0: Endidi de olmuyor.
1: Endidi de olmuyor.
0: Ya top rakipteyken evet Endidi için ama top sendeyken çok uymuyor yani.
1: Çok basit kalıyor.
0: Yani şey kalıyor ne diyeyim. Sırada. Atağın devamlılığı açısından işte o çok uygun olmuyor. Bazen 6 numara dediğin oyuncu gol de atacak yani.
1: Tabii.
0: Salih Özcan atıyor mesela, İspanya'ya attı. Hatırlıyor musun, ceza sahası evet. Üzerinden şut attı. İyi de olur. Yani Orkun Salih dediğine %100 katılıyorum. İyi de anlaşıyorlar. Bu sahaya da yansır. Beşiktaş'ın menfaatine olur. Ama tabii Beşiktaş'ın çok eksiği var. Yani
2: evet.
0: Kaleci eksiği var. Hatta bence bir stoper eksiği var. Tabii ama şeyde geniş planda bu. Bence mikro planda tabii özellikle bu santrofor. Ya yani sadece oha bırakmamak lazım.
2: Evet. Yok alacak.
0: Ben belki Serni'nin yeni bir transfer gibi performans sergileyebileceğini de düşünüyorum. O bence kıymetli, önemli. Bir de tabii ki Kerem iş şeye takılıyor.
2: Semih Kılıçsoy'u da mesela çok
0: Semih
2: tutuyormuş
0: mesela
2: hocam.
0: Semih mesela o da olabilir. Bir de şeye takılıyor iş. +4 evet. İşi. Beşiktaş'ın da sıkıntısı var.
1: Evet. Öyle.
0: +4'te oynatacak oyuncusu yok.
1: İlhan Fakılı geldi.
0: Ha, o şey bizim milli takım oyuncusu.
1: Tanıyor musunuz oyuncuyu?
0: Ya çok değil ama bir iki maçta dikkatimi çekti. Şeyde oynuyor yurt dışında.
1: Bitti zaten onda evet. Transferi. Geldi. Fransa'da Clermont'da.
0: Son bir kere Ümit Milli maçında
1: geçen
0: bakmış.
1: Sezonda 34 maçı var. 4 gol 5 asisti var. Böyle biraz pırpır takip etti.
0: Onu benim gördüğüm benim izlediğim maçta iki bölgede oynayabiliyordu. Ön taraf için konuşuyorum. Aha. Sağ ön solun. Hatta Clermont'ta da bir santrofor arkası gibi oyunları da varmış. Tabii ya ilk 11 özelinde bilmiyorum o kadar düşünülür mü ama sonuçta milli takım oyuncusu hocanın değerlendireceği bir konu.
1: Evet.
0: Ama böyle şey çok ses getirmedi transferi. Geldi hemen anlaşıldı. Sonuçta Ümit milli takım oyuncusu yani.
1: Yani ses getirmesin ama katkı versin.
0: O da tabii olan. Esas kıymetli. Onu tabii biliyorsun.
1: Onu yapabilirse çok çok iyi olur. Bu arada Trabzon'dan canlı görüntüler bekliyoruz.
2: Evet.
1: Az sonra sevgili seyirciler. Trabzonspor'un transferleri geliyor şehre. Az sonra Ruslan Malinovski'yi bekliyoruz.
2: Evet.
1: İlerleyen saatler için bunu söylüyorum. Saviola da Trabzon'da olacak. Belki biraz bu oyuncular üstüne konuşabiliriz. Ruslan Malinovski'yi taşıyan uçak indi. Bunu arkadaşlarım zaten benimle paylaştılar, ekrana da getirdiler. Tabii. Çok tecrübeli bir oyuncu kadrosuna katılıyor evet. Trabzonspor. Gençlerle gelişimi açık, oyuncularla bezeli bir ekip var.
2: Evet.
1: Bu net. Ama oraya tecrübeli ayaklar da gerekebiliyor bazen.
2: Doğru.
1: Malinovski de böyle oldu. Ne beklemeliyiz Zeki Uzundurukan?
2: Ya geçen yıl Trabzonspor orta sahada çok sıkıntı yaşadı. Yani böyle bir tecrübeli oyuncuya ihtiyacı vardır. Geçen yıl olsaydı böyle bir profil, mesela hep Folcarelli son dönemde olağan üzerinden yıpranan bir orta sahası var Trabzonspor'un. Bazen bu oyuncular sakatlandığında Fatih Hoca kimi oynatacağını bilemedi. Çok dar bir kadro vardı. Malinovski'nin ben Trabzonspor'un oyununa zeka katacağını düşünüyorum. Çok tecrübeli bir oyuncu. Trabzonspor'un özellikle Fatih Hoca'nın çok istediği bir oyuncu olduğunu biliyoruz. İlk biten transferlerden biriydi. Oyuncu da Trabzonspor'a gelmeyi çok istedi. Ben dediğim gibi Trabzonspor'un artık bir bağlantı oyuncusu olacağını, hücuma renk katacağını, oyuna zeka koyacağını ve takımı yöneteceğini düşünüyorum. Bir maestroluğa soyunacağını. Ama Saviolo konusunda mesela izleyenler, işte scout birimindekiler, oyuncuyu zaten tanıyoruz. Yattara'yı unutacak kapasitede bir oyuncu. Keyif veren futbolu var diyorlar.
1: Vakeme'yi unutturabilir mi? Vakeme. Daha taze zihin.
2: Tabii, doğru. Vakeme'den bahsedelim. Ama Yattara'yı kimsenin unutturacağını düşünmüyorum. Hala Trabzon'da sokaklarda Yattara forması satılıyor mesela. Ratingi her zaman olan bir oyuncu. Ben iki oyuncunun da çok Trabzonspor'un hücumuna ve gücüne güç katacağını düşünüyorum.
1: Bu arada arkadaşlarıma sorayım. Malinovski orada mı? O karenin içinde mi acaba? Ben de bir an

0: de gerçekten güzel performansları var. Yaşı belki ilerledi ama düzenli olarak da sonuçta oynayarak geliyor, evet. Ruslan Malinovski. Ve Trabzonspor'u da mutlaka bir şeyler katacak.
1: Aynen.
0: Bu görüntüler az önce de söylediğim gibi canlı olarak ekranda, ilerleyen dakikalarda kendisini göreceğimizi ya da daha net göreceğimizi belirtelim. Zeki Uzundurkan, sözünüzü kesmiştim.
1: Estağfurullah. Yani Trabzonspor'un bu seneki transfer politikasında özellikle geçen yıl orta sahada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle çok böyle alınması istenen Fatih Hoca'nın dediğim gibi hem tecrübeli olsun, işte o başarılı olduğu dönemlerde dikkat ederseniz işte Sosa'sı vardı. Hamşik gerçi daha böyle savunması çok iyi olan, zekasıyla oynayan bir oyuncuydu. Ruslan Malinovski'nin hem güçlü bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Yani evet, yaşı var oyuncunun ama 90 dakika bir dinamo gibi çalışacağını, yani Trabzonspor'un Torreira'sı gibi hem savunmaya yardımcı olacağını hem hücuma çıkarken,
0: ofansif tarafı tabii ki daha fazla.
1: Ofansif tarafı daha fazla ama yine de tecrübesiyle dediğim gibi hem bağlantı oyuncusu hem de hücuma katkı verecek, takımın bütün aksiyonlarında yer alacak bir oyuncu olarak değerlendirilip alındı. Folcarelli'nin de yükünü rahatlatacak bir oyuncu. Çünkü burada olayının satılacağını düşünüyoruz ki Leipzig'in 40 milyon euroya yakın bir teklif olduğu söyleniyor iki gündür. Yani Premier Lig derken Trabzonspor Leipzig'e satabilir oyuncuyu. Böyle bir durum var.
0: Ruslan Malinovski Trabzon'da dedik. Eğer bir açıklaması olursa sizinle paylaşırız ve bir transfer gelişmesi var. Çok kısa İlhan Fakılı'dan bahsetmiştik ama gelen son bilgi, net bir bilgi, bunu paylaşalım. 4 yıllık bir anlaşma var. 2029-2030 sezonu kadar, sonuna kadar İlhan Fakılı ile sözleşme imzalandı. Oyuncu İstanbul'a gelmişti ve artık resmi açıklamayı da beklediğimizi ifade edelim. Ama bize gelen son bilgi 4 yıllık sözleşmenin imzalandığı hususunda sevgili seyirciler. 34 karşılaşmada 4 gol 5 asistlik bir katkı sunduğunu geçtiğimiz sezon Fransa takımı Clermont'a bir kez daha hatırlatalım. Bir gelişme olursa İlhan'la ilgili ya da Beşiktaş'taki diğer transfer gelişmeleriyle ilgili bunları yine Aspor ekranlarında paylaşacağız. Ama Ruslan Malinovski'ye dair Abdullah Hoca'nın da görüşünü merak ediyorum. Az önce ekranlardaydı.
2: Kerem, Beşiktaş'la ilgili bir iki şey söyleyeceğim ama Ruslan'la ilgili mi söyleyeyim, Beşiktaş'la ilgili mi?
0: Ruslan Malinovski'de kalalım, sonra tamam. Beşiktaş'a tekrar dönelim.
2: Şimdi tabii Ruslan Malinovski'nin alınma sebebi Fatih Hoca'nın demeçleriyle alakalı. Zeki Müdürüm söyledi bir bölümde zaten, %100 katılıyorum. Fatih Hoca oyunda biraz daha oyun aklının tecrübeli bir oyuncu tarafından yönetilmesini istediği için ilk transferdir biliyorsun, evet. Ruslan Malinovski.
1: Doğru.
2: Yani Cenova'da İtalya Ligi'nde çok önemli süreler alan, sol ayağı son derece güçlü, ofansif bir orta saha oyuncusudur. Yani 8 kullanırsınız, 10 kullanırsınız. İhtiyacı olursa 6 da bir oyun kurucu gibi bir 6 numara olarak da kullanabilirsiniz. Yaşına takılmayalım, 93 doğumlu. Evet. Ama çok önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Neden? Bu sene Trabzonspor'un ve Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluğa oynayacak takımların Avrupa Ligi ile beraber 50-55 maç bandında oynayacağını düşünürsek zaman zaman tabii fiziksel anlamda yıpranabilir ama bu 50-55 maçlık maç serüveninde çok önemli görevler alacaktır. Yani hoca tabii oynatacağı formasyona, anlayışa da bağlı olarak dediğim gibi belki Muçi ile beraber bir forma yarışına sokabilir. Belki zaman zaman orada Folcarelli belki yanında kullanabilir. Orada Bouchard var, Muçi var. Daha oraya transfer düşünüyorlar. Ama Ruslan Malinovski çok iyi bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Trabzonspor'un izleyip tecrübeli bir oyuncu alalım dediği oyuncu Ruslan Malinovski. Hoca çok istiyor. Ki biliyorsun hocanın özellikle yabancı oyuncuların tecrübesine çok güveniyor. Savic, Bakayeme, kaleci Onana. Bunlar takım içindeki hocaya dengeyi kurmada çok yardımcı oluyorlar.
1: Bak güzel söyledi. Orta sahada böyle bir tecrübeli oyuncu istiyordu hoca.
2: Yani hoca

0: O yüzden orta sahayı özellikle istiyordu. Dediğim gibi Ruslan Malinovski bu konuda Trabzonspor'un oyununa çok yardımcı
1: Hocam
0: oldu.
1: Bir de bonservis vermediler. Tabii, bedelsiz aldılar.
0: Yani şey o konuda dediğin gibi çok önemli. İmza parasıyla beraber çok büyük maliyet de değil. 3 senelik bir sözleşmesi evet. var. Ama iyi bir oyuncu aldı Trabzonspor, onu söyleyebilirim.
2: Beşiktaş'a dönecek olursak?
0: Ha, Beşiktaş'a dönecek olursak şimdi İlhan Fakili için şöyle söyleyeyim Kerem. Beşiktaş hep geçen senelerde kanat oyuncularının olmamasından dolayı dert yanıyordu. Genç bir oyuncu. Kanat, iki kanatta oynama özelliği var. En kötü ihtimalle alternatif olur. 4 senelik bir sözleşme. Benim esas bahsedeceğim konu şeyle ilgili. Bizim santrafor neydi Beşiktaş'ın? Genç Semih ile ilgili.
1: Ha, Semih.
0: Ya Semih hoca...
2: Ruslan Malinovski Trabzon'da dedik. Çok özür diliyorum hocam. Bordo Mavili taraftarlarında oyuncuya son derece yoğun bir ilgisi var. İşte Malinovski'ye atkı da takıldı. Kameralara da poz veriyor. Ukraynalı futbolcu. Bu görüntüleri canlı olarak Aspor ekranlarında sizinle paylaşıyoruz.
3: Şey alalım ama biz fotoğraf...
2: Bir açıklama gelirse... Yine ekrana taşıyacağımızı belirtelim.
0: O siyahlı şey zaten çevirme. Evet.
2: Bir hazırlık da var.
0: Var.
2: Bu açıklama geliyor.
4: Thank you so much. No, I'm the club was I saw from the first day they are so serious and they give me a lot of confidence for this and I give a direct green light and I'm so excited to start this journey with Trabzonspor and of course this year Europa League and this is extra motivation I think for the fans, for the players and yeah, thank you for the to believe in me. I spoke with the coach, of course, he gave me a good we speak about the football, about the position, about a lot of things and I cannot wait to start to work with him and thanks president the club for this opportunity and I will do my best also here is amazing fans and I have a lot of like Zuko, Watago and my teammate Ekuban who played with me 3 years in Genoa. He explained me a lot of beautiful things about the fans, about the city and I think it's the great to have this passion because I also love football because from the kid and I'm so happy for this.
5: İlk günden itibaren Trabzonspor'un bana ilgisi ne kadar ciddi olduğunu, kulübün benle olan konuşmaların ne kadar ciddi olduğunu gördüm zaten. Bu en büyük etkilerden bir tanesiydi. Kulübün tabii ki daha önce takım arkadaşlarımdan ve daha önce beraber oynadığım Ekuban'dan, burada çünkü Zubko ve Batago var da Ekuban'dan da gerekli bilgileri aldım. Taraftarların ne kadar tutkulu şehri, takımı ne kadar sevdiklerini zaten biliyorum. Hocamızla olan görüşmelerimde de zaten futbol üzerine konuşmalar yaptık. Pozisyonlar hakkında görüşmeler yaptık. Zaten bu da beni çok etkiledi. Kulübün Avrupa Ligi'nde olacak olması, Avrupa'da boy gösterecek olması benim adıma yine önemli noktalardan bir tanesi elbette. Bu şansı bana verdikleri için hem başkanımıza hem kulübümüze hem bütün taraftarlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk andan itibaren ciddi olduğunu gösterdiler. Bana yaklaşımlarının çok ciddi ve doğru olduğunu gösterdiler. Ben de burayı seçtiğim için mutluyum.
6: Ben şey sormak istiyorum. Trabzonspor takımı ağırlıklı olarak genç oyuncular üzerine kurulu. Ruslan Malinovski de tecrübeli bir isim ve kendisini Avrupa'da da ciddi şekilde ispatlamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Trabzonspor'daki rol olarak kendini nereye buldun?
4: I think we will speak with the coach soon about the everything about the this year and I of course a lot of young players you need to give them support to of course the it should be concurrence on the pitch and what I did also last year we need to be as example for them not just in the game but also in the training in the gym every day that they see the oldest player with the experience they need to give this example for them and they need to grow together with us.
5: Hocamızla zaten bu konuyla konuştuk diye bahsetmiştim. Her şeyi konuştuk hocamızla. Bu seneki rollerim, daha önce yaptıklarım, geçmiş yıllarda yaptıklarım üzerine hocamızla sohbetlerimiz oldu. Sizinle bahsettiğiniz gibi genç oyunculardan kurulu bir takımız. Ben de bu rolü takım arkadaşlarına örnek olmalıyım. Daha önce yaptığım gibi yine burada yapacağım. Sadece bu saha içerisinde olmayacak. Sadece maçlarda olmayacak. Antrenmanlarda olacak. Fitness alanı olacak. Dışarıda olacak bu. Örnek olmaya çalışacağız. Zaten bunu dediğim gibi hocamızla da konuşmuştuk bu konuyu. Daha önceki yaptığım gibi yine örnek olmaya çalışacağım. Onlara yol göstermeye çalışacağım.
3: Sizin söylediklerini ne kadar biliyor? Süper Lig'in hakkında fikri var mı? Ayrıca
4: And of course, it's I know that the people so loudly, they so passionate here, and but also the amazing food, amazing the passionate people, and the culture here is a little bit different than in Italy. But what I say always, when you come to the other country, you need to try to stick with this with the culture and try to understand the people mental part and these things. For the champion, we will see. We need to prepare good, because most important thing now that we need to put the basic in the preparation, to that not nobody take this small injury, because this period where we can work hard and to put this basic for the whole season.
5: Öncelikle şöyle bahsedebilirim. Uzun yıllar Ukrayna'da oynadığım dönemlerde devre arası kamplarını hep Türkiye'de yapardık. Zaten bu kamplarda da Türkiye hakkında, Türk yemekleri hakkında, ülke insanı hakkında ne kadar sevgi dolu, ne kadar tutku dolu insanlar olduğu hakkında elbette bir fikrim vardı. Belçika oynadığım dönemde de yine Avrupa'da Beşiktaş'a karşı maçlar oynamıştık. Dolayısıyla burayı biliyorum, ne kadar güzel bir yer olduğunu farkındayım. Bunu ifade edebilirim ama hep şundan bahsediyorum. Tabii ki kültürler farklı. İtalya'da oynadığım, İtalya'da yaşadığım bir kültürden farklı bir kültür olacak. Ama hep yine aynı şeyi söylerim. İnsanlar yeni kültürlere ayak uydurmalı. Buna adaptasyon sağlamalı. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Lig hakkında şunu söyleyebilirim. Tabii ki göreceğiz, bakacağız. Hazırlıklarımızı önce iyi yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü sezon öncesi kampları sizin de bildiğiniz gibi sakatlıksız geçmesi gereken, bütün hazırlığın yapıldığı, sezona dair bütün hazırlığımızın başladığı yerlerdir. Biz de buraya öncelikle iyi geçirmek ve sakatlıksız geçirmek istiyoruz. Sonrasını elbette göreceğiz beraber.
6: Evet, son olarak Trabzonspor Malinovski'nin transferini Nisan ayında bitirdi. Açıkçası bu görüşmeler ne zaman başladı? Bu da bir merak konusu. Çok erken bir transfer. Bir de Trabzonspor taraftarının bir de Trabzonspor taraftarının 8 numara hasreti var. Kendisini 8 numara mı 10 numara mı olarak
4: Okay, my position, because now last year I played in different positions. I play more, sometimes more play, how they call in Italy, that which come more lower to take more ball to start attacks, and sometimes my number 10, sometimes number 8 in Atalanta. I play as a second striker, also lower a little bit. We play in this period with a striker and two number 10. I'm so flexible in the position where the coach me. I ready to play because I think in my experience in Italy with the tactical things, I'm so so flexible with these things, and I understand every position just any time.
5: Farklı rollerde oynayabiliyorum aslında. Çünkü İtalya'da sizin de bildiğiniz gibi geçen yıl oynadığım rollerde daha fazla orta sahadan savunmaya yaklaşıp topu alan, oyunu kuran, oyunu yönlendiren rolündeydim. Ama daha önce oynadığım rollerde yine Atalanta'da 2 santrafor oynadığımız dönemde de 10 numara rolünde de oynadım. Farklı pozisyonlarda oynayabilen, farklı pozisyonları görebilen, okuyabilen bir oyuncu olarak tarif ediyorum. Sonrasında takımın hangi yerde, hangi pozisyona ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyorum. Ama farklı rollere uyum sağlayabilen, farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu.
7: Adaptasyon motivasyon konusunun altını çizdi. Çok fazla Ukrayna'da oynadı Trabzonspor'da ve şu anda da Batakov var. Transfer listesinde bazı Ukrayna oyuncular var. Zorlanmış olarak da Trabzonspor'a çok yakın.
8: And also there are many players that Trabzonspor have interest. And we can also say that geographically Trabzon is close to Ukraine. Also, do you think this was a factor for you choosing the Trabzonspor?
4: I think it's the one of the factors, of course, but I think the guys made good. Batagov now, yeah, unfortunately he's injured and

0: Cole. He, I think he also played last season a lot of games. Yes, every game is different, but he, I think he played a fantastic season. And I think no, it's in football what I learned. You need to be better than your opponent on your position, and then you play. Mm. And when you have some players in the, they always look at the player's quality. And of course, if, when you on this level, you come. And I don't know why it's so Ukrainian player.
1: Tabii ki bahsettiğiniz faktör de etkili oldu diyebilirim. Bu Trabzonspor'u seçmemde önemli bir etki yarattı elbette. Ben futbolda hep şundan bahsederim aslında. Rakibi yenebilmek için, o maçı kazanabilmek için önünüzde oynayan kişiden, o pozisyonda oynayan kişiden daha iyi olmak zorundasınız. Biz de hep bunu uygulayacağız zaten. Sizin de yine bahsettiğiniz gibi Ukraynalı arkadaşlarımız Batago gerçekten iyi bir sezon geçirdi ama maalesef şu an sakat durumda. Onu da çabucak düzeleceğini umuyorum. Zubkov yine tabii ki birçok maç oynadı burada. Gayet de iyi bir sezon çıkardığını düşünüyorum. Bunlar da tabii ki oyuncuların burada adaptasyon sürecini hızlı geçirdiğini gösterebiliyor zaten. Ama ben de yine sezon öncesi hazırlıklarını dediğim gibi bütün faktörleri düşündüğümüzde sahada en iyi vermeye çalışıp rakibimden daha iyi olmaya çalışıp bütün maçları elbette Trabzonspor için kazanmaya çalışacağız.
2: Ruslan Malinovski Trabzon'da ayağının tozuyla sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Geride kalan dakikalarda Abdullah Ercan oyuncuyla ilgili özelliklerinden bahsederken pek çok pozisyonda ondan yararlanabileceğini 6-8-10 olarak söylemişti. O da kendisini aynı şekilde tanımladı. Farklı pozisyonlarda görev geldiği takdirde bunlara karşılık verebilirim dedi. Ruslan Malinovski. Kısa bir ara verelim sevgili seyirciler. Dönüşte A-Spor ekranlarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemini de konuşacağız.

0: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.
2: Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Sarı lacivertlilerde Mason Greenwood ısrarı devam ediyor. Fenerbahçe transferi bitirmek için uygun şartların oluşmasını bekliyor. Haberimizi izleyelim, üstüne konuşalım.
3: Vedat Muriç, Amara Diouf ve Nathan Ake ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yıldız transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin Mason Greenwood için girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Yönetim, İngiliz yıldızın transferi için pazarlıklarını sürdürürken Fransız ekibi Marsilya bonservis konusunda tavrını net şekilde ortaya koydu. Marsilya hem Fenerbahçe'den hem de Roma'dan Mason Greenwood'un bonservisi için en az 50 milyon euro talep etti. Fransız kulübü bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Transfer yarışındaki kulüplerden Roma, 24 yaşındaki İngiliz yıldıza yıllık yaklaşık 5,5 milyon euro maaş teklif etti. Fenerbahçe ise oyuncuya sunacağı maaş konusunda rakiplerine göre daha avantajlı bir pozisyonda yer alıyor. Yönetim, transferi sonuçlandırmak adına aceleci davranmak yerine uygun mali şartların oluşmasını bekliyor. Hem bonservis hem de transfer koşullarının istenilen seviyeye gelmesi halinde Marsilya ile müzakereleri tamamlamak için Fransa'ya gidilecek.
2: Mason Greenwood transferini gerçekleştirebilir Fenerbahçe ama bu transfer bugün bitti, yarın bitiyor gibi bir durum söz konusu değil. Çalışma var. Marsilya'nın beklentisi de ortada. 50 milyon eurolardan bahsediliyor. Fenerbahçe'nin oyuncuya Roma'nın verdiği yıllık ücretten daha fazlasını teklif ettiğini biliyoruz. Zaten daha fazlasını verecek gücü olduğuna dair de bir şüphemiz yok. Ama biraz belki sakin adımlar atmak gerekiyor. Evet. Zeki Uzundurukan.
4: Evet. Ya

Hem Mason Greenwood hem de Girassi transferleri çok zor görünüyor Fenerbahçe için. Dağı devirmesi lazım. Greenwood transferinde iki tane iddia var. Ki ısrarla bu iddiada bulunan arkadaşlarımız, işte bu Marsilya'yı, Fransa Ligi'ni yakından takip eden arkadaşlarımız özellikle şunu söylüyor. Bonservisinin bir iddia şu, bonservisinin %60'ı Marsilya'da, %40'ı eski kulübü Manchester United'da. İkinci iddiada bu transferden yani şöyle bir anlaşma yapılmış Manchester United ile Marsilya arasında, oyuncunun bir sonraki satışından %50 pay Manchester United'da ödenecek diye. Şimdi Marsilya'nın 50 milyon euro beklentisi bu sefer çürüyor. Yani 25 milyon euro kalacak o zaman. 50 alacaksa Roma, işte bugün Atletico Madrid iddiaları da konuşuluyor. Atletico Madrid satış yapacak herhalde. Öyle bir durum da var. İşte Julian Alvarez'i Barcelona'nın istediğini biliyoruz. 120'yi kabul etmemişlerdi. Yani bu iddialar enteresan. Yani Fenerbahçe eğer direkt Marsilya ile görüşse, ki Marsilya ile yapılan görüşmede hani Manchester kısmı da var bu işin içinde. Aynı şeyi Roma'ya da söylemişler bildiğim kadarıyla. Roma yoksa 40'ın üzerine çıkmış zaten. Oyuncuyu almak istiyor. Fenerbahçe'de oyuncuyu az önce haberimizde de vardı. Hani 5 milyon euro değil, çift rakama bile yani biz sana çift rakam bile vaat ederiz. Yeter ki kulübünü ikna edelim. Burada öyle bir durum var. Marsilya Başkanı'nın da açıklaması şu: bu yaz transfer döneminde bizim 100 milyon euroluk satış yapmamız lazım ki ekonomik olarak düzlüğe çıkalım. Yani öyle baktığında Marsilya elindeki en değerli oyuncuyu da böyle hani pazarlık konusu yapmak istemiyor. Bir fiyat belirlemişler. O fiyat üzerinden gitmek istiyorlar. Girassi transferiyle ilgili enteresan bir iddia, Bild gazetesinin bir iddiası var. Ona da şaşırdım. Mesela 40 milyon euro serbest kalır maddesi, hep konuşuyoruz yaklaşık bir aydır oyuncu ile ilgili olarak. O madde elit kulüplerle ilgili, oyuncu kendi istemiş. Yani bana A+, hani Avrupa'nın 5 büyük liginden şampiyonluğu oynayan takımlardan teklif gelirse o 40 milyon euroyu yazın. Hani öyle bir şey. Fenerbahçe'nin o listede isminin olmadığı ile ilgili bir iddia var. Dolayısıyla Bild gazetesi diyor ki bu durum Borussia Dortmund'un elini güçlendiriyor. Yani oyuncuya hani örnek veriyorum, Barcelona'dan bir teklif geldi diyelim. Orada oyuncunun isteğini de hizmetlerini de dikkate alarak beklentiyi çok yükseltmeden 40 milyon euro bir rakama seni verelim, hem sen kazan hem biz kazan gibi böyle bir anlaşma yapıldığı da iddia ediliyor. Yani elit takımlarla teklif gelirse böyle bir 40 milyon euro çıkış maddesi koydurttuğu oyuncunun. Tabii bilemiyoruz yani, hep iddialar, çok iddialar dolaşıyor. Kulüpler bu pazarlıkları haklı olarak açıklamıyorlar, kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Öyle baktığında ben Greenwood transferinin hala zor olduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin de bu transferi yapmak için 4 goldan bir harekat yaptığını, işte bütün hatırı sayılır kişileri devreye soktuğunu, Fransa'ya ekipler gönderdiğini, menajeriyle, kulüple, oyuncuyla görüşülüp ikna turlarını düzenlediğini biliyoruz Fenerbahçe'nin. Gerçekten hani Fenerbahçe bu transfer bozulmasın diye ki Aziz Başkan işte Samandıra'dan, işte kulüp binasından, girişimde bulunduğumuz oyuncularla ilgili en ufak bir bilgi sızmaması için, ki çalışanlara da bunu tebliğ ediyormuş. Yani böyle bir bilgi çıktığını duyarsam hemen yollarımızı ayırırız. O kadar hassaslar o konuda. Bunu da söyleyeyim. O yüzden çok Fenerbahçe'den haber çıkmıyor aslında. Hani Avrupa basınının, menajerlerin haber verdiği ya da sosyal medyada paylaştığı bilgiler var. Onun dışında yöneticiler asla Fenerbahçe'nin transfer gelişmeleriyle ilgili bilgiler vermiyorlar. Haklılar bence, çünkü bu sefer karşı tarafın eli güçleniyor. Bunu Aziz Yıldırım defalarca söylemişti. Hatta ben şunu sormuştum kendisine. İşte Roberto Carlos'un

0: transferi sürecinde 13 kere Potamaç gazetesini yalanlamıştı başkan. Bugün olsa yine yalanlarım dedi. Çünkü gazetelere iş düşünce, yani bilgi sızınca, o zaman bu kadar sosyal medya, televizyonlar çok yoktu, internet siteleri. İşimizi bozuyor bu haberler. Bugün olsa yine yalanlarım demişti. Aziz Yıldırım hala o titizlikle davranıyor. Bence ben hani Greenwood, işte Giresse gibi isimler üzerine biz yoğunlaşırken daha büyük bir bomba patlatabilir. Ya da bir başka isim transfer edebilir. Hep böyle yapılır.
1: Başkanın tavrı hani böyle medyanın çok hoşlandığı bir tavır değil.
0: Değil. Zor, ama zordur.
1: Başkan. Hoca zaten kulüplerde çalıştı. Futbolda oynadı. Tabii. Ben de bir kulüp geçmişim var. Kulüp perspektifinden bakınca da %100 haklı.
0: Yani. Aynen, ben hak veriyorum zaten. Aynen. Hak veriyorum ama Aziz Yıldırım dediğim gibi bazen böyle isimleri büyük takımlar atarlar. İşte medya oyalanır, işte ne bileyim uğraşır bir bakarsın hiç alakasız ters köşe olmuşsun. Uzun atlama oynamışsın, bambaşka bir isim.
2: AK'yi radyoda açıkladılar.
0: Ama AK haberlerini çok yaptık biz.
2: AK ama bir ara tabii böyle durdu.
1: Bir anda
0: tabii durdu.
2: Değil mi?
0: Malang Sara yolladılar.
2: Hayır, herkes o olacak diye bekliyordu.
0: Tabii, Malang Sara
2: olacaktı. Zaten ikisi vardı, ya olacaktı tabii, ya olacaktı.
0: Aynen, bravo.
2: Ama biz durdu. Mesela AK'yi açıkladılar. Bir 15-20 gün AK ile ilgili hiç haber çıkmadı.
0: Çıkmadı.
2: Sonra radyoda AK ile anlaştılar.
0: O dedi. Radyoda açıklamaların
2: nedeni Aziz Bey bunlara çok önem verir. Yani ben de katılıyorum Kerem'e, haklı.
1: Haklı.
2: Basına düştüğü zaman bir sürü sorun ortaya çıkıyor. Olacak transfer bile olmuyor.
0: Evet.
2: Rakamlar yükseliyor. Menajerler bunu kullanıyorlar. Alacakları oyuncunun sahibi bunu kullanıyor. Tabii, kulüpler tabii, kullanıyor.
0: Menajer hepsi.
2: Ama ben yani hem Greenwood hem Jiras için bir şeyler söyleyeyim Kerem.
0: Tabii
2: şeyler çok zor, transferler. %100 katılıyorum ama oyunculukları da bir o kadar iyi.
0: Evet.
2: İkisinin de çok iyi. Yani Marsilya 26 gol 13 asist. Manchester 16 gol 3 asist falan yani.
0: Evet.
2: Greenwood için konuşuyorum. Tabii. Çok etkili bir oyuncu.
0: Son 2 yılda 50 gol.
2: Yani çok Fenerbahçe'nin niye bu isimlere gittiği çok net ortada. Gelsin. Çok büyük değer katsın bize. Ama ben biraz Giresse'nin meselesinin kamuoyunda böyle çok iyi algılanmadığını düşünüyorum. Aslında o da çok büyük bir golcü bence. Ama biraz biz anlatamadık herhalde. Böyle biraz şey kaldı.
0: Pardon, 48
2: yani,
0: gol son 2 sezonda.
2: He?
0: Son 2 sezonda Greenwood'un 48 golü var.
2: Ama oradaki iş bence sıkıntı Manchester'da %50'sinin olması.
0: Tabii.
2: Yani. O mesela o şeyi kim yapacak? Pazarlığı kim yapacak? Marsilya mı yapacak? Manchester'da katılacak
0: mı? Bence Marsilya
2: mı
0: yapacak ama Marsilya tabii ki ona da payın iyi kalması için öyle bir
2: yüksek
0: durum.
2: İsteyecek yani.
0: Tabii yüksek isteyecek. Mesela Şorla Trabzon'da 2 yıllık kiralıkken birinci sezonun sonunda biliyorsun.
2: Satış oldu.
0: Satışta Trabzon 10 milyon euro bir gelir elde etmişti. Yani orada tabii ki ona da bakıyorlar. Manchester'ın da işine gelir tabii ki. Oyuncunun satılması oraya gelir gelecek çünkü %50
2: ama belki. %50 de çok zor yazılıyor. Nasıl yazmışlar ya?
0: Vallahi yani o şekilde artık ben baktım, hatta inanmadım.
2: Ben %50 şeylere baktım. Çok büyük altın oran. Ben duyuyorum 10, 15, evet. 20, 25, 30'u daha hiç duymadım. 50'yi hiç duymadım zaten. Ben 50 hatta yazdılarsa
1: Greenwood için.
2: Aha. Yani 50
1: sadece
2: çok
1: sadece böyle Güney Amerika ülkelerinde olan bir şey. Ama 50 olmasının sebebi de İngiltere'deyken yaşadığı problemler.
2: Evet, o problem.
1: O mevzudan dolayı zaten İngiltere'den sürüldü.
2: Gönderildi.
1: Yani tam anlamıyla aslında benim dediğim gibi.
2: Evet.
1: Orada oynayamadığı için de
2: aslında kalitesiyle ilgili hiçbir sıkıntı yok.
1: Ya, müthiş bir oyuncu.
2: Evet.
1: Ama tabii o durum bir soru işareti.
0: Bu arada Oli Watkins de var biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Ciddi anlamda konuşulan bir isim. Greenwood'a şimdi tekrar bakıyorum. Oyuncu ile ilgili istatistikleri paylaşan sitede de yazıyor. İşte %50 pay. Şöyle yazıyor. 5 milyon euro bonusları da varmış bu işin. Greenwood'un olası sonraki satışından Manchester United %50 pay alacak. Oyuncu ile ilgili paylaşılan bilgilerde. Sözleşme detayları.
2: Bu istatistiklerle de alır zaten.
0: 48 yani, golle demek ki
2: çok
0: sezonda
2: önemli yani. 8 tane gol.
1: Bu arada ben ilk çıktığı günden bu yana daha
2: bir de yaşı da genç
1: isim olduğu için onunla mukayese ederek söyleyeceğim. Marcus Rashford'dan daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
2: Gelinen
1: yani Rashford'un hani potansiyeli, işte yıllarca onunla ilgili beklentiler, konuşulanlar, anlatılanlar İlk çıktı.

0: Günden beri o kanatta.
1: Ki Rashford şu anda İngiliz milli takımının sol önde oynayan oyuncusu.
0: Evet. Yani... O durumlar olmasa zaten banko milli takım oyuncusu.
1: Tabii %100.
2: Evet. Yani Borussia Dortmund cephesi de diyor ki onlarda Karim Adeyemi var, bir de Girassi var işte. İki tane oyuncuyu, iki tane hücumcuyu çok da bırakmak istemiyorlar. Eğer kafalarındaki rakamlar bu iki oyuncuya teklifler yapılırsa bırakacaklar. Mesela Gressi'yi sattıklarında Fişnik Aslani varmış.
1: Evet.
2: O oyuncuyu alternatif olarak tutuyorlar. Ama o da pahalı diyorlar. Yani hani verdiğimize değmeyecek diyorlar.
0: Aslani de zaten Kosova'dan
1: Zaten evet, Avrupa'da artık rakamlar orta saha oyuncusuna 100 milyon euro veriyorlar işte ya.
2: O yüzden diyor ki Borussia Dortmund cephesi. Yani bu iki oyuncu bizi geçen yıl iyi oynayarak Bundesliga'da ikinci yaptı. Hani iyi bir on numara, birkaç eklemeyle belki biz Bundesliga'da şampiyon bile olabiliriz. Evet, ederini bulursa satalım ama yerine alacağımız oyunculara ne vereceğini bilmiyoruz ve aynı parayı alacağız. Belki daha fazla para harcayacağız. Bir de bu cepheden de bakıyorlarmış.
1: Yani belki transfer politikası da olabilir rakamı yükseltmek için. Ama tabii bu isimler...
2: Niko Kovac da diyormuş ki hocaları, menajer mi diyorsun, teknik direktörleri. Hani bu oyuncular bizi buralara getirdi. Hani satmanın ne kadar doğru olduğunu hani siz bilirsiniz ama hoca satılmasını istemiyormuş mesela. Ellerindeki değerli oyuncu, oturmuş kadro, yerine alacağım oyuncular soru işareti. Hep baktığında bir risk. O yüzden yani bu çok fazla pazarlığı yok yani. Grassi'nin de yok, Greenwood'un da yok. Mesela şey için, Nübel için diyebiliriz. Kulüp düşünmüyor Bayern Münih. Orada belki %50 indirim yapacak Bayern Münih. Beşiktaş onu bekliyor. Aha. Ama bu iki oyuncunun hem talipleri var.
0: Hem de kulüp gönderme niyetinde değil.
2: Tabii bir de öyle durum var.
0: Yani, satayım bu adamları diye bakmıyorlar.
2: Tabii. O yüzden Fenerbahçe çok zorlanıyor. Vakit kaybetti bu iki oyuncu için. Ya
1: bir de rakamlar yüksek. İndirmeye çalışıyor
2: tabii,
1: Fenerbahçe.
2: Diyorum. Tabii.
1: Doğal olarak.
0: Hocam, santrfor konusunda şurada görüşünüzü merak ediyorum. Bugün öğlen de konuşmuştuk konuklarımızla beraber. Yani izleyen seyircilerimiz varsa tekrara düşmüş olacağım. Özür diliyorum onlardan ama. Böyle illa Girassi seviyesinde bir oyuncu mu gerekiyor? Yoksa Vedat'ın sağlıklı olduğu bir senaryoyu düşünelim. Vedat'la rekabete girebilecek o seviyede, bazen o formayı paylaşabilecek bir oyuncuya gitse Fenerbahçe yetersiz olur mu?
1: Hem rakam olarak da aşağı düşer.
0: Hem diyorsun. Evet, rakam aşağıda olur. Belki farklı pozisyonlara, atıyorum Greenwood ya da başka bir oyuncuya verebileceğin bütçen açılmış olur. Hem de Vedat misal 20 gol atmaz mı Vedat bu ligde?
1: Atar.
0: Yani o seviye bir oyuncusu daha olsa Fenerbahçe'nin ikisinden, yani 40-45 gol asistlerle beraber belki 50 gol katkısı alamaz mı?
1: Ya alabilir ama bunu taraftara da anlatmak var şimdi.
0: Yani ya bir de bu açıdan biraz böyle hakkı yeniyor gibi geliyor bana. Evet.
1: Ya %100 Vedat çok önemli bir takım oyuncusu. Bir de Fenerbahçe'yi çok seviyor.
0: Ligimize de çok uygun.
1: Bravo. Çok hani uygun yani.
0: Beylik bile
1: anlatıyorum.
0: Gerçekten ligin
1: yok geçerli oyuncusu. Bir oyuncu santrofor tipi olarak ama Fenerbahçe bir tık üstüne almak zorunda Kerem. Yani hem taraftar
0: hissiyat
1: olarak hem motivasyon olarak, camia olarak. Yani Vedat ayarında, Vedat'tan daha bir tık aşağı düşük birini aldığın zaman şöyle sorular olacak, işler iyi gitmediği zaman. Ya niye Girassi'den döndük? Vardı, niye almadık? Onun için yani bence hem bu konuşulanlara da bir cevap anlamında, sanki hem Vedat'la zaman zaman, bak yine ikili oynayacağını da zaman zaman düşünüyorum. Hem ikili oynayacak, hem dediğim gibi belki rakibe göre, duruma göre bir oynayacak Fenerbahçe, santrofor için söylüyorum. Böyle bir oyuncuyu almak zorunda. Girassi tarzı bir oyuncu. Yani yüksek maliyetli bir oyuncu söyleyeyim.
0: Hani Vedat kafamda şöyle biraz. Hakan Safi Sporting'li Luis Suarez'i misal söylemişti. Oyuncuyla anlaştık diye. Oradan da 60-70 milyon eurolar
1: konuşuyordu. O da yüksekti.
0: Aşırı derecede yüksek bir para oyuncu için. O oyuncu Vedat kadar skor katkısı verir mi Süper Lig'de? Mesela ben emin değilim.
1: Ben
0: gerçekten
1: de.
0: Emin değilim.
1: Ben de emin değilim. Vedat'ın bir de yapmışlığı var Süper Lig'de biliyorsun.
0: Evet.
1: Öyle de bir geçmiş var. Ya bir de bu ligi de biliyor.
0: Evet.
1: Bir de şey de, ben Vedat'ı transfer etmelerinin bir sebebi de şu da bence önemli. Vedat biraz aidiyet duygusu yüksek bir

0: oyuncu.
1: Evet.
0: Bence Fenerbahçe'de bunu da yaşayacaktır. Onu da düşünerek transfer edildi. Bir de Vedat aslında yani büyük sakatlık demeyeyim ama uzun süreli sakatlığını sanki burada geçirmiş gibi. Geçirecek gibi yani.
1: Doğru.
0: Yaklaşık bir 4-6 hafta arası Fenerbahçe'den uzak kalacak. Muhtemelen 3. eleme turundaki maçlarda kullanılmayacak. Ama Kerem şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin eğer hedefi Şampiyonlar Ligi ise ki öyle diyor başkan. Orada olmamız lazım hem ekonomik anlamdan hem takım motivasyonu anlamından. Mutlaka bir tane transfer yapmak zorunda Fenerbahçe. Yani Şerif'le Talişka'yla geçen sene olunmayacağı net görüldü.
2: Evet.
0: Değil mi? Bu sene doğru. Artık Fenerbahçe'nin Vedat artı belki onun bir tık üstü, belki aynı derecede bir santrafor yapmak zorunda. Yani konuşulan oyuncuların oyunculuğu için hiçbir şey söylemiyorum ama yani bürokrasi açısından zor transferler. Beklenmesi gerekiyor. Süreç uzayabilir. Yani Greenwood dediğin oyuncu geçen sene iki takımda 50 gole yakın katkıda bulunmuş. Gol ve asist olarak. Bu oyuncunun artık oyunculuğu sorgulanmaz. Aynısı Cirasi için. Yine söylüyorum. Ben son yıllarda gördüğüm gol vuruşlarında en sakin oyuncu.
2: Evet.
0: En sakin oyuncu. Gerek yerden, ayaktan, gerek kafadan. Ve bir oyuncu. Yani kontrol edilmesi zor bir oyuncu. Cüsseli bir oyuncu.
2: Tabii.
0: O da çok geçerli ligimiz için. Fenerbahçe için de geçerli. Onun için ama kolay bir transferler değil. Kulüp bırakmak istemiyor. Diğer oyuncunun bonservisinin yarısı Manchester'da, yarısı Marsilya'da. Bu süreçleri yani beraber götürmek, çözmek hakikaten çok bir avukatlık gibi bir şey yani.
2: Tabii.
0: Onun için yöneticiler işte nereden nasıl indiririz, nereden nasıl veririz ama burada en belirleyeceği konu bence Greenwood ve Cirasi'ye verilecek olan rakamların Türkiye'de net olması.
1: Evet.
0: Belki Roma'ya gitse bu kadar net para alamaz.
1: Doğru.
0: Alamaz yani. Ya yani mesela örnek Roma kaç veriyor diyelim? Brüt olarak 5 mi veriyor?
3: 5.
0: Veya
3: net olarak 5.
0: Fenerbahçe 9 verecek veya 10 verecek.
3: 10 verecek.
0: İyi mi işte? Müdürüm burada yani.
2: Doğru.
0: Yani ya bunları anlatmanız lazım. Hedefleri söylemeniz lazım. Oyuncuya bir proje sunmanız lazım buraya getirmek için. Ya ben Fatih Hoca'nın bir demecini yaptım. Diyor ki 100 tane oyuncu belki izledik diyor. Belki daha fazla 80 tanesi Türkiye'ye gelmek istemiyor diyor.
1: Tabii.
0: Düşünün Türkiye'ye bir de Trabzon'a. Yani Türkiye'yi tercih etmiyor oyuncular. Anca mesela bilmiyorum tabii kamuoyunu nasıl algılıyor ama Trossard Türkiye'ye Beşiktaş'a gelirse çok büyük transfer. Bence çok büyük transfer.
2: Yani başka böyle transferlerin de her takım için söylüyorum kapısını da açabilecek profillerden.
0: Tabii. Ya Trossard sadece kendi oyunuyla gelmiyor. Etrafına da oynatan bir oyuncu.
2: Evet.
0: Yani hani biliyorsun bazı oyuncular etrafındaki oyuncularla beraber oyunu gelişir.
2: Doğru.
0: Trossard bunu yapabilecek bir oyuncu. Yani sadece oyun kimliğiyle değil, kişilik kimliğiyle de örnek olabilecek bir oyuncu. Onun için bu transferler önemli transferler. Yani rakamların da bu kadar yüksek olması çok doğal.
2: Hocam Ake için ne düşünüyorsunuz?
0: Ya Ake için kamuoyunda tabii bazı söylentiler var ama ben Ake'nin iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Son dönemde bazı tabii defoları olmuş ama bu oyuncu 250 tane Premier Lig maçı oynamış. 6 tane şampiyonluğu var. Şimdi Ake'yi örnek söylüyorum. Şimdi Galatasaray'da sol stoper arıyor. Aramıyor mu?
1: Evet.
0: Almaz mı Ake'yi mesela? Teklif gelse.
2: Olabilirdi.
0: Olabilirdi.
2: Tabii.
0: Yani ki
2: şaşırmayız
0: geçen,
2: yani.
0: Ki evet. Geçen sene Fenerbahçe'nin Osterwolde üzerinden bir sürü biz maçını kaybedilmesinde burada anlattık. Pozisyon hatası, timing hatası, oyunu kurmada beceriksizliği. Tamam, atletizmi çok güçlü katılıyorum. Önde oynayan bir Fenerbahçe'de arkaya atılan topların büyük bir bölümünü topluyor. Ama Ake'de oyun kuruyor. Ake'de 6 numara oynar. Ake esasında üçlü bir oyunda, yani top rakipteyken arkada üçlü bekleyen bir Fenerbahçe için iyi bir atak toplayıcısı. Yani çok önemli özellikleri var. Ya bir de diyorlar ki bu yaşta mı? Ya zaten 25 yaşında gelmez bu oyuncu.
1: Doğru.
2: Zaten 25 yaşında City'ye
0: gidiyor. Yani değil mi? Hollanda'da kötü stoperler çıkarmıyor. Bugün Dijk'ı, Van Dijk'ı söylesen.

0: herkes alır.
1: Aynen.
0: Ake'de milli takım oyuncusu, elenen Hollanda milli takımının oyuncusu. Evet. Ya biz de Kerem, oyuncu geldi ya, ilk şuna bakıyoruz. Ya nereden bir fasosunu yakalasak, işte eleştirsek, ya yapmayın durun adam yeni geldi. O bir görelim. Zaten kötü oynuyorsa eleştiriyoruz. Ya ama evet. Konuşulan oyuncunun bir kariyerine bakın, Allah'ınızı seviyorsanız ya. Adam 250 tane Premier Lig maçı oynamış. 6 kere Premier Lig şampiyonluğu yaşamış. Eğer yanlış bakmadıysam.
2: Doğru doğru.
0: Yani yapmayın gözünüzü seveyim. Genç alıyoruz, şey oluyor. Şerif oluyor. Beğenmiyoruz. Şey alıyoruz, tecrübeli alıyoruz. Ake niye geldi?
2: İki şampiyonluğu Chelsea'de, orada bir katkısı yok o şampiyonluklara, onu söyleyeyim.
0: Aslında son dönemde Manchester'da da yedek kaldı son dönemde. Tabi orada oyun değişti biraz. Daha farklı profillere gitti hoca.
1: Sakatlıkları yaşadığı için de tabi.
0: Ya sakatlıkları
1: var.
0: Ama
1: son 5 sezonda
0: Premier Lig'in temposuna bakarsan herkes kas sakatlığı.
2: Yani. Da var yani. Guardiola'nın elinde hep böyle 5-6 tane 50-60 milyon euroluk stoper oldu. Onları da döndürür yani.
0: Ya gerçi Özbek stoper oynuyordu. Ki iyi stoper. Değil mi?
2: Evet.
1: Mesela yani. Şöyle bir durum var. Fenerbahçe'de işte Ederson 30 yaş üzeri. Kante 30 yaş üzeri, Talişka 30 yaş üzeri, doğru. Vedat Muruş 30 yaş
0: Ake
1: üzeri.
0: Ake de öyle, 94'lü falan.
1: Asensio
0: 95'li.
2: 31 yaşındaki.
1: Asensio 30 yaş, yani Fenerbahçe'nin iskeletini oluşturan oyuncuların hepsi 30 yaş üzeri. Yani takım yaşlı bir takıma doğru evriliyor. Aslında burada hani biraz da araya birkaç tane de genç oyuncu olması lazım. Çünkü zorluk derecesi yüksek maçlarda. Kondisyonu iyi olan takımlara karşı zorlanır. Şampiyonlar Ligi'nde, ne bileyim ligde. Yani onu da göz ardı etmemesi lazım Fenerbahçe'nin. Tamam. Doğru. Hocama katılıyorum. 30 yaş altındaki oyuncular zaten 26-25 yaşındaki bu oyuncuları getiremezsin.
0: Popescu kaçta geldi Galatasaray'a?
1: Bu yine o da 29 muydu? 28 ya da 29'da geldi galiba.
0: 96'ya baksana. 96'da geldi herhalde.
2: 96-97 sezonu başında gelmişti.
0: Acıyla geldiler işte.
2: Diye evet hatırlıyorum. 29.
0: Evet. Evet.
1: Yani onu da mutlaka düşünüyordur İsmail Hoca. Çünkü bu da önemli.
2: Yok yani, bir düzeltme. 97-98'in başında gelmiş.
0: Öyle mi?
2: Tabii tabii 97'de gelmiş. 30 yaşında gelmiş.
1: Yani. Ya zaten getiremezsin daha önce. Kante'yi getirebilir miydin?
0: Yani.
1: O yüzden ama diğer taraftan da hani yaşlı takım olunca sezonun son virajında takım dökülmeye başlıyor. Sakatlıklar oluyor. İşte 40 maç geride kaldı mı? Sürekli bu oyuncularla oynarsan işte kas sakatlıkları vesaireler oluyor. Hocam daha iyi bilir.
0: Evet.
1: O tempoda, zorlu tempoda ki Fenerbahçe hep zorlu tempoda oynayacak Galatasaray gibi.
0: Fenerbahçe'nin şeyi iyi ya, kadro derinliği iyi.
1: Derinlik iyi. İşte o hep aynı 11'le gitmemesi gerekiyor. Onu diyorum. Bu yaşlı oyuncuları sürekli 70 maç, 60 maç oynatmak sıkıntı olabilir.
2: Galatasaray Popescu'ya bonservis de vermiş. Ben bonservis verdiğini bilmiyordum.
0: Öyle mi?
2: Tabii yani 4,5 milyon euro.
1: O zamanın
2: para.
0: Dolardır
2: İnanılmaz bir para. Evet. Yani dolar bazında da düşünebiliriz. İnanılmaz bir para. Ya bu arada Barcelona'dan geliyor yani oyuncu. Öyle evet. Bir durum da var. Evet. Ne oyuncuydu ama.
1: Evet, hocam. Aynen.
2: Değil mi?
1: Evet.
0: Bülent'le beraber şeydi ya Galatasaray'ın, değil mi? Şampiyonluğun, 3 sene şampiyonluğunda evet. Süper Kupa'yı evet. Kazanmasında.
2: Aynen. UEFA Kupası.
0: UEFA evet. Kupa, özür dilerim.
2: Evet.
1: Evet.
2: UEFA Kupası.
0: Şimdiki Avrupa Ligi'ne denk geliyor değil mi?
2: Tabii.
0: Değil mi?
2: Tabii ki.
0: Konferans ligine yani denk gelmiyor.
2: Şu anki Avrupa Ligi gibi zayıf.
0: Süper Kupa'yı da kazandı Galatasaray.
2: Süper Kupa'da da vardı.
0: Ya sen beni hep şey yapıyorsun.
2: Önce, hani önce UEFA Kupası tamam, yapacağım.
0: Peki, peki.
2: Ondan dolayı.
1: Ben şu...
2: Bir de UEFA evet. Kupası'nın en ikonik anında o var zaten. Galibiyeti getiren penaltı golü.
0: Jardel var.
1: Evet.
2: O da Süper Kupa'nın ikonik anında.
1: Ben şunu da düşünüyorum zaman zaman. Şimdi dediğim gibi Aziz Başkan sever böyle şeyleri. Medyayı bir oyuncu üzerine böyle yoğunlaştırır. Biz Girassi'yi konuşurken hani bir iddia çıkmıştı ortaya. Girassi'ye 40 milyon euro vermektense gidip Charlotte alalım gibi. Yani bir bakarsın çünkü bu Aziz Başkan Mourinho döneminden beri Charlotte ismini sayıklıyor, söylüyor. Şimdi başkan oldu, gidip alabilir. Charlotte yani gelir mi onu bilmem ama Fenerbahçe'nin alacak gücü var. Diego Simeone.

0: de sonuçta hani ederini bulursa bırakır oyuncuyu. Onu da söyleyelim Atletico Madrid, çünkü Alvarez'i satarlarsa bu sefer santrfor aramaya başlayacaklar. Yani hep zor bak. Charlotte ismi gerçekten zor. Girassi zor, Greenwood zor. Yani Fenerbahçe'nin hani param var gidip alayım dediğinde güçlü rakipler karşısına çıkar. Oyuncuları ikna etmek bir süreç. Böyle büyük transferleri yapmak gerçekten 1-1,5 ayı alır. Fenerbahçe'de işte seçim ya sonuçlarında
1: Fenerbahçe
0: hala...
1: ilk turu şeyi geçer
0: ya de. Geçer ayrı.
1: Ama şey zor. Yani
0: taraftar sabırsız biliyorsun bu konularda.
1: Ya ikinciyi de geçer de playoff zor.
0: Yani Galatasaray
1: orada
0: taraftarı
1: şey
0: gibi.
1: Var.
0: Hala transferi yapmadık.
1: Lyon, Lyon var.
0: Şampiyon kadro duruyor mesela Galatasaray.
1: Ama Galatasaray rahat.
0: Yavaş ya yavaş yani.
2: Galatasaray'a da bir geçiş yapabiliriz bu
0: mesela
2: arada.
0: Bugün müthiş bir iddia var.
2: Galatasaray'la ilgili.
0: Ha, yani
2: geçiş yapabiliriz tamam. Dediğim anda Zeki Uzun'un kart ya, dümene geçti.
0: Hayır öyle değil de. Yani ben çok şaşırdım. Bu da olur yani Türkiye'de. Icardi 15 Temmuz'a kadar Galatasaray'dan izin istemiş. 15 Temmuz'da kararımı verir demiş. Ama bu iddia Galatasaray taraftarını hiç heyecanlandırmadı. Çünkü Icardi ne zaman gidecek diyorlardı. Şimdi ister misin Icardi 15 Temmuz'da gelip ben kalmaya karar verdim derse Galatasaray tamam kal diyebilir. Hala John Duran'ı açıklamamalarının bence bir nedeni de bu. Çünkü John Duran tamam bitti. Al Nassr kulübüyle de görüştüler. Orada da sıkıntı yok. Bekliyor. Galatasaray'ı bekliyor. Ya yani Icardi düğümü çözülmeden santrfor konusunda da adım atmıyor Galatasaray. Acelemiz yok diyor. Hala derneklerle şampiyonluk kutluyorlar. Başkanın büyük bir projesi var. Avrupa'daki bütün dernekleri tek çatı altında toplayıp tek elden işte forma satışları, ki bugün forma tanıtımlarını yaptılar. Yıldızlar gayet düzgün bir şekilde yerleştirilmiş. Onu da söyleyelim. Yani formalar gerçekten yeni sezon formaları çok iyi. Bütün takımların iyi onu söyleyeyim. Taraftarların ama formalara hücum etmesi için bir yıldız gelmesi gerekiyor. Belki de formadan sonra, yani forma lansmanından sonra Galatasaray o yıldızı açıklayabilir. Ama
2: bilmediğimiz bir yıldız mı?
0: Bilmediğimiz bir yıldız.
2: Şu ana kadar adı geçmemiş.
0: Bence adı geçmeyen birini. Ama Icardi konusunda da hala kimse şunu diyemiyor. Icardi gitti, dedik etti, bitti. Sözleşme bitti, ses yok. 30 Haziran'da bitti.
1: Ama bence Icardi kalsa da John Duran'ı açıklayacak Galatasaray.
0: O da olabilir, bilmiyorum.
1: Yani Icardi'nin kalıp gitmesi çok bence John Duran şeye de uygun.
0: O da baktığında o da mantıklı. Ama yani Galatasaray'da bir
1: artı
0: ses.
1: 4, bence o artı 4 işi Galatasaray'ın biraz moralini bozdu. Yani onu hiç beklemiyor. Yani
0: şöyle yapıyorlar. Büyük bir ihtimalle ki Dünya Kupası'nda fark yaratan oyunculardan biri oldu. Davinson Sanchez'in satışı söz konusu burada. Davinson Sanchez'i 30 milyon eurolara satmayı planlıyorlar.
1: Ya Galatasaray'ın stoper eksiği var. Niye Davinson Sanchez satıyor?
0: Yani bilmiyorum abi. Yani sonuçta Komo'nun bir ilgisi var. Ben de bilmiyorum.
1: Ya şimdi ama yani hiç mantıklı gelmiyor.
0: Bana da mantıklı gelmiyor. Savunmanın tandemini bozuyorsun. Ezberi bozuyorsun.
1: Galatasaray'ın burada konuşuyoruz.
0: Eğer satılacaksa.
1: Kadrosuna 3-4 takviye yapacak bir bölgesi de stoper demiyor muyuz?
0: Davinson'un rahatsızlığı şu.
2: 30 yaşında oyuncuya atıyorum. 25-30 milyon euro teklif gelirse.
1: Evet.
2: Satılması düşünülebilir mi?
1: Düşünülebilir. Ama
2: öyle bir durum
1: saniye,
2: olursa
1: bir saniye öyle değil. Şimdi sen orada alternatif stoperin olmaz ise tamam mı? Ki yok şu anda.
0: Evet, yok.
1: Abdülkerim'le Davinson'u satarsan kimi oynatacaksın? Singo'yu oynatacaksın.
0: O da olmuyor.
1: Singo'nun akıbeti takım belli.
0: Evet.
1: Yani Davinson Sanchez kadar istikrarlı oynayabilecek mi?
0: Evet.
1: Doğru değil mi? Yani aynen. Dünya Kupası'nda çok gördük. Var. Yani ben eğer öyle bir şey olursa Singo'yu satsınlar evet derim. Öyle bir niyetleri varsa.
2: Evet. Davinson,
1: bir de bir şey söyleyeceğim Kerem. Davinson Sanchez'i sattın.
2: Evet.
1: Çıktın piyasaya Avrupa'da. Ya yerli bulamadın ki bulamayacağım büyük ihtimalle.
2: Evet.
1: Çıktın geziyorsun Avrupa'dan. Şampiyonlar evet Ligi oynayacaksın. Şampiyonlar Ligi'ni de düşün. Oradaki maçların temposunu, profilleri düşün. Stoper alacaksın.
0: Evet.
1: Kaç verirsin? Minimum 20 vermez misin?
2: Verirsin.
1: 3 senelik yapsan yine 30'a geldi. Evet. Niye gönderdin Davinson Sanchez?
0: Aynen.
1: Biraz alacağı şey, aldığı parada iyileştirme yaparsın. Artı devam edersin şeyine. artı koyarsın yani 3+2 falan filan neyse.
0: Şöyle

0: Hocam.
1: Devam edersin. Yani bu mantığa uymuyor. Mantıklı doğru. Olmaz. Yani.
0: Savunmanın tandemini bozmayacaksın. Oyuncunun rahatsızlığı şu. Benim ücretim geçen yıl ben diğer yüksek ücretler karşısında ezildim. Ben gitmek istiyorum diyebilir. 30-35 verilirse Kerem'e katılıyorum. Yerine düşünülen işte Kim Min-jae var.
1: Yani Kim Min-jae'yi kaça alacaksın?
0: 25. Fenerbahçe geri adım attı. 25.
1: Tam Kim Min-jae en az 5 vereceksin.
0: Ha, ona da vereceksin. O ayrı. Hani Van Dijk bir fantastik şey stoper. Hani o forma sattırsın. İşte ne bileyim işte Şampiyonlar Ligi'nde bir isim, bir marka olsun, sponsor gelsin diye Van Dijk düşünülebilir elbette ama Van Dijk'ın menajerinin söylediği hani 10 milyonlu rakamlara razı olmayacağı Van Dijk'ın. Hani 10 milyon euroya.
2: Bu
0: belki 15 vereceksin.
2: Van Dijk da hani zaten böyle en hızlı stoper değil. Ama yaşı ilerledi 34. Ve Abdülkerim Van Dijk ikilisi önde yakalandıklarında
0: tabii.
1: Ya Galatasaray'ı
2: işleyebilirler.
0: Tabii ben orada hani isim olarak
1: ya planlamam.
0: Ben fantazi olarak görüyorum Van Dijk transferini.
2: Efsane bir oyuncu ama.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Yani sen dişin ağrımıyor, dişçiye gitmiş gibi bir şey oluyor bu. Yani sen eğer oraya bir planlama düşünüyorsan Abdülkerim'in alternatifi olabilecek bir oyuncu düşün. Çabuk bir oyuncu. Anlatabiliyor muyum?
2: Hocam Davinson sizin için satılamaz bir oyuncu.
1: Satılamaz.
2: Onu anlıyorum.
1: Aynen öyle.
2: Evet.
1: Hayır, satmanın bir anlamı yok. Şampiyonlar Ligi'nde direkt gidiyorsun. Orada bir uyum var. Tamam, bazı açık alanda yakalandığın zaman defoların var. Kabul ediyorum ama sonuçta bu oyuncu oranın temel taşı.
2: Evet.
1: Singo'yu koyduğun zaman sıkıntı yaşayacağını hissediyor musun? Hissediyorsun.
2: Ne vereceğinden emin olamazsın aslında.
1: Ya gelir Davinson Sanchez'e biri derse 50 milyon euro veriyorum. Ya tamam, o zaman burada 20 milyon euroluk aynı ayarda bir oyuncu var, daha genç, alıyoruz dersin, alırsın.
0: Mesela tabii o konuda doğru. Bugün Omar Marmuş ismi çok fazla konuşulmaya başladı. Bütün Avrupa basınında da Galatasaray'ın Omar Marmuş'u transfer edeceği ile ilgili iddialar var. Onu tabi bilemiyorum ama Kim Min-jae 25 milyon euro, dediğin gibi Fenerbahçe geri adım attı o zaman pahalı diye. Oyuncuya da 5 milyon euroyu da kabul etmez Kim Min-jae.
1: Etmez canım.
0: Oldu 35 milyon euro, yani bir 10 milyon euro verdin. Maliyetli. Ya Davinson Sanchez'in ücretinde iyileştirmeyi yaparsın, 7-8 milyon euroya çıkarırsın. Şimdi oyuncu şunu düşünüyor: tabi Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans gösterdim. Bana Avrupa'nın üst düzey liglerinden, İşte tepeye oynayan 5 büyük liginden, şampiyonluğa oynayan bir takımdan teklif gelir mi? Ama yaşına baktığında
1: 96'lı falan ya.
0: İşte teklif 30 yaşında.
1: Tamam, 30 çok şey bir yaş değil ki. Yani Ake 95'li, daha büyük.
0: Ya Ake de yani sonuçta bilmiyorum. Yani sonuç
2: Kim Min-jae de bu arada 29 yaşında. Bu,
0: Lemina'yı tutmuşlar bu arada. Al Şahbap'tan 5 milyon dolarlık teklif gelmiş Lemina'ya. 5 milyon dolar veririz diye. Asay demiş ki seni tutacağız. 1+1'lık sözleşmede ikna etmişler. 4 milyon euro gibi bir ücret alacak.
1: Yani Lemina'nın durması mantıklı. Şey de oynuyor, stoper alternatif
0: tabii,
1: de oluyor.
0: İşte o yüzden Okan'a çıkmış.
1: Bazı akıllıca. Şeyleri var, sıkıntıları var. İşte az antrenmana çıkmak istiyor.
0: Büyük maçlarda oynuyor ama.
1: Yok, iyi de oynuyor.
0: Stoperlerin
1: yani,
0: arasına girmesi falan harika.
1: Tabii iyi oynuyor. Bence göndermemesi Okan Hoca'nın son derece mantıklı.
0: Ya burada Can Uzun tabii çok aynen Fenerbahçe nasıl Girassi ile Greenwood'la çok böyle mücadele edip bu transferi bitirmeye çalışıyorsa, Galatasaray da Can Uzun transferine büyük mesai harcıyor. Eintracht Frankfurt 60-65 milyon eurolardan 45'e indi diyorlar. Galatasaray 30+5 milyon euroya kadar çıkmış. İşte oyuncu tarafı Galatasaraylı olduğu için ailesi Can Uzun Galatasaray'a gelmek istiyorlar ama
1: vallahi 35 verilir bence.
0: Yani Can Uzun'a verilir. Çünkü 20 yaşındaki bir oyuncunun performansına bakın. 92 maçta 33 gol 13 asisti var. 10 numara pozisyon çok iyi. Ve gollerin hepsi fantastik. Yani büyük bölümü çok böyle atılabilecek goller değil. O yüzden Galatasaray hani yatırım amacıyla bu sezonki yatırımı, ya yani geçen yıl biz Osimhen'e yatırım yaptık. Bu sene de Can Uzun'a yatırım yapalıma doğru gidiyormuş Galatasaray'ın kurmayları. Yani oraya yatırım yapalım.
1: Bence 35 gayet kabul edilebilir.
0: Kabul yani 40'a çıkacak Galatasaray belli. 35 de olmamış. Vallahi revize edin demiş.

0: 35'i veren 40'ı da bir.
1: Yani, zaten öyle oluyor. Revize edin demiş.
0: Osimhen'de öyle olmadı mı?
2: Doğru.
0: 60'ta anlaşalım diyorlardı. 75'i verdiler, aldılar. Çıkarmadılar mı? Çıkardılar.
1: John Duran'la ilgili MLS iddiası da var bu arada. Hani MLS Galatasaray'la biz anlaştı derken oyuncu bir anda MLS'e de gider mi? Tabii orada en büyük problem oyuncunun ne yapacağı. Yani futbolu değil. Saha içinde yapacağı belli. Yetenekleri belli ama Galatasaray'ın uyumunu, takım bütünlüğünü bozar mı, moralleri bozar mı? Hepsini inceleyip sık dokuyorlar. O konuda da o konuca gelgitler yaşıyormuş. Onu
0: bence orayı açtılar sanki. Daha şeye olma yoluna girdi.
1: Çünkü sözleşmeye şu madde konacakmış. Yani tek taraflı fesih. Sıkıntı olursa ama Kerem güzel bir şey söyledi. Transfer dönemi değil. Lig devam ediyor. İşte senin de ihtiyacın var. Osimhen sakatlanırsa ne yaparız? Icardi'nin de gittiği bir durumu düşünürsen. Orada oyuncuyla sözleşmeyi tek taraflı feshederken o karşı taraf diyecek ki transfer dönemini bekle.
0: Ya bunlar tabii en kötü senaryolar yani.
1: Hepsini düşünmek zorundasın. Ne büyük paralar dönüyor
0: yani
1: bu işlerde.
0: O zaman nasıl oyuncu transfer edeceksin? Her oyuncu için bir şey düşüneceksin. Ya yani şöyle 5 milyon maliyet. Biraz şeyli bir sıkıntılı.
1: Gol bonuslar olur onda, ben sana söyleyeyim.
0: Ya eklenebilir. Evet, eklenmesi de lazım.
1: Tabii.
0: Geçen sene Fenerbahçe kaç para verdi bu oyuncuya?
1: Yine
0: 20 milyon eurolardan bahsediliyordu, evet, değil mi?
1: Yine çok oynadı. John Duran 30'a yakın maçta oynadı yani toplam totale baktığında.
0: Gol attı.
1: Yani sonradan girdiği maçlar oldu, oralarda da toplamda 30'a yakın maç oynadı Fenerbahçe'de.
0: Yani burada bence alınabilir bu risk yani.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ben öyle düşünüyorum. Yani
1: Mourinho ile bile oynadı yani ters bir adamla. Okan Hoca bu konuda daha ılımlı olur. Yani oyuncuyu daha fazla motive edebilir.
0: Okan Hoca o konularda bence çok başarılı ya. Oyuncuların sahada özellikle verim alma konusunda bir ilk dönemde çok sıkıntı çekti.
1: Evet.
0: Okan Hoca ilk şampiyonlukta galiba veya ikinci.
1: Sergio Oliveira'yla çok sıkıntı yaşadı.
0: Aslında Sergio Oliveira'nın da saha içi problemi yok. Hiç, iyi oynuyordu.
1: Çok iyi, çok iyi oynuyordu.
2: Yanlış dışarıdaki tavırlarla. Yani.
1: Aynen.
2: İyi oyuncu.
0: Evet. Şampiyonlukta
1: Torreira yapan şeydi.
0: Beraber oynuyorlardı.
1: Tabii. Serbest vuruştan goller atıyordu.
0: Bir de onu nasıl gönderdiler? Parasının hepsini verip gönderdiler.
1: Son iki yıl kalmıştı sözleşmesinin bitmesine. 5.800.000 euro ödeyerek gönderdiler.
0: Evet.
1: Çok büyük para. Kontenjanda yeri yoktu çünkü. Onun yerine kim almışlardı ya sonra? Zaha transferini mi yapmışlardı? Bir tane transfer yaptılar. Yeri açmak için.
0: Ya benim merak ettiğim bu artı dördü nasıl yapacaklar? Çok Galatasaray'ın orada
1: deniyor.
0: Bir Niyak var değil mi şeyi?
2: Niyaga
0: var.
2: Yelert var, kabul edin.
0: 2000... Yelert muhtemelen çıkarlar Yelert'ten.
1: 2003 ve sonrasını 2000 ve sonrasına çevirmek istiyorlar.
0: Ya, olmaz artık.
1: Kulüpler Birliği'nde bu hafta bu konuşulur, ben söyleyeyim sana.
0: Ama onun değişmeyeceğini artık karar aldı federasyon.
1: Hayır, 10+4 kuralı değişmeyecek ama
0: sayısal duracak.
1: 4 yaş değişecek orada. Sayısal duracak sadece. Öyle bir formül ürettiler hemen bizim kulüpler. Ama o zaman da şey oluyor. Genç oyuncu kavramı ortadan kalkıyor.
0: Tabii canım. Ozan 10+4'ün hiçbir anlamı olmuyor.
2: 23-24 de yani artık böyle genç yaş kategorisine.
1: Ben katılıyorum girmiyor. Aynen. 20 yaştan sonra.
2: Ama söylenen durum olursa mesela Vlahovic de o kategoriye girecek.
1: Tabii. 26 yaş, 25 yaş tecrübeli oyuncular genç kategorisine girecek.
0: Doğru.
1: Yani, ama Şampiyonlar Ligi için Galatasaray'ı istiyor. Fenerbahçe de isteyecek. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağım ben diyecek. Ben oraya alamıyorum.
0: Da federasyon değiştirmiyor diyor. Aynı şekilde devam edecek.
1: 10+4 devam edecek işte. O şekilde devam edecek belki de.
0: Yani. Bence Galatasaray'ın biraz işte bu hedefi büyük olan takımların zorlanıyor Fenerbahçe. Evet. Galatasaray hedef Şampiyonlar Ligi'nde 8'i falan yapalım bu sene.
1: Tabii aynen.
0: Onun için adam diyor ki ya ben niye 2003 ve üzeri oyuncuya yatırım yapayım?
1: Başkanın söylemi zaten şu. +4 en çok bizi zorlayacak ve en çok para harcayacağımız transferler +4 transfer olacak dedi.
0: Ya mesela 2003 ve üzeri Avrupa'da bir oyuncuya git minimum 20 milyon der bonservisine.
1: Aynen, doğru.
0: Bir de vermez, bir de pozisyona uygun nasıl bulacaksın? Beşiktaş hadi buldu sol beke uygun. Evet. Beşiktaş da
1: bu
0: ciddi
1: da 10 milyon
0: rakam
1: euro
0: verdi
1: yani. 8+2.
0: Yani onun için bir de 4 tane bulunman lazım.
1: Tabii.
0: O da çok yani sayısal olarak da çok yüksek. Ama alınmış karar var. Bir sene öncesinden açıklanmış bir karar var.
1: İşte
0: Trabzonspor Bence doğru hamleler yaparak şu anda 5-6 tane kullanacağı oyuncu var.
2: Tabii. Doğru.
0: Hatta Cabral

0: satarsa Benfica'da şey, bir olay, sağ ön utandı. Oyuncusu var Arjantinli. Onunla tabii çok ilgileniyorlar.
1: 20 milyon.
0: Şimdi ismini unuttum. Kısa boylu.
1: Cristiano.
2: Çok özür diliyorum. Saviolo geldi, dinleyelim.
3: Orada oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamak için de sabırsızlanıyorum ayrıca.
4: Trabzonspor'un en yüksek bonservis bedeli ödediği oyuncu oldu. Neler söyler?
5: No, for me, when they say that, give me more confidence because I'm young player. So they showed me a lot of confidence and when I knew that, I was very happy. So now I know I have to show to the club, to the fans that I deserve it. And I will show them too. So I'm very happy for that.
3: Çok mutluyum tabii ki böyle bir rekorda aynı zamanda sahip olmaktan. Bu beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda bir güven de aşılıyor diyebilirim. Ben de tabii ki göstereceğim performansla birlikte, çıkaracağım maçlarla birlikte, elimden gelen en iyisini yaparak bunu hak ettiğimi gösterebilmek istiyorum. Ama tabii ki böyle bir rekora sahip olmak ayrıca mutlu ediyor beni.
6: Eski teknik adamı Luis Pinto kendisinin tarzını Jeremy Doku'ya benzetiyor. Kendisi kime benzetiyor? Nasıl bir oyuncu olarak tarif
7: edir kendisini?
5: No, I'm a player. I love to play the 1v1. I'm not scary. If I have to take the ball, I have to dribble 2-3 players. I'm not scary. I go so. Yeah, what the coach say is true. I think it's true. But let's see on the pitch. I'll just say that. Let's see on the pitch. But what you say was true. Was true.
3: Hocamızın dediği doğru, onu söyleyebilirim, onu ifade edebilirim. Gerçekten doğru olan bir şey ifade etmiş. Birebirleri, driblingleri, çalım atmayı seven bir oyuncuyum. Eğer 2-3 kişiyi çalımlamam gerekirse topu alırım ve bunu denerim. Bunu denemekten korkan bir oyuncu değilim. Asla da böyle olmadım. Ama tabii ki sahada görmek lazım. Sahada göreceğiz ama hocamın bahsettiği durum doğru.
2: Trabzonspor genç oyunculara yatırım yapan bir kulüp.
8: Trabzonspor is a club investing in young players. Many young players in receiving offers. Can you say this was one of the reasons that you chose Trabzonspor?
5: Yes. It's one of the reasons that I chose Trabzonspor. And I saw the club has a lot of players with good qualities. So for me, it was important to come in a team with a lot of qualities. I'm young. I have to learn more. So I'm very happy. There's a lot of players that have experience. So I can learn about them. So I'm very happy to be here. And that's all what I can say.
3: Evet, tabii ki ben de burada genç bir oyuncuyum. Ben de zaten burada Trabzonspor'u seçme sebeplerinden bir tanesi de bu, sizin de bahsettiğiniz gibi. Aynı zamanda öğrenmek de durumundayım. Öğrenmek de istiyorum. Öğrenebileceğim tecrübeli oyuncularımız da var. Çıkarımlar yapabileceğim, ders alabileceğim oyuncularımız da var. Bu da tabii ki önemli nedenlerden bir tanesi Trabzonspor'u seçmemde. Sizin de bahsettiğiniz gibi genç oyuncular için önemli bu.
9: Trabzonspor bu sezon Avrupa liglerinde de mücadele edecek.
5: No, I came in Trabzon because I know I can do something good here. And my goal this season is to score a lot of goals because I have to learn that to score a lot of goals to help the team to win a lot of games. And who knows, maybe to enter in the history. So that's it.
3: Tabii ki Trabzonspor'da olma sebeplerinden bir tanesi de bu. Aynı zamanda bütün alanlarda en iyi mücadeleyi verebilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atıp takıma yardımcı olabilmek, öğrenebilmek. Tabii ki kim bilir işin sonu başka bir yerde gidebilir, tarihte yer de edinebiliriz belki. Ama tabii ki Trabzonspor hedeflerinden bir tanesi son yıllar başarılı olabilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atmak.
5: I spoke to no one before I came here. I didn't know a lot of players that play here for all the players that I know. But the other question, I can play on right, on left. For me, it's the same. I have one goal to do is to help the team to win. So if I can play right or left, no matter.
3: Açıkçası çok fazla oyuncuyla konuştuğumu söyleyemem. Çünkü tanıdığım oyuncular da burada oynayan oyuncuları çok fazla aramadım. Çok fazla konuştuğumu ifade edemem. Ama ikinci sorunuza alakalı olarak şunu ifade edebilirim. İki kanatta da oynayabiliyorum. Sağda ya da solda oynamışım fark etmez. Tek bir hedefim var. Takıma yardımcı olabilmek. Elimden gelen en iyisini yaparak takımımın kazanmasını sağlamak. Dolayısıyla sağ ya da sol benim için çok fark etmiyor.
4: Trabzonspor'un

0: Noah Savioğlu Trabzon'da Malinowski'nin ardından onun görüntülerini de canlı olarak ekrana getirdik ve gelir gelmez de medya mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Son 1,5 dakikamız içindeyiz. Burada özür diliyorum. 1,5 dakikamız içindeyiz, tamam. Savioğlu ile ilgili görüşünüzle hocam biraz ayrılmaya hazırlanabiliriz.
1: Öyle mi?
0: Yola çıkabiliriz.
1: Evet. Kısa olsun diyorsun.
0: Yani. Bir dakikaya indirin.
1: Sol öne bir oyuncu. Evet. Genç bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Ama tabii planlamada esas sağ öne oyuncu lazım.
2: Evet.
1: Yani orada Muçi'yi kullanırsın. Aral'ın transferi gerçekleşecek. Bir Trabzonspor'un görüntü itibariyle eksikleri. Bir santrafor. Evet. Ona açık aldığını düşünüyoruz. Sağ öne mutlaka bir oyuncu. Sağ bek alternatif. Yerli de olabilir bu. Zaten kale işini çözdüler. Bir tane de Van Drongelen'in ismi geçiyor.
0: Evet.
1: Özellikle şeyin...
0: Aral'ın ismi geçiyor.
1: Evet. Aral Şimşir'i oldu. Bitirmeye yakın Trabzonspor. Evet. Şey neydi bizim Ukraynalı sol stoper? Onun biraz Batagov'un geç döneceğini hesaplayarak orada bir Drongelen'le oynama durumları var. Samet'i de aldılar. Savic'ten korkuyoruz. Çünkü sakatlanma riski çok yüksek.
2: Doğru.
1: Orada tek kalıyor Vivu. Evet. Vivu'ya da ciddi teklifler var ama o kalacak. Ya Trabzonspor bu yapılanmayı çok doğru yapıyor.
0: Evet.
1: Bu dediğim bölgelere eğer iyi oyuncu alırlarsa gelecek sene 4 takımlı bir şampiyonluk yarışı bizi bekliyor Kerem.
0: Hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi bir zamanlamayla noktaladık.
2: Süper.
0: Zeki Uzundurukan, ağzınıza sağlık.
2: Senin de ağzına sağlık.
0: Transfer raporuna noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1985 yılına gidelim. 1985 spor alanında uluslararası başarılarla dolu bir seneydi. Türkiye olarak okçulukta Balkan rekoru kırdığımız, dünyadaysa tenisin öne çıktığı bir döneme gidiyoruz şimdi.
1: 1985 yılı Avrupa kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız bir yıl. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux kulübü olmuştu. Tigana, Jerez, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe

0: ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordo ikinci yarıya daha diri bir başlangıç yaparak 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordo'nun da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçla biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Türk Spor'un aynı yıldaki bir başka başarısı da İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız, takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taçlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımızla ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan Up bir de bronz madalya kazandı. 1985 yılında Balkanlarda elde ettiğimiz bir başka başarı ise atasporumuz olan okçulukta kaldırdığımız şampiyonluk kupasıydı. Temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Aynı yıl gazeteler Balkan şampiyonlukları ve az takımlardaki başarılar dışında bambaşka bir kulvarda elde edilen bir başarıyı da manşetlerine taşıdı. Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyayı uzattı. Yeşil sahalarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken sarı-lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı.
1: Ve Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Dolakoğlu Galatasaray kaptanı Turgay'a şampiyonluk kupasını seyretmesini veriyor.
0: Elde edilen bu başarıların yanında 1985 Türkiye Basketbol Ligi'nin sayı kralı olan Amerikalı Paul Dawkins de Galatasaray formasıyla ilk kez bu sevinci yaşıyordu. Ancak sporda Türkiye adına başarılı bir yıl olarak tarihe geçen 1985 yılının Mayıs ayında dünya spor tarihinde unutulmayacak 3 acı olayla sarsılıyordu. 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarını

Sahne olması beklenirken tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Karşılaşma oynandığı sırada tribünde maçı anlatan spikerin de fark edip uyarıda bulunduğu küçük bir yangın görülmüş. O bölümdeki taraftarlar yangını fark edince tribünün alt kısmına yönelmişti. Bu sırada stadın güvenlik görevlileri de diğer seyircileri yangından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın, stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paraya kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken, bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar, toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı. Bradford yangınıyla aynı gün meydana gelen bir başka üzücü olaysa yine İngiltere'de Birmingham City ve Leeds United takımları arasında oynanan maçta meydana geliyor. Tribünde taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle çıkan izdihamda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyordu. İngiltere'den peş peşe gelen üzücü haberlerin üzerinden henüz 18 gün geçmişti ki 29 Mayıs günü yine sadece futbol tarihinde değil dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. İngiliz ve İtalyan taraftarlar Brüksel'deki Heysel Stadı'nı doldurmuş, heyecanla takımlarının galibiyetini bekliyordu. Taraftarlar henüz stadyuma alınmadan da Brüksel sokaklarında birçok olay çıkmış, İngiliz holiganlarının başını çektiği olaylarda hafif yaralanmalar meydana gelmişti. Ancak sanki bu olaylar daha büyük ve daha acı bir olayın habercisiymiş gibi stadyumdaki taraftarların yerleşiminde yaşanan sıkıntılar da kimsenin tahmin edemeyeceği boyutta bir drama sahne olmak üzereydi. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve 1 Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Levinson, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de, devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü.

tarihe Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası Liverpool oyuncusu Alan Hansen, o geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybetti Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu. Spor kamuoyu üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki

0: 200. galibiyette imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyor. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kroon'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarını da sahip oldu. ...1985 yılında teniste olduğu gibi boks ringleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costamoto'nun himayesi altına geçerek boks camiasına yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı.
1: Naim Süleymanoğlu Türk sporu için çok büyük bir değere sahiptir. Şimdi sizleri adım Naim ben Türk'üm diyen bir devin ayak seslerinin duyulmaya başlandığı 1986 yılına götürüyoruz.
0: 1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan, 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu Altay'a eğlenmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe, daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor. Bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. ...1986 sezonunun Başbakanlık Kupası ise Türkiye 1. Futbol Ligi'ni ikinci tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası ikincisi Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor hem de bu kupayı 3. kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs stadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken Raşit Çetiner, Cevat Brekazi ve Erhan Unal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyet alarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı, lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la

0: Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs stadında oynanan maçta normal süre iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının henüz başında Beşiktaş 93. dakikada Gökhan Keskin'in bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonun en büyük kupasını da kazanmış oldu.
1: Beşiktaş bu anlamlı kupanın sahibi oluyor. Kaptan Samet, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den kupayı alıyor. Gerek Beşiktaşlı taraftarlar, gerekse Beşiktaşlı futbolcular sevinç içinde.
0: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. O yıl parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerine 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle spor sergideki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Scurs'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak. Başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin had safhaya ulaştığı dönemde daha

0: Önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Shalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, "Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu. Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider" açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onlara haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti. Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisinin evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatları'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı. Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecektir. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona rakip defansın ayağından havalanan topa İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona topa kafasıyla değil, eliyle vurmuş ancak karşılaşmanın hakemi pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra kupanın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne kaçırıyordu. Geri Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere'yi eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. ...1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenis severlere mücadele dolu bir yılı geçirmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. ...1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda ard arda bulduğu yumruklarla Berbick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berbick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berbick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hekimi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu unvanını da elde ediyordu. Dünya basketbolu da 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi. Dört ayrı kategoride çift taneye ulaşma anlamına gelen Quadruple Double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve 10 top çalmayla başarılmıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Robertson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti. 20 points, 10 assists, 10 rebounds and 10 steals. Alvin Robertson has his first quadruple double tonight.
1: 1987 yılında da Naim Süleymanoğlu rüzgarı esti. Akdeniz oyunlarında rekorlar kırdık. Futboldaysa Galatasaray yıllar sonra başarılı bir sezon geçirdi.
0: 1986-87 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu bir önceki yıl olduğu gibi Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına sahne olmuştu. Galatasaray'ın başında dönemin Batı Almanya'sına 1980 Avrupa Şampiyonası'nı kazandırmış ve 1982 Dünya Kupası'nda final oynatmış Kurt Hoca Joop Derwall vardı. Alman teknik direktör Jim Boom'un başındaki 3. sezonunu geçirirken sarı kırmızılı takımda şampiyonluk hasretinde 14. yılına girmişti. Son olarak 1972

0: 73 sezonunda şampiyonluk kupası kaldıran ve önceki sezon kupayı averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray artık bu hasrete son vermek istiyordu. Sezonun 36. haftasında iki takım da 50'şer puana sahipken Beşiktaş yine averajla lider konumdaydı. Ancak Kara Kartallar sondan bir önceki haftada İstanbul'da Denizlispor'la karşılaşıyor, 1-0 önde götürdüğü maçı rakibinin son dakika golüyle 1-1 beraberlikle bitiriyordu.
1: Mahmut ve Erol'un vuruşunda top ağlardı. Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray büyük bir avantaj elde etti.
0: Galatasaray ise Antalya deplasmanında karşılaşmayı 3-1 kazanmış ve 2 puanlı sistemde 2 adım fazla atarak yarışta avantajlı konuma geçmişti.
2: Kafa İlyas'tan, İlyas gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Evet, top ağlara gidiyor, bakıyoruz. Evet, şimdi durum 3-0 oluyor.
0: Sezonun son haftasında Beşiktaş Bursaspor deplasmanında 2-0 galip geliyor. Aynı dakikalarda Galatasaray evinde Eskişehirspor'u konuk ediyordu. Galatasaray taraftarı ve yönetimin takımlarına inancı tamdı. Öyle ki Ali Sami Yenstad'ı günler öncesinden sarı kırmızı renklerle donatılmış, maç günü taraftarlar stada erken saatlerde akın etmeye başlamıştı. Galatasaray taraftarı 1987 sezonunda en çok kullandığı 14 senelik bu çile bitsin artık bu sene tezahüratıyla birlikte statta yerini alırken, futbolcular da aynı saatlerde şampiyonluk stresini yaşamaya başlamıştı. Maçın 18. dakikasında Cevat Prekazi'nin frikik golüyle öne geçen Cimbom ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
3: Galatasaraylı futbolcular uzaklığın 9 metre 15 santimetrede olmadığını işaret ediyorlar. Prekazi geliyor, onun vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 19, Galatasaray Prekazi'nin attığı golle Eskişehirspor karşısında 1-0 önde.
0: Karşılaşmayı tribünden takip eden taçsız kral Metin Oktay ve takımın eski kaptanı Fatih Terim de sabırsızlıkla maçın sonunu bekleyenler arasındaydı.
4: Kaptan olarak Galatasaray formasıyla, sarı kırmızılı formayla ne var ki diyor. Ben 12 yıl Galatasaray'da oynadım. Bir lig şampiyonluğu zevkini tadamadım. Bunu alamamanın acısını duydum diyor. Ötesini Fatih'ten dinliyoruz.
5: Şimdi 12 yıl lig şampiyonluğunu alamamanın acısı tabii ki her zaman benim yüreğimdedir. Ancak bugün sevgili kardeşlerim bu acıyı tamamıyla silecekler sanıyorum. Son 45 dakikayı da bu neticede ve daha iyi skorla alarak beni şampiyonluk görmüş gibi bir ortama getirecekler.
4: Yani kendini şu anda takımda oynuyor hissediyorsun.
5: Zaten maça anına kadar beraber soyunma odasındaydık. O anla şu ana kadar ben de sanki oynuyormuşum.
4: Gördüğünde forma var, numara evet, var. Gördüğünde evet, tek bak koşmuyorsun. Tek bak koşmuyorsun. Ama ben ediyorum ki Prekazi'nin golü güzeldi. Sonuç da aynı.
5: Gerçekten çok güzeldi ama biz bugün güzel gollere bakmıyoruz. Son 90 dakikanın bitimine ve kucaklaşmaya bakıyoruz.
4: Çocuklar biraz yalnız telaşlı dedi genç arkadaşları. Bana öyle geliyor. Biraz heyecan içindeler. O heyecan oyunlarını etkiliyor.
5: Sayın Kıvanç, siz bizden daha uzun süredir futbolun içindesiniz. Siz bizim sporcu abilerimizden birisiniz. Bu durumda, bu stres içerisinde futbolcularımızın bu kadar hatalarını artık topaz, görmemek lazım.
4: Topaz okunmak bile bir
5: çok zor. Saate karşı oynuyorlar.
4: Evet.
5: Bugün ilk defa kulakları radyoda değil, bütün benlikleri de sahadalar.
4: Ah güzel, güzel.
5: Onun için bunları hoş görmek lazım. Futbol.
4: Evet, evet, Metin Oktay şu anda gördüm.
6: Halit'cim futbol hayatımda Galatasaray'da kupa ve lig maçlarında 10 tane şampiyonluk yaşadım. Bugün de Galatasaraylı'nın mutlu bir günü. Son bu mutlu zamana ulaşması için bir 45 dakika var. Seyirci coşkulu, futbolcular coşkulu. Zannediyorum biraz daha kale önünde gol fırsatlarını değerlendirirlerse hem seyircileri hem kendileri futbolcular coşacak ve coşturacak. Bu mutlu günde bütün Galatasaraylılara tebrik etmek istiyorum. Eski bir şampiyonluğu görmüş takım kaptanı.

0: planı yapmış bir Galatasaraylı olarak. Ancak Galatasaray mucize olursa bu maçı kaybedebilir. Ama tahmin etmiyorum. İkinci devre tekrar gol geleceğine inanıyorum. Bütün Galatasaraylılara mutluluklar dilerim.
1: Yani peşinen siz tebrik ediyorsunuz.
2: İkinci yarının henüz 6. dakikasında Muhammed Altıntaş sarı kırmızıları 2-0 öne geçiren golü kaydedince taraftarlar rahat bir nefes almış. Fakat bu golden 5 dakika sonra Nedim'le gelen Eskişehirspor golü Ali Sami Yen'de seyircilere dakikaları saydırmaya başlamıştı. Ancak maçın son düdüğüyle Galatasaray konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 mağlup edip tam 14 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldıracak ve sarı kırmızılı renklere gönül veren taraftarlarını uzun zaman sonra sevince boğacaktı.
3: Ve hakem Aykan Köseoğlu maçın son düdüğünü çalıyor. 1986-1987 sezonunda şampiyon Galatasaray. Tribünler coşku içinde. Yup Derval ve Mustafa Denizli coşku içinde. Futbolcular coşku içinde. Ve 50 bin Galatasaraylı ayakta takımlarını alkışlıyor. Galatasaray 2, Eskişehirspor 1 ve puanını 54'e yükselten Galatasaray 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamlıyor.
2: 1986-87 Federasyon Kupası büyük takımların hayal kırıklığıyla son bulmuş, turnuvanın yarı finali 4 Anadolu ekibi arasında oynanacak duruma gelmişti. Beşiktaş eleme grup karşılaşmalarının 5.sinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'sa çeyrek finalde elenmişti. Yarı finalde rakiplerini eleyen Gençlerbirliği ve Eskişehirspor finalde karşılaşıyor. Ankara temsilcisi rakibini ilk maçta 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ediyordu. Eskişehirspor rövanş karşılaşmasını 2-1 kazansa da ilk maçın avantajıyla kupaya uzanan ekip Gençlerbirliği oluyordu.
4: Evet, Okan Şirin, Mehmet Şengüler, Gökhan Hasan hamlesiyle, Özcan Zlatko, Halil İbrahim, Osman Harunu'yla, bugün son dakikalarda oyuna giren Serdar ve Sadı'yla, yedek kulübesinde oturan Çetin, İrfan ve Ahmet'iyle ve kırmızı kart olduğu için takımındaki yerini alamayan Eyüp'üyle 1986-87 sezonunda Federasyon Kupası'nın galibi Ankara'nın Gençlerbirliği takımı.
2: Türk futbolunda yılın bir başka finali olan Başbakanlık Kupası, lig ikincisi Beşiktaş'la Federasyon Kupası finalisti Eskişehirspor arasında oynandı. Ankara 19 Mayıs stadında ilk yarısı 2-0 Eskişehirspor üstünlüğüyle biten maçta Beşiktaş ikinci yarıda 2 gol birden bularak maçı 2-2 beraberlikte uzatmaya götürdü. Ancak uzatmada iki takım da gol atamayınca karşılaşma penaltılara gitti. Eskişehirspor kullandığı tüm penaltıları gole çevirince iki penaltı kaçıran Beşiktaş'ı geçip Başbakanlık Kupası'nın sahibi oldu. Sezonun son ve en prestijli futbol müsabakası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ise o yıl lig şampiyonu Galatasaray ve Federasyon Kupası sahibi Gençlerbirliği arasında oynandı. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçı Galatasaray uzatma dakikalarında 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu. Türk atletizminin yüz akı Mehmet Tersi başarılarını bu yıl milli forma altında da sürdürerek 2 saat 10 dakika 25 saniyelik derecesiyle Londra Maratonu'nda 6. ve 2 saat 13 dakika 09 saniyelik derecesiyle San Francisco Maratonu'nda 1. oldu. Terzi'nin Londra'daki 10 Mayıs 1987 tarihli derecesiyle kırdığı Türkiye rekoru halen egale edilemedi. Atletizmde Türkiye'ye başarılar yaşatan bir diğer isimse Zeki Öztürk oldu. Atina'da düzenlenen Avrupa Uluslar Kupası'nda 1500 metrede 3.39.19'luk derecesiyle Türkiye rekorunu kıran Zeki Öztürk, bu derecesiyle Atina'da gümüş madalya kazanırken 5000 metrede de ülkemize altın madalya kazandırdı. Akdeniz oyunlarının 10.sü 1987 yılında Laskiye'de düzenlendi. Bölgeden yoğun katılım gören müsabakalara ilk kez 18 ülkenin katılımı gerçekleşti.

0: Türk sporcuları oyunlar sonunda 10 altın, 9'u gümüş ve 24'ü bronz olmak üzere toplamda 43 madalya kazanarak genel sıralamada 5. sıraya attı. ...1987 yılında parkelerde de oldukça çekişmeli bir sezon yaşanıyordu. Türkiye deplasmanlı basketbol liginde normal sezon heyecanı henüz bitmişti ki... ...playofflara kalan 8 takımın içinden Galatasaray, ligi birinci bitiren Beşiktaş'ı... ...3 maç sonunda 2-1 üstünlükle eleyerek yarı final biletini kapmıştı. Tofaş eleyen Beslenspor, Eczacıbaşı'nı playoff dışına iten Efes ve İTÜ'yü eleyen Karşıyaka yarı finale çıkan diğer takımlar oldu. Yarı finalde Galatasaray Beslenspor'la eşleşmiş, yine 3 maç üzerinden oynanan seride rakibini 2-1 ile geçerek finale yükselmişti. Karşıyaka takımı ise Efes'i 2 maçta da mağlup edince Galatasaray ile birlikte finale çıkan ikinci takım olmuştu.
1: Sayın seyirciler, Türkiye Basketbol Ligi'nin playoff'unda artık son karşılaşmadayız. Finali oynayan Karşıyaka ve Galatasaray bugün 3. ve son kez karşılaşıyorlar. Karşılaşmayı kazanan taraf şampiyonluğa erişecek. İzmir Atatürk Spor Salonu öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolu. Binlerce seyirci salonda yer kalmadığı için, daha doğrusu saatlerce önce salon dolduğu için evlerine dönmek zorunda kaldılar.
0: Final serisinde de sezon içinde görmeye alışık olduğumuz çekişmeli maçlar oynanıyordu. Galatasaray ilk maçta rakibini 90-88'lik skorla geçerken takımın yıldız oyuncusu Amerikalı Paul Dawkins kaydettiği 48 sayıyla maçın kahramanı oluyordu. İzmir'de oynanan ikinci maçta Karşıyaka ev sahibi olmanın verdiği avantajı iyi kullanıp Galatasaray'ı 99-87 mağlup ediyor, lig şampiyonluğunu ne kadar çok arzu ettiğini de herkese gösteriyordu. Artık şampiyonun belli olacağı finallerin son maçında nefesler tutulmuş, çekişmeli ve heyecanlı geçen 1987 yılı Basketbol Ligi'nin şampiyonu merakla bekleniyordu. Şampiyonu belirleyecek olan son karşılaşma, seride averajı daha fazla olan Karşıyaka'nın sahasında, İzmir'de oynanacaktı. Karşıyaka'nın efsane basketbolcusu Nadir Vekiloğlu antrenörlüğündeki Kafkaf, İzmir Atatürk Spor Salonu'ndaki zorlu mücadeleyi 74-66 kazanıyor ve tarihinde ilk basketbol ligi şampiyonluğunu elde ediyordu. Kendi evinde oynama avantajını bir kez daha kullanmayı başaran İzmir ekibi, böylece ateşli taraftarıyla şampiyonluğu kutlama mutluluğuna da erişmişti.
1: Basket yok. Son saniye ve çıkıyor oyun sayın seyirciler. Ve Karşıyaka 74-66'lık skorla Galatasaray'ı yeniyor.
0: Fakat Karşıyaka şampiyonluğa doymamış, sezonun en büyük kupası için lig birincisi Beşiktaş'la karşılaşmayı bekliyordu. Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki finalde Beşiktaş'ın başındaki Aydan Siyavuş, eski öğrencisi Nadir Vekiloğlu'yla karşılaşacaktı. Beşiktaş takımı Efe Aydan ve Erman Kunter gibi güçlü isimlerle sahaya çıksa da kadrosu rotasyona çok müsait değildi. Nitekim Nadir Vekiloğlu'nun genç takımı, ustası Aydan Siyavuş'un veteranlar üzerine kurulmuş takımını yenerek kupaya uzanan taraf oldu ve İzmirlileri bir kez daha sevince boğdu. Önceki yıl anavatanına olaylı bir şekilde iltica eden Naim Süleymanoğlu çalışmalarına Türkiye'de devam ediyordu. 20 yaşındaki şampiyon halterci, ülkemizde kendisine sağlanan imkanlar ve gösterilen ilgi

dergiden o kadar mutluydu ki. Hem yerli hem de yabancı basına yaptığı röportajlarda mutluluğunu sık sık dile getiriyordu. Naim yurt dışından gelen gazetecilere, ana vatanımda bana gösterilen sevgi ve değerin hakkını vermek için var gücümle çalışıyorum. Amacım Türk bayrağını en önemli şampiyonalarda şeref direğine çekmek. Burada Bulgaristan'dan daha geniş imkanlarla çalışıyorum ve amacımı gerçekleştireceğim ifadelerini kullanmıştı.

0: olan bir şey. İnanılmazdayız. 190 kilo. Hiç kimseye uğraşmasın, en büyük budur. Hiç kimseye düşmeye uğraşmasın. 190 kilo.
1: İlk dünya rekorunu 16 yaşında Bulgar mayosuyla kıran Naim, artık adını bir Türk sporcusu olarak tabelaya yazdırmak istiyordu. Uluslararası Halter Federasyonu, Türkiye'ye iltica eden Naim Süleymanoğlu'na sığınma tarihinden itibaren 1 yıl uluslararası müsabakalardan men cezası vermişti. Bu durumda küçük dev adam 6 Aralık 1987 tarihine kadar yasaklı olduğu için ancak 19 Aralık 1987 tarihinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Halter Turnuvası'nda Ay Yıldızı mayoyu giyebilecekti. Süleymanoğlu ilk kez vatan adına yarıştığı müsabakada Türk taraftarların muhteşem tezahüratları altında 60 kiloda tam 3 dünya rekoru birden kırdı. Bu rekorlarıyla koparmada 150 kilo, sikmede 188,5 kilo ve toplamda 337,5 kiloda kendine ait olan dünya rekorlarını yenilemiş oldu. Naim'in bu dereceleriyle Türk spor tarihinde ilk kez bir Türk sporcusu dünya rekoru kırmıştı. Ancak müsabakaları izleyen ve Naim'i tebrik eden Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı, bu yarışmada doping kontrolü yapılmadığı için Naim'in derecelerinin dünya rekorları listesine alınmayacağından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Naim, başkanın bu sözlerine tatlı gülümsemesiyle şöyle cevap veriyordu. Üzülmeyin efendim, bendeki potansiyel bugün burada göstermiş olduğumdan çok daha yüksektir. ...1987 yılının tenis dünyasında Wimbledon tek erkekler kategorisinde nefes kesen bir final serisi oynandı. Çeyrek final turlarında Jimmy Connors ve Pat Cash rakiplerini 3-0'lık skorlarla eleyerek yarı finale kalıyor. Avustralyalı Cash Amerikalı rakibini yine 3-0'la geçerek finale yükselen ilk isim oluyordu. Yarı finallerin diğer maçında ise İsveçli Stefan Edberg, güçlü rakibi Ivan Lendl'la karşılaşmış, dönemin en büyük tenisçileri arasında gösterilen Lendl, ilk sette zorlansa da ikinci sette formunu bulmuş ve başka set vermeden rakibini 3-1'lik galibiyetle kupa dışına itmişti. Böylece Pat Cash ve Ivan Lendl, 1987 Wimbledon finalinde yer alacak iki isim olmuştu. Final maçı da önceki turlar gibi çekişmeli geçiyor. Ancak Ivan Lendl rakibinin set kazanmasına izin vermeden tek erkekler kupasının sahibi oluyordu. Kadınlar kategorisinde ise ayrı bir heyecan yaşanıyordu Wimbledon'da. Amerika Birleşik Devletleri adına yarışan ve hemen her turnuvada karşılaşan iki tenisçi Chris Evert ve Martina Navratilova bu kez yarı finalde karşı karşıya geldi. Tarihin en büyük kadın tenisçisi olarak gösterilen Çek asıllı Martina Navratilova, yarı finalde karşılaştığı vatandaşı Chris Evert'ı yine heyecanlı bir maç sonunda 2-1 mağlup ederek finale yükselen isim oldu. Final biletini alan diğer isimse bir başka Amerikalı Pam Shriver'ı kupa dışına iten Almanya'da

0: Sonradan tüm zamanların en büyük tenisçisi unvanını alacak olan Martina Navratilova, muhteşem bir yıl geçiren genç rakibini finalde 7-5 ve 6-3'lük setlerle mağlup ediyor ve yılın en prestijli turnuvasının galibi oluyordu.
1: Arşiv Odası programını bu haftalık noktalıyoruz. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: konuşulacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak yani.
1: Ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
1: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
1: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
12: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: Ankara'da doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç! Vedat Muriç offside'da değil, pas iyi noktaya. Vedat Muriç, Vedat Muriç ceza sahası için çaprazdan gol! Muriç atmaya devam ediyor!
1: Mascarell ortaya gönderiyor.

Sergi Darder yaptı ortayı. Moriç döndü.

şimdi Mallorca adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

Mateo Josep. Mateo Josep aradan Buric'e. Mallorca için büyük şans Buric ve gol.

Kaleci Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Vedat Muriç. Vedat Muriç attı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Her zamanki gibi Vedat Muriç.

0: Şimdi Lumumbo. Lumumbo Vedat'tan koşu yine Lumumbo çevirdi Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Monika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenas çıktı. Kaçırdı elinden Muriç.
2: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi.
3: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
4: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
5: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
6: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
2: Kupalarda gol!
3: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A-Spor'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaf Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarımız Savaş Çorlu ve Salim Manav. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlarsınız.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Gayet iyi. Sen nasılsın sevgili? Sen?
0: Güzel. Her şey yolunda.
1: Ne güzel.
0: Salim, nasıl gidiyor transfer dönemi?
2: Transfer dönemi şu an bugün için hareketli saatler yaşandı. Özellikle de Beşiktaş'ta. Dünya Kupası'nın da sonuna doğru geliyoruz. Grup aşamasındaki maçlar tamamlandı. Artık eleme turları başladı. Dünya Kupası'nın ardından hareketli olacaktır diye düşünüyorum. Savaş abi de mesleki anlamda benden daha tecrübeli, bizlerden daha tecrübeli. Ülkemizdeki transferler daha çok Ağustos ayında ve Eylül ayında hareketleniyor. Bunun da altını çizmek lazım. Bundan sonra hareketli dakikalar bekleniyor.
0: Savaş abi, sen sessizlik var Galatasaray'da ama sende de var mı sessizlik?
1: Şöyle söyleyeyim, sonda söylediği çok önemli. Ağustos ayında ve Eylül ayında etkileniyor transferde. Evet. Eylül zaten son 4 gün ya Salim.
0: Evet. Doğru.
1: Ama Ağustos ayı, fakat bunu yöneticilerimiz bir türlü, başkanlarımız, yöneticilerimiz bunu anlatmıyorlar, anlatamıyorlar. Dolayısıyla da sosyal medyada yangın yeri oluyor. Evet. Ve tepki oluşuyor. Çıkın. Doğru. Şampiyonluktan anladım. Sonra ben şimdi detaylı şekilde anlatacağım. Bizim şu kadar paramız var, iskelet kadromuz var, Arsenal'ın bu kadar
0: tüm
1: var dediğim zaman
0: evet.
1: Sosyal medyada gelen tepkilere sakın kızmayın. Çünkü siz beklentiye doğru sokuyorsunuz. Çıkın, evet. Ağustos ayını bekleyeceğiz, Dünya Kupası'nı bekleyeceğiz. Biz evet fırsat transferi kovalayacağız. Bunları söyleyin, camia evet beklemesin. Yoksa sosyal medya yangın yeri olur, hiç kimse kusura bakmasın.
0: Doğru. Sizlerin de soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, hatta Dünya Kupası oldukça geniş bir son sayfa 3 saat boyunca bugün sizleri bekliyor olacak. Soru görüşlerinizi bizlere lütfen iletin. Beşiktaş'la başlayacağız. Beşiktaş bugün Slovakya kampında ikinci hazırlık maçını geride bıraktı ve teknik direktör Vincenzo Italiano bu hazırlık maçının ardından Siyah Beyazlı Kulüp'ün gündemine dair, Siyah Beyazlı Kulüp'teki ilk günlerine dair açıklama bulundu. O açıklamaları bir izleyelim, sonrasında Beşiktaş'ı konuşmaya başlayacağız.
3: Porta e cercare di sfruttare tutto quello che creiamo perché anche oggi abbiamo creato un bel po' di situazioni.
4: Çok çalıştık biz bu dönemde. 8 gün oldu neredeyse. Yorgunluk da var oyuncularda. Aynı zamanda çok aramızda genç oyuncu da var. Şimdi ilk maça göre bence daha hızlıydık topla. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi ve setlerimizi bence daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim. Ama bence oyuncularımın biraz daha aç olması gerekiyor. Daha kale önünde acımasız olmaları gerekiyor. Ve daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Özellikle bu yarattığımız şansları daha iyi değerlendirmemiz gerek bence. Tanışma sürecinin 8. günü diyebilirim bunun için. Ben şu anda da gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı olmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böyle daha fazla gol üretebiliriz ve gol ürettikçe de galibiyetlerimiz de gelecektir. Buna inanıyorum. Aynı zamanda aramıza yeni arkadaşlar da katılacak bu transfer döneminde. Ya da milli takımda Dünya Kupası'ndan da arkadaşlarımız gelecek. Ve dediğim gibi yani gençler olduğu için daha da zorlanıyoruz şu anda. Fakat onlardan da çok memnunum çünkü %100'lerini veriyorlar. Benim sahada anlattıklarımı iyi bir şekilde anlayıp bunu uygulamaya çalışıyorlar. Onlardan o yüzden çok memnunum. Sadece oyunumuzu biraz daha hızlandırmamız gerekiyor ve bu dediğiniz şeyleri bence sahada ilerleyen zamanlarda görebiliriz bunları uygulayabilirsek. Şu anda milli takımda hala oyuncularımız var ve bunlar gerçekten önemli oyuncular. O yüzden onlar da aramıza katılacak. Onlarla da daha fiziksel çalışmalar yapacağız. Onlarla da ben taktik olarak istediğim şeyleri öğreteceğim. O zaman daha hazır olabileceğimizi düşünüyorum. Ve tabii ki de şu anda aramızda olan oyuncular, artık gelecek oyuncuları da belirli bir seviyeye getireceğiz. Bu oyuncular belirli seviyeye geldikten sonra da bence hazırlıklarımız da daha etkili olacaktır Michelin'e karşı. Sezonu erken açtık ama bunu bilerek de açtık. Ayın 27'sinde açtık. Çünkü bunların hepsinde biz aslında hesapladığımızı söyleyebilirim. Şimdi şunu söyleyebilirim size. Bu takım %100 hazır olmayacak. Bu bir gerçek. Ama şunu söyleyebilirim ki bu takım maçtan önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Fiziksel konusuna sahip olacak. Aynı zamanda taktiksel olarak da istediklerimi anlayabilecek seviyede olacağını düşünüyorum. Bunları uygulayabilecek seviyede olacaklarını da düşünüyorum. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde milli takımdan dönen oyuncularımızı aramıza en iyi şekilde hazırlayacağız. Bunu söyleyebilirim size. Aynı zamanda biliyorsunuz transfer dönemi devam ediyor. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular da aramıza katılacak. Çünkü bu sezon gerçekten kulüp çok hırslı, çok istekli ve bu yüzden ben buna %100 inanıyorum. İleride de lig başladığında da bu takım %100 hazır olacak. Kulüp de zaten bunun farkında. Biz hepimiz bunun farkındayız şu anda. Önümüzde daha çok çok çok uzun zaman var aslında. Yani bu süre çok uzun olacak bizim için ve tekrar ediyorum, aramızda U19 oyuncusu gerçekten çok fazla. Bu oyuncular iyi ama tabii ki de genç oyuncunun daha tecrübeli oyuncuya göre farkı var. Dediğim gibi çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de aynı zamanda öyle. Aynı karardayız şu anda kulüple. Kulüp de gerçekten çok istekli. Dediğim gibi gerçekten uzun bir süreçteyiz. Uzun bir yolumuz var ve inanıyorum ki iyi çalışan, iyi çalışırsak bunun sonunda ödülünü kazanırız.
0: Beşiktaş'ın Slovakya kampı devam ediyor. İkinci hazırlık maçında Macar takımı Moson Magyar'la bugün golsüz berabere kaldı Beşiktaş ve maçın ardından teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. Ve Italiano diyor ki çok açım, çok hırslıyım, çok istekliyim, yolumuz uzun diyor İtalyan teknik adam.
1: Futbolculara da bunu mutlaka anlatıyor.

0: Çünkü çok önemli yani böyle bir başarılı bir teknik adamdan, tecrübeli bir teknik adamdan açım demesi, başarılı, hırslıyım demesi ve ilk hazırlık maçında şunu söylemesi de çok önemli. Daha hızlı olmalıyız, daha güçlü olmalıyız. Oyunu sürekli hızlandırmalıyız. Genç oyuncular var, onların performansından memnunum dedi. Tabii ki bize daha biraz daha zaman lazım. Oyunculara da lazım. Milli takımdan dönecek olan oyuncular lazım. Onların da gelmesi var. Tam kadro çalışma imkanı bulacaktır. Çok zorlu bir rakibe karşı oynayacaklar. Orada daha hazır bir takım var. Daha tecrübeli bir takım var. İşi hiç kolay değil. Ama transferler geldikçe yüzü daha gülecektir.
1: Transferler şu anda, de geliyor bu arada. Bugün, artık sonuçlandırmaya da başladı transferleri, görüşmeleri.
0: İki oldu galiba. Üç oldu.
1: Evet, Salih'le beraber üç
0: oldu. Salih'le bugün evet üç oldu. Devam mutlaka gelecektir. Belki 3-4 tane daha transfer açıkçası sen de bekliyorsundur. Mutlaka, ben de bekliyorumdur. Evet. Önemli transferler gerekiyor daha devam gelecektir. İtalyano demek ki imza atmadan önce de bu beklentiyi biliyordu. İlk gün kampında en ufak bir eleştiri yapmadan eksikleri zaten bildiğini, gördüğünü ifade etti. Oyunculara sahip çıkması, hıza 2-3 defa vurgu yapması. Ondan olmaz. Sezon başı kampında kimsenin hızlı olmasını bekleyemezsin.
1: Tabii.
0: En genç oyuncudan da, yani 18 yaşındaki oyuncudan da hızlı bekleyemeyiz. 35 yaşındaki oyuncudan da bekleyemeyiz. Çünkü sezon başı kampı tatilden dönülmüş. Herhalde birkaç gün sonra bu tempo ile ilgili daha net, daha güzel açıklamalar yapar. Çok önemli bir maça çıkacak Beşiktaş. Bence milli takımdan gelecek olan oyuncuları da, en önemlisi Orkun gibi takımın kaptanı, dinamosu. Herhalde o geldikten sonra bayağı bir rahatlama olur hocaya. İlk maç zor olur, ikinci maç daha kolay geçer oyuncular geldikten sonra diye düşünüyorum.
1: Bugün Salih Özcan konusunda Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşandı ve Siyah Beyazlar milli oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. Salih de yıllık 2,5 milyon euro kazanacak Beşiktaş'tan. Şu anda tatilde tabii ki, milli takımın Dünya Kupası serüveninden dolayı o da şu anda izinde. Fakat Slovakya kampına katılması bekleniyor ilerleyen günlerde. Bugün bir haber daha var. Orkun Kökçü de yine Dünya Kupası'ndaydı. 10 Temmuz'a kadar izinliydi. Fakat 2 gün daha önce iznini tamamlayıp 8 Temmuz'da kampa katılacakmış. Salih'in de hemen hemen o tarihlerde kampa katılması bekleniyor. 10 Temmuz'a katılması bekleniyormuş Salih Özcan'ın da. 23 Temmuz Beşiktaş'ın ilk resmi maçı Salim. Yaklaşık artık bugünü geride bırakırsak bir 16-17 gün var. Hoca diyor ki Italiano, Midtjylland maçı öncesi bu takım %100 hazır olmayacak. Bu bir gerçek. Ancak bu takım Midtjylland maçından önce iyi bir kondisyona sahip olacak diyor. Özellikle yani bu kamptaki kondisyon sürecinde hoca biraz tırnak içerisinde kafayı takmış gibi.
2: Zaten
1: tempolu, yani yüksek pres uygulayabilecek kondisyona sahip bir takım yaratmak istiyor Italiano.
2: Yani zaten bilindiği üzere şöyle bir durum var. İlk etap kamp çalışmaları, özellikle de ilk etapta takımlar kondisyon, fiziksel açıdan kondisyonu arttırmak için çalışmalar yaparlar. Bu durum çok çok iyi bir durum. Özellikle de ilk etap ve ikinci etap kampında kondisyon olarak iyi çalışan takımlar, fiziksel anlamda yeterli olan takımlar ligin ilk 10 haftalık sürecinde önemli puanlar toplarlar. Bu puanlar da kendileri adına önemli bir avantaj olur. Çünkü ligin seyri devam ettikçe puan kayıpları da olacaktır. Siz ilk başta iyi başladığınızda orada puan tablosunda ciddi derecede avantajla kalacaksınızdır. Ben bu noktada önemli görüyorum. Fiziksel açıdan kondisyon çok çok önemli. Fiziksel açıdan yeterlilik çok çok önemli. Midtjylland maçı var. Midtjylland maçı da çok çok önemli. Normal şartlarda Danimarka Ligi, Norveç Ligi ülkemize göre daha erken başlayan liglerdi. Mart ayında başlayan liglerdi. Bu sezon, yanlışım varsa düzelt lütfen Furkan, bu sezon Danimarka Ligi bizim yani oynayacağımız maçla birlikte başlıyor diye
1: evet,
2: biliyorum.
1: Evet, aynı tarihlerde hemen
2: aynı
1: hemen
2: tarihlerde ligde başlıyor hemen hemen.
1: Şeyde, Danimarka'da pardon.
2: Evet, normal şartlarda bizden maç avantajları fazla oluyordu. Tempolu takımlar oluyordu. Bu noktada Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum.
0: Ama daha hazır bir kadrosu var sanki böyle. Yani evet. En azından.
1: Ama kadro biraz eksiliyor. Birazdan evet, Trabzonspor bölümünde Aral Şimşir evet. Çünkü Midtjylland'de evet. Geçtiğimiz sezon inanılmaz bir hücum katkısı vermişti. Trabzonspor evet. Transferi tamamlamaya çok yakın. Bu Beşiktaş için kısmen avantaj. Sevindirici bir haber
2: evet,
1: tabii ki.
2: Evet, bir avantaj. Yani şunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ta yapılan transferler var. Beşiktaş transferde etkili başladı. Bugün de gün içerisinde

0: Salih Özcan'la 3 yıllık sözleşme imzalandı. Salih Özcan ilerleyen günlerde Beşiktaş'ın kampına katılacak. Salih Özcan'ın gelmesi burada önemli bir artı. Çünkü direkt futbol severlerin aklına Salih Özcan Orkun ikilisi, milli takımımızla oynamış olduğu maçlar, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri maçı bir referans olacaktır. Fakat Beşiktaş'ın bu noktada Midland maçı öncesinde yaklaşık 3 haftalık bir süreç var. Çözmesi gereken en önemli problemlerden birisi kaleci transferi. Kaleci transferini Beşiktaş'ın bu hafta öyle ya da böyle, bu isim Lubel olur, başka birisi olur, bu hafta içerisinde çözmesini bekliyorum. Çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş kamp çalışmalarını devam ettiriyor. Bütün oyunculara saygım sonsuz. Emre var birinci kaleci konumunda. Diğer kaleci arkadaşlar altyapıdan A takım seviyesine yükselen
1: Emre
0: arkadaşı.
1: Emre var şu an.
0: Evet. Yani en deneyimli isim orada Emre. Geçtiğimiz
1: şu an evet.
0: Fatih Karagümrük'te kiralıktı. Beşiktaş'ın kaleci transferini de bu noktada çözmesi gerekiyor. Çünkü bu maçlar çok çok önemli Savaş abi. Bizim ülkemizdeki hatalar şu oluyor. Ülke futbolundaki hatalar şu oluyor. Takımlarımız ön eleme oynuyor. Ön eleme oynadığında, Allah göstermesin, elendiğinde, elendiği günün akşamında çok ciddi transferler yapılıyor ve transferlere çok yüksek rakamlar harcanıyor. Onun için direkt net bir şekilde Beşiktaş'ın kaleci eksikliği var. Beşiktaş kaleci transferi yapmalı diye düşünüyorum. Bu noktada ayrılan oyuncular var. Gökhan Sazdağ, Çorum FK'ya transfer oldu. Beşiktaş az da olsa küçük bir meblağ bonservis ücreti kazandı. Gökhan da alacaklarını bıraktı.
1: Ne kadar kazandı?
0: Yani yaklaşık 200 bin euro civarında bir bonservis kazanıldı. Bunun dışında artı oyuncunun içeride alacakları vardı. Bu bırakıldı. Ben bu süreçte Beşiktaş'ı, yani transferler geç gelebilir ama gelinen noktada mantalite anlamında iyi görüyorum. Şöyle ki alışılmışın aksine Vincenzo Italiano geldi. Teknik direktörleri tartışırken, teknik direktörleri değerlendirirken bence tarihi okumak gibidir teknik direktörü değerlendirmek. İçinde bulunduğu şartlara göre değerlendireceksin. Sen bu teknik direktöre ne kadar vermişsin, sana ne kadarlık fayda sağlamış. Bologna Serie A'nın aman aman takımlar arasında değil. 55 yıl sonra kupa kazandılar. İnsanlar direkt ya Bologna'dan geldi diyebilir. Ama Bologna'da içinde bulunduğu imkanlar dahilinde önemli işler yapmış.
1: Yani şöyle bir endişe var orada. Hı? Hiç kariyerinde İtalya dışında görev yapmamış İtalyanı. Ama şöyle de bir hakkını teslim etmek gerekiyor hocanın. İtalya'da hemen hemen neredeyse tüm kademelerde takım çalıştırmış ve çalıştırdığı evet. tüm takımları da bir üst lige taşımayı başarmış. Evet. Yani kariyerini hep en alt seviye takımlardan neredeyse başlayıp aslında bugün Serie A seviyesine öyle gelmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Ama İtalya evet. dışında hiç görev yapmamış olması kariyerinde biraz kafalarda soru işareti
0: hemen
1: yarattı.
0: Bir lafını böyle balla kesip
1: lütfen.
0: Böldüm, kusura bakma lütfen.
1: Rica ederim.
0: Bir örnek verebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Jakirović Kayseri evet. Spor'da çalışıyordu. Daha önce Jakirović bulunduğu liglerde önemli işlere imza attı. Takımlarında başarılı oldu. Kayseri Spor'u ligde tuttu. Hatta Kayseri Spor'u ligde tuttuğu dönem Jakirović'in başladığı Kayseri Spor'daki dönemle sonuna kadar gelin ligde puan tablosunda 3. sırada ya da 2. sırada diyebiliyorum. Gelinen noktada Hull City'ye gitti. Championship'te başarılı oldu. Başarılı olduktan sonra şu anda Premier Lig'de hoca. Her teknik direktörün hayali Premier Lig'dir. Yani burada kendi ülkesi dışında çalışmamış olması bir handikap olarak yansıyabilir ama ben buna katılmıyorum. Hemen bir örnek daha vereceğim. Bilmem katılır mısın? Alexander Stanović daha önce ülkemizde Konya Spor'da çalışmıştı. Stanović daha önce nerede çalıştı? Konya Spor'da çalıştı.
1: Partizan'da çalıştı.
0: Onun öncesinde genellikle çalışmış olduğu takımlar Sırbistan Ligi takımları. Doğru mu?
1: Evet.
0: Türkiye macerası yoktu. İlk macerası olumsuz sonuçlanmıştı. Hatta burada o anımı da anlatmak istiyorum. Alexander Hoca Konya Spor'dan ayrıldı. Adil Demirbay'la konuştum. Merak ediyorum. Adil'in nasıl hocalığı, neden ayrıldı falan. ya dedi bir adaptasyon problemi oldu ama gerçekten dedi iyi bir teknik direktör. O dönem çok fazla ilk 11'in düzenli oyuncusu değil diyebiliyorum Adil. Ardından takip ettim. Fatih Karagümrük'e geldi. Fatih Karagümrük lige veda etmiş olabilir. Oyun gücü güçlü bir teknik direktördü. Şimdi Dünya Kupası var. Savaş abi de, sen de, izleyenlerimiz de milli takımımızın maçlarını takip ettik. Dünya Kupası'ndaki oyun modellerini gördük. Oyun gücü yüksek takımlar, teknik direktör maharetleri ortaya çıkıyor. Oyun sistemleri bunu net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Benim düşüncem bu şekilde.
1: Yani sen özetle İtalyano'dan umutlu musun, değil misin?
0: Ben umutluyum.
1: Yani sen iyi bir teknik direktör tercihi yaptığını düşünüyorsun Beşiktaş'ın.
0: Yani teknik direktörlerle ilgili ben burada Beşiktaş'ın mantalitesinin değişmesine seviniyorum. Bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. İsimlerden bağımsız, maliyet fayda anlamında iyi bir teknik direktör tercih edildi. Teknik direktörün başarılı olması...
1: Henüz bu arada sonucu bilmiyoruz. Beşiktaş'taki sonucuna dair bir fikrimiz yok. Daha görmedik.
0: İşte yani şunu
1: söyleyeyim. Geçmişinden
0: yola çıkarak...
1: Başarılarından yani, dolayı söylüyorum.
0: Geçmişinden yola çıkarak düşüncem bu. Fakat burada teknik direktörün başarılı olması için sadece bu Vincenzo Italiano ile ilgili değil. Salim Manav teknik direktör olsa Salim Manav'la ilgili değil. Savaş Çorlu ile alakalı değil. Siz ne verdiniz, ne aldınız? Çok doğru önemli. Mu?
1: Doğru. Abdullah şimdi, Bey sormuş, yani, Salih Özcan geldi mi demiş.
0: Geldi, çıllık imza attı, hayırlı olsun.
1: O transfer, yani resmi açıklama gelmedi ama taraflar her konuda anlaşmaya vardılar. 3 yıllık bir sözleşme imzalayacak Salih. Yaklaşık yani herhalde en geç bir hafta içerisinde de Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacak. Salih Özcan şimdi, nasıl bir transfer sizce?
2: İyi bir transfer. Galatasaray'ın da gündemine geldi, önerildi. Milli takımdan bildiğimiz bir oyuncu. 2,5 milyon euro belki böyle çok gibi gelebilir bazı insanlar tarafından ama bunun için de tabii imza parası de düşünürsek aslında fena bir rakam değil. Yani evet. Beklenti yüksek mi? Bence yüksek. Orkun'la beraber iyi anlaşabilir. Milli takımdan arkadaşlıkları var. Evet. Geçmişe dayanan arkadaşlıkları var. Salim'i dinlerken Jakirović konusunda İtalyan ile kıyaslamak biraz bana şey geldi. Şimdi
0: kıyaslama değil.
2: Kıyas değil de şöyle söyleyeyim. Beklenti yani kıyaslama. Şimdi ben o zaman İtalyan başka teknikler. Mesela Mancini geldiği zaman büyük bir hoca olarak geliyor.
0: Evet.
2: Galatasaray'da işler yaptı mı? Yaptı.
1: Prandelli.
2: Prandelli'ye oradan sırayla geleceğim. Mancini'nin gelmesi büyük bir beklenti içinde geldi. Tabii. Juventus tarihi galibiyetini aldı. Şampiyonluğa giderken bir dönem işte transferde Ünal Aysal'la anlaşamadı. Bu kadar bir transfer bütçesi istiyorum dedi. Ünal Aysal o dönemde bütçeyi ayıramadı. Dolayısıyla Mancini çok güzel bir şekilde ayrıldı. Biz İtalya'ya kampa gittiğimiz zaman takımı da ziyaret etti. Yine Prandelli döneminde. Sonra ayrılık mecbur bir şekilde kaldı. Çok net bir şekilde, güzel bir şekilde ayrıldı. Prandelli geldiği zaman belki çok iyi kadro değildi. Mancini'den sonra ikinci İtalyan'ı getirmek kolay bir şey değil. İkisi de İtalya milli takımından yolu geçmiş insanlar. Evet. Şimdi Jakirović Kayserispor'u çalıştırırken hiçbir beklenti olmayan, transfer tahtası kapalı olan getirilmiş, çok iyi işler yaptı.
1: Ama ligde kalma gibi bir
2: beklenti
1: hedefi
2: şöyle,
1: vardı o dönem Kayserispor'un. Kolay ya, bir dönemde gelmemişti.
2: Mutlaka vardı. Ama
1: hatta Muhammed Beşiktaş, Türkmen dediğim o dönem sportif direktör, evet, o tercih yapanlardan biri de oydu.
2: Şimdi hatta sevgili Bukan, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe burada şimdi beklenti daha yüksek. Burada beklenti de şampiyonluk. Kayserispor'da o arada düşürse de kimse bir şey diyemezdi. Şampiyonlukta Avusturya şampiyon yapmasa kim diyebilirdi? Montello Antalyaspor'da büyük bir beklenti var mıydı? Şampiyonluk ya da Avrupa'da başarı Adana Demirspor'da yoktu.
0: Ama bu şunu söyleyeyim, hakkını teslim edelim. Adana Demirspor'un o dönemki kadrosu çok iyi bir kadroydu. Tabii kim ne de derse desin.
2: Tabii oradan iki tane hatta büyük takıma transfer yani olan oyuncular oldu.
1: Süper Lig'de işte Samsunspor, Göztepe, Başakşehir, bunlardan bahsediyoruz. Dört kulübün hemen arkasında. Yani o dönemde Adana Demirspor'un çok güçlü bir kadrosu vardı.
0: O kadronun
2: o güçlü
0: bir
2: de, kadro niye,
1: maliyetli de bir kadrosu
2: o güçlü
1: vardı.
2: Kadro niye buralara geldi? Bunların hepsini aslında ayrı ayrı konuşmak lazım.
1: Tabii. O
2: bir dönem Mersin yurdu vardı. Adana Demirspor kadar güçlü bütün yıldızları evet topladığı bir kadro vardı. Hatırlayalım evet, Kulyoları, Stankoları.
0: O
2: Hector Cooper'in Ordu Spor'a geldiğini mi hatırlayalım? Kulman, Hector Kutallı Ordu Spor.
0: Nakulman'ı unutmam.
2: Şimdi oralardan buralara nasıl gelindi? Onlara
1: bak yine Nakulma oldu bir anda.
2: Bir program yetmez. Burada İtalyan'da şu anda bir baskı var mı? Var. Transfer bekliyor ama çok güzel bir tespiti var. Daha çok koşmalıyız. Daha çok mücadele etmeliyiz. Şu anda takımda
0: o kadro ligi ilk 10'da bitirmişti.
2: Aynı kadro.
0: Mersin Manyurdu kadrosu.
2: Sonrasında
0: facia.
2: Geldiği noktada facia. Bana bir senelik projeler lazım değil. Bana uzun vadede proje lazım. Ben böyle takımlar sayarım. Ordu Spor'la Adana

0: bir spor.
1: Evet.
0: Ve Mersin İkmanyo diye ilk aklıma gelen. Yani Ziraat Türkiye Kupası kazanmış Akhisar Spor şu anda neredeyse Amatör'e kadar. Karabük Spor keza aynı şekilde. Hep dikkat edelim.
2: Emelike'yi bak, hep Türk futboluna kazandıran kulüptür bu arada Emelike. Ve o dönem
0: abi,
2: çok da iyi bir bonservis Fenerbahçe'den elde etmişlerdi. Ama işte biz de o bonservisler çok doğru kullanılmadığı için.
0: Karabük Spor
2: kulüpler kayboluyor.
0: O dönemde gidiyor. İyi futbolcular yetiştirdin. Çok iyi diye bir arkadaşımız vardı. Mustafa Çivigon'a da selam olsun. Karabük Spor uzuncular devam etti. Şimdi orada sadece Emelike değil. Yiğit İncedemir, Yiğit Gökoğlan Galatasaray'a geldi. Oradan milli takıma kadar yükselen futbolcular da oldu.
2: Igor Tudor.
0: Sonrasında Igor Tudor oradan Galatasaray'a geldi. Buradaki istikrar, süreklilik dikkat edelim. Hep başkanların ve bazı yöneticilerin kaprislerinden dolayı.
1: Yalnız Yiğit İncedemir iyi orta sahaydı. Ben Adana Demir'de izlemiştim.
2: Manisa'da 2000... çok iyiydi.
0: Manisa'da çok iyiydi, evet.
1: Manisa öncesinde Adana Demir Spor'daydı. İkincilik B'de. Levent Eriş'in kurmuş olduğu bir kadro vardı. Rüya kadroydu. İkincilikte bir kadro yapıldı. O dönem futbol severler direkt hatırlayacaktır. Yiğit İncedemir, İlker Avcıbay.
0: Yiğit Gökalan ikisi onların hepsi aynı. Manisa'da orada da varlardı.
1: Oyunculardı. Yiğit İncedemir önce Manisa'ya gitti. Manisa'yla o sezon küme düştüler. Ardından Karabük Spor'a gitti. Karabük Spor'da da uzun yıllar oynadı. Şu an neler yapıyor bilmiyorum ama beğendiğim oyuncuydu.
2: Lütfen.
0: Bir de şey söyleyeceğim. Burada sen Orkun'un iki gün erken kampa katılma durumu var dedi.
2: 8 Temmuz'da.
0: Çok güzel bir şey. İşte kaptan bu duruma belli olur. Kaptan iki gün daha o Dünya Kupası süreci, lig bitti, herkes tatil yaparken uzunca bir çalışma. Yani bu bir hafta 10 günlük kısa tatil diyorum. Çünkü hakikaten diğer oyuncular fazla tatil yaptı. Milli oyuncular için biraz daha sadece bir sezon içinde düşündüğümüz ama herkes 4-5 gün takımlarda izin yaparken onlar çalışıyor. Kaptanın böyle bir harekette bulunmasını tebrik ediyorum. İki gün erken gelmesi takım içinde bulunan hem gençlere hem diğer oyunculara örnek olur. Arkadan geleceklere de bir şekilde teknik direktör işte kaptan burada bak iki gün erken geldi diyebilir. Bazı kaçanlar var, geç gelenler var, onlar kötü örnek oluyor.
2: Salim sana bir soru.
1: Nedir abi?
2: Beşiktaş'ta Fatoğlu transferi ne durumda diye sormuş Emine Cengiz. Var mı böyle bir bilgi? Daha güncel bir bilgi var mı? Çünkü bir dönem gündeminde olduğu konuşuluyordu.
1: Bir dönem gündeme geldi ama şu anda bende güncel bir bilgi yok.
2: Fatoğlu konusunda.
1: Evet.
2: Savaş abi sana bir
1: şöyle bir durum var.
2: Soru var.
1: Az önce Gökhan Sazdan'dan bahsettik. Bilindiği üzere o bölgede Taylan devam ediyor. Taylan'a da gelen teklifler var. Yani şu an için değil ama ilerleyen bir buçuk aylık süreçte Taylan konusunda da gelişmeler yaşanabilir.
0: Gökhan Sazdağ gibi 200 milyonluk bir teklif olmasın yalnız. 6 milyon vermişti yani.
2: Giderse sağ bek alması gerekecek ama Beşiktaş için.
0: Yedek. Evet. Yani orada yedek bir sağ bek.
2: Yok alıyor çünkü.
0: Yani Murillo'ya bir yedek sağ bek alınıyor.
2: Savaş Orlu'ya Martin Odegaard ismi sorulmuş. Galatasaray'ın gündeminde mi?
0: Yani yazıyorlar, çiziyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Ben şu ana kadar o kadar çok isim geçti ki biz Ağustos ayında diyoruz tam böyle transfer hareketleri diyoruz.
2: Orada Galatasaray Savaş abi devre arasından beri bu süreci yaşıyor, benzer süreci. Yani sürekli gündemde isimler var. Herkesin haberine, emeğine saygı duyuyorum, yanlış anlaşılmasın ama Galatasaray sonuçlandırmakta mı problem yaşıyor yoksa aslında bu bir tercih mi bunu tabii bilmiyorum. Ama çok fazla isim gündeme geliyor, sonuç alınamıyor gibi Galatasaray'da. Devre arasında da sanki benzer durum yaşandı.
0: Burada ben haberi yazanlara, haberi yapanlara, konuşanlara bir şey demiyorum ama burada bir iletişim hatası olduğunu düşünüyorum. Beklentiyi açılışta onu söyledim ama tekrar söyleyeyim. Herkes işini yapıyor. Menajerler de iş yapıyor. Menajerlerin oyununa gelen bazı gazeteci, sosyal medya, dijital yayınlarda yapanlar var. Menajer spor diyorum onlara. Transfer zamanlarını çok severler. Lig daha bitmeye yakın başlarlar. Odegaard ismi önemli bir isim. Hani maalesef mi maalesef o kadar çok isimler ortaya atılıyor ki Galatasaray yöneticilerin dahi bunlardan isimleri farkında olmuyor. Hiçbir şekilde haberleri olmuyor. Sorduğumuz zaman senden duyuyorum diyenler çok fazla. Her kulüpte bu var. Ama maalesef menajer sporlar, onlar böyle bir yarış içindeler. Hatta geçen bir Abola gazetesinde Galatasaray'a transfer yazılmıştı. Orada, burada, İtalya'da, her yerde var.
2: Doğru.
0: Galatasaray bu süreci kötü yönetiyor. Bak tekrar söylüyorum, Galatasaray'a geldiğimiz zaman da konuşacağız.
2: Karıştırıyoruz bu arada, konuşabiliriz.
0: Transfer
2: yani son sürecinde sayfada çünkü tek tek gitmemeye özen gösteriyoruz.
0: Fenerbahçe yeni yönetim. Önceden de zaman zaman oluyordu. Hemen bir isim de Fransa'ya bir yönetici gitti, görüşüyor dedikleri zaman hayır böyle bir şey yok denildi. yalanlama, düzeltme, bunun adına ne dersek diyelim.

0: Galatasaray'da her gün bir isim yazılıyor. Her gün bir isim konuşuluyor. Aral Şimşir mesela çok taze, bugün Trabzonspor'la anlaşmak üzere olduğu için söyleyebilirim. Daha önce Salih Özcan ismi de geçiyordu. Can ismi hala konuşuluyor. Yabancı birçok isim var. Gelinen noktada bugün sosyal medyaya baktığın zaman yangın yeri transferde. Siz bugün fırsat transferi beklediğinizi ben biliyorum. John Duran bir fırsat transferi midir? Konuşulan rakamla da fırsat transferidir. Eğer bu transfer 4,5-5 milyon euro her şey dahil bitirebilecek bir transferse fırsat transferidir. Evet. Sorunludur, sorunsuzdur, takımda onu ben değil, hoca düşünür, başkan düşünür. Ama her dönemde aynı sıkıntı. Lig bitme. Çok net. Şampiyonluk kutlamalarına daha olduğu günlerde Sayın Abdullah Kavukçu, Arsenal'a işbirliği yapıyoruz. Arsenal'in 800 milyon euro transferde bütçesi varsa bizim 500 milyon euro, 500 milyon TL transfer bütçemiz var. Kimse merak etmesiniz diyorsanız Beşiktaş'ın, kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ın, şampiyon olan Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un transferleri, yaptığı transfer, iyi transfer yaparken henüz Galatasaray daha bir siftah yapmamışsa burada tepki olur.
1: O zaman hani, ben de Galatasaray yönetimi olayım hadi. Tamam. Böyle karşılıklı gidelim soru cevap şeklinde. Ben son 4 yılın şampiyonuyum. Yeni sezondaki ilk resmi maçım Ağustos'un ikinci haftası. Süper Lig'le sezonu açıyorum. Hatta kamp bile 23 Temmuz'da başlıyor. Benim kampa başladığım tarihte benim rakiplerim ilk resmi maçına çıkıyor. Ben neden transferde acele edeyim? Savaş diye de o zaman hadi ben de yönetim olmuş olayım.
0: Sayın Başkan da olsan karşımda, Sayın Abdullah Kavukçu
1: Sayın Başkan
0: da olsan.
1: Olmayayım, saygısızlık olmasın.
0: Sayın Başkan, Sayın Yönetici diyelim, isim vermeyelim o zaman. Sayın Başkan, Sayın Yöneticim diyorum o zaman. Siz değil misiniz şampiyonluktan sonra bizim iskelet kadromuz var. Çok fazla bozmayacağız. Takviyeler yapacağız. Yapılacak takviyeler de belli. Bak tekrar söyleyeyim, 500 milyon TL'lik bir rakamımız var transfer dediniz Sayın Abdullah Kavukçu. Yönetim kurulu değişti. Başkan güven tazeledi, seçime gitti. Ardından bir genel kurul, yetki kongresi, satışlar gayrimenkuller için yetki alındı. Şampiyon olmadan kombineler, localar satıldı. Kombinelere 15 günde hücum edildi ve bitirdi. Ciddi paralar geldi. Burada şunu söyleyebilirsiniz. Şampiyonluk her gün bir kutlamada Sayın Başkan, yöneticiler. Bak bir şey demiyorum.
1: En son Bodrum'da vardı. Salı günü
0: en son Bodrum. Yarın öbürsü günler de olabilir. Hala bekleyenler var çünkü. Her gün bir ildeyiz. Yurt dışında da devam ediyor. Salı günü Galatasaray topbaşı yapacak. Birçok eksik oyuncusu var. Evet 23'te, 22 Temmuz'da Avusturya kampı bir hafta. 20 gün burada sıcakta çalışılacak. Bunlara baktığın zaman hep bir planlamanın içinde olan sıkıntılardan bahsedebiliriz. Kemerburgaz'da, açık alanda, o sıcakta, günde 2 idman. Sadece bir 5 gün, 6 gün Avusturya kampı var. 2 tane maç yapılacak orada. Kısa bir kamp olacak. Evet sen başkan ya da yönetici olarak baktığın zaman sayın yöneticiye birçok taraftar şunu sorar. Bizden kombine istediniz, aldık. Loja istediniz, iş adamları lojalarını yeniledi. Hem de çok kısa sürede. Emir vaki değil ama rica ederek konu yenilelim diye. Ekstra forma, tişört, ürünler geçen sene 1 milyon üzerinde, 1 milyondan fazla sattı. Çok ciddi gelirler elde edildi. Dolayısıyla taraftarı beklenti içine ben sokmadım, sen sokmadın. Menajer sporlar sokuyor, onu söylüyorum. Evet. Onlara yeni at taktı. Menajer spor. Bunu nasıl yapacağım? Menajer spor. Yani nasıl X takımlar varsa menajer sporlar işini yapıyor. Doğru. En iyi şekilde elindeki oyuncuyu parlatmak istiyor. İki takıma birden yazılan bir sürü oyuncu var. Halbuki birçok yöneticinin, başkanın bundan haberi yok. Bu süreci yönetin. Şu anda çıkın. Ben Galatasaray'ın şu anda bir takım fırsat transferi beklediğini biliyorum. Kiralık olabilir, uygun olabilir, imza parası da gelecek olabilir. Fırsat transferleri bekliyor. Kadrosu en hazır, en iyi kadro Galatasaray baktığın zaman.
1: Evet.
0: Bunu sen yönetici ya da başkan olarak bana sorduğun zaman ben derim ki evet bunda itirazım yok derim.
1: Galatasaray ve Trabzonspor.
0: Trabzonspor şu anda daha iyi gidiyor.
1: Evet.
0: Trabzonspor ekliklerini nakışı o kadar güzel işliyor ki böyle. Zincir halkalarına tıkır tıkır gidiyor. Fenerbahçe transfer yaptı, Beşiktaş yaptı ama Galatasaray yapmadı. Bence de en hazır takım Galatasaray, en az transfer ihtiyacı olan Galatasaray. Baktığın zaman yabancı konusunda çok sıkıntısı olmayan bir Galatasaray var. Yani yaş 23 yaş altını da buna ilerse bir eksikliği var. Ama genel alanda bu kadar tepkinin olmasının sorumlusu taraftarlar, bu tepkiyi her dönemde bak hatırlayalım. 4 şampiyonluğun hepsinde de, devre arası transferlerinde, sezon başı transferlerinde de yönetim istifa istekleri açılıyor. Bugün ben gördüm birçok tepki var.
1: Peki şöyle de o zaman düşünelim. Galatasaray'ın özellikle bu 4 yıllık periyotta en çok verim aldığı transferler hangi transferler oldu?
0: Şu anda takımda olanlar zaten. Lucas Torreira.
1: Genellikle ama hep böyle Levina, transferin son günlerinde.
0: Icardi ile Osimhen transferlerine bakarsan ikisi de bir ay aşkın sürdü. Evet. İki ay neredeyse sürdü. Kiralıktan sonra aldığın Osimhen transferi Sané transferle beraber bir Galatasaray kredi kazandı. Sané'yi çünkü Haziran'da
1: erken yapılan transfer
0: Galatasaray belki de tarihinin oldu. En erken böyle bir yıldız transferi, evet, herhalde. Doğru. Çok fazla olmamıştır. Bir Elmander'i hatırlıyorum. O zaman yönetim değişikliği vardı.

0: Elmander imza attı, yeni gelen yönetim. Yani en erken olarak baktığın zaman ben Elmander'i de çok severdim. Saha içi karakteri, oyunu, attığı goller. Böyle bir kısa dönemde hatırlamıyorum. Dolayısıyla orada süre kazandı. Kriz anında olan transferler tuttu. Ama bir de diğer taraftan tutmayanları da konuşmak lazım. Zahası, Hakim Ziyech, Tetesi, Yusuf Demir'i, bunlar da var.
1: Daha fazla.
0: Yani tutanlar seni aldı götürdü, şampiyon evet. yaptı. Eğer şampiyon yapmasaydı o tutmayanlar da çok konuşulurdu.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bu sene de bu hatalara girmemek için iyi anlatın. Ben Sayın Başkan, şampiyonluk kutlamalarında ne görüyoruz? 27. şampiyonluk. Yeni yıldızlar bahsediliyor. En son Bodrum şampiyonluk kutlamasında Sayın Başkan Cankat Bey'in oradaki şampiyonluk isteğine, yani 6. yıldızlardan falan bahsediyor. Şu anda orada transferlerimizi biz de gerekli şeyi biliyoruz. Camiamız sabırlı olsun. Ağustos ayının içinde, sonunda değil ve her gün sosyal medyada bu tepkileri, hashtagleri görmeyelim. Ben bugün baktım ya, yani burada sanki onlara ben hak veriyorum ama şu durumu iyi derlememekten dolayı o tepkileri görüyorlar.
2: Her sene fırsat diye diye bu hale geldik. Devre arası Galatasaray sağlam bir orta saha alsaydı Şampiyonlar Ligi'nde daha da ilerlerdi demiş bir izleyicimiz.
0: %100 haklı.
2: Evet. Salim Manam'a sorar mısınız Galatasaray'ın Bruno Fernandes'e gerçekten ilgisi var mı demiş yine bir izleyicimiz.
3: Hatırlarsam bu haberi ilk kez 18 Mart'ta seninle birlikte çıkmış olduğum yayında söylemiştim. Bendeki o dönem bilgi şuydu: Galatasaray yaz transfer döneminde Bruno Fernandes için girişim yapacak demiştim. Galatasaray'ın listesinde yer alan bir oyuncu, fakat yine Savaş abinin dediği noktaya geliyoruz. Galatasaray'da gündeme gelen isimler çok çok önemli isimler. Bruno Fernandes, daha önce medyada yazılan yine birçok isim var. Bu isimler yazılıyor. Biz de bu bilgileri duyuyoruz. Duyduktan sonra teyit edip paylaşıyoruz. Burada bir anda beklenti yükseliyor. Bruno Fernandes'in hem ciddi bir maaşı hem de ciddi bir bonservisi var. Bu transfer, Bruno Fernandes transferi, girişim yapılsa da hemen olacak bir transfer değil. Yine programımızın başında söylediğim gibi transfer noktasında Ağustos ve Eylül ayının hareketli geçmesini bekliyorum. Zaten yıldız oyuncu transferleri, bir tek istisna burada Leroy Sané transferidir. Galatasaray Leroy Sané'yi Haziran ayında indirdi. Hatırlarsın, Haziran ayında transferi gerçekleşti geçtiğimiz sezon. Leroy Sané dışında hatırlamıyorum Haziran ayında, Temmuz ayında bu tarz transferlerin gerçekleştiğini. Uzağa gitmeyelim, yakın dönemde Icardi transferi, Victor Osimhen transferi, bu transferlerin tamamı Ağustos'un son haftası ve Eylül başında gerçekleşti. Radamel Falcao transferini hatırlarsın. Mayıs ayında girişimler başladı. Transfer Ağustos'un son haftası gerçekleşti. Bu transferler öyle kolay transferler değil. Çünkü transfer ciddi bir süreç. Özellikle de yabancı oyuncu transferinde ailesi gelip şehre bakıyor. Çocukları varsa eğer, çocuklar için özel okullar ayarlanıyor. Ailesinin kararı da önemli.
0: Salim, yani bunlar tabii ki önemli. Bu yıllardır böyle. Ben evet. ne sözleşmeler gördüm. Böyle 13 sayfa, 15 sayfa içinde neler olan böyle. Uçak biletleri, çocuğunun kreşi, altındaki arabası, zaman zaman uçak biletlerinden dolayı tartışmalar çıkan. Ama şimdi Beşiktaş, aynen. Fenerbahçe,
3: uçak bileti Galata, önemli.
0: Uçak bileti çok önemli. Orada milyon aynen. euro kazanıyor. 11 tane, 10 tane uçak bileti isteyen, işte ailesine, bakıcısına, çocuğunun okuluna kadar evine yakın olması istenen, o dilde okullara aranıyor, bakılıyor gibi birçok detay var. Kolay değil transfer yapmak. Hakikaten kolay
3: öyle,
0: değil.
3: Bak, ama sen, yani Savaş abi güzel bir noktaya değindi. En ufak detaylar var. Mesela
2: Savaş abi her zaman
3: mesela diyor ki eyvallah, özel uçakla giderim. Veya normal uçakla gidecekse özel o locada business uçarım diyor. Direkt 10 tane bilet, 11 tane bilet. Direkt bunlar yazılıyor. Özel şoför ve şoförle birlikte çocuklarım için bakıcılar vesaire. Ev kirası. Burada ev isterim diyor. Yani burada oyuncular da burada.
0: Okul konusunda da çok sıkıntı yaşanıyor. Fransızca eğitim alıyorsa Fransızca.
2: Emre Bey sormuş. Savaş Bey, bence Galatasaray'ın transfer konusunda isimleri gizli tutması demek yapamayacak olarak mı diye düşünüyor.
0: Gizli isim ortada varsa saygı duyarım. Şu anda gizli tutmasına gerçekten büyük saygı duyarım. Ama şu anda bak, daha açık konuşayım. Galatasaray beklenti içinde. Galatasaray

0: rakiplerine göre daha avantajlı. 4 yıl şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi geliri, forma gelirleri, loja satışları, kombine satışları, VIP loja satışları gibi elde ettiği gelirlerde, kongrelerde şu kadar karımız var, bu kadar beklenti içindeyiz, transferler söylendiği zaman şu andaki çıkan isimlerin hiçbirisi olmaması, en son konuşulan, çok uzun zamandır konuşulan Can Uzun'la Galatasaray bayağı evet. bir konuşuluyor. Mesafe kat edememesinden dolayı ben Galatasaray'ın transfer yapmak için şu anda ciddi anlamda ilgi olan 3 tane oyuncusu var. Sanchez, Gabriel Sara ve Salahi. 3S. Galatasaray'ın bu 3S oyuncusundan 3'ü olabilir, 2'si olabilir. Buralardaki belki satış olması halinde yeni stoper, yeni orta saha transferleri de olabilir. Kanat yani. Burada sonuçta Galatasaray önümüzdeki günlerde Dünya Kupası sonunda Sanchez çok iyi bir performans sergiledi. Evet. Sürekli olarak transfer haberleri gidiyor. Bu gerçek bir haber. Bunu hep söylüyorum. Galatasaray'da 3 tane isim var. Gabriel Sara, Sanchez ve Salahi. Bu üçesinde ciddi anlamda Galatasaray'a gelen resmi teklifler yok. Daha pazarlıklar başlamadı ama üçünün herhalde toplamında bir 25-28 Salahi diye duydum. Yönetim açısından. Salahi diyorum. Sanchez.
1: 28
0: milyon euro civarı. 30 bekliyordu. 28'e bir takım pazarlıkların olduğu. Pazarlıklar sürüyor şu anda.
2: O zaman hadi soracaktım daha sonra ama konu geldi madem.
3: Como?
2: Tutto Mercato'nun bugün bir iddiası var. Inter, Davinson Sanchez'le ilgileniyor diye.
0: Como sürekli ilgileniyor.
2: Farklı bir takımın.
0: Belki adı. Başka takımlarda çıkabilir önümüzdeki günlerde. Çünkü bir tur daha var. Burayı da geçerse biraz daha ki, göz önünde olacak.
2: Yani olabilir,
0: geçme ihtimali yüksek.
3: İtalyan basınında hangi sitenin haberiydi?
2: Tutto Mercato.
3: Genellikle yani iyi bir haber sitesi.
0: Ben diyecektim.
3: Şunu söyleyeyim. Yani ben de dış basında takip ettiğim önemli sitelerden birisi. Halk arasındaki tabirle sıkma portakallar yok. Yani transfer dönemi hep böyle amiyane tabirle hep böyle sıkma haberler oluyor. Özellikle de dış basında, İtalya basınında. Yani o bu noktada güvendiğim evet. haber sitelerinden biri.
2: Tutto Mercato'nun bugün Inter, Davinson Sanchez'le ilgileniyor diye bir iddiası vardı. Daha mesela önce Como'yu birçok defa bölüyorum. Konuştuk İtalya'dan. Bu kez Inter iddiası geldi.
3: Az önce bir dış basından örnek verdin. Hangi siteydi? Portekiz basınından.
0: Abola.
3: Abola.
0: Abola.
3: Abola.
0: Uzatabilirsin. Abola abi.
3: İnanılmaz derecede yani.
0: Sallamasyon.
3: İnanılmaz derecede yani.
2: Orada rekor mesela fena değil. Portekiz'de rekor hani.
0: Biraz daha güvenli ama Abola, Abola tam menajer spor sitesi.
2: Ama Portekizliler zaten ya Portekiz'in bütün futbol organizasyonu ya yani bütün aynen. futbol kültürü zaten menajerler üzerine inşa edilmiş bir kültür.
3: Doğru.
2: Benfica, hani Porto. Basını, işte profesyönelleri, işte kulüp yöneticileri vesaire.
0: Biz de yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Yani benim yazılı görsel basın okuyor ama sosyal medyadaki bir basın, dijital medya her gün görüyoruz. Biz de yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz yani.
2: Sergio evet. Arribas ismini duydunuz mu hiç Galatasaray için? Almeria'dan orta saha.
0: Duymadım.
2: 10 numara.
0: Duymadım.
2: 24 yaşında.
0: Duymadım.
2: Çok sorulmuş. Kerem ısrarla sormuş YouTube'da chatte. Abi lütfen Arribas'ı sorar mısın? Arribas'ı sorar mısın diye.
0: Yok duymadım.
3: Bazen şu da oluyor. Kerem Bey için demiyorum. İnsanlar beğendiği futbolcuları da soruyor abi.
2: Kendi böyle arzuladığı
0: onu çok
2: oyuncu,
0: onu çok görüyorum. Sen mesela şimdi benim prensiplerim vardır. Sen bana şimdi buraya kimi almalıdır? Galatasaray dediğin zaman benim 100 tane isim olsun aklımda birisini söyleyeyim ama şu ekrana 3 tane isim gelsin. Bunlardan hangisi dersen yorum yapabilirim. Evet. Sosyal medyada neler geliyor? Abi şunu Galatasaray'a önersene. Şu adamı Galatasaray düşünmüyor mu? Oralarda girmem. Çünkü eş kaza bir isim söylersin. O falanca menajerin oyuncusu olur. Yani bizi bilen bilir. Ben menajerlerle çok fazla şey yapmam.
3: Doğru.
0: İşini çok iyi yapanlara
2: saygı duyuyorum. Emre Bey demiş ki Salim Bey'in transfer takibi ve kaynakları sağlam olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda Savaş Bey'in Galatasaray ile ilgili yorumlarını dinliyorum ve takip ediyorum demiş.
0: Sağ olsun. Teşekkür ederim. Emre Bey selamlar.
2: İşte bizim yorumcularımız böyledir.
3: Ya şöyle bir durum var transfer noktasında. Şu an hareketli değil. Bir de yani ben de gündemdeki haberleri takip ediyorum. Gündemdeki haberleri takip ederken transfer haberciliği güzel fakat yani bakıyorum yani muhabir arkadaşlarımız da Savaş abi de dikkat ediyordur. Haber vermek için yapılıyor. Aynı şey gibi. Basın toplantısına girdim. Basın toplantısında
2: soru
3: bazen
2: sormak için.
3: Soru sormak için
0: soru kendilerini çekiyorlar.
3: Yani böyle bir durum yaşanıyor.

0: Doğru.
1: Onun için yani bugün ilk başta bana sordun. Dedim Beşiktaş hareketliydi. Salih Özcan'la 3 yıllık sözleşme evet. imzalandı. Bazı dönemler şu oluyor.
0: Halk arasında demişken bir Beşiktaş'a geçebilir miyim?
1: Son cümleni alayım. Çene suyu çorba oluyor abi yani.
0: Doğru. Ali abi kaç dakikamız
1: Herkes
0: vardı?
1: Herkes aynı şeyi anlatıyor.
0: Peki. İlhan Fakalı'nın transferi resmi olarak açıklanmıştı. Bununla ilgili Siyah Beyazlı Kulüp'ten bir zannediyorum video paylaşımı değil mi arkadaşlarıma tekrar bir sorayım teyit etmek için. Peki o videoyu bir izleyelim, sonrasında Beşiktaş'ı tekrar konuşacağız.
2: Je suis Ilhan Fakili. Je suis conscient de l'endroit où je suis arrivé et de ce que l'on attend de moi. Sur le terrain, je donnerai tout ce que j'ai. Je me battrai jusqu'au bout. Je repousserai mes limites. Siya, Beyaz, and Büyük Beşiktaş. Je suis Ilhan Fakili. Je suis conscient de l'endroit où je suis arrivé et de ce que l'on attend de moi. Sur le terrain, je donnerai tout ce que j'ai. Je me battrai jusqu'au bout. Je repousserai mes limites. Siya, Beyaz, and Büyük Beşiktaş.
0: Evet, Beşiktaş'ın Clermont'dan kadrosuna kattığı İlhan Fakalı, Beşiktaş'a geldiğimin, nereye geldiğimin daha doğrusu farkındayım, beklentilerin farkındayım diyor. Siyah, beyaz, en büyük Beşiktaş diye de ekliyor. Fransızca bir açıklama tabii. Zannediyorum Türkçesi zayıftır. Hatta belki de hiç olmayabilir. 20 yaşında genç bir oyuncu. Beşiktaş'ın bu transfer döneminde kadrosuna kattığı bir diğer genç isim aslında. Ouattara yine 20 yaşında sol bek için hücum hattına İlhan Fakalı ve bugün az önce konuşmuştuk Salih Özcan hamlesi sırada kim var diye Beşiktaş taraftarı merak ediyor. Leandro Trossard ismi çok fazla merak ediliyor. O transferde de Efecan'ın da aktardığı bilgiler süreç olumlu seyrediyor. Yani anlaşmaya çok yakın artık Beşiktaş oyuncu tarafıyla da. Zaten Arsenal'da büyük ölçüde anlaşma sağladı Arsenal kulübüyle Beşiktaş ve artık oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Burada tabii hatta bugün haberimiz de vardı. Şöyle bir son dönemde Beşiktaş'ın politikası vardı Savaş abi. Sen de hatırlarsın. 30 yaş üzeri isimlere bonservis ödemekten kaçınıyordu aslında Sayın Başkan Adalı ama Trossard biraz bu konuda istisna da olabilecek bir oyuncu.
3: Şimdi bazı futbolcular için bunu kullanmayabiliriz. Çünkü Trossard çok iyi bir turnuva geçiriyor. Baktığımız zaman kalitesi ortada. Ligimize renk katacak. Beşiktaş'ta beklentiyi çok yukarı çıkarabilecek bir oyuncu. Pazarlıklarda da ister istemez futbolcunun şu anda turnuvada olması, bazı isteklerini biraz yukarı çıkmış, 8 milyon euro falan deniliyordu çünkü bonsaya yıllık ücreti. Orada biraz daha herhalde bir son istekleri var. Çünkü kendisi turnuvada, aklı transferde. Olumluya doğru gidiyor. Bu tip oyuncular için bazen 1-2 milyon euro fedakarlık yapmak zorundasınız. Bulamıyorsunuz çünkü. Yani santrofor şu anda iyi santrofor. Türkiye'mizde zaten amir takımda eksikliğini biliyoruz. Avrupa'dan da işte Galatasaray Osimhen'i buldu, Icardi'yi buldu. Bulduğu zaman aldı. Beşiktaş'ta burada biraz kesenin ağzını açmak zorunda kaldı. Beklenti o yönde. Beşiktaş camiasının beklentisini de Sayın Serdar Adalı yönetim biliyor. Hoca da istediği bir oyuncu ki bu kadar üzerinde düşülüyor. Güzel bir tanıtım olmuş. Onu da söyleyeyim. Açıklamaları da güzel. Siyah beyaz en büyük Beşiktaş. Buradaki benden beklentiyi biliyorum dedi. Herhalde Pascal Numa'yla falan da konuşmuş da olabilir yani. Çünkü
0: olabilir, evet.
3: Beşiktaş camiasının beklentisini karşıladığınız anda sahaya çıktığınız zaman performansınız bir değil iki kat yukarıya çıkar o tribünlerle birleştiğiniz zaman.
0: Bana bir ismi hatırlattı. Oyun stili de sanki biraz benziyor. Olcay Şahan yine böyle çok biraz böyle genç bir yaşta Almanya'nın çok bilinmeyen bir kulübünden ve çok da sessiz sedasız o dönem Beşiktaş'ın feda dönemiydi. Feda yapılanmasıydı.
3: Çok iyi hatırlıyorum.
0: Olcay sonrasında Beşiktaş'ta çok büyük izler bırakmıştı. Mesela İlhan için aslında önemli referans olabilecek bir örnek bence Olcay Şahan.
3: %100 katılıyorum ama o dönemde şöyle bir şey var. Ben eğer Olcan olsaydım beklentisiz gelmişti. Bugünkü gibi şampiyonluk için değil o feda döneminde gelmişti. Gelen her futbolcu üzerindeki yük böyle aşağı doğru inmişti. Çünkü biz bir feda dönemine girdik.
0: Doğru.
3: Sonu nereye giderse gitsin biz şampiyonluk hedeflemiyoruz. Galatasaray Beşiktaş'ın 2 sene geleceği, şehir dışından maçlar yapılıyordu.
0: Doğru, Oğuzhan yoktu
3: Beşiktaş. Şey de öyleydi o zaman.
0: Oğuzhan.
3: Oğuzhan da öyleydi. Ondan sonra orada öyle bir yer, Gökhan Tere.
0: Birçok oyuncu.
3: Çünkü beklentisi yüksekteydi. Taraftar, camia çok zorlu bir süreçten geçmişler. Ama 2 sene sonra almışlar.

0: vardı. Bu transfer de o transfer gibi inşallah kalıcı ve etkili.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Sarı lacivertler son olarak Nathan Ake'yi kadrosuna katmayı başarmıştı ve yine özellikle son günlerde adı Fenerbahçe ile çok daha sık anılmaya başlanan bir oyuncu Mason Greenwood'tu ve Fenerbahçe'nin Greenwood konusundaki ısrarının da sürdüğü yönünde gelen bilgiler var. Bonservis konusunda tarafların görüşmeleri devam ediyor. Detayları bir izleyelim, sonrasında Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşacağız.
2: Vedat Muriç, Amara Diouf ve Nathan Ake ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yıldız transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin Mason Greenwood için girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Yönetim, İngiliz yıldızın transferi için pazarlıklarını sürdürürken Fransız ekibi Marsilya bonservis konusunda tavrını net şekilde ortaya koydu. Marsilya hem Fenerbahçe'den hem de Roma'dan Mason Greenwood'un bonservisi için en az 50 milyon euro talep etti. Fransız kulübü bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Transfer yarışındaki kulüplerden Roma, 24 yaşındaki İngiliz yıldıza yıllık yaklaşık 5,5 milyon euro maaş teklif etti. Fenerbahçe ise oyuncuya sunacağı maaş konusunda rakiplerine göre daha avantajlı bir pozisyonda yer alıyor. Yönetim, transferi sonuçlandırmak adına aceleci davranmak yerine uygun mali şartların oluşmasını bekliyor. Hem bonservis hem de transfer koşullarının istenilen seviyeye gelmesi halinde Marsilya ile müzakereleri tamamlamak için Fransa'ya gidilecek.
1: Evet, Fenerbahçe'nin Mason Greenwood ısrarı devam ediyor ve Marsilya'nın Greenwood için 50 milyon euro talep ettiği bilgisi var. Kolay bir transfer olmadığını zaten biliyorduk ama Fenerbahçe de bu konuda ısrarını devam ettiriyor. Savaş
0: çok. Kolay olmadığı gibi çok da zor bir transfer. Baktığımız zaman seçim sürecinde de gündemde olan bir oyuncuydu. Bonservis dışında yıllık alacağı ücret de aynı şekilde. Daha önce Hakan Safi'nin de Aziz Bey'in rakibiydi başkan adaylığında, onu da aynı şekilde gündeme getirdiği bir oyuncuydu. Hatta gitti, transfer bitecek, bitiyor şeklindeki haberlere de bir yalanlama ve düzenleme geçti dün Fenerbahçe. Fransa'ya bu konuda çıkarma yaptıklarında iddia edilen haberleri. Ben Fenerbahçe'nin gerçek amacında olan, düşündüğü ve sıcak temas içinde olduğu, hatta bayağı bir sıcak olduğu, bayağı bir mesafe kat ettiği başka birisinden bahsetmek istiyorum. Oli Watkins transferi Fenerbahçe adına çok ciddi şekilde bir mesafe kat etti. Bu hafta içinde daha detaylı bilgiler geleceğini düşünüyorum. Mesafe kat etti diyorum çünkü bunu doğru bir bilgiye dayanaraktan söylüyorum. Fenerbahçe yönetimden önemli bir isim bu transferle çok ciddi bir şekilde ilgileniyor. Daha önce Ake transferiyle de ilgilenen kişiydi. Dolayısıyla ben Fenerbahçeleri mutlu edebilecek bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani Oli Watkins transferi, baktığımız zaman geçen sene Aston Villa Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduğu asist, atmış olduğu gol, yapmış olduğu asistler, belki boyunun 1.80 olması, bazılarınca böyle kısa boylu forveti çok fazla sevmeyenler vardır.
1: Hiç öyle bir oyuncu
0: ama
1: değil.
0: Ama öyle bir oyuncu değil. Uzun Vedat Muriç, kısa sanki böyle.
1: Ve 95 doğumluymuş, 30 yaşında.
0: Tecrübeli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin İlacı olabilecek bir oyuncu dersen mi? Olabilir.
3: Evet.
0: Fenerbahçe bu konuda dediğim gibi çok ciddi mesafe kat etti. Hafta içinde bu konuda yeni gelişmelerin olabileceğini ben söyleyebilirim.
1: Yani sen diyorsun ki Mason Greenwood değil de asıl Oli Watkins'i Fenerbahçe bitirebilir.
0: Evet. Yani transferde bunlar olabiliyor biliyorsun. Hani sağ gösterip sol olur. Sol gösterip sağ geçer, şaşırtabilir. Bir yere odaklanılıyor. Bunu Galatasaray'da da gördük. Beşiktaş'ta da gördük. Görmeye de devam edeceğiz. Greenwood transferi çok dillenmişti. Çünkü seçimden önce de dillenmişti. Hatta Sayın Aziz Yıldırım'ın sohbette bunu söyledi bilmiyorum. Biz oyuncuyla görüştüğümüzde bize Hakan Safi Bey'le daha önce yaptığı görüşmede istemiş olduğu ücret konusunda bir mutabık sağlanması da gündeme gelmişti. Ama burada Fenerbahçe iki oyuncudan birisini transfer edecektir ama ben burada Watkins transferinin çok daha önde olduğunu düşünüyorum. Yani böyle görüşmeler bakımından baktığım
1: zaman. Oli Watkins'in Aston Villa rakamları 278 maç, 108 gol, 47 asisti var. Yani tam 155

0: Watkins Vedat'ın önünde olur. Transferi gerçekleşirse.
1: Şimdi Vedat da çok farklı bir oyuncu. Vedat da gelip orta sahadan top alabilen, böyle saatte 9 gibi oynayabilen, santrofordan kendini arkaya çekebilen, hani çok iki tane oyuncunun da farklı özellikleri var. Ama Watkins tabii ki çok daha kaliteli, kariyerli. Aston Villa ile Şampiyonlar Ligi'nde en son finalde asist yapmış bir oyuncu. Gol katkısı, evet, skor katkısı, tecrübe. Ben tekrar ifade edeyim, önümüzdeki günlerde, yani bu hafta içinde bu isimle ilgili yeni gelişmeler
0: olabilir. Önemli bir bilgi geldi Savaş Şorlu'dan. Salim, ne dersin Oli Watkins'e?
2: Ya ben şuradan başlamak istiyorum. Dün mesela Fenerbahçe Kulübü Greenwood'la ilgili bir açıklama yaptı. Greenwood transfer süreciyle alakalı.
0: Bir gazeteci yalanladı.
2: Bu gayet normal, yani kulüpler yalanlayabilir ama hatırlarsın, Aykut Hoca sürecinde de, Aykut Kocaman sürecinde de bir yalanlama olmuştu. O yalanlamanın ardından biz hemen şunu söylemiştik. Daha önceki Aziz Yıldırım döneminde, Aziz Bey döneminde yalanlanan transfer haberlerinin gerçekleştiğini ifade etmiştik. Fakat gelinen noktada...
0: Ben bir örnek vereyim mi? Çok yakın dönemde bunu yaşadım. Yani hani evet, ben yalanlanmadım ama şahit oldum çok net bir şekilde. Beşiktaş, Gedson Fernandez'in Spartak Moskova'ya transferi olmadan önceki dönemde, o transfer döneminde bu haberi yapan Beşiktaşlı bazı muhabirleri resmi hesaptan yalanlamıştı. Yani böyle bir, evet, görüşmenin olmadığını direkt olarak resmi hesaptan açıklamıştı Beşiktaş. Birkaç gün ya da birkaç hafta, tam zamanı ve tarihi hatırlamıyorum ama sonrasında Gedson Spartak Moskova'ya transfer oldu mesela.
1: Satarken de alırken de bunları zaman zaman yapılıyor.
0: Hep şunu söylerler ya Savaş abi, sen çok da hani... Ya
1: biz de zaman zaman yalanlandık.
0: Bir haberin yalanlanması aslında o haberin biraz gerçekliğini de gösteren bir gelişmedir diye hep bunu söylerler.
1: Şu çok
0: aslında
1: söylenir, yıllardır söylenir. Bu yani 30 yıllık meslek hayatımda yalan haber, yani yalanlanmaz, doğru haber yalanlanır diye. Böyle bir şey hep vardır. Bir de dediğim gibi ben o haber yalanlanmadan önce dün 3-6 yayındaydım. Bu transfer haberini detayıyla bu şekilde verdim. Sonra tekrar yayından sonra bir daha konuştum ve o haber benim Watkins haberinden sonra Fransa çıkarması yalanlandı.
0: Greenwood haberi.
1: Evet, Greenwood haberi bu Watkins haberinden sonra yalanlandı. Dolayısıyla rota oraya doğru kaymış olabilir.
0: Bak, yani ben bir izleyicimiz demiş ki Ankara Eryaman'dan Ahmet Bey. Selam. Herkes Aykut Kocaman'ı bekliyordu. İsmail Kartal geldi.
2: Evet,
0: Malang Sar bekliyordu. Nathan Ake geldi. Evet. Bu işin sonu Richarlison olur demiş Salim. Bu arada gerçekten evet, yani hep ters köşe yaptı şu ana
2: ters
0: kadar Fenerbahçe yönetimi. Bir tek Vedat konusu.
2: Vedat
0: zaten seçim döneminde de çok net bir şekilde gündemdeydi.
1: Aykut Hoca, İsmail Hoca planlı değildi, onu söyleyeyim. Bak, transferlerde planlı ters köşe olur ama o biraz planın dışında olan bir şeydi. Gelişmelerin beklenmedik şekilde ilerlemesinden dolayı oldu. Aykut Hoca ile çok yakın dostlukları, ilişkileri olmasına rağmen Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman hamlesinin seçimden önce de çünkü dile getirmişti. Orada bir yardımcıları konusunda anlaşmazsızlık,
0: evet,
1: oldu.
0: Ekip konusu.
1: İki tarafa da saygı duyuyorum. Eğer Aykut Hoca gerçekten de ekibi konusunda bu imzayı atmadıysa, bu kadar çok sevdiği Fenerbahçe'yi, bu kadar çok istediği Fenerbahçe'ye, bu ekibimde şu şu şu olmalıdır deyip de başkan da bu olmaz, bu olmalı dediyse ve imza atılmadıysa, ben Aykut Hoca'ya saygı duyarım. Her zaman bu görüşü savunmuşumdur. Bir teknik adam, Anadolu'da çok fazla oluyor, sen de biliyorsun, bazı, evet, teknik adamlar 10 yıl birlikte çalıştığı yardımcılara X başkan diyor ki sen sadece geleceksin diye ekibini bırakıp geliyorlar imza, evet, atarken. Bunu yıllardır görüyorum. En yakınımdaki bazı teknik adamlar da var. Sonra bana diyor ki ya
2: ne
1: bu kadar
2: demişler
1: zamandır...
2: Savaş abi? Yola çıktıklarını, yolda bulduklarını değişme.
0: Bir an hatırlayamayacak zannettim.
1: Güzel. Yola çıktıklarını, yola bulduklarına değişme.
2: Şöyle yapınca şey o hissiyat oldu ama sende.
0: Büyük bir hevesle hani hatırlayamam onu ve yani çok uzun yıllar...
1: Onun dışında
0: biraz şey gibi bir sahne sebep
2: geçen sene
0: bekledim
2: gibi.
1: Burada
2: Bizon Telerep'i
1: vardı. Burada Hoca'yı ben gerçekten tebrik ediyorum. Eğer tamamen olay buysa ki bir transferden de bahsedildi. Sonra B planında başka isimler de vardı. Jesus da gündeme geldi. İsmail Kartal da o arada başkanla hemen bir telefon görüşmesiyle orada Oğuz Çetin, Aykut Hoca ile zaman zaman o, çünkü uzadıkça sıkıntı olacağı belli oldu orada. Hatta şunu söyleyeyim. Erdem kardeşimizin o gün Aykut Hoca'nın ekibi belli oldu, bugün imza atacak dedikleri gününde

0: Ben o süreci de takip ediyorum. Fenerbahçe'de de biraz kaynaklarım vardır. Biraz mütevazı olan. Aykut Hoca bir gün önce Oğuz Çetin'le tartışıp Bodrum'a gittiğini de, iki gün Bodrum'da telefonları kapatmıyorum. Gelinen noktada transferde Aykut, Sayın Aziz Yıldırım ters köşe yapmasını sever. Bekleyip görelim. Bundan sonra da zaman zaman ters köşe görürüz ama İsmail Kalkal, Aykut Kocaman olayı biraz daha farklı gelişti yani.
1: Bir yorum var.
0: Gülerken de oldu güzel bir yorum. Eleştiren de olabilir.
1: Bak. Yok. Salim Bey ekrana niye gergin bakıyor? 7 yaşındaki oğlum korkuyor demiş.
2: Yok abi, gergin bakmıyorum ya. Yani böyle...
1: Ya Salim, şeker gibi adamsın aslında. Niye böyle yorumlar yapıyorlar?
0: Bir Anadolu fıkrası anlat ya da bir Adana yöresinden bir şey söyle. Biraz güldür insanları, neşelendir abi çocukları.
2: Abi bende anılar çok çok fazla. Hatta bir dönem yani bu anılarla ilgili de hatta sağ olsun
1: kitap yazmayı söyledim. Falan mı düşündün?
2: Yok be abi, kitap yazmak çok çok zor iş. Yani kitap yazmak, kitap okumak güzel ama kitap yazmak
1: çok kolay bir iş mi?
2: Çok çok zor.
0: Okumak bir kolay, yazmak zor.
2: Okumak kolay, yazmak zor.
0: Herkes işini yapacak.
1: Okumak da artık çok kolay değil yani. Dikkati oraya verebilmek
2: yani
1: de.
2: Yani günde bir 20 sayfa, yani. 25 sayfa bile olsa okumak gerekiyor.
0: Okuyana çok saygı duyuyorum.
1: Ben de.
0: Biz yorulduğumuz için, belki stresli olduğumuz için şey yapamıyorum eskisi kadar ama böyle metrobüste kalabalıkta işte bir elinde elinde yukarıda bir elinde kitap, böyle bazen hanımefendileri, gençleri görüyorum. Muazzam
1: çok imreniyorum öyle insanları.
0: Muazzam
1: gerçekten.
0: Muazzam özeniyorum. Kıskanıyorum da. Ben kıskançlığı çok fazla sevmem. Ama çok büyük saygı duyuyorum. Çok büyük de bir özentim oluyor böyle onlara
1: karşı. Salim ama gergin bir insan değil. Bugün sadece yok. Biraz yorgun. O yüzden böyle zaman zaman ekrana o yorgunluk yansıyabilir ama Salim ya, şeker ben, gibi bir yani insan.
2: Normalde de ben mesela...
1: Çok duygusaldır. Değil yani, misin Salim?
0: Nereden çıkarıyorsun
2: balık burcu şimdi? Olduğum için olabilir ama.
1: Sen de mi balıksın? Öyle mi? Balık burcu duygusal mı?
2: Duygusal.
0: Balık burcu dünyanın en duygusal burcudur. Öyle ben mi? De balığım.
1: Sen de mi balıksın?
0: Ben de balığım.
1: Siz aynı burç o zaman.
0: Aynı burç.
2: Hangi tarih abi?
0: 16 Mart.
2: 16 Mart. Ben de 18 Mart.
1: Oo çok yani, ama yani siz 18, beraber kutlayın bence bundan sonra.
0: 18, 18 Mart çok daha anlamlı.
1: Tabii seninki evet. Çok özel bir tarih.
0: 18 Mart çok daha anlamlı, o yüzden Salim'e ayrı bir saygım olması lazım bundan sonra.
2: Sağ olun. Yok be abi.
0: 18 Mart. İsterdim 18 Mart olmayı.
2: 18 Mart çok güzel bir tarih. Özellikle de şehitlerimizi saygı ve rahmetle analım. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Yani o yüzden mutluyum. Güzel bir tarih.
1: Evet, güzel.
2: Ama normal
1: anlamlı
2: şartlarda
1: bir...
2: da dinleyenimize ve izleyenimize selamlarımı iletiyorum. Normal şartlarda da öyle çok gergin bir insan değilim.
1: Yok, hiç değil.
2: Sinirlendiğim, yani uzun yıllardır tanıyorsunuz. Sinirlendiğim falan vesaire çok çok azdır. Yani bugün de bilmiyorum çok sert mi baktım anlamadım.
1: Olur öyle arada. Peki Fenerbahçe'de sana da Watkins konusunda
2: yani şunu söyleyeyim,
1: var mı ekleyeceğin?
2: Yani Greenwood noktasında bendeki bilgi şu. Greenwood noktasında Fenerbahçe'nin rakibi net bir şekilde Roma. Roma'da özellikle de Gasperini bu transferi çok çok istiyor. Hatta geçenki yayında söylemiştim. Roma'nın ve Hull City'nin oyuncu satışı yapması gerekiyor diye.
1: Evet.
2: Hatırlarsın. Roma bu noktadan dolayı bu transferi bekletiyor olabilir. Greenwood noktasında masadalar. Fenerbahçe'de süreçte yalanlanan isimlere gidildiğinde Aykut Hoca yalanlandı. İsmail Hoca geldi. Bu süreç tabii ki, bu transfer bir süreç. Gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Net bir şekilde de yalanlama olduğunda bu noktada ben şunu gözlemledim. O ismin olma olasılığı az gibi. Ya da transfer sürecinde sıkıntı yaşamamak adına kulüpler böyle bir planlama öngörüyor.
0: Burada yok, bu kadar uzun, bu kadar kelimeleri seçerek yalanlamadan sonra bu transferin tekrar açılma ihtimali ben çok zayıf görüyorum. Bak bazen şöyle iki cümleyle Singer'ın transferi gündemimizde yoktur, bu haberler asılsızdır dersin. Bir ama de, uzunca bir metin. Orada böyle karşılıklı diyalogdan mı, diyalogsuzluktan mı, başka bir şeyler mi var? Ama buradan tekrar dönme ihtimali ben Roma'yı daha yakın görüyorum.
1: Bak, bu arada bir soru daha var Greenwood'la ilgili. Bunu da yanıtlayalım. Hatta sizde işte varsa bilgi lütfen paylaşın evet. Bizimle de. Fenerbahçe Greenwood'u 50 milyona transfer etse, 50 milyon euroya, Marsilya paranın yarısını Manchester United'a vermesi gerekiyor. Doğru mu yanlış mı? Orada bir payı var United'ın ama oranını bilmiyorum. %50 miydi yoksa daha az mıydı?
0: Dünya
1: o rakamı hatırlamıyorum ama Manchester United'ın bir hala hakları var Mason Greenwood'da.
2: Ya belki şu olmuş olabilir.
1: %30 diye hatırlıyorum ama bakarız.
2: Şu
1: birazdan
2: belki olmuş
1: bir kontrol
2: olabilir.
1: Ederiz.
2: oyuncunun sonraki satışından yarı yarıya pay formülü olmuş olabilir. Direkt zaten sen de kontrol edebilirsin. Bu noktada şöyle bir durum söz konusu. Çok ciddi bir bonservis miktarından söz ediliyor. Bu bonservis miktarını ödemek ve Fenerbahçe'deki şartları düşündüğümüzde yani burada...
1: Evet evet, Manchester United'ın %50 sonraki satıştan pay alma hakkı varmış.
0: 50 yani, milyon euro evet. Gaz Fenerbahçe verip buna bir sonraki satıştan tekrar o payı mı koyacak? Ya bu transfer biraz zor gözüküyor.
1: Hayır yok, o Fenerbahçe'yi çok ilgilendiren bir konu değil. Şöyle değil.
2: Fenerbahçe 50 milyon euroya verirse
1: 25'i yani. Marsilya, 25'i United'a gidecek.
0: Bir sonraki satıştan Fenerbahçe yapacağız. Hani aldıktan sonra bu satışı yaparsa yani evet. 75'e mi satacak, 80'e mi satacak ya da 60'a mı?
1: Orası tabii o başka bir konu doğru. Böyle o biraz bir bütçe, Osimhen konusu gibi aslında.
0: Tabii.
2: Böyle mesela bir bütçe, AK'ye ödenen bonservis miktarı 10 milyon euro. Vedat Muriç'e ödenen bonservis miktarı 10-13 bandında. Yani burada toplamda 23 milyon euroluk bir harcama var. İki oyuncu da bence sizin ilk 11'de değerlendirebileceğiniz, ilk 11'de şans verebileceğiniz bir oyuncu. Bir oyuncuya direkt gidip Greenwood önemli bir isim, 50 milyon euro verdikten sonra diğer pozisyonlar için de yapılacak olan transferlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Düşüncem bu. Bu noktada kaleci noktasında da gelişmeler yaşanması bekleniyor. İrfan Can, Eğri Bayat'a yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler var. Yurt içinden Gençler Birliği'nin bir ilgisi vardı. Gençler Birliği ilgilendi fakat ücret noktasında anlaşma sağlanamadı. Livakovic'in durumu belirsizliğini koruyor. Livakovic şu anda Hırvatistan'la birlikte milli takımda. Ederson'la ilgili sezon tamamlanırken sürecin olumsuz olduğunu paylaşmıştık fakat yönetim değişikliği oldu. Yönetim değişikliğinden sonra Aziz Bey cephesinin menajeriyle görüştüğü ifade edildi. Kaleci noktasında da ben gelişmeler bekliyorum. Kaleci transferi olmazsa olmaz. Ve Fenerbahçe'de en önemli olay içerideki yabancı oyuncu sayıları fazla.
1: Şu an 23.
2: Mevcut yabancı kuralını düşündüğümüzde 10 artı 4'ü düşündüğümüzde bu noktada yani 23 kişiden 9 kişi veda edecek. Yani kontenjansız hesapladığımda minimum. 10 artı minimum.
1: Herhangi bir takviye yapılmazsa ki yapılacak takviye.
2: Yapılacak.
1: En az 2-3 takviye yapılacak.
2: Ve şöyle bir durum söz konusu. Yabancı futbolcular ve yerli futbolcular kulüplerinde aldıkları ücretler var. Bu ücretler mesela örnek veriyorum. Furkan Yıldız X bir takımda oynuyor. 1 milyon euro maaş alıyor. 1 milyon euro maaş alırken kadroda düşünülmüyor. Kendisine gelen teklifler 500 bin euro, kabul etmiyor. Finalde ne oluyor? Kulübü yarısını ödüyor. Yarısını.
0: Bazen yarısından başka, fazlasını.
2: Yarısından fazlasını ödüyor. Yani burada geçtiğimiz programda da söyledim. Yabancı kuralı değişti 10 artı 4. Bu bizim ülkemizdeki oyuncuların gelişimi için, forma şansı bulması için değişti fakat bu kural yerli oyuncular için bir kazanç meselesi haline gelmemeli.
0: Kime yarıyor bu yabancı kuralın bu şekilde değişmemesi, her dönemde değişikliklerin yapılması?
2: Kime yarıyor? Menajerlere yarar.
0: Menajer sporlara yarıyor, doğru. Bir tek onlara yarıyor.
2: Yani futbolcuya yarıyor.
0: Bu süreçte elde olan
2: bana sana yaramıyor.
0: Futbolcuların da bazıları son gün kalıyor, kadro dışı kalıyor, isim yazılmıyor, altyapıya gidenler olabiliyor. Çünkü o süreçte oralarda göremeyeceğiz. Evet. Bak, şimdi orada elde kalan oyuncular için Fenerbahçe hepsini verip göndermeyecek. Son güne kadar da uğraşacak. Hatta transferini yapacak. Yol ayrımında olmayanları da kadroya yazmayıp ne yapıyor? Son güne kadar bekletip belki burada, belki yurt dışında göndereceği takımlar olabiliyor. Ama bu konuda Fenerbahçe gerçekten de ciddi anlamda
2: sıkıntısı var. Geçtiğimiz hafta mesela ben anlattım. Gençler Birliği'nin ve Fatih Karagümrük'ün Can Keleş'e teklifi olmuş. Can Keleş'in istediği miktar 40 milyon TL. Saygı duyarım, isteyebilirsin. Bu bir
1: Samet Akaylı'nın o parayı almıyor biliyorsun Trabzonspor'dan.
2: Evet.
1: Milli oyuncu.
2: Milli oyuncu Samet Akaylı'nın. Yani almıyor.
1: Ben saygı duyuyorum ama biraz
2: yani burada da finalde şu oldu.
1: İnsan biraz da kendisini bilmeli.
0: Kaç
1: yani
0: para alıyor?
1: 40 istemiş işte. 40
2: Gençler Birliği'nden ben bizzat bunu teyit etmeden paylaşmam.
1: Beşiktaş'tan ne kadar alıyordu? Beşiktaş'tan da gerçi yüksek onun maaşı hatırladığım
0: 40
1: kadarıyla.
0: Milyon, yani 40 milyon TL 1 milyon doların biraz altı diyelim.
1: Evet. Enteresan.
2: Bu sadece Can Keleş için değil.
1: Samet'in mesela rakamlarını şu anda tam hatırlamıyorum bu arada. 3 yıl imzalamıştı Trabzonspor'la ama mesela ilk yıldaki
2: burada
1: rakamı...
2: Burada Can Keleş'i de hedef haline koymuyorum.
1: Milyon. Ben hedef göstermek değil ama evet, hani talep ederken de insan biraz ya, kendini bilmeli, neyi talep ettiğinin
2: direkt
1: farkında olmalı.
2: Direkt ben bizzat net bilgiyi paylaşıyorum. Gençler Birliği'nden 40 milyon TL para istemiş. Onun
1: Furkan
2: dışında...
1: Yıldız, Salim Manav'ın üzerine oynamayı bırak, çok belli oldu.
2: Yok be.
1: Üzerine oynamıyorum. Salim benim kardeşim ben. Çok seviyorum Salim'i.
0: Samet Akaydın konusunda da bir şey söyleyeyim. Samet Akaydın konusunda her milli takım döneminde bu kadar ağır eleştirilen, bunun burada ne işi var denilen Samet Akaydın'ın Sancaktepe'de oynadığı dönemden beri bu tarafa bakalım. Evet. Sancaktepe, Keçiören, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Rize,
2: Panathinaikos
0: hepsine bakalım.
2: En iyi sezonu bu sezondu.
0: En iyi sezonunda inişli çıkışlı olabilir. Bu sezonun dışında bir şey daha söyleyeceğim. 5 yılda kaç tane sakatlık yaşamış, kaç gün maç kaçırmış baksınlar bir. Ben hoca olsam böyle oyuncu isterim ya.
2: Ben yani şunu doğru söyleyeyim.
0: Uzun sakatlığı yok ya. Bir en uzun 9 gün.
2: Sancaktepe'de hatırlarsın. Buradan da selam olsun. Sivas Spor'un eski sportif direktörü Yakup Ateş. Senin de bizzat
0: kardeşimize selam olsun.
2: Tanıdığım bir isim. Bu arada Yakup Ateş de ayrılmış. Hayırlısı olsun onun hakkında da. Sivas
0: İyi
2: Spor'dan ayrılmış.
0: Yine, çalışkan
2: Sancaktepe'de Yakup abiyle birlikte başladılar. Yakup abi o dönem sportif direktördü. Konuşmaya başladığım dönemler. O dönem ben de üniversitede okuyorum. Takip ettiğim oyuncular arasında Samet, onun öncesinde de birçok oyuncu vardı. Ankara Keçiören Gücü, ardından Adana Demirspor, Fenerbahçe, Panathinaikos, Rizespor. Tamamıyla takip ettim. En iyi oynadığı sezon bu sezondu.
0: Bak,
2: daha önceki yayınlarda
0: da
2: söyledim.
0: İstikrar var, sakatlanmayan bir oyuncu. Bazı evet. oyuncular var. Şimdi Can Keleş'e bakalım kaç maç kaçırmış. Bir de Samet Akaydın'a bakalım kaç maç kaçırmış. Sakatlık var mı? 5 senedeki sakatlığına bakalım. Bir haftalığın uzunluğunda bir sakatlığı yok. Ya kart cezalısı. Gitti her takımda.
2: Evet.
0: Yani bu ben teknik direktör olsam rahatlıkla böyle bir oyuncu çalışmak isterim ya. Ben ona bakarım. Bazı oyuncular var. Evet. Çok büyük yıldız ama senede 3 defa sakatlık geçiriyor. Maç evet. kaçırıyor.
1: Real Madrid Dumfries'i aldı sağ beke.
2: Evet.
1: Mesela Alexander Arnold'la ilgili Galatasaray'ın bir girişimi olur mu diye sormuş izleyiciler.
0: Olabilir. Yani önümüzdeki günlerde olabilir.
2: Ama Dumfries daha çok yani hatırlar futbol severlerde. Üçlünün sağında oynayan bir bekti. Katılır mısın?
1: Ya Inter'de öyle evet.
2: Inter'de öyleydi.
1: Ama Real Madrid
2: yani hücum
1: oynayacak
2: yönü,
1: mı?
2: Yani bilmiyorum. Real Madrid'de şu anda Mourinho ile birlikte Perez çok ciddi transfer çalışmaları yapıyor. Her yani beğendiği oyuncuyu transfer ediyor.
1: Evet. Biraz gözü kararttı bu transferde.
2: Kukurella geldi.
1: Kukurella'yı aldılar.
2: Kukurella'ya başka...
1: Toplam
2: Kukurella dışında kim geldi?
1: Bernardo Silva'yı aldılar.
2: Bernardo Silva geldi.
1: Dumfries'i aldılar. Dumfries bir de
2: geldi.
1: İbrahim'e Konate'yi aldılar. Konate 4 transferi
2: geldi.
1: Var şu ana
2: nokta
1: kadar.
2: Nokta atışı transferler yani. Direkt oynatabileceğin transferler. Biraz Real Madrid'in şu anki modu şu. Oyunlarda bilirsin. Konsol oyunlarında transferi açarsın. Kendine takım oluşturursun. Yani şu an Mourinho hocam kendisine takım oluşturuyor. Transferi
1: ama gerekiyor.
2: Tamam gerekiyor ama.
1: Son dönemde çünkü son yıl iflas etmiş bir Real Madrid kadrosu vardı neredeyse.
2: Şart. Ya iflas etmekten ziyade
1: mental anlamda.
2: Yani ben Real Madrid'le ilgili düşüncem şu, Real Madrid takımı önemli bir takım. Real Madrid'deki temel problem şuydu. Mbappe çok çok önemli bir yıldız. Saygı duyuyorum ama Mbappe üzerine bağlı bir oyun anlayışı vardı.
1: Doğru.
2: Yani bundan dolayı
1: ama Dünya Kupası'nda da öyle mesela Fransa'da. Fransa
2: ve,
1: sonuna kadar sonuç aldı
2: ve
1: ama.
2: Ve buradan kimse yanlış anlamasın, yanlış anlaşılmasın. Genç teknik direktörlere saygı duyuyorum. Fakat yani Real Madrid'de oyuncu kadrosu çok çok iyiydi. Gelen teknik direktör tercihleri biraz bu noktada o oyunculara tamam teknik direktörlük kariyerinden önce futbolculuk kariyeriyle ön plana çıkabilirler, hükmedebilirler ama teknik direktör noktasında Apolet önemlidir. Yani bu noktada Mourinho Fenerbahçe dönemini hemen hemen tüm futbol severler beğenmiyor ancak net bir şekilde kupası var abi.
1: Fenerbahçe doğru. yıllardır nokta transfer yapamadığı için başarısız, Greenwood alınmalı demiş Arda.
0: Çok doğru. Yani eğer şu 8 yıllık dönemde bir iki tane nokta transfer özellikle santrofor Jack Odonsara geçen sezon devre arasında santrofor transferi yapmadan eğer olmuş olsaydı çok farklı olabilirdi. Yani nokta transferleri bir türlü yapamadı.
2: Doğru.
0: Biz şimdi Watkins transferinde.
1: Sen orada beklentin...
0: Yazıyorum, bir şey var da ondan dolayı. Yani
1: öyle mi? Şu an sıcak mı konu?
0: Güvendiğim bir kaynağım yüzde... Ya bir de çok ilginç. Bunu şimdi bakıyorum. Şimdi Greenwood transferiyle ikisi de aynı anda olabilir değil mi? Bu da çok ilginç geldi bana.
1: Greenwood ve evet. Watkins aynı anda.
0: Evet abi, aynı anda ikisi de olabilir.
1: Savaş Çorlu bombayı bıraktı bu gece.
0: Yani şimdi ben bunu reklam arasında bir konuşma yapacağım ama çok şaşırdım yani. İkisi birden olabilir.
1: Reklama daha var.
0: Yok, ikisi birden olabilir.
1: Dakikalar geçmez şimdi.
0: Olabilir. Yani bu
1: Savaş Çorlu özet geçeyim ben. Belki yayını yeni açanlar vardır. Dakikalar önce biz Mason Greenwood'u konuşurken Fenerbahçe Oli Watkins'i bitirmeye daha yakın evet. demişti ve şu anda da tabii bir yandan
2: önemli bir bomba
1: konuşmaları,
2: patlattı.
1: Görüşmeleri devam ediyor kaynağıyla.
0: Dün
1: güncelledi.
0: Watkins'i net olarak şunu söylemiştim. Bir yönetici sözü geçen transferle olan bir yönetici Watkins transferinin gitme aşamasında olduğunu ve bu hafta bu konuda nihai kararın olabileceğini söylemiş demiştim. Bugün de tekrarlarken şimdi Mason Greenwood için de aynı şekilde onunla da görüşmelerin devam ettiğini.
1: Yalnız ciddi anlamda seviye atlatacak iki isimden bahsediyoruz.
0: Özlenen Fenerbahçe olur o zaman.
1: Evet.
0: Yani hakikaten o zaman şu olur. Aziz Başkan seçimden önce az önce Aykut Hoca olayını biraz hani eleştirel şekilde yapmıştım. Beklenti yüksekti. Eğer öyle bir şey olursa Aziz Başkan bir seneliğine geldi, bir seçim daha oldu. Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsa çok daha başka şeyler konuşuyor. Ama bu iki transferin aynı anda olması, bir de burada Vedat Muriç ismi 3 tane. Galatasaray'ın Fatih Terim'le şampiyon olduğu senelere bakalım. Golcüleri söylesin.
1: Hali hazırda Asensio var, Talisca var, Kerem var.
0: Gidenler olacaktır. O zaman gidenler
1: mutlaka
0: olacak.
1: Mesela Talisca olmak zorunda zaten. Talisca'yla 24-25 oluyor yabancı.
0: Talisca'yla da büyük ihtimalle yol ayrımı olabilir. Çünkü
1: ama nasıl gidecek?
0: Bir oyuncu. Yani bir şekilde konuşulur. Bir şekilde hani her zaman bir şey satarken de diyorsun ya zararın neresinden dönersem diye. Eğer şampiyon olmak bir kadro oluşturmak istiyorsan şu anda bu iki tane golcünün ikisi birden bitirilmesi söz konuysa o zaman bazı şeylerden fedakarlıkta bulunacaksın.
1: Biraz artık Sergio Giresi geri planda mı kaldı Fenerbahçe'de? Yani şu an sıcak olan isimler Savaş Orlu'nun edindiği istihbarat son vermiş olduğu bilgi şu şekilde. Fenerbahçe Oli Watkins ve Mason Greenwood'u aynı anda bitirebilir diyor Savaş Çorlu. Güvendiği bir kaynaktan gelen bilgiler ama tabii transfer konusunda her an her dakika durumlar değişkenlik gösterebilir. Fakat şu ana kadar Vedat Muriç, Amare Diouf ve Nathan Ake'yi Fenerbahçe resmi olarak kadrosuna katmıştı. Bu iki oyuncuyu da katarsa bu transfer dönemini şu ana kadar gayet verimli geçiren bir Fenerbahçe göreceğiz.
0: Yani psikolojik hafta... üstünlük dediğimiz bir şey vardı ya, yıllardır Fenerbahçe ile Galatasaray arasında evet. böyle. Bu iki transferi aynı anda gerçekleştirirse Vedat Muriç ve Nathan Ake 4 transfer. O zaman psikolojik olarak bayağı bir rakiplerini farklı bir hale gelmiş olur.
1: Bak Hakan Bey demiş ki tabii şimdi kıyaslamalar başladı. Bu adı geçenlerin hiçbiri Osimhen'in sağ kolu etmez. Biraz daha üstlere çıksın demiş Fenerbahçe.
0: Ya şimdi Osimhen, biraz iddialı. Osimhen çok farklı ama bunu şimdi John Duran'la falan geçen sene kıyasladık.
1: Bu arada Greenwood da
0: net.
1: Çok.
0: Osimhen şu anda
1: çok kaliteli bir biraz oyuncu. Daha hani ayrı tutuyorum ama Greenwood gerçekten çok farklı yeteneklere sahip.
0: Evet, Osimhen'in bu sezonki performansını biz 2 sene performansına göre konuşuyoruz. Bu sezonki evet. performansı gelecek, antrenmana katılacak, kampta lige başlayacak. Sonra Şampiyonlar Ligi maçları süreci bir göreceğiz. Takım halinde futbol bir takım oyunudur. Yani iddialı, ikisi birden Osimhen'i yakalayamaz demek çok iddialı.
1: Salim?
2: Yani bu biraz hava işi. Yani takımla oluşturduğunuz o performansınız, takımla birlikte uyum çok çok önemli. Victor Osimhen Galatasaray'a uyum sağladı. 2 sezonda çok önemli işlere imza attı ve Victor Osimhen'in özelliği şu. Galatasaray Victor Osimhen'in bonservisini aldığında o dönemi düşünelim. Dünya piyasasındaki önemli santraforlar arasındaydı. Yani şu anda kıyaslama için erken diye düşünüyorum. Victor Osimhen çok çok kaliteli bir oyuncu. Fakat bir oyuncunun performansını takımdaşlık duygusu ve takımın performansı belirliyor. Şöyle ki sizin takımınız konum itibariyle lige havlu atmışsa sizin performansınız ne kadar iyi olursa olsun gölgede kalabiliyorsunuz. Bu takım oyunuyla alakalı bir durum. Bir haber vermek istiyorum bence.
0: Fenerbahçe yeni bir bomba veriyormuş şimdi böyle. Bir forvet daha açıklıyormuş şimdi.
1: Sen artık bu gece bombayı bıraktın zaten.
2: Aynen.
1: Ama sen bu toplara çok girmezsin. Özellikle hani Fenerbahçe ile ilgili
0: ikisi birden
1: konulara girmezsin.
2: İki bomba bıraktı bugün.
1: Evet. Yani bir değil iki tane bıraktı.
2: Kola telamlar gibi. Direkt bak ben kahvanede sobanın içine bombayı attı ve gitti.
0: Ben Watkins transferini normal şartlarda bitti gözüyle bakarken hatta Mason Greenwood transferi için de olumsuz az önce bir ifade. Eğer böyle bir uzun yalanlama olursa olmaz demiştim. Sonra o kadar.
1: Bak, Mahir Bey de demiş ki psikolojik üstünlük her zaman son gün hep Galatasaray'a geçer demiş.
0: Mayıslara işaret ederek.
1: Mayıslar mı yoksa transferin son günleri mi acaba?
2: Transferin son gününde Galatasaray son dönemde
1: Osimhen, Icardi hamleleri.
2: Icardi, Victor Osimhen.
0: Ama şimdi şöyle bir şey var.
1: Savaş abi.
0: Ali Koç dönemi.
1: Galatasaray bu transfer döneminde yine son gün bir piyango kovalar mı?
0: Her zaman yakalayamazsınız bunu. Piyango kovalar
1: bekler mi yani?
0: Her zaman yakalayamazsınız. Ne alabilirsiniz mesela? Orta sahaya çok üst düzey bir oyuncu i̇şte alabilirsiniz.
1: O nereye ihtiyacı yanına var? Merkez orta saha. İşte 10 numara. Belki
0: şimdi
1: kanat.
0: Değişen bir yönetim
1: kanat
0: var.
1: Kanat da eksik değil mi Galatasaray'da?
0: Değişen bir yönetim var. Değişen bir teknik direktör var. Değişen Fenerbahçe yönetimi var. 7 yıllık Ali Koç bir dönem işte Saadettin Saran. Dolayısıyla şu anda bu isimler hani işte limit deniliyordu, para yok deniliyordu, geçmiş çok borç bırakmış. Bu transferler yapılırsa hakikaten dengeler bozulur. Bu sefer Galatasaray'da beklenti çok yukarı çıkacak. Beklenti taraftar cami olarak. Bir şey sordum ben ortam.
1: Galatasaray'ın kanat ihtiyacı yok mu?
0: Var.
1: Lank ayrıldı.
0: Var.
1: Evet yani neden hiç peki kanatla
0: hangi
1: ilgili
0: bir... Hangi bölgenin şu anda bakıyor bak bir şey öğrendik. Geçen seneki Galatasaray
1: arayış var mı kanat bölgesi
0: ya
1: için?
0: Geçen seneki Fenerbahçe ile bu seneki Fenerbahçe'yi kıyaslayamayız. Geçen seneki Beşiktaş'la bu seneki Beşiktaş'ı kıyaslayamayız. Geçen seneki Trabzon'la bu seneki Trabzonspor'u kıyaslayamayız. Geçen seneki Trabzonspor'un şu andaki Trabzonspor'un kadrosuna 4 takviye düşsek son 6 maçta Trabzonspor şampiyon olurdu. Fenerbahçe'nin bir santrafor olsaydı Galatasaray'ın kaybettiği puanları düşünün. Galatasaray 4 senelik şampiyonluğu içinde hiçbir dönemde Galatasaray geçen sene kaybettiği puanları kaybetmedi. 102 puanlı şampiyonluğu yapan Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu geçen sene? Derbi kaybetmeyen Galatasaray geçen sene ilk kere derbi kazanamadı. Dolayısıyla burada eksik bölge olarak baktığınız zaman var. Stoper'de Abdülkerim Bardakçı bugün Bodrum'da tatilde bir resim paylaşmış. Birçok pozisyonun böyle kilolarıyla, performansıyla düşündüğümüz oyuncular
1: ben gördüm
0: var.
1: Gayet fit fotoğraf.
2: Bu arada doğru bir noktaya değindi. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim edelim. Şöyle ki Galatasaray geçtiğimiz yıl şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyon olmasındaki en önemli etken rakibi Fenerbahçe'nin daha kötü olması.
0: Trabzonspor'da koy. Son 7-8 haftada Trabzonspor'da Fenerbahçe'nin önüne geçti. Oradan sonra
2: evet,
0: 5 maç kazanamadı.
2: Şöyle ki mesela biz Tedesco ile ilgili açıklamalarda bulunmuştuk. Tedesco ile ilgili kamuoyundaki hepimizin yorumu şu şekildeydi. Şampiyon olacak takımın teknik direktörü 20 puan kaybetmez dedik. Doğru mu? 20 puan kaybetmez.
1: Evet.
2: Benim yorumum bu şekildeydi. Gelinen noktada Galatasaray da çok puan kaybetti.
1: Tabii ki. Çok fazla fırsat.
2: Galatasaray'ın da çok
1: Fenerbahçe'nin eline geçti.
2: Altın tepsiyle fırsat Fenerbahçe'ye geçiyordu. Fenerbahçe yine altın tepsiyle direkt Galatasaray'a veriyordu. Yani burada Galatasaray tamam 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Önemli bir başarı. Okan Hoca için, Galatasaray camiası için önemli bir başarı. Ancak gelinen noktada Beşiktaş şu ana kadar kaç transfer yaptı?
1: 3.
2: 3. Trabzonspor'un
0: 3
1: yok. 2 resmi, 1 Salih.
2: Aynen. Salih'le de ıslak imzalar atıldı. Fenerbahçe teknik direktör sorunu çözüldü. Direkt sıcağı sıcağına Ake geldi. Trabzonspor kuralı da baz alarak çok çok önemli takviyeler yaptı bence. Direkt geçtiğimiz hafta içerisinde 4 ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Aral'la ilgili gelişmeler yaşanacak. Yani bu noktada transferler yapılırken ben bu sürecin uzadığını düşünüyorum.
0: Yani normal şartlarda 32'ye bak normal şartlarda şu anda öyle bir döneme geldik ki o Osimhen'den sonra Singo'dan sonra böyle yüksek rakamlı transferler artık çok çıta yukarıya çıktı. Nathan Ake'ye şu anda 32 yaşındaki bir oyuncuya 10 milyon euro verdiğin zaman topu tutarlar diye. 32 yaşındaki oyuncu 10 milyon euro verilir mi diye.
2: Ama artık normal abi.
0: Son birkaç senedir normal.
1: Hakan Dağtaşoğlu demiş ki Galatasaray çok eksiği var. En az 4-5 oyuncu alması lazım kesinlikle. Ben de sizlere katılıyorum. Kadrosu çok kaliteli ama eksik demiş. Şampiyonlar Ligi çok yıprattı. Neden? Çünkü 16 yani son 16 turu yaptı ve eksik kadrosu vardı geçen sene. O yüzden bu sene kadroyu tamamlaması lazım diye eklemiş.
0: Bana göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi üzerinden gidiyorsak Eren ve Jakobsen olduğu yere de bir sol bek de lazım bence. Tecrübeli olarak böyle iyi bir sol bek.
2: Bak sol bek lazım. Orta sahada mesela Galatasaray mesela İlkay Gündoğan'dan verim alınamadı. Bunun dışında stoper noktasında sıkıntılar yaşandı. Davinson Sanchez tamam anlatıyoruz. Önemli bir oyuncu. Komo'dan gelen tekliften bahsediyoruz. Dünya Kupası'ndaki performansından bahsediyoruz. Beni eleştirebilirler. Şampiyonlar Ligi'nde siz direkt lig aşamasındaysanız, lig aşamasında maçlar artık zorlaştı. Puan ortalamanızın 1.9 olması gerekiyor. Bu istatistik olarak belli. Doğru mu abi? Doğru. Galatasaray'ın bu noktada ciddi bir transfer yapması lazım. Bir önemli detay paylaşmak istiyorum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldıktan sonraki sezonlarda sıkıntı yaşamış. 6 defa bu durum oluşmuş. 4'ünde lige havlu atılmış. Sadece 2 defa hedefe ulaşılmış. Geçtiğimiz dönem kontrol ettim. O da Lucescu ve Hamza Hoca dönemi zannedersem şampiyon olduğu dönem. Bu iki dönemde sıkıntı yaşamamış. Yani Galatasaray'ın burada bir de şunu yapması gerekiyor. Galatasaray, Savaş abi sen de uzun yıllardır takip ediyorsun Galatasaray'ı. Galatasaray'ın burada yapması gereken benim düşüncem, Galatasaray artık yavaş yavaş kadrodaki oyuncuları değiştirecek. Çünkü yaşları da ilerliyor. Değişim zamanı. Bunu bir anda yapmayacak. Stoper pozisyonunda Abdülkerim Bardakçı çok çok önemli işlere imza atıyor. Sol stopere direkt Abdülkerim'le birlikte oynayacak. Abdülkerim'den sonra o formayı teslim alacak, birisini alacak. Teslim alacak, birini takviye yapacak.
0: Abdülkerim'den sonra değil, Abdülkerim'den daha iyisi. Sonrası dersek orada yine aynı sıkıntı olur.
1: Şimdi Davinson için Inter haberleri vardı ya, Tutto Mercato'nun iddiası evet. Vardı hatta konuşmuştuk. Evet. Davinson giderse mesela Galatasaray'ın planlaması nedir?
0: Yani orada konuşulan rakam şu anda pazarlık aşaması konuşulan rakam 30 milyon euronun altında olmaz.
1: Yani beklenti 25-30 bandı. Hadi diyelim ki bir talebi çıktı, getirdi önünüze 30 milyon euroyu koydu. Siz de kabul ettiniz. Davinson giderse Galatasaray ne yapmayı planlıyor?
0: %100 bir transfer yapması lazım.
1: Kim mesela var mı? Van Dijk mi sadece?
0: Kimmice, Van Dijk Kimmice isimleri gündemde. Başkanın orada mesela şu anda Ake transferi çok önemli bir transfer baktığı zaman yani. Şikliyar'la beraber orada oynayacak. Fenerbahçe'nin senelerdir stoper ve hücum hattını güçlendiremediğini ve şampiyonluğu bu yüzden evet. Kaybettiğini söylüyor. Ya santraforunu tam yapamadı ya stoper hattını tam bulamadı. 8-9 senede bir Kim Mijie'yi buldu. Onu da sonra iyi bir bonservis evet. Gelince oyuncu gitmek isteyince gönderdi. Burada bu isimlerin dışında birisi orayı kurtarır mı bilmiyorum. Yani eğer Van Dijk olursa muazzam bir transfer olur. Kim Mijie olursa hem Avrupa'da hem ligimizi biliyor. Hem Bayern Münih'te iyi işler yaptı. Şampiyonlar Ligi Avrupa tecrübesi olan bu oyuncu. Giderseden sonrasını yönetim çok iyi planlaması lazım. Gittiği anda yerine hemen koyması lazım. Yerine mesela, koyamıyorsan yaya kalırsın. Nasıl altınızda bir araba var?
2: Yurt dışında nasıl? Furkan Yıldız gitti değil mi? Direkt Furkan Yıldız giderken Furkan Yıldız'la ilgili satışı yapıldı diyelim Furkan Yıldız'ın. Herhangi bir takıma gitti. Veda açıklaması yapılıyor. Veda açıklaması yapıldıktan sonra çat bir haber Savaş Çorlu'yla anlaşıldı. Neden? Planlama var. Mesela burada ben şuna da karşıyım. Davinson Sanchez ile ilgili konuştuğumuz için söylüyorum. 30 milyon euroya gitti. Onun yerini doldurmak için 60 milyon euro harcamamalısın. Sasha Boy çok önemli bir satıştı. Sasha Boy gittikten sonra Galatasaray o pozisyon için, sağ bek pozisyonu için aldığı paranın İki katı para harcadı. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Doğru.
2: Yani burada Galatasaray'ın tamam 4 yıl üst üste önemli şampiyonluk, önemli başarı ama her yayında söylüyorum futbolda dün yoktur bugün vardır. Dün dünde kaldı cancağızım bugün yeni şeyler söylemek lazım. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir arkadaşımla konuştum. Taraftar gerçekten yani bu Türkiye'deki Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş taraftarlar üzerine düşeni yapıyor. Konuştum. Ne yapıyorsun dedim. 80.000 TL'ye kombinemi yeniledim abi dedi. Bak maddi anlamda bir fedakarlık yapıyor. Zamanını ayırıyor. Yani taraftarlık da artık zor bir iş. Maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Yani bundan dolayı

0: Dayı net bir şekilde
1: taraftar
0: artık,
1: her zaman fedakarlık yapıyor. Taraftar evet. Forma diyorsun. 3 senedir birbirine benzer formaları çıkarmışsın. Siyah forma 2 sene aynı forma. Beyaz forma 3. sene aynı forma. Taraftar kombine de alıyor. %100 de zamdan sağlıyor. Niye güldüm demin sen orada bir şey söylerken kaçırdın. Dünde kaldı.
0: Cancağızım bugün yeni şeyler söylemek
2: Salim
0: lazım abi futbolda.
2: Çok pardon ben sorulara
1: orada kaldın.
2: Burada
1: öyle söylerken acaba yine unuttu mu dedim bak dünde kaldı dedi. Cancağızım bugün yeni söylemek lazım.
0: Yok abi ben direkt sözleri unutmam ya öyle.
1: Hayır, biraz durakladı zaten, böyle vurgu yaptı.
0: Zaten
1: orada.
0: Beni biliyorsun.
2: Az önce
0: ben mesela
2: sanki biraz
0: direkt
2: unuttun ama.
0: Bilmiyorsam da bak kardeşim dedim.
1: Yazarsın
0: direkt.
1: O zaman.
0: Yazma değil ya
1: şimdi,
0: direkt Furkan'a sorun mesela.
1: B planınız C planınız.
2: Davinson'un yerine adam bulmak zor. Futbol artık atletizme kaymaya başladı ve bu kadar atletik bir stoperi nereden kaça alırsın demiş Murat.
1: Davinson ne kadar eleştiren varsa ben hepsinin karşısında dururum. Bir sezonda 2 tane 3 tane mutlaka hata yapacaktır. Davinson'la yaptığım röportajda şahane şeyler söylemiş. Çok özgüvenli bir oyuncu.
0: Davinson'u gönderiyorsan. Özgüveni yüksek olduğu için işte bazen halk arasındaki tabirle saha içerisinde lakayt hareketler
1: yapıyor. Bir kere yaparım diyor.
0: İşte bu da
1: onu yaparım ama ikinci de hata yapmam diyor.
0: Bu da niye oluyor? Özgüven
1: denemekten
0: yüksekliğinden
1: korkmuyor.
0: Oluyor.
1: Antrenmanda deniyorum, maçta deniyorum ama özgüven yüksekliği. Deneyeceksin abi. Deneyeceksin. Hata yapacaksın. Ne olursa olsun ben onu denediğim için Sanchez oldum.
0: Aynen.
1: Evet. Güvendiğine güveniyor. Evet Galatasaray'da çok iyi işler yaptı. Yapmaya devam edecek. Kolombiya milli takımında da şu anda
0: işlere imza atıyor.
1: Orada da çok iyi bir şekilde mücadele gösteriyor. Galatasaray 28-30 milyon liraya sattığın zaman aynı gün yerine koyuyor. Ben mesela arabam var değil mi Furkan? Benim çok prensipli adamımdır. Benim böyle bazı net şeyim vardır. Arabamı satacağım değil mi? Aynı gün aynı yerde ya da farklı yerde galeri belki aynı olmaz. Aynı gün gidip o satışı yaparken öbürünü almazsam ben yapmam. Çünkü bir saat sonra ne olacağı belli değil. Eğer bu arabaya sonra binersin 3 gün 5 gün 10 gün otobüse binmekten metrobüse binmekten.
0: Sağlamcı adam.
1: Hiçbir şekilde şey yapmam. Gocunmam binerim ama.
2: Risk sevmiyorsun.
1: Risk almayı da seviyorum. Ama o bir risk değil. O planlı. Plansızlık değil. Arabamı satıyorsam müşteriyi bulurum. Derim ki bana bir hafta süre ver. Ben bir hafta içinde kendi arabamı aynı notlara gidip satışı da orada yaparım gerekse yani. Ama evet. Ben bir iki gün sonra dediğin zaman yok çünkü yarın ne olacak? Sen Sanchez'i satıyorsan yerine bulman lazım. Sattığın anda hemen onun alımı da yapman
0: peki,
1: lazım.
0: Peki kötü bir tecrüben oldu mu? Bu seni bu konuda sağlamcılığa iten ne oldu?
1: Hiç olmamıştır diyebilirim. Yani böyle şunu aldım da böyle bir zarar ettim başıma bir şey geldi dersem yalan konuşmuş olurum.
2: İşte benim bu sağlamcılığın diyorum. Yüzünden hiç böyle bir tecrüben olmamış.
1: Yani biraz sistemliyimdir, biraz prensipliyimdir. Evde yemek yesem bulaşığımı kendim yıkarım böyle mesela. Onu bir tane lavabonun içine bırakmam abi.
2: Yengeye selam.
1: Salata yapıyorsam da oradaki böyle şeyleri ya sistem başka bir şey. Ha mutlaka bizim de hatamız vardır. Ben mesela eşofmanımı çıkardım yatağın üzerinde kalsa akşam geldiğim zaman orada utanırım niye burada kalmış diye. Vardır dağınıklarımız ama araba... Ev, bak ev hiç alım satım mesela yapmadım. Hayatımda bir iki defa evim oldu, yer değiştiriyoruz zaman zaman. Orada da aynı şekilde. Eğer o evi sattın, ben şu parayı bankaya atayım, ne falan yok. Abi, sağlamcı olacaksın abi. Galatasaray evet. Kulübü, Fenerbahçe Kulübü, bir oyuncuyu satıyorsa yerine koymalı. Koyamıyorsan o zaman eleştirilirsin.
2: Şimdi sistem, plan, program demişken Trabzonspor, evet. Aral Şimşir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
0: Evet.
2: 4 yıllık bir anlaşma sağladığı haberleri var Trabzonspor'un oyuncuyla. 24 yaşında Aral. Son kulübü Midtjylland Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi. Aral'ın geçen sezon performansı Midtjylland'de 12 gol 21 asist katkısı var. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Rakamlarsa 15 milyon euro bonservis.
1: Transferin gözde oyuncularından bir tanesiydi. Evet. O da Can Uzun gibi milli maçlarımızda çok fazla forma şansı bulamadı. İki oyuncu da çünkü transfer döneminde eğer biz kupada söylerken de böyle dilim varmıyor hala. Çok erken veda etmemiş olsaydık, bugün buralarda olmuş olsaydık iki oyuncuyu daha fazla izleyebilirdik. Bence Trabzonspor çok iyi bir transfer yapıyor. Yapmaya da devam ediyor. Dolu düzgün geliyor. Yani bu sene lig gerçekten de çok çekişmeli. Çok korakor.
2: Değil mi? Dört takımın da böyle
1: net,
2: güçlü bak, bir
1: dört takımın
2: görüntüsü
1: aynı
2: var
1: anda,
2: şu an.
1: Şimdi
2: plan program olarak.
1: Atanlarına tutanlarına baksan yetecek şu andaki pozisyonda. İsmi konuşulanlarla, adı konuşulanlarla bittiği zaman. Beşiktaş'ta da, Fenerbahçe'de de. Şu anda Osimhen'in yedeği yok ama olacaktır mutlaka.
2: Daha Galatasaray devreye girmedi transferde.
1: Daha say düğmeye basmadı diyelim. Yani. Biraz geç kaldı gerçi ama. Geç kaldı derken siz onları bize bu şekilde geç kaldı dedirtiyorsunuz. Sayın Başkan, Sayın Yönetim, Abdullah Kavukçu hiç ortalarda yok. Yeni yönetim, yani güven tazelemiş bir yönetim. İsimlerde yeni değişiklikler oldu, gidenler oldu, gelenler oldu. Şampiyonluk kutlamalarında hep transferlerden bahsediliyor. Gelen yapılacak deniliyor. O yüzden ben mutlaka Galatasaray'da yapacaktır. Fırsat transferi sözüne Fenerbahçe'nin bu kadar yapmaya çalıştığı ve yaptığı yerde. Çünkü önümüzdeki haftalar çok daha başka şeyler söyleyeceğiz. Eğer bu iki transfer olursa yani bambaşka bir Fenerbahçe olacak. Stoperin tamam, santroforun tamam. Diğer bölgelerde zaten belki bir sol bek olabilir. Trabzonspor dolu dizgin. Beşiktaş'ın beklentisi zaten en az 4-5 transfer daha yapacak olması. Atanlarına tutanlara bakalım. Beşiktaş henüz daha kaleci transferini yapmadı. Ama büyük ihtimalle öyle yapacak. Dolayısıyla atan ve tutanlara baktığın zaman bu sene geçen seneki gibi olmayacak. Yani Galatasaray, Fenerbahçe son maça kadar değil. 4 takımın kıyasaya mücadele verdiği. Hatta 5. takımı da koyuyorum. 5. takım da Başakşehir. Geçen senenin üzerine koyan, sessiz ve derinden gelen transferleri yapmaya devam eden, belki önümüzdeki günlerde daha farklı isimler de göreceğiz. Nuri Hoca'yla sezon başı olmadığı için bu sene sezon başını kampını da görecek. Ben Başakşehir'i şampiyonluk için belki iddialı değil ama o şampiyonluk yarışının içinde 5 takım arasında zaman zaman git geleni göreceğiz. Yani zevkli bir lig izleyeceğiz.
2: Bu arada Ruslan Malinovski ve Noah Saviola da bugün Trabzon'a geldiler. Evet. 2-3 saat önce hatta açıklamalarda bulundu. Hem Malinovski hem de Saviola spor ekranlarında da izlemiştik bu açıklamaları. 9 takviye şu ana kadar Trabzonspor yaptı.
1: 10'uncusu yolda.
2: Salim 10'uncusu yolda Aral. Onunla beraber 10 oluyor. En son evet. Onana'yı resmi olarak açıkladı Trabzonspor. Evet. Yani 9 resmi artı 1 şu an yolda.
1: 10 artı 1 daha koyalım. 11 de yolda diyebiliriz.
2: Yani. Hangi isim?
1: Mithat Bala.
2: Sağ bek.
1: Yani bak o transfer de önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir. Trabzonspor'un hocanın orada çünkü Pina'ya yedek olarak sağ bek, ikinci sağ bek yok. Rize'de forma giyiyor. Başarılı da bir oyuncu. Çok da beğendiğim bir oyuncu. Trabzonspor'un o Aral'dan sonraki transfer olabilir. Duydun mu sen?
0: Ya Mithat Bala konusunda abi. Mithat Bala ile ilgili ilgiler oluyor oyuncuya. Fakat Rize Spor'a şu an için giden, ben Cuma günü Rize Spor basın sözcüsü Hasan Bey ile konuşmuştum.
2: Hasan Yavuz Bakır'la.
0: Hasan Bey resmi teklif olmadığını vurguladı ama Mithat Bala gelişimini takip ettiğim, beğendiğim bir oyuncu. Zannediyorum ki Sakaryalı kendisi. Doğru mu?
2: 30 saniye.
0: Sakaryalı.
1: Hafta içinde biz karşılaştık.
0: Pazar Spor'da iyi bir performans gösterdi. Rize Spor'a gitti.
2: Trabzonspor'a dair Salim bir bilgin olduğundan bahsediyordun ve Fenerbahçe'ye dair de yine bazı bilgiler paylaşacağını söylemiştin araya giderken.
0: Yani öncelikle Trabzonspor'la ilgili şunu söyleyebilirim. Transfer politikalarını çok çok beğeniyorum. Gelinen noktada oyunculara teklifler de var. Yapılan transferler çok çok önemli ama bu yapılan transferlerin belli bir planlama dahilinde yapılması daha da güzel oluyor, daha da önemli oluyor. Gelinen noktada Trabzonspor'dan hemen hemen her yabancı oyuncuya tekliflerin olduğundan bahsediyoruz. Buşari'ye Nice takımının bir ilgisi var. Fransız Lig 1 ekibi Nice Buşari ile ilgileniyor. Bunun dışında Chubuike Vivu ile ilgilenen takım Fulham'dı. Fulham'ın ciddi bir ilgisi vardı. Kontrol ettiğimde Trabzonspor'la ilgili şunu ifade edebilirim. Trabzonspor önemli yolda. Aral transferinin de bu hafta içerisinde açıklanmasını bekliyorum. Kontrol ettiğimde Fenerbahçe ile ilgili bilgi şu. Sen ifade ettin zaten abi. Greenwood konusu ve Aston Villa'dan Watkins konusu var. Watkins ile ilgili bendeki bilgi şu. Bu transfer kiralık zorunlu satın alma şartıyla gerçekleşebilir. Bunu da ifade edelim.
2: Kiralık bir transfer olarak fakat anlaşmada şarta bağlı zorunlu satın alma maddesi olabilir.
0: Gerçekleşebilir.
2: Opsiyon değil de şarta bağlı.
0: Evet, zorunlu satın alma şartıyla gerçekleşebilir.
2: Opsiyon başka bir.
0: Evet.
2: Anlamı oluyor.
0: Daha doğru bir tanım. Çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte Riyad Mahrez menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerilmiş. Şu anda sadece bir öneri. Bununla birlikte bu direkt Laurent'e, Beşiktaş'la da ismi gündeme geldi.
2: Evet, Armand Laurent'e.
0: Yani bu oyuncu hemen hemen Türkiye'deki her takıma öneriliyor. Şampiyonluğu kovalayan. Bunu da söyleyelim.
2: Yani bir gün gelecek buraya ama kim

0: gelecek merak ediyorum. Yani yaklaşık yani, bir herhalde 3 yıldır falan.
1: 3 yıldır
0: böyle Galatasaray, sürekli her Beşiktaş transfer döneminde ben Armand Llorente'yi görüyorum ve bu oyuncu Sassuolo'da da oynuyor ve nedense ne hikmetse sezon devam ederken de şöyle çok aman aman performansıyla falan da gündeme gelmiyor. Ama evet, her transfer döneminde bir, yani bazen Beşiktaş'ın, bazen Galatasaray'ın, bazen Fenerbahçe'nin, hatta bazen Trabzonspor'un hep bir Llorente gündemi oldu. Çok yani enteresan geliyor.
1: Llorente ile ilgili şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın bir teması söz konusuydu. Beşiktaş'la isman aldı. Bu sezon Beşiktaş'ın gündemine geldi. Kulübü de çok ciddi bir bonservis miktarı talep ediyor. Yani bu noktada devamlı gündeme geliyor.
2: Watkins için dünkü yayınımda, bugünkü yayınımda çok net kullanmıştım ifadeyi. Sen de biraz detay verdin. Eğer dediğin gibi ise bu transferle Fenerbahçe'nin tecrübe yöneticilerinden Cihan Kamar'ın ilgilendiğini biliyorum ve bizzat transferi
0: Llorente'yle.
2: Yok.
0: Oli Watkins
2: transferiyle Cihan Kamer'in bizzat.
0: Cihan Kamer futboldan sorumlu isim şu anda.
2: Doğru, tecrübeli de bir isim. Daha önce Azbe'yle beraber çalışmış da bir isim. Önemli evet, bir iş adamı. Bu transferle bizzat ilgilendiği. Detayları bilmiyordum. Kiralık olma ihtimali demek ki yüksek. Artık hayırlı olsun demeye ya da bu hafta içinde, dün de ifade ettim, bu hafta içinde bununla ilgili çok önemli açıklama gelebilir. Mason Greenwood için de az önceki yayında dilimde söylemiştim. Bu da bir anda devreye girdi. Onunla ilgili de çok sıkı çalışma devam ediyormuş. Orada da 45+2 den bahsediliyor.
0: Rakam.
2: Hani dedik ya Roma 50 veriyor diye. Hakikaten de Fenerbahçe'nin bir aydır gündeminde olan bir oyuncuydu.
1: Evet.
2: Böyle bir hücum hattı olursa Fenerbahçe'de çok önemli bir durum almış olabilir. Sürpriz bir isim daha geldi. Bugün Galatasaraylılar benden hep transfer haberi bekliyor ama kim Fenerbahçe'nin abi ilgilendiği.
0: Evet, Fenerbahçe'ye dair günün bomba yani, haberleri Savaş Şorlu'dan geldi.
1: Evet.
2: Golcüler konusunda tamamım, itirazım yok ama şimdi diğer bir isimse Fenerbahçe'nin uzun zamandır geçen sene de gündemine gelen bir dünya yıldızı daha orta sahaya, Rashford içinde girişimleri bayağı bir sürüyormuş ama zor bir transfer. Orada çok daha
0: yine bir İngiliz.
2: Evet, yani baktığın zaman
0: ya İngiltere bayağı çıkarması gibi.
2: Olursa muazzam olur yalnız ha baktığın zaman.
0: Yani Watkins, Greenwood, Rashford,
2: yani o şu hücum,
0: yani arkayı saymıyorum bile. Asensio Gendouzi, Kante
2: acayip bir kadro olur öyle bir şey olursa.
0: Savunma Ake, Skriniar, kalede zaten Ederson gibi bir isim var. Bu arada artık maçta bittiğine göre
1: Kante ile ilgili de şunu söyleyelim.
0: Kulüpleri toparlayalım yavaş evet, yavaş Dünya Kupası'na geçeceğim.
1: Kante ile ilgili şunu söyleyebilirim. Paris FC geçtiğimiz sezonda ilgilendi Kante ile. Bu sezonda ilgileniyor Kante ile Paris FC takımı.
2: Mithat Pala ile ilgili demin ben de unutmadan bir şey söyleyeyim. O Trabzonspor'un 10 dedik, 11 Mithat Pala olabilir dedik. Bu hafta içindeydi, geçtiğimiz hafta içinde. Sakarya Erdoğan'da belediyesinin yaz spor okullarına açılışındaydık. Mithat Pala da oradaydı. Muazzam bir açılıştı. Gençler, çocuklar böyle ailelerin yaz spor okuluna kaydettirdiği, Serdivan Belediyesi Başkanı Osman Çelik'in organizasyonunda muazzam. Yani yüzme, futbol, tenis, basketbol, aklıma bile yok, judo, karate. Yani gençlerin o yaz futbol okuluna belediyenin katmış olduğu muazzam bir şey vardı. Mithat Pala'da da orada çok büyük ilgi vardı. Bize de az spor olarak da çok büyük ilgi vardı. Selamları var.
0: Selamlar, sevgiler.
2: Orada yani Hakan Arıkan müdürüm, sosyal işler müdürü, hepsine selam olsun. Mithat Pala da orada ne oldu dediğim zaman bekliyorum abi, İnşallah hayırlısı olur dedi ama Trabzon sanki böyle o Trabzonspor'u da bitirme noktasına geldi gibi görüyorum.
0: Peki
1: bir de Trabzonspor'un son cümleleri şu an alayım. Yapmış olduğu transferler, bilmem katılır mısınız, gelecek yıl herhangi bir değişim olmazsa bu kural 8+6 olacak. Trabzonspor'un şu anki planlaması, özellikle de yerli oyuncular noktasında yapmış olduğu transferler, Trabzonspor sadece bu yılı değil gelecek yılı da düşünüyor, gelecek yılı da inşa ediyor. Tebrik ediyorum.
0: Evet, Trabzonspor'da şu ana kadar bu transfer dönemine damga vuran takım oldu. 9 evet, resmi transfere imza attı Bordo Maviler ve Aral Şimşir'le de büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 4 yıllık bir sözleşme olacak. 15 milyon euro bonservis konuşuluyor. Bu transferin de artık kısa bir süre içerisinde resmiyete dökülmesini bekliyoruz. Kulüplerimizin gündemi bu şekildeydi. Şimdilik bir virgül koyacağız kulüplerin gündemine ve biraz Dünya Kupası'nı konuşalım istiyorum. Norveç Brezilya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı ve FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
1: Norveç'te

0: önemli santraforlar var. Erik Haaland çok çok önemli bir isim. Kadrosunu kontrol ettiğimizde önemli oyuncular var. İddialı bir söylem olacak ama önceki gün abimle de konuşmuştum. O da tüm maçları izliyor. Norveç takımıyla ilgili bana şunu söylemişti. Norveç 2018'in Hırvatistan olabilir demişti. Hatırlarsın. Evet. 2018 yılında Hırvatistan Şampiyonlar Ligi'nde Dünya Kupası'nda finale kalmıştı. Rakip Fransa'ydı. Fransa'ya 4-2 kaybetmişlerdi. Fakat finale yükselmeleri o dönem için sürpriz bir sonuçtu. Kadrosunu düşündüğümüzde. Ben Norveç'ten de aynı etkiyi bekliyorum. Norveç'le birlikte grup aşamasında sürpriz sonuçlar elde edildi. Eleme turlarında sürpriz sonuçlar elde edildi. Bu noktada da mücadele gücü yüksek olan takımlar, turnuva takımları daha doğrusu başarıya ulaşıyor. Güzel maçlar oluyor. Yani özellikle de hücum noktasında Fransa'nın oynadığı futbolu seviyorum. Her ne kadar dün zorlansalar da ilk yarıda. Golcü noktasında da aynı görüşteyim. Dünya kupalarında her dönem bir golcü direkt olayı force ederdi. Hatırlarsın bir dönem Klose direkt çat.
1: Uzun yıllar zaten rekor Klose'deydi. Evet. Bu Dünya Kupası'nda birçok oyuncu onun rekorunu kırdı.
0: Evet.
1: Mbappe de kırdı. Messi
0: Mbappe
1: zaten.
0: Mbappe de kırdı. Messi de kırdı.
2: Mbappe'yi saymayı unuttum bak. Mesela birçok golcüyü saydım. En önemli isim Mbappe. Saymadık bak. Ama Norveç'in sen o kadar iddialı olması. Onlar son maçta şimdi baktım kimi eleyip gelmişlerdi, yenip gelmişlerdi. Kosova 100-0 yenmişlerdi. O da Haaland hat-trick yapmıştı mesela.
1: Ama grupta puan kaybı yaşamadı Norveç
0: grupta
1: elemelerde.
0: Grupta puan kaybı yaşamadı. Onunla
1: yani
0: birlikte
1: çok iyi bir eleme grubu geçirdiler. Burada Fransa ile aynı gruptalardı. Fransa'ya mağlup oldular Dünya Kupası'nda, grup aşamasında. Ama yani kağıt üstünde şöyle, Brezilya'nın tabii ki geçmişte çok büyük başarıları var ama mevcut güncel kadrolara bakacak olursak Norveç'in daha iyi bir kadrosu var Brezilya'da.
0: Evet.
1: Bu da artık işin gerçeği.
0: Brezilya'nın son kazandığı turnuva 2002. 2002 yılında kazandılar. Yani Brezilya takımı ile ilgili de temel problemler şu. Sık teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Ancelotti geldi. Onun öncesinde hem Brezilyalı futbol...
1: Bakalım devam edecek mi? Ancelotti.
0: Yani erken bir veda oldu. Fakat yani Brezilya'da da işler iyi gitmiyor.
1: Oyuncu çıkaramıyorlar.
0: Oyuncu çıkaramıyor.
2: Tabii eskisi gibi eskiden futbolcu makinesiydi ya baktığın zaman.
0: Ya burada ama
2: turnuvada
0: özür diliyorum Savaş abi. Bir de şu var mesela az önce de ifade ettim. Oyun gücü yüksek takımlar diyoruz. Brezilya'yı düşündüğümüzde Brezilya'nın yani direkt futbol anlayışını düşündüğümüzde Brezilya denince aklına ne geliyor? Samba. Direkt yetenek. Yere yatır, çalım at, direkt kanat organizasyonları sağdan soldan girsin, çalım atsın, iyi bir golcü. Ama artık dünya futbolunda tamam yetenek önemli. Yetenekle birlikte oyun gücü güçlü derken bunu kastediyorum. Yani bu tesadüf değil. Yeşil Burun'un iyi işler imza, iyi
1: bak,
0: işleri
1: Yeşil
0: imza
1: Burun olsa demişken bir görüntü var. Onu izleyelim.
0: Tabii ki.
1: Dünya Kupası'nda son 32 turunda veda etti Yeşil Burun Adaları. Evet. Arjantin'e 3-2 mağlup oldular. Ülkeye döndü takım ve havalimanında müthiş bir coşkuyla karşılandılar. Aslında biraz hep 2002'deki o başarıdan sonra dinliyoruz. Yani o dönemki isimler hep anlatıyorlar. İşte havalimanındaki karşılama, eski Atatürk Havalimanı Yeşilköy'deki.
0: Evet.
1: Ve işte F-16'ların yolculuk esnasındaki eşlik etmeleri vesaire derken bugün bu görüntü izleyince aklıma biraz 2002 geldi. Görüntü ekranlara getirebiliriz arkadaşlardan rica edeyim.
2: 2002'de o karşılamaların
1: Yeşilburun Adaları'nın ülkede döndükten sonraki karşılama görüntüleri. Yani zor bir gruptan çıktılar. C grubundaydı Yeşilburun Adaları. İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan vardı bu grupta. 3 beraberlik alarak ikinci oldular. O grupta 32 turunda da bu arada Arjantin'e inanılmaz bir direnç gösterdiler.
0: Evet.
1: Yani normal süre 1-1 bitti. Uzatmalarda 2-1 yaptı Arjantin. 2-2 buldu Yeşilburun Adaları ve 111'de yedikleri golle 3-2 mağlup oldular.
2: Şimdi madem ki oraya geçtim, bu karşılama tabii ki hak edilmiş bir karşılama. 2002'deki karşılamada o dönem Atatürk Havalimanı'nda, Taksim'deki kutlamalarda, Tarkan Kosen'de

0: Otobüsü takip eden bir kişi olarak söyleyeyim yani. Muazzam bir coşkuydu. Fazlasıyla hak edilmiş bir zaferdi. Burada da Yeşil Burun Adaları'nın bu şekilde bir karşılaşma yapmasını olmaz çünkü yani bunlara baktığın zaman nüfusu herhalde bizim Yalova kadar falandır yani.
1: Ada ülkesi.
0: Yalova kadar falandır yani.
1: Ya tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na gittiler.
0: Trabzonspor'un yeni aldığı oyuncunun o şahane golü.
1: Müthiş bir gol attı. Turnuvanın belki de şu ana kadarki en güzel gollerinden birisini attı.
0: En güzel 3-4 golden bir tanesi olabilir. Arjantin'in durumu son Avrupa'da kaldığı kupadan sonraki bugün geldiği noktada baktığın zaman eski o futbolu oynamıyor. Sonuçta Messi'nin ayağına bakıyor.
1: Tabii.
0: Az önce ifade ettim. İspanya mesela benim favorilerimden bir tanesi de o da. Bu Dünya Kupası'nda kompakt futbol oynayıp bir tek Mbappé'nin ayağına bakmayan bir takım oyunu olarak baktığın mı? Fransa. Yani
1: kadro kalitesi
0: olarak da oyun
1: zaten.
0: Olarak da diğer taraftan baktığımız zaman hep böyle İngiltere Harry Kane diyoruz. Portekiz'de işte Ronaldo diyoruz. Messi diyoruz. Ama Mbappé dediğimiz zaman etrafı dolu bir takımdan bahsediyoruz. Yani daha kompakt. Hala favorim o. Başlarken de söylemiştim. Ama Arjantin'in geçen maçtaki Yeşil Burun maçında son anda kazanması o favorimde biraz böyle beni tedirgin etmeye başladı.
1: Onlar da
0: yani.
1: Bence biraz o maçla birlikte bir tedirgin oldular. Yani çok zorlandılar çünkü.
0: Tabii. Yani orada da mesela Messi nereye kadar takımı sırtlayabilecek? Tabii. Bir yerde sıkışabilir. Burada olduğu gibi, son maçta olduğu gibi. İspanya beklediğim bazı isimler çok böyle üst düzey oyunu sergileyemedi, ön plana çıkamadı. Kalan maçlarda her şey olabilir.
1: İspanya'yı da bu arada Portekiz eşleşmesi bekliyor. 16 turunda zor bir eşleşme.
2: Bu arada Arjantin, Messi'ye büyük saygı duyuyorum ama direkt biraz bu noktada da kontrol ettiğimizde yani grubunda Cezayir vardı, Avusturya vardı, Ürdün vardı. Bence kolay bir gruptu zorluk açısından. Turda Yeşil Burun Adası rakibi oldu. Şu anda da Mısır'la karşılaşacak. Bu noktada biraz bu dünya kupalarında tur avantajı dediğimiz ve tur avantajıyla birlikte orada kura şansı ve sürpriz yapan takımların fazla olması bence bir avantaj olabiliyor. Biraz avantajlı gibi. Aynı fikirdeyim. Messi resital yapıyor. Yani yıllar geçtikçe Messi üzerine koyuyor. Onu izlemek çok keyifli. Bence dünyada çok çok önemli futbolcular geldi, oynadılar. Yetenek anlamında, saf yetenek anlamında gelmiş geçmiş en iyi futbolcu. Yetenek anlamında bunu söylüyorum. Muazzam bir yetenek. Fakat takım gücüne baktığımızda Fransa bir adım daha öne çıkıyor gibi.
0: Bir değil, birkaç adım. Şimdi mesela
1: yani her mevkisi çünkü çok üst seviye oyuncular.
0: Tam bir kompakt. Her mevkisi üst seviye oyuncular var. Kardeşim, aile dostum. Didim de tatilde bizi izliyor. Şu saatte bak. Evet. Sevgili eşi Kübra'yla beraber. İyi Fransa bu kupayı rahat alır. Ben de iyi tatiller diliyorum. Emin Burcu kardeşime.
2: Ama Dünya Kupası'nda rahat alır diye bir şey yok abi. Görüyorsun mesela Fransa dün ilk yarıda zorlandı. Yani çünkü ilk yarıda zorlandı. Dünya futbolu gelişiyor. İnşallah biz de bu Dünya Kupası'nı takip edip teknik direktörlerimiz takip ederler. Yeni oyun metotları ortaya çıkar. Ben yeni sezonda Dünya Kupası'ndan bir keskin giriş yapıyorum ama keskin bir dönüş oluyor. Bilmem katılır mısın? Yeni sezonda Süper Lig'de eğer teknik direktörlerimiz Dünya Kupası'nı izliyorsa izlediklerini düşünüyorum. Çizgiye inen kanat oyuncularının oyunsal anlamda değeri artacaktır. Çünkü Dünya Kupası'nda ne gördük biz? Bloklar arasında direkt net bir şekilde savunmalar gördük.
1: Evet.
2: Takım halinde savunma anlayışı vardı. Çizgiye inen kanat oyunculara oyunu genişletmek adına rakibinizin böyle bir mantalitesi varsa değerli oluyor.
1: Doğru.
2: Düşüncem bu. Katılır mısın?
1: Ya katılır. Dünya Kupası'nda bu arada son maçlarla ilgili teknik direktör Fatih Terim'in yine açıklamaları vardı. Evet. Yeni bir video daha paylaştı Fatih Hoca kendi sosyal medya hesabından. Biraz özellikle Uruguay'da Fernando Muslera konusunda da hocanın yapmış olduğu açıklamalar var. Bir o açıklamaları izleyelim. Fatih Terim Dünya Kupası'ndaki son maçları yorumlamıştı. Neler söylemiş Fatih Hoca izleyelim. Sonrasında Dünya Kupası'nı konuşmaya devam edeceğiz.
3: Açıkçası her maçta birbirinden daha hareketli ve Enteresan geçti. Hep söylediğimiz bir cümle de bence kendini tekrardan buldu.

0: Arayı statlarında oynayacaklar Azteca'da. İngilizler için de 1986 için bir nostalji olabilir onlar da. Belki o revanşı alırız düşüncesi.
1: Kötü anıları silmek için bir fırsat olabilir.
0: Belki de ama agresif ve iyi pas yapan, oyunun iki tarafında iyi oynayan bir Meksika gördük şimdiye kadar. Kendi seyircisi önünde küçük de olsa bir avantajı olacaktır.
1: Hiç gol yemediler hocam.
0: O da ayrı bir şey. Yani o maç benim için çok dikkat çekici maçlardan biri olacak eşleşmelerde. Açıkçası burada en büyük sürpriz tabii olsaydı Yeşilburun olacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıda yaşayan kendi vatandaşları kendi adasında yaşayandan daha fazla. 500 binden az, belki o kadar nüfusları var. Dışarıda yaşayan Yeşilburunlular 500 binden daha fazla yurt dışındakiler. Bayağı kafa tuttular. Messi'li neredeyse turnuvanın favorilerinden önemli. Öne çıkanı. Son dünya şampiyonunu hiç bir saniye onlardan aşağı kalır bir mücadele örneği vermediler. Çok da iyi oynadılar. 2 de gol attılar.
1: Kalecileri yine çok iyi bir maç çıkardı.
0: Bu kalecileri yine çok iyi bir maç çıkarttı. Yani sadece buna saygı duymak gerekir. Galip sayılır bu yolda mağlup
1: hikayesi
0: gibi bir hikaye. Messi'nin olduğu yerde bağımlılık olmaması mümkün değil. Yani bakınız bazen bir metre yanındaki Messi açılmışsa ona veriyor. Halbuki Messi atak pozisyonda değil, rakip defansın önünde değil. Sadece yanında yarım metre bir metre ve arıyorlar Messi'yi. Tabii bu büyük bir güvence ama tabii bazen de yanlış seçim olabilir. Etki altında kalıp diğer seçeneğe kullanmayıp o tarafa kullanabilir ama belki bu maç için bunları söyleyebiliriz. Genel olarak Messi'nin bağımlılık yapması kadar doğal bir şey yok.
1: İleriki maçlar için belki de bir mesaj oldu onların.
0: Tabii ki. Buradan doğru dersler çıkaracaktır Arjantin, inanıyorum. Açıkçası altın gole çok uzak değilim. Yani hiç olmasa 30 oynamaz
1: olduğu
0: anda. Ondan olduğu anda ne kadar kar ettiyseniz diye düşünüyorum ben. Ama ben sadece 15-15'ten ziyade bir 20 mi düşünmesi lazım diye
1: onu geliyor. Blok halinde bir 20 mi düşünüyorsunuz?
0: Tek
1: hocam?
0: Blok. Bir defa 20.
1: Orada tek kaleye artık kura şansına.
0: Evet.
1: Nasıl penaltı vuruşlar?
0: Penaltı da kura şansı. Bize 17 Mayıs'ta penaltı. Bizim seyircimizin olduğu yerde para atışında biz kazandık. Bu genel olarak bir avantaj olarak görülüyor. Doğrudur da. Tabii penaltılar da bu oyun içinde olan bir şey. Kimi hazırlar, kimi hazırlamaz. Ben maçtan bir gün önceki antrenmanda veya iki gün önceki antrenmanda penaltı atışları yaptıran bir hoca değilim. Benim oradaki dayanağım, ya biz penaltılara kalmayı planlıyormuş gibi algılar oyuncu. Çok net. Acaba defans mı oynayacağız, acaba beraberliğe mi oynayacağız? Yani bunu anlatmaktansa ben hiç, hani beni tanımalarına rağmen, ne niyetli olduğumu bilmelerine rağmen acabalar sıkıntı yaratabilir. Ben bunu böyle ama düşündüm. Ama tersini düşünen de olur. Nitekim İngiltere'nin hocası Thomas Tuchel demiş ki ben hazırız biz. Baştan önce öyle bir beyanat verdi. Penaltılara hazırız. Eğer şunu demek istedilerse biz maça zaten hazırız ama berabere biterse, olay buraya gelirse, penaltılara da hazırız manasında söylemişlerse ona saygı duyarım. Ama direkt kastetmeden maçı penaltılara hazırız demek çok doğru olan bir şey değil. Yani penaltı başlı başına bir sorumluluktur, önemli sorumluluktur. Bana kalırsa şöyle bir penaltıyla ilgili bir düşüncem var. 1-0 kazandınız penaltıyla, ertesi gün gazeteler bile penaltıdan attığı golle kazandı der. Halbuki çok zordur. İki arkadaş konuşur, o ona kızdıracak ya, o ona der ki ya penaltıdan attınız zaten. Ben diyorum ki penaltıda aldığınız sorumlulukla penaltıyı attığınızdaki bedel çok eşit değil. Nando tabii maçtan sonraki aleti rüyesini tahmin edebildim ben. Dolayısıyla mesajlaştık. Bazen sesinizi duymak isterler, bazen gönül sesinizi duyurmak gereği hissedersiniz. Şimdi baktığımız zaman Nando 40 yaşında. 40 yaşına rağmen ben bu ülkeye hizmet edeceğim demiş. Bu çok onurlu bir davranış. Şimdi milli takımda da zirve, değil mi? Zirvede de rüzgarlar sert eser. Ancak siz rüzgarlar sert estikçe onun kuvvetini,
1: ne kadar yukarıda olduğunu,
0: evet, ne kadar yukarıda olduğunuzu anlarsınız. Ama şurada unutulmaması gereken bir şey var ki futbol bir takım oyunudur. Bir kişiye yüklenmek çok doğru bir şey değil. Çünkü Nando'nun tarihteki yeri tescillendi. Kimse merak etmesin. Bana yazdığı mesaj da çok güzel. Büyük işler başarmış bir adam. Dolayısıyla o kadar

0: çok başarısı var ki. O müzenin içerisinde, o kitabın içerisinde. Dolayısıyla bazen böyle şeyler olur. Takım halinde kaybetmiştir Uruguay.
1: Teknik direktör Fatih Terim'in Dünya Kupası maçlarına dair açıklamaları bu şekildeydi. Her maçın kendi hikayesi var diyor Fatih Hoca ve son 32'de sürprizler ve sürpriz olabilecek sonuçlar oldu diyor ama yani Paraguay'ın Almanya'yı mağlup etmesi dışında bence 32 turunda öyle bir çok aman aman sürpriz yaşanmadı.
2: Yani sonuç olarak dememiş olabilir belki Fatih Hoca ona ya. Oyun olarak da demiş olabilir. Mesela Yeşilburnu Adaları'nın işte Arjantin'i eleyebilme durumunu olması. Bazen son dakika golleriyle kazanılan maçlarda olabilir. Ama bana göre bu turnuvanın en büyük sürprizi
3: biziz.
2: A milli takımımızın bu turnuvada buralarda olması. Çünkü biz hakikaten gönülden kalben iniyorduk. 24 sene sonra geldiğimiz bu turnuvada orada bir çeyrek final görmeyi. Bugün buralarda Almanya'yı biz de eleyebilirdik. Eğer biz gibi oynasaydık, bizim oyuncularımız o ilk maçtan itibaren konsantrasyonu sağlayabilmiş olsalardı, beklediğimiz oyunu sergilebilmiş olsaydık, Norveç gibi güçlü takımlarla oynamaya devam edebilirdik.
3: Evet.
2: Hoca yorum yapmayı sevdiği güzel konulara değiniyor. Uruguay'da Muslera'ya sahip çıktı.
1: Evet.
2: Kazanmak
1: takım olarak kaybetti diyor Uruguay.
2: Buradan bile Muslera'ya sahip çıktı hoca. Çünkü biliyorsun o kaybetmekten korkmayın. Siz kazanı kaybederseniz ben sorumluluğu almayı her zaman göz önüne alırım der. Buradan bile Muslera'yla konuştuğunu ifade etti. Şu Dünya Kupası'na bakıyorum böyle birçok teknik adamlar var elenenlerde. Yani Fatih Terim niye oralarda değil ya da niye burada yorum yapıyor demeden de geçemiyorum yani.
1: Yani Dünya Kupası'nda olmalı mıydı?
2: Yok,
1: Fatih Hoca?
2: Herhangi bir milli takımımız o bizim takımımız değil. Yani birçok takım var.
1: Söylemedim yani genel olarak.
2: Yani olabilirdi, neden olmasın? Çünkü birçok teknik adam var. Uzun yıllar birlikte çalıştı. Şimdi Brezilya milli takımında baktığımız zaman Ancelotti orada. UEFA Kupası kazanmış. Galatasaray'da 4 sene üst üste şampiyonluk yaşamış. A milli takımda başarılar elde etmiş. Bir teknik adam. Efsane, imparator. Şu anda yorum yapıyor Dünya Kupası'nda. Ben olsam,
1: Fatih Hoca döner mi tekrar sahalara?
2: Döner mi?
1: Kendisini tanıyorsun. Yani bu bir yorum da olabilir, bir tahmin ya da bilgi de olabilir.
2: İçinde mutlaka istek vardır. Onu söyleyeyim.
1: Teknik direktör olarak.
2: Yani teknik direktör nerede, nasıl olur bilmiyorum ama son çalıştırdığı takımlar CV'si olarak baktığımız zaman
1: çok iyi geçmiyor.
2: Galatasaray'daki son dönemi Yunanistan ve Arabistan. Son 3 dönemi başarısız. Ama bu geçmişte kazandığı başarıları gölgede bırakacak anlamına kalmaz. Ne hocalar var her gittiği takımda başarılı olup bir şekilde iş bulabilen. Mutlaka içinde bir fırtına kopuyordur. Bir gün şurada olsam burada olsam bunları yapıyordur. Yani şu yorumları bile yapması, yorumları yaparken bile sadece Türkiye'de değil birçok yerde de Fatih Terim yorumları izlenip takip edilip belki kısa pasajlar alıp kullanılıyordur. Çünkü Fatih Terim bu yani.
1: Salim.
2: Ama içinde mutlaka vardır yani bir takım şu takım bu takım diyemem ama henüz daha kendince daha jübile yapmış olarak değil. Kendisi zaten açıklar yani isteği olmasaydı ben teknik direktörlüğü bıraktım. Artık farklı planlarım var diyebilir.
1: Doğru.
2: Herhangi bir YouTube kanalında bu yayın yapmakla jübile yapmış olarak görmemek lazım.
3: Yani
2: hatta YouTube kanalı özür dilerim Salim.
3: Estağfurullah.
2: YouTube kanalındaki Dünya Kupası'nda bu kanal yayına başlamadan önce bir tanıtım videosu çektiği zaman dönüyor dediği zaman herkes birbirine şunu sordu. Nereye geliyor? Nereye gidiyor? Kimse bunu beklemiyordu yani.
1: Doğru. Salim?
3: Ya bence güzel oluyor bu yayınlar. Şöyle ki Savaş abinin bakış açısı farklı. Ben de her hafta yayınlanıyor. Bu 4. oldu diyebiliyorum.
1: Ben de 3 ya da 4 oldu.
3: 4 ya da 5 olabilir. Ben 4. diyebiliyorum.
1: Ben bir tane atlamış olabilirim arada.
3: 4. ya da 5. diyebiliyorum ama 4. Yani bence güzel yayınlar oluyor. Özellikle de saha içerisinde futbolu konuşması Fatih Hoca'nın bence çok değerli. Bu noktada ben keyifle takip ediyorum. Özellikle de ülkemizin en önemli teknik direktörlerinden birisi Fatih Hoca. Fatih Hoca gibi değerli bir ismin görüşlerini aktarması bence kıymetli. Bu noktada umarım bu sayılar artar. Çünkü yeni nesil de takip ediyor. Yeni nesil genç jenerasyon teknik direktörler de takip ediyor. Bizler de takip ediyoruz. Ve yayınlarda genellikle sen de dikkat etmişsindir. Hem saha içerisini, saha dışında da futbolcuların mentalini konuşuyor. Oyunu konuşuyor ve mentali konuşuyor. Mental ve oyun. olmazsa olmaz. Teknik direktör

0: sektörler için en belirleyici unsurlardan birisi nedir? İnsani iletişim ve kendisinin mental kondisyonunun güçlü olması. Dünya Kupası'nı değerlendiriyor, benim gayet hoşuma gidiyor. Hadi bir haber verelim. Benim şöyle bir huyum var haber noktasında. Konuştukça aklıma geliyor. Çok fazla telefon trafiği yaptığım için artık notlar da tutuyorum. Kağıda da yazıyorum. Ya da telefonumun not defterine de ekliyorum. Fatih Hoca ile ilgili sen teklifler var mı dedin? Mısır ekibi yanlış anlaşılmasın.
1: Ben döner mi dedim yani, döner mi sahalara diye sordum.
0: Mısır ekibi El Ahli düzenli olarak Fatih Hoca'ya teklif yapıyor.
1: Mısır olan Mısır yani ekibi, Suudi Arabistan ekibi olan değil.
0: Mısır ekibi El Ahli düzenli olarak Fatih Hoca'ya teklif yapıyor. Fatih Hoca da düşünmüyor Mısır Ligi'ni. Hoca'ya Suudi Arabistan Pro Ligi'nden ciddi şekilde ilgi var. Daha önce haberini de yapmıştım. Özellikle de Arap Yarımadası'nda ve yurt dışında hocanın zaten tecrübesi, başarıları ortada. İsmi olan bir teknik direktör. Bizim ülkemizden birçok isim özellikle de burada paylaşmam gerekiyor. Suudi Arabistan Pro Ligi'ne menajerler aracılığıyla, vasıtalar aracılığıyla öneriliyor. Fakat Suudi Arabistan Pro Ligi'nde geçerli olan tek bir isim var şu an. Fatih Hoca.
1: Noktalıyoruz. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Zaman su gibi çabuk geçti. Evet. Vallahi yani.
1: 3 saati hep birlikte tamamlamış olduk. Değerli izleyenler, son sayfayı noktalıyoruz. İyi geceler, hoşçakalın.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya.
1: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
1: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin silpek küpene zarar veriyor.
1: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
12: Çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

0: yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. Pencereni değiştir.

0: Havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
8: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele. Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva, Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken, tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın, stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paraya kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken, bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar, toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartım jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Oto

vurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı ihracat verilerini açıkladı. Haziran'da Türkiye'nin ihracatı %21,9 artışla 25 milyar dolara ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek Haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı. Aynı dönemde ithalatsa %23,1 artışla 35 milyar 319 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %22,6 yükselerek 60 milyar 259 milyon dolara çıkarken, dış ticaret açığı %26,3 yükselişte 10 milyar 378 milyon dolar olarak kaydedildi.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarına ve Sabah Spor programına hoş geldiniz. 6 Temmuz Pazartesi günündeyiz. Yeni bir haftaya başlıyoruz birlikte. Sabah Spor'unda da bugün 3 saat boyunca burada beraberiz. Gündemdeki tüm gelişmelere, transfer haberlerine, lig takımlarına ve tabii ki Dünya Kupası'na bakacağız. Fenerbahçe ile başlayalım bugün. Yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe'de devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal futbolcularla birebir görüşmeler gerçekleştiriyor ve her oyuncunun şansının da eşit olduğunu söyledi.
2: Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'ya giden Sarı Lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal tüm oyuncularını kullanmayı hedefliyor. Kartal futbolcularıyla yaptığı görüşmede her oyuncunun şansının eşit olduğunu vurguladı. İsmail Kartal, kadroya dahil edilen yerli yabancı tüm oyunculara Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Topuk yaylası kampında yer almayan Diego Carlos, iyileşen Dorge Lezneme ve milli takımlardan dönen Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, İrfancan Kahveci, Mert Günok, Oğuz Aydın ve Çağlar Söyüncü kamp kadrosuna alındı. Bir yıllık sözleşme imzalanan Mert Hakan Yandaş da kafilede yer alıyor. Topuk yaylasında sakatlanan Vedat Muriç'in tedavisi İstanbul'da devam edecek. Teknik direktör İsmail Kartal, Avusturya kampı sonrası gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili kapsamlı bir rapor sunacak.
1: Fenerbahçe Kulübü'nün transfer gündeminde Mason Greenwood ismi hala anılmaya devam ediyor. Sarı lacivertlerin ciddi bir ısrarı var bu konuda. Fenerbahçe bu transferi bitirmek için uygun mali şartların oluşmasını bekliyor.
2: Vedat Muriç, Amara Diouf ve Nathan Ake ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yıldız transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin Mason Greenwood için girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Yönetim, İngiliz yıldızın transferi için pazarlıklarını sürdürürken Fransız ekibi Marsilya bonservis konusunda tavrını net şekilde ortaya koydu. Marsilya hem Fenerbahçe'den hem de Roma'dan Mason Greenwood'un bonservisi için en az 50 milyon euro talep etti. Fransız kulübü bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Transfer yarışındaki kulüplerden Roma, 24 yaşındaki İngiliz yıldıza yıllık yaklaşık 5,5 milyon euro maaş teklif etti. Fenerbahçe ise oyuncuya sunacağı maaş konusunda rakiplerine göre daha avantajlı bir pozisyonda yer alıyor. Yönetim, transferi sonuçlandırmak adına aceleci davranmak yerine uygun mali şartların oluşmasını bekliyor. Hem bonservis hem de transfer koşullarının istenilen seviyeye gelmesi halinde Marsilya ile müzakereleri tamamlamak için Fransa'ya gidilecek.
1: Fenerbahçe Kulübü Avusturya'da gerçekleştireceği kampın kadrosunu açıkladı. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 14 Temmuz'a kadar Avusturya'da kamp yapacak Fenerbahçe'nin kadrosunda 36 futbolcu yer alıyor. Fenerbahçe Amara Diouf'un Avusturya kampına götürülmediğini ve oyuncunun çalışmalarına Samandıra Cambartu tesislerinde devam edeceğini açıkladı. Sarı lacivertliler 14 Temmuz'a kadar 3 hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 8 Temmuz'da Admira Baker, 11 Temmuz'da Pogon ve 14 Temmuz'da

0: Temmuz'da ise Las Lins ile karşı karşıya gelecek. İngiliz basını adı Galatasaray'la anılan Mısırlı golcü Marmouche'la başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeden kulübün ilgilendiğini iddia ediyor.
1: Mauro Icardi ile sözleşmesi sona eren Galatasaray'da forvet transferi için temaslar sürüyor. Sarı kırmızılılar rotasını Premier Lig'e çevirdi. İngiliz basını Galatasaray'ın Manchester City'de forma giyen Mısırlı golcü Omar Marmouche için yeniden harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de gündeme gelen 27 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılıların ilgisinin yaz transfer döneminde yeniden arttığı belirtildi. Haberde Galatasaray'ın Marmouche transferini satın alma opsiyonunu kiralama modeliyle bitirmeyi planladığı aktarıldı. Sarı kırmızılı idarecilerin deneyimli forvet için dikkat çekici bir maaş teklifi hazırladığı, Marmouche'un menajeriyle görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade edildi. Haberde Galatasaray'ın Marmouche transferinde ciddi rakipleri olduğunun altı çizildi. Premier Lig ekibi Tottenham'ın da Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için kısa süre içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Omar Marmouche'la Juventus, Aston Villa, Barcelona ve Almanya'dan birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtildi. Ocak 2025'te Frankfurt'tan 75 milyon euro bonservisle Manchester City'ye transfer olan Marmouche'un 2029'a kadar kontratı bulunuyor. Geride kalan sezon City formasıyla 36 maça çıkan Mısırlı futbolcu 8 gol 3 asist üretti.
0: Beşiktaş bonservisi elinde olan milli futbolcu Salih Özcan'ı kadrosuna kattı. Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş orta sahasını Salih Özcan'la güçlendirdi. Siyah beyazlılar Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Salih Özcan Beşiktaş'tan senelik 2,5 milyon euro ücret alacak. Başarılı futbolcunun kısa süre içinde Slovakya kampına katılması bekleniyor. Temmuz 2022'den beri Borussia Dortmund'da oynayan Salih geride kalan sezon 12 maçta görev aldı. Kariyerinde Köln, Holstein Kiel ve Wolfsburg formalarını da giyen Salih Özcan, A milli takımdaysa bugüne kadar 32 karşılaşmada görev alırken bir gol ve bir asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın Slovakya kampı tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar sürüyor. Ayrıca hazırlık mücadeleleri de oynanıyor biliyorsunuz. Oynanan ikinci hazırlık karşılaşması beraberlikle bitti. Beşiktaş ikinci hazırlık maçında golsüz berabere kaldı. Slovakya'da 2026-27 sezonunun açılış çalışmalarını sürdüren siyah beyazlar Macar takımı MTI 1904 ile oynadığı karşılaşmada Vincenzo Italiano'nun öğrencileri yeni sisteme uyum sağlamak için çaba harcadı. İtalyan teknik adamın rakibi önde karşılayan ve hataya zorlayan oyununa siyah beyazlı futbolcular ilk devrenin sonlarına doğru yanıt verdi. Savunma ve orta saha oyuncularının sık sık hücuma destek vermesi de dikkati çeken detaylardan biri oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına bakacağız şimdi. Italiano başarıya aç ve çok istekli olduğunu söylüyor.
2: Porta e cercare di sfruttare tutto quello che creiamo perché anche oggi abbiamo creato un bel po' di situazioni.
3: Çok çalıştık biz bu dönemde. 8 gün oldu neredeyse. Yorgunluk da var oyuncularda. Aynı zamanda çok aramızda genç oyuncu da var. Şimdi ilk maça göre bence daha hızlıydık topla. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi ve setlerimizi bence daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim. Ama bence oyuncuların biraz daha aç olması gerekiyor. Daha kale önünde acımasız olmaları gerekiyor. Ve daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Özellikle bu yarattığımız şansları daha iyi değerlendirmemiz gerek bence. Tanışma sürecinin 8. günü diyebilirim bunun için. Ben şu anda da gayet iyi çalıştığımı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı olmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böyle daha fazla gol üretebiliriz. Ve gol ürettikçe de galibiyetlerimiz de gelecektir. Buna inanıyorum. Aynı zamanda aramıza yeni arkadaşlar da katılacak bu transfer döneminde. Ya da milli takımda Dünya Kupası'ndan da arkadaşlarımız gelecek. Ve dediğim gibi yani gençler olduğu için daha da zorlanıyoruz şu anda. Fakat onlardan da çok memnunum çünkü %100'lerini veriyorlar. Benim

0: açtık. Ayın 27'sinde açtık. Çünkü bunların hepsini de biz aslında hesapladığımı söyleyebilirim. Şimdi şunu söyleyebilirim size. Bu takım %100 hazır olmayacak. Bu bir gerçek. Ama şunu söyleyebilirim ki bu takım maçtan önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Fiziksel kondisyona sahip olacak. Aynı zamanda taktiksel olarak da istediklerimi anlayabilecek seviyede olacağını düşünüyorum. Bunları uygulayabilecek seviyede olacaklarını da düşünüyorum. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde milli takımdan dönen oyuncularımızı aramıza en iyi şekilde hazırlayacağız. Bunu söyleyebilirim size. Aynı zamanda biliyorsunuz transfer dönemi devam ediyor. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular da aramıza katılacak. Çünkü bu sezon gerçekten kulüp çok hırslı, çok istekli ve bu yüzden ben buna %100 inanıyorum. İleride de lig başladığında da bu takım %100 hazır olacak. Kulüp de zaten bunun farkında. Biz hepimiz bunun farkındayız şu anda. Önümüzde daha çok uzun zaman var aslında. Yani bu süre çok uzun olacak bizim için ve tekrar ediyorum, aramızda U19 oyuncusu gerçekten çok fazla. Bu oyuncular iyi ama tabii ki de genç oyuncunun daha tecrübeli oyuncuya göre farkı var. Dediğim gibi çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de aynı zamanda öyle. Aynı karardayız şu anda kulüple. Kulüp de gerçekten çok istekli. Dediğim gibi gerçekten uzun bir süreçteyiz. Uzun bir yolumuz var. Ve inanıyorum ki iyi çalışırsak bunun sonunda ödülünü kazanırız.
1: Trabzonspor Kulübü'nün yeni transferleri Ruslan Malinovski ve Noah Saviolo şehre geldi.
2: Also love football because from the kids and I'm so happy for this.
3: İlk günden itibaren Trabzonspor'un bana ilgisi ne kadar ciddi olduğunu, kulübün benle olan konuşmalarına ne kadar ciddi olduğunu gördüm. Zaten bu en büyük etkilerden bir tanesiydi. Kulübün tabii ki daha önce takım arkadaşlarımdan ve daha önce beraber oynadığım Ekuban'dan, burada çünkü Zubkov ve Batagov vardı, Ekuban'dan da gerekli bilgileri aldım. Taraftarların ne kadar tutkulu, şehri, takımı ne kadar sevdiklerini zaten biliyorum. Hocamızla olan görüşmelerimde de zaten futbol üzerine konuşmalar yaptık, pozisyonlar hakkında görüşmeler yaptık. Zaten bu da beni çok etkiledi. Kulübün Avrupa Ligi'nde olacak olması, Avrupa'da boy gösterecek olması benim adıma yine önemli noktalardan bir tanesi elbette. Bu şansı bana verdikleri için hem başkanımıza, hem kulübümüze, hem bütün taraftarlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk andan itibaren ciddi olduğunu gösterdiler. Bana yaklaşımlarının çok ciddi ve doğru olduğunu gösterdiler. Ben de burayı seçtiğim için mutluyum. Farklı rollerde oynayabiliyorum aslında. Çünkü İtalya'da sizin de bildiğiniz gibi geçen yıl oynadığım rollerde daha fazla orta sahadan savunmaya yaklaşıp topu alan, oyunu kuran, oyunu yönlendiren rolündeydim. Ama daha önce oynadığım rollerde yine Atalanta'da 2 santrafor oynadığımız dönemde de 10 numara rolünde de oynadım. Farklı pozisyonlarda oynayabilen, farklı pozisyonları görebilen, okuyabilen bir oyuncu olarak tarif ediyorum. Sonrasında takımın hangi yerde, hangi pozisyonu ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyorum. Ama farklı rollere uyum sağlayabilen, farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu.
2: To start the season with Trabzon.
3: Trabzonspor olan görüşmelerde, hocamızla kulüple olan görüşmelerde Trabzonspor'un bana verdiği en çok şey belki de özgüvendi. Bana güven aşıladılar. Zaten genç bir oyuncuyum, hep de söylediğim gibi genç oyuncuların da en büyük ihtiyacı olan şey güvendir. Ben de Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'da oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamak için de sabırsızlanıyorum ayrıca. Hocamızın dediği doğru, onu söyleyebilirim, onu ifade edebilirim. Gerçekten doğru olan bir şey ifade etmiş. Birebirleri, driblingleri, çalım atmayı seven bir oyuncuyum. Eğer 2-3 kişiyi çalımlamam gerekirse topu alırım ve bunu denerim. Bunu denemekten korkan bir oyuncu değilim. Asla da böyle olmadım. Ama tabii ki sahada görmek lazım. Sahada göreceğiz ama hocamın bahsettiği durum doğru. Ben de burada genç bir oyuncuyum. Ben de zaten burada Trabzonspor'u seçme sebeplerinden bir tanesi de bu. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Aynı zamanda öğrenmek de durumundayım. Öğrenmek de istiyorum. Öğrenebileceğim tecrübeli oyuncularımız da var. Çıkarımlar yapabileceğim, ders alabileceğim oyuncularımız da var. Bu da tabii ki önemli nedenlerden bir tanesi Trabzonspor'u seçmemde. Sizin de bahsettiğiniz gibi genç oyuncular için önemli bu. Tabii ki Trabzonspor'da olma sebeplerinden bir tanesi de bu. Aynı zamanda bütün alanlarda en iyi mücadeleyi verebilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atıp takıma yardımcı olabilmek, öğrenebilmek. Tabii ki kim bilir işin sonu başka bir yere de gidebilir, tarihte yer de edinebiliriz belki. Ama tabii ki Trabzonspor hedeflerinden bir tanesi son yıllar başarılı olabilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atmak. İki kanatta da oynayabiliyorum. Sağda ya da solda oynamışım fark etmez. Tek bir hedefim var. Takıma yardımcı olabilmek, elimden gelen en iyisini yaparak takımımın kazanmasını sağlamak. Dolayısıyla sağ ya da sol benim için çok fark etmiyor.
1: Trabzonspor Aral Şimşir'i kadroya katmaya hazırlanıyor. Bordo Maviler genç oyuncuyla 4 yıllık anlaşma imzalayacak. Milli futbol

0: Aral Şimşir Trabzonspor yolunda. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Bordo Mavillerle 4 yıllık anlaşmaya vardı. Midland'le de 15 milyon euro bonservis bedelinde el sıkışan Karadeniz ekibi ödeme detaylarıyla ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Milli takımımızın da formasını terleten Aral Şimşir, Midland formasıyla geçtiğimiz sezon 12 gol, 21 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor savunma hattına takviye yapmak istiyor. Gündemdeki isimse Rik van Drongelen.
1: Trabzonspor, Batagov'un sakatlıktan dönüş süresinin Ekim ya da Kasım ayını bulacak olması nedeniyle harekete geçti. Bordo Mavililer savunmaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Trabzonspor'un listesinin ilk sırasında Samsunspor'da forma giyen Rik van Drongelen yer alıyor. Kısa süre önce iki kulüp arasında başkanlar düzeyinde görüşme yapılmıştı. Bordo Mavili yönetim yapılan değerlendirme sonrası Hollandalı savunma oyuncusu için Samsunspor'la bir görüşme daha yapma kararı aldı. Kısa süre içinde Trabzonsporlu idarecilerin Samsunspor'la temas kurması bekleniyor. Bordo Mavililer yüksek bir bonservis talebiyle karşılaşması durumunda Adil Demirbağ ve Ahmetcan Kaplan'ı gündemine alabilir. Sparta Rotterdam, Hamburg, Union Berlin ve Hansa Rostock formaları giydikten sonra 2023-2024 sezonunda Samsunspor'un yolunu tutan Van Drongelen, kırmızı beyazlı formayla 112 maça çıkarken 8 gol 1 asist katkısında bulundu. Stoper dışında sol bekte de oynayabilen Van Drongelen'in Samsunspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
0: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Loren forması giyen ve sözleşmesi sona eren sol bek oyuncusu Darling Yongva'nın transferinde önemli aşama kaydettiği iddia edildi.
1: Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transferde elini çabuk tutan ve anlaşmaya vardığı oyuncuları birer birer duyuran Bordo Mavili takım için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Afrika Foot, Trabzonspor'un Fransız ekibi Lorient'la sözleşmesi sona eren Darling Yongba'nın transferinde sona yaklaştığını yazdı. Bonservisi elinde olan Kamerunlu Solbek'in Trabzonspor'a olumlu yanıt verdiği ve yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği belirtildi. Haberde taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ifade edildi. Temmuz 2022'de Lorient'a transfer olan 25 yaşındaki Solbek, geride kalan sezon 25 maçta forma giydi.
0: Günün gazete manşetleriyle devam ediyoruz sabah sporu programına. Şöyle bakalım gazetelerdeki haberlere, transfer gelişmelerine. Foto maçla başlayacağız. Galatasaray için Kim Min-jae ismi var. Stopere mutlaka bir takviye planlayan Galatasaray, Bayern Münih'ten Kim Min-jae'yi yakın takibi aldı. Galatasaray yönetimi kadro çalışmaları kapsamında stoper hattını güçlendirecek. Sanchez'in satılma olasılığını göz önünde bulunduran yönetim, Bayern Münih'in 29 yaşındaki yıldızı Kim Min-jae'yi gündemine ekledi. Kim için Alman kulübü 25 milyon euro talep ediyor. Sağ tarafta Greenwood var ki Fenerbahçe için az önce de bahsettiğimiz isimlerden biriydi. Zaten yaz sezonu transfer gündemi başladığı günden beri konuşuyoruz. Sarı lacivertler Mason Greenwood transferinde atağa kalktı. Marsilya'ya ikinci teklif yapıldı. Oli Watkins Kadıköy'e, forvet takviyesine odaklanan Fenerbahçe'de Serhu Giresi'den sonraki en önemli alternatif Aston Villa'nın yıldızı Watkins oldu. 30 yaşındaki İngiliz golcüyü İsmail Kartal da çok beğeniyor. Beşiktaş için Salih Özcan demiştik kadroya katıldı. Borussia Dortmund'la sözleşmesi biten ve boşa çıkan 28 yaşındaki orta sahayla her konuda anlaşmaya varıldı. Aral'ı görüyoruz sağ tarafta, transferin başarılı takımı Trabzonspor Aral Şimşir'de de mutlu sonu yaklaştı. Büyük ölçüde kulübüyle de anlaşıldı. Geçelim Fanatik gazetesine. Fenerbahçe'de yıldız haftası olacak. Sarı lacivertler Muriç'in ardından Nathan Ake'yi de kadrosuna kattı. Yönetim transferde tamamen gaza bastı. Bu hafta hareketli geçecek Greenwood, Watkins ve Ken konusunda gelişmeler yaşanabilir. Beşiktaş'ın gündeminde ise golcü var. Siyah beyazlılar forvete tartışılmayacak bir yıldızı getirmeye çok kararlı. Birçok golcünün adı Beşiktaş'la anıldı ancak yönetim hedefi belirledi. Romelu Lukaku, Dusan Vlahovic ve Patrick Schick'ten birine yeni sezonda forma giydirmek istiyor siyah beyazlılar. Gelelim Marmuş'a, aslanın gözdesi demiş Fanatik gazetesi. Cimbom Icardi'ye vedaya hazırlanırken Okan Buruk çok yönlü bir hücum oyuncusu istiyor. Aslan'ın bir numaralı adayı forvet, 10 numara ve sol açıkta oynayabilen Omar Marmuş. Galatasaray harekete geçti, Manchester City'ye satın alma opsiyonunu kiralama teklifini de yaptı. Orta sahaya da artı 4 yetenek. Galatasaray orta saha transferini yabancı kuralındaki artı 4'lük kontenjana göre yapmak istiyor. Premier Lig'den düşen Burnley'nin yıldızı Ugo Chukwu ve Chelsea'nin sambacısı Andre Santos aslanın hedeflediği isimler arasında yer alıyor. Sabah gazetesindeyiz. 17. sayfada Fas milli takımını görüyoruz. Fas'ın başarısının perde arkasında sistemli bir planlama var. Tesadüf değil, alın teri. Avrupa'daki Faslı yetenekler takıma kazandırıldı. Brahimi İspanya, Boadi Fransa yerine Atlas Aslanlarını seçti. 2022 yılında yarı finale, 2026'da son 16 ekip arasına kalarak meyvelerini de aldılar. 2009'da Kral 5. Muhammed 70 milyon dolar bütçeyle futbol akademisi kurdu. Çeyrek finali getiren Onai de burada yetişti. Dünya Kupası'nda final yolunda son 16 karşılaşmaları da oynanmaya devam ediyor. Portekiz'le İspanya bugün saat 22'de karşı karşıya gelecek. Takvim gazetesine geçelim. Önce Girassi, sonra Batkin. Sarı lacivertliler Girassi için Dortmund'a bonuslarla 35 milyon euro teklif etti. Parayı net isteyen Alman kulübü teklifi kabul etmezse golcü transferi için Aston Villa'dan İngiliz Oli Watkins için görüşme gerçekleştirecek. Transferde ipler Fenerbahçe'nin eline geçmiş durumda. Marsilya'ya bonuslarla 45 milyon euro teklif eden Fenerbahçe Greenwood transferini artık bitirmenin peşinde. İngiliz yıldız yıllık 12 milyon euro maaştan 4 yıllık sözleşmeyi imzalamak istiyor. Roma'yı geride bırakan Kanarya transferde de en güçlü aday konumunda. Mert Hakan'a da yeni kontrat. Mert Fenerbahçe takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ta 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı lacivertliler tecrübeli futbolcunun kulübe olan bağlılığının kararda etkili olduğu belirtildi. Mert Hakan'ın asgari ücret esasları doğrultusunda imza attığı da duyuruldu. Fener'den Bertu hamlesi. Fenerbahçe Başakşehir'in golcüsü Bertu için harekete geçti. Sarı lacivertliler Musaba ile takas formülü içeren bir teklife hazırlanıyor. Nene ve Carlos da kampta kalacak. Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Ederson, Amrabat, Semedo, Kante ile birlikte yeni transferlerden Ake ve Livakovic de Avusturya kampı kadrosunda olmayacak. Düzce kampında olmayan Nene ve Carlos'un Avusturya'da olacağı da belirtildi. Hemen şu sol üstte bir haber var. 2026 Dünya Kupası'nda FIFA'nın bir kararı ortalığı karıştırdı. Bu önemli, buna bakalım. Bologo'nun cezasının askıya alınmasına futbol dünyasından ciddi tepkiler var. FIFA Disiplin Kurulu Amerika Birleşik Devletleri, Bologo'nun Bosna Hersek maçında oynanan son 32 tur maçında gördüğü kırmızı kartı kaldırdı. Yapılan açıklamada 25 yaşındaki oyuncuya verilen cezanın FIFA disiplin kurallarının 27. maddesi gereğince 1 yıl süreyle askıya alındığı belirtildi. FIFA'nın bu kararı ortalığı karıştırırken Bologo'nun kırmızı kartının ertelenmesi için Beyaz Saray'dan Infantino'ya direkt telefon edildiği öne sürüldü. Bu arada Trump yaptığı açıklamada "Teşekkürler FIFA, Bologo'nun cezasının ertelenmesiyle ilgili doğru bir karar vererek büyük bir haksızlığı da önlediniz" diye konuştu. Hürriyet gazetesine bakalım. Kırkpınar'da Feyzullah Aktürk yenen Erkan Taş baş pehlivan oldu. Taş gibi pehlivan. Taş ilk kez yükseldiği finali kazanırken Aktürk ise üst üste ikinci finalini de kaybetti. Bu yıl 665. kez yapılan tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde Erkan Taş uzatmaya giden finalde rakibi Feyzullah Aktürk'ü bastırarak mücadeleyi kazandı ve altın kemeri de boynuna taktı. Bir de Beşiktaş'ın kamptaki hazırlık karşılaşması var. Bu mücadele 0-0 eşitlikle bitti. Gazete manşetleri bölümümüze baktık. Şimdi haberlerimizde Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne bakalım. Çünkü Süper Lig'in yeni ekibi 2026-27 sezonunun formalarının tanıtıldığı bir klip yayınladı.
2: Her şehrin bir sesi vardır. Bizim sesimiz tribünlerden yükselir. Her şehrin bir hikayesi vardır. Bizimki mavi ile beyazın arasında yazılır. Çünkü bazı renkler moda olmaz, miras olur.

0: tarihin izinde, Erzurumspor'un gölgesinde.
1: Teknik direktör Fatih Terim YouTube kanalında Dünya Kupası'nda oynanan son mücadeleleri yorumladı.
2: Açıkçası her maçta birbirinden daha hareketli ve enteresan geçti. Hep söylediğimiz bir cümle de bence kendini tekrardan buldu. Her maçın kendine ait bir hikayesi var. Almanya'ya bakıyoruz Paraguay'la. Almanya eleniyor. Orada belki bir sürpriz var diyebiliriz ama Hollanda Fas için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü Fas'ı daha evvel de söylemiştim. Fas iyi bir takım. Nereye kadar gider bilmiyorum ama ona pek sürpriz diyemem. Açıkçası burada en büyük sürpriz tabii olsaydı Yeşilburun olacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıda yaşayan kendi vatandaşları kendi adasında yaşayandan daha fazla. 500 binden az belki o kadar nüfusları var. Dışarıda yaşayan Yeşilburunlular 500 binden daha fazla yurt dışındakiler. Bayağı kafa tuttular. Messi'li neredeyse turnuvanın favorilerinden önemli. Öne çıkanı, son dünya şampiyonunu hiç bir saniye onlardan aşağı kalır bir mücadele örneği vermediler. Çok da iyi oynadılar. 2 de gol attılar.
3: Kalecileri yine çok iyi bir maç çıkardı. Bu
2: kalecileri yine çok iyi bir maç çıkarttı. Yani sadece buna saygı duymak gerekir. Galip sayılır bu yolda mağlup hikayesi gibi bir hikaye. Messi'nin olduğu yerde bağımlılık olmaması mümkün değil. Yani bakınız bazen bir metre yanındaki Messi açılmışsa ona veriyor. Halbuki Messi atak pozisyonda değil, rakip defansın önünde değil. Sadece yanında yarım metre bir metre ve arıyorlar Messi'yi. Tabii bu büyük bir güvence ama tabii bazen de yanlış seçim olabilir. Etki altında kalıp diğer seçeneğe kullanmayıp o tarafa kullanabilir ama belki bu maç için bunları söyleyebiliriz. Genel olarak Messi'nin bağımlılık yapması kadar doğal bir şey yok.
3: İleriki maçlar için belki de bir mesaj oldu onların.
2: Tabii ki. Buradan doğru dersler çıkaracaktır Arjantin, inanıyorum. Açıkçası altın gole çok uzak değilim. Yani hiç olmasa 30 oynamaz
3: olduğu
2: anda. Ondan olduğu anda ne kadar kar ettiyseniz diye düşünüyorum ben. Ama ben sadece 15-15'ten ziyade bir 20 mi düşünmesi lazım diye
3: onu geliyor. Blok halinde bir 20 mi düşünüyorsunuz?
2: Tek blok. Bir defa 20.
3: Orada tek kaleye artık kura şansına.
2: Evet.
3: Nasıl penaltı vuruşları?
2: Penaltı da kura şansı. Biz de 17 Mayıs'ta penaltı. Bizim seyircimizin olduğu yerde para atışında biz kazandık. Bu genel olarak bir avantaj olarak görülüyor. Doğrudur da. Tabii penaltılar da bu oyun içinde olan bir şey. Kimi hazırlar, kimi hazırlamaz. Ben maçtan bir gün önceki antrenmanda veya iki gün önceki antrenmanda penaltı atışları yaptıran bir hoca değilim. Benim oradaki dayanağım, ya biz penaltılara kalmayı planlıyormuş gibi algılar oyuncu. Çok net. Acaba defans mı oynayacağız, acaba beraberliğe mi oynayacağız? Yani bunu anlatmaktansa ben hiç, hani beni tanımalarına rağmen, ne niyetli olduğumu bilmelerine rağmen acabalar sıkıntı yaratabilir. Ben bunu böyle ama düşündüm. Ama tersini düşünen de olur. Nitekim İngiltere'nin hocası Thomas Tuchel demiş ki ben hazırız biz. Maçtan önce öyle bir beyanat verdi. Penaltılara hazırız. Eğer şunu demek istedilerse biz maça zaten hazırız ama berabere biterse, olay buraya gelirse, penaltılara da hazırız manasında söylemişlerse ona saygı duyarım. Ama direkt kastetmeden maçı penaltılara hazırız demek çok doğru olan

0: işe değil. Yani penaltı başlı başına bir sorumluluktur, önemli sorumluluktur. Bana kalırsa şöyle bir penaltıyla ilgili bir düşüncem var. 1-0 kazandınız penaltıyla. Ertesi gün gazeteler bile penaltıdan attığı golle kazandı der. Halbuki çok zordur. İki arkadaş konuşur. O ona kızılacak ya. O ona der ki ya penaltıdan attınız zaten. Ben diyorum ki penaltıda aldığınız sorumlulukla penaltıyı attığınızdaki bedel çok eşit değil. Nando tabii maçtan sonraki aleti rüyesini tahmin edebildim ben. Dolayısıyla mesajlaştık. Bazen sesinizi duymak isterler. Bazen gönül sesinizi duyurmak gereği hissedersiniz. Şimdi baktığımız zaman Nando 40 yaşında. 40 yaşına rağmen ben bu ülkeye hizmet edeceğim demiş. Bu çok onurlu bir davranış. E şimdi milli takımda da zirve değil mi? Zirvede de rüzgarlar sert eser. Ancak siz rüzgarlar sert estikçe onun kuvvetini...
1: Ne kadar yukarıda olduğunuzu,
0: evet, ne kadar yukarıda olduğunuzu anlarsınız. Ama şurada unutulmaması gereken bir şey var ki futbol bir takım oyunudur. Bir kişiye yüklenmek çok doğru bir şey değil. Çünkü Nando'nun tarihteki yeri tescillendi. Kimse merak etmesin. Bana yazdığı mesaj da çok güzel. Büyük işler başarmış bir adam. Dolayısıyla o kadar çok başarısı var ki o müzenin içerisinde, o kitabın içerisinde. Dolayısıyla bazen böyle şeyler olur. Takım halinde kaybetmiştir Uruguay.
2: Dünyadan spor haberleriyle devam edeceğiz. Tabii ki Dünya Kupası diyeceğiz. Son 16 turu heyecanlı tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Norveç Brezilya ile karşı karşıya geldi ve Erling Haaland'ın golleriyle Norveç maçı kazandı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç karşı karşıya geldi. Sambacılar 14. dakikada Bruno Guimarães ile penaltıdan yararlanamadı ve ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Erling Haaland 79. dakikada attığı kafa golüyle Norveç'i öne geçirdi. 90. dakikada tekrar sahneye çıkan Haaland ceza sahası dışından attığı şık golle farkı 2'ye çıkardı. Brezilya duraklama dakikalarında penaltı kazandı. Neymar 90+10'da kullandığı penaltı atışını gole çevirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Norveç Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Solbakken'in öğrencileri çeyrek finalde Meksika ile İngiltere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti. 5 kez Dünya Kupası şampiyonu olan sambacılar 1990 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez turnuvaya çeyrek final öncesinde veda etti. İngiltere ile eşleştiğini de tekrar hatırlatıp düzeltmiş olalım. ...2026 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere 10 kişi kaldığı maçta ev sahiplerinden Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen takım oldu. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mexico City stadyumunda oynanan mücadelede 36. dakikada Jude Bellingham kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Bellingham sadece 98 saniye sonra 38'de attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Meksika 42. dakikada Quiñones'in golüyle İngiltere'ye cevap verdi ve ilk yarı 2-1 İngiltere üstünlüğüyle sonuçlandı. İngiltere'de Kuansar rakibi Gallardo'ya yaptığı müdahale nedeniyle VAR incelemesinin ardından 54. dakikada kırmızı kart gördü ve sahada 10 kişi kaldı. 60. dakikada İngiltere'nin kazandığı penaltıyı Harry Kane gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi. Meksika adına Raul Jimenez 69. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 10 kişi kalan İngiltere Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Thomas Tuchel'in öğrencileri çeyrek finalde Norveç ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda son 16 tur karşılaşmalarının sonuçları ve tabii ki bugün ve yarının programına bakacağız. Fas Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Fransa Paraguay karşılaşmasında tek gollük Fransa üstünlüğü gördük. Dün oynanan Brezilya Norveç maçında Haaland'ın golleriyle Norveç maçı 2-1 kazandı. İngiltere'de Meksika'yı 3-2 mağlup etti. Bugün saatler 22'yi gösterdiğinde Portekiz İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ardından 7 Temmuz gecesi saat 03'te Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşılaşacak. 19'da Arjantin Mısır mücadelesi var, saat 23'te ise İsviçre Kolombiya ile kozlarını paylaşacak. Amerika Birleşik Devletleri spor yayıncısı Atletik 2026 Dünya Kupası'nda en iyi performansı ortaya koyan 50 futbolcuyu sıraladı. Listede Süper Lig'i yakından ilgilendiren isimler de var.
1: The Atletik Dünya Kupası'nda en iyi performans veren 50 ismi açıkladı. Listenin ilk sırasında Arjantinli Lionel Messi yer alırken 39 yaşındaki futbolcuyu Fransa'nın yıldızları Kylian Mbappe ve Michael Olise takip etti. Sıralamanın 4. basamağında İngiliz golcü Harry Kane, 5. basamağında ise faslı savunmacı Ashraf Hakimi var. Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior'un 6. sırada yer aldığı listede Norveçli santrafor Erling Haaland 7, Ballon d'Or ödülünün son sahibi Osman Dembele de 8. sırada. Bayern Münih'in yeni transferi faslı İsmail Saibari 9. basamağın, Newcastle United'ın Brezilyalı orta sahası Bruno Guimarães ise 10. sıranın sahibi oldu. Sıralamada ülkemizde futbol oynayan ve transfer gündeminde adı kulüplerimizle anılan futbolcular da yer aldı. Listenin 37. sırasında Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez var. Trabzonspor'un yeni transferi yeşil burun adaları forması giyen Sidney Lopez Cabral kendisine 50. basamakta yer buldu. Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı hedeflediği Belçikalı Leandro Trossard ise 25. sırayı aldı.
2: Real Madrid bir transfer açıkladı. Madrid, Dumfries'i kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Real Madrid savunmasını Denzel Dumfries'le güçlendirdi. İspanyol devinden yapılan açıklamada Hollandalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kulüplerden bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmazken Avrupa basınına göre Real Madrid'in Inter'e ödediği ücret 20 milyon euro seviyesinde. Böylelikle Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez bir vaadini daha gerçekleştirmiş oldu. Ancak Eflatun Beyazlı taraftarlar, Konate ve Dumfries'in ardından artık başkanın son sözü olan 150 milyon euroluk transferi bekliyor. Denzel Dumfries, Inter'den önce Sparta Rotterdam, Herenveen ve PSV Eindhoven formaları giymişti. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 28 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.
2: Transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Rafael Leao Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
1: Ruben Amorim, Rafael Leao'nun çıkışına izin verdi. İtalya basınındaki iddialara göre Milan'ın 41 yaşındaki yeni teknik direktörü Portekizli oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin seçim kozu olan Leao için Milan'ın artık teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Leao'nun 150 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin olduğu ancak İtalyan ekibinin 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 60-70 milyon euro civarında bir teklife razı olacağı gelen haberler arasında. Barcelona'nın da oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği iddia ediliyor. Bir diğer ciddi teklif de Tottenham'dan bekleniyor. Başarılı futbolcu kariyerinde Lille ve Sporting formaları giymişti. Leao geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol ve 3 asist üretti.
2: Hull City kulübünün sahibi Acun Ilıcalı In Business dergisinin Temmuz sayısına konuştu.
1: Ekonomi dergisi In Business'ın Temmuz sayısının kapağında Acun Ilıcalı yer aldı. Ilıcalı birçok konu hakkında soruları yanıtladı.

0: Valla öyle olsaydı herhalde Husti'yi almazdım mesela. Yani baktığınız zaman hani aldığım Husti'lerde servet büyüdükçe büyüyor bende. Bunun sebebi de yani aynı şey yapmaktan hiçbir zaman mutlu olmuyorum. Hep bir yenilik yapmak istiyorum. Tabii ki risk alıyorum, çok da risk alıyorum ama hani kendi açımdan bir matematiği var. Benim herhalde ki beynimdeki matematik tutuyor ki risklerde de başarılı oluyorum. Yani oradaki kendi sezilerim ve aldığım riskler öyle bir meç oluyor ki ama şunu da söylemem lazım. Allah da hep yardım etti. Yani birçok yerde hani en son finalde dahil olmak üzere dualarla başardığımızı düşünüyorum.
1: İş insanı Acun Ilıcalı yaklaşık 4 yıl önce 20 milyon sterlin bedelle satın aldığı ve geride bıraktığımız sezon Premier Lig'e yükselen Hull City hakkında "Risklerde başarılı oluyorum," dedi. Acun Ilıcalı Dünya Kupası'ndaki favorilerini de açıkladı.
0: Favori takımlarım İspanya, Brezilya, Arjantin. Bu takımlar favori gözüküyor aslında, Fransa'da dahil. Ama benim kimin kazanmasını istediğimi soruyorsan gönlüm Brezilya Arjantin'den yana, o tarafta, Avrupa'dan da İngiltere'den yana. Sonuç itibariyle Brezilya Arjantin birbirinden nefret eder. Ben ama ikisine de sempatik bakıyorum. Avrupa'da da İngiltere'nin benim için küçüklüğümden beri ayrı bir değeri var.
2: Basketbolla devam ediyoruz. Dallas Mavericks Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberoviç'i transfer etmek için harekete geçti.
1: NBA ekibi Dallas Mavericks, Fenerbahçe Beko'nun milli yıldızı Tarık Biberoviç'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. NBA gazetecilerinden Mark Stein'in haberine göre Dallas Mavericks gelecek hafta Tarık Biberoviç'in NBA draft haklarını alacak. Haberde Mavericks yönetiminin bu gelişmenin ardından milli oyuncunun temsilcileriyle görüşmelere başladığı ve Tarık Biberoviç'i 2026-27 sezonundan itibaren NBA'ye getirmeyi hedeflediği belirtildi. Tarık Biberoviç'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesinde 2 milyon dolarlık serbest kalma maddesi yer alıyor. NBA kuralları gereği Dallas Mavericks bu bedelin en fazla 900 bin dolarını karşılayabiliyor. Geriye kalan kısmın ise oyuncu tarafından ödenmesi gerekiyor. Dallas Mavericks'in önümüzdeki günlerde Tarık Biberoviç transferi konusunda görüşmelerini hızlandırması bekleniyor. Fenerbahçe'nin milli yıldızı 2023 yılında NBA draftlarında Memphis Grizzlies tarafından 56. sıradan seçilmişti.
2: Fenerbahçe Beko'nun Amerika Birleşik Devletleri gardı Talen Horton Tucker sarı lacivertlerdeki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu ve "burada bitmemiş bir hikayem var," dedi.
1: Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Horton Tucker, sarı lacivertli ekipteki geleceğiyle ilgili konuştu. İstanbul'a gelirken ana hedefinin takımda kalıcı bir etki bırakmak olduğunu ifade eden ABD'li oyuncu, Euroleague'de de şampiyonluğa ulaşamamalarının kendisinde eksik kalmış bir duygu yarattığını söyledi. Euroleague'in NBA'den sonra dünyanın en iyi ligi olduğunu belirten 25 yaşındaki guard, bir ligin iyi bir oyuncusu olmak, beraberinde alınması zor kararları getirir. İki ligde de başarılı olmak çok fazla oyuncunun yapabildiği bir şey değil. Bu yaz bana başka bir takıma gitme fırsatını getirebilir veya İstanbul'da kalabilirim. Tabii ki bu her zaman düşünmeniz gereken bir şey. Ancak iki ligde de bitmemiş bir işinizin olması karar vermenizi iyice zorlaştırıyor," diye konuştu. Sarı lacivertlilerde ilk sezonunu geride bırakan ABD'li guard, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda takımının zafere ulaşmasında büyük rol oynadı. Horton Tucker'ın Fenerbahçe Beko ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
2: Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak.
1: 12 dev adam Dünya Kupası Avrupa elemelerinde son maçına çıkıyor. C grubunda 5'te 5 yapan Türkiye zirvede yer alıyor. Ay Yıldızlı ekip gruptaki 4.

0: Üçüncü müsabakanın ardından ikinci tura yükselmeyi, beşinci galibiyetinden sonra ise liderliği garantiledi. Oynadığı karşılaşmaların beşinde de sahadan mağlubiyetle ayrılan ve ikinci tura yükselemeyen İsviçre, dördüncü ve son sırada bulunuyor. Baş antrenör Ergin Ataman bu karşılaşmayla A milli takım başındaki 100. maçına çıkacak. Tecrübeli koçun milli takımın başına çıktığı 99 maçta 55 galibiyet ve 44 mağlubiyeti bulunuyor. Son Avrupa ikincisi Ay Yıldızlılar, İsviçre'ye üstünlük kurup 6'da 6 yaparak ilk turunu mağlup tamamlamaya çalışacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak.
1: 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlığı Erkan Taş kazandı.
2: 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin baş pehlivanı Erkan Taş oldu. Sarıyer Er Meydanı'ndaki organizasyonun baş pehlivanlık final müsabakasında önceki turlarda Mustafa Batu, Yıldıray Pala, Orhan Okullu, Mustafa Taş'ı eleyen Feyzullah Aktürk'le İsmail Balaban, Mehmet Yeşil, Ali Gürbüz Seçkin Duman'ı eleyen Erkan Taş karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 49. dakikasında Feyzullah Aktürk'ün tek dalarak düşürmeye çalıştığı Erkan Taş bu hamleden kurtularak rakibinden puan alıp güreşi kazandı.
3: Feyzullah artık bir kez daha daldı. Erkan Taş'ı kaldırdı. Ancak Erkan Taş kazandı. Erkan Taş kazandı. 665. Kırkpınar güreşlerini Feyzullah Artürk'ü puanlamada yenen Erkan Taş kazandı.
4: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, sporun radyosu.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Faiz oranı sıfır.
8: Mercedes-Benz'le her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: A-Spor Radyo, sporun radyosu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
2: Budur hissi. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle.

0: Birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de Cep TEP Mobil'den marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de. TEP o kadar iyi ki TEP. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Bir reklam.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan...

0: Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
7: Sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
9: Reklam, sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartım jest oldu.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.
2: A Spor.

0: Aspor Radyo.
1: Sabah spor programına tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. İkinci saat dilimimize başlayalım. Galatasaray'ın transfer gündeminden bahsedeceğiz biraz. İngiliz basında adı Galatasaray ile Fenerbahçe ile anılan bir isim Omar Marmuş biliyorsunuz. Birçok kulübün İngiltere başta olmak üzere bu oyuncuyla yakından ilgilendiğini duyuyoruz ve haberleri de yine Avrupa basınında yer alıyor. Galatasaray'da oyuncu sık sık yakından takip ediyor.
2: Mauro Icardi ile sözleşmesi sona eren Galatasaray'da forvet transferi için temaslar sürüyor. Sarı kırmızılılar rotasını Premier Lig'e çevirdi. İngiliz basını Galatasaray'ın Manchester City'de forma giyen Mısırlı golcü Omar Marmuş için yeniden harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de gündeme gelen 27 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılıların ilgisinin yaz transfer döneminde yeniden arttığı belirtildi. Haberde Galatasaray'ın Marmuş transferini satın alma opsiyonunu kiralama modeliyle bitirmeyi planladığı aktarıldı. Sarı kırmızılı idarecilerin deneyimli forvet için dikkat çekici bir maaş teklifi hazırladığı, Marmuş'un menajeriyle görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade edildi. Haberde Galatasaray'ın Marmuş transferinde ciddi rakipleri olduğunun altı çizildi. Premier Lig ekibi Tottenham'ın da Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için kısa süre içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Omar Marmuş'la Juventus, Aston Villa, Barcelona ve Almanya'dan birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtildi. Ocak 2025'te Frankfurt'tan 75 milyon euro bonservisle Manchester City'ye transfer olan Marmuş'un 2029'a kadar kontratı bulunuyor. Geride kalan sezon City formasıyla 36 maça çıkan Mısırlı futbolcu 8 gol 3 asist üretti.
1: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal futbolcularla yaptığı görüşmelerde her oyuncunun şansının eşit olduğunu vurguluyor.
3: Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'ya giden Sarı Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal tüm oyuncularını kullanmayı hedefliyor. Kartal futbolcularıyla yaptığı görüşmede her oyuncunun şansının eşit olduğunu vurguladı. İsmail Kartal, kadroya dahil edilen yerli yabancı tüm oyunculara Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Topuk yaylası kampında yer almayan Diego Carlos, iyileşen Dorge Lezneme ve milli takımlardan dönen Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, İrfancan Kahveci, Mert Günok, Oğuz Aydın ve Çağlar Söyüncü kamp kadrosuna alındı. Bir yıllık sözleşme imzalanan Mert Hakan Yandaş da kafilede yer alıyor. Topuk yaylasında sakatlanan Vedat Muriç'in tedavisi İstanbul'da devam edecek. Teknik direktör İsmail Kartal, Avusturya kampı sonrası gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili kapsamlı bir rapor sunacak.
1: Fenerbahçe'nin Mason Greenwood ısrarı devam ediyor. Sarı lacivertliler bu transferi bitirmek için uygun mali şartların oluşmasını bekliyor.
3: Vedat Muriç, Amara Diouf ve Nathan Ake ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yıldız transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin Mason Greenwood için girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Yönetim, İngiliz yıldızın transferi için pazarlıklarını sürdürürken Fransız ekibi Marsilya bonservis konusunda tavrını net şekilde ortaya koydu. Marsilya hem Fenerbahçe'den hem de Roma'dan Mason Greenwood'un bonservisi için en az 50 milyon euro talep etti. Fransız kulübü bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Transfer yarışındaki kulüplerden Roma, 24 yaşındaki İngiliz yıldıza yıllık yaklaşık 5,5 milyon euro maaş teklif etti. Fenerbahçe ise oyuncuya sunacağı maaş konusunda rakiplerine göre daha avantajlı bir pozisyonda yer alıyor. Yönetim, transferi sonuçlandırmak adına aceleci davranmak yerine uygun mali şartların oluşmasını bekliyor.

0: Hem bonservis hem de transfer koşullarının istenilen seviyeye gelmesi halinde Marsilya ile müzakereleri tamamlamak için Fransa'ya gidilecek.
1: Gazete manşetleri bölümüne Galatasaray Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Foto maç gazetesiyle başlayalım. Marmuş demiştik. Hemen bu sayfada Marmuş ısrarı başlığıyla bir haber görüyoruz. Manchester City'de gözden çıkarılan Mısırlı için çalışmalar sürüyor. İngiltere'de yayın yapan Cough Offside'ın haberine göre sarı kırmızılı takımın Omar Marmuş konusundaki ısrarı sürüyor. Galatasaray satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde duruyor oyuncu için. Geride kalan sezonda 38 resmi maçta forma giydi, 8 gol kaydetti oyuncu. Aslan yarın toplanıyor Galatasaray. Yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Sarı Kırmızılar yarın Kemerburgaz tesislerinde bir araya gelerek yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Milli takımlarında bulunan oyuncular ise Avusturya kampında takıma dahil olacak. Dünya Kupası macerası süren futbolcuların gelişi ise biraz daha uzayacak. 17 kez seferi orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekip Victor Osimhen'in milli takımından yakın arkadaşı 25 yaşındaki Rafael Onyedika'ya bir kez daha talip oldu. Onyedika'nın gündeme gelmesinde Victor Osimhen'in de büyük payı bulunuyor. Milli takımdan arkadaşı olan 25 yaşındaki oyuncuyu öven ve olumlu referans sunan Osimhen, Onyedika'ya da her fırsatta Galatasaray ve Türkiye hakkında olumlu bilgiler iletiyor. Fanatik'teyiz. Fenerbahçe'ye bakacağız. Fenerbahçe'de transfer haftası. Sarı lacivertliler önce Vedat Muruç, ardından Nathan Ake ile bombayı patlattı. Yönetimin durmaya hiç niyeti yok. Sarı lacivertliler için bu hafta hareketli geçecek. Greenwood, Watkins ve Ken için girişimlere hız verilecek. Fenerbahçe'nin gündemine aldığı yeni isimler ise Lorente ve Bertu Yıldırım olacak. Şöyle Bertu ile ilgili bir bölüm var, oraya bakalım. Takas formülü üzerinde durulduğu söylenmiş. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Bertu Yıldırım'ı gündemine aldı. Fenerbahçe'nin Başakşehir'i takas ve para formülüyle ikna etmeyi planladığı kaydedildi. Kanarya 23 yaşındaki forvet için turuncu lacivertlilere Anthony Musaba'yı teklif edecek. Başakşehir'in Hollandalı yıldızı onay vermesi halinde üstüne ödenecek bonservis içinde pazarlıklar başlayacak. Mert Hakan'a asgari ücret, Fenerbahçe'de beklenen imza geldi. Mert Hakan Yandaş sözleşmesi bitmesine rağmen topuk yaylası kampına katılmıştı. Tecrübeli oyuncu takımda kalmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu yönetime de iletmişti. İsmail Kartal'ın da kalmasını istediği söyleniyor. Asgari ücret karşılığı sunulan bir yıllık sözleşmeyi kabul etti. Oyuncu da imzayı attı. Sabaha geçelim. Greenwood satrancı Fenerbahçe ile Roma yıldız oyuncu için masada. Kanarya 40 milyon euro verdi. İtalyanlar teklifini 45'e yükseltti. Marsilya 50 milyon euronun altına inmiyor. İngiliz yıldızı sarı lacivertli formayı giymek istiyor. Greenwood'un kulüp kariyerine baktığımızda Marsilya'da 81 maçta 48 gol 17 asist, Manchester United'da 129 maçta 35 gol 12 asist, Hetafe'de de 36 maçta 10 gol 6 asist kaydetmişti. Şöyle bir bakalım. İtalya'da Davinson yarışı. Serie A ekipleri Kolombiyalı stoperin peşine düştü. Como Galatasaray'ın 30 yaşındaki oyuncusu için 20 milyon euro bonservis üzerine çıkmadı. Inter ise Dünya Kupası'ndan sonra İstanbul'a teklifle gelecek buradaki iddiaya göre. Milliyet'e bakalım. Greenwood'da sona doğru. Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcunun transferinde sona yaklaştığı öğrenildi. Birçok takımın listesinde olan Mason Greenwood için Marsilya'ya en yüksek teklif sarı lacivertlerin yaptığı bildirildi. Son pürüzlerinde giderilmesinin ardından imzaların atılacağı ifade ediliyor. City'den Ake'ye veda. Manchester City Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmi internet sitesinden açıkladı. İngiliz ekibi Hollandalı savunmacıya yayımladığı mesajla veda etti. Açıklamada

0: takvime geldik. Davinson Inter'in radarında. İtalya basını stoper transferi yapacak olan Inter'in Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacı ile ilgilendiğini öne sürüyor. Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Everton'ın yıldız adayı oldu. Son aday Ayrugbunam. Everton'ın 23 yaşındaki futbolcusunun listesine ekleyen yönetimin İngiliz oyuncuyla görüşmelere başladığı öğrenildi. Jimbom'un ada ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı da belirtiliyor. Halil Dervişoğlu'nu görüyorum hemen küçük bir haber olarak. Geçen sezon Rizespor'da kiralık olarak geçirmişti sezonu Halil. Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almadığı ve takımdan ayrılacağı da öğrenildi. Icardi'ye Lazio pahalı geldi. İtalyan basını adı son dönemde Lazio ile anılan Icardi'nin yüksek maaşı nedeniyle çizme ekibine transferinin imkansız olduğunu vurguladı. Ahmet Kutucu'yla da yollar ayrılıyor. Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan Ahmet Kutucu'nun yeni sezon öncesinde Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için kulübe teklifler geldiği ve yönetiminde bu teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Manşetlerde Fenerbahçe Galatasaray bölümüne baktık, çoğunlukla transfer haberlerinden bahsetmiştik zaten. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş bonservisi elinde olan milli futbolcu Salih Özcan'ı kadrosuna kattı. Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş orta sahasını Salih Özcan'la güçlendirdi. Siyah beyazlar Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Salih Özcan Beşiktaş'tan senelik 2,5 milyon euro ücret alacak. Başarılı futbolcunun kısa süre içinde Slovakya kampına katılması bekleniyor. Temmuz 2022'den beri Borussia Dortmund'da oynayan Salih geride kalan sezon 12 maçta görev aldı. Kariyerinde Köln, Holstein Kiel ve Wolfsburg formaları da giyen Salih Özcan, amili takımdaysa bugüne kadar 32 karşılaşmada görev alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano başarıya aç ve çok istekli olduğunu belirtti. İtalyan teknik adam genç futbolcuların fazlalığından dolayı zorlandıklarını ancak gayretlerinden dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi.
1: Porta e cercare di sfruttare tutto quello che creiamo perché anche oggi abbiamo creato un bel po' di situazioni.
2: Çok çalıştık biz bu dönemde. 8 gün oldu neredeyse. Yorgunluk da var oyuncularda. Aynı zamanda çok aramızda genç oyuncu da var. Şimdi ilk maça göre bence daha hızlıydık topla. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi ve setlerimizi bence daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim. Ama bence oyuncularımın biraz daha aç olması gerekiyor. Daha kale önünde acımasız olmaları gerekiyor. Ve daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Özellikle bu yarattığımız şansları daha iyi değerlendirmemiz gerek bence. Tanışma sürecinin 8. günü diyebilirim bunun için. Ben şu anda da gayet iyi çalıştığımı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı olmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böyle daha fazla gol üretebiliriz. Ve gol ürettikçe de galibiyetlerimiz de gelecektir. Buna inanıyorum. Aynı zamanda aramıza yeni arkadaşlar da katılacak bu transfer döneminde. Ya da milli takımda Dünya Kupası'ndan da arkadaşlarımız gelecek. Ve dediğim gibi yani gençler olduğu için daha da zorlanıyoruz şu anda. Fakat onlardan da çok memnunum. Çünkü yüzde yüzlerini veriyorlar. Benim sahada anlattıklarımı iyi bir şekilde anlayıp bunu uygulamaya çalışıyorlar. Onlardan o yüzden çok memnunum. Sadece oyunumuzu biraz daha hızlandırmamız gerekiyor. Ve bu dediğiniz şeyleri bence sahada ilerleyen zamanlarda görebiliriz bunları uygulayabilirsek. Şu anda milli takımda hala oyuncularımız var. Ve bunlar gerçekten önemli oyuncular. O yüzden onlar da aramıza katılacak. Onlarla da daha fiziksel çalışmalar yapacağız. Onlarla da ben taktik olarak istediğim şeyleri öğreteceğim. O zaman daha hazır olabileceğimizi düşünüyorum. Ve tabii ki de şu anda aramızda olan oyuncular, artık gelecek oyuncuları da belirli bir seviyeye getireceğiz. Bu oyuncular belirli seviyeye geldikten sonra da bence hazırlıklarımız da daha etkili olacaktır Michelin'e karşı. Sezonu erken açtık ama bunu bilerek de açtık. Ayın 27'sinde açtık. Çünkü bunların hepsinde biz aslında hesapladığımı söyleyebilirim. Şimdi şunu söyleyebilirim size. Bu takım %100 hazır olmayacak. Bu bir gerçek. Ama şunu söyleyebilirim ki bu takım maçtan önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Fiziksel konusuna sahip olacak. Aynı zamanda taktiksel olarak da istediklerimi anlayabilecek seviyede olacağını düşünüyorum. Bunları uygulayabilecek seviyede olacaklarını da düşünüyorum. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde milli takımdan dönen oyuncularımızı

0: Programımıza en iyi şekilde hazırlayacağız. Bunu söyleyebilirim size. Aynı zamanda biliyorsunuz transfer dönemi devam ediyor. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular da aramıza katılacak. Çünkü bu sezon gerçekten kulüp çok hırslı, çok istekli ve bu yüzden ben buna %100 inanıyorum. İleride de lig başladığında da bu takım %100 hazır olacak. Kulüp de zaten bunun farkında. Biz hepimiz bunun farkındayız şu anda. Önümüzde daha çok uzun zaman var aslında. Yani bu süreç çok uzun olacak bizim için ve tekrar ediyorum, aramızda U19 oyuncusu gerçekten çok fazla. Bu oyuncular iyi ama tabii ki de genç oyuncunun daha tecrübeli oyuncuya göre farkı var. Dediğim gibi çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de aynı zamanda öyle. Aynı karardayız şu anda kulüple. Kulüp de gerçekten çok istekli. Dediğim gibi gerçekten uzun bir süreçteyiz. Uzun bir yolumuz var. Ve inanıyorum ki iyi çalışırsak bunun sonunda ödülünü kazanırız.
1: Trabzonspor'un yeni transferleri Ruslan Malinovski ve Noah Saviolo şehre geldi.
2: Of love football because from the kids and I'm so happy for this.
3: İlk günden itibaren Trabzonspor'un bana ilgisi ne kadar ciddi olduğunu, kulübün benle olan konuşmalarına ne kadar ciddi olduğunu gördüm. Zaten bu en büyük etkilerden bir tanesiydi. Kulübün tabii ki daha önce takım arkadaşlarımdan ve daha önce beraber oynadığım Ekuban'dan, burada çünkü Zubkov ve Batago vardı, Ekuban'dan da gerekli bilgileri aldım. Taraftarların ne kadar tutkulu, takımı ne kadar sevdiklerini zaten biliyorum. Hocamızla olan görüşmelerimde de zaten futbol üzerine konuşmalar yaptık, pozisyonlar hakkında görüşmeler yaptık. Zaten bu da beni çok etkiledi. Kulübün Avrupa Ligi'nde olacak olması, Avrupa'da boy gösterecek olması benim adıma yine önemli noktalardan bir tanesi elbette. Bu şansı bana verdikleri için hem başkanımıza hem kulübümüze hem bütün taraftarlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk andan itibaren ciddi olduğunu gösterdiler. Bana yaklaşımlarının çok ciddi ve doğru olduğunu gösterdiler. Ben de burayı seçtiğim için mutluyum. Farklı rollerde oynayabiliyorum aslında. Çünkü İtalya'da sizin de bildiğiniz gibi geçen yıl oynadığım rollerde daha fazla orta sahadan savunmaya yaklaşıp topu alan, oyunu kuran, oyunu yönlendiren rolündeydim ama daha önce oynadığım rollerde yine Atalanta'da iki santrafor oynadığımız dönemde de 10 numara rolünde de oynadım. Farklı pozisyonlarda oynayabilen, farklı pozisyonları görebilen, okuyabilen bir oyuncu olarak tarif ediyorum. Sonrasında takımın hangi yerde, hangi pozisyona ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyorum ama farklı rollere uyum sağlayabilen, farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu.
2: To start the season with champion.
3: Trabzonspor olan görüşmelerde, hocamızla kulüple olan görüşmelerde Trabzonspor'un bana verdiği en çok şey belki de özgüvendi. Bana güven aşıladılar. Zaten genç bir oyuncuyum, hep de söylediğim gibi genç oyuncuların da en büyük ihtiyacı olan şey güvendir. Ben de Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'da oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamak için de sabırsızlanıyorum ayrıca. Hocamızın dediği doğru, onu söyleyebilirim, onu ifade edebilirim. Gerçekten doğru olan bir şey ifade etmiş. Birebirleri, driblingleri, çalım atmayı seven bir oyuncuyum. Eğer 2-3 kişiyi çalmamam gerek kese topu alırım ve bunu denemekten korkan bir oyuncu değilim, asla da böyle olmadım. Ama tabii ki sahada görmek lazım. Sahada göreceğiz ama hocamın bahsettiği durum doğru. Ben de burada genç bir oyuncuyum. Ben de zaten burada Trabzonspor'u seçme sebeplerinden bir tanesi de bu, sizin de bahsettiğiniz gibi. Aynı zamanda öğrenmek de durumundayım. Öğrenmek de istiyorum. Öğrenebileceğim tecrübeli oyuncularımız da var. Çıkarımlar yapabileceğim, ders alabileceğim oyuncularımız da var. Bu da tabii ki önemli nedenlerden bir tanesi Trabzonspor'u seçmemde. Sizin de bahsettiğiniz gibi genç oyuncular için önemli bu. Tabii ki Trabzonspor'da olma sebeplerinden bir tanesi de bu. Aynı zamanda bütün alanlarda en iyi mücadeleyi verebilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atıp takıma yardımcı olabilmek, öğrenebilmek. Tabii ki kim bilir işin sonu başka bir yere de gidebilir. Tarihte yer de edinebiliriz belki. Ama tabii ki Trabzonspor hedeflerinden bir tanesi son yıllar başarılı olabilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atmak. İki kanatta da oynayabiliyorum. Sağda ya da solda oynamışım fark etmez. Tek bir hedefim var. Takıma yardımcı olabilmek, elimden gelen en iyisini yaparak takımın kazanmasını sağlamak. Dolayısıyla sağ ya da sol benim için çok fark etmiyor.
1: Trabzonspor Aral Şimşir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu Aral Şimşir Trabzonspor yolunda. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Bordo Mavililerle 4 yıllık anlaşmaya vardı. Midland'le de 15 milyon euro bonservis bedelinde el sıkışan Karadeniz ekibi ödeme detaylarıyla ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Milli takımımızın da formasını terleten Aral Şimşir, Midland formasıyla geçtiğimiz sezon 12 gol 21 asistlik performans sergiledi.

0: Savunma hattına da takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un gündemine Samsunspor'da forma giyen Rik van Drongelen geldi.
1: Trabzonspor, Batagov'un sakatlıktan dönüş süresinin Ekim ya da Kasım ayını bulacak olması nedeniyle harekete geçti. Bordo Mavililer savunmaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Trabzonspor'un listesinin ilk sırasında Samsunspor'da forma giyen Rik van Drongelen yer alıyor. Kısa süre önce iki kulüp arasında başkanlar düzeyinde görüşme yapılmıştı. Bordo Mavili yönetim yapılan değerlendirme sonrası Hollandalı savunma oyuncusu için Samsunspor'la bir görüşme daha yapma kararı aldı. Kısa süre içinde Trabzonsporlu idarecilerin Samsunspor'la temas kurması bekleniyor. Bordo Mavililer yüksek bir bonservis talebiyle karşılaşması durumunda Adil Demirbağ ve Ahmetcan Kaplan'ı gündemine alabilir. Sparta Rotterdam, Hamburg, Union Berlin ve Hansa Rostock formaları giydikten sonra 2023-2024 sezonunda Samsunspor'un yolunu tutan Van Drongelen, kırmızı beyazlı formayla 112 maça çıkarken 8 gol 1 asist katkısında bulundu. Stoper dışında sol bekte de oynayabilen Van Drongelen'in Samsunspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
0: Tekrar dönelim gazete manşetleri bölümüne. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a da bakalım. İlk gazetemiz Fanatik olacak burada. Forvet için Yıldız Avı demiş Fanatik Beşiktaş'la ilgili. Biraz detaylara bakalım. İtalyano'nun istediği bir isim Vlahovic'ti, biliyorsunuz ki haftalardır konuştuğumuz bir isim. Şu anda golcü transferinde Beşiktaş'ın ilk planı, yani A planı Vlahovic. Diğer isimlere gelelim. Lukaku, Napoli ile sorunlar yaşamaya devam ettiği konuşuluyor. Lukaku'nun ayrılığı an meselesi olarak görülüyor. Bayer Leverkusen'in hücumdaki en güçlü silahlarından biri Patrick Schick. Şu anda Beşiktaş'ı sıcak bakmıyor ama siyah beyazların listedeki isimlerinden biri. Sağ tarafa geldik. Hücuma deniz bombası. Trabzonspor santrafor hattını güçlendirmek için gündemine Deniz Gül'ü aldı. Karadeniz ekibi Porto forması giyen genç golcü için pazarlıklara başlamaya hazırlanıyor. Malinowski demiştik. Trabzon'da oyuncu ilk açıklamalarını da yaptı. Mücadele etmekten dolayı mutlu olacağını söylüyor oyuncu. Siyah beyazların kampı ile ilgili Slovakya'da çalışmalar devam ediyor demiştik. Kamptaki ikinci hazırlık maçında da golsüz eşitlikle bitti oynanan son mücadele. Foto maçla devam edelim. Drongelen demiştik, az önce haberlerimizde de aktardık sizlere. Savunma hattına takviye planlayan Trabzonspor, Samsunspor'dan Rik van Drongelen'le görüşmelerini sürdürüyor. 27 yaşındaki Hollandalı stoper transfere sıcak bakıyor şu anda. Andre Onana sevinci, fırtınada kaleci Andre Onana'nın takımda kalması büyük sevinç oluşturdu. Teknik heyetin takım arkadaşlarının ve taraftarlarının çok sevdiği Kamerunlu eldiven bir sezon daha Trabzonspor forması giyecek. Aral Şimşir tamam, transferin başarılı takımı Trabzonspor'da hareket sürüyor. Bordo Maviler 24 yaşındaki sol kanat Aral Şimşir'le anlaştı ve mutlu sona çok yaklaştı. Midland'de yapılan görüşmelerde de olumlu sonuçlar alındı ve temaslar hızlandırıldı. Malinowski ve Saviolo'dan bahsetmiştik. İki oyuncu da şehre geldi. Sabah gazetesine bakalım. Hemen sağ alt köşede Salih ve Nübel'de mutlu son haberi var. Transferde taarruza geçen siyah beyazlar 28 yaşındaki milli orta sahayı 3 yıllığına renklerine bağladı. Alman kaleci Nübel'le de 6 milyon euro maaş karşılığı 4 senelik anlaşma sağlandı. Kartal sessiz kaldı. İtalyano net konuştu. Hazırlık maçındaki golsüz eşitlikle biten mücadele sonrası daha aç ve acımasız olmalıyız diyor Vincenzo Italiano. Milliyet gazetesine geldik. Şöyle alt kısma gelelim. 3 bomba çok yakında. Leandro Trossard, Alexander Nübel ve Salih Özcan'da en kritik viraja girildi. Siyah beyazlar bu hafta 3 oyuncuyu da resmen kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Alman kaleci Nübel 1 numaralı hedef durumunda bulunuyor siyah beyazlar için.

Trossard'la ilgili de tabii Belçika milli takımının durumu yakından takip edilecek. Oyuncunun Dünya Kupası'na ne zaman veda edeceği önemli. Takvim gazetesindeyiz. Kartal'da transfer rüzgarı. İki isim yine burada da var. Beşiktaş, Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan'la 3 yıllık anlaşma sağladı. Milli Yıldız Perşembe günü imzaya gelecek haberi var burada farklı olarak. Nübel için temaslar devam ediyor. Trossard için de son detaylar demiştik. Son olarak şöyle bir hızlıca bakıyorum. 4 senelik imza var. Beşiktaş, Clermont forması giyen İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Nihai transferi hususunda Clermont Foot'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı'yla 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kendisine şanlı formamızda başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız ifadeleri yer aldı.

0: Şimdi sırada dünyadan spor haberlerimiz var. Sonun alt turunda oynanan karşılaşmalara bakacağız. Norveç, Erling Haaland'ın golleriyle Brezilya'yı 2-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez adını da çeyrek finale yazdırmış oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç karşı karşıya geldi. Sambacılar 14. dakikada Bruno Guimarães'le penaltıdan yararlanamadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Erling Haaland 79. dakikada attığı kafa golüyle Norveç'i öne geçirdi. 90. dakikada tekrar sahneye çıkan Haaland ceza sahası dışından attığı şık golle farkı 2'ye çıkardı. Brezilya duraklama dakikalarında penaltı kazandı. Neymar 90+10'da kullandığı penaltı atışını gole çevirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Norveç Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Solbakken'in öğrencileri çeyrek finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya ise turnuvaya sonun alt turunda veda etti. 5 kez dünya şampiyonu olan sambacılar 1990 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez turnuvaya çeyrek final öncesinde veda etmiş oldu. Son 16 turunda oynanan bir başka mücadelede de İngiltere rakibi Meksika'yı mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mexico City Stadyumunda oynanan mücadelede 36. dakikada Jude Bellingham kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Bellingham sadece 98 saniye sonra 38'de attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Meksika 42. dakikada Quiñones'in golüyle İngiltere'ye cevap verdi ve ilk yarı 2-1 İngiltere üstünlüğüyle sonuçlandı. İngiltere'de Kuansar rakibi Gallardo'ya yaptığı müdahale nedeniyle VAR incelemesinin ardından 54. dakikada kırmızı kart gördü ve sahada 10 kişi kaldı. 60. dakikada İngiltere'nin kazandığı penaltıyı Harry Kane gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi. Meksika adına Raul Jimenez 69. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 10 kişi kalan İngiltere Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Thomas Tuchel'in öğrencileri çeyrek finalde Norveç'le karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Alınan genel sonuçlara bakalım ve tabii ki günün programı da ekranlara gelecek. Fas Kanada karşısında 3 gol kaydetti ve maçı 3-0 kazandı. Fransa Paraguay'ı 1-0 mağlup etti. Norveç dün akşam Brezilya'yı 2-1 yenerken İngiltere'de Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekipler oldular. Bugün saatler 22'yi gösterdiğinde Portekiz-İspanya karşılaşması oynanacak. 7 Temmuz günü bu akşamdan sonra gece 03'te Amerika Birleşik Devletleri Belçika maçı var. Saat 19'da yarın Arjantin-Mısır, saat 23'te de İsviçre-Kolombiya karşılaşmalarıyla Dünya Kupası devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri spor yayıncısı Athletic 2026 Dünya Kupası'nda en iyi performansı ortaya koyan 50 futbolcuyu seçti.
1: The Athletic Dünya Kupası'nda en iyi performans veren 50 ismi açıkladı. Listenin ilk sırasında Arjantinli Lionel Messi yer alırken

0: 39 yaşındaki futbolcuyu Fransa'nın yıldızları Kylian Mbappe ve Michael Olise takip etti. Sıralamanın 4. basamağında İngiliz golcü Harry Kane, 5. basamağında ise Faslı savunmacı Ashraf Hakimi var. Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior'un 6. sırada yer aldığı listede Norveçli santrafor Erling Haaland 7, Ballon d'Or ödülünün son sahibi Osman Dembele de 8. sırada. Bayern Münih'in yeni transferi Faslı İsmail Saibari 9. basamağın, Newcastle United'ın Brezilyalı orta sahası Bruno Guimarães ise 10. sıranın sahibi oldu. Sıralamada ülkemizde futbol oynayan ve transfer gündeminde adı kulüplerimizle anılan futbolcular da yer aldı. Listenin 37. sırasında Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez var. Trabzonspor'un yeni transferi Yeşil Burun Adaları forması giyen Sidney Lopez Cabral kendisine 50. basamakta yer buldu. Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı hedeflediği Belçikalı Leandro Trossard ise 25. sırayı aldı.
1: Real Madrid kulübü Dumfries transferini açıkladı.
0: Real Madrid savunmasını Denzel Dumfries ile güçlendirdi. İspanyol devinden yapılan açıklamada Hollandalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kulüplerden bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmazken Avrupa basınına göre Real Madrid'in Inter'e ödediği ücret 20 milyon euro seviyesinde. Böylelikle Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez bir vaadini daha gerçekleştirmiş oldu. Ancak Eflatun Beyazlı taraftarlar, Konate ve Dumfries'in ardından artık başkanın son sözü olan 150 milyon euroluk transferi bekliyor. Denzel Dumfries, Inter'den önce Sparta Rotterdam, Herenven ve PSV Eindhoven formaları giymişti. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 28 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.
1: Evet, şimdi bir Teams bağlantısıyla yayınımıza devam edelim. Hüseyin Özkök bizleri bekliyor. Kendisiyle birlikte Dünya Kupası özelinde ve dünyadan sporla ilgili haberlere bakacağız. Hoş geldiniz, günaydın, iyi haftalar dilerim öncelikle. Ve sizi her gördüğümde cilt tonunuz bir koyuluk daha artıyor. Esmerleşmişsiniz daha çok güneşten.
2: Merhaba, evet, günaydın. Merhaba. Ben de herkese iyi haftalar diliyorum. Güzel bir hafta, başarılı bir hafta olsun. Sizlere de kolay gelsin tabii ki. Yani tabii güneşe maruz kalıyoruz burada biliyorsun. Ben her ne kadar güneşten kaçmaya çalışsam da yüzümde leke oluşuyor güneşten dolayı. Yine de güneşten kurtulmak mümkün değil. Sıcaklar da bastırdı tabii ki. Evet. Ama yapacak başka bir şey yok maalesef.
1: Peki şimdi Dünya Kupası ile bir giriş yapalım o halde. Oynanan karşılaşmaları, gece oynanan maçları biraz konuşalım. Norveç Brezilya'yı 2-1 mağlup etti. Ben de hızlı bir Norveç dönüşü gerçekleştirdim. Şimdi evet, de inanılmaz de bir futbol geldim. Havası var.
2: Olmaz mı? Amerika'da yok, orada vardır kesin.
1: Muhtemelen evet.
2: Yani Dünya Kupası'na katılan ülkelerin takımlarının şeylerinde, şehirlerinde mutlaka orada bir Dünya Kupası ile ilgili aksiyon oluyordur. Açık havada işte toplu halde maç seyretmekten evet, o tip organizasyonlar yapılıyordur diye düşünüyorum. Norveç'te de halk şu anda futbola çok odaklanmış durumda tabii ki takımın başarısından dolayı. Dünkü maçlara da gelecek olursak Norveç'in ben Brezilya karşısında kazanabileceğini düşünüyordum. Zaten dün de Ezgi ile yaptığımız yayında yaşatan hafta sonunda Norveç kazanırsa şaşırmam, sürpriz olmaz demiştim. Nitekim öyle oldu. Çünkü Brezilya, dün de söylediğim gibi, eski Brezilya değil artık. Yani o muhteşem oyunculara sahip eski Brezilya'yı göremiyoruz. Dünya Kupası elemelerinde de Güney Amerika elemelerinde de 6 mağlubiyet aldı Brezilya. Dolayısıyla iyi bir kadrosu var belki görüntüde ama öyle süper yıldızlarla ve alıp sürükleyen yıldızlarla benzerli bir kadrosu yok. Ancelotti geldi. O da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Grup maçlarında takım fena değildi. Ama Norveç gibi iyi bir takım karşısında maalesef varlık gösteremediler. Gerçi şu anda fotoğrafa gelen penaltı

0: Messi'yi atsa Brezilya başka bir şekilde bürünür müydü, evet, onu bilmiyorum, belki. Ama sonuçta Norveç bence haklı bir galibiyet aldı. Bu arada Erling Haaland da gerçekten hünerlerini gösterdi. Dün ben işte de paylaştım. Erling Haaland Dortmund'a ilk geldiği dönemde kafa toplarında çok kötüydü. Kafa golü atamıyordu ve iyi değildi yani kafa vuruşlarında. Fakat aradan geçen yıllarda kendini bu konuda da ne kadar geliştirdiğini dün hakem attı. İşte kafa golüyle gösterdi. Hakikaten mükemmel bir kafa golü attı. Rakibi adeta ezdi yani kafaya şey çıkarken, havaya çıkarken. Diğer golde zaten onun klasik uzaktan böyle köşeyi görerek attığı gollerden biri oldu. Ve maçın kahramanı oldu tabii ki Erling Haaland. Diğer karşılaşma için demet saat kurdum. Kalktım saat 3'te, baktım maç oynanmıyor. Sonra alt yazı geçiyordu işte saat 4'te başlayacak havalarından dolayı diye.
1: Geri uyudum.
0: Yine 4'e aldım. Geri uyudum. Saat 4, bu sefer 4'e kurdum. 4'te kalktım. İyi ki de kalkmışım. Harika bir mücadele oldu. İyi bir maç oldu. Hiç pişman olmadım. Zaten uykum da açıldı. Böyle cin gibi oldum maçın güzelliğinden. Ve orada da işte İngiltere bence hak ettiği bir galibiyet aldı. Tamam,
1: Meksika ilk kez gol yedi bu arada. 2 gol.
0: Evet. Turnuva boyunca gol yemişlerdi bu turnuvada. ve şimdi bu dün akşam veya da sabaha karşı oynanan karşılaşmada 3 gol birden yediler. Hakikaten çok güzel bir mücadele oldu. İngiltere'nin 10 kişi kalması Meksika'nın tabii ki işine yaradı. Bayağı baskı altına aldılar ama orada da işte savunmanın ve başarısı ve Pickford'un da iyi gününde olması İngiltere'nin kazanmasını sağladı. Bu arada Harry Kane de maçın trajik figürlerinden biriydi. Gerçekten yine çok iyi bir oyun oynadı. İşte çok güzel bir asist yaptı. Kendi kalesinin önünde gol olması %100 olan neredeyse bir pozisyonu engelledi. Ve penaltıdan bir gol attıktan sonra bu sefer de penaltıya sebebiyet verdi. Ben nazar değdirdim Harry Kane'e galiba. Ama buna rağmen takım kazandı. Bu arada Harry Kane'in şimdi biraz önce BBC'de yayınlanan bir röportajını izledim. Sesi tamamen kısılmış. Herhalde sevinçten, bağırmaktan,
1: evet,
0: taraftarlarla
1: karşılaşıp
0: tezahürat yapmaktan sesi çıkmıyor böyle. Çok komik. BBC'de demiş ki son yılların herhalde en enteresan videosu olabilir bu demiş. ama sonuçta başarı güzel. Ve tabii ki kazanmaları takımların güzel. Onlar da bunu hak ettikleri için kutluyorlar. Zaten geçenlerde Harry Kane bir açıklama yaptı. Rasip kim olursa olsun bir maç kazanıldığında o takım sevinmeli. Çünkü sevinmek o takımın hakkıdır demişti. Gerçekten de rasip kim olursa olsun maçlar kolay rakip de olsa kazanıldığında sevinmek her takımın hakkı diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki İspanya-Portekiz maçını büyük bir heyecanla bekliyoruz.
1: Merakla bekliyoruz. Güzel de bir saat. Saat 22'de bu akşam oynanacak değerli izleyenler. FIFA'da tartışılan bir karar, Amerika Birleşik Devletleri Bologun'un cezası ertelendi. Herkes çok şaşırdı.
0: Evet, gerçekten Demet bütün dünyada çok büyük tepki aldı bu Bologun'un cezasının ertelenmesi. Şimdi Bologun'un cezasının ertelenmesi aslında büyük bir skandal bana göre.
1: Evet.
0: Çünkü FIFA'nın kendi talimatlarını FIFA ihlal etti bu hareketle. Şimdi normalde kırmızı kart gören bir oyuncu dünyanın neresinde olursa olsa ki FIFA'nın turnuvalarında da böyle bir sonraki maçta otomatik olarak oynamaz.
1: Evet.
0: Ve bunun cezanın ertelemesi yoktur. Ancak FIFA Disiplin Kurulu toplansa Bologun'a atıyorum 2 maç ceza verse ve bunun birini ertelese bu FIFA'nın disiplin talimatında var ama FIFA'nın disiplin kurulu toplanmadan FIFA Bologun'un cezasını başka bir maddeye dayandırarak erteliyor. Yani o dediğim maddeye dayandırarak erteliyor. Yani böyle bir şey kesinlikle yok. Bu tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısı gözetilerek alınmış bir karar gibi duruyor. Çünkü en önemli futbolcularından biri Bologun Amerika Birleşik Devletleri takımının. Dolayısıyla bu iş bakalım maç oynanana kadar nereye varacak? Belki Futbol Federasyonu da bir açıklama yaptı bu konuda. Ama şunu bir kez daha tekrarlayalım. Yani verilmiş bir cezadaki ertelemelerle bunun bir alakası yok. Normalde otomatik olarak bir kırmızı kart gören oyuncu bir sonraki maçta dünyanın neresinde olursa olsun oynamaz. Dolayısıyla bu cezada ertelenemez ama FIFA

0: bir ilki başardı ve ilk defa bir oyuncu kırmızı kart gördükten sonra bir sonraki maçta oynayabilecek.
1: Pochettino şöyle demiş: bana göre bu tartışılacak bir konu değil. Bu kararı tebrik etmek gerekir. Bu harika bir şey. Sadece bir oyuncumuz daha sahada olacağı için çok mutluyuz. Kötü kararları biraz olsun telafi etme imkanı yaratıldığı için teşekkür ediyor.
0: Pochettino'dan hiç beklemediğim bir açıklama bu.
1: Ben de şaşırdım,
0: bu.
1: Evet.
0: Kesinlikle katılmıyorum. Tamamen yanlış düşündüğünü düşünüyorum. Bir kere kırmızı kartta bence hiçbir beis yok. Oyuncular kendi hareketlerinden sorumludur, ne kadar kazara olsa bile. Dikkatli davransaydı da o faulü yapmasaydı. Yani oyuncuyu sakatlayacak derecede ciddi bir fauldü, evet. İstemeden de olsa. Ve hakem de bunu kırmızı kartta cezalandırdı. VAR da bunu onayladı. Dolayısıyla oyuncunun bir sonraki maçta oynaması gerekiyordu ama Pochettino'nun söylediğine kesinlikle katılmıyorum. Zaten kurallarda böyle bir şey yok.
1: Peki devam edelim. Meksika taraftar tacizlerinden disipline sevk edilebilir.
0: Şimdi Ekvador Futbol Federasyonu Meksika ile oynadıkları maçtan önce takımın taraftarlarca taciz edildiği iddiasıyla FIFA'ya başvurdu. Aynı şeyi İngiltere'de teyit etmedi ama İngilizlere de tacizler yapıldı Meksika taraftarları tarafından. Fakat tabii ki FIFA bunun önlemini aldı. Çünkü İngilizler daha popüler bir takım olduğu için bu bağlamda çok ses getireceği bu tür tacizlerin düşünülerek çok büyük güvenlik önlemleri alındı. Ama yine de ben bir iki video gördüm. Otel içinde falan böyle İngiliz sporculara böyle tacizde bulunmuş. Sözlü taciz tabii. Tacizde bulunmuş Meksikalı taraftarlar. Bunların önüne maalesef bazen geçilemiyor. Ekvador da FIFA'ya bu konuda başvurmuş ama FIFA bakalım bu konuda Ekvador'un başvurusunu değerlendirip Meksika'yı disipline sevk edecek mi onu göreceğiz.
1: Peki Shakhtar Donetsk'e gelelim çünkü Şampiyonlar Ligi maçlarını Brentford'un stadında oynayacak takım.
0: Evet, Shakhtar Donetsk maalesef bu Rusya-Ukrayna savaşı ve krizi devam ettiği için maçlarını veya da diğer Ukrayna takımları maçlarını Avrupa maçlarını yurt dışında oynamak zorunda kalıyorlar. Shakhtar Donetsk son iki sezonda Şampiyonlar Ligi maçlarını ilk önce Hamburg'da sonra da Gelsenkirchen'de Çarşen'in stadında oynamıştı. Şimdi hatta bir ara Göztepe'nin stadında oynama durumu da ortaya çıkmıştı hatırlarsan. Bu sezon içinde işte Brentford'un stadını seçmişler. 17 bin kişilik Kuzey Londra'da yer alan bir stad. Dolayısıyla hani uçuş problemi de yok. Merkezi bir yerde. Evet. Anlaşmak üzereymiş kulüpler. Brentford kulübü de kendi stadında Şampiyonlar Ligi maçı oynanmasını tabii ki iyi karşılıyor. Onlar açısından da güzel bir olay. Muhtemelen yakında resmi açıklama yapılacaktır.
1: Peki Alman otomotiv devinde Bayern Münih ve Stuttgart ortaklıklarından çıkma kararı var.
0: Şimdi Almanya'nın en büyük otomotiv devinde bir önlemler paketi hazırlandı. Bu önlemler paketinde tasarruf tedbirleri devreye girecek ve tasarruf tedbirleri kapsamında da Bayern Münih'in de bulunan 8,33'lik ortaklığıyla Stuttgart kulübünde bulunan 10,5 orandaki ortaklığı sonlandırmak istiyor otomotiv firması. Tabii ki bu hisselerini satarken kulüplere de sormak zorunda. İki ayrı otomobiliyle bu dev holding bu kulüplere ortak. Kulüplerden onay gelmesi gerekiyor. Kime satacaklarına dair tabii ki. Ben sattım şu firmaya diyemiyorlar. Mutlaka kulübün de onayı olması gerekiyor. Ama böyle bir karar aldılar ve futboldan çekilecekler. Ama kendi takımları Wolfsburg yine devam ediyor ikincilikte. Bence esas Wolfsburg'la ilgili olarak önlem alsalar daha iyi olur diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Peki Dünya Kupası bölümünde bu arada sormayı unuttum. Norveç-İngiltere maçı için ne düşünüyorsunuz? Bu eşleşmeyle ilgili.
0: Evet, çok güzel bir maç olacak. Evet. Şu anda böyle favori ön plana çıkmıyor diye görüyorum. İki takım da kazanırsa hiç sürpriz olmaz bir diğerinin kazanması. Dolayısıyla çok güzel, çok keyifli bir maç bekliyorum. Bir tarafta Harry Kane, bir tarafta Erling Haaland. Yani gerçekten harika bir mücadele olacak diye düşünüyorum. Ben sadece keyfini almaya bakacağım. Artık hak eden kazansın diyelim klişe tabiriyle.
1: Ben artık Norveç'i destekliyorum seyahatimden sonra.
0: Doğru, sen ne seyahatten sonra Norveç'i desteklersin. Bir de Norveç taraftarlar bence şu anda turnuvanın yıldızı.

0: taraftar babından baktığımızda.
1: Peki, son konu başlığımıza geliyorum. Muğlalı milli kanocu Rahmi Kaan Karaağan'ın tarihi başarısına da değinelim.
0: Evet, hemen ona da kısaca değinelim. Muğla'da
1: İki dakikamız var bu arada.
0: Tamam, milli sporcu Rahmi Kaan Karaağan Türkiye'de çok fazla rağbet görmeyen kano sporunda 500 metrede dünya şampiyonu oldu ve Türkiye'nin kano tarihine ilk kez bir madalya kazandırmış oldu. Bu çok önemli bir başarı. Ayrıca 200 metrede ve 1000 metrede de bronz madalya aldı Rahmi Kaan Karaağan. Bu genç sporcumuz, kendisini tebrik etmek istiyorum. ICF 2026 Gençler ve U23 Durgun Su Kano Dünya Şampiyonası turnuvanın adı bu. Orada bu 500 metrede 6 madalya aldı. Muğla'lı sporcumuzu tebrik ederim. Köyceğiz'de buradan bana 30 kilometre uzaklıkta ve Köyceğiz'de harika bir kürek tesisi var. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Çok başarılı, önemli sporcular yetişiyor bu tesisten. Sporcumuzu ve onu yetiştiren antrenörlerle Muğla Spor Gençlik İl Müdürlüğü'nde tebrik edelim.
1: Tarihinde ilk kano altın madalyası değil mi Türkiye'nin aynı zamanda?
0: Evet. Türkiye'nin tarihinde ilk kano altın madalyası 500 metrede geldi. İnşallah bundan sonra bu sporcumuz ve diğer sporcularımız da madalyalar alırlar ve Türk kano tarihine başka madalyalar da yazdırırlar.
1: Orada peki bu spora ilgi büyük mü?
0: Evet. Burada Köyceğiz'de bir büyük gölümüz var bizim, biliyorsun Demet. Bu gölde harika bir sürek tesisi var. Ve 5 yıldızlı otel seviyesinde bir tesis var. Orada çok iyi sporcular yetiştirme imkanına sahip Köyceğiz bu bağlamda. Ve rağbet de var tabii ki. Çünkü gölde kano yapmak ve Köyceğiz gölünün suyu çoğunlukla durgun oluyor ve süreye çok elverişli bir göl. Dolayısıyla ben gelecekte de bu tesisimizden çok iyi sporcular yetişeceğini düşünüyorum.
1: Harika, tebrik edelim biz de buradan. Size de çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese görüşmek üzere. İyi haftalar tekrar.
1: Hüseyin Özkök'ü uğurluyoruz. Bağlantımızın ardından kısa bir ara diyeceğiz. Saat 10'da da tekrar buradayız. Bir yere ayrılmayın. Fuat Umurhan stüdyo konuğumuz olacak.
2: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İş parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalarında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin, Kerem vurdu Kalicimic. İki hamlede topun sahibi oluyor.

0: Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da kaleci biçi geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
1: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst sonrasında yan direk. Topu ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan Merin Şut'unda. Kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi, kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim, ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
2: Amili futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Golü atan oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0. 10. dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler topu ağlarda gol. 1-1. Amili futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında McKenzie vuruşların sahibi, ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar bıraktı Arda'ya. Arda'dan Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Topu ağlarda. Milli takımımız üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 2-1

0: Sona erdi, ikinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler, bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de A-Milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
1: Tatil Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
5: Reklam. A-Spor Radyo.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: Sabahsı. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Uluslararası kuruluşların düzenlediği Small Business Champions yarışmasının bu yılki konusu yapay zekaydı. Türkiye'den ödüle değer görülen girişim olan

0: Yapay zeka destekli ihracat platformu Globee, küresel ölçekte ikincilik elde etti. Yarışma, KOBİ'lerin uluslararası ticarette yapay zekadan yararlanmasını sağlayan çözümleri arıyordu. Globee bu alanda dünya genelinde öne çıkan girişimlerden biri oldu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Aspor Radyo, Sporun Radyosu. Canlı yayın.
3: Adam diyemeyeceğiz. Yani İsmail Kartal gideli çok olmamıştı aslında. Kadrodaki birçok oyuncuyla sıkı bağları var. Onların tabii ki görecelidir ama en iyi sezonlarını geçirttiği oyuncular var. İsmail Hoca'nın böyle bir yine beklentisi var. Bazı oyuncuları, kaybolan bazı oyuncuları tekrar geri kazanmak. Bunda hani İrfan Can örneği hep verilir. Birkaç oyuncuyu oradan çıkarması lazım. Bunların yanına yabancıları eklemesi lazım bence. Asıl kritik nokta o. Yani Fred'in mesela iyi döneminde Sayın İsmail Kartal vardı. Onu bir geri kazanmak lazım. Fred yoksa hani gönderilecekler listesinin ilk sıralarındaydı. İsmail Hoca kalsın diye düşünüyor. Transferde bir hareketlenmeleri var. Stoper işini hallettiler. Stoper bloğunu ihtiyaç vardı. Oyun kurulumunda zaman zaman sıkıntılar vardı. Ake ile orayı çözdüklerini düşünüyorum. Fenerbahçe bir yeniden yapılanma demeyelim ama yeniden kazanımlar süresi geçirecek gibi gözüküyor.
4: Şimdi Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampa tabii birçok oyuncu katılamamıştı aslında. Diego Carlos, Jorge Lesnene, milli takımından dönen oyuncular, Mert, İsmail, Kerem, İrfan Can, Mert Günok, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, bu isimler kamp kadrosuna dahil edildi bu arada. Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık yeni sözleşme imzalandı.
3: Yani asgari ücret alacağı söylendi. Hani oradaki sembolik tabii. Geçen sezonu hayatın getirdiği farklı yollarda geçirdi maalesef sporcu olarak. Şimdi hani ücretsiz oynayacak gibi bir durum var Fenerbahçe'de. Zaten Mert Hakan'ın futbolculuğu için yapılan bir kontrat değil bu. Evet. Yani o işin diğer tarafı. Mert Hakan'ın sembolik bir değer olduğuna inanıyor Fenerbahçe camiasının bir bölümü diyelim. Takıma yardımcı olduğu, yeni gelen oyuncuların adaptasyonunda rol sahibi oldu. Herkesin sevdiği takım içinde öyle bir fonksiyonu var. Yoksa Mert Hakan futbolculuğuyla alakalı bir kontrat imzaladığını düşünmüyorum. Fenerbahçe yönetimi bir karar vermiş. Bana sorsam belki teknik heyeti alabilirdim Mert Hakan'ı.
4: Tabii, soracaktım. Sen bu kararla ilgili kişisel olarak ne düşünüyorsun?
3: Ya, kişisel olarak ben Fenerbahçe'ye futbolcu olarak katkısı olduğunu düşünmüyorum. Yani herhalde burada
4: futbolcu olarak katkısı olmayan biriyle tekrar artı bir
3: şimdi büyük
4: uzatmak.
3: büyük takımlarda böyle bir duruma bence gerek yok. Teknik kadroyu alırsın, idari olarak kullanırsın, yeni bir yol açar. Belki burada düşüşe geçen futbol kariyerini teknik adam olarak, menajer, idareci olarak farklı bir yere götürür ama Fenerbahçe yönetiminin aldığı bir karar, tabii ki saygı duyacağız.
4: Peki takım içerisinde yine yolların ayrılmasını beklediğin isimler var mı Fenerbahçe'de?
3: Başta yabancılar var. Yani yerli oyunculardan çok öyle bir durum beklemiyorum. İsmail Hoca hele ki bu yabancı kuralıyla beraber yani yerli zorunluluğuyla beraber yerli oyuncular takımda kalır. Ama diğer tarafta yabancı listesi bir hayli kabarık Fenerbahçe'nin. Biraz önce söyledin Diego Carlos, şimdi Diego Carlos yollarını ayıracaksın. Geçen sezon ayrıldı, geri döndü, biraz geç geldi, problemli bir dönüş olduğu söyleniyor. Şimdi bazı oyuncuları gönderip yerine yeni takviyeler yapman lazım. Fenerbahçe'yi biraz sıkıştıracak bölüm de bu. Yabancı oyuncuların hem maliyeti, hem parası, hem de buna göre yolları ayırma biçimleri.
4: Peki transferleri konuşalım o halde biraz. Vedat Muriç, Amara Diouf ve Nathan Ake ile şu anda kadroyu güçlendirmeye çalışıyor Fenerbahçe. 3 transferini zaten açıklamıştı. Vedat bir sakatlık yaşadı. Onu bir aylık bir süreyle zaten göremeyeceğiz. Yanlış bilmiyorsam Amara Diouf kampa katılmadı.
3: Kampa götürülmedi. Öyle bir karar alınmış. O da sağlık ve fiziksel gelişim açısından hocanın verdiği programı burada devam ettirecekmiş. Ake Fenerbahçe'ye katılacak. Fenerbahçe için bence doğru bir adım. Şunu bir kere net şekilde koyalım. Ake sakatlık geçmişi en büyük soru işareti onun için. Yani sakatlık geçmişi sonrasında tabii ki fiziksel kayıplar. Yani kalite kaybolmaz. Ake'nin oyun kurulumu, Skriniar gibi fiziksel mücadeleyi üst seviyede oynayan ve bunu zaman zaman da oyun kurulumunda da harekete geçiren bir oyuncuyla güzel bir ikili portföyü çiziyor bize. Ama işin diğer tarafında o sakatlık sonrası dönüşler, fizik

0: fiziksel mücadeleyi biraz %50'nin %60'ların üzerine çıkartırsa zaten çok duvar gibi hem de aynı zamanda pasör özelliğine sahip iki savunmacıyla Fenerbahçe oyuna devam eder.
1: Son sakatlığı 24-25 sezonundaki ayak ameliyatı sakatlığı.
0: Evet, ama sonrasında ciddi bir maç kaçırıyor. Yani günden ziyade bir oyuncu için tabii ki fiziksel gelişim en iyi maç da olur. Fenerbahçe muhtemelen sağlık heyetiyle beraber gereken raporlara bakmıştır. Biz de haftaları ilerledikçe daha net görme şansımız olacak. Ama doğru adım olduğunu düşünüyorum. Doğru bir profil. Fenerbahçe'nin oyun kurulumu açısından savunmada eksikleri vardı. Burayı doldurur. Fiziksel durumunu gün geçtikçe göreceğiz.
1: Peki Ake'nin gelişiyle birlikte orada stoper hattındaki planlamanın nasıl olacağını düşünüyorsun?
0: Planlama
1: şimdi
0: net.
1: Jaden Osterwold'e, BKO.
0: Şimdi bir kere 4 tane net stoperiniz elinizde olmak zorunda. Ama burada artık yerli zorunluluğu var. Yani tamam Osterwold'e yaştan da kurtarır ama sol bek, sol stoper. Osterwold'e oynamadığı zaman keyfi nasıl olur? Şimdi geçen sezon düzenli oynayan ve İsmail Hoca'nın da sevdiği bir profil. O yüzden ben bu üçlünün net bir şekilde oynayacağını, oraya bir yerli stoper takviyesi gerektiğini düşünüyorum. Burada zorda kalırsan İsmail'i geriye çekebilirsin. Böyle bir şansın da var. Stoperde kullanırsın İsmail ama Bekao'nun, Diego Carlos'un devam etmesi mümkün değil yani bu sınırlamalarla beraber.
1: Mason Greenwood'u konuşalım. Orada pazarlıkların sürdüğünü söyleyelim. Fenerbahçe'nin hala ısrarı devam ediyor ama uygun mali şart sanırım. Bir türlü istenilen seviyeye gelemedi.
0: Kolay değil yani, sayıları kolay telaffuz etmeye başladık. Evet. 45-50-55'lere giden paralara millet takım kuruyor. Avrupa şampiyonluğu alıyor konferansta, belki Avrupa Ligi'nde. Ama biz biraz yıldız üstünden her şeyi okumaya başladık. Fenerbahçe'nin böyle bir patlama gücüne ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin böyle bir gösterili transfere ihtiyacı var. Bunu yadsıyamayız. Ama takımın bütün eksikleri kapattıktan sonra bu işi başarıyorsa Fenerbahçe, bence gayet denge değiştirici oyuncu olur Greenwood. Transfer görüşmeleri ne durumda? Roma buradaki en ciddi rakip. İtalya'dan Roma seviyesinde bir takım gelmesi keyif kaçırır. Yani çünkü bonservis de harcıyorlar. Bazen İtalyanlar böyle bonservis vermeme taraftardır. Roma bu sezon bunu biraz yukarılara çekti. Zeki ile de anlaştıkları haberi var bu arada. Zeki'nin durumu da hep milli oyuncumuz merak ediliyor. Roma ile hani bugün yarın imzası açıklanır. Greenwood'u da alarak onlar da bir çıta yükselmek istiyor. Fenerbahçe için ciddi bir rakip. Fenerbahçe'nin buradaki avantajı yıllık ücret. İyi bir yıllık ücret veriyorsun.
1: Yani 50 milyon euro civarında bir istekleri var. Fenerbahçe'nin
0: 40 seviyelerinde. 40'lara çıkıyor bonuslarla Fenerbahçe. İtalyanlara göre Roma bonuslarla 45'e ulaştı. Fenerbahçe'nin burayı zorlayıp zorlamayacağını bekliyorlar. Böyle bir süreç. Bir de şimdi tabii ki elinizde belli bir bütçe var. Geçtiğimiz haftalarda UEFA ile bir kıskaçta Fenerbahçe bir ceza, maddi ceza aldı. Eldeki oyuncuları çıkarmak zorunda. Bir de santrfor almanız gerekiyor. Yani para dağılımını yönetim burada dengeli yapmalı. Ama tabii ki Greenwood size belki de alacağınız bir santrfordan çok daha fazla katkı yapacak potansiyel.
1: Şimdi Manchester United'ın da %50 payı varmış bir sonraki satıştan. O yüzden bence çok da fiyatı düşürmeyecekler.
0: Yani 25'e aldılar. İşte 26'ya falan almış Marsilya. Manchester'ın da payı var da yalnız orada şöyle bir durum var. Herhalde benim yazdığım haberi
1: evet, okuyor şu anda. Evet, Sabah gazetesi ona bakıyor.
0: Kardan pay mı yoksa hani totalden pay mı onu bilmiyoruz. O bilgi bulamadım ama diğer tarafta tabii ki Marsilya'da bu oyuncu öyle ufak ufak bırakmayacak durumda.
1: Yani ayında 6'sı düşünüyorum şöyle 21-22 maç var.
0: Fenerbahçe burada bir kıskaca yakalandı. Beşiktaş da bunu zaman zaman yaşıyor. Çünkü dediğin gibi maç tarihi geldi. Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi gibi çok ciddi bir hani basamak, maddi manevi seviye atlama durumu. Diğer tarafta da yüksek bütçe, yüksek maliyetler. Burada bir kıskaçta gidip geliyorsun. Bunun Muriç'in sakatlanması belki planları ciddi bir şekilde bozdu. En azından Fenerbahçe Ağustos'u görürdü.
1: Evet, onunla idare
0: Ağustos aşaması, belki Ağustos'taki aşamayı da hani ilk maçları geçerdi. Orada bir sorun var ama Greenwood hani öyle ne çok yakın, hani uçağa bindi geliyor, ne de hiç havalimanına bile gitmedi diye bir durum yok.

0: kendine. Tekrar bir Watkins için nabız yoklanacak. Hani negatif bir durum yok ama bitmiş de bir durum yok. Yani Girassi ile daha pozitif gidiyor iş. Açıkçası bonservisleri verirsen çok kolay bir şekilde Greenwood'u da Watkins'i de hemen indirirsin. Ama sıkıştığın yer bonservis özellikle.
1: Dikkatimi çeken bir haber vardı Bertu Yıldırım'la ilgili. Evet. Sen de duymuşsundur. Bir takas formülü olabilir iddiaları var. Galatasaray'ın aslında
0: ilgisi var, doğru.
1: Olan bir isimde ilgisinin de olduğunu biliyoruz ama Fenerbahçe'nin iddiaya göre burada Musabba ile bir takas artı para durumu varmış.
0: Ya olabilir. Tabii burada ilk Galatasaray'ı konuştuğumuz zaman Bertu için Başakşehir'in 15 milyon euroluk bir beklentisi olduğunu söylemiştik. Şimdi 15 milyon euroyu Musabay'la kıyaslanmaz. Muhtemelen üstüne bir para, belki bir iki oyuncu daha içine ekleyebileceğin bir formül. Yani kulüplerin takas işine girmesi lazım. Bütün kulüpler, özellikle büyük kulüpler takaslarla ciddi bir yükünü hafifletebilir. Ama işin şu gerçeğini unutmayalım. Dört büyükler, özellikle İstanbul'un üç büyük takımı çok ciddi bir yıllık ücret verdiği için yani ne Başakşehir ne başka takım, hatta Trabzonspor o oyuncuları kadrosuna katmaz. Bir kısmını siz ödeyin der. Böyle de bir durumla karşı karşıya kalıyorlar.
1: Peki şimdi ikinci etap kampı 14 Temmuz'a kadar devam edecek değerli izleyenler. Avusturya'da 36 futbolcu yer alıyor kadroda. Sonradan dahil olanlar var milli takım oyuncularımızdan, onlardan bahsetmiştik. 3 hazırlık maçı da yapılacak bu süre içerisinde.
0: Çok fazla, onu bir kere söyleyeyim.
1: Neden?
0: Oyuncu sayısı çok fazla. Yani
1: oyuncu sayısı
0: çok ciddi 36. yüksek. Yani çok oyuncuyu geliştirme istediğinizi anlatmaya fırsat bulamazsın. Yani bu bir problem. Bu biriken oyuncularla oraya gitmek ciddi bir risk İsmail Kartal için. Tabii ki ölçüp biçmiştir. Ama dışarıdan baktığında 36 oyuncuyla ilgilenmen, anlatman, ya yani her idman bir dakika biriyle konuşsan 40 dakika yapar.
1: Evet.
0: Toplu konuşsan sesini arkaya duyuramazsın. O kadar kalabalık bir ekip. Onu Fenerbahçe'nin ciddi, hızlı bir şekilde azaltması gerektiğini düşünüyorum.
1: 8 Temmuz'da Admir Abaker'le oynayacak bir hazırlık maçı Fenerbahçe. 11 Temmuz'da Pogon. 14 Temmuz'da da Las Klins karşılaşması var. Sonra zaten 14 Temmuz'dan dönüp maç
0: atmosferine girecek. Önce bir şablonu kuracak İsmail Hoca. Bazı oyuncu, ya şablon kaba taslak belli tabii ki ama oralara bazı takviyeler yapman lazım. Bazı oyuncuların sakatlık, mesela Nene sakatlık dönüşü nasıl olacak? Milli takımdan dönenler, Ederson konusu havada şu anda. Divaković hala sizin kaleciniz. Tabii Dünya Kupası'nda etki etti bunu ama bu süreçlerde Fenerbahçe geçip bir an önce ilk maça yetişeceğini düşünmüyorum ama Ağustos sonuna doğru inşallah o eleme turlarında Şampiyonlar Ligi'nde net kadrolarla sahaya çıkar.
1: Peki ilk mücadeleye kadar ya da kamp sürecinde kampa bir transfer daha dahil olabilir mi sence?
0: Ya mümkün.
1: Hücum attığı için zorluyorlar.
0: Mümkün ama oynar mı? Yani gelir gelmez. Hani bu hafta gelse işte 20 gün falan var herhalde. Hani daha belki daha az.
1: Yani
0: haftaya gelse 10 gün kalmış olacak. Bu da bir tabii ki hangi oyuncunun geldiğine göre değişir. Ama İsmail Kartal ilk turu bu ekiple çıkaracak gibi gözüküyor şu anda.
1: Peki Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da da yine transfer iddialarını konuşabiliriz. Marmuş'la ilgili haberler var. İngiltere'de birçok kulübün oyuncuya yakın ilgisi olduğunu söyleniyor ama Galatasaray'ın da ısrarı hala var.
0: Israr var. Galatasaray'ın Icardi kaynaklı bir santrfor ihtiyacı doğdu tabii. Icardi'nin ben artık geri dönmesini zor görüyorum. Ortam da ona müsait değil. Ayrıca Icardi'yi de takip ediyorum. Icardi de hiç böyle futbola Galatasaray'a dönecekmiş gibi bir atmosfer değil. Sürekli magazin haberleriyle.
1: Ama normal hayat hep öyleydi ki.
0: Ya tamam da kontratın bitti falan, bir yani futbola dönüş bir emareleri sergilemek lazım diye düşünüyorum. Hiç öyle değil. Hala sosyal medyadan Arjantin'deki şeyleri, magazin basınına laf yetiştiriyor. Onlarla kavga halinde. Yani Galatasaray'la arasını ben zaman geçtikçe tamamen bağların kopacağını, Galatasaray'ın da şöyle bir planı var. Ligin ilk haftalarında bir maçta tarihi ayarlandı. Ama Icardi'ye böyle bir plaketli jest falan bir tekrardan, hani bazen eski oyunculara yapılır, bir onore etme amaçlı. Belki bir derbiden önce, belki bir Fenerbahçe ya da Beşiktaş derbisi kendi stadındaki önce Icardi

0: oraya davet edip.
1: Ne der mesela buna sence? Fenerbahçe derbisinde böyle bir şey almak ister.
0: Çıkıp oynayayım der belki, bilmiyorum ama yani sonuçta ister tabii, niye istemesin? Burada çok güzel zaman geçirdi. Türkiye'de kıymetli bir katkı yaptığını düşünüyorum Süper Lig'e.
1: Tabii bence de.
0: İsmen de, futboluyla da, yani taraflı tarafsız herkesin futbolunu beğendiği bir oyuncu. Bu oyuncuların ilgisini kaçırmamak lazım. Yani Türkiye'ye olan, bu sadece Galatasaray'a odaklamayalım.
1: Evet.
0: O coğrafyadan bir oyuncu geldiği zaman Icardi muhtemelen Fenerbahçe'ye de git diyecektir. Beşiktaş'a da git diyecektir oralardan teklif varsa.
1: Marmuş'la ilgili tekrar yine menajeriyle görüşmelerin hız kazandığı haberleri var.
0: Şimdi burada bir bonservis parası var.
1: Evet.
0: Bu para nereye harcanacak? Şimdi stoper ihtiyacı var. 10 numara ihtiyacı var. Ve santrfor ihtiyacı var. Mesela John Duran haberleri niye bu kadar Galatasaray'da arttı ve normalleşti? Çünkü maliyeti düşük.
1: Evet.
0: İkinci santrforuna bu kadar para vermek, yani o parayı bölüştürürken çok kolay değil. Çünkü bonservis de vereceksin. Icardi hani yüksek bir yıllık ücret, 10 milyon euroydu.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz sezon, ama bonservisi çok düşüktü Galatasaray aldığında. Şimdi buralara Marmuş'un bir 50 milyon euroları bulan bonservisi var. Galatasaray hiç o yörüngede gezmiyor diyeyim şu anda. Galatasaray şu tarihleri biraz kiralama opsiyonunu satın almalarla geçip, özellikle 23 yaş kategorisine uyacak oyuncuları öyle kadrosuna katıp, bir ortaya çıkacak eksik bonservisi de işte o günün şartına göre 10 numaraya ya da santrfor bölgesinde ikinci santrfor olarak, belki de hem 10 numara hem santrfor olarak oynayacak bir oyuncuya harcayacak.
1: Yani satılacak isimler, para kazanılacak isimler de
0: değişti
1: olabilir.
0: Bence satılacak isimler. Çünkü bu yerli kuralıyla beraber mesela normalde dersin ki ya Barış Alper 30 milyon euro teklif geldi, satalım.
1: Evet.
0: İşte Nualang'a gidelim ya da başka yeni bir isme gidelim. Artık Barış Alper'i 30'a bırakmazsın. Evet. Mesela birçok yerli oyuncu belki geçen sezonun iyilerinden değil, evet, ama ilk ayı göndermekten vazgeçer Galatasaray. Mesela Kaan Ayhan Galatasaray'ın seviyesinde mi şu anda fizik olarak, tempo olarak? Hayır. A takım birinci, o ilk 11 olarak söylüyorum. Ama Kaan Ayhan'la yolları ayırmayı düşünmezsin. Evet. Ahmet Kutucu gitmesine kesin gözüyle bakıyorduk. Artık takımda tutabilirsin. Yani bunu hep söylüyoruz. Bazı yerliler takımlarda, bu sayede büyük takımlarda kalacak. Daha çok para kazanacaklar. Kaliteleriyle değil, yarışmacı güçleriyle değil, zorunluluktan kalacak.
1: İşte
0: burada bir sıkışıp kalacak takımlar, evet, yapacak bir şey yok. Bazı kuralların, bazı sınırlamaların bir bedeli var.
1: Ya dediğin gibi düşününce İlkay, Kaan, Ahmet.
0: Yani bir sürü sayabilirsin böyle. Şimdi mesela Mert Hakan dedim biraz önce.
1: Evet.
0: Mert Hakan belki yerli sınır değilseydi yönetim tamam diyecekti. Devam etmeyelim, doğru, diyecekti. Ama kalıyorsun.
1: Davinson'la ilgili bir durum var mı?
0: Davinson için İtalya'da ciddi bir ilgi var. Biliyorsun Kolombiya'da çok iyi gidiyor. Şimdi yani belki o tarafta hani turnuva ağacına bakarız. Arjantin'i eleyebilecek tek takım olarak da orada, evet, öne çıkıyor güç olarak. Davinson Dünya Kupası'nı iyi geçiren, ciddi talipleri olan bir oyuncu. Ama burada Galatasaray 30 milyon euroların altındaki teklifleri zaten kale almıyor. Diğer tarafta
1: Kovu 20'nin üzerine çıkmadı diye bir haber var mesela sabahta.
0: Şimdi mesela 20'de. Evet, şimdi şöyle bakalım. 20 milyona sattın Davinson'u. 20 milyona bir stoper. Kolombiya milli takımının as stoperinden bahsediyoruz. Ve Galatasaray'ın şampiyonluklarında geçen sene hariç en ciddi katkılardan birilerini sergiliyordu. 20 milyon euroya bu piyasada stoper bulamazsın.
1: Zor.
0: Bulamazsın. Singo'ya bak kaç para verdi Galatasaray. Hala ilk 11 oynamıyor. İlk 11'in vazgeçilmesi diyemiyorsun. Galatasaray'ın transferdeki hataları da belki hani bulmuşken kaybetmeyelim diye devam eder. 20 milyon eurolara falan Galatasaray asla bırakmaz Davinson'u. Inter'in bir ilgisi var. Inter'de böyle bir nabız yokluyor. Dünya Kupası performansına göre bu artar belki. Ama orada taban fiyatı söyleyeyim, 30'un altına Galatasaray bakmıyor bile.
1: Ya Sanchez'de de o kadar çok böyle transfer konusu konuşuyoruz ki. Sürekli tabii Como'yu çok fazla konuştuk. Oyuncunun da mı acaba ciddi bir şekilde bir ayrılma isteği var?
0: Ciddi bir ayrılık isteği yok. Onu net bir şekilde sana söyleyeyim. Hatta bir böyle ufak bir zam isteği de hani hafif hafif böyle dolaşıyor. Bazen bu çıkan haberler özellikle İtalyan medyası kaynaklı yazılıyor. Onlar böyle oyuncu tarafından da, yani oyuncunun ekibi, menajerleri tarafından da ufak ufak sızdırılır. Galatasaray biraz kontrat uzatıp ücretini iyileştirebilir. Aynı Torreira'da olduğu gibi. Ama diğer tarafta Davinson öyle ben gideceğim diye bir durum yok. Mesela Nelson ben gideceğim diyor. Nelson da katılacak bu arada Galatasaray'a. Nelson geri dönecek ama şu anda öyle çok isteyen, Galatasaray'ın 7-8 milyon euroluk bonservis beklentisini karşılayan da kimse yok.
1: Peki sizden Galatasaray'la ilgili gelen sorulara bir hızlıca bakacağım. Hücum hattı planlaması Osimhen'le birlikte önümüzdeki yıl nasıl olacak demiş Erdinç Bey.
0: Şimdi orada biraz önce hani resmini çizdiğimiz bir 10 numara ikinci forvet şart Galatasaray. Galatasaray'ın o bölgesi boş. Kimse alınmasın. Yunus o bölgede pres katkısı veriyor, bireysel yaratıcılık katkısı veriyor ama ilk 11 olarak ben o çıtayı Yunus'un özellikle bir sakatlığı sonrası geriye düştüğünü düşünüyorum. Buraya Galatasaray bir takviye yapmak zorunda. Biraz top tutan, oyunu yöneten Galatasaray'ın bir orta saha forvet bölgesine ihtiyacı var. İkinci forveti yok artık Galatasaray'ın, bir santrforu yok. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde geçen seneyi baz alalım, Liverpool, Juventus seviyesinde bir yarışmacılığa giriyorsanız oraya ciddi bir santrfor katkısı almanız lazım. Marmuş'a 50 milyon euro veremezsiniz ama satın almalı kiralamalarla bu bölgeyi dolduracaksınız. Yerli oyuncu ihtiyacı var hücumda bence. Yani
1: Kenan Bey'in haber sorusuna bakıyordum tam. Neden Bertu'dan vazgeçildi diye sormuş.
0: Vazgeçilmedi beyefendi.
1: Yani gündemde var.
0: Şöyle gündemde var ama
1: yani Fenerbahçe'de dahil oldu belki.
0: Olur, kimse cebinden bir anda 15 milyon euroyu hazırladım al hemen ver gibi bir durumla ilerleyemiyor kulüpler. Şimdi Dünya Kupası olunca biraz daha tabii ki her şey geri plana atılıyor zorunlu olarak. Bir de Galatasaray'ı diğerlerinden ayırmak lazım. Çok rahatlar. Eylül'de ilk Avrupa maçına çıkacaksın. Galatasaray'ın bu kadrosu zaten Süper Lig'in Ağustos'taki o Ağustos'ta da ciddi bir fikstür olur. Orayı geçecek seviyede zaten. Şampiyonlar Ligi ayarında bir kadro kuracaksan onun için de vaktin var. O yüzden de yönetim biraz işi ağırdan alıyor ama şunu da ekleyeyim. Biraz da Galatasaray'da fokurdamalar başladı. Yani Galatasaray taraftarındaki bu sessizliğe tepki ufak ufak artıyor. Ya eyvah onu, geç mi kalıyoruz başlıyor.
1: Şimdi sezonu geç açacak takım yani. Diğer Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi değil mesela baktığında.
0: Değil. Ama şu unutulmasın. Galatasaray'a baktığımızda geçen sezonun finallerini öyle çok parlak yapmadı. O takımın değişime ihtiyacı olduğu gözüküyordu. Bazı bölgelerin revize edilmesi, gençleştirilmesi, heyecanını kaybeden oyuncuların yerlerine biraz daha o atmosferi yaşayan isimlerin doldurulması, o bir bariz şekilde görülüyordu. Belki de bundan dolayı bir geç kalmışlık
1: olabilir.
0: İhtiyacı görülüyor. Galatasaray burada birkaç hamleyi yapması lazım. Bir gençleşme, bir yenileşme. Özellikle mesela orta sahaya ben şimdi bakıyoruz. İşte Torreira var. İlkay var. Lemina ile yani her şey bitti. %99 bugün yarın açıklanır gibi bir durumda olduğunu biliyorum. Şimdi buralara oyuncu lazım. Buralara takviye lazım. Naga, Okan Hoca onu 11 gibi çok düşünmüyor gördüğüm kadarıyla.
1: Artı 4'e de uyuyor değil mi?
0: Artı 4'e uyuyor evet ama şimdi artı 4'e uyan bir oyuncunuzun rotasyonda ciddi sürekli kullanmanız lazım. Çok Naga'da o elektriği bulamıyorum. Yani Okan Buruk'un bakış açısında. O yüzden Galatasaray'ın bence orta sahasına ihtiyaç var. Kanatlara geçen sene tıkanan birçok maçtan Lang maçı düzeltti. Galatasaray'ın oralarda da takviye ihtiyacı var.
1: Böyle kampta performansı değişen oyuncular olabilir. Sasha Boy hatırlarsın. Bir anda kamp sonrası çok iyi bir performans göstermişti.
0: Doğru.
1: Belki genç oyuncularla ilgili böyle bir durum olabilir.
0: Bakıyorum orada bir Naga'yı oraya örnek gösterebiliriz. Belki olur.
1: Evet.
0: Yelert'in talipleri var. Muhtemelen yollar ayrılır. Yelert tutmayan bir transfer. Onun dışında da böyle çok bana o sinyali veren de bir oyuncu görmüyorum açıkçası. Senin aklına gelen varsa söyle Galatasaray'da yani. Naga geliyor evet, bir tek. Onun dışında öyle ya bu patlama yapar diyeceğimiz genç potansiyelde çok oyuncu yok.
1: Peki John Duran'ı hatırlatıyor Serkan da bana.
0: John Duran
1: gelirse belki ondaki potansiyel.
0: O ayrı. Yani o yeni transfer kategorisinde

0: Ama şu unutulmasın, John Duran bir bilinmez. Bak Fenerbahçe kini nedeniyle Galatasaray'a geliyorsa...
1: Yani kariyerini sanırım buna göre planlamamıştır diye düşünüyorum
0: bak,
1: ama...
0: Bak John Duran normal bir oyuncu değil. Yani kariyerini buna göre de planlar. Bazı sporcular böyledir. Kariyeri yani önce o hırsını çıkarmak da isteyebilir. Sonuçta hem Fenerbahçe'den yani gönderildi.
1: Ne olmuş olabilir bu kadar hırs yapacak?
0: Ya kavga ettiği iddiası var. Hocayla tartıştığı iddiası var. Takımdaki arkadaşlara fiziksel müdahaleye gelecek kadar karşı karşıya geldiği iddiaları var. Ama bunun yanı sıra iyi oyuncu mu? Evet. Potansiyelli mi? Evet. Daha da gider mi? Evet. Ama daha da geriye gider mi? O da evet. Şimdi John Duran böyle bir adam. John Duran'ı ben şöyle bakarım. Üçüncü santrfor. Üçüncü kanat. Üçüncü kanat, sağ kanat, sol kanat. Üçüncü on numara. Ne demek istiyorum? Ona güvenerek ilk ikiden biri o yapamaz. Yani Osimhen'in yanına ben onu aldım koydum. Kanatta da oynar falan değil. Oraları dolduracaksın. Ya tutarsa. Bunda potansiyel var. Bunun deliliğini biz avantaja çevirelim. Transferi bence o.
1: Geçenlerde bir haber vardı, sözleşmesinde bu tarz maddeler olacak.
0: Olabilir.
1: Kişisel problem çıkartmaması olabilir.
0: Koymak
1: amacıyla.
0: Zorunda Galatasaray.
1: Belki öyle maddeler onu biraz daha
0: kişisel şenler. Problem de herkese göre değişir yani.
1: Tabii.
0: Aynen onun öyle. Problem gördüğü belki de çok peki, uç olaylar.
1: Beşiktaş'a geçelim mi?
0: Tabii.
1: Salih Özcan'ı konuşarak başlayalım Beşiktaş bölümüne de. Milli futbolcu ki Dünya Kupası'ndaki oynadığı
0: son
1: maçta
0: evet.
1: iyi bir performans göstermişti. Zaten aslında birkaç sezondur Türkiye'ye gelecek geldi gelecek diye konuşuyoruz. Doğru. Beşiktaş kadrosu da katacak oyuncuyu.
0: İyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın o bölgede bir boşluğu var. Evet. Ayrılanlarla beraber ve yerli oyuncu standardının üstünde, ortalamanın üstünde bir oyuncu. Bunu geçen sene oynamamasına rağmen söylüyorum. Zaten düzenli oynadığı dönemde Türkiye'den yolunun geçmesi zor olan bir profil.
1: Evet.
0: Geçen seneyi biraz sıkıntılı geçirdi. Sakatlık sonrası dönüşünde yer bulamadı. Beşiktaş güzel bir ortam, güzel bir ambiyans bence sunuyor ona. Tekrar çıkışı açısından da. Orkun'la da güzel bir uyumu var.
1: Evet.
0: Fiziksel olarak gelişimini biraz arttırması lazım. Çünkü Orkun'un yanında oynamak kolay değil. Orkun çünkü oyunu çift taraflı oynayan ve aklı da hep golde, skorda olan bir oyuncu. Bazı oyuncuların arkasını toplamanız gerekir. Orkun da biraz böyle. Onun arkasını toplayacaksın ki Orkun önde rahat rahat gol arasın, pas yapsın, arkasına çok bakmasın. Özellikle Süper Lig'de Salih Orkun ikilisi yapacaksan burada biraz o arka taraftaki toplayıcılık, bunu belki iyi döneminde Fred olabilir, İsmail, işte Torreira, Lemina, hani bu profildeki bu bir oyuncu arkasında Orkun'un daha iyi iş yapar diye düşünüyorum ama pas kalitesi olarak Beşiktaş'ı yükseltir.
1: Onlarla uyumlanacak üçüncü kişi acaba orta sahada?
0: Şimdi orada Endin'in ayrılığı ihtimali var.
1: Değil, evet.
0: Orkun'u onda mı kullanacak hoca? 8'de mi kullanır? Hani böyle de bir yeni bir şablon çizmeye çalışıyorlar. Hazırlık maçlarıyla deneme yanılmalar yapıyor hoca. Bunu bize zaman gösterecek biraz da.
1: O hazırlık karşılaşmalarındaki kadrolara da bir bakacağım. Orada tabii çok fazla genç oyuncu var
0: evet,
1: bu konuyla da ilgili.
0: Değişiyor yani.
1: Hocanın da bir açıklaması tabii. olmuş. Tabii çabalarından gurur duyuyorum ama bu kadar fazla oyuncunun olması da bizi zaman zaman zorluyor demiş.
0: Çok zor bir iş. Hele ki böyle yeni teknik adamsanız bir takıma geldiğinizde yeniden oyuncu seçmeniz lazımken bu kadar futbolcu çok zorlar.
1: Yani herkesi yeniden tanıyorsunuz.
0: Tabii şimdi herkesi yeniden tanıyorsun. Bir de bir oyuncu kaçırsan gittiği yerde parlasa sana kesilir onun hesabı.
1: Evet.
0: Yani görmedin mi kampta derler. O yüzden de hani ne kadar verimli olur bilmiyorum ama bütün oyuncuları izlemeye çalışıyor hocalar, denemeye
1: oyuncular
0: çalışıyor.
1: Oyuncular için büyük bir avantaj ama baktığında yeni bir hocaya kendini ispat etme süren var.
0: Valla büyük takımlarda oynuyorsan özellikle Türkiye'de kendini ispat etmen için işte hocayı bekliyorsan, yeni hoca geldi falan diyorsan zaten 1-0 geridesin. Yani orada olmanın gururunu, mutluluğunu sana bahşedilmiş o işi bilmiyorsan zaten o takımların formasını da hak etmiyorsun. Sen elinden geleni yap, sonrası zaten gelir.
1: Ya ama bir hocayla yükselişe geçen oyuncular oluyor ya
0: en
1: bazen.
0: En sıkıntılı oyuncu tipi.
1: Neden?
0: en sıkıntılı oyuncu tipi. Bir hocayla
1: ama hocayla anlaşamadım, belki uyuşmadı.

0: Bir kullanamadı, onun oyun planına uymadım.
1: Şimdi bak, oyun planına uymadım başka. Ama yani çok koştun da oynatmadı mı seni? Çok mücadele ettin de oynatmadı mı? Fiziğin gelişti, mentalin gelişti de hoca mı kesti?
0: Suçu hocaya atalım.
1: Yani hiçbir teknik adam oyuncuyla birebir kavga etmek istemez zaten.
0: Evet.
1: Bir de sen kendine bak bakalım. Bir de aynaya dön bak bakalım yani. Sen ne oldu? Beşiktaş sana bütün şeyi mi verdi? Kulübün anahtarını mı verdi? Herhangi bir oyuncudan bahsediyorum.
0: Anladım.
1: Kulübün anahtarını verdi de şey mi? Seni mi bekliyor bütün dünya? Sen bir işini yap. Herkes
0: kendini
1: işini
0: göster.
1: Yapsın. Tabii.
0: Peki Trossard'ı konuşalım. Arsenal'la anlaşıldığı haberleri var. Oyuncunun tabii Dünya Kupası'nda oluşu durumu biraz erteliyor olabilir.
1: Erteliyor mu bakacağız? Onu Dünya Kupası tarafına geçince konuşalım. Skandal işler var orada.
0: Ne diyorsun?
1: Tabii canım. Amerika'ya yapılan skandal. Ben.
0: Kırmızı kart. Tamam, onu konuşacağız zaten. Trossard'a ne dersin? Ben Belçika'yı izlerken oyuncuyu bayağı beğendim bu arada.
1: Evet, iyi bir oyuncu zaten Beşiktaş'ın da...
0: Öyle bir evet dedin ki.
1: Hayır, evet, yani hani çok eleştirecek bir yönü olmadığı açısından söyleyeyim. Beşiktaş'ın da ihtiyacı var. Bak, Beşiktaş'ın yıldıza ihtiyacı var. Benim kafamda Orkun tam bir yıldız değil. Hani bazıları yüksek maliyet, kaptan, Orkun... Hayır, Orkun daha böyle savaşçı, daha mücadeleci. Yıldız başka bir şey. Trossard'da biraz daha o kumaş var diyeyim. Beşiktaş'a hani Orkun, Trossard daha fazla size katkısını sunabilecek bir oyuncu. Tek bir oyuncuya kilitlendiğin zaman yine Orkun'a geliyoruz. Beşiktaş orada sıkışıp kaldı geçen sezon. Başkalarının da devreye gireceği bir formül lazım. Bu da Trossard'la olur.
0: Peki kanat bölgesine ki acaba diğer isim kim olacak bilmiyorum. Cherney ile ilgili orada hocanın işte, ne düşündüğü önemli yine.
1: Hocanın kararı, bir de sonuçta herkesi sat, tabii, yepyeni bir takım kur. Böyle bir para yok Beşiktaş'ın. Geçen gün genel kurulu vardı. Bütün alacaklar, verecekler, yöneticilerin yaptığı hesaplamalar. Yani ciddi bir eksiklik var, borçlar var. Bunları da unutmayalım. Yani böyle herkes transfer istiyor, biz konuşmaktan zevk alıyoruz ama hatırladığım Beşiktaş'ın yılda 45 mi 47 milyon mu ne, hani o zarar hep duruyor orada.
0: Evet.
1: O bir türlü toparlanmıyor. Bunlar kolay değil bu işleri yaparken.
0: Bu son hazırlık karşılaşmasında da gol olmadı demiştik. Orada hocanın maç sonu yaptığı bazı açıklamalar var. Oyunculara daha aç, daha hırslı, savaşçı. Evet. Biraz girin diyor yani.
1: Şimdi mesaj veriyor. Yani
0: evet.
1: Ben bu hoca beni sevmedi, hoca bana taktı meselesi değil. Şimdi orada işte size fırsat.
0: Yani göster kendini.
1: Göster kendini. Beşiktaş yeniden yapılanıyor. Takım yeniden kuruluyor. Bak, bir tane genç oyuncu kafayı kaldırdı yıllar önce, Semih. Herkes ona sarıldı.
0: Evet.
1: Biri çıksın diye herkes bekliyor. Taraftar tribünde ya, bir tane de biri bizim için mücadele etsin de ona sarılalım diye bekliyor. Şimdi böyle fırsat nerede var?
0: Ben bu arada Semih'in iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum.
1: Ben de aynı
0: fikirdeyim. Kalyari bence ona iyi geldi.
1: Kalyari'yi bilmem. Tabii ki iyi geldi, oynadı.
0: Deneyim
1: son
0: anlamında.
1: Bölümde çok, ama deneyimi de bir kenara koy, üstündeki baskı azaldı.
0: Doğru.
1: Semih
0: evet,
1: kurtarıcı
0: doğru.
1: Değil. Olursa artık iyi, çok iyi deriz. Olmazsa da sen niye takımı kurtaramadın denmeyecek bir pozisyonda. Evet. Bence bu da oyuncu için o üstündeki yükleri atmak demek.
0: Peki Beşiktaş'la birlikte bu transfer ve Süper Lig ekipleri bölümümüzü bitiriyoruz. Sırada Dünya Kupası'ndan haberlerimiz var.

0: Kalan bölümümüzde Dünya Kupası konuşacağız değerli izleyenler. Son 16 turu heyecanı ciddi anlamda heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Dün oynanan karşılaşmayla istersen bir başlayalım. Norveç-Brezilya maçı. Hı hı. Emin değildim tabii ama Norveç'in bir %51 daha şansı olduğunu düşünüyordum. Belki hani Neymar girer bir şey yapar artık diye bekledim ama.
1: Neymar bir şey Brezilya... yapacak durumda değil. Favorisi olmayan turlardan biriydi. Evet. İsminden bağımsız Brezilya zaten... bütün turnuva bunun sinyalini verdi aslında. Evet. Ama diğer tarafta hep diyorsun ya Brezilya bir ekol işte zaten Türkiye'de çok sevilen bir futbol tarzıyla özdeşleşti ama
0: bir şey yaparlar hani evet, kazanırlar diye
1: ama,
0: düşünüyorsun.
1: Ama günümüz futbolunda o bir şey yaparların yanına çok şey koymak lazım. Yani her şeyi yapacaksın. Olmayan maçta bir şey daha yapacaksın. O bir şey de Haaland.

0: Şimdi o bir şey de Haaland. Haaland yani hava toplarındaki hakimiyeti, mücadelesi ve ikinci golüyle beraber zaten farkını da ortaya koydu. Takım olarak oynayan bir Norveç vardı. Karşısında biraz da teknik direktörlerin orada savaşında gülen taraf Norveç oldu gibi. Ancelotti de biraz sınıfta kaldı değişiklikleriyle.
1: Yani bazen aynen değişikliklerine bakıyorum Ancelotti'nin. Özellikle orta saha ile ilgili. Yani bir Sara mesela alınabilirdi sanki diye
0: yani
1: düşünüyorum
0: bazen. Yani onunla biraz Brezilya tarafından gelen haberlere baktığımda öyle ufak ufak eleştiriler de var. Hani en azından oyuncu profilinin farklı olması, kulübede bir Sara iş yapar diye tartışmalar da var ama Brezilya'nın tartışmaları bence çok daha derinden Sara özeline indirmezsin. Evet. Mesela Neymar'ın hiç olmadığı, sadece ismen sahaya atıldığı bir Brezilya var. Yaptığı değişikliklerle...
1: Hani bir şey yapar belki, zamanında yaptı.
0: Olmuyor, zamanında yaptı, zamanında yapsaydı Pele oynardı hala. O işler öyle gitmiyor. Ancelotti de takımın yıldızı oydu ama kurtaramadı. Sheldorp hamlesiyle beraber Norveç müthiş bir oyunu eline geçirme safhası gösterdi. Ancelotti de Brezilya'yı kurtaramadı. Norveç çok keyifli bir şekilde devam ediyor bence.
1: Neymar da veda etti zaten artık.
0: Neymar evet veda
1: etti. Milli takımda bir daha göremeyeceğiz.
0: Zaten veda etmişti de hani Neymar yıldız kontenjanından katıldı. Brezilya bu jenerasyonu nasıl toparlar? Bir sonraki Dünya Kupası'na bambaşka isimler çıkarır mı bilmiyorum ama benim izlediğim, yani yaşım yettiğince herhalde en kötü Brezilya'yı izledik diye düşünüyorum. Yani hiç bireysel yıldızları olmayan, takım oyununa hiç hakimiyeti olmayan bir oyuncu grubu.
1: Neymar'ın açıklamalarını da hatırlatayım. Denedim, çok denedim ama artık bitti. Burada başladım, burada da bırakıyorum milli takımı dedi.
0: Hayırlısı olsun.
1: De ağladı da dün. Bu ağlamalar kötü oluyor ya. Ronaldo da Katar'da ağlamıştı ya.
0: Yani, ne diye?
1: Şimdi topa sahip olarak aynı zamanda kazandı Norveç. %66'lık bir topla oynama yüzdesi var. Önemli bence. Ama baktığında gol beklentisi 2.61 Brezilya, 1.05 Norveç'ti.
0: Şimdi orada tabii Norveç girdiği pozisyonları net bir şekilde kullandı. Bir de Brezilya'nın vaat ettiği, şimdi bazı şeyler de gendir. Duramaz. Brezilya genlerinin dışında oynamaya çalıştı. Yani Brezilya öyle topu rakibe vereyim, bırakayım falan takımı değil. Her zaman ne yaparsan yap 3 tane 4 tane top cambazını futbola adapte etmiş bir nesil.
1: Evet.
0: Ve böyle süre geldi. Şimdi bu tarafta baktığımızda hala Neymar, Vinicius'un zaten hani çok bir katkısı olduğunu söyleyemeyeceğim. Eski jenerasyonlarla kıyasladığımızda, o yüzden Brezilya'nın topyekün bir değişikliğe gitmesi, oyun formatını belki değiştirmesi lazım ama bunun için yeterli oyuncu jenerasyonu, Brezilya ekolünü temsil eden oyuncu var mı? İşte o en büyük problemleri.
1: Norveç'te Bergen'in istatistiklerine bakıyorum ve 119 pasın 117'si başarılı, %98'lik bir pas yüzdesi var. 6 uzun pasın yine 7 uzun pasın 6'sı başarılı. 2'de 2 çalımı var. İstatistikleri çok iyi. 4-2 mücadelenin 3'ünü kazanmış. Evet. Orta sahadaki en iyi isimlerden biriydi.
0: En iyi isimdi. Kaleci Nilan'dı da es geçmeyelim. Evet, evet. Gecenin yani Haaland 2 golle tabii ki yine öne geçti. Maç sonu davulun başına geçti. Kürekleri çektirtti herkese ama Nilan'ın performansı da bence hani takımın en iyisiydi. Haaland golleriyle tamam da.
1: Uzun bir süre önce 2012-2013 arası yanlış hatırlamıyorsam Norveç'te böyle bir kaleci kazandırma milli takımı operasyonu başlatılmış. İşte alt takımlardan kaleciler seçiliyormuş. Oyuncu da
0: oradan mı gelmiş?
1: Gelmiş. O jenerasyon. Ve sonrasında milli takımda da başarılarına devam ediyor. Peki diğer oynanan karşılaşma İngiltere-Meksika mücadelesiydi. İngiltere de burada 3-2'lik skorla maçı kazandı. İngiltere-Norveç maçı keyifli geçebilir.
0: Keyifli geçer.
1: Meksika gol yedi.
0: Evet, gol yedi, elendi daha. Evet. Aldı orada. O tarafta aslında hiç favori olmayan, hani o turnuva ağacına baktığımız zaman.
1: Turnuva ağacı varsa onu da verebiliriz.
0: Orada favorisi olmayan takımların maçlarını biz izledik. Meksika, İngiltere'de biraz öyleydi. Ama orada bir Bellingham'ın kısa sürede iki golü birden atması. Sonrasında da maçı bırakmamaları tabii ki İngiltere adına. Yani sürpriz yapar mı? Bir final görür mü?
1: Belki.

0: olabilir.
1: Neden olmasın bu saatten sonra diyebilirsin.
0: İngiltere'yi beğeniyor musun?
1: Yani çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Favoriler arasında göstermedim hiçbir zaman ama Kane faktörü, Bellingham'ın zaman zaman bu yükü omuzlaması, düzenli olmaması kaydıyla tabii ki onlar da fark yaratıyor.
0: Brezilya'nın elenmesi Arjantin'in orada yolunu sence açtı mı çeyrek final yarı final?
1: Yok, ben Brezilya'nın Arjantin'e rakip olacağını düşünmüyorum ama eğer Kolombiya orada geçerse çok ciddi bir Arjantin-Kolombiya maçı izleriz. Yani bunun Güney Amerika kökenli de olması, iki takımın turnuva performanslarıyla da birleştirince çok ciddi bir çeyrek final maçı olur. Tabii ki önce geçmeleri lazım bu turları.
0: O oynanacak karşılaşmaları da konuşalım. Bu tur ağacının sağ tarafındayken Arjantin'le Mısır karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19'da değerli izleyenler. Saat 23'te de yine yarın İsviçre-Kolombiya karşılaşmasını izleyeceğiz. Bugünün maçlarında da Portekiz-İspanya maçı var. Gece de ABD-Belçika maçı.
1: Tabii Portekiz-İspanya hani final gibi bir maç olacak
0: çok
1: önce.
0: Iyi, evet.
1: Bu akşam çok şükür saati de iyi. Herkes izleyebilir yani o maçı rahatlıkla. Bakacağız Ronaldo bir daha ağlayacak mı senin dediğin gibi?
0: Yap bir şov Ronaldo lütfen.
1: Ronaldo ağlayacak mı, ağlatacaklar mı bakacağız. Ya da dün basın toplantısında öyle bir haşladı ki gazetecileri, sosyal medyada kendine yapılan eleştirileri falan. Çok böyle bir hani birikmiş gözüktü
0: normal,
1: bana.
0: Normal.
1: Onu pozitife çevirirse hırsa iyi ama aksi halde zarar veriyor.
0: Ama hep böyle. İşte o hırsı hep var. Bir önceki karşılaşmanın mesela oyundan çıktıktan sonra Portekiz'i biraz daha iyi gördüm diyenler vardı mesela. Katılır mısın?
1: Var. Bunu Ronaldo'ya sorunca bağırıyor size. Basın toplantısında olduğu gibi. Evet, Ronaldo Portekiz bence daha iyi. Ama hani bir şey yapar var ya senin programda söyledim. Bir şey yaparlardan biri de tabii ki Ronaldo yani. 90 dakika sahada kalmasına gerek olmayan bir büyük futbol.
0: Editörümüz Serkan diyor ki öyle bir maç ki diyet bozdurur.
1: Vallahi bozdurur.
0: Cipsleri, çikolataları alın bu maçı izleyin.
1: Fırında haşlayın patatesleri, yemeyin.
0: Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri Belçika maçını konuşalım. Bence maça gelmeden önce Bologun'un kırmızı kartının ertelenmesini konuşabiliriz. İlginç bir karar. Daha önce görülmemiş bir karar bildiğim kadarıyla.
1: Vallahi eşi benzeri görülmemiş. Yani olayı bilmeyenler için bir özetle istersen. Yani hani şöyle kırmızı kart görüyor.
0: Evet. Oynamayacaktı tamam. Normalde oynamayacaktı. Belçika karşılaşmasında. Evet. Ama bir anda karar alınıyor.
1: Evet.
0: Ve kırmızı kart kararı erteleniyor. Bu da Belçika maçında oynayacağı anlamına geliyor.
1: Bir de onun üstüne mesaj geliyor. ABD Başkanı
0: Trump'tan.
1: FIFA ile iletişime geçtik. Bu kararı kaldırttık. Teşekkür ederiz onlara diye de bir mesaj açıklama geliyor. Şimdi neresinden bakarsan skandal. Şimdi ve pozisyonu izlemeyenler lütfen izlesin. Öyle hani kırmızı yanlış kart. Bir kırmızı kart değil. Oyuncunun ayağı kırılır, bağlar kopar, kırılmaktan beter olur. Yani öyle bir pozisyon. Bir de Serkan bulabilirse Pochettino'nun açıklaması var.
0: Hemen önüme açtım.
1: Süper,
0: tam
1: buyurun.
0: Onu okuyacaktım. Bana göre bu tartışılacak bir konu değil. Bu kararı tebrik etmek gerekir. Bu harika bir şey, sadece bir oyuncumuz daha sahada olacağı için, bizim için değil, futbol için de öyle. Kötü kararları biraz olsun telafi etme imkanı yaratıldığını söylüyorum. Bundan çok memnunuz. Bizi daha fazla cezalandırmama kararı bence çok adil. Beni çok şaşırttı Pochettino.
1: Evet, öyle daha böyle hani daha futbolun romantizmine uygun bir teknik adam olarak görüyorduk.
0: Aklıma ne romantizm geldi, dedin söyle. Ya aklıma tam dün şu geldi.
1: Hangisi?
0: Ya Pochettino olsam Bologun'u kenarda bekletirim ve kahraman ben olurum.
1: İşte iş futbol olunca o pembe panjurlu evlerde kimse yaşamıyor. Bak Pochettino'ya öyle bir tekme atılsa Amerika Birleşmiş Milletler'e başvurur. Tamam mı? Bu skandal bir karardır. O tekmenin ardından, o kırmızı kartın ardından iptal edilmesi, ertelenmesi tamamen siyasi bir durum olarak görüyorum. FIFA'da siyasete yenilmiştir. Turnuvanın birçok garip olayı vardı. Birçok hani iyi futbolları ayırıyoruz. Sağ dışında birçok skandalı vardı. Ama bu tam da üstüne böyle cuk diye oturdu. Bir de hani Amerika lehine bunun yapılması.
0: Tam evet.
1: Tam taşlar yerine oturdu yani.
0: Mesela hangi ülke, şuraya 5 tane 10 tane ülke yazsam

0: Hangi ülkede olurdu bu desen? Fas için, Amerika dersin hayır, muhtemelen.
1: Fas için bunu yapar mıydın?
2: Yapmazsın.
1: Mısır
2: yapmaz.
1: İçin, Kapo Verde için, ne bileyim hayır, başka, hayır. Kolombiya için, hayır. Yok. Yani o zaman futbol sadece futbol olmaktan çıkıyor.
0: Belçika tarafında da tabii
1: açık
0: bu karara
1: tepki var,
0: tepkiler tabii. Var. Biz planlamamızı buna göre yaptık diyor haklı olarak.
1: Ya planlamanı ona göre yaparsın ayrı. E şimdi hadi bakalım hakem kararı nasıl olacak? Şimdi maçta hakemler de çok iyi turnuva geçiriyor bu arada. Yani hakem yorumcularını hani bu işin uzmanlarını da takip ediyorum. Çok enteresan turnuva sonrasında oturulup program yapılması gereken kararlar ve işleyişler de var bence bu konu hakkında. Diğer tarafta Belçika şimdi demeyecek mi ya FIFA başkanı böyle yaptıktan sonra hakem ne yapacak?
0: Evet, tabii ki.
1: Birçok konuda ABD lehine karar gitmez mi? Akıl bulanmaz mı? Çok gerçekten skandal bir karar. Hani tam şeye geldi. Belçika FIFA'yı da yenecek, hakemi de yenecek.
0: Evet, tam
1: o slogana geldi yani.
0: Belçika'nın başka çaresi yok başka yani çaresi şu anda. Yok. Bilmiyorum dediğin gibi.
1: Bize Belçika'yı destekletir oldular. Yani şu maçta bütün dünya muhtemelen Amerikalılar hariç Belçika'yı destekleyecek.
0: Peki son bir dakikam var. Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya karşılaşmalarında favorilerin kimler?
1: Tabii ki Arjantin, tabii ki Kolombiya olarak görüyorum. İsviçre belki bir hani sürpriz yapar mı biraz oyunu durdurup diye ama hani turnuvanın formda takımlarından biri. Tabii bunu söyleyerek de Kolombiya'nın elenmesinin önünü açmak istemem favori diyerek ama hani bir anda Arjantin'le Kolombiya favori gibi gözüküyor.
0: Peki çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: ağzına
1: ederim.
0: Sağlık değerli izleyenler. Dünya Kupası bölümümüzün de böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz ve programımız da bitti. Ağzına sağlık tekrar teşekkür ederim.

Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: A-Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Aspor Radyo.
1: Mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız ve bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Nedim Yiğit ve Seyit Ateş bize katılacak. Gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Gelin hemen gelişmelerle başlayalım. Bugüne Fenerbahçe ile başlayacağız. Sarı lacivertlilerin transfer gündemi oldukça yoğun değerli izleyenler ve Mason Greenwood konusunda da ısrarını sürdürüyor Fenerbahçe. Bu transferin bitirilmesi için şu an uygun mali şartların oluşması bekleniyor.
2: Vedat Muriç, Amara Diouf ve Nathan Ake ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yıldız transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin Mason Greenwood için girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Yönetim İngiliz yıldızın transferi için pazarlıklarını sürdürürken Fransız ekibi Marsilya bonservis konusunda tavrını net şekilde ortaya koydu. Marsilya hem Fenerbahçe'den hem de Roma'dan Mason Greenwood'un bonservisi için en az 50 milyon euro talep etti. Fransız kulübü bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Transfer yarışındaki kulüplerden Roma 24 yaşındaki İngiliz yıldıza yıllık yaklaşık 5,5 milyon euro maaş teklif etti. Fenerbahçe ise oyuncuya sunacağı maaş konusunda rakiplerine göre daha avantajlı bir pozisyonda yer alıyor. Yönetim transferi sonuçlandırmak adına aceleci davranmak yerine uygun mali şartların oluşmasını bekliyor. Hem bonservis hem de transfer koşullarının istenilen seviyeye gelmesi halinde Marsilya ile müzakereleri tamamlamak için Fransa'ya gidilecek.
3: Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

Spor Express'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Süper Lig'i konuşacağız. Transfer gelişmeleri var. Yine onları paylaşacağız sizlerle. Gazete manşetlerimiz olacak. Tabii ki Dünya Kupası diyeceğiz. Dünya Kupası'nda da heyecan verici mücadeleler oynanmaya devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmalarında dün gece iki mücadele vardı. Sabaha karşı, bizim için sabaha karşı oynanan bir mücadelede Meksika ile İngiltere karşı karşıya geldi. Bu maçta gol düellosu yaşandı. Kırmızı kart vardı, penaltı vardı. Müthiş bir 90 dakika oynandı. Brezilya-Norveç mücadelesi ise belki de beklenenlerin aksine daha farklı bir sonuçla bitti. Brezilya Dünya Kupası'na veda etti. Norveç Haaland'la yoluna devam etti. Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız dedik tabii ki. İsterseniz gazete manşetlerimizle başlayalım.

Evet, transferler devam ediyor dedik şu an için. Hareketli bir transfer döneminin olduğunu söyleyelim. Trabzonspor'un yeni transferleri bir bir gelmeye başladı. Bu önemli bir nokta açıkçası. Devre arasında pek de istediği transferleri yapmayan, hatta çok pahalı transferlere elinin tersiyle iten Bordo Mavililer yaz transfer dönemine daha hareketli girdi. Son olarak da Aral Şimşir'i kadrosuna katmak üzere Bordo Mavililer. Anlaşma tamam, artık sadece ıslak imza kaldı. Gerçekten müthiş bir oyuncuyu transfer ettiğini de söyleyelim açıkçası. Ben bu sezon, bu yaz transfer sezonunda en başarılı, şu ana kadarki en başarılı takımın Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Sabah gazetesiyle başlayalım. Greenwood satrancı, Fenerbahçe ile Roma yıldız oyuncu için masada. Kanarya 40 milyon euro verdi. İtalyanların teklifi 45 milyon euro. Marsilya 50 milyon euronun altına inmiyor. İngiliz yıldızsa sarı lacivertli formayı giymek istiyor. İngiltere'de doğan ancak ailesi Jamaikalı olan Greenwood milli futbol takımı İngiltere milli takımının formasını da bir kez giymiş. Kariyerinde toplamda Marsilya, Manchester United ve Hetafe olmak üzere 3 takımda forma giymiş. Marsilya'da 81 maçta 48 gol atmış. Manchester United'la tanıdık biz onu. 129 maçta 35 gol 12 asist. Hetafe'de ise 36 maçta 10 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Bakalım bu transferi bitirebilecek mi Fenerbahçe? Gerçekten önemli bir takviye yapar çünkü farklı noktalarda oynayabilen bir isimden bahsediyoruz, Mason Greenwood. Bakalım nasıl sonuçlanacak? Yine diğer gazetelerde de aynı şekilde bu tarzda haberleri görüyoruz. Sizlerle paylaşacağız farklı detaylar varsa Greenwood'la ilgili. İtalya'da Davinson yarışı. Serie A ekipleri Kolombiyalı stoperin peşine düştü. Como Galatasaray'ın 30 yaşındaki oyuncusu için 20 milyon euro bonservisinin üzerine çıkmadı. Inter ise Dünya Kupası'ndan sonra İstanbul'da bir teklife gelecekmiş. Bakalım Davinson Sanchez'i transfer edebilecekler mi? Çünkü son 1,5 sezondur Davinson Sanchez'in İtalya'yla ilgili, İtalya'yla hep anıldığını biliyoruz. Bu noktada Davinson Sanchez'in gitme ihtimalini kenarda tutmak gerekir. Fakat Galatasaray bu transferde 20 milyon euroyu kabul etmez. En az 30 milyon euroluk bir gelir bekliyor Davinson Sanchez'den eğer biz bu oyuncuyu gönderirsek diyor. Mert Hakan Yandaş asgari ücrete imza attı. Bir yıl daha Fenerbahçe forması giyecekmiş ve asgari ücretle oynamayı kabul etmiş Mert Hakan Yandaş. İlginç bir sözleşme tabii. Devam ediyoruz Milliyet gazetesiyle. Ne ekersen onu biçersin. Dünya Kupası'na damga vuran FAS, ülkede uzun yıllar önce filizlenen futbol geliştirme projesinin meyvelerini topluyor. Bu kapsamda akademiler fabrika gibi çalışıyor. Ülke dışından yetenekli ayaklar toplanıyor. Finansal reformlara uzun vadeli vizyon çerçevesinde modern statlar eşlik ediyor. Gerçekten müthiş işler başardı. Tarihte ilk kez Dünya Kupası'nda bir Afrika ülkesi üst üste... İkinci kez çeyrek finale kalmayı başardı. Biliyorsunuz 2022 Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda da yarı final oynamışlardı. Müthiş. Devam edelim Fotomaç gazetesiyle Salih Beşiktaş'ta. Kara Kartal 28 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan'la anlaştı. Milli Yıldız'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncu siyah beyazlıların Slovakya'daki kampına katılacakmış. Beşiktaş adına hayırlı olsun. Trossard'la kanatlanacak. Senelerdir sol kanatta problem yaşayan Beşiktaş bu sorunu Leandro Trossard'la çözecek. 31 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası'ndan sonra gelecek sağlık kontrollerinden geçip kendisini siyah beyazlı renklere imzaya atacak. Bence çok yani A+ bir transfer olur. Onu öncelikle söyleyeyim. Benim de Brighton'dan beri izlediğim bir futbolcu Trossard. Bu sebeple gerçekten çok çok önemli bir isim. Fakat tabii ki henüz bitmiş bir şey yok bu transferde de. Fakat Beşiktaş Trossard'a çok yakın. Ortaya son aday Kessié. Beşiktaş Franky Kessié için harekete geçmiş bu arada. Fil dişi için, fil dişli futbolcu için tüm imkanlar seferber edilecekmiş. Trabzonspor ve Beşiktaş gerçekten transferde hızlı hareket ediyor. Bu da önemli. Aral Şimşir Trabzonspor'da. Akşam gazetesinin de haberi. Bordo Mavililer 24 yaşındaki sol kanatla 4 yıllığına anlaşmaya vardı. Fırtına oyuncunun kulübü Midland'la 13 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus karşılığında el sıkışmış. Hem goller hem asistler üretebilen bir isimden bahsediyoruz. Bu milli oyuncunun açıkçası çok az abartıldığını düşünüyorum ben. Bu noktada eğer biz Trabzonspor'da izlediğimizde şunu net olarak söyleyeceğiz. Bu oyuncuyu Dünya Kupası'nda nasıl oynatmadık diyeceğiz.

2022 yılında yarı final, 2026'da son 16 ekip arasına kalarak meyvelerini aldı diyor Sabah gazetesinin de Fas haberi bu şekilde. 2009'da Kral 5. Muhammed 70 milyon dolar bütçeyle futbol akademisi kurmuş. Çeyrek finali getiren Uani de burada yetişmiş. Mağrip'in aslanları. 2022'de yarı final oynayan Fas bu kupada da çeyrek finalle adını yazdırdı. Fas'ın 17 yıllık devlet projesi yakaladıkları yükselişin tesadüf olmadığını gösterdi diyor yine Türkiye gazetesinde. Bu haberi görüyoruz. Horoz dövüşü Fransa'nın, gerçekten ilginç bir mücadele izledik Paraguay ile Fransa arasında. Bir futbolda ne kadar çirkinlik, çirkeflik olur bunu Paraguay tam anlamıyla sahada gösterdi. Özbek hakemse İlgiz de galiba. İlgiz Tastanev. De göz yumunca ortaya çok ilginç anlar çıktı yani. Günün sonunda kazanan 1-0 da olsa Fransa oldu ve çok kritik bir galibiyet elde etti. Çünkü yani saha futbol dışında birçok şeyin yaşandığı bir maçtan futbolla çıkmak bence çok önemli. Fotomaç gazetesinin manşetiyle devam edebiliriz. Aslan'da Rota Kim Min-jae. Stopere mutlaka bir takviye planlayan Galatasaray Bayern Münih'ten Kim Min-jae'yi takibe aldı. Galatasaray yönetimi kadro çalışmaları kapsamında stoper hattını güçlendirme kararı aldı. Davinson Sanchez'in satılma olasılığını göz önünde bulunduran yönetim, Bayern Münih'in 29 yaşındaki yıldızı Kim Min-jae'yi gündemine almış durumda. Kim Min-jae için Alman kulübü 25 milyon euro talep ediyor. Cimbom'da Marmuş ısrarı. İngiliz basını sarı kırmızılı takımın Omar Marmuş konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı. Galatasaray Manchester City'ye satın alma opsiyonunu kiralama teklifi sunmayı da planlıyormuş şu noktada. Bu arada Fenerbahçe'den Greenwood haberiyle ilgili detaylar var. Fotomaç gazetesinde sarı lacivertliler Mason Greenwood transferinde atağa kalktı. Marsilya'ya ikinci teklif yapıldı. Mert Hakan'a yeni sözleşme, yine AKE'den 4 senelik kontrat detayları da yer alıyor. Oli Watkins Kadıköy'e, yani mesela beklentinin üzerinde performans sergileyecek bir isim olarak gördüğüm bir oyuncu Watkins. Forvet takviyesine odaklanan Fenerbahçe'de Sergio Gerasi'den sonraki en önemli alternatif Aston Villa'nın yıldızı Oli Watkins oldu. 30 yaşındaki İngiliz golcüyü İsmail Kartal da çok beğeniyor. Yani şöyle söyleyeyim, şu noktada ben Sergio Gerasi mi Watkins mi diye sorsanız ben Watkins derim, onu söyleyeyim yani. Hani alternatif olarak Watkins düşünülüyormuş ya, o sebeple söylüyorum.

Devam edelim haberleri sizlerle paylaşmaya. Aral fırtınası. Transferin başarılı takımı Trabzonspor. Aral Şimşir'i de mutlu sona yaklaştırdı. Midland'la büyük ölçüde anlaşan Bordo Mavililer 24 yaşındaki sol kanadı kadrosuna katmak için hazırlıklarını tamamlamış. Bugün yarın açıklanması bekleniyor artık Aral Şimşir'in. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlığı Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. İlk kez Kırkpınar şampiyonu olan Taş'a kemerini Dünya Etne Spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'la Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

Omar Marmuş'ta rakip Tottenham, Fanatik gazetesinin haberi. Aslan'ın listesindeki isimlerden biri olan Omar Marmuş'la ilgili İngiltere'den önemli bir iddia gelmiş. Sarı Kırmızıları Mısırlı Yıldız'ı satın alma opsiyonunu kiralamak için harekete geçtiği belirtildi. Manchester City başarılı oyuncunun fiyatının 60 milyon euro olarak belirlendiğini ve gelecek teklifleri beklediğini kaydetmiş. Haberde Tottenham'da Marmuş'un peşinde olduğu ve hamle yapmaya hazır olduğu öne sürülmüş. Yani bu noktada Şampiyonlar Ligi faktörü eğer ön plana çıkarsa Omar Marmuş Galatasaray'a gelir. Tottenham biliyorsunuz.

Geçen sene ligde kalmayı son anda başardı. Ya Oguchukwu ya da Andrej. Bir başka haber, orta saha için İngiltere'den düşünülen isimler. Galatasaray'ın gündeminde yine orta saha takviyesi düşünülüyor. Onyedika seferi bir başka haber. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in milli takımından da yakın arkadaşı 25 yaşındaki Rafael Onyedika'ya bir kez daha talip olmuş. Bakalım önümüzdeki süreçte bir şeyler, bir gelişme olacak mı bu konuyla ilgili? Fanatik gazetesinin manşetiyle devam edelim. Fenerbahçe'de Yıldız Haftası, Sarı Lacivertliler Muriç'in ardından Ake'yi kadrosuna kattı. Yönetim transferde tamamen tam anlamıyla gaza bastı. Bu hafta hareketli geçecek. Greenwood, Watkins ve Keane konusunda gelişmeler yaşanabilir. Fenerbahçe'de bu isimlerin dışında Laurente ve Bertu Yıldırım da listeye girmiş durumda. Transfer çalışmaları devam ediyor Fenerbahçe'de. Beşiktaş'ta gündem golcü. Siyah beyazlılar forvete tartışılmayacak bir yıldızı getirmeye kararlı. Birçok golcünün adı Beşiktaş'la anıldı. Ancak yönetimde henüz karar kılmış değil. Bu transferde ismi geçen oyuncularla Romelu Lukaku, Vlahovic ve Patrick Schick'in de yeni sezonda siyah beyazlı formayı giyme ihtimali bulunuyor. Devam edelim. Aslan'ın gözdesi Marmuş. Cimbom Icardi'ye vedaya hazırlanırken Okan Buruk çok yönlü bir hücum oyuncusunu istiyor. Aslan'ın bir numaralı adayı forvette oynayabilecek, 10 numara ve sol açıkta da oynayabilen Omar Marmuş. Galatasaray harekete geçmiş. Manchester City'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yapmış Galatasaray Fanatik gazetesine göre. İngiliz basınına göre de sarı kırmızılılar bu hafta 26 yaşındaki oyuncunun menajerlik şirketi CAA Steeler'la görüşüp cazip bir maaş paketi sunacak. Marmuş'un en ciddi rakip olarak Tottenham'ın olduğu söyleniyor. Marmuş için, City oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirecekmiş.

Kartal'da transfer rüzgarı takvim gazetesi Salih Özcan'la el sıkışan Beşiktaş, Trozart ve Nübeli de bu hafta bitirmeyi hedefliyor. Beşiktaş bu hafta bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan'la 3 yıllık anlaşma sağlamış siyah beyazlılar. Milli Yıldız Perşembe günü imzaya gelecek. Nübeli için temaslar devam ederken Trozart'ta da son detaylar konuşuluyor.

Takvim gazetesi Aral Şimşir an meselesi demiş. Trabzonspor Aral Şimşir transferinde sona geldi. Bordo Mavililer 24 yaşındaki futbolcu ve Midland'la prensipte anlaşırken bonuslarla 15 milyon euroya ulaşan teklifin kabul edildiği belirtilmiş. Fırtınada bir başka hedefse Van Drongelen. Süper Lig'de transferin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor, Karadeniz ekiplerinden Samsunspor'da forma giyen Van Drongelen'den vazgeçmiyor. Edinilen bilgilere göre Bordo Mavililer daha önce de girişimde bulunduğu Hollandalı stoper için yeniden teklifte bulunacakmış. Samsunspor'da geride kalan sezonda tam 47 karşılaşmada süre bulan 27 yaşındaki Van Drongelen 2 gol ve 2 asiste oynamış geçen sezon. Bu arada Juventus da gözünü Olay'a dikmiş. Yıldız ismim için 2026 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeye devam eden Olay'a bu kez de Juventus talip oldu. Fildişi sahili Olay'a Brentford, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de takip ediyormuş. Fotomaç gazetesinden bir

Haber şampiyon Erkan Taş 665. Kırkpınar yağlı güreşlerinde altın kemer sahibini buldu. Sarayiçi Er Meydanı'nda 49 dakika süren finalde Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş kariyerinde ilk kez Kırkpınar şampiyonu oldu. 26 yaşındaki pehlivan büyük mutluluk yaşadı. Tebrik ediyoruz Erkan Taş'ı. Basketboldan da haber verelim. Hedef 6'da 6. Ay Yıldızlılar bugün İsviçre ile karşılaşacak. 5'te 5 ile zirvede yer alan 12 dev adam 6'da 6 yaparak grupları namağlup tamamlamayı hedefliyor. Tebrik ediyoruz 12 dev adamı.

Sabah gazetesinin Beşiktaş haberi, Salih ve Nübel'de son mutlu son. Transferde taarruza geçen siyah beyazlılar 28 yaşındaki milli orta sahayı 3 yıllığına renklerine bağladı. Alman kaleci Nübel'le de 6 milyon euro maaş karşılığı 4 senelik anlaşma sağlanmış. Sabah gazetesinin son haberi.

Galatasaray yönetimi bonservisini eline alan Alman yıldızı istiyor. Julian Brand'a hücum. Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve önündeki seçenekleri değerlendiren 30 yaşındaki 10 numara için gaza basılacak. Julian Brandt bonservisi elinde bulunduğu için çok sayıda kulüple de temastaymış. Nelson bir kez daha yolcu. Sezonu İtalyan ekibi Hellas Verona'da tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle Galatasaray'a geri dönecek olan Victor Nelson'a yeni bir talip çıktı. Bu sezon Serie A'ya yükselen Monza'nın Danimarkalı stoperi renklerine katmak istediği öğrenildi. Ancak Galatasaray bu kez oyuncusunu bonservisiyle göndermek istiyor. Sekiz isim 41 milyon euro. Bir analiz haber Fotomaç gazetesinde Fenerbahçe'nin göndermek istediği 8 yabancı oyuncunun yıllık maaşlarının toplamı tam 41 milyon euroymuş. Sarı lacivertliler oyuncuları satıp bu yükten de kurtulmak istiyor. İnanılmaz bir şey yani. Şöyle bir bakalım. Livakovic'in yıllık maaşı 2 milyon 300 bin euro. Diego Carlos'un 6 milyon 250 bin euro. Amrabat'ın 4 milyon 130 bin euro. Fred'in 6 milyon 500. Bekao'nun 2 milyon 590 bin euro. Nelson Semedo'nun 6,5 milyon euro. N'Golo Kante'nin 11 milyon euro. Yani şu an için 8 isimden gönderilmek istenen oyuncu acaba Kante mi? Onu da düşündüm de. Musaba'nın 2 milyon euro, toplamda 41 milyon 438 bin 430 bin euroluk bir mali yükünün olduğunu görüyoruz. Bu 8 isimden en büyük tabii ki payı burada Kante oluşturuyor ve tabii ki Diego Carlos'un maaşı da inanılmaz yani. 6 milyon 500 bin 6,5 milyon euroluk bir neredeyse ödeme yapılıyor. Diego Carlos'a da acayip bir para gerçekten. Ya 6,5 milyon euro maaş alabilecek ne yaptı diye bakıyorum yani. Çok yazık kulüplerimize, inanılmaz yazık ya. Yani. Sarı lacivertliler golcü transferinde rotayı bu kez İngiltere'ye çevirdi. Watkins seferi başlığı kullanılmış. Fenerbahçe Oli Watkins için İngiltere'ye çıkarma yapacak. Ve hem Aston Villa hem de oyuncunun menajeriyle masaya oturacak. İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği 30 yaşındaki santrforun transferi bitirilmeye çalışılacakmış. Milliyet gazetesinde bir detay, Cimbom'un eli çok güçlü. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı oyuncu kuralına tepki gösterse de geniş bir yerli rotasyonuna sahip olması elini güçlendiriyor. Sarı Kırmızılı yönetimin ayrıca yaz transfer döneminde yeni isimleri kadrosuna katması da bekleniyor. Inter Davinson Sanchez'i istiyor.

Transfer detayları devam ediyor. Önce Girassi sonra Watkins haberi yer almış takvim gazetesinde. Greenwood'la ilgili de şu detaylar yer alıyor. Greenwood çılgınlığı İngiliz yıldız için mesai sürüyor. Transferde ipler Fenerbahçe'nin eline geçmiş durumda. Marsilya'ya bonuslarla 45 milyon euro teklif eden Fenerbahçe, Greenwood transferini bitirmenin peşinde. İngiliz yıldız yıllık 12 milyon euro maaştan 4 yıllık sözleşmeyi imzalamak istiyor. Roma'yı da geride bırakan Kanarya transferde en güçlü aday konumuna gelmiş. Hep Galatasaray'la anılan bir isim vardı, Bertu Yıldırım. Fenerbahçe'nin de transfer listesine girmiş. Fenerbahçe Başakşehir'in golcüsü Bertu için harekete geçti. Sarı lacivertliler Musaba'yla takas formülü içeren bir teklifi hazırlanıyormuş şu anki noktada. Şu an Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler: Serhu Girassi, Watkins, Greenwood, Moise Kean, Laurente ve Bertu Yıldırım. Yine Van Drongelen'le ilgili detayları görüyoruz. Fotomaç gazetesinde bir detay var. Van Drongelen mesaisi. Savunma hattına takviye planlayan Trabzonspor, Samsunspor'dan Rick van Drongelen'le görüşmelerini sürdürüyor. 27 yaşındaki Hollandalı stoper transfere sıcak bakıyor şu anki noktada. Bu arada Trabzonspor'da yüzler gülüyor, sebebi Andre Onana. Takımda kalan Onana yüzleri güldürdü. Fırtınada kaleci Andre Onana'nın takımdan kalması büyük bir sevinç oluşturdu. Teknik heyetin, takım arkadaşlarının ve taraftarın çok sevdiği Kamerunlu eldiven bir sezon daha Trabzonspor forması giyecek. 2025-26 sezonunda başarılı bir performans sergileyen, ilk yılında Türkiye Kupası'nı kaldıran 29 yaşındaki Onana yeni sezonda da kadronun en önemli isimlerinden biri olacak.

Bu arada Trabzonspor'un yeni transferleri Malinovski ve Saviolo geldi. Malinovski biliyorsunuz Atalanta'dan sonra Genoa'da forma giymişti. Önemli bir isim. Gerçekten orta saha için o gereken tecrübeli futbolcuyu buldu. Onu söyleyeyim. Trabzonspor gereken tecrübeli oyuncuyu buldu. Benim de uzun süredir takip ettiğim, çok beğendiğim bir isim Malinovski. Sakatlıksız bir şekilde yoluna devam ederse Trabzonspor'a inanılmaz işler katar. Saviolo ise yine bir scout transferi. Vitória Guimarães'den gelen bir oyuncu Saviolo. Bir kanat oyuncusu. Trabzonspor hem takımına katkı sunacak hem de geleceğini sağlam temellerle oluşturacak. Mali olarak güçlenebilecek transferler yapmaya devam ediyor.

0: Evet, şimdi bir araya çıkacağız. Aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz ve Dünya Kupası diyeceğiz.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express devam edecek.

0: Mozoğlu'yla Spor Ekspres devam ediyor.
1: Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya Kupası dedik. Tabii dünün, bugünün de diyebiliriz. Çünkü Meksika-İngiltere mücadelesi bu gece 04'te başlamıştı. 3'te başladı. Çünkü hava koşulları sebebiyle bir saat geç başlamış oldu. Kazananlar Norveç ve İngiltere oldu. Yollarına devam ediyorlar Dünya Kupası'nda. Gerçekten çok önemli bir süreç onlar adına. Norveç gerçekten inanılmazı başardı. 28 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi başardılar ve son 16'dalar. Son 16'da kalan diğer mücadelelere de bakacak olursak bugün heyecan verici bir maç var. Bugün saat 10'da Portekiz'le İspanya karşı karşıya geliyor. İberya Yarımadası'nın iki güzide ülkesi, Portekiz mi İspanya mı? Biliyorsunuz ki 2030 Dünya Kupası da Portekiz, İspanya ve Fas arasında düzenlenecek. Şu an için 2030 Dünya Kupası'nı

0: 2030 Dünya Kupası'nda ev sahipliği yapacak 3 takım da Dünya Kupası'nda şu anki turnuvada yer alıyor. Fakat bu gece birisi veda edecek. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz mi? Yoksa Pedri'li Oyarzabal'lı İspanya mı? Hangisi giderse üzülürüz diyebileceğimiz aslında bir maç olacak bu akşam saat 10'daki karşılaşma. Bir diğer mücadele ise Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika arasında oynanacak. Yani tabii bu mücadele öncesinde maçın önüne geçen bir konu. Balogun kırmızı kart görmüştü bir önceki mücadelede Birleşik Devletler'de. Belçika maçında bu kırmızı kartı görmeyecek ve bu kırmızı kart bir yıl ertelendi. Tarihte ilk kez böyle bir şey de görmüş olduk. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump FIFA Başkanı Infantino'yu arıyor ve diyor ki bu kırmızı kart haksız, aslında doğru değil diyor. Fakat saha içerisine verilmiş bir kırmızı kart, bu sebeple bir yıl erteleniyor. Yani ilginç bir durum. Disiplin kurulu kararıyla verilmemiş bir kırmızı kartın ertelenmesi çok şaşırtıcı. Bu noktada Belçika tarafının da tabii çok büyük tepkileri var. Belçika Futbol Federasyonu Başkanı'nın ve ayrıca Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın tepkileri mevcut. Yarın gece 03'te Amerika Birleşik Devletleri Belçika maçının oynanacağını da söylemiş olalım. Şu ana dek son 16 turuna kalmış takımlara şöyle bir bakarsak, Fransa, Fas, Norveç, İngiltere yoluna devam ediyor. Oynanacak diğer o son 16 maçları Portekiz, İspanya dedik, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Arjantin, Mısır ve İsviçre, Kolombiya. İyi olan kazansın diyoruz bu saatten sonra. Bizim diyecek bir şeyimiz yok. Çünkü biraz daha yani bizim için kırıcı geçen, üzücü geçen bir Dünya Kupası oldu. Milli futbol takımımızı buralarda bekliyorduk. Yanılmışız. O sebeple umarız ki Euro 2028'de Avrupa Şampiyonası'nda, Euro 2030'da Dünya Kupası'nda daha başka bir güçle geleceğiz o turnuvalara. Evet, böylelikle programımızı noktalıyoruz efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paraya kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede isterek hayatlarını kaybetti. Olaylar toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Ajansı'na stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca bugünkü stüdyo konuklarımız Seyit Ateş ve Nedim Yiğit ile birlikte gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hemen bir merhaba diyelim konuklarımıza. Seyit Ateş, hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: İyi haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Bir mukabele. Sağ olun. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim. Çok teşekkürler.
1: Allah'a emanet inşallah.
0: Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Uzun zaman olmuştu bir yayında denk gelmeyeli. Evet. Tekrar sizi görmek çok güzel bizim
2: çok
0: için.
2: İyi haftalar diliyorum. Benim için diliyorum. De öyle. İyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, dediğimiz gibi yaklaşık 2 saatimiz var. Hem Türkiye'nin transfer gündemini, kulüp gündemlerini konuşacağız, değerlendireceğiz. Hem de elbette Dünya Kupası'nı, oynanan karşılaşmaları, eşleşmeleri konuşacağız. Yorumcularımızdan tahminler de alacağız her zaman olduğu gibi. Ama önce istiyorum ki transferle başlayalım. Çünkü artık yavaş yavaş transfer piyasası hareketlenmeye başladı Türkiye'de. Şimdi Dünya Kupası'ndan da elenen ülke sayısının artmasıyla, elenen oyuncu sayısının artmasıyla piyasa biraz daha hareketlendi. Yavaş yavaş bütün takımlar oyuncular açıklamaya başladı. Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı lacivertlilerde de ciddi bir hareketlilik söz konusu. Bir santrfor arayışı var, onu birazdan konuşacağız ama birkaç gündür ciddi bir Mason Greenwood konusu var. Fenerbahçe'de konuşulan, ısrarlarını sürdürüyor Fenerbahçe. Birkaç gün öncesine kadar Atletico Madrid'in de bu transferde devreye girdiğine dair haberler vardı. Ancak gelen son bilgiler Atletico'nun oyuncuyla ilgilenmediği yönünde ve şu anda en ciddi talibinin Fenerbahçe olduğunu biliyoruz Greenwood'un. Hemen ben yorumcularımdan Greenwood'la ilgili bir değerlendirme, genel değerlendirme rica edeyim. Sonra tabii ki Fenerbahçe'de bir 10 numara dosyası açacağız birazdan. Fenerbahçe taraftarları Greenwood konusunda fazlasıyla heyecanlı, 10 numarayı giymesi yönünde gelmiş geçmiş, daha doğrusu son yıllardaki 10 numaraları şöyle bir hatırlayacağız. Ama önce hocam size bir döneyim Greenwood konusunda, hem oyuncu cephesinden bir inceleyelim hem de elbette ki Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la oluşturacağı plan ve Greenwood'a olan ihtiyaç.
2: Evet. Şimdi Greenwood tabii forvet hattı için muhtemelen düşünüyor ama sağ kanatta da çok etkili, kanat forvet olarak da çok etkili. Yani Marsilya dönemi özellikle geçen sene galiba 7-8 gol civarı bir şey katkı yaptı diye hatırlıyorum, hafızam beni yanıltmıyorsa.
0: Net sayıyı ben söyleyeceğim şimdi, bakalım.
2: Yani bir kere bitiriciliği iyi bir oyuncudur. İki ayakla da bu bitiricilik konusunda şeyde maharetlidir. Dar alanlarda böyle şut yüzdesi yüksektir, kısa alanda. Yani ceza sahası içerisinde çözüm üretebilecek forvetlerden bir tanesi, öyle söyleyebilirim. Doğal özellik olarak, hani böyle doğal golcü dediğimiz türde bir oyuncudur aslında. Yani sahada özellikle oynadığı zaman half space'i kullanabilip, içeri kat edebilip, oradan yine ikinci bir santrafor gibi aksiyon alabilen bir oyuncu. Tabii Fenerbahçe'de uzun süredir aslında çok sayıda forvet gelmesine rağmen net bir golcü geldi mi, bu bence düşünmesi gereken konu bu. Belki de bu yüzden daha fazla böyle bir yönlenme var İsmail Kartal tarafından. Öyle düşünüyorum işin doğrusu.
0: Peki birazdan detaylandırırız. Hemen Seyit Atış'tan da bir genel değerlendirme rica edeyim Greenwood'la ilgili.
1: Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sakatlanmasından sonra yine majör bir santforun alınması şart hale geldi. Evet. Çünkü Fenerbahçe'nin alternatif santforu Sıdıkı Şerif, genç bir kardeş, genç bir arkadaş, genç bir futbolcu. Gençlerle ilgili kanaatim benim hiçbir zaman olumsuz olmaz. Hep onlarla bir şey, şans tanımak, gelecekleriyle ilgili doğru cümleler kurmak benim genel prensibim. İnşallah Sıdıkı Şerif de gelişme kaydeder. Hem Türk futboluna katkı sunar hem de kendi geleceğiyle ilgili daha iyi yerlere, daha majörliklere gider diye temennim var. Ancak geçen sene alındığında da Fenerbahçe'nin derdine deva olacak bir santfor olmadığını burada yine söyledik. Şurada burada dillendirdik. Fenerbahçe'nin en büyük yanlışlığı geçen sene transfer, özellikle Ocak ayında iki santforunu gönderip Sıdıkı Şerif'le bu işe devam etmek bana göre yani yapılmayacak önemli hatalardan biridir. Dünyanın en değerli toplu, en iyi yönetilen kulüplerinde bile transfer hataları olabilir. Bu çok doğaldır yani. Ama siz transferde yani inanılmaz, ne dersiniz bunun adına, nasıl bir hata dersiniz, onu da Türkçe'de karşılığını da bulamıyorum yani. Yapılmayacak bir hata yani. Zihinleri mi kapandı o anda, ne düşündüler,
0: basireti
1: ne yaptılar?
0: Basireti mi bağlandı?
1: Basireti bağlandı, evet. Halk tabiriye evet. doğru cümleyi siz hatırlattınız.
0: Belki de Talisca'ya biraz fazla güvenildi.
1: Yani Talisca klasik santfor değil. Hocam biraz önce ne ceza sahasında evet, yani ceza evet. sahasında Talisca'nın öyle bir şey yok. Talisca'nın özelliği ceza sahasına girerken uzaktan şutlarla işi bitirmek. Hava toplarında hakimiyeti çok iyi. Beşiktaş'tayken çok önemli goller attı Avrupa şampiyonalarında, Türkiye liginde. Ancak Talisca'nın santfor olarak derde deva, Fenerbahçe gibi şampiyonluğu oynayan bir takımın santfor olma ihtimali bana göre bugün de yok, yarın da yok. Fenerbahçe'nin ciddi bir santfor alması lazım. Eğer Diamond'da böyle bir santfor mu çok net diyemem ama
0: aslında net bir santrfor olarak düşünüldüğünü zannetmiyorum Fenerbahçe'de. Biraz daha kanat oyuncusu evet. olarak düşünülüp net bir santrforu da bir sonraki hamle olarak ya da belki daha önce de santrfor gelebilir.
1: Fenerbahçe'ye net evet. bir santrfor lazım. Evet, evet. Yani Vedat eğer uzun süre sakatlığı tabii. bir aysa bile Fenerbahçe önümüzdeki hafta herhalde Avrupa elemes maçı mı oynayacak?
0: 21'inde
1: yani 10 gün sonra, 15 gün sonra evet. yani. Onun için Fenerbahçe'nin bu işte de acil davranması lazım. Çünkü Avrupa Ligi'nde elendiniz mi o moralsizlik, o şey hep
0: tabii negatif bir başlangıç oluyor
1: evet,
0: sezona.
1: Evet, lig süresince de gider. İyi bir başlangıç olur. İsmail Hoca için de çok kıymetli olur. Onun için yani iyi bir oyuncu diyelim, Fenerbahçe'ye katkı sunar mı? Sunar ama ne kadar katkı sunar onu bilmiyorum.
0: Tabii önce bir kanat takviyesi yapmak mı? Gerçi burada tabii görüşmeler nasıl ilerliyor, mali konular var. Yani bitirebildiğiniz transferi bitirirsiniz herhalde hocam değil mi? Yani hani bizim santrfora ihtiyacımız var deyip yok kanat almayalım gibi bir düşüncede olacağını zannetmiyorum Aziz Yıldırım yönetiminin.
2: Şimdi tabii Fenerbahçe'nin oyuncu almasından daha öncelikle problemi elindeki oyuncuların ne yapacağı.
0: Tabii çok sayıda yabancı.
2: 22
0: var.
2: Civarı bir yabancı evet. oyuncu var. Bundan işte bu artı 2'ye artı 4'e uyanlar birkaç tane var. Şimdi yer boşaltmadan da birilerinin alınması da böyle bir bu tedirginlik de belki var veya bu biraz daha bu işlerin daha temkinli ve yavaş gitmesine neden oluyor olabilir. Az evvel söyledik yani santrafor olarak düşünülüyorsa bu adamın ceza sahasına girdiğindeki bitiriciliği var. Fakat Fenerbahçe gibi takımın santrafor katkısıyla sadece değil, işte kanatlardan, kanat evet. forvetlerden de gol beklentisi, on numaralardan da biraz sonra konuşacağız, gol beklentisi. Hatta Fenerbahçe'nin en iyi dönemlerini hatırlayın, stoperlerden gol katkısı çok fazladır. İşte Lugano'ların, Luciano'ların, Höglerin olduğu dönemi bir hatırlayın. Yani başarılı dönemlerinde Fenerbahçe'nin alışkanlığında bu vardır. Ama şimdi tek bir kişiyle, bir santraforla gol işini çözerim diyorsa zaten yanılıyor. Şimdi ben dediği gibi sağ taraftan, sol taraftan katkılarına ilave bir golcü kabul. Ama şimdi net bir santrafor kim var? İşte Muriç'in olmaması gerçekten, Muriç'in ben Türkiye Ligi'nde önemli bir katkı yapacağını düşünüyorum. Muriç sadece golle ilgili değil, takımın ön tarafa taşınmasıyla ilgili de önemli katkıları yapabilecek bir oyuncu. O topun her saniye ayağında tutması, mücadele etmesi, topu koruması 2-3 saniye tutsa futbolda 2-3 saniye 20 metreye denk gelir. Yani 20 metre takım daha öne gelmek durumunda olur. 5 saniye tutsa 30 metre. Yani bunlar çok kıymetli. Ki Fenerbahçe'nin Mourinho döneminden beri şöyle bir sıkıntısı var. Rakibe göre oyun seçme sıkıntısı var. Bence Fenerbahçe özellikle Türkiye Ligi'nde rakip sahada oynayan bir oyunu seçer. Bu alışkanlığıdır. Fenerbahçe'nin hafızası budur. Bu yüzden de bilmediği bir alışkanlıkla oynadı uzun dönem Mourinho zamanı Fenerbahçe. İşte daha sonra Tedesco zamanı. Hı hı. Fenerbahçe kendi oyununu kabul ettiren bir yapıya döndüğü zaman ligde eski tadını bence verecektir bu lige. Bu yüzden bu tür oyuncuların yani tek hedef değil İşte iyi bir grubun bir oyuncusu olabileceği düşüncesi bende hakim. Ama bunun da gerçekleşmesi için senin de ifade ettiğin gibi yani burada bir bekleme süreci var. Biraz eldekilerle de var. Yani şimdi elini kuvvetlendiremiyor henüz.
0: Tabii.
2: Burası bence çok kıymetli olacak.
0: Peki şimdi az önce de söylemiştik biraz taraftarların böyle yıldız oyuncu isteğiyle birlikte sosyal medyadan yaptıkları çağrılar da oluyor malum. Şimdi Greenwood gündeme gelince Fenerbahçe taraftarları yeni sezonda 10 numaralı formayı Greenwood giysin diye bir etiket kampanyası başlattılar diyelim. O zaman şöyle bir Alex sonrası 10 numaralarına bakalım Fenerbahçe'nin. Elbette çok iyi performans sergileyenler de oldu. Ciddi hayal kırıklığı yaratanlar da oldu. Ve acaba Greenwood, bu arada bunu mevki olarak konuşmamak lazım. Yani forma numarası olarak, evet, 10 numarayı kim giydi ve şimdi Greenwood acaba performansıyla, vaat ettikleriyle bunu hak ediyor mu üzerinden konuşmak lazım. Alex zaten efsane 10 numarası Fenerbahçe'nin 2008-13 döneminde. Ardından 2014-16 arası Diego'yu hatırlıyoruz. Sonra yine çok tartışma yaratan birisindir Robin van Persie Fenerbahçe'de 2016-18 arası. 2018-19'da Giuliano forma giydi. 19-20 sezonunda Max Kruse. 2020-21'de Samatta, ki az önce bu markaya bakarsak Samatta da vardı demiştim ben şahsen. Bazı isimler elbette ciddi hayal kırıklığı da yarattı. 2021-22 sezonunda Mesut Özil giymişti 10 numaralı formayı. Yine Mesut için de Fenerbahçe kariyeri hiç tahmin edildiği gibi ilerlememişti. Arda Güler, genç yıldız, 2022-23 sezonunda forma giydi. Sonra zaten Real Madrid'e transfer oldu. 2023-25 sezonunda çok tecrübeli bir isim giydi Dušan Tadić. Ve 2025-26'da da yine hayal kırıklığı yaratan John Duran'ı hatırlıyoruz. Ki John Duran'ın da yeni adresi yine Türkiye olabilir. Onu da birazdan konuşacağız elbette. Ama şöyle bir baktığımız zaman Seyit Ateş, bu 10 numaralara.
1: Türkiye Ligi'nin gelmiş geçmiş, benim yaşım, hafızam ve hatırladığım kadarıyla, yabancı oyuncu olarak söylüyorum, en iyisi Alex. Yani Hacı de çok önemli bir sol ayaktı ama Alex kadar, ben Alex'i daha çok beğendim. Alex topu her ayağına aldığında.
0: Hacı mi Alex mi sorusunun cevabı sizin için Alex yani.
1: Benim için Alex, evet. Peki. Alex'ti. Alex'ten sonra Fenerbahçe'de 10 numarayı yiyen futbolcuların tamamını demeyelim de %90'ı hayal kırıklığı bana göre.
0: Evet.
1: Yani hiç hafızamda yer bırakmadılar. Bunların hepsinin futbol kariyerleri, geçmişleri önemli oyuncular, evet, yani. Asla inkarı mümkün olmayan oyuncular bu oyuncular. Mesut Özil'i kimsenin inkar etme şansı yok.
0: Tabii ki.
1: Gerek Alman milli takımında, gerek Almanya'daki şeyinde,

0: içerisinde etkiliydi. Gol attı, gol attırdı, önemli asistler yaptı. Ara topları çok iyi yaptı. Yani duran top futbolu canlandıran bir figürdü Alex Tadić. Tadić'ten sonra da John Duran da bana göre gençti. Beklenti çok fazlaydı. Ben kendim şahsen de John Duran, Fenerbahçe John Duran'ı aldı, alıyor dedikleri zaman bir heyecanlandım yani. Türk futbolu adına hem genç,
1: tabii, futbol
0: istikbal vaat eden,
1: evet,
0: işte kamuoyu tarafından, dünya futbol kamuoyu tarafından bilinen ve gelecek vaat ediyor diye beklenti içinde olunan bir kamuoyuydu. Ama maalesef Türkiye'de gerekeni vermedi. Fenerbahçe hiç katkı sunmadı. Hı hı. Bir hayal kırıklığı oldu. Diğerleriyle ilgili Arda zaten genç bir kardeşimiz. İnşallah Real Madrid'de giyeceği 10 numaranın hakkını milli takımda bu sene çok iyi olmadı ama Real Madrid'de verir. Temennim o. Çünkü Real Madrid'de şimdi bir problem var Arda ile ilgili. Mourinho orada. Mourinho acaba, ama Avrupalının ben arka planının olduğuna inanmıyorum çok fazla. Mourinho Arda Güler'e sahip çıkması gerekiyor. Sahip çıkmak
1: yani
0: derken,
1: Mourinho da Arda Güler'in performansını izliyordur herhalde
0: tamamında
1: zaten.
0: Siz dünyanın en iyi takımında değil, en kötü takımında çalışsanız bile bir futbolcuyu torpille ya da hatırla, gönülle, Nedim Hocam çok iyi bilir, bir maçta oynatabilirsiniz. Sonra kenarda mırıldanmalar başlar. Taraftar mırıldanır, yönetici mırıldanır, sizin yedek kulübeniz mırıldanır, oyuncu mırıldanır, yapamazsınız. Mourinho'nun Arda'ya sahip çıksın duygu söylemim şunu kastediyorum. Yani sarılıp
1: haksızlık
0: okşaması,
1: evet,
0: biz buradayız oğlum, teminatım benim. Sen formunu geliştir, fiziğini geliştir, iyi çalış, merak etme gibi söylem yani, onu, hı hı, söylemek istedim. Özülü söyledik. Samata da hafızamda hiç yer bırakmadı. Kruse, evet, aynı. Guilano da aynı. Van Persie çok iyi bir futbolcu.
1: Yine çok kariyerli.
0: Büyük umutlarla,
1: evet,
0: transfer edildi. Ama katkı sunmadı. Benim için Alex one number.
1: Yani herkes için, evet, bu listede tabii ki Alex'tir. Hocam siz ne dersiniz?
2: Bu listede de Alex. Ama ben sevgili başkanla şeyde ayırıyorum.
1: Hacı'da ayrılıyorsunuz tahmin
2: yani
1: ediyorum.
2: Buralar 10, şuradaki 10 hacı, yani tek başına olan 10 hacı, o başka bir kulvar gibi geliyor bana. Tabii ki Alex inanılmaz katkı yaptı Fenerbahçe takımına olduğu süreçte. Ve bence şimdi Van Persie'yi biraz ayırt ediyorum. Daha forvet tandansı. Arda da Fenerbahçe'de oynadığı dönem daha henüz o sazı eline alacak dönemde belki değildi ki, hı, çok çok yetenekle gurur duyuyoruz. Yani şuradan en sona gelene kadar biraz buçuk Tadić. Yani biraz buçuk Tadić. Ama gerçekten uzun süre ben bir takımların hafızasından bahsederim bazen. Fenerbahçe'nin hafızasında da iyi 10 numarası varken, hı hı, stoperleri gol atıyorken Fenerbahçe'nin çok daha başarılı olduğunu hep düşünmüşümdür.
1: Ama bu hayal kırıklığını da söylemek lazım. Yani ne kadar aslında bu işte şampiyon olunamayan süreçte bir 10 numara figürü, bir lider oyuncu eksikliği, bir skorer eksikliği demek ki ne kadar çok hissedilmiş Fenerbahçe'de. Aslında bu başlı başına konuşulması, tabii, gereken. Hocam çok özür dilerim. Evet. Arkadaşlarım şuraya bir yeni sezon forması getirdiler Fenerbahçe'de. 10 numara Greenwood yazıyor. Öncelikle şunu söyleyelim, bu asla resmi bir şey değil. Bu tamamen taraftarların hazırladığı bir görsel. Aman yanlış anlaşılmasın. Böyle bir transfer yok. Şu anda böyle bir forma hazır değil. Bu taraftarların beklentisi, temennisi yönünde hazırladıkları, yeni sezonda 10 numaralı formayı Greenwood giysin diye hazırladıkları bir fotoğraf değerli izleyenler. Ama şu anda çok yoğun bir istek olduğunu, sosyal medyada çok yoğun bir kampanya başlatıldığını da söyleyebiliriz Fenerbahçe taraftarlarınca. Bu da burada böyle dursun. Yeni sezon formalarında da çok beğenilmişti bu çubuklu forma, sarı beyaz olan. Hocam buyurun, evet, devam edelim.
2: Yani çok uzun yıllardır Fenerbahçe'nin belki de arzu ettiği şampiyonluğa ulaşamama sebeplerinin önemli adımlarından bir tanesi 10 numara, evet, eksikliği. Bakın koca Brezilya takımı Dünya Kupası'nda, şimdi bazı şeyler takımların genlerinde vardır yani. Fenerbahçe'nin genlerinde bu var. Fenerbahçe hele Türkiye'de hücum futbolu oynar. Rakip sahada oyunun %70'ini rakip sahada oynar, %60'ını rakip sahada oynar, oynamalıdır da. Şimdi Brezilya takımıyla çok özdeşleştirdim. Şimdi dün işte elendi. Bakıyorum Brezilya takımını bir sistem takımı içerisinde oynatmaya çalışan bir Ancelotti gördüm mesela. Ya Brezilya öyle oynamaz. Brezilya'ya 3 tane atarsın oraya, dans edecek.

0: Oyuncu işte 10 numarası. Bir kere 10 numarası yok Brezilya'nın şu an. Brezilya'da 3 tane 10 numara oynar bazen. 6'yı da ondan yaparsın. 8'i de ondan yaparsın.
1: Onlar çoğu tango yaparlar.
0: Ya bunlar da dans ederler ya. Şimdi Brezilya o genlerinden uzaklaşarak bence Dünya Kupası'na veda etti. Fenerbahçe'de de bu 10 numara eksikliği gerçekten, bu 10 numaralar da oyunla ilgili fikirlerden ziyade bir de takım içerisinde liderlik rolü otomatik olarak gelir onlara. Şimdi buraya da baktığımda çok önemli birkaç karakter var aralarında, fakat Alex yok. Hacı hiç yok. Yani böyle bir şey eksikliği hep işaretli.
2: Aynı kanatta mısınız Alex'ten sonra Tadic?
0: İşte bu çok Tadic diyorum ben de. Net.
2: Yani teknik direktörden bu şeyi almak çok hoşuma
0: gidiyor. Estağfurullah. Estağfurullah başkanım. Siz yıllardır hep seyrettiniz bu işleri, bilirsiniz.
1: Yani dönüp dolaşıp yine o klişe tabir olan bir Alex değil'e geldi yıllarca Fenerbahçe.
0: Yok, hakikaten. Hakikaten. Tabii orada Mesut'un yapabilecekleriyle maalesef performansını kıyaslıyoruz. Yoksa bir Mesut da bu işi layıkıyla yapabilirdi.
1: Kariyer geçmiş, olarak, isim olarak aslında performansıyla, hocam birçoğundan bu katkı tabii beklendi.
0: Birçoğundan değil, hepsinden. Ama maalesef olmadı.
2: Bizim bir özelliğimiz daha var. Bu millet olarak bizim özelliğimiz. Çok anlam yüklüyoruz. Yani transferlerimize inanılmaz anlamlar yüklüyoruz. Doğru. Yani mucizeler yaratmasını bekliyoruz. Halbuki o da etten kemikten, işte bizim gibi bir tabii insan. Onun da düşe kalka hayatının devam ettiğini bilmemiz lazım. Yani iyi günleri var, kötü günleri var. Yani moralsızlığı var, motivasyonsuzluğu var. Var da var yani. Problemler yaşar kendi nefsinde, kendi içinde. Ertesi günkü performansına doğrudan yansır yani. Futbolcu sadece antrenmanla hazırlanmıyor. Futbolcuyu moral, motivasyon olarak da hazırlamanız lazım. Yani şimdi de diyorlar ona işte odaklanamıyor. Şu futbolcunun odaklanması lazım. Odaklanmayınca da bazı şeyler gelmiyor. Onun için çok anlam yüklersek hayal kırıklığı yaşarız. İnşallah gelir o Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de biz hep Türk futbol severler olarak da gözümüzün pasını silecek şeyler yapar, biz de seyrederiz.
1: Tabii ki gelirse çok ciddi
2: ama
1: bir heyecan yaratacak.
2: Ama Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Yani evet, bir playmaker 10 numaraya ihtiyacı var. Her takımın var. Beşiktaş'ın da var, Fenerbahçe'nin de var. Ha, Beşiktaş'tan şey Korkun bu işi yapar mı? Eyvallah. Ama Galatasaray'da kim yapacak 10 numarayı? Onu şimdi düşünüyorum yani.
1: Fenerbahçe'de orada zaten o arayış var. Evet. Onu birazdan konuşacağız.
2: Fenerbahçe'de de o arayış var. Fenerbahçe'de 10 numara yok. Fenerbahçe'nin bir 10 numara aldığı zaman ben kenar oyuncularını mevcut oyuncuların içerisinden üretebilme ihtimalini düşünüyorum. Musabba'yı sağ tarafta oynatırsanız Nene gibi, işte başka alternatifler de var. Onları da kenar, sol kenarda oynatırsanız ya da sol bekte bir ben olsam, yani olsam derken haddimizi aşmayalım da, teknik direktör mantığıyla konuştuğumda ben Ostravolda'yı sol bek oynatırım. Yani Ostravolda çünkü Türkiye'ye transfer olduğunda mucize sol bek geliyor. Yani onun videoları falan filan televizyonda öyle tanıtıldı, öyle aksettirildi. Kamuoyunun beklentisi de rüzgar gibi bir sol bek. Yeni futbol şeyinin versiyonunun en iyi sol beklerinden biri geliyor diye şey yapıldı, takdim edildi. Ben Ostravolda'yı sol bek oynatırım. Archie Brown kalırsa, Archie Brown hücumda çok iyi, defansa kötü. Yani çok fazla geri gelmiyor ama hücumda ben öyle oyuncuları çok seviyorum. Topu ayağına aldığı andan itibaren kaleyi düşünen, asla kaçak güreşmeyen, yan paslarla işte oyunu, yani bir adam işte maç sonunda diyor ki pas yüzdesini veriyor, şeyler veriliyor, istatistikler. Pas yüzdesi %99 ya da 89. Ama bakıyorsunuz yaptığı pasa, almış topu yanına vermiş. Altı almış topu arkasındakine vermiş. Yani riskli alanlara girip pas yapmamış. Ama Archie Brown'da o yok. Mesela Archie Brown topu aldığında Allah ne verirse hücum ediyor. Kaybettiğinde geri gelmediği zaman da işte doğru sol bek olmaz. Doğru savunmacı olmuyor. Ben Archie Brown'un hücumda oynaması halinde daha faydalı olacağı düşüncesiyle diyorum ki sol tarafta da elem arşiv şeyi var Fenerbahçe'nin. Şimdi stopere bir şey vardı.
1: Nathan Ake alındı.
2: Ake alındı zaten, ki evet, bana göre Fenerbahçe yılın transferini yaptı. Yani bu sene, bu sezonun en iyi, şu ana kadar en iyi transferi. Yani adam Manchester City'de yıllarca çok ciddi oynadı ve hiçbir de şekilde de şey yapmadı. Yani problem üreten bir oyuncu da değil. Teknik direktörlerin güvenini kazanan, teknik direktörlerin onun üzerine savunma kurgusunu kuran bir oyuncu. Fenerbahçe geçen sene yani kalecisi neydi? Ederson. Ederson gelirken dünyanın en iyi 4-5

0: kalecisinden biriydi. Ama yanlış savunma kurgusuyla, yanlış savunmacılarla, yanlış oyuncu tercihleriyle adamı biz ne yaptık? Çok özür dileyerek söylüyorum tabiri caizse. Yani bir kelime de bulamıyorum. Adamı değersizleştirdik yani. Adam şu anda Brezilya milli takımında da yedek kaleci konumuna düştü. Belki de ilk kaleci olacak mı? Burada doğru şey olsaydı. Onun için Fenerbahçe doğru savunmayı da yaparsa savunmaya da ihtiyacı yok. Fenerbahçe bir tane işte bir playmaker, bir de mutlak manada santfor alırsa ben mevcut kadrosuyla ligde çok başarılı olacağına inanıyorum.
1: Zaten Aziz Yıldırım da çok fazla transfer yapmayacaklarını, bir iki bölgeye net nokta atışı ama yıldız oyuncu alacaklarını söylemişti. Şimdi biraz santrfor'dan devam edersek, hocam Girassi zaten çok uzun süredir konuşulan isimlerden biri. Onun dışında Ollie Watkins'le de görüşüleceği haberleri var. Anladığımız kadarıyla yine üst düzey bir profil, yıldız bir oyuncu, yine çok büyük beklentilerle gelecek. Elbette ki maliyeti de ona göre yüksek olacak. Bir oyuncu istiyor Fenerbahçe. Bu doğrultuda böyle bir santrforun kadroya katılmasıyla birlikte de anladığımız kadarıyla işte bir tarafta kanatta Greenwood, arkasında Asensio gibi, Talisca gibi biraz daha yaratıcı oyuncularla hedefe ulaşmaya çalışacak Fenerbahçe. Bu isimleri nasıl değerlendirirsiniz?

İşte bir tarafta kanatta Greenwood, arkasında Asensio gibi, Talisca gibi biraz daha yaratıcı oyuncularla hedefe ulaşmaya çalışacak Fenerbahçe. Bu isimleri nasıl değerlendiriyla? İşte bir tarafta kanatta Greenwood, arkasında Asensio gibi, Talisca gibi biraz daha yaratıcı oyuncularla hedefe ulaşmaya çalışacak Fenerbahçe. Bu isimleri nasıl değerlendiriyla? İşte bir tarafta kanatta Greenwood, arkasında Asensio gibi, Talisca gibi biraz daha yaratıcı oyuncularla hedefe ulaşmaya çalışacak Fenerbahçe. Bu isimleri nasıl değerlendiriyla?

0: İşte bir tarafta kanatta Greenwood, arkasında Asensio gibi, Talisca gibi biraz daha yaratıcı oyuncularla hedefe ulaşmaya çalışacak Fenerbahçe. Bu isimleri nasıl değerlendiriyla? İşte bir tarafta kanatta Greenwood, arkasında Asensio gibi, Talisca gibi biraz daha yaratıcı oyuncularla hedefe ulaşmaya çalışacak Fenerbahçe. Bu isimleri nasıl değerlendiriyla? İşte bir tarafta kanatta Greenwood, arkasında Asensio gibi, Talisca gibi biraz daha yaratıcı oyuncularla hedefe ulaşmaya çalışacak Fenerbahçe. Bu isimleri nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi şeyden geleyim, takımla beraber olmasının vereceği katkıdan aynı katkıyı bekleyemeyebilirsiniz ama bir süreç içerisinde bunun hızlandırılabileceğini düşünüyorum. Yani bu 6 hafta geriden gelmesiyle belki bir 10. haftada, yani sakatlığın başlangıç itibariyle söylüyorum, 10. haftada artık Vedat Muriç'i belli sürelerde sahada görebiliriz. Bu da çok uzun bir süre değil aslında baktığınızda. Ve bu süreci geçirebilecek bazı oyuncuları da var Fenerbahçe'nin. Bu yüzden işte böyle kanat forvet dediği tiplere biraz fazla yöneliyor. Bir de bir Fenerbahçe'nin yapması gereken, hatta İsmail Hoca'dan beklenti, hepimizde doğal olarak beklentilerden bir tanesi, içeriden bir transfer yapması. Nedir bu içeriden transfer? İşte İrfan Can Kahveci gibi,
0: yeniden kazanılacak
1: Mert
0: oyuncular,
1: Erkan gibi bazı oyuncuların yeniden bu işin içine sokulması gibi beklenti de bence çok doğal olarak gelişen bir beklenti.
0: Bu arada Mert Hakan'a da yeni kontrat yapıldı.
1: Kontrat yapıldı. Evet. Yani bu yüzden ayrılacak transferler, gelecek transferler ve içerideki oyuncular. Yani çok geniş bir düşünceye de sahip olmak lazım ama bu sakatlık konusunda değil mi? Ben Vedat Nur için ligde en fazla birkaç maç kaçıracağını düşünüyorum bu hazırlık döneminde. Evet, en üstten giremeyebilir lige. Bir de fizik olarak da bu şeyde güçlü bir fizik, onun şeyi tekrar dönüşü zaman zaman aynı çabukluktaki oyuncularla eşdeğer olmuyor. Bir de oyun gücü, çok efor sarf eden bir oyuncu, çok şey, bu yüzden sakatlıkla şeyi çok yakın olabilir. Fakat uzun bir süre sakatlık yaşamaması, bu sakatlıktan da ben o güçlü fiziğiyle çabuk döneceğini düşünüyorum. O yüzden transferlerin muhakkak yapılırken bunların göz ardı edilmemesi lazım. Oyun tipine sadık kalınabilir. Nedir? Vedat Muriç'i aldıysanız bir oyuna doğru gidiyorsunuz. Nedir o oyun işte? Vedat Muriç'in özellikle Kosova milli takımındaki bence oyunu çok kıymetli Fenerbahçe için. Nedir bu? Geçişleri sağlayan bir oyun modeli vardı orada. Topa sahip oluyor, koşular başlıyor, iade veya dönüş paslarla. Kendinden daha çok takım arkadaşlarını da gol pozisyona sokan bir roldeydi. Tam da işte bu gelen transferler aslında buna uygun transferler. Eğer bir akılla yapılıyorsa bu transferler, ki öyle öngörüyoruz. Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok transfer dönemi, belki konudan çok küçücük bir es de ayrılayım. Şeyle masada 4 tane, tam da benim önümde olduğu gibi 4 tane isim var takımların. 4 antrenörle görüşüyorlar. Fakat dördü de başka oyun oynatıyor.
0: Zaten hep öyle.
1: Veya dört santraforla görüşürler. Ya bunların dördü de başka oyunun santraforları. Yani burada bir üst akıla, bir yönlendirmeye ihtiyaç var. Ama şu an dediğim gibi Vedat Muriç'in etrafında oynayacak oyuncu profilleri ben olarak gördüm birkaç tane.
0: Ama tabii Giresi gibi bir hamle yapılırsa o zaman zaten şey Vedat Muriç de muhtemelen biraz daha alternatif forvet
1: başka bir oyuna gider.
0: Konumuna gelecek.
1: Başka bir oyuna gider. Bunu işte çok iyi değerlendirmek lazım ama Gresi dediğiniz zaman bence burada saydığımız tüm isimlerin en önünde, benim açımdan en önünde gelir.
0: Peki Greenwood'un olduğu senaryo sizce Muriç'li senaryoya mı, yoksa Gresi'li veya başka bir santrforla oynama daha uygun?
1: Şimdi o bölgede o kadar eksik var ki ön tarafa kimi koysanız olur. Çünkü o model, ama Greenwood bunu net karşılar mı? Benim orada endişelerim var. Yani orası başka bir yer. Daha bir sanat bana göre yeri, yani Alex'i, Hacı'yı falan düşündükten sonra şimdi tabii yeni çağın futbolunda biraz daha tempolar, biraz daha mekanikleşen, işte yine Brezilya'ya döneyim göstereyim, mekanikleşen iş bu sefer güçler savaşına dönüyor. İşi çözümleyecek adama ihtiyaç var. Şimdi ilk turlarda dikkat edin, daha çok Afrikalı takımlar Dünya Kupası'nda bir üst tura öncelikle geçti. Sonra ufak ufak kaliteyle ve performansla ya da kadro genişliğiyle eğlenmeye başladılar. Ben onu şöyle yorumladım mesela. Herkes 10-15 metreye indirmiş savunma hattını artık. Herkes kapanıyor. Bu zaman maharetli oyunculara ihtiyaç. çıkıyor.

0: Şimdi Afrika kökenli oyuncuların birçoğunda bu maharette olduğu zaman ilk turları böyle biraz onların da katkısıyla geçer oldu takımlar ilk 32'de. Ama şimdi biraz daha takım gücüne, kadro derinliğine, oyun yapısına ihtiyaç duyduğunda biraz daha eksilmeye başladılar.
1: Peki şimdi hemen Seyit Ataş'a da sormak istiyorum. Santrfor'da adı geçen isimleri, Girassi zaten çok uzun süredir girişimlerin sürdüğü bir oyuncu. Oli Watkins'ten yine bahsediyoruz. Onun dışında birkaç gazetede, sosyal medyada Sörloth'un yeniden gündeme gelebileceğine dair haber okudum ama tabii ki bu teyide muhtaç, henüz böyle bir bilgi net bir şekilde alamadık. Ama yine de Sörloth da zaten her transfer döneminde hemen hemen bütün takımların gündemine gelen bir.
2: Sörloth ülkenin futbol damağında tat bıraktı.
1: Evet.
2: Yani yaptığı katkıyla, Trabzon'a sunduğu katkıyla, oyun aklıyla, oyun mantalitesiyle, Türkiye'den sonraki futbol kariyerindeki başarısıyla yani hafızamızda yer bıraktı, gerçekten tadı damağımızda kaldı diyebiliriz Sörloth için. Herkes Sörloth'u ister. Fenerbahçe Sörloth'u alırsa, yani Vedat Muriç mi Sörloth mu diye bana soru sorarsanız hep Sörloth derim yani. Sörloth daha üst düzey bir oyuncu. Pahalı bir transfer ama Fenerbahçe yeni yönetimi verdikleri demeçlerde de şunu söylediler: biz en pahalı transferi bile sponsorlarla cebimizden karşılayarak şununla bununla getiririz diye bir iddia sahipleri idi, iddiada bulundular. Ben Fenerbahçe'de para probleminin olacağını düşünmüyorum. Bu yönetimin de para problemi olacağını düşünmüyorum. Sörloth gelirse yani ekmekle nedir, ekmekli kadayıf mı dersiniz? Öyle bir şey olur Fenerbahçe için. Yani evet, ekmek güzel, kadayıf ne dersin?
1: Kaymaklı
2: ekmek kadayıf. Evet. Yani çok güzel olur. Sörloth gelirse çok güzel olur ama Sörloth gelir mi onu ben çok fazla da bilmiyorum. Sörloth kendi takımında mutlu, evet. Mesut. Yani Avrupalı ancak şeyden düşünce, ya aldığı paranın birkaç katını vererek getirebilirsiniz ya da yani adam artık
1: bazen takımlarında sorun yaşıyorlar. Teknik
2: problem yani Osimhen gibi. Osimhen problem yaşayarak geldi Türkiye'ye. Problem yaşamasa belki Türkiye'ye gelmeyecekti. Hı-hı. İyi ki gelmiş.
1: Icardi öyleydi.
2: Evet, Icardi öyle geldi. Onun için Sörloth'un şu anda öyle bir problemi yok ama yani Fenerbahçe'nin o kalitede bir santfora ihtiyacı var. Yani hocamın dediği gibi Vedat Muriç üst düzeyde olan bir oyuncu. Gerçekten kendi takımında da çok iyi oynadı. Vedat Muriç sadece yan gelen toplara havaya çıkıp gol atan bir oyuncu profilinde de değil yani. Araştıran, topu bulan, aldığı topu doğru kullanan, arkadaşlarının hücum hattında yani onlara alan açan bir oyuncu tipi. Sörloth Vedat Muriç'in bir gömlek daha üstü. Gelir mi? Çok net bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin Vedat Muriç gelinceye kadar yine söylüyorum çok ciddi bir santfora ihtiyacı var. Bu Fenerbahçe için acil eylem planlarından birincisi bence, hı hı, bana göre. Öbür türlü Fenerbahçe'nin yani sağ bekine bakıyorsunuz. Türk milli takımının sağ beki Mert Müldür. Öbürü de Portekiz milli takımının sağ beki Semedo. İkisi, evet, de oynadı yani. Dünya Kupası'nda iki tane sağ bekiniz, ikisi de oynadı. Fenerbahçe'nin kalesine bakıyorsunuz. Dünya Kupası'nda üç tane takımın, ülkenin milli takımının kalecileri sizde. Ne istiyorsunuz Allah'tan yani, pardon yani. Onun için Fenerbahçe'nin oyuncuları çok, sayı da fazla. Bu yabancı sayıyı azaltıp o 10 artı 1, 10 artı 4 kuralına uygun hale getirebilir mi onu bilmiyorum ama acil santfora ihtiyacı. Ben hep Fenerbahçe'yi sezon başından beri hep santfora ihtiyacı
1: zaten
2: var.
1: Zaten bir stoper, bir santfordu. Bir stoper alındı.
2: Stoper geldi.
1: Evet.
2: Çok doğru bir stoper transfer ettiler. Bana göre yılın transferi diyorum. Biraz önce söyledim, yine de söylüyorum. Bir de santfor gelirse bu kalitede, bu kalibrede, bu oyun şeyinde yani bu üst düzey bir santfor gelirse Fenerbahçe bu ligi çok zorlar yani.
1: Tabii Seyit Ateş'in bıraktığı yerden aslında mevcut kadroyu da biraz değerlendirirsek şimdi önünde 3 eleme turu olacak Şampiyonlar Ligi'nde ve mevcut kadrosu hakikaten çok kaliteli oyunculardan oluşuyor Fenerbahçe'nin. Yani kalede Ederson'dan başlayıp santrfora gelene kadar Asensio'lar, Talişka'lar, Fred ki İsmail Kartal'la beraber yine yola devam etmesi beklenen isimlerden biri. Gerçekten çok fazla yıldız oyuncu var. Şimdi Skriniar, Ake gibi bir savunma ikilisi orada yine güven veriyor. Güçlü bir ikili oluşturuldu. Mevcut kadro hocam bu elemeleri geçmek için sizce yeterli mi? Ki buraya A milli takımdan gelecek yerli oyuncular da var bu arada.
0: Ben yeterli görüyorum.

0: sevgili başkan dediği gibi Ederson özellikle City tandansı bir savunma oyuncusu geldi şimdi önüne.
1: Evet.
0: Oyuna başlayan
1: bildiği bir isim.
0: Ve Ake aslında oyunu oynamak isteyen takımların stoperi. Oyun kurucu özelliği çok fazla, pas yüzdesi çok fazla. Orada şimdi bir tane savaşçı, takımda da geçen sene önemli izler bırakmış bir Skriniar, Ake ikilisinin ve arkalarında Ederson'un. Bu arada ben Livakovic'i yemiş oldum. Öyle şimdi arkada beklemeyecektir diye düşünüyorum Livakovic. Hazır bu Dünya Kupası'ndaki performansını.
1: Livakovic'i sadece siz yemediniz hocam. Muhtemelen ilk gidecek oyunculardan biri.
0: Talibi de çoktu. Şimdi bu böyle bir planla yapılıyorsa topa sahip olma fikri artık Fenerbahçe'de var demektir diye düşünüyorum. Fred konusunda İsmail Kartal'ın en top ve formda dönemi hem Fenerbahçe'nin hem İsmail Kartal'ın, Fred'in sahada olmadığı maçlarda mağlup olduğunu ya da puan kaybettiğini, Fred'in oynadığı hiçbir maçta puan kaybetmediği bir 19 maçlık bir seri hatırlıyorum ben. Gerçekten hani o zaman şöyle bir demiştim bir yerinde, Fred'siz seremoniye bile çıkmak istemez herhalde Fenerbahçe diye. Ama bir dönem Fred tamamen yok sayıldı. Şimdi
1: ve düşüşe de geçti.
0: Doğal. Şimdi rahmetli Özkan Sümeranalı bir lafı vardı. Bir gün sohbet dedi ki, çocuk dedi, değer vermediğin bir şeyin değer üretmesini bekleme. Şimdi burada bu değer verilmedi pozisyona. Şimdi ne oldu? Çok iyi oyuncu olmasına rağmen Guendouzi, çok iyi oyuncu olmasına rağmen Kante, çok iyi oyuncu İsmail. Şimdi burası başka bir orta saha ve başka bir oyunun orta sahası. Hepsi kendince ayrı kaliteli oyuncular, fakat bir araya geldiğinde, hele de Fenerbahçe'nin hafızasını bir araya getirdiğimizde, bu üçlünün bir arada oynamasını ben doğru bulmuyorum. Hele de ligde. Ama işte burada Fred gibi iki yönlü oynayabilen, gol pozisyonuna giren ya da sokabilen, aynı zamanda orta sahada top kazanma yüzdesi yüksek bir oyuncu, top kullanma yüzdesi, şut yüzdesi diğerlerine göre baktığınızda yüksek bir oyuncunun olması Fenerbahçe'nin ortadaki dinamizmini son derece artırır. Formda bir İsmail'le beraber şimdi buraya bir tane kalacak. Kante mi oynayacak, Guendouzi mi oynayacak? Bence böyle bir seçimle ilerlemek Fenerbahçe oyun yapısına daha uygun ki burada kanatta oynarsa...
1: Orada Kante konusunda da şöyle bir durum var. Şimdi çok ciddi bir sözleşme yapıldı Kante ile. Şu an Aziz Yıldırım yönetiminin bence, Kante'nin sözleşmesinde de bazı değişiklikler yapmak istediği haberleri var.
0: Çok şöyle, gerekli bir transfer miydi? Bence değildi. Kante'nin oyunculuğundan bağımsız bir şey tabii söylüyorum bunu. Şimdi bence şu an Fenerbahçe'nin elindeki, hani biraz evvel onlar yazdık ya, bence Alex'ten sonra diyebileceğim bir on numara var aslında. Oynarsa Asensio. Oranın şu anki futbol aklı. Ben Asensio'nun saha içerisinde olmasının Fenerbahçe hücumunun %50 artması demek olduğunu düşünüyorum. Bazen kanatta bunu becerebiliyor, bazen içeride bunu becerebiliyor. Ama ben ana planda Asensio'nun var olabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir şey, Fred, İsmail, Asensio bana göre müthiş bir ortası. Ben çok severim
1: İsmail
0: mesela.
1: İsmail Guendouzi, Asensio nasıl?
0: Kabul ederim. Ama buradaki işte bazen Asensio'yu bir kenarda değerlendirip kanat
1: oyuncusu. O Tedesco'nun biraz daha yaptı ama genelde de eleştirildiği bir şeydi hocam.
0: Ama orta sahadaki sertliği artırıp kenardan da bir hücum katkısı belki planı var. Bu oyunlara göre değişebilir.
1: Rakibe
0: seçilen,
1: göre
0: tabii,
1: belki, evet.
0: Rakibe göre seçilen, elinizdeki oyuncunun da formuna göre bazen değişebilir ama Asensio'nun sahada olma şeyi diğer orta saha oyuncularına göre bir tık önde benim açımdan. Burada işte yine alınacak o Greenwood'dur ve diğer 10 numaraya yakın adayların en önemli rakibinin Asensio olduğunu düşünüyorum. Bu da bir hesap kitap işi. O yüzden böyle transfer yapmaktan ziyade, sürekli transfer yapmaktan ziyade bence bir eldekileri bir masaya koyup durmak
1: evet, tam
0: lazım.
1: Onu işte kimden sormak istiyorum. Çünkü İsmail Kartal özellikle de yerli oyuncuları çok iyi kullanan bir teknik direktör oldu Fenerbahçe'den. Onları da çok iyi tanıdığı için ve nasıl faydalanacağını bildiği için. Şimdi yeni sezonda acaba biraz daha fazla yerli ağırlıklı da bir Fenerbahçe görebilir miyiz acaba? Yine İrfan Can'ı kullanan, İsmail'i daha fazla kullanan, Kerem'den yararlanan, belki Mert'i daha farklı bir şekilde değerlendiren.
0: Mert Hakan
1: aynı şekilde doğru.
2: Ben Mert Hakan yandaşın Fenerbahçe'ye katkı sunacağına inanmıyorum. Sadece bir ahde vefa. Mert Hakan yandaşın Fenerbahçe'ye aidiyetinin fazlalığı.

0: kamuoyuna yansıyan şekliyle. Hı hı. Bu sebepten dolayı Mert Han'a bir yani ne yapılmış? Onlar da jest yapılmış. Ahde vefa gösterilmiş Mert Hakan'a. Mert Hakan'ın Fenerbahçe'nin şampiyonluğu oynayan Fenerbahçe'nin oyununa çok fazla katkı sunma ihtimali ben kendim şahsen görmüyorum. Ama Fenerbahçe hocamın şeyine katılıyorum, aynen görüşlerine katılıyorum. Fenerbahçe'nin orta sahası dop dolu. Fenerbahçe isterse 10 numarayı işte Asensio hocam söyledi. Benim de aklıma gelmişti. Ben Talisca'dan da 10 numara üretilebilir. Yani Talisca'da 10 numara oynayabilecek kıvamda bir adam yani. O futbol aklı, futbol mantalitesi, yani fiziki yapısı, beyni 10 numara oynamaya yeterli. Talisca'nın da yani gerçekten öyle bir model. Talisca'dan da 10 numara üretebilirsiniz. Ben yani Kante geçen sene alındığında da ben şöyle dedim Kante için. Kante'nin geçmişini inkar etmek mümkün değil. Biz asla öyle bir şeyi haddin içine girmeyiz. Çünkü Kante gerçekten dünya futbolunun önemli yıldızlarından tabii biri. Ki. Ancak 35 yaşında ve bu kadar parayı Kante'ye verip sizin çok iyi bir orta sahanız varken, İsmail varken, Fred varken, Alvarez varken, Alvarez'i hiç konuşmadık evet. Mesela. O da kendi milli takımında hı hı. sürekli oynayan bir oyuncu.
1: O gerçi sezon içinde bir sakatlık problemi de
0: yani evet, yaşadı ama şimdi milli takımda oynuyor. Seyrettim evet. ben onu. Evet. Onun için yani siz üretebileceğiniz kadar, alternatif üretebileceğiniz kadar, teknik direktör sadece hocam bu işi daha iyi bilir, sahanın o kısmında olduğu hocam çünkü. Elinizdeki oyuncuları incelersiniz. Biraz önce hocam dedi ki 3 tane teknik direktör var. Yönetim kurulu acaba üçünden hiçbir yönetim kurulu bilen biri olarak söylüyorum. İşte o masanın orasında olan biri olarak söylüyorum. Hiçbir yönetim ya bizim elimizde şu oyuncular var. Bu oyuncularımıza göre de şu teknik direktörü alalım demez. Öyle bir şey, öyle bir düşünce, öyle bir hesaplama, öyle bir planlama asla yok.
1: İçeriden bilgi geldi.
0: Aslında bizim aslında %100 doğru olan odur. İşte doğru bir futbol aklınız varsa kulüplerde devamlılık esası yok. Hocam kulüplerde devamlılık yok. Yani kulüpler her şey var. Özellikle Türk kulüplerinde, özellikle büyüklerde, özellikle üç büyükte her türlü pusuculuk var. Her türlü ne dersiniz yani arkadan dolanma var. Onun için hiçbir zaman bir futbol aklı sürekli orada yok. Siz bugün bir şeyle sportif direktörlük meselesi henüz bu bizim şeye yansımadı. Yani oturmadı diyelim.
2: Gerçek anlamda.
0: O işi bu gerçek anlamda. O işi yapanlar da bugüne kadar çok doğru planlamalar yapmadılar ya da doğru hamleler yapmadılar.
2: Sürelerini uzatmak için daha çok
0: doğru
2: uğraştılar.
0: Doğru bir resim ortaya koymadılar. Ben Beşiktaş üzerinden gideyim. Ya Serkan Reşber Beşiktaş'ta sportif direktör oldu. Futbol direktörü, futbol aklı oldu. O zaman kardeşim senin eşofmanla sahada ne işin var ya, yapmayın ha. Eşofman giymiş, sahanın içine girmiş. İşte o futbolcu şöyle fıs fıs ya, yapmayın abi kulübede. Kulübe işe yapıyorsunuz yani. Kulübenin o güzelliğini de bozuyorsun. Bırakın yani onun için hiçbir yönetim ya bizim elimizde şunlar var, şunlar var, şunlar var. Bizim bu şunlara uygun da teknik direktör işte şu oyunu oynatır. Bu hoca üçlü oynatacak, bu hoca 4-4-2 oynatacak. İşte bizim sistemimiz 3-5-3'e uygun, 3-5-2'ye uygun diyebilecek yönetim bu ülkede henüz olmadı. Daha olmaz. Olmaz olacağını da zannetmiyorum.
1: Ondan sonra da niye başarısız oldu? Şimdi...
0: Başarısız olacağız yani. Ama İsmail Hoca şanslı. Aziz Yıldırım Başkan da şanslı. Gerçekten şanslı. Çünkü çok alternatifli bir kadroları var.
1: Var var evet.
0: Yani her
1: hatta
0: mevkiye,
1: fazla alternatif var.
0: Her mevkiye
1: gönderilmesi gerekiyor.
0: Yani o daha iyi bilir. Her mevkiye siz elinizdeki oyunculardan her mevkiye o mevkiye yakın birini bulup oynatırsınız. Doğru. Sol bek ararsanız sol bek bulursunuz. Burada da bulursunuz. Var zaten de mesela. Hı hı. Onun için 10 numarayı bulur Fenerbahçe. Asensio'dan bulur. Talisca'dan bulur. Yani Kante'yi
1: 10 numara dediğimiz gibi mevki olarak değil de forma numarası yani olarak aslında numara. Kanat
0: on,
1: oyuncusu ya tabii, olarak alınacak.
0: 10 numara dediğinizde bir takımın futbol aklı 10 numaradır esasında. Evet, yani hücum aklı alayım. Olur yani. O açıdan 10 numara çok kıymetlidir. O alanda oynamak playmaker diyoruz. Yani bu evet. işin esası.
1: Bu işin esası kim o zaman? Alex de Souza dedik değerli izleyenler. O kadar konuştuk. O zaman Alex de Souza'nın portresiyle bu saati tamamlayalım. Saat başında görüşürüz.

Fenerbahçe'nin son gerçek efsanesi. Sadece attığı ve attırdığı goller nedeniyle değil, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan futbolcu kişiliğiyle de Fenerbahçe için unutulmaz bir isim Alex de Souza. Alex, 14 Eylül 1977 tarihinde Brezilya'daki Paraná eyaletinin başkenti Curitiba'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine de 1995 yılında doğduğu şehir olan Curitiba'da başladı. 1995'ten 2001 yılına kadar Brezilya'da forma giyen Alex de Souza, Serie A takımlarından Parma'da yaşadığı kısa deneyimin ardından yeniden ülkesine geri döndü. Brezilya milli takımında oynadığı dönemde Fenerbahçe onun sadece formasını alabilir denirken, 20 Haziran 2004 tarihinde sarı lacivert renklere transfer oldu. Alex'in Türkiye'ye transferi sadece Fenerbahçe'nin değil, Türkiye Ligi'nin de kaderini değiştirecek.

0: Dile kolay. Sarı lacivertli formayla tam 344 resmi maça çıktı Alex. Bu maçlarda 172 gol, 139 asistle oynadı. Yani ter döktüğü neredeyse her maçta skora katkı yapmayı başardı. Bu gollerin arasında hangileri yok ki? Türkiye'de şampiyonluk, Avrupa'da tur getiren birbirinden güzel goller. Ve rüya gibi geçmiş 8,5 sezon.
1: Alex orta geldi, seker top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü.
0: Alex de Souza 2004-2005 sezonunda çıktığı 31 maçta 24 gol atıp 16 asist yaparak daha ilk sezonunda Türk futboluna damga vuracağını kanıtlamıştı. O böyle oynayınca Fenerbahçe için şampiyonluk da kaçınılmaz olmuştu. Ülkemize gelen pek çok yabancı futbolcu uyum problemi yaşarken Alex Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda aslan payına sahipti. Alex daha sonra verdiği bir röportajda Fenerbahçe'deki bu muhteşem başlangıcıyla ilgili bakın kimi öne çıkarıyordu.
2: Benim için kritik nokta Daum'du. Beni korudu oyun içinde ve tüm periyotta. Ve o süreçte ligi de öğrendim nasıl oynamam gerektiğinde. O dönemde Daum değil de başka bir hoca olsaydı belki ben de sıkıntılar yaşardım. Daum benim için önemli. Onu seviyorum çünkü beni korudu. O gittikten sonra Zico geldi ve benim için daha da kolay oldu oyunumu yansıtmak. Çünkü beni ve oyunumu iyi tanıyordu.
0: Yıllar yılları izledi. Ancak Alex'in performansı hiç değişmedi. Alex efsanesi büyüdükçe büyüyor, sarı lacivertli taraftarların gönlüne sığmaz oluyor. Zamanla Alex'in ailesinin tribünde oturduğu bölge bile Alex tribünü diye anılmaya başlanmıştı. Alex gol attığında sevincini onunla birlikte yaşamak isteyenler köşe bayrağının olduğu tribünde maç izliyordu artık.

0: Alex de Souza yarıda bıraktığı son sezon hariç 10 numaralı formayı sırtına geçirdiği tüm dönemlerde gol ve asist sayısı olarak forma numarasının altına düşmeyecekti. İşte sezon sezon Alex de Souza. 2004-2005 44 maç 29 gol 20 asist. 2005-2006 43 maç 20 gol 27 asist. 2006-2007 47 maç 20 gol 21 asist. 2007-2008 43 maç 18 gol 19 asist. 2008-2009 40 maç 17 gol 12 asist. 2009-2010 43 maç 21 gol 14 asist. 2010-2011 38 maç 28 gol 13 asist. 2011-2012 36 maç 17 gol 11 asist. 2012-2013 10 maç 2 gol 2 asist. Fenerbahçe, şike kumpasıyla mücadele edip birçok futbolcusunu kaybettiği tam bir kabus gibi çöken günlerde bile 17 gol atıp 13 asist yapmıştı Brezilyalı yıldız. Şüphesiz sadece sahadaki performansla büyük futbolcu olunmuyordu. Özel yaşantısı, söylemleri ve davranışlarıyla da örnek bir isimdi Alex. Hal böyle olunca bir başka efsane isimle karşılaştırılması da kaçınılmazdı. Bugün bile hala tartışma konusu olan Alex mi, Hagi mi tartışmalarına o günlerde şöyle yanıt veriyordu Brezilyalı.
1: Hagi olağanüstü bir oyuncuydu. 1994 Dünya Kupası'nı takip ederken 16 yaşındaydım. Romanya milli takımıyla muhteşem işler yapıyordu. Kariyeri boyunca harika şeyler yaptı. Bana göre benden daha iyiydi. Kulüp kariyeri hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim çünkü daha çok onu Romanya milli takımındayken takip ettim. Sahip olduklarımı, futbol sevgime ve gençlik dönemimdeki idollerime borçluyum. Hagi de gençlik dönemimde bende büyük izler bırakan oyunculardan biriydi.
0: Bu sözlerinden bende büyük izler bıraktı ve ona çok şey borçluyum diyordu Alex. Fenerbahçeliler için söz konusu Galatasaray derbisi olunca Alex'in yeri bir başkaydı elbette. Galatasaray'a karşı 20 maçta 9 kez fileleri havalandırmıştı Brezilyalı. Peki bu maçlar arasında unutamadığı hangisiydi?
1: Galatasaray'ın yeni stadında oynanan ilk derbi maçta kazanmanın mutluluğu benim için ayrıdır. Yenik durumdaydık ancak ikinci yarıda önce beraberlik golümüzün asistini yaptım. Daha sonra maçın son dakikalarında attığım kafa golüyle maçı kazandık.

0: Artık Fenerbahçelilerin kalbinde apayrı bir yeri vardı Alex'in. Sarı lacivertli taraftarlar bu sevgiyi ölümsüzleştirmek için aralarında topladıkları parayla ona unutamayacağı bir doğum günü hediyesi verdi. Alex stadın yanında daima var olmalıydı. Bu dilek 15 Eylül 2012'de açılan Alex heykeliyle gerçekleşti. Açılışta bir konuşma yapan Alex, gözlerinden süzülen yaşlara engel olamıyor.
1: Taferel ve Luciano bana hep Fenerbahçe'yi güzel anlattılar. İlk anlattıklarında inanmadım ama gelince gördüm. Taraftarların takımlarına böyle ölürcesine nasıl aşık olduklarını gördüm. En büyük minneti de siz taraftarlara borçluyum. Fenerbahçe'ye bana sizlerin önünde oynama fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Hala bu heykel için ne yaptım diye soruyorum kendime. Ben bu büyük kulübün küçük bir parçasıyım. Kendimi kimseden büyük görmüyorum. Bütün emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımla kalbimin en uç köşesinden teşekkür ediyorum.

0: Konuşmasının bir yerinde oynadığım sürece bu forma için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum cümlesini kuran Alex'in 15 gün sonra takımdan ayrılacağına kim inanırdı ki? Ancak 30 Eylül 2012'deki Kasımpaşa maçında oyundan alındıktan sonra yedek kulübesi yerine tribünden maçı takip ettiği için süresiz kadro dışı bırakılmıştı Alex. Bir gün sonra Brezilyalı Yıldız'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildiğinde sarı lacivertli taraftarlar büyük bir şaşkınlık içindeydi. Alex, Fenerbahçe'nin ayrılışını küçük bir mesajla duyuyordu.
1: Kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler.
0: Fenerbahçe'yle yollarını gözyaşlarıyla ayırmıştı Alex. Evinin önüne gelen yüzlerce taraftarın kendisine verdiği destek karşısında duygulanmamak imkansızdı.

Türkiye'ye gelen pek çok futbolcu havalimanında yüzlerce taraftar tarafından karşılanır ve ayrılık zamanı geldiğinde yolcu edecek birkaç kişi bulamazken Alex'in Fenerbahçe'den ayrılışı uzun süre unutulmayacak bir izdihama neden oluyordu. Belki de ayrılışı gelişinden daha görkemli olan tek futbolcu o. Türkiye'den ayrılırken artık Brezilyalı Alex değil, bizden biri olan Alex'ti.

0: Ben ve ailem Brezilyalı doğduk. Ancak vefat ederken %50 Brezilyalı, %50 Türk olacağız. Bunu sağlayan Türk halkına yürekten sevgilerimizi sunuyoruz.
1: Her şey için çok teşekkür ederim.

0: Teşekkürler. Sizi çok seviyoruz. Teşekkürler.
1: Ayrıldığı günden beri Fenerbahçe Alex'in yerini dolduracak bir futbolcu bulamadı. Elbette Fenerbahçe Alex'ten daha iyi futbolcular da gelebilir. Ancak onun kadar sevilir mi bilinmez. Ne de olsa kimse bir Alex değil.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Reklam.
1: A Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
7: Paspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
6: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
7: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
6: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
8: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Ekranda bir son dakika gelişmesi görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi Balogun'un kırmızı kartı konusu ciddi bir tartışma yaratmıştı ve bu konuyla ilgili UEFA'dan bir açıklama geldi. FIFA'nın kararı kırmızı çizgiyi aştı şeklinde. Bildiğiniz gibi ABD'li oyuncu Balogun'un kırmızı kartı iptal edilmişti FIFA tarafından ve Belçika maçı öncesi çok ciddi bir tartışma yaratmıştı. Bu durum UEFA'dan sert bir tepki geldi. Ben açıklamayı da hemen sizlerle detayıyla paylaşmak istiyorum. Üzerine de bir iki cümle ederiz elbette. Dün Balogun'a gösterilen kırmızı kartın ardından uygulanan bir günlük otomatikmen cezasının bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alınması kararı aşılmaması gereken bir sınırı aştı. Futbol diğer tüm sporlar gibi adil, dürüst ve şeffaf bir rekabetin temelini oluşturan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açıktır. Ancak bu durumda durum böyle değildir. Kırmızı kartın ardından uygulanan en az bir günlük otomatikmen cezası takdir yetkisine bağlı bir karar değildir ve uygulanması için yetkili bir organın kararını gerektirmez. Bir turnuvanın ortasında böyle bir kuralın istisnası olamaz diye özetleyebileceğimiz bir açıklama geldi UEFA'dan Balogun kararıyla ilgili. Ne dersiniz?
1: Yani ben de inanamıyorum. Şöyle ki, bu bir disiplin kurulu kararı değil. Hani bazen disiplin olur, disiplin iki maç ceza verir, sonra bu bir maça indirilir falan veya affedilir. Bu başka bir şey. Bu sahada çok net, ki net olmasa bile, mesela diyelim ki hakem hatalı bir karar verdi, ki yaşanabilir futbol içerisinde. Zaten VAR müdahale etmemiş ise bu doğru bir karar olarak nitelendiririz ve biter iş. Şimdi kırmızı kart olduğu su götürmez özellikle de bir olay, ki yine söylüyorum, aksi de olsa değişen bir şey yok. Karar verildiyse bitmiştir. Hı hı. Eğer VAR'dan da dönmediyse. Şimdi bunun, ha dur biz bir maçımızı oynayalım da siz sonra bir şey yaparsınız falan. Yani çatladı kapı sporla oynarken siz bu şeyi, cezayı kullanırsınız.
2: Yani bir maç sonra mı uygulayın demişler.
1: Bir maç sonra da değil, bir senelik bir yanlış okumadım.
0: Yani. Bir senelik.
1: Bir istediğimiz şeyi kullanalım yani.
2: Normaldir. Türkiye Ligi'nde oldu bu. Size biraz sonra söyleyeyim.
0: Yani şöyle, şimdi ABD ev sahibi olduğu için zaten bir tırnak içinde kayırma, evet, durumu olur muydu sorusu hep konuşuluyordu. Çünkü malum Infantino biraz tartışılan bir figür futbol camiasında. Böyle bir karar olunca tabii doğrudan...
1: Ama bu kararın müdahili Amerika Başkanı.
0: Yani
1: böyle bu, işte, bu da bu kadar da değil yani. Hani kendi içerisinde doğru ya da eksik karar alınabilirsiniz yani.
2: Evet. Tabii.
1: Ama bu şeyi atlamayın. Disiplin kurulu kararı değil bu. Bu direkt hakemle ilgili bir şey. Yani oraya giden bir durum yok. Onlarda bir tenzil olabilir belki ama burada mümkün değil.
2: Sevgili hocam, yani hakem karar vermiş. Hakemin kararı ertelenmiş. Doğru mu? Yani hakemin verdiği kırmızı kartın uygulanma işlemi bir yıl ertelenmiş. Öyle anladım ben.
0: Siz evet, de, evet.
2: Öyle mi?
0: Bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alınması.
2: Tamam, askıya alındı. Zaman süresini bilmiyorum ama 10-15 sene önce, hı hı, Beşiktaş'tan Galatasaray'a giden Gökhan Zan kardeşimiz bir kırmızı kart gördü. Ve Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat etti. Bir hafta sonraki maçta Gökhan Zan oynadı, kartı ertelendi. Demek ki zaman zaman böyle şeyler oluyor. Yani biz bugün çok garip geldi bize ama çok garip gelmedi. Bana hiç garip gelmedi. Yaşadığım şeyi, bu ülke bunu yaşadı. Yani çok garip değil. Doğru yapmış.
1: Ama Gökhan Zan olayında PFDK'nın kararı var.
2: Sevgili hocam,
1: hakem kararı değil.
2: Yani o PFDK toplanmayacağına, tabii, göre, tabii, acil, hani eylem planı içerisinde.

0: konusunda.
1: Bir kurul toplanınca Sayın Başkan, kurulun verdiği kararla ilgili bir tenzil şeyi olabiliyor, indirim. Bu direkt saha kararı.
0: Muhtemelen bu da bir kurul tarafından.
1: İkisi farkı
0: verilmiş.
1: Yok. Orada bir kurul yok yani.
0: Yapmayın hocam. O günkü karar hafızanızda, zihninizde berrak olarak duruyor mu?
1: Ben şöyle, buraya gelmeden önce biz Hüseyin abi bu konularda çok şeydi.
2: Hüseyin Özkök,
1: evet. Abi. Onunla bu şeyine bir baktım. Onunla da bir iletişim kurulu aslında. Aynen dediğim gibi orada PFDK var diyor. İki şey çok farklı durum diyor. Buna yakın bir örnek Cristiano Ronaldo'nun bir hikayesi vardı. Ki o da çok benzeşmiyor. Bu direkt sahadaki kararla ilgili yapılan bir şey.
0: Hocam, o gün...
1: Her şeyi bırakın. Bu sahadaki karar, yani devlet başkanı falan ne yapıyorsunuz? Yani,
2: müdahalesi.
1: Bu nedir yani? Bir de Amerika'da yok.
0: Sevgili hocam.
1: Açıklama yapıyor, daha da kötü.
0: Bugün devlet başkanı fiili olarak ortada. Müdahalede bulunan figür belli. Gökhan Zan meselesine müdahale eden figür karanlık.
1: Bak, Hüseyin abi,
0: onu da ben uygun görmedim. O gün onu da uygun görmedim. Futbol kamuoyu nezdinde karşılığı olmayan bir davranıştı o gün. Bugün de bu futbol kamuoyu nezdinde benim de vicdanımda karşılığı yoktur yani. Adam kırmızı kart gördüyse oynamaması lazım.
1: Hüseyin abi çok kıymetlidir bu konuda, şöyle bir şey yazmış. Orada Gökhan Zanon'da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu.
0: Kim yazıyor hocam?
1: Hüseyin Özkök.
0: Evet.
1: İki maç ceza verdi diyor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu. Hakem değil. Yani cezayı veren. Tahkim kurulu kararıyla bir maça indirildi. Bu da bir yıl ertelendi. Yani ama bakın, cezayı veren hakem değil. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu.
0: Sevgili hocam.
1: Çok büyük fark
0: var. Kırmızı kart cezasını ya da cezasını ertelemek bir sonraki maçtaki takıma şey değil midir yani, siz avantaj yarat bu Galatasaray değil yani, Beşiktaşlı Gökhan Zan da olsa olayın, ben bu cümleyi kullanırdım yani.
1: Tabii, olayın farklılığı şu: birisi evet, sahada hakemin verdiği karar, diğeri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği karar.
2: Yani kararı yani? verenler ve bozanlar daha farklı.
0: İki karar da tartışılır diyelim o zaman. Biz uzlaşalım hocam sizin.
1: Eyvallah.
0: İki karar da tartışılır.
2: Peki, bakalım bu konuyla ilgili yeni açıklamalar olacak mı? Ama netice itibarıyla artık bu karar kesin gibi görünüyor. Balogun Belçika karşısında forma giyebilecek. ABD ile ilgili bakalım başka neler yaşanacak.
1: FIFA muhtemelen cevap verecektir yani UEFA'ya.
2: Muhtemelen verecektir. Belki de Belçika'nın sergileyeceği performansla da bir futbol adaleti saha içinde yaşanır mı?
0: FIFA şu ana kadar tespit ettiği hakemler konusunda çok doğru tercihler yapmış. Hakemlerin tamamına yakını değil, tamamı kusursuz maç yönetiyorlar. Ben maçların %90'ına yakını izliyorum. VAR denilen o sistemleri de, yani bir dakikayı geçen bir şey yok, inceleme falan filan yok.
1: 20 saniyelerde,
0: yani 20 saniye, 30 evet, saniyede darısı bu ülkenin varının başına. Yani peki, hafızalarımızı şey yaptığımızda 4 dakikanın, 5 dakikanın, 6 dakikanın sürdüğü incelemelerin olduğu halen aklımızda şu anda. Onun için inşallah bizim ülkedeki VAR da bu kadar hızlı, çabuk, herhangi bir plan düşünmeden gördüklerini çizerler ve kamuoyunun ona takdir
2: ederler. Zaten şimdi Dünya Kupası'nda uygulanan yeni kurallarla ilgili Merkez Hakem Komitesi'nin de bir çalışma içinde olduğunu, yeni sezondan itibaren bazı değişikliklerin gelebileceğini söyleyelim. Peki, bu konu böyleydi. Bir son dakika haberi olarak sizlerle paylaşmış olduk değerli izleyenler.
1: Bir cümle tabii ki alayım. Ben olsam Pochettino'nun yerinde oynatmam oyuncuyu, affedilmese bile.
2: Alın size.
1: Sporun içinde kalır.
0: Hocanın yerinde.
1: Evet.
0: Yani bence doğru bir davranış olur, evet. Doğrudur.
1: Hiçbir şeye şey bırakmamış olurdu.
2: Pochettino da bu arada kırmızı kartın haksız olduğunu düşünüyor diye şimdi editör arkadaşımız söyledi. Böyle bir şey yapmayacaktır o zaman. Buradan da bunu anlıyoruz.
1: Onu düşünüyorsa zaten dükkan
2: evet,
1: kapanmış.
2: Peki, şimdi devam edelim. Yeniden ülkemize dönelim. Birazdan Dünya Kupası'nı detaylıca konuşacağız tabii ki ama Beşiktaş'la devam etmek istiyorum. Siyah beyazlılarda da ciddi bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Özellikle son olarak Salih Özcan'la bir anlaşmaya varıldığı haberi tabii ki taraftarda heyecan yarattı. Orta sahada Orkun Salih ikilisi yeni sezonda acaba Vincenzo Italiano'nun sisteminde nasıl bir katkı sağlayacak? Bu başlı başına bir konuşacağımız konu elbette. Onun dışında çok yıldız isimlerin de gündemde olduğunu biliyoruz ki onlardan biri Leandro Trossard. Şu anda artık son görüşmelerin yapıldığına dair bir bilgi var. Aynı şekilde kaleci transferinde de Alexander Nübel bir süredir gündemde ve yine Bayern Münih'le bonservis konusu çözülmeye çalışılıyor. Hepsini

0: şimdi konuşacağız. Seyit Ateş, buyurun.
1: Evet. Bir de var, Salih Özcan Beşiktaş'ta. %100 doğru.
0: %100 söyle.
1: Salih Özcan Beşiktaş'ta. Buradan başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Başkanımız ya transferde biraz hızlı davranıyor Beşiktaş. Ve doğru adreslere gidiyorlar. Doğru transferler yapıyorlar. Çünkü Beşiktaş'ın ihtiyaç duyduğu alanlar bu aralar. Evet. Beşiktaş'a çok oyuncu lazım ama böyle doğru figürler, doğru oyuncular alınırsa biz yani Beşiktaş camiası da seviniyor.
0: Başkan, Slovakya kampına da katılması bekleniyor şimdi oyuncunun.
1: Dün Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı oldu. Sayın Başkan divan kurulunda geçmişe takılıyor Sayın Başkan'ın. Sayın Başkan'ın takılmaması lazım. Esasında ben hep söylüyorum. Serdar Adalı Başkan şu anda çok şanslı. Neden çok şanslı? Pusuda bekleyen rakipleri yok. Yani arkada çalışma yapıp ben yarın Serdar Adalı'nın ayağı seker de ben başkan olurum beklentisi içinde olan Beşiktaş camiasında kimse yok. Camiayı bildiğim için bunları dillendiriyorum. Yani onun için başkan rahat olsun. Başkan doğru işler yapmaya devam etsin. Biz de onu alkışlayalım, destekleyelim. Salih Özcan hamlesi de doğru bir hamledir. Beşiktaş'ın sadece Salih Özcan'a değil, Beşiktaş'ın çok oyuncuya ihtiyacı var. Bu Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon dışında Beşiktaş'a geldiğinde Beşiktaş'ın en çok oyuncuya ihtiyaç duyulan takım Beşiktaş. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın forması şampiyonluk adayıdır. Fenerbahçe'nin forması, Galatasaray'ın forması olduğu gibi, Trabzon'un forması olduğu gibi büyük camiaların formaları adayıdır. Ama siz kadroyu o formanın içine, o formayı doğru bir kadroya giydirmezseniz işte Kasım'da, Eylül'de, Ekim'de havlu atarsınız, taraftarınız da mutsuz olur. Gelecekle ilgili de plan yapamazsınız ve sürekli değişikliklerle de Beşiktaş'a sürekli zarar vermiş oluruz. Onun için başkan, yani yönetim, mevcut yönetimimiz şu ana kadar doğru hamleler yaptı. Doğru oyunculara gitti ve doğru şeyler yaptı. Beşiktaş'ın sol tarafı arızalıydı. Yani sol bek tarafı, defans tarafı arızalıydı. Oraya çok iyi bir oyuncu aldılar.
0: Çocuk
2: genç,
1: genç ama Salih Özcan evet, o Dortmund imzası. İnşallah bugün de ya da bu akşam ya da yarın bu imzayı Beşiktaş'a dağıtmış olacak. Evet. Ondan emin olabilirsiniz. %100 doğru.
0: %100 teyitli bilgi.
1: Evet,
0: onu
1: teyitli
0: söyleyelim.
1: Bilgidir, evet, sağ olsunlar. Efendim, onun için Beşiktaş sol tarafını, bana göre sol bek tarafını arızayı giderdi en azından. Orada alternatif oyuncu Rıdvan Yılmaz var. Artık

0: da oynuyor. Çok iyi yani. Faydalı da bir.
1: Yanına birisi.
0: Evet. Faydalı olacak da bir oyuncu. Yanına %100 bir stoper şart yani Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın playmaker'a ihtiyacı var. Yani 10 numara aklına. Orkun bunu yapar mı? Yapar. Ancak biri olursa Orkun daha rahat olur. Orkun başka pozisyonlarda da oynar. Olabilir. Beşiktaş'ın sol tarafında önde bir sol aşağı ihtiyacı var. Bununla kime giderler, kimi alırlar onu bilmiyorum ama Salih Özcan'ın gelmesi en fazla Orkun'a yarayacak. Çünkü Salih Orkun'un Ndidi ile beraber Orkun'un o işini kolaylaştıracaklar. Yani Orkun, Ndidi ve Salih'in önünde oynadığında o 10 numara pozisyonda da oynayabilir ve faydalı da olur. Hı hı. Daha rahatlamış olur. Beşiktaş iyi gidiyor. Kaleyi doldurması lazım. Nübel çok doğru bir adres, doğru bir kaleci. Yani keşke Ersin gitmeseydi diye düşünüyorum. Çünkü Ersin 19 yaşında şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta. Ama taraftar haksızlık yaptı Ersin'e. Ben bu iddiadayım. Taraftar bizim genç oyuncularımıza, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon fark etmiyor. Bu ülkenin genç çocuklarına taraftarın tahammülü maalesef yok. Zaten teknik direktörler, yani şampiyonluğa oynayan teknik direktörler çok fazla genç oyuncu oynatma şeyleri de yok, cesaretleri de yok. Biraz da haklılar yani. Taraftar onlardan, camia onlardan şampiyonluk beklerken genç oyuncu oynatıp bunu ben kazandırayım mantığını da çok fazla benimsemiyorlar. Ben onlara hak veriyorum. Yani bir Galatasaray'da Okan Hoca'nın 3 tane gençle sahaya çıkmasını düşünemezsiniz yani. Çünkü Okan Buruk şampiyonluğa oynayan bir kulübün teknik direktörü. İsmail Hoca geldi. Ben bir altyapıdan bir genç çocuğu alıp bu sene oynatma ihtimalini görmüyorum. Çünkü Fenerbahçe Aziz Yıldırım Başkan %100 şampiyon olacak diye iddiasıyla geldi. İsmail Kartal da şampiyon yapacak diye geldi. Genç oyuncu oynatamaz. Ama Beşiktaş'ın da böyle bir şansı yok. Özür dilerim. Buyurun hocam.
2: Ama Sayın Başkan, genç oyuncular oynatan takımlara da imrenerek bakıyoruz Avrupa'da. Kaç tane Şampiyonlar Ligi'nde şunu yaptı, bunu yaptı diyoruz. Bir yerde bir hata yapıyoruz o zaman.
0: Sevgili hocam,
2: sizin genç oyunculara nasıl değer verdiğinizi çok iyi bilirim.
0: Ben genç oyuncu oynatılsın istiyorum. Ben şunu diyorum. Geçen sene Sergen Hoca, sol bekte arıza var. Arıza var yani. Sol tarafta arıza var. Sol önde arıza var. Devrim diye bir çocuğu oynattı bir maçta. Türkiye futbol kamuoyu Devrim'i beğendi. Sonra oynatmadı işte. Yani evet, sonra oynatmadı. Yani hocalarımız da zaman zaman hatalar yapıyorlar yani. Ben şampiyonluğu oynayan takımların genç oyuncuda ısrarını, o teknik direktörlerin ısrar etmemelerini anlayabilirim. Ama Anadolu takımlarının bu işi yüklenmesi lazım, oynatması lazım.
2: Ağırlıklı yüklenmesi lazım.
0: Bu kamuoyu, bu şey işte biz genç oyuncu kazandıralım. Anadolu'ya giden teknik direktör de genç oyuncu oynatmıyor, oynatmamaya çalışıyor yani.
2: Bence genç oyuncu oynatma meselesi bir ne antrenörün sırtında bırakılır, ne de bir akademide çok affedersiniz ama 3 kuruş maaşa çalışan hocanın sırtına bırakılır. Bu bir kulüp kararıdır aslında. Avrupa'da bunu bir kulüp stratejisi olarak belirledikleri için bu sistematik olarak oynatılabiliyor. Altyapı ile ilgili birçok sorunu başka zaman konuşuruz. Yani çok zaten 5-6 sene geç başlanıyor Türkiye'de.
1: Hocam, peki,
2: futbolun düzenli antrenmanına.
1: Genç oyuncuyu oynatmak için mi oynatıyorlar, yoksa gerçekten çok yetenekli genç oyuncuları bulup bir şekilde çıkardıkları için, ya başka takımlardan bulup aldıkları için, Arda Güler Real Madrid örneğinde olduğu gibi, ya da kendileri yetiştirdikleri için. Zaten onları nerede ve nasıl kullanacaklarını çok iyi bilip kullanmıyorlar mı?
2: Şimdi şöyle, Türkiye'de şöyle bir şey vardı.
1: Yani sırf genç oynatalım diye de oynamıyor oyuncular. Ne kadar yetenekli ve başarılı olduklarını
2: şimdi
1: görüyoruz.
2: Türkiye'de sistem şöyle. Genç oyuncu yetişmiyor ise akademiler yetiştiremez. Oynatıyorsa yukarıdaki hocalar oynatıyor. Yani çünkü çocuk 18 yaşında doğdu da oraya gitmiş gibi. Maalesef böyle bir algı var. Hep böyle bir yere teslim et. Bu iş şöyledir. Bahçenizde bir fidan varsa, ne ektiğinizi bilirseniz ondan ne meyve yiyeceğinizi, ne çiçek açacağını da bilirsiniz.
1: Evet.
2: Ama buna sahip olmayan teknik adamlar o an çocuğun gelişimiyle veya alacağı performans değil, potansiyelle ilgili bir fikri, bilgisi olmayan adamlar oynatmakta güçlük çekerler. Bu net. Hiç ben o kadar iyimser değilim bu konuda, kusura bakmasınlar. Bir oyuncunun eksikleri vardır. Ya şimdi mesela biz Galatasaray'da çalıştığımız dönem Ozan Kabak örneği vardı. Ozan Kabak, Fatih Hoca oynatmasaydı altyapıdan önce yetişmemiş olacaktı. Oynattı, o anlam kazandı, değer kazandı.
1: Evet.
2: Bir şeyle gitti. Bu adam yani hiç kimse annesinden 10 maç 20

0: maç oynayarak doğmuyor, bu hayata gelmiyor yani. Bunun bir tecrübe şeyi var. Ama ben şunu iddia ediyorum. Bu ülkede yetenekli oyuncu problemi yoktur. Bu çocukların yukarıya entegrasyon problemi vardır. Yukarıda bilmem kaç milyon euro verdiğiniz oyuncu bir maçta 10 hata yapıyorsa, bu ülkede yetişen çocuk da 11 hata yapar, 12 yapar, 13 yapmaz yani. Bunda da kar zarar maliyetini hesaplamak herhalde çok açıktır.
1: Peki Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerle ilgili sizin görüşünüz nedir hocam? Salih'ten başlayıp yine kaleci Nübel ve diğer bölgelerdeki ihtiyaçlar konusunda.
0: Şimdi bir kere kaleden başlayayım. Şu an Ersin'in yolları ayırmasından sonra bir kere kaleci ihtiyacı en elzem konu oldu. Bir, muhakkak bir kaleci oynayacak, bir kaleciye ihtiyaç var. Ve Nübel bunun için bence uygun kalecilerden bir tanesi. Salih ile ilgili şunu söyleyebilirim. Salih'in genç milli takımlar döneminde, Almanya'da temsil ettiği dönemlerde Fatih Hoca göndermişti bizi. Ben Salih ile işte milli takım seçimi konusunda bir görüşme yaptık. Sağ olsun hocam, ben şu dönemde değil ama üst seviyede muhakkak milli takımı seçeceğim diye. O yüzden başkana şunu soracaktım demin. Salih söz dediyse o iş olmuştur. Çünkü Salih öyle bir çocuktur. Beşiktaş'a olan faydası, ne kadar faydalı olabileceğini de bence son Amerika maçında örnek alınabilir. Gerçekten Salih'in bir de bir güreşçilik şeyi vardır. Yani öyle de güçlü kuvvetli bir oyuncu. Beşiktaş orta sahası için ya da oynadığı her orta saha için böyle bir katkısı vardır Salih'in. Katılıyorum Sayın Başkan'a, Orkun'un da ve diğer oynayacak oyuncuların da eforlarını daha önde ve kreatif olarak sağlaması için çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu anlamda çok faydalı bir transfer olabilir diye düşünüyorum. Gerçekleşirse de hayırlı olsun. Ben Salih'i nerede olsa olsun seyretmekten keyif alacağım.
1: Trossard hocam.
0: Trossard aslında buradaki en önemli şey bu. Çünkü Trossard işte o kanat sol önde çok rahat oynayabilir. Birkaç mevkide oynayabilir. Bu arada 10 pozisyonda oynayabilir, santrforda oynayabilir ama özellikle sol tarafta, ki orada bir mağlup eksiği var Fenerbahçe, Beşiktaş'ın. Bunu da çok rahat kapatacak kalitede. Ama işte boşa çıkar mı? O galiba free miydi? Tam hatırlamıyorum
2: free
0: ama.
2: Değil hocam var.
1: Değil.
0: Çok kolay bir transfer mi? Çünkü taliplerin de olduğunu düşünüyorum. Çok kolay bir transfer değil ama kalite olarak şöyle söyleyeyim, Vincenzo Italiano'nun da bir oyun yapısı vardı. Burada bu transferleri konuşurken muhakkak hocayı konuşmak lazım. Çünkü Italiano'nun bir baskın oyun karakteri vardır. Evet. Ve bence çok daha Beşiktaş'ın hafızasını benden iyi bilir Seyit Başkan. Beşiktaş'ta kanat oyuncuları, yani kenardaki oyuncuların performansı her zaman Beşiktaş'ın o sezonki başarısında ve sonucunda çok etkin olmuştu. Evet. Çok geçmişten bugünedir bu. Ve Vincenzo Italiano'nun da atak repertuarının en önemli bölümünü kanatlar oluşturur. Yani kanat içeri girer, beki dışarı çıkartır, önde. Yani kanat atak repertuarının belki %70'idir yani kanatta. Bu yüzden de Beşiktaş'ın bu sezon kanat oyuncuları çok önem kazanmaktı.
1: Zaten kesenin ağzı da Trossard için açılırsa açılacak.
0: Bence
1: deniyor.
0: Açılmalı da. Yani açılır. Böyle bir transfer elde edilecekse, kazanılacaksa bence açılabilir.
1: 18 artı 2 milyon euroya şimdi Arsenal'la el sıkışıldığı söyleniyor ama tabii oyuncuyla da bir pazarlık süreci olacak. Dolayısıyla kolay bir transfer değil.
2: Tabii Trossard yine Avrupa'nın önemli oyuncularından biri. Yani çok ciddi bir oyuncu.
0: Level atlatacak bir oyuncu yani.
2: Evet, yani Beşiktaş'ın Beşiktaş'a ivme kazandıracak bir oyuncu. Bir oyun
1: futbol
2: aktörü.
1: Şimdi Belçika
2: yani
1: elenirse biraz yani daha hızlı kazanır
2: öyle
1: bu
2: diyorum.
1: Transfer.
2: Biz Beşiktaş'ın talep, ya bu ülkenin takımlarının talip olduğu oyuncular için diyorum, inşallah takımları elenir. Elensin de kıymetsiz hale mi gelsinler değil ama bir an önce görüşülsün yani.
0: Hiçbir an önce bitsin.
2: Belçika devam ederse halen oyuncuyla görüşülmemiş olacak. Arsenal tamam, ben verdim. Sayın Başkan Arsenal'la gerekli görüşmeleri yapmış. Kamuoyuna yansıyan bilgilerden biliyoruz. Ama oyuncu tarafı henüz şey değil. Ama inşallah gelir, öyle diyelim. O gelirse çok iyi olur ama hocam işte bu teknik, Beşiktaş'ın teknik direktörü hücuma dayalı bir futbol oynatıyor. Doğru. Kenar oyunu çok önemli bunun için ama kenar oyununu acaba yüksek toplarla mı kaleye inmek isteyecek sonra o kenar oyuncular, yoksa artık nasıl ikiye birlerle bir ceza sahasına gidecek? Onu eğer yüksek toplarla gelecekseniz sizin öyle bir santforunuz yok. Ya Beşiktaş'ın bir de santfora Semih Kılıçsoy kaldı şu an itibariyle burada. İyi oyuncu mu? İyi oyuncu Semih Kılıçsoy, ama yani o hocanın oyun sistemindeki o kenardan gelen yüksek topları alabilecek bir santfor tipi mi? Değil. Öyle mi? Hayır, oh da öyle değil yani.
0: Ben kanat oyunu derken çok böyle ortaya dayalı bir oyun değil ama özellikle kenar oyuncularını içeride konuşlandırıp bekleri daha yükseğe çıkartıp ceza sahasında kalabalıklaştıran, yani oradan hem şimdi yeni antrenörler hep half space'ler falan gidiyor ya, ben biraz daha eski tür konuşayım. Hani stoper bek arası koşulları yaptıran, oradan işte burada da o Trossard gibi oyunculara çok çok önem kazanıyor. Bir de küçücük şey var. Yani bu bir acaba bir transfer, o İlhan Fakılı, o da Clermont'taydı. İkincilikte şeyi falan, gol şeyi iyi tutarsa o da bir kazanç olabilir ama şu an daha kapalı kutu diğerlerine göre. Alternatif bir oyuncu. Ya,
2: Trossard gelirse Beşiktaş'a çok önemli katkılar yapar. Salih, Orkun, Endidi, orta sahası Černý, kenarda değerlendirebileceğiniz oyuncu. Beşiktaş'ta yani 2 oyuncu da 2-3 oyuncu daha aldığında, ben santrforda Semih kalsaydı, ben gitseydi Semih %100 bir santrfor şart derdim ama Semih kaldığı için de ya olabilir mi diye bekleyeceğiz bence.
1: Belki bir fırsat transferi biraz daha
2: olabilir. Evet. Beşiktaş Ocak'ta, en kötü ihtimal Ocak'ta inşallah devam eder potada. Ocak'ta bir santfor ihtiyaç hissederse bir santfor alabilir ama.
1: Ya da Avrupa'da
2: ama
1: transfer dönemi kapandıktan sonra yani, Eylül ayının başında.
2: Şu anda Beşiktaş'ın acil, herkesin dediği gibi kaleciye ihtiyaç var. Şu anda iki tane kaleci var. Bir şey var, Emir Yaşar var. Emir Yaşar da benim bu öğrencim aynı zamanda. Kendisini kendi okulumuzdan mezun ettik. Diplomasını verdik. Çok kaliteli, çok terbiyeli, çok da iyi bir kaleci. İnşallah Beşiktaş'ta da ikinci kalecim olur. Üç mü olur bilmiyorum ama çok çalışıyor ve çok faydalı bir çocuk. Milli takımların tamamında oynuyor zaten. Bir de Azem diye bir çocuğumuz var. Stoper, çok iyi bir stoper. Hocamın seyretmesini çok isterdim. Beşiktaş'ın geleceğidir bana göre. Bu delikanlı da. Bu da bizim öğrencimiz. Bu da şimdi şu anda orada. Stoper rotasyonu yapıldığında Azem'den de faydalanacağına dair inancım var.
1: Peki. Şimdi Galatasaray'la devam edersek, Sarı Kırmızılıların transfer gündemi diğer takımlar kadar yoğun ve hareketli değil değerli izleyenler. Çünkü çok ciddi bir acelesi de yok açıkçası Galatasaray'ın. Biraz daha uygun isimleri, uygun fırsatları değerlendirmek yönünde çalışıyor. Ve 10+4 kuralı nedeniyle de açıklanan transfer stratejisi biraz daha genç ve yerli oyunculara yönelecekleri şeklinde. Bu doğrultuda zaten uzun süredir Can Uzun'la ilgili girişimlerin devam ettiğini biliyoruz. Yine kurala uyan isimlerden biri John Duran konusu birkaç gündür konuşuluyor Galatasaray cephesinde. Çok yıldız bir isim Marmuş gündeme gelmeye başladı. Bunu da konuşacağız elbette. Ve bir de stoper takviyesi olur mu, olmaz mı, olmalı mı? Bunun üzerinden de tabii ki konuşuyoruz Galatasaray'ı. Yine Van Dijk ve Kim Min-jae de stoper bölgesi için ismi geçen adaylar. Hocam buyurun.
0: Şimdi evet, Galatasaray'da bence 4. şampiyonluk ilk ikiye göre özellikle oyun gücü olarak aynı seviyelerde değildi. Özellikle Mertens sonrası orada bir bağlantı oyuncusunun eksikliğini yaşadığı bir gerçeği var. Zaman zaman Gabriel Sara kullanıldı, diğer oyuncular girdi çıktı ama bir Mertens şeyi olmadı. Çünkü o dönemde hatırlayın, hem Icardi performansı hem Mertens performansı aslında hem Kerim'i hem Barış'ı yükselten işlerdi o dönemde. Ön tarafta daha fazla bulunması lazımdı Galatasaray'ın, Icardi'nin sahne alabilmesi için. Sonraki dönemde Osimhen bu anlamda Galatasaray'ın oyunuyla ilgili biraz daha seçenekleri değiştirdi diyeyim. Biraz daha, belki çok sık kullandım bunu belki ama, tembelleştirdi diyeyim. Niye? Çünkü bir uzun top, Osimhen'in baskısı, yani ekmeğini taştan çıkartan bir adam. Bu şekle gitti. Biraz kolaylık da oldu tabii bu. Çok önemli bir güç bu anlamda ama oyun seçeneklerini biraz azalttı gibi geliyor ve Osimhen olmadığı zamanki durumları da güçleştirdi. Şimdi muhakkak buraya bir şey, Osimhen olmadığı zaman için bir şey bulunmalı, bir çözüm bulunmalı. Hı hı. Şimdi ben geçen yayında bazıları, izleyiciler yanlış anladı. Icardi formda bir Icardi'den bahsediyorum. Fiziksel olarak hazır bir Icardi'den bahsediyorum. takım içerisinde direkt oyuncu olma

0: olmayı kabul ederse, böyle bir ikna varsa, Icardi fiziksel olarak da yerindeyse önemli bir seçenek olarak hep kalabilir ön alan oyunlarında. Ama Okan Hoca'nın da yıllardır tanıyan birisi olarak daha ağırlıklı oyunun ön alan presi kaynaklı olduğunu bildiğim için, o zaman burada bir Osimhen olmadığında bu işi yapabilecek Barış dışında da birilerine ihtiyaç var. Çünkü Barış gerçekten kendi oynadığı özellikle sağ kenarda çok daha fazla, ki son milli maçta da gördük bunu, katkı yapıyor Galatasaray'a. Şimdi burada Omar Marmuş transferi, Omar Marmuş patlayıcılığı iyi bir oyuncudur. Savunma arkası koşulları iyi bir oyuncudur, sürpriz koşulları iyi bir oyuncudur. Ve yani yaşlı bir oyuncu da değil de 99,
1: 27 yaşında.
0: 99 doğumlu bir oyuncudur. Yani bir sonraki satışı da olabilecek bir oyuncudur. Ama Mertens'in yeri midir? Tam o liderlik daha şeyi çok şeyde değilim.
1: Daha çok Sandford.
0: Tabii. Ama Can Uzun oyun olarak kabul edebilirim ama henüz o olgunluğa için biraz zamana ihtiyacı var. Yani Mertens rolünü yapma Galatasaray'da. Yoksa oyun olarak, oyunculuk olarak ceza sahasına giren, adam eksiltebilen, gole her an karşılaşabilen gol pozisyonunda bir oyuncu. Yani ben mesela Dünya Kupası'nda da daha çok süre almasını çok isterdim
2: herkesin
0: işin doğrusu.
2: Herkesin beklentisi tabii o yönde.
0: Aynı şeyi Aras için de söyleyebilirim. Aral için de söyleyebilirim. Ama hala tam mıdır? Değil. Omar biraz daha işte kanat forvet şeyine daha uyan bir profil. Burada da o zaman işte Barış'ın, Yunus'un elini güçlendirecek ya da oralarda o birilerinin formsuzluğunda ya da eksikliğinde kadroyu genişletecek önemli bir oyuncu olabilir. Stoper konusunda çok ısrarla Inter'in istediği konuşuluyor Davinson'u.
2: Tabii Kolo'nun istediği konuşuluyor.
0: O da konu. Ben son dönem bir Inter şeyi de okudum haberlerde. Ama Davinson tabii ki Galatasaray oyununun çok önemli bir parçası. Önemli performansları gösteren bir oyuncusu ve uzun zamandır da böyle savunmada yakalanmış iyi bir ikili aslında Davinson-Abdülkerim ikilisi. Şimdi Davinson'un gitmesi en az Davinson kadar önemli bir oyuncunun oraya getirmesi gereğini doğru. Çok net olarak. Bahsedilen isimler de önemli isimler. Evet. John Duran konuşuldu. John Duran, o da genç bir oyuncu. Hani bir Icardi ayrılığı sonrası, Osimhen'den sonra orada bir alternatif üretilebilir mi, yaratılabilir mi? Neden olmasın? Böyle bir transfer. Ama banko bir transfer tabii ki değil. Zaten Osimhen'in olduğu bir yerde başka bir banko transfer oraya mümkün değil.
2: Özellikle yani. De şimdi John Duran'ın Fenerbahçe'de yaşadığı hayal kırıklığı, yarattığı hayal kırıklığı, biraz daha saha dışı etkenlerin sıkıntılı olması sebebiyle aslında tartışılan bir transfer gündemi şu anda. Yani potansiyelli bir oyuncu, evet belki çok fazla iş yapacak ama bir taraftan da o rehabilitasyon merkezi konusu tabii yine gündeme geliyor.
0: Galatasaray bu konuda birkaç böyle bir rehabilite başarısı var. Belki oradan çıkabilir mi bilmiyorum bu konuda ama dediğiniz gibi John Duran'ın saha içinden daha çok dışarısı biraz endişelendiriyor. Evet.
2: Buyurun.
1: Tabii hocanın son cümlesi çok enteresandır. Yani futbolda rehabilite etmek, ancak başarıyla rehabilite edebilirsiniz. Yani başarı varsa orada rehabilite olur. Yoksa başarı yoksa, yani siz bir cenderenin içine gelmişseniz siz de o cenderede eriyip gideceksiniz yani. John Duran bence Fenerbahçe'ye iyi dönemde gelmedi. Çok iyi dönemde gelmedi yani. Mourinho gidecek mi, kalacak mı, ne yapacak, ne edecek? Her hafta değişik sistemlerle oyunları oynattı. Kötü teknik direktör müydü? Asla kötü olsa Real Madrid'e gitmez. Ama Fenerbahçe'de olmadı. Bazı şeyler tutmuyor. Yani bazı şeyler olmuyor. John Duran Galatasaray'da faydalı olur mu? Bence olur. Ben Osimhen'i sadece bir santfor olarak ya da Galatasaray'a çok katkı sunan bir oyuncu olarak, oyuncu olarak sadece, yani Osimhen Galatasaray'da, hani eski tabirle deriz ya, sahada bir abi. Osimhen Galatasaray için sahada bir abidir yani. Osimhen Galatasaray için sahada lokomotiftir. Osimhen Galatasaray için sahada takımı ateşleyen bir figürdür yani. Kötü oynasa bile yaptığı hareketlerle, davranışlarıyla, arkadaşlarını organize etmesiyle tam bir lider oyuncu. Tam bir lider ve aidiyet duygusu çok fazla. Yani kendisinde aidiyet duygusu da çok fazla. Her formaya karşı mı böyle, Galatasaray'a karşı mı böyle, onu da bilmiyorum. Belki de genel hayatı itibariyle Osimhen böyle bir model, böyle bir figür ama çok faydalı bir figür. Galatasaray'ın son birkaç yıldır başarılı olma gerekçelerinden biri de çok fazla

0: transfer yapmaması. Yani takımın için sağından solundan girip öteki taraftan çıkmıyor. Galatasaray nokta eksiklerini tespit ediyor. Oralarda çok doğru transferler yapıyor. Onlar da sol bek mevzu kısmında fazla oyuncu getirdiler, fazla gönderdiler falan filan oldu ama son sezonda da iyi şeyler oldu. Yani şu anda sol bekleri İsmail Yakup
1: fena değil. Eren.
0: Fena değil. Emre Eren Elmalı, o da fena. Milli takımın oyuncusu. O da fena değil. Sağ bekte Salah oynuyor, iyi oynuyor. Alternatifi zaman zaman Singo'yu oynattılar zaman zaman. O da iyi şeyler. Yani o kötü değil. Galatasaray'ın stoper mevkisinde ihtiyacı yok. Eğer şey giderse Sanchez giderse stoper alınabilir mi? Alınır. Metehan mesela geldi. Metehan genç bir çocuk. İyi bir oyuncu. Bir problem yaşadı. Şu anda duyduğum kadarıyla da form durumunda iyiyken özel çalışmalar yapıyor. Onun dostu olan, onunla beraber arkadaşlık yapan çocuklarımız var. Onlarla haberleşiyoruz. İyi durumda Metehan da faydalı olacak bu sene Galatasaray'a diye düşünüyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için bence bir kaleciye de ihtiyacı var Galatasaray'ın. Yani evet, Uğurcan Çakır tamam, eyvallah. Milli takımdaki performansı kötü de olsa Galatasaray performansı bu sene sezonun en iyi performansıydı. Galatasaray performansı. Ama Günay Güvenç ve Enes Emre genç çocuk. Ne kadar Galatasaray'ın, yani Uğurcan'ın alternatifi ne kadar olurlar onu bilmiyorum, tartışılır. Galatasaray'a belki bir kaleci lazım. Stoper Sanchez giderse stoper lazım. Evet. Galatasaray'ın bir tane playmaker'a ihtiyacı var. 10 numaraya ihtiyacı var. Onun ötesinde Galatasaray'ın kadrosu da yine şampiyonluğa oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacak bir kadroya sahip. Bir iki transferle güçlenir. Şampiyonlar Ligi'nde bence hedefi artık oraya yönlendirmiş. Başarılı olur diye düşünüyorum.
2: Peki. Şimdi hemen Trabzonspor'u da konuşalım. Sonra Dünya Kupası'na geçeceğiz. Trabzonspor'da da şu anda transfer hareketliliği sürüyor ve Aral Şimşir'le 4 yıllık bir anlaşma yapıldığı haberi var değerli izleyenler. Onun dışında da tabii ki ayrılık ihtimali bulunan oyuncular nedeniyle bazı alternatifler de belirliyor. Bu doğrultuda savunma hattına da Van Drongelen isminin konuşulduğunu söyleyebiliriz birkaç gündür. Hocam bu isimleri de hemen Trabzonspor için bir değerlendirelim.
1: Şimdi Aral Şimşir bir kere son derece başarılı bir sezon geçirdi. Belki milli takım seçicileri bile hangi sebep olabilir, bir sürü seçenek plan yapılabilir ama onun sahada olmamasına hepimiz üzüldük işin doğrusu. Bence onlar da üzülmüştük. Özellikle Trabzon'da böyle işte şeyin söyleyin adını, çok tutuldu sol kenar, artık yaşlandı, aklımdan gitti.
2: Mişçayım, Vakeme.
1: Şimdi orada adam eksilten, biraz gol atan böyle bir oyuncu eksikliği hep var. O çok formda dönemi dışında, çok son dönemde çok fazla süre veremese de hep Fatih Hoca zaman zaman tercih etti Vakeme'yi. Şimdi Aral burada bu yükün büyük bir kısmını alır. Yani gol attırır, gol atar, oraya bir hareketlilik getirir. Uzun süredir de bence yetenek açısından bu yetenekte oyuncusu Trabzon'un olmadı diyebilirim yani. Savunmada Van Drongelen Türkiye Ligi'nde çok önemli performanslar gösterdi. Trabzon'da bölge olarak da çok yabancılık çekmeyecek. Eğer böyle bir transfer düşünüyorsa bence o da Trabzon'a katkı yapacak oyunculardan bir tanesi olur. O sertliğe Trabzon'un ihtiyacı var. Çok uzun zamandır Abdullah Hoca'dan beri Trabzon takım savunmasının, hatta savunma oyuncularının temas sorununu Abdullah Hoca da anlatırdı. Fatih Hoca da zaman zaman buna değindi. Bu konuda Van Drongelen bence önemli bir transfer olabilir, katkı yapabilir diye düşünüyorum. Ama sezonun son bölümünde Fatih Hoca'nın bir planı vardı. Fatih Hoca çok futbolla yatar kalkar. Bir dönem milli takımda da beraber olduğumuz dönem oldu. Hep ilk 5 hedefi koymuştu kendine. Bir programa canlı yayında katılmıştım. o dönemde artık şampiyonluğun önemli adaylarından biri olmuştu Trabzon. Puanlar denkleşti, işte Fenerbahçe'nin üstüne geçti, Galatasaray'a en yakın oldu falan derken dedim bu süreç biraz sıkıntılı süreç şimdi. Çünkü Fatih Hoca çok gerçekçi ve doğru bir hedef koymuştu. Ve takım da buna çok güzel cevap vermişti. Kısıtlı bir kadroyla bence çok önemli işler yaptı. Ama ne zaman şampiyonluk şeyleri dolanmaya başlayınca o zaman biraz maçların temposu, oyuncuların kaygıları, oyunları değişir hale geldi. Şimdi yeni sezondaki hedefi benim için çok kıymetli Fatih Hoca'nın. Nasıl bir hedef? Tabii ki Trabzon'un olduğu, Trabzon isminin geçtiği her yer yukarıya adaydır. Çok doğal bir şeydir bu. Hı hı. Öyle de olmalıdır zaten. Fatih Hoca artık kendi camiası ama Trabzon camiasında oradan bir insanın hakikaten görev yapması, oynaması çok kolay değildir. Sürekli çok sıcak temastır. Hı hı. Sürekli futbol her şeydir Trabzon'da. Bunu Fatih Hoca çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Yönetiminde tabii desteğiyle. Bu sene birkaç, yani çok geniş olmayan ama birkaç önemli transferle o potanın içinde olma hedefi bence Trabzon için en gerçekçi hedef olacaktır. Çünkü hem ekonomik olarak Galatasaray biraz bu konuda makası açtı. Kadro genişliği, derinliği ile ilgili. Hani bu hep ilk üç hedefiyle, hani direkt şampiyonluk değil, bu daha gerçekçi ve Trabzonspor için daha ulaşılabilir bir hedef olacaktır. Ama zaman içerisinde o iş öyle bir olabilir ki bambaşka sonuçlar da doğurabilir.
2: Peki, Aral ve Pandron Gelen, buyurun.
0: Geçen senenin, hep söyledim, sürprizi değildi. Bana göre sürpriz değildi ama futbol kamuoyuna göre geçen senenin sürpriz takımı Trabzonspor'du yani. Hiç kimse Trabzonspor'dan bu başarıyı beklemiyordu. Ben şahsımı gerçekten hariç tutuyorum. Fatih Hoca'yı biraz tanıyorum. Ve Fatih Hoca'nın o yaptığı isimsiz futbolcu transferlerinde de hep onu dinledim. Fatih Hoca'yı dinledim. Fatih Hoca diyor ki, evet ben aldım, sorumluluk benim. Bir teknik direktör ben aldım, sorumluluk benim diyorsa mutlak manada arka planında çok iyi çalışılmış, evet, bir şeydir. Yani o. Çünkü Fatih Hoca'nın mensup olduğu kamuoyu, ya Trabzon kamuoyu, inanılmaz bir kamuoyudur ya, ağırdır, orada görev yapmak çok zordur ya. O Avni Aker stadının yeni statta var mı yerler bilmiyorum, eski sporcuların bir takıldığı yer var hocam, eski sporcular derneğinin olduğu lokal var orada, kazan kaynıyor her gün yani. Eleştiri yağmuru her gün var. Trabzonluların Trabzon'da çalışması daha zor. Dışarıdan birinin gitmesini, ya genel itibariyle böyle midir? Bizim insanımız mudur böyle? Biz yabancıya karşı müsamahakar, kendi insanımıza karşı affedici değiliz. Çok yani müsamahakar değiliz.
2: Biraz hızlanmamız lazım bu arada.
0: Evet, hemencecik şey yapıyoruz. Biz bunu, onun için Fatih Hoca'nın işi geçen sene zordu. Ama Fatih Hoca bence rüştünü ispat etti yani. Nasıl rüştünü? Teknik direktörlükte büyük bir takımı çalıştırma konusunda rüştünü ispat etti. İsimsiz çocuklarla çok önemli başarı elde etti bana göre. Yani oyuncu kazanmada da Fatih Hoca mesafe kazandı. Beşiktaş'ta dökülen Muçi, gözden çıkarılan Muçi gitti. Yılın bence transferi oldu. Hı hı. Çok faydalı oldu. Çok önemli şeyler yaptı. Bir şey mi söyleyeceksiniz siz?
2: Biraz hızlanalım diyeceğim. Dünya Kupası'na geçmem lazım,
0: evet,
2: çünkü.
0: Peki hızlanalım diyelim. Yani Fatih Hoca'ya da başarılar diyorum. Yeni şeyler alıyor. Defansa bir iki takviye yaparsa başarılı olacak. Erzurumsporlar yazıyorlar. Mavi beyaz çok yakışmış diyorlar. Erzurumspor seviyoruz. Ercan Karabayır başkanıma saygılar sunuyorum.
2: Yeni sezonda onlara da başarılar diliyoruz tabii ki. Peki o zaman biraz da Dünya Kupası konuşalım. Son bölümde kim bilire geçmeden heyecan devam ediyor. Sonun altı turu maçlarıyla yavaş yavaş çeyrek finalistler belli olmaya başladı. Ve Brezilya turnuvaya veda etti değerli izleyenler. Biraz o karşılaşma üzerinde yoğunlaşmak lazım. Brezilya ile ilgili de yaşadıkları hayal kırıklığına dair bir barkomuz vardı. Onu bir rica edelim ve Brezilya'yı şöyle bir konuşalım, değerlendirelim. Özellikle Norveç'in Haaland'ı Brezilya'yı turnuvadan eledi. 2002'den bu yana da yaşanan bir hayal kırıklığı var. İlk kez bu arada oradan sonra çeyrek final göremeden veda etti ama yani 2006-2010 çeyrek final, 2014 dördüncü oldu. 2018'de ve 22'de çeyrek final. Bu senede sonun altı turunda veda etti. 2002'den bu yana kendine gelemeyen bir Brezilya var ki bir önceki saat diliminde Nedim Hoca Brezilya'nın özellikle bu seneki sıkıntısının daha böyle yetenek
1: kendi gibi oynamış.
2: Evet, kendi gibi oynaması gereken bir Brezilya'nın Ancelotti gibi bir sistem teknik direktörüne emanet edilmiş olmasına bağlamıştı. Şöyle bir değerlendirelim şimdi.
1: Ya dediğim gibi bu ülkenin genlerinde göze hoş gelen futbol.

0: var, beceri var, yetenek var, evet. Estetik var. Şimdi sahada işte sağlık sakatlık sebebiyle muhtemelen son 10 dakika 15 dakika bir Neymar izledik.
1: Ki onun da Brezilya milli takımı kariyeri
0: son
1: tamamlandı.
0: Son maçıydı, başladığı yerde evet. Bitirmiş oldu ama gerçekten burada özel oyuncu kullanımında bence çok eksik kaldı. Yani bir dönem Arda ile de ilgili hepimiz dedik ya hazırlamak istiyor. Şimdi Ancelotti'nin burada teknik adamlığında falan bir eleştiri yapmıyor, sakın yanlış anlaşılmasın ama bence bazen bu işler uymuyor. Yani Brezilya sahada ben Brezilya'yı seyretmiş gibi hissetmedim kendim. Hı hı. İşin doğrusu bu. Brezilya'yı izlemek istedim ben. Birisinin adam eksiltmesini istedim. Birinin çalım atmasını, göze hoş gelen işte savunmacının bir fake atıp adama ekart etmesini izlemek istedim. Ama ne yaptı onlar? Bir güç mücadelesine girdiler. Abi Haaland'la güç mücadelesine girmeyiver. Giremezsin zaten. Ki Haaland, Odegaard ve birkaç oyuncu çok önemli performans gösterdiler. Yani Haaland biraz bana orantısız güç gibi geldi Brezilya savunması karşısında. Bu arada hani Norveç savunma yaptı, Brezilya orayı dövdü falan da değil bu arada. Evet, her iki kaleci de birkaç önemli pozisyon çıkardı ki bir maçta olan şeyler bunlar ama hafızam beni yanıltmıyorsun. Yani %65'lerde falan Norveç topa sahip oldu. Ben Brezilya'yı böyle seyretmekten bir futbol sever olarak mutlu olmadım.
1: Ve zaten izlemeyeceğiz
0: istedim.
1: De bundan
0: yani
1: sonra artık.
0: İzleyemeyeceğiz de. Hani Norveç takımını şu an Haaland'a top gelmesini arzu ediyorum.
1: Vallahi Norveç kürek çeke çeke finale doğru gidiyor.
0: Çok güzel oldu bu.
2: Futbolun her zaman ben futbolda hamallık yapan oyuncu türleri vardır yani. Futbolun hamallarıdır bunlar. Bütün derdi kesveti onlar çekerler. Yani oyundaki bütün zorlukları evet. Onlar yaşarlar. Brezilya takımını incelediğinizde böyle zorluğu yaşamak isteyen ya da böyle şeyi eline alan böyle bir figür yok. Yani Brezilya'nın oyuncuların tamamı olağanüstü yetenekli ve tamamı dünya yıldızı. Dünya starları yani gerçekten. Dünyanın en iyi takımlarında oynuyorlar ve çok üst düzey oyuncular. İşte böyle bir takımdan zaman zaman Brezilya'nın dışına çıkmamış oyuncuları aslında denemek lazım. Yani onlar kendilerini gösterme açısından daha fazla mücadele etme açısından şey yapacaklar. Şimdi Haaland'ın karşısında Brezilya defansının dökülmesi kadar doğal bir şey yok yani. Haaland insanüstü bir figür yani. Değişik bir figür yani Haaland. Ben Haaland'ı Dortmund'tayken daha şeye çıkmadan seyretmiştim bir iki defa. Olağanüstü bir model, olağanüstü evet. Bir oyuncu. Şimdi gün geçtikçe de üzerine koyarak geliyor yani.
1: Bu arada Haaland demişken bir barkumuz daha vardı. Onu da bir taraftan verebiliriz. Hepsini birlikte de değerlendiririz. Şu anda gol krallığı yarışı da nefes kesiyor ve Haaland da şu anda Mbappe ve Messi ile birlikte 7 gole ulaştı. Harry Kane de 6 golle takipte ve bu 4 oyuncu da yola devam ediyorlar. Dolayısıyla daha üzerine ne kadar koyacaklarını da çok merak ediyoruz.
2: Tabii Messi yani 38-39 yaşında 7 gol atmışsa yani çok kıymetlidir. Messi atmaya devam eder mi onu bilmiyorum işte. Şimdi ya bu tür sıkıntılı yani bu hiç ummadığınız takımlar. Almanya elendi. Almanya'nın eleneceğini kimse beklemiyordu. Ki Almanya'nın son penaltıyı Almanya'ya atan çocuk topun başına geldiğinde ben maçı seyrettim hocam. Yani sanki maç 8-0 önde kendi takımı inanılmaz bir rahatlıkla geldi ve çok eksantrik bir penaltı atışı yaptı. Değişik bir şeydi. Onun için bu kimin gol kralı olacağı da belli değil. Herkes olabilir ama benim gönlüm Messi'den yana. Hiç olmazsa gider ayak o şeyi alsın yani o madalyayı da boynuna
1: peki.
2: Taksın.
1: Peki hocam.
0: Burada çok önemli performanslar. Haaland'ın takımının oyun gücüyle attığı gol sayısı çok anlamlı. Çünkü diğer ikisinin girdiği kadar pozisyona girmiyor Haaland. Bu yüzden ama burada Harry Kane de diğer 3 oyuncudan da daha fazla takım savunmasına katkısı olduğu gerçeği var. Geçen bir de penaltı yaptırdı gerçi son maçta ama çok da önemli savunma yardımları oldu. Çok özel bir oyuncu İngiltere için ama İngiltere'de aynı Brezilya'ya söyleyeceğim birçok şeyi söyleyebilirim.
1: Peki.
0: İngiltere gibi değil. Ben de biraz Messi'ciyim olduğu gerçeği var. Geçen bir de penaltı yaptırdı gerçi son maçta ama çok da önemli savunma yardımları oldu. Çok özel bir oyuncu İngiltere için ama İngiltere'de Aynı Brezilya'ya söyleyeceğim birçok şeyi söyleyebilirim.
1: Peki.
0: İngiltere gibi değil. Ben de biraz Messi'ciyim burada.
1: Ben de. Sanız iyi ki gelsin, görelim.

0: Futbol efsanesi Abedi Pele hangi futbolcunun babasıdır? Apya, Ayev, Zokora, Yan.
1: Abedi Pele.
2: Apya, bizim bildiğimiz Apya mı?
1: Ayev.
0: Ben onu bilmem.
1: Ayev diyeceğim ben. Biraz %50 de tahminle.
0: Atış serbest biliyorsun.
1: Atış serbest.
2: Yani ben Ayev, ben de Ayev, Ayev diye bir oğlu vardı sanki öyle bir.
0: Süreyi beklemenize gerek yok bu arada. Cevap verebiliriz. Tamam. Biraz sarkıyoruz evet, çünkü.
2: Ya hocam Ayev. Ayev dedi. Şimdi kopya çekti olmayayım ben. Gıyan diyorum ya.
0: Peki Ayev ve Hiyan doğru değil mi? Değiştirmeyeceksiniz.
1: Evet, yok,
0: peki görelim. Ayev.
2: Tebrik ederim Sayın
0: Tebrikler,
2: Hocam.
0: 1-0. İkinci sorumuz gelsin.
1: Onun olduğundan emin değildim ama diğerlerinin olmadığını.
0: Peki bakalım burada nasıl bir fikir yürüteceksiniz? Dünya Kupası'na damga vuran Viking küreği fikri kimden çıkmıştır? İlkokul öğretmeni Ole Fristad, taraftar lideri Torstein Hamrat, Profesör Terje Leiren, futbolcu Martin Ødegaard.
2: Yani hiç bilmediğimiz bir
0: böyle
2: şey.
0: Böyle bir fikir kimden çıkabilir?
2: Ya ilkokul öğretmeni söylemiştir. Çok kabiliyetli insanlardır çünkü onlar.
0: İskandinav eğitim sisteminden kesinlikle yola çıkarak diyorsunuz.
2: Kesinlikle.
0: Peki.
1: Güzel. Ben de demin başkanın mantığıyla gidin. Ben de Ødegaard diyeceğim.
0: Ya futbolcudur ya ilkokul öğretmenidir evet diyorsunuz. Peki görelim yine cevabı hemen. İlkokul öğretmeni evet, tebrikler.
1: Müthiş eğitimci, bir eğitim sistemi
0: eğitimci gözüyle.
1: Evet.
0: Evet eğitimci, eğitimciyi biliyor diyelim. Evet. Üçüncü soruyu da görelim. Portekiz-İspanya futbol rekabeti hangi takma ad olarak da bilinir? Batı Avrupa kapışması, İber derbisi, Derbi de la Lanterna yani Fener derbisi ya da Tutku ve Sevda. Portekiz mi İspanya mı?
1: İspanya.
0: İspanya. Seyit Ateş.
2: Portekiz mi İspanya mı?
0: Hangisi?
2: Ya ortada bir maç İspanya.
0: Hayır.
2: Ağır basıyor bende.
1: Ben de bunu tutku ve sevda olarak söyleyeceğim.
2: Derbi della.
1: Tutku ve sevda.
0: Tutku ve sevda.
2: Derbi.
0: Romantik bir bakış evet açısıyla yaklaştık.
2: Derbi della diye.
0: Derbi della. Ben. C ve D yanıtları geldi. Portekiz-İspanya futbol rekabeti hangi adla bilinir görelim. Bilemediniz İber.
1: İber adı aslında o çok kolay diye onu cevaplamadım.
0: Bazen de kolaydan evet gitmek lazım. Peki.
1: Yusuf'un işleri mi bunlar?
0: Yusuf'un işleri. Çıkışta hesaplaşırsınız.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyorum Nedim Yiğit.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz değerli izleyenler. Yayınımız gün ortasıyla devam edecek. Hoşçakalın.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885.

0: yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Sporlar'a
1: hoş geldiniz. Gün ortası programıyla karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz programımıza. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal futbolcularla yaptığı görüşmelerde her oyuncunun şansının eşit olduğunu vurguladı. Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'ya giden Sarı Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal tüm oyuncularını kullanmayı hedefliyor. Kartal futbolcularıyla yaptığı görüşmede her oyuncunun şansının eşit olduğunu vurguladı. İsmail Kartal kadroya dahil edilen yerli yabancı tüm oyunculara Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Topuk yaylası kampında yer almayan Diego Carlos, iyileşen Dorge Lezneme ve milli takımlardan dönen Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, İrfancan Kahveci, Mert Günok, Oğuz Aydın ve Çağlar Söyüncü kamp kadrosuna alındı. Bir yıllık sözleşme imzalanan Mert Hakan Yandaş da kafilede yer alıyor. Topuk yaylasında sakatlanan Vedat Muriç'in tedavisi İstanbul'da devam edecek. Teknik direktör İsmail Kartal, Avusturya kampı sonrası gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili kapsamlı bir rapor sunacak.
2: Fenerbahçe'nin Mason Greenwood ısrarı devam ediyor. Sarı lacivertliler bu transferi bitirmek için uygun mali şartların oluşmasını bekliyor.
1: Vedat Muriç, Amara Diouf ve Nathan Ake ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yıldız transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin Mason Greenwood için girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Yönetim İngiliz yıldızın transferi için pazarlıklarını sürdürürken Fransız ekibi Marsilya bonservis konusunda tavrını net şekilde ortaya koydu. Marsilya hem Fenerbahçe'den hem de Roma'dan Mason Greenwood'un bonservisi için en az 50 milyon euro talep etti. Fransız kulübü bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Transfer yarışındaki kulüplerden Roma 24 yaşındaki İngiliz yıldıza yıllık yaklaşık 5,5 milyon euro maaş teklif etti. Fenerbahçe ise oyuncuya sunacağı maaş konusunda rakiplerine göre daha avantajlı bir pozisyonda yer alıyor. Yönetim transferi sonuçlandırmak adına aceleci davranmak yerine uygun mali şartların oluşmasını bekliyor. Hem bonservis hem de transfer koşullarının istenilen seviyeye gelmesi halinde Marsilya ile müzakereleri tamamlamak için Fransa'ya gidilecek.
2: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe'de. Sarı lacivertli kulüp yaptığı açıklamada mücadeleci kimliği ve çubuklu formamıza duyduğu aidiyet bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak askeri ücret esasları doğrultusunda bir yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş'a çubuklu formamızda başarılarla dolu bir sezon diliyoruz ifadelerini kullandı. 2020 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 149 resmi maça çıkan Mert Hakan 11 gol 25 asist katkısı verdi. Fenerbahçe Avusturya'da gerçekleştireceği kampın kadrosunu açıkladı. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 14 Temmuz'a kadar Avusturya'da kamp yapacak Fenerbahçe'nin kadrosunda 36 futbolcu yer alıyor. Fenerbahçe Amara Diouf'un Avusturya kampına götürülmediğini ve oyuncunun çalışmalarına Samandıra Cambartu tesislerinde devam edeceğini açıkladı. Sarı lacivertliler 14 Temmuz'a kadar 3 hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 8 Temmuz'da Admire Wacker, 11 Temmuz'da Pogon, 14 Temmuz'da ise Lask Linz ile karşı karşıya gelecek. İtalyan basını Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez ile Como'nun ardından Inter'in de ilgilendiğini yazdı.
3: Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kolombiya milli takımıyla Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan Sanchez'in adı özellikle İtalyan basınında gündemden düşmüyor. Kısa süre önce Como'nun 30 yaşındaki stoperle ilgilendiği dile getirilmişti. İtalyan ekibinin Sanchez için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken Galatasaray cephesinin bu öneriyi kabul etmeyeceği vurgulandı. İtalyan basını Como'nun ardından Inter'in de deneyimli stoperi gündemine aldığını öne sürdü. Inter'in bir süredir takipte olduğu Sanchez için Galatasaray'dan İstanbul'da bir görüşme talep ettiği belirtildi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'i kadroda tutmak istiyor. Bu nedenle Galatasaray yönetimi 30 milyon euronun altında gelen tekliflere olumsuz yanıt verme kararı aldı. Ağustos 2023'te 9,5 milyon euro bonservisle Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 45 maçta forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu 2 gol kaydetti.
2: İngiliz basını adını Galatasaray'la anılan Mısırlı golcü Marmouche'la başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeden kulübün ilgilendiğini iddia etti.
0: Mauro Icardi ile sözleşmesi sona eren Galatasaray'da forvet transferi için temaslar sürüyor. Sarı Kırmızılılar rotasını Premier Lig'e çevirdi. İngiliz basını Galatasaray'ın Manchester City'de forma giyen Mısırlı golcü Omar Marmouche için yeniden harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de gündeme gelen 27 yaşındaki futbolcu için Sarı Kırmızılıların ilgisinin yaz transfer döneminde yeniden arttığı belirtildi. Haberde Galatasaray'ın Marmouche transferini satın alma opsiyonunu kiralama modeliyle bitirmeyi planladığı aktarıldı. Sarı Kırmızılı idarecilerin deneyimli forvet için dikkat çekici bir maaş teklifi hazırladığı, Marmouche'un menajeriyle görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade edildi. Haberde Galatasaray'ın Marmouche transferinde ciddi rakipleri olduğunun altı çizildi. Premier Lig ekibi Tottenham'ın da Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için kısa süre içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Omar Marmouche'la Juventus, Aston Villa, Barcelona ve Almanya'dan birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtildi. Ocak 2025'te Frankfurt'tan 75 milyon euro bonservisle Manchester City'ye transfer olan Marmouche'un 2029'a kadar kontratı bulunuyor. Geride kalan sezon City formasıyla 36 maça çıkan Mısırlı futbolcu 8 gol 3 asist üretti.
2: Slovakya'da 2026-2027 sezonu çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Macar takımı Moson Magyar'la 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş ikinci hazırlık maçında golsüz berabere kaldı. Slovakya'da 2026-2027 sezonu çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar Macar takımı Moson Magyar'la oynadığı karşılaşmada Vincenzo Italiano'nun öğrencileri yeni sisteme uyum sağlamak için çaba harcadı. İtalyan teknik adamın rakibi önde karşılayan ve hataya zorlayan oyuna siyah beyazlı futbolcular ilk devrenin sonlarına doğru yanıt verdi. Savunma ve orta saha oyuncularının sık sık hücuma destek vermesi de dikkati çeken detaylardan oldu. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano başarıya aç ve çok istekli olduğunu belirtti. İtalyan teknik adam genç futbolcuların fazlalığından dolayı zorlandıklarını ancak gayretlerinden dolayı memnun olduğunu söyledi.
4: Porta e cercare di sfruttare tutto quello che creiamo perché anche oggi abbiamo creato un bel po' di situazioni.
5: Çok çalıştık biz bu dönemde. 8 gün oldu neredeyse. Yorgunluk da var oyuncularda. Aynı zamanda çok aramızda genç oyuncu da var. Şimdi ilk maça göre bence daha hızlıydık topla. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi ve setlerimizi bence daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim. Ama bence oyuncularımın biraz daha aç olması gerekiyor. Daha kale önünde acımasız olmaları gerekiyor. Ve daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Özellikle bu yarattığımız şansları daha değerlendirmemiz gerek bence. Tanışma sürecinin 8. günü diyebilirim bunun için. Ben şu anda da gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı olmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böyle daha fazla gol üretebiliriz ve gol ürettikçe de galibiyetlerimiz de gelecektir. Buna inanıyorum. Aynı zamanda aramıza yeni arkadaşlar da katılacak bu transfer döneminde ya da milli takımda Dünya Kupası'ndan da arkadaşlarımız gelecek. Ve dediğim gibi yani gençler olduğu için daha da zor zorlanıyoruz şu anda. Fakat onlardan da çok memnunum çünkü yüzde yüzlerini veriyorlar. Benim sahada anlattıklarımı iyi bir şekilde anlayıp bunu uygulamaya çalışıyorlar. Onlardan o yüzden çok memnunum. Sadece oyunumuzu biraz daha hızlandırmamız gerekiyor. Ve bu dediğiniz şeyleri bence sahada ilerleyen zamanlarda görebiliriz bunları uygulayabilirsek. Şu anda milli takımda hala oyuncularımız var ve bunlar gerçekten önemli oyuncular. O yüzden onlar da aramıza katılacak. Onlarla da daha fiziksel çalışmalar yapacağız. Onlarla da ben taktik olarak istediğim şeyleri öğreteceğim. O zaman daha hazır olabileceğimizi düşünüyorum. Ve tabii ki de şu anda aramızda olan oyuncular, artık gelecek oyuncuları da belirli bir seviyeye getireceğiz. Bu oyuncular belirli seviyeye geldikten sonra da bence hazırlıklarımız da daha etkili olacaktır Michelin'e karşı. Sezonu erken açtık ama bunu bilerek de açtık. Ayın 27'sinde açtık. Çünkü bunların hepsinde biz aslında hesapladığımızı söyleyebilirim. Şimdi şunu söyleyebilirim size. Bu takım %100 hazır olmayacak. Bu bir gerçek. Ama şunu söyleyebilirim ki bu takım maçtan önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Fiziksel kondisyona sahip olacak. Aynı zamanda taktiksel olarak da istediklerimi anlayabilecek seviyede olacağını düşünüyorum. Bunları uygulayabilecek seviyede olacaklarını da düşünüyorum. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde milli takımına dönen oyuncularımızı aramıza en iyi şekilde hazırlayacağız. Bunu söyleyebilirim size. Aynı zamanda biliyorsunuz transfer dönemi devam ediyor. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular da aramıza katılacak. Çünkü bu sezon gerçekten kulüp çok hırslı, çok istekli ve bu yüzden ben buna %100 inanıyorum. İleride de lig başladığında da bu takım %100 hazır olacak. Kulüp de zaten bunun farkında. Biz hepimiz bunun farkındayız şu anda. Önümüzde daha çok çok çok uzun zaman var aslında. Yani bu süre çok uzun olacak bizim için ve tekrar ediyorum, aramızda U19 oyuncusu gerçekten çok fazla. Bu oyuncular iyi ama tabii ki de genç oyuncunun daha tecrübeli oyuncuya göre farkı var. Dediğim gibi çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de aynı zamanda öyle. Aynı karardayız şu anda kulüple. Kulüp de gerçekten çok istekli. Dediğim gibi gerçekten uzun bir süreçteyiz. Uzun bir yolumuz var. Ve inanıyorum ki iyi çalışan, iyi çalışırsak bunun sonunda ödülünü kazanırız.
2: Beşiktaş bonservisi elinde olan milli futbolcu Salih Özcan'ı kadrosuna kattı. Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş orta sahasını Salih Özcan'la güçlendirdi. Siyah beyazlılar Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

0: Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferi için Arsenal'la anlaştı ve Belçikalı Yıldız'ın kararını bekliyor. Trossard, 30 yaş ve üzeri oyuncularla bonservis ödememe politikasındaysa istisna olacak. Beşiktaş, yeni sezon öncesi sol kanat transferini sonuçlandırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah beyazlıların öncelikli hedefi Leandro Trossard konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle temaslar devam ederken yönetim transferi kısa süre içerisinde neticelendirmeyi amaçlıyor. Arsenal'la bonservis görüşmelerinde anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta asıl bekleyiş ise Belçikalı Yıldız'ın vereceği nihai karara çevrildi. Oyuncu cephesiyle yapılan son temasların olumlu geçtiği öğrenilirken, siyah beyazlı yönetim Dünya Kupası sona ermeden transferi sonuçlandırabilmek adına görüşmelerini sıklaştırmış durumda. Transferin gerçekleşmesi için yoğun bir çaba harcayan Başkan Serdal Adalan'ın da sürece doğrudan dahil olduğu öğrenildi. Kulüpte uzun süredir uygulanan 30 yaş ve üzerindeki futbolcular için bonservis ödememe politikasına rağmen Trossard'ın bu kuralın dışında değerlendirildiği ve tecrübeli oyuncu için özel bir istisna oluşturulduğu ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde sol kanat transferini tamamlayarak kadro planlamasında önemli bir dosyayı kapatmayı hedefliyor.
1: Beşiktaş kaleci transferinde Alexander Nübel için önemli mesafe kat etti. Alman kaleciyle büyük ölçüde anlaşma sağlanırken Bayern Münih'in bonservis kararı bekleniyor.
0: Yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde gaza bastı. Siyah beyazlı yönetim Alman filebekçisiyle yaptığı görüşmelerde yıllık 5 milyon euro net maaş üzerinden anlaşma sağladı. Transferin tamamlanması için artık gözler Bayern Münih ile yürütülen bonservis pazarlıklarına çevrildi. Beşiktaş'ın Alman kulübüne 5 ila 6 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu öğrenilirken Nübel'in de transferin gerçekleşmesi adına kulübüne onay vermesi yönünde baskı yaptığı ifade ediliyor. Yönetim, kaleci transferini önümüzdeki hafta içinde tamamlayarak Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'la oynanacak mücadeleyi yetiştirmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Alexander Nübel, 46 resmi maçta görev aldı.

0: Trabzonspor'un yeni transferleri Ruslan Malinovski ve Noah Saviolo şehre geldi.
1: Also love football because from the kids and I'm so happy for this.
2: İlk günden itibaren Trabzonspor'un bana ilgisi ne kadar ciddi olduğunu, kulübün benle olan konuşmalarına ne kadar ciddi olduğunu gördüm. Zaten bu en büyük etkilerden bir tanesiydi. Kulübün tabii ki daha önce takım arkadaşlarımdan ve daha önce beraber oynadığım Ekuban'dan, burada çünkü Zubkov ve Batago vardı, Ekuban'dan da gerekli bilgileri aldım. Taraftarların ne kadar tutkulu şehri, takımı ne kadar sevdiklerini zaten biliyorum. Hocamızla olan görüşmelerimde de zaten futbol üzerine konuşmalar yaptık, pozisyonlar hakkında görüşmeler yaptık. Zaten bu da beni çok etkiledi. Kulübün Avrupa Ligi'nde olacak olması, Avrupa'da boy gösterecek olması benim adıma yine önemli noktalardan bir tanesi elbette. Bu şansı bana verdikleri için hem başkanımıza hem kulübümüze hem bütün taraftarlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk andan itibaren ciddi olduğunu gösterdiler. Bana yaklaşımlarının çok ciddi ve doğru olduğunu gösterdiler. Ben de burayı seçtiğim için mutluyum. Farklı rollerde oynayabiliyorum aslında. Çünkü İtalya'da sizin de bildiğiniz gibi geçen yıl oynadığım rollerde daha fazla orta sahadan savunmaya yaklaşıp topu alan, oyunu kuran, oyunu yönlendiren rolündeydim ama daha önce oynadığım rollerde yine Atalanta'da 2 santrafor oynadığımız dönemde de 10 numara rolünde de oynadım. Farklı pozisyonlarda oynayabilen, farklı pozisyonları görebilen, okuyabilen bir oyuncu olarak tarif ediyorum. Sonrasında takımın hangi yerde, hangi pozisyona ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyorum ama farklı rollere uyum sağlayabilen, farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu.
3: To start the season with Trabzon.
2: Trabzonspor'la olan görüşmelerde, hocamızla kulüple olan görüşmelerde Trabzonspor'un bana

0: En çok şey belki de özgüvendi. Bana güven aşıladılar. Zaten genç bir oyuncuyum, hep de söylediğim gibi. Genç oyuncuların da en büyük ihtiyacı olan şey güvendir. Ben de Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'da oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamak için de sabırsızlanıyorum ayrıca. Hocamızın dediği doğru. Onu söyleyebilirim, onu ifade edebilirim. Gerçekten doğru olan bir şey ifade etmiş. Birebirleri, driblingleri, çalım atmayı seven bir oyuncuyum. Eğer 2-3 kişiyi çalınmam gerekirse topu alırım ve bunu denerim. Bunu denemekten korkan bir oyuncu değilim. Asla da böyle olmadım. Ama tabii ki sahada görmek lazım. Sahada göreceğiz ama hocamın bahsettiği durum doğru. Ben de burada genç bir oyuncuyum. Ben de zaten Trabzonspor'u seçme sebeplerinden bir tanesi de bu. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Aynı zamanda öğrenmek de durumundayım. Öğrenmek de istiyorum. Öğrenebileceğim tecrübeli oyuncularımız da var. Çıkarımlar yapabileceğim, ders alabileceğim oyuncularımız da var. Bu da tabii ki önemli nedenlerden bir tanesi Trabzonspor'u seçmemde. Sizin de bahsettiğiniz gibi genç oyuncular için önemli bu. Tabii ki Trabzonspor'da olma sebeplerinden bir tanesi de bu. Aynı zamanda bütün alanlarda en iyi mücadeleyi verebilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atıp takıma yardımcı olabilmek, öğrenebilmek. Tabii ki kim bilir işin sonu başka bir yere de gidebilir. Tarihte yer de edinebiliriz belki. Ama tabii ki Trabzonspor hedeflerinden bir tanesi son yıllar başarılı olabilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atmak. İki kanatta da oynayabiliyorum. Sağda ya da solda oynamışım fark etmez. Tek bir hedefim var. Takıma yardımcı olabilmek, elimden gelen en iyisini yaparak takımımın kazanmasını sağlamak. Dolayısıyla sağ ya da sol benim için çok fark etmiyor.
1: Trabzonspor Aral Şimşir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo Mavililer genç oyuncuyla 4 yıllığını anlaşmaya vardı. Milli futbolcu Aral Şimşir Trabzonspor yolunda. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Bordo Mavililerle 4 yıllık anlaşmaya vardı. Midtjylland'la da 15 milyon euro bonservis bedelinde el sıkışan Karadeniz ekibi ödeme detayları ile ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Milli takımımızın da formasını terleten Aral Şimşir, Midtjylland formasıyla geçtiğimiz sezon 12 gol, 21 asistlik performans sergiledi. Savunmaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Samsunspor'da forma giyen Rick van Drongelen için yeniden harekete geçme kararı aldı.
2: Trabzonspor, Batagov'un sakatlıktan dönüş süresinin Ekim ya da Kasım ayını bulacak olması nedeniyle harekete geçti. Bordo Mavililer, savunmaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Trabzonspor'un listesinin ilk sırasında Samsunspor'da forma giyen Rick van Drongelen yer alıyor. Kısa süre önce iki kulüp arasında başkanlar düzeyinde görüşme yapılmıştı. Bordo Mavili yönetim yapılan değerlendirme sonrası Hollandalı savunma oyuncusu için Samsunspor'la bir görüşme daha yapma kararı aldı. Kısa süre içinde Trabzonsporlu idarecilerin Samsunspor'la temas kurması bekleniyor. Bordo Mavililer yüksek bir bonservis talebiyle karşılaşması durumunda Adil Demirbağ ve Ahmetcan Kaplan'ı gündemine alabilir. Sparta Rotterdam, Hamburg, Union Berlin ve Hansa Rostock formaları giydikten sonra 2023-2024 sezonunda Samsunspor'un yolunu tutan Van Drongelen, kırmızı beyazlı formayla 112 maça çıkarken 8 gol 1 asist katkısında bulundu. Stoper dışında sol bekte de oynayabilen Van Drongelen'in Samsunspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
1: Teknik direktör Fatih Terim Dünya Kupası'nda son maçları yorumladı. Deneyimli teknik adam penaltı ve altın gol uygulamalarıyla ilgili de görüşlerini belirtti.
3: Açıkçası her maçta birbirinden daha hareketli ve enteresan geçti. Hep söylediğimiz bir cümle de bence kendini tekrardan buldu. Her maçın kendine ait bir hikayesi var. Almanya'ya bakıyoruz Paraguay'la. Almanya eleniyor. Orada belki bir sürpriz var diyebiliriz ama Hollanda Fas için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü Fas'ı daha evvel de söylemiştim. Fas iyi bir takım. Nereye kadar gider bilmiyorum ama ona pek sürpriz diyemem. Açıkçası burada en büyük sürpriz tabii olsaydı Yeşilburnu olacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıda yaşayan kendi vatandaşları kendi adasında yaşayandan daha fazla. 500 binden az belki o kadar nüfusları var. Dışarıda yaşayan Yeşilburnular 500 binden daha fazla yurt dışındakiler. Bayağı kafa tuttular. Messi'li neredeyse turnuvanın favorilerinin en önemli öne çıkanı. Son dünya şampiyonunu. Hiç

0: Bir saniye onlardan aşağı kalır bir mücadele örneği vermediler. Çok da iyi oynadılar. 2 de gol attılar.
1: Kalecileri yine çok iyi bir maç çıkardı. Bu
0: kalecileri yine çok iyi bir maç çıkarttı. Yani sadece buna saygı duymak gerekir. Galip sayılır, bu yolda mağlup hikayesi gibi bir hikaye. Messi'nin olduğu yerde bağımlılık olmaması mümkün değil. Yani bakınız bazen bir metre yanındaki Messi açılmışsa ona veriyor. Halbuki Messi atak pozisyonda değil, rakip defansın önünde değil. Sadece yanında, yarım metre, bir metre ve arıyorlar Messi'yi. Tabii bu büyük bir güvence. Ama tabii bazen de yanlış seçim olabilir. Etki altında kalıp diğer seçeneğe kullanmayıp o tarafa kullanabilir ama belki bu maç için bunları söyleyebiliriz. Genel olarak Messi'nin bağımlılık yapması kadar doğal bir şey yok.
1: İleriki maçlar için belki de bir mesaj oldu onların.
0: Tabii ki. Buradan doğru dersler çıkaracaktır Arjantin, inanıyor. Açıkçası altın gole çok uzak değilim. Yani hiç olmasa 30 oynamaz
1: olduğu anda.
0: Ondan olduğu anda ne kadar kar ettiyseniz diye düşünüyorum ben. Ama ben sadece 15-15'ten ziyade bir 20 mi düşünmesi lazım diye
1: onu geliyor. Blok halinde bir 20 mi düşünüyorsunuz?
0: Tek blok. Bir defa 20.
1: Orada tek kaleye artık kura şansına.
0: Evet.
1: Nasıl penaltı vuruşları?
0: Penaltı da kura şansı. Biz de 17 Mayıs'ta penaltı. Bizim seyircimizin olduğu yerde para atışında biz kazandık. Bu genel olarak bir avantaj olarak görülüyor. Doğrudur da. Tabii penaltılar da bu oyun içinde olan bir şey. Kimi hazırlar, kimi hazırlamaz. Ben maçtan bir gün önceki antrenmanda veya iki gün önceki antrenmanda penaltı atışları yaptıran bir hoca değilim. Benim oradaki dayanağım, ya biz penaltılara kalmayı planlıyormuş gibi algılar oyuncu. Çok net. Acaba defans mı oynayacağız, acaba beraberliğe mi oynayacağız? Yani bunu anlatmaktansa ben hiç, hani beni tanımalarına rağmen, ne niyetli olduğumu bilmelerine rağmen acabalar sıkıntı yaratabilir. Ben bunu böyle ama düşündüm. Ama tersini düşünen de olur. Nitekim İngiltere'nin hocası Thomas Tuchel demiş ki ben hazırız biz. Maçtan önce öyle bir beyanat verdi. Penaltılara hazırız. Eğer şunu demek istedilerse biz maça zaten hazırız. Ama berabere biterse, olay buraya gelirse penaltılara da hazırız manasında söylemişlerse ona saygı duyarım. Ama direkt kastetmeden maçı penaltılara hazırız demek çok doğru olan bir şey değil. Yani penaltı başlı başına bir sorumluluktur, önemli sorumluluktur. Bana kalırsa şöyle bir penaltıyla ilgili bir düşüncem var. 1-0 kazandınız penaltıyla, ertesi gün gazeteler bile penaltıdan attığı golle kazandı der. Halbuki çok zordur. İki arkadaş konuşur, o ona kızılacak ya, o ona der ki ya penaltıdan attınız zaten. Ben diyorum ki penaltıda aldığınız sorumlulukla penaltıyı attığınızdaki bedel çok eşit değil. Nando tabii maçtan sonraki haleti, rüyesini tahmin edebildim ben. Dolayısıyla mesajlaştık. Bazen sesinizi duymak isterler, bazen gönül sesinizi duyurmak gereği hissedersiniz. Şimdi baktığımız zaman Nando 40 yaşında. 40 yaşına rağmen ben bu ülkeye hizmet edeceğim demiş.

0: Aslan da 40 yaşında. 40 yaşına rağmen ben bu ülkeye hizmet edeceğim demiş. Bu çok onurlu bir davranış. E şimdi milli takımda varsınız. Ama şurada unutulmaması gereken bir şey var ki, futbol bir takım oyunudur. Bir kişiye yüklenmek çok doğru bir şey değil. Çünkü Nando'nun tarihteki yeri tescillendi. Kimse merak etmesin. Bana yazdığı mesaj da çok güzel. Büyük işler başarmış bir adam. Dolayısıyla o kadar çok başarısı var ki, o müzenin içerisinde, o kitabın içerisinde. Dolayısıyla bazen böyle şeyler olur. Takım halinde kaybetmiştir Uruguay.
1: Norveç Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Tarihinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan Norveç, Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Dünya Kupası finalinde de ev sahipliği yapacak New Jersey stadında oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Brezilya'da Bruno Guimarães 14. dakikada penaltı kaçırdı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede 80. dakikada kilidi açan Erling Haaland 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Brezilya uzatma dakikalarının son anlarında kazandığı penaltıda Neymar'la skoru 2-1'e getirdi ancak kalan sürede başka gol olmayınca Norveç maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken, oyuncularının hücumda da savunmada da doğru şekilde oynadığını söyledi.
2: Maç her iki tarafa da gidebilirdi. Bunu kabul etmeliyiz. Kalede Nyland, hücumda Haaland maçın kaderini değiştirdi. Oyuncuların maç planını kusursuz uyguladı. Brezilya'yı yenmek için her şeyin doğru işlemesi gerekiyordu. Haaland dünyanın en iyi golcülerinden biri. Bugün de çok iyi oynadı. Uzun toplarda etkiliydi. Fiziksel olarak da çok hazırdı. Brezilya savunmasına zor anlar yaşattı. Son 8 takım arasındayız. Bundan sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz.
1: Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, hayal kırıklığı yaşamalarına rağmen gelişmeye devam edeceklerini ifade etti.
3: Elbette hepimiz büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Muhteşem bir turnuva geçirmedik ama iyi mücadele ettik. Hatta bugün zaman zaman galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Penaltı konusunda istatistiksel olarak en iyi oyuncumuz Rafinha'ydı. Sonra Neymar, sonra Igor Thiago, sonra Bruno Guimarães, sonra da Martinelli. O an sahada olan en iyi penaltıcımız Bruno olduğu için o attı. Bu bir son değil, Brezilya için yeni bir dönemin başlangıcı. Bence Brezilya bu Dünya Kupası'nda sonuna kadar mücadele edebilecek güçteydi. Maç uzun süre kontrolümüz altındaydı. Ancak Norveç savunmada çok iyi kapandı ve işimizi zorlaştırdı. Şimdi yapmamız gereken çalışmaya devam etmek, kendimizi geliştirmek ve yeni çözümler üretmek. Futbolda yenilgiler de var. Bu mağlubiyeti yeni dönemde bize güç verecek bir ders olarak göreceğiz.
1: Adını son 8 takım arasına yazdıran Norveç, 12 Temmuz'da Miami Stadyumunda oynanacak çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. ...2026 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere 10 kişi kaldığı maçta ev sahiplerinden Meksika'yı 3-2 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
4: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mexico City Stadyumunda oynanan mücadelenin 36. ve 38. dakikalarında Jude Bellingham skoru 2-0'a getirdi. Meksika 42. dakikada Quiñones'in golüyle İngiltere'ye cevap verdi ve ilk yarı 2-1 İngiltere üstünlüğüyle sonuçlandı. İngiltere'de Kuansa, rakibi Gallardo'ya yaptığı müdahale nedeniyle VAR incelemesinin ardından 54. dakikada kırmızı kart gördü. 60. dakikada İngiltere'nin kazandığı penaltıyı Harry Kane gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi. Meksika adına Raul Jimenez 69. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 10 kişi kalan İngiltere 1986'da Maradona'nın golleriyle Arjantin'e yenildiği statta Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel muhteşem bir performansa imza attıklarını söyledi.
3: Duygularım gerçekten çok karışık. Bu takımın karakteriyle ve ortaya koyduğu mücadeleyle gurur duyuyorum. Ama bir yandan da yorgunum, duygusalım ve Jordan'ın sakatlanmış olması beni üzüyor. Bileğinden sakatlandı ve şu anda hasta.

0: Hastanede. Görünen o ki ciddi bir sakatlık. Böyle bir gecede onun yanımızda olmaması gerçekten üzücü. Neredeyse final kazanmış gibi hissediyorum. Gerçekten muhteşem bir performans ve inanılmaz bir sonuçtu. Oyuncularım adına çok mutluyum. Benim için de kariyerimin en özel anlarından biriydi. Son iki günde burada yaşadıklarımız, bu ülkede olmak, stada giderken yol kenarındaki insanları görmek, bunların hepsi çok özeldi. Tüm zorlukların üstesinden gelerek kazanmış olmak da bu geceyi unutulmaz kılıyor.
1: Turnuvaya veda eden Meksika'nın teknik direktörü Javier Aguirre ise sonucun acı verici olduğunu ifade etti.
2: Es muy doloroso porque...
3: Erken yediğimiz iki gol işimizi çok zorlaştırdı. İlk yarının sonunda geri dönebileceğimize inanıyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da farklı yollar denedik ama başaramadık. İngiltere savunmayı çok iyi yapan dünyanın en güçlü takımlarından biri. Yine de elimizden geleni yaptık. Bu yenilgi gerçekten çok acı veriyor. Hayal kurduk, umutlandık ama böyle elenmek insanı derinden üzüyor. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Yaklaşık 2 aydır birlikteyiz ve hepsi başı dik ayrılmalı. Eleştiri olacaksa bana yapılmalı. Çünkü sahada ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydular.
1: Thomas Tuchel'in öğrencileri 12 Temmuz'da oynanacak çeyrek final mücadelesinde Miami Stadyumunda Norveç ile karşı karşıya gelecek.
4: 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda ilk 4 maç oynandı. Birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Dilerseniz hep birlikte bir oynanan maçların sonuçlarına bakalım. Grafik ekranlara geldi. Kanada-Fas karşılaşması. Fas bu karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Paraguay-Fransa eşleşmesinde ise Fransa Paraguay'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Üçüncü maçımızsa Brezilya-Norveç. Norveç 2-1 kazandı Brezilya karşısında ve son olarak Meksika-İngiltere maçı çok çekişmeli bir maç oldu. İngiltere bu maçı 3-2 kazandı ve çeyrek finalde Fransa-Fas ve İngiltere-Norveç maçlarını izleyeceğiz. Günün devam programı ise şu şekilde olacak. Bugün saat 22'de Portekiz-İspanya ile karşı karşıya gelecek. Yarınsa 7 Temmuz'da. Saat 3'te gece yarısı Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşı karşıya gelecek. 19'da Arjantin Mısır ve 23'te İsviçre Kolombiya maçları oynanacak. FIFA son 16 turundaki Amerika Birleşik Devletleri Belçika maçı öncesi skandal bir karara imza attı. ABD'nin forveti Balogun'un cezası ertelendi. FIFA'ya teşekkür eden Donald Trump, Belçika tepki gösterdi bu duruma. FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'nda tartışmalı kararları devam ediyor. Turnuvanın ev sahiplerinden ABD'nin forveti Balogun, Bosna Hersek karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç men cezası almıştı. Ancak FIFA Disiplin Kurulu bu cezayı hemen uygulamak yerine bir yıllık deneme süresi kapsamında askıya aldı. Böylece 3 golle takımının en skorer ismi olan Balogun son 16 turundaki kritik Belçika maçında forma giyebilecek. Skandal karar futbol kamuoyunun tepkisini çekerken ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili FIFA'ya teşekkür etti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim" ifadesini kullandı. Belçika Futbol Federasyonu ise FIFA'nın kararı karşısında hayrete düştüklerini belirtti. Yapılan açıklamada "Tüm katılan takımların meşru haklarını korumak ve sporumuzdaki adil oyun ilkelerini hem bu FIFA Dünya Kupası'nda hem de turnuvanın gelecekteki edisyonlarında korumak amacıyla federasyonumuz tüm olası seçenekleri araştırmaktadır" denildi. FIFA Dünya Kupası öncesi Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında da benzer bir karar alınmıştı. Elemelerde kırmızı kart gören Portekizli yıldıza 3 maç verilmişti. Ronaldo elemelerdeki son karşılaşmada forma giymemiş, tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası gruplarında çekmesi gereken 2 maçlık ceza ise ertelenmişti. UEFA, FIFA'nın Birleşik Devletli futbolcu Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesine tepki gösterdi.
5: UEFA, FIFA'nın skandal kararıyla ilgili açıklama yaptı. Avrupa futbolunun yöneticisi, ABD'li oyuncu Balogun'un Belçika maçı öncesi cezasının askıya alınmasının kırmızı çizgiyi aştığını belirtti.

0: Karar kırmızı çizgiyi aştı. Futbolda diğer tüm sporlar gibi adil, dürüst ve şeffaf rekabetin temelini oluşturan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açıktır. Ancak bu durumda öyle değil. Kırmızı kartın ardından gelen en az bir maçlık otomatikmen cezası isteğe bağlı bir seçenek değildir ve uygulanması için yetkili bir mercinin kararına ihtiyaç duyulmaz. Futbol dünyanın en sevilen sporudur. Dünyanın her yerinde aynı kararlarla oynandığı için güven verir. Hiçbir turnuva tamamen bağımsız değildir. Ve söz konusu Dünya Kupası ise oyunun bütünü üzerinde olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir. Eşi benzeri görülmemiş, akıl almaz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz olan bu karar karşısında duyduğumuz şaşkınlığı ifade ediyoruz.
1: 2026 Dünya Kupası ile birlikte adını üst üste ikinci kez son 8'e yazdıran Fas, gelişmiş bir futbol ülkesi olma yolunda önemli adımlar atıyor. Kuzey Afrika temsilcisinin başarılı yakın geçmişine yakından bir bakalım.
2: Fas'ın dünya futbolundaki yıldızı her geçen gün daha da fazla parlamaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihe geçen Atlas Aslanları, hükmen kararla gelen Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nda da başarılı performansını sürdürüyor. Kuzey Afrika temsilcisi son yıllarda elde ettiği başarıların tesadüf değil, uzun soluklu bir projenin sonucu olduğunu bir kez daha göstermekte. Bu yükselişin temelleri ise yaklaşık 15 yıl önce atıldı. Yeniden yapılandırılan Fas Futbol Federasyonu önderliğinde geniş çaplı bir süreç başladı. Yeni antrenman tesisleri inşa edildi. Kulüplere destek sağlandı. Antrenör eğitim programları geliştirildi. Genç yeteneklerin keşfi için ülke çapında bir oyuncu tarama sistemi oluşturuldu. Amaç kısa vadeli başarılar değil, yıllarca devam edecek sürdürülebilir bir futbol ekosistemi kurmaktı. Bu projenin merkezinde ise Rabat yakınlarında hayata geçirilen 6. Muhammed Futbol Akademisi yer aldı. Ülkenin dört bir yanından seçilen yetenekler burada hem akademik eğitim aldı hem de profesyonel futbola hazırlandı. 6. Muhammed Akademisi zamanla sadece Fas'ın değil Afrika'nın da en önemli futbol gelişim merkezlerinden birine dönüştü. Fas'ın yükselişindeki bir diğer kritik adımsa Avrupa'da yetişen Fas kökenli futbolcuların milli takıma kazandırılması oldu. Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde futbol eğitimi alan oyuncularla sistemli bir iletişim kuruldu. Federasyon bu isimlerin milli formayı giymeye ikna etmeyi başardı. Federasyon bu isimleri milli formayı giymeye ikna etmeyi başardı. Böylece Avrupa futbol kültürüyle yetişen yıldızlar, ülke içinde geliştirilen yerli yeteneklerle aynı takımda buluştu. 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 futbolcunun 19'unun Fas dışında doğmuş olması, bu stratejinin en somut göstergelerinden biri oldu. Yatırımlar kısa sürede sonuç vermeye başladı. 6 yaş milli takımlarında elde edilen başarılar, kurulan sistemin doğru işlediğini gösterdi. Fas genç milli takımlar düzeyinde önemli dereceler elde etti. 2025 yılında FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası'nı kazanarak tarih yazdı. Altyapıdan yetişen futbolcular da A milli takımın iskeletini oluşturmaya başladı. 1998'in ardından 2018'e kadar Dünya Kupası'na katılamayan Fas futbolundaki dönüşümün dünyaya ilan edildiği turnuva ise 2022 Katar Dünya Kupası oldu. Kuzey Afrika temsilcisi son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi unvanını elde etti. Fas artık sadece sürpriz sonuçlar alan bir takım değil, dünya futbolunun önde gelen ülkelerinden biri olarak görülmeye başladı. 2026 Dünya Kupası'ndaysa Atlas Aslanları sahaya yeni bir futbol kimliğiyle çıktı. 2022'de savunma disiplini ve hızlı geçiş hücumlarıyla öne çıkan Fas, teknik direktör Muhammed Oabi yönetiminde topa daha fazla sahip olan, ön alanda baskı kuran ve oyunu yönlendiren bir yapıya dönüştü. Brezilya karşısındaki etkili performansı, Hollanda'yı penaltılarla elemesi ve Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi, Fas'ın artık Dünya Kupası'nın elit takımları arasına girdiğini ortaya koyuyor. Son Afrika şampiyonu ve Dünya Kupası yarı finalisti Fas'ın hikayesi futbolda gelişmekte olan ülkeler için emsal niteliği taşıyor.
1: ABD spor yayıncısı Athletic 2026 Dünya Kupası'nda en iyi performans ortaya koyan 50 futbolcuyu sıraladı. Listede Süper Lig'i yakından ilgilendiren isimler de var.
3: The Athletic Dünya Kupası'nda en iyi performans veren 50 ismi açıkladı. Listenin ilk sırasında Arjantinli Lionel Messi yer alırken 39 yaşındaki futbolcuyu Fransa'nın yıldızları Kylian Mbappe ve Michael Olise takip etti. Sıralamanın 4. basamağında İngiliz golcü Harry Kane, 5. basamağında ise faslı savunmacı Ashraf Hakimi var. Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior'un 6. sırada yer aldığı listede Norveçli santrafor Erling Haaland 7, Ballon d'Or ödülünün son sahibi Osman Dembele de 8. sırada. Bayern Münih'in yeni transferi faslı İsmail Saibari 9. basamağın, Newcastle United'ın Brezilyalı orta sahası Bruno Guimarães ise 10. sıranın sahibi oldu. Sıralamada ülkemizde futbol oynayan ve transfer gündeminde adı kulüplerimizle anılan futbolcular da yer aldı. Listenin 37. sırasında Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez var. Trabzonspor'un yeni transferi Yeşil Burun Adaları forması giyen Sidney Lopez Cabral kendisine 50. basamakta yer buldu. Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı hedeflediği Belçikalı Leandro Trossard ise 25. sırayı aldı.

0: Real Madrid Denzel Dumfries'i kadrosuna kattığını açıkladı. Real Madrid savunmasını Denzel Dumfries'le güçlendirdi. İspanyol devinden yapılan açıklamada Hollandalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kulüplerden bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmazken Avrupa basınına göre Real Madrid'in Inter'e ödediği ücret 20 milyon euro seviyesinde. Böylelikle Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez bir vaadini daha gerçekleştirmiş oldu. Ancak eflatun beyazlı taraftarlar, Konate ve Dumfries'in ardından artık başkanın son sözü olan 150 milyon euroluk transferi bekliyor. Denzel Dumfries, Inter'den önce Sparta Rotterdam, Herenveen ve PSV Eindhoven formaları giymişti. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 28 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti. Transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Rafael Leao Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Ruben Amorim, Rafael Leao'nun çıkışına izin verdi. İtalya basınındaki iddialara göre Milan'ın 41 yaşındaki yeni teknik direktörü Portekizli oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin seçim kozu olan Leao için Milan'ın artık teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Leao'nun 150 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin olduğu ancak İtalyan ekibinin 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 60-70 milyon euro civarında bir teklife razı olacağı gelen haberler arasında. Barcelona'nın da oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği iddia ediliyor. Bir diğer ciddi teklif de Tottenham'dan bekleniyor. Başarılı futbolcu kariyerinde Lille ve Sporting formaları giymişti. Leao geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol ve 3 asist üretti. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki ve 6. ve son maçında İsviçre'yi ağırlayacak. 12 dev adam Dünya Kupası Avrupa elemelerinde son maçına çıkıyor. C grubunda 5'te 5 yapan Türkiye zirvede yer alıyor. Ay Yıldızlı ekip gruptaki 4. müsabakanın ardından 2. tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantiledi. Oynadığı karşılaşmaların 5'inde de sahadan mağlubiyetle ayrılan ve 2. tura yükselemeyen İsviçre 4. ve son sırada bulunuyor. Baş antrenör Ergin Ataman bu karşılaşmayla A milli takım başındaki 100. maçına çıkacak. Tecrübeli koçun milli takımın başına çıktığı 99 maçta 55 galibiyet ve 44 mağlubiyeti bulunuyor. Son Avrupa ikincisi Ay Yıldızlılar, İsviçre'ye üstünlük kurup 6'da 6 yaparak ilk turunu mağlup tamamlamaya çalışacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlığı finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı.
1: 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin baş pehlivanı Erkan Taş oldu. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki organizasyonun baş pehlivanlık final müsabakasında önceki turlarda Mustafa Batu, Yıldıray Pala, Orhan Okullu, Mustafa Taş'ı eleyen Feyzullah Aktürk'le İsmail Balaban, Mehmet Yeşil, Ali Gürbüz Seçkin Duman'ı eleyen Erkan Taş karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 49. dakikasında Feyzullah Aktürk'ün tek dalarak düşürmeye çalıştığı Erkan Taş bu hamleden kurtularak rakibinden puan alıp güreşi kazandı.
2: Feyzullah artık bir kez daha daldı. Erkan Taş'ı kaldırdı. Ancak Erkan Taş kazandı. Erkan Taş kazandı. 665. Kırkpınar güreşlerini Feyzullah Artürk'ü puanlamada yenen Erkan Taş kazandı.
1: Başpehlivan Erkan Taş'ın altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak taktı. Organizasyon 2025 yılının başpehlivanı Orhan Okulu'nun resmi açılış töreninde göndere çektiği Türk bayrağını İstiklal Marşı eşliğinde son başpehlivan Erkan Taş'ın gönderen indirmesiyle sona erdi.
0: Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Bu yayının hemen ardından spor gündeminde Kerem Can Bulat'ın sunumuyla karşınızda olacaklar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: A-Spor Radyo.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: İşsizlik Sigortası Fonu'nun eğitim, mesleki gelişim ve istihdam projelerinde kullanılabilecek prim gelirleri oranı 2026 yılı için %30'dan %50'ye yükseltildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte iş gücü piyasasına yönelik desteklerin kapsamının genişlemesi bekleniyor.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo. A Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız ve günün öne çıkan gelişmelerine Mahmut Alpaslan ve Kartal Yiğit'le değerlendirmelerde bulunacağız gelişmelere dair. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş gördük, yayınlar olsun.
0: Kartal Yiğit hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kerem.
0: Galatasaray'la bir açılış yapalım. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor ama sarı kırmızılı takımın oyuncularına da ciddi bir ilgi var. Davinson Sanchez gerek sarı kırmızılı takımla son sezonlarda gerekse şu anda devam etmekte olan Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla büyük takımların da dikkatini çekiyor. Serie A'dan özellikle Como'dan ona bir ilgi olduğunu biliyorduk. Davinson'la ilgilenen takımlar arasına İtalyan basınına göre Inter de dahil oldu. Hazırladığımız haberi aslında ekranlara taşıyabiliriz. Detaylara bakalım haberin içinde. Sonrasında konuklarımızla Davinson Sanchez'i ve Galatasaray'ın stoper rotasyonunu konuşacağız.
3: Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kolombiya milli takımıyla Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan Sanchez'in adı özellikle İtalyan basınında gündemden düşmüyor. Kısa süre önce Como'nun 30 yaşındaki stoperle ilgilendiği dile getirilmişti. İtalyan ekibinin Sanchez için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken Galatasaray cephesinin bu öneriyi kabul etmeyeceği vurgulandı. İtalyan basını Como'nun ardından Inter'in de deneyimli stoperi gündemine aldığını öne sürdü. Inter'in bir süredir takipte olduğu Sanchez için Galatasaray'dan İstanbul'da bir görüşme talep ettiği belirtildi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'i kadroda tutmak istiyor. Bu nedenle Galatasaray yönetimi 30 milyon euronun altında gelen tekliflere olumsuz yanıt verme kararı aldı. Ağustos 2023'te 9,5 milyon euro bonservisle Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 45 maçta forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu 2 gol kaydetti.
0: Davinson Sanchez'e ilgi var. Galatasaray için önemli bir oyuncu olduğu kesin. Geçtiğimiz sezon sergilediği performans özellikle ligin ikinci yarısı itibariyle bazı eleştirileri beraberinde getirmişti ama Abdülkerim Bardakçı ile istikrarlı bir savunma partnerliği kurdukları da kesin. Hocam Davinson'la ilgili eğer kulüpte bir karar alıcı pozisyonda olsaydınız bu çıkan haberler, istekler, belki 30 milyon euroları bulabileceği konuşulan bonservisler kafanızı karıştırır mıydı? Şu açıdan soruyorum. Bir beraberlik var orada. Uzun süredir de devam eden. Davinson'u kaybetmek onun yerini doldurabileceğinizin garantisini kazanacağınız para ne olursa olsun size vermez. Ama bilmiyorum siz ne düşünürdünüz?
1: Geçenlerde bu konuyla ilgili konuşmuştum. Gene de anlatayım. Ben olsam satmam. Çünkü çok erken sizin belki planınız olmadığı bir yerden bir transfer teklifi alacaksınız. Tamam fiyat iyi ama o fiyata da o tarzda veyahut da onun üzerindeki oyuncuyu getirme şansınız yok. Getireceğiniz oyuncusu çünkü 30'a sattığınızı düşünelim. Hı hı. Ya üzerine ekleyeceksiniz alacaksınız veyahut da aynıca bir karınız olmuyor yani. Ve o oranın oturmuşluğunu düşünmeniz lazım. 3 seneden beri 4. seriye giriyorsunuz. Birbirlerine bir alışkanlık ki müdafaalar her zaman çünkü bu işleri yaptığımız için söylüyoruz. Çok fazla her sene dağıtılacak mevkiler değil. Bugün bu olmadı bir seneye bunu yapalım falan değil. Onun için de başarılı olsun. Arkanın sizin sağlam olması lazım. Ve şu Dünya Kupası'nda da gördük ki çok iyi stoperler var. İyi stoperler var. Birkaç takımda bir de genç stoperler var. Mesela Kanada'nın bir stoperi var. 4 numaraları Fulham'da mı? Öyle bir yerde kiralık veriyorlar. Orada zaten yetişmiş bir var. İyi oyuncular var. Birkaç tane iyi stoperler var. Bunlardan bir tanesi de Kolombiya'nın. Onlar da senelerden beri hep aynı hatta oynuyorlar.
0: Lukumi.
1: Lukumi ile beraber oynuyorlar. Hiç değişmedi. Ki öyle olması lazım. İleride zararını görürsünüz. Tamam Sanchez 30 yaşına yaklaştı. 30 yaşına yattı. Gelecek para da güzeldir ama aynı seviyede oyuncuyu hadi dediğiniz anda getiremezsin. İşte Van Dijk'ten falan bahsediliyor. Ne derler Liverpool'un Hollandalı. Tamam o da çok iyiydi. Bir yanda da oturması önemli onların. O çünkü Türkiye futboluna alıştı. Buradaki lige alıştı. Önce oradan yola çıkacağız. Siz burada başarılı olmanız lazım. Şampiyon olmanız lazım ki Şampiyonlar Ligi'ne gideceksiniz ve orada gene gelen paraları kazanacaksınız. Kasanıza koyacaksınız. Yani nihai karar gene onlar verecekler ama zor bir seçenek olur Kerem. Ha, çok iyi bir 50 milyon falan geldiği zaman da herhalde fazla da beklemezsiniz, satmaya yeltenirsiniz ama o tarzdaki bir oyuncuyu mutlaka getirmeniz lazım. Aşağısı sizi kurtarmaz, takıma zarar verirsiniz. Ön tarafınız ne kadar iyi olursa olsun. Gerisi iyi olmayan bir takımın ön tarafta hiç fazla konuşacak bir şeyiniz olmaz. Sadece karambollerden gidersiniz orta. Dikkat edin, şampiyonlar, dünya şampiyonasında da oyun öyle bir yerlere kilitlendi ki hep müdafaa ve orta sahaların çok iyi olması gerekiyor ki ondan sonra öndeki aktiviteler başlıyor. Bilmiyorum netice ne olur. Inter dedin, Como dedin. Como'nun zaten sezon başından biri var yani. Bittikten itibaren var onun bir ilgisi. En nihai kararı hoca verecek. Hocayla da yönetim kurulu inşallah doğru kararı verirler. Aynı şekilde bir oyuncu bulmak çok zor.
0: Yani 30 milyon eurolar belki telaffuz ediliyor ama onda hani boşluğunu doldurabileceğinizin garantisi yok. Mesela Singo'yu aldı Galatasaray ama Singo'ya güvenerek de Davinson'la yolları ayırmak çok riskli bir plan.
1: Bence de şimdi Singo'nun oyun tarzı ile Sanchez'in oyun tarzı arasında geceyle gündüz kadar fark var. Bir o geriden oyunu kurmak var. Singo'nun tabii bir de o sakatlıkları var sizi. Her zaman için yarı yolda kalabilirsiniz. Size bu tarzda oyunu okuyan, oyunu geriden yönlendiren, kademeleri çok iyi giren oyunculara ihtiyacınız var. Sadece dinamiklikle de kalmıyor. Bakın dikkat edin, çok fazla stoperleri izliyoruz. Müdafaa hatlarını çok da seri olmamakla kaydıyla ama çok iyi pozisyon alanlar var. Çok iyi kademeye girenler var. Yani siz 30 milyonu satarsınız, alırsınız, satarsınız ama aynı fiyata da aldığınız zaman ne anladım ben bu transferden? Size bir getirisi yok. Yani minimum bir 50 milyonu falan yakalarsanız hadi dersiniz tamam ben 30'a 40'a bitireyim. Hiç olmazsa bir kar etmiş olurum. Bir de sadece 30 milyon bonservisi bu oyuncuya verdiğiniz para da var. Primleri var, bonusları var. Satarken transfer budur zaten. Bunları da hesaplayarak satmanız lazım. Çünkü sizin kulübünüzden çıkan para bunlar. Ha bonservisi verdim tamam değil. Bir de harcadığınız para var buna. Onun için iyi düşünmeleri lazım. İnşallah doğru karar verir. Ama tabii oyuncu da gitmek isterse, diretirse artık onlar iyice oturup konuşmaları gerekecek bu için.
0: Kartal Yiğit ne düşündürüyor sana bu haber?
2: Ne düşündürüyor? Düşündürmeden önce şunu söyleyeyim kendi fikrimi. Sanchez son dönemde Türkiye'ye gelmiş en iyi stoperlerden biri. Onu söylemekte fayda var. Ha, geçtiğimiz sezon böyle biraz inişli çıkışlı dalgalı performansı oldu. Gayet doğal olabilir. Her oyuncu sürekli istikrarlı olacak diye bir kaide yok. Ama ilk geldiğinden itibaren takım için neler yapabileceğini ve lider bir stoper olduğunu kanıtladı. Doğaldır yani şimdi Dünya Kupası'nda olan bir oyuncuya teklifler gelmesinin ben doğal olduğunu düşünüyorum. Hele hele İtalya'dan da gelmesi gayet mantıklı. Şimdi konuşulan işte Inter deniliyor, Como deniliyor. Ya burada şu var. Karar merceği tabii yani oyuncunun kendisinde eğer oyuncu Galatasaray'da bundan sonra yapabileceklerini sınırlı görüyorsa ya da farklı maceralar yaşamak istiyorsa, değişik ülkeye gitmek istiyorsa o ayrı. Ama onun dışında Galatasaray'da mutluysa da zaten kalacaktır. Ama İtalya Serie A'dan Inter gibi bir takımın istemesi doğal olarak her oyuncunun iştahını kabartır. Ben de öyle bakıyorum. Asıl karar verici merci Okan Buruk. Yani Okan Hoca olacaktır bence. Yani Okan Hoca eğer Sanchez'in yerine scoutlarla beraber bir oyuncu bulduysa ve izlediyse o zaman sorun yok. Sanchez hemen istenilen ücret de verilse pat diye bırakılacak bir stoper değil. Yani o tarzda bir oyuncuyu bulabilecek misiniz? Ha, listenizde vardır. İlla ki vardır. Yani izlemişlerdir. Bir B planı olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Varsa o zaman kulübün şartları mali anlamda tatmin edici bir rakam geldiyse ben olsam gönderirim. Yani çünkü geçmişte de yaşandı. Değerini bulan her oyuncu satacaksın. Ya bu bir gerçek. Yani bu ticari anlamda da öyle. Yani bir malınız varsa değerlenmişse onu elden çıkarabilirsiniz. Ama dediğim gibi ihtiyacınız varsa da, illaki ihtiyacınız varsa da o zaman tutacaksın. Ya daha da değerlenmesini bekleyeceksin, biraz da bu kısmet işi. Yani hele hele futbolda Allah göstermesin. Yani oyuncu bir sakatlık yaşar, önümüzdeki sene boşa çıkar. Hiçbir şekilde yararlanamazsın. Ha bir bakmışsın değerini 2-3'e katlamış. O da olabilir.
0: Orada belki kafayı karıştıracak nokta şu olabilir. 30 yaşında Davinson Sanchez.
2: Ya tabii yaşı da gelmiş sene dediğin
0: yani
2: gibi.
0: Daha, yani daha fazla para eder mi? Çok şüpheli.
2: Ya yani müthiş bir sezon geçer edebilir yani.
0: Şampiyonlar Ligi'nde herhalde işte, Galatasaray'a orada katkı sağlar.
2: Tabii onu diyorum yani. Şampiyonlar Ligi var. Bak Galatasaray mesela ne bileyim 2-8 oldu. Daha da üstlere gitti. Müthiş bir oyun gösterdi. Performans gösterdi. Aa derler ki gel. Yani bu ayrı mesele ama senin de dediğin gibi şimdi yaşı 30'a gelmiş. Onun için diyorum. Değerini hakikaten Galatasaray yönetimi, başkanı değerini hissettiyse bence vermeleri lazım. Çünkü seneye neyin ne olacağı belli değil. Bakarsınız çok daha düşük maliyetlere gider. O yüzden büyük takımlar işte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bulur. Stoper bulur. Dünyada neler var? Yeter ki siz isteyin. Yeter ki araştırın. Mesela dün şey maçı, Brezilya-Norveç maçını izledik. Norveç'in stoperi Hegem. İşte Bologna'da oynuyor. Savunmanın her yerinde oynayabilen bir oyuncu. Bence çok iyi bir stoper. İşte al getir yani o tarz bir oyuncu bulabilirsin. Sattın Sanchez'i. Ne bileyim işte 30-40'a sattın. Yarı fiyatını alabiliyorsan al. Müthiş bir iş yapmış olursun. Yani o yüzden oyuncular gönderilmez değil. Gönderilir. Kulübün de menfaati doğrultusunda.
0: Enteresan bir bilgi.

0: Vereyim mi?
1: Evet.
0: Şimdi merak ettim, bir bakayım dedim. Yani telaffuz edilenler 25-30 milyon euro arasında olduğu için 30 yaş üstü oyunculara baktığımızda tarihte 30 yaş üstü stoper olup 30 milyon euro ve daha fazlasına transfer yapan sadece 4 isim var.
1: O da
0: tarihte.
1: Babalar.
0: Oyuncular da yani Leonardo Bonucci 2 kez.
1: Pepe vardı.
0: Aslında 3 oyuncu. Pepe yok.
1: Pepe yok.
0: Bonucci 2 kez, Kalidou Koulibaly ve Hummels. O kadar. Yani 30.5 milyon euroya gitmiş Hummels. Ondan sonra yine Koulibaly var. 23 milyon euroya. Yani ilk 5 sırada aslında 3 oyuncu görünüyor. Yani 25-30 milyon eurolara bu oyuncuyu satmak demek, ya yani futbol tarihinde kendi yaş grubundaki en pahalı stoper satışlarından birini yapmak anlamına da gelir. Telaffuz edilen ücretler doğruysa.
1: Doğruysa. Şimdi, doğru, çok doğru. Ben de onu diyorum işte, eğer hakikaten o paralar işte Como olsun, Inter olsun, Galatasaray'ın kasasına bu paraları sokacaksa ben hiç durmam, hemen satarım Sanchez'i. Çünkü Dünya Kupası görmüş. Dünya Kupası vitrin, işte gördük. 2-3 maç oynadı. Vitrine daha da çıktın yani, ya da Şampiyonlar Ligi. Buralar

0: Türkiye'deki stoperlere bakıyorsun. Elit takımların %90'ı 3 senenin üzerinde.
1: Ya çok farklı sezonlarda.
0: Tabii tabii. Yani şu anda elit takımlardan bahsediyorum. Elit takım, Avrupa'nın elit takımları stoper hatları 3 senenin üzerinde hep oturmuş stoperlerle. Her sene stoper değiştirmiyorlar. İşte Van Dijk'ten bahsettik. İşte mukavelesi bitiyor. Acaba tekrardan Rudiger bak kaç seneden beri Real Madrid'de örnek veriyorum. Bunlar uzun vadeli stoperler ve oraları değiştirmiyorlar. Şimdi satmak güzel bir şey. Satarsın.
1: Yakın tarihten birkaç örnek vereyim mi? Hı-hı. Yakın tarihten. Bu sezon Akanji'yi aldı Inter.
0: Akanji evet.
1: 15 milyon euro. 30 yaş üstü olan
0: kime
1: oyunculardan.
0: Kime gitti bir dakika?
1: City'den Inter'e gitti.
0: Inter.
1: 30 yaş üstü olan oyunculardan örnek veriyorum. En yakın sezon.
2: Real Madrid kime en son birini aldı?
1: 2024-25 Fenerbahçe'nin Diego Carlos transferi. Evet. 11,5 milyon euro. Yine yakın zaman 2025-26 Laporte Atletik Bilbao'ya geri döndü. 10 milyon euro.
0: Ya tabii bu bir çıkan rakam Sanchez için.
1: Ya bu bir şeyler söylüyor yani.
0: Söylenen rakam doğru mudur değil midir? Biz ona, şimdi siz bir söylenen rakamdan çıkarız. Telaffuz edilenler. 30 milyona sattığınız zaman bu tarzdaki bir oyuncuyu veyahut da bunun üzerindeki oyuncuyu o fiyata alamazsınız.
2: Tabii kaça yani alacaksın o önemli doğru.
0: Burası, doğru. Burası bir de hangi tarzda bir oyuncu olacak? Nasıl bir tarzda oyuncu olacak? İşte bazıları bu tarzdadır. Devamlı seriliği de vardır. Hücuma katkısı olan da vardır. Bazısı da sadece stoper görevini yapan oyuncular. Bunlar bu maçlarda seyrediyoruz yani. Dünya Kupası'nda elit takımları seyrediyoruz burada. Dünyanın en elit takımları, milli takımlar burada. Stoperleri bazı hücuma çok fazla katkısı var. Bazısı da sadece pozisyonda çok iyiler. Hangi tarzda oyuncu arıyorsunuz ona bakacaksınız. Şampiyonlar Ligi'nde daha çok size pozisyon olarak önemlidir. Ama Türkiye Ligi'nde fark etmez. Türkiye Ligi'nde çünkü hep önde oynuyorsun. Takım olarak çok öndesin ama Şampiyonlar Ligi'ne geldiğin zaman işte Sanchez tipinde hem pozisyon oyunu hem de hücuma katkısı olan arkadan oyunu kuran oyuncularla ihtiyacınız var. Mesela bunlardan bir tanesini Fenerbahçe aldı. Ake gelince konuşuruz.
1: Evet.
0: Uzun dönemden beri o mevkilerde oynar. Şimdi stoper çok özellikli bir mevkidir. Bizler sadece müdafaa olarak bakarız ama sizin hemen hemen orta sahanızda müdafaanızın can damarlarıdır buraları. Buraları sağlam oturttuğunuz zaman önde bir türlü işi götürüyorsunuz. Çünkü artık orta sahadan da size katkılar geliyor. Stoperlerinde orta sahaya kayıp orta saha gibi oyunları çıkıyor. Bekler de aynı şekilde. Yani eğer 30 milyon doğru bir rakamsa alacağınız oyuncu önemli. Getireceğiniz oyuncu önemli. Nasıl bir oyuncu alırsınız? Hangi takımdan alacaksınız? Bonservis elindeyse artık günümüzün modası. Avrupa'da bunlar yok ama bizden istiyorlar. İmza parası istiyorlar. Ben tekrardan söyleyeyim. Bunu satarken sadece 30 milyon kulübe girecek bir bonservis parası. O oyuncuya sarf ettiğiniz, harcadığınız para da var sizin. Atıyorum senelik ne kazanıyor? 7 milyon mu kazanıyor? 7 milyonun da bir sezonda verdiğiniz bütün primler var. Bunları Avrupalılar bunların hepsini senin önüne koyuyor. Bu senden çıkan bir para. Ha ben bunu verdim hadi güle güle olmuyor. Bunu senden isteyip o şekilde bir bonservis bedeli belirliyorlar. Bunların hepsinin hesaplanması lazım ki profesyonel bir kulüpten söz ediyoruz. Mutlaka bunlar hepsi hesaplanıp bir bonservis bedeli ortaya koyarlar. Tabii netlik önemli Kerem. Çok biz fazla atmasını seviyoruz. Çok rakamları çok üst seviyeye çekmesini seviyoruz. Doğru mudur değil midir? Eğer gerçekçiyse 30 milyonu bir daha seneyi bulma şansınız yok.
1: Yok evet. Yok. Bu haberler de bu arada İtalya kaynaklı onu da söyleyeyim.
0: Ya İtalya biliyorsunuz ne şekilde İtalya kaynaklı haberler de geliyor. Uçurtma. İspanya, Portekiz'de şekilde geldikten hepimiz biliyoruz. Burada açmayalım onları fazla. Oradan da gelebilir ama nereden gittiği önemli orayı. Şimdi 30 milyonu bir daha seneyi bulamazsınız. Bulma şansınız olmaz. Ama ben hep öbür taraftayım. Sanchez gibi bir oyuncu sattıktan sonra 35'te mi gidersiniz? Yoksa 25'te mi gidersiniz? Onu mu bulursunuz? Alacağınız oyuncu da mutlaka elit takımlardan gelmesi gerekecek. Oralarda oynamış olacak. Orada internasyonel oyuncuyu getirmeniz gerekecek. Beklerim birkaç hafta, birkaç gün sonra netleşir bu olay. Ki çok başarılı oynuyorlar. Zaten bilinen bir oyuncu. Yani Galatasaray'a geldi biliniyor falan değil bu oyuncu. Bu oyuncu işte Ajax'a almış. Ajax'tan Fulham mıydı?
1: Tottenham.
0: Tottenham gelmiş, yani Premier Lig görmüş, internasyonel

0: bir oyuncu. Milli takımda değişmez oyuncu.
1: Tottenham 42 milyon euro verdi yani Ajax onun için 2017'de.
0: Ya düşün yani.
1: Galatasaray'ın da bu futbolcuyu 9,5 milyon euroya almış olması herhalde Türk futbol tarihinin en başarılı transferlerinden
0: biri. Bence de çok. Şimdi Tottenham küme düşmeden kurtuldu ya.
1: Evet.
0: Acaba Sanchez gibi bir oyuncu niye ellerinden çıkardılar? Bilemezsin. Belki oyun prensiplerine uygun değildir.
1: Hocam çok sakarlık yapıyordu.
0: Ya çok. Bizde de var o sakarlık da.
1: Var. Orada daha fazlaydı ama neden? Yaşı da daha gençti. Yoksa stoper olarak meziyetleriyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı yok. Ayakta kalmıyordu. Burada da oluyor bazen. O var ayakta kalmadığı.
0: ama işte, kaydığı. İşte bizler kendi ligimizde bunları değerlendirdiğimiz için hep üst seviyede görüyoruz ama diğer takımlar bu şekilde bakmıyorlar. Kendi liglerinin ritmusunu, hareketlerini gördükleri için bu tarzdaki oyuncuları tutmayabiliyorlar. Bize çok iyi olan onlar da olmayabiliyor.
1: Senin... Ya büyük şans oldu Galatasaray'a.
0: Evet. Yani buradan da tekrardan Como veyahut da Inter işte bu paralar konuşuluyorsa, bu paralar doğruysa güzel satmak da işte yerine koyacağın oyuncu önemli. O vakit yerine koyacağın 35'lik falan olmaması lazım.
1: Tabii.
2: Hazırlığın var mı? O önemli. Hazırlığın yoksa sıkıntı ama bence de vardır.
1: Bu arada Van Dijk'ın adı geçtiği için belki söylemek lazım. O da eski görüntüsünden biraz uzak.
0: Epey uzak.
1: Yani tarihin en iyi stoperlerinden biri.
2: Ama burada çok hala iş yapar yok. Yani.
1: Burada iş yapar ama
0: bir senelik mi istiyorsun onu?
1: Kafamı karıştıran ne biliyor musun? Misal Abdülkerim'in ağırlığı ile ilgili Şampiyonlar Ligi'nden çok fazla örnek verildi. O Haaland pozisyonunu ben onu ciddiye almıyorum çünkü onun yapmadığı stoper yok zaten. Pas da çok ekstraydı. Olabilir. Yani o top geçer Haaland da sizi geçer zaten. Geçemeyeceğiz stoper.
0: Sanchez'e de geçer.
1: Sanchez'e de geçebilir ama Van Dijk Abdülkerim hakikaten biraz ağır bir ikili olabilir yani.
2: Doğru.
1: Öyle bir problem yaşanabilir.
2: Bak aynısı Beşiktaş'ta yaşanıyor.
1: Ya oyuncuların kaliteleriyle ilgili hiçbir şey söylemiyorum.
0: Aynısını Fenerbahçe'de
1: yani.
0: Yaşayacak.
1: Çok özel tabii. Bir oyuncu.
2: Şey de değil mi o da bir
0: Ake de daha aynı şekilde. Aynısını yaşayacaklar ama
1: Ake Şikrinyar'dan süratli.
0: Çok fazla değil.
2: Şikrinyar
0: çok,
2: daha
0: çok fazla değil ama pozisyon bilgileri
1: Van Dijk'tan daha ağır.
0: Pozisyon bilgileri çok iyi.
2: Şikrinyar'ın
0: Ake'nin de. Ake'nin de.
1: Van Dijk'in uzun mesafe diye hızlıdır yani. Uzun mesafe için söylüyorum ama kısa mesafede yaş ilerledikçe uzunda da tabii
2: oluyor yani oluyor tabii ama önemli isimler yani şimdi ama
0: Sanchez, oraya mı gideceksin şimdi Sanchez'e gönderdikten sonra 35'lik mi alacaksın ne kadar seni götürür veyahut da bu tarzdaki oyuncuları Güney Amerika'dan mı bulursun? Güney Amerika'nın Avrupa'da oynayan bir sürü oyuncuları var oradan transfer edilen bir sürü
2: sonra diyorum daha var. Genç bir şey yapabilir Galatasaray.
0: Ya genç hangi takımda
1: oynayabilir? Hocam ideal yaş nedir? Galatasaray gibi bir takımın alacağı stoper için.
0: Abi ben sana söyleyeyim 19 yaşında da varsa oynatırsın. Şimdi örneğin biz kabul etmediğimiz bir şeyler. Mesela Meksika 17-18 yaşındaki adamı oynatıyor. Fas 18 yaşındakini oynatıyor. İşte Kanada'nın stoperinden bahsettim. 20 yaşında. Taş gibi çocuk. Bütün her şeyi öğrenmiş ama İngiltere menşekli oradan almış. Londra doğumlu. Ama Kanada milli takımında oynuyor. Kanada'da var yani bir sürü oyuncular var da yaş mevhumundan ziyade oyuncunun potansiyelini siz burada tabii geldiği zaman hem liginiz oyuncuya ne katacak siz ne katacaksınız ne kadar onu hazırlayabileceksiniz.
1: Bahsettiğiniz oyuncunun kim olduğunu buldum. Luc de Fourjoyes.
0: Evet. O da 20 yaşında mı öyle bir şey yani.
1: İzledim biraz ama öyle çok alıcı gözle de izlemedim açık söylemek
0: gerekirse. Yok şey sağlam belli yani iyi almış eğitimini iyi almış işi bilen bir oyuncu. O da uzun sene oynayabilecek Allah sakatlık vermesin hiç kimseye vermesin. Belli yani pozisyonunu filan iyi eğitimini almış. Hamuru bir de çok çabuk gidiyor geliyor. Hücuma da katkısı da var. Ya neyse şey tabii biz oturaklı olarak futbolun yaşını şöyle söylerler hep 25'ten sonra olgunlaşır ama olgunlaşmadan ziyade de çabukluk işte hareketlilik mesela bak 31-32 yaşında Ake'yi alıyorsun değil mi? Ake nereden? Feyenoord'dan galiba çıkma Feyenoord Chelsea aldı onu. Chelsea aldı.
1: Bournemouth'ta oynadı.
0: Ama hep kiralık verdi evet. Bak hep kiralık gitti.
1: En sonunda sattı
0: Bournemouth'a. Sattı Bournemouth'tan da şeye gitti. City'ye gitti ama adamı kazanmadı kupa kalmadı.
1: Evet.
0: Ne oldu? Hep pişirdiler. Hazırladılar. Öyle bir zamana geldi ki zirve yaptı. Yani işte bu tarzdaki oyuncuyu bulup

0: Siz kullanır mısınız, kullanmaz mısınız? O bizim yönetimden ziyade hocaların vereceği kararlar. İşte bir Arda var dediler stoper elinizde.
1: Arda Ünyay.
0: Hiç kullanmıyorsunuz yani. Kullanır mısınız? Ne evet. kadar süre verirsiniz? Ancak süre verdiğiniz müddetçe hata yapa yapa gidecek ama biz kabul edemiyoruz bunu. Bir hatası, bir maçtaki yapacağı bir hata sizi 10 haftasını kayıp ediyor.
1: Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncularla alakalı Avrupa basınından bazı iddialar geliyor. Omar Marmuş bu isimlerden bir tanesi. İngiliz basını adı sarı kırmızılı kulüple anılan Mısırlı golcüyle başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeden kulüplerin ilgilendiğini iddia etti sevgili seyirciler. Bu konuyla ilgili hazırladığımız bir haber de var. Onu da ekranlara getirebiliriz. Acaba bakalım Omar Marmuş'a ilgi nereden? Ekrana getirelim. Sonrasında Galatasaray olasılığını da konuşacağız. Mauro Icardi ile sözleşmesi sona eren Galatasaray'da forvet transferi için temaslar sürüyor. Sarı kırmızılılar rotasını Premier Lig'e çevirdi. İngiliz basını Galatasaray'ın Manchester City'de forma giyen Mısırlı golcü Omar Marmuş için yeniden harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de gündeme gelen 27 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılıların ilgisinin yaz transfer döneminde yeniden arttığı belirtildi. Haberde Galatasaray'ın Marmuş transferini satın alma opsiyonunu kiralama modeliyle bitirmeyi planladığı aktarıldı. Sarı kırmızılı idarecilerin deneyimli forvet için dikkat çekici bir maaş teklifi hazırladığı, Marmuş'un menajeriyle görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade edildi. Haberde Galatasaray'ın Marmuş transferinde ciddi rakipleri olduğunun altı çizildi. Premier Lig ekibi Tottenham'ın da Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için kısa süre içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Omar Marmuş'la Juventus, Aston Villa, Barcelona ve Almanya'dan birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtildi. Ocak 2025'te Frankfurt'tan 75 milyon euro bonservisle Manchester City'ye transfer olan Marmuş'un 2029'a kadar kontratı bulunuyor. Geride kalan sezon City formasıyla 36 maça çıkan Mısırlı futbolcu 8 gol 3 asist üretti. Omar Marmuş'a bir ilgisi var Galatasaray'ın ama futbolcu tabii ki son derece gözde bir isim. Manchester City'de belki beklediğini çok fazla bulamadı ama Juventus, Aston Villa, Barcelona ve oyuncunun daha önce formasını giydiği Almanya'dan çeşitli takımlar Omar Marmuş'la ilgileniyor. Kartal Yiğit, Omar Marmuş'u Dünya Kupası'nda da izliyoruz. Mısır'la birlikte yarın akşam da Arjantin'e karşı saat 19'da çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya gelecekler. Galatasaray'ın bir ilgisi var. Acaba sarı kırmızılı kulübün aradığı profil midir?
0: Vallahi şimdi evet Mısır'da ben hep turnuvada Fas gibi çok sürpriz bir takım. Marmuş hareketli bir santrafor. Yani şimdi Galatasaray'ın elinde zaten Osimhen var. Kalitesi tartışılmaz. Şimdi Marmuş'un da oluşuyla eğer gerçekleşirse bence iyi bir transfer olur diye düşünüyorum. Ama işte şartları nedir? Hangi şartlarda olacak? Oyuncunun tercihi ne olacak? Bunlar da çok önemli. Şimdi az önce Sanchez'le ilgili konuştuk ya, Dünya Kupası vitrindir diye. Yani ben başka tekliflerde olacağını düşünüyorum. Bu tarz oyuncuları ya daha çok bu tarz turnuvalarda parlayan oyuncuları almak hemen hemen öyle çok kolay değildir. İşin mali boyutu ne olacak onu da görmek lazım ama Marmuş hareketli bir oyuncu. Hareketli bir forvet tipi, santrofor tipi. Yani, Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? Var. Yani Osimhen ayrı bir parantez açıyoruz Osimhen için. Özellikle savaşçı kimliğiyle öne çıkıyor. Ama Marmuş da ceza alanında içerisinde hareketli. Yani Galatasaray'ın, yalnız Galatasaray'ın değil, tüm kulüplerin aradığı niteliklere sahip bir golcü oyuncu. Ya bilmiyorum olur mu olmaz mı, sonuçta işte bu tarz haberler çıkıyor. Belki başka isimler de olabilir diye düşünüyorum ben. O nedenle Marmuş'u alırsa Osimhen'le beraber farklı şekilde de değerlendirebilir Okan Buruk. Yani belki kenarlara yakın da oynayabilir Marmuş. O tarzda bir oyuncu çünkü. İkisi de bir arada oynayabilir. Zaman zaman tek başına da oynayabilir. Çift de oynayabilir. Yani alternatifli bir plan sunabilecek bir karaktere, yani özelliklere sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama dediğim gibi yani başka takımların da isteyeceğini düşünüyor.
2: Ya yani çok da çok yönlü bir oyuncu. Sol kanatta evet. oynar.
0: Yani kenarda da oynayabilir onu diyorum. Yalnız evet. önde değil yani. Kenarda
3: zaten
0: da oynayabilecek.
3: Zaten City'de öyle oynuyorlar.
2: Evet.
0: Genelde kenarda da atabilirsiniz. O yüzden her hocanın elini
2: kırmızı
0: rahatlatacak
2: var, transfer gelişmesi.
0: Oyuncu.
2: Trabzonspor Aral Şimşir'de mutlu sona ulaştı. Milli oyuncunun yarın Türkiye'ye gelmesi planlanıyor sevgili seyirciler. A milli futbol takımımızda da forma giyen, Danimarka'da Midland'de oynayan Aral Şimşir Trabzonspor'a transfer oluyor. Bordo Mavili ekip Aral transferinde mutlu sona ulaştı. Aral Şimşir özellikle geride kalan sezonda sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı. Ağırlıklı olarak sol kanatta izlediğimiz bir isim. Gol ve asist katkısı gerçekten çok dikkat çekici seviyedeydi. Trabzonspor'a ve ligimize çok büyük renk katabilecek çok özel bir yeteneği Trabzonspor renklerine bağlıyor. Detayları Yunus Emre Sel bizimle paylaşacak. Hattan düşmüş olabilir Yunus Emre Sel. Arkadaşlarımız göz atacaklar. Ama o Aral Şimşir'in performansından da kısaca bahsetmek lazım. Oyuncunun profilinden de yine bahsetmek şart. Ağırlıklı olarak sol kanatta oynamayı seven, orada kendini daha rahat hisseden, sağ ayağını kullanan, içeri kat eden, topla beraber son derece sakin, özellikle uzak köşeye yaptığı ayak içi vuruşları durdurulması son derece güç, kaliteli ve yetenekli bir isim Aral Şimşir. 24 yaşında, 19 Haziran 2002 doğumlu, önünde çok uzun yıllar var ve Trabzonspor ondan yararlandığı gibi önümüzdeki dönemde yine Bordo Mavili ekibin transfer bakış açısı kapsamında bunu söylüyorum, gelir elde edebileceği isimlerden biri de olabilir. Son derece kaliteli bir oyuncuyu kadrosuna kattı Trabzonspor. Danimarka Ligi'nde oynadığı toplam 64 mücadelede 15 gol, 23 asist yaptığını da belirtelim Aral Şimşir'in. Geçtiğimiz sezonlarda biraz daha rotasyondaydı Aral ama son dönemde, son sezonda Midland'de çok büyük fark yarattı. Avrupa kupalarında da takımına ciddi anlamda yardımcı oldu. Ulaş Özdemir şu anda telefon attığımızda. Ulaş Özdemir, hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk sevgili Kerem'cim, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Nasıl değerlendirirsin Aral Şimşir hamlesini? Hakikaten heyecan verici bir takviye daha geldi Trabzonspor'dan. Nasıl görüyorsun transferi?
4: Vallahi şöyle, hani hem Türk olması büyük bir avantaj. Çünkü 10+4 kılavına baktığın zaman ve aynı zamanda da bence hani günümüz modern futboluna da oldukça uygun bir hücum oyuncusu olarak görüyorum. Yani sol kanat ana pozisyonu olsa da zaman zaman 10 numara ve sağ kanatta da oynayabilen özelliklere sahip. Ayrıca yani sağ ayağını da kullanabilen, sağ ayağını da kullanan, dar alanda da çözüm üretebilen ve pas kalitesi de yüksek bir profil olarak ben görüyorum Aral Şimşir'i. Tabii Trabzonspor uzun bir süredir aslında Aral Şimşir transferi için uğraşıyordu. Biliyorsunuz devre arasında da bir teklif yapılmıştı Midland kulübüne. Ancak kulüp oyuncuyu vermemişti. Milli takım havuzunda da olan bir oyuncu baktığımız zaman. Yani Trabzonspor'un bence birçok sorununu yani sol kanatta da ya orta saf olarak da değerlendiriyorlar Kerem belki, ama hani orada sırtı dönük çok böyle topu iyi taşıyabildiğini ben şey yapamadım, yorumlayamadım. Katılır mısın buna bilmiyorum ama dribling özelliği bence çok iyi olan bir oyuncu. Yani rakibini birebirlerde çok rahat geçebiliyor. Yani son pas kalitesi ve asist üretimi de bence bu anlamda iyi bir oyuncu. Yani 2025-26 sezonunda yanılmıyorsam 9 gol ve 15'in üzerinde bir asist üretmesi de hani bunun en büyük göstergesi.

0: olarak yorumlayabiliriz. Duran toplarda iyi bir oyuncu. Hem serbest vuruşlarda hem kornerlerde kalitesi oldukça yüksek. Yani ben ezbere bir oyun oynadığını hiç görmedim izlediğim karşılaşmalarda. Ama aynı zamanda iç koridoru da bence çok iyi kullanabiliyor. Bu anlamda oyun zekasını da ben Aral'ın çok beğeniyorum. Yani ceza sahası dışından da etkili şutları var. Belki şunu eleştirebiliriz bu noktada. Yani biraz eksiklerine değinirsek. Fiziksel olarak çok güçlü bir oyuncu değil. Yani o özellikle Türkiye Ligi'ndeki o, yani Danimarka Ligi de böyledir tabii ki, ama sert savunmalara karşı zaman zaman zorlanabilen bir oyuncu. Savunma disiplininde de bence biraz problemleri var. Geri koşularını biraz geliştirmesi de gerektiğini düşünüyorum. Yani istikrarsız dönemleri olabiliyor ama bazen maç içerisinde de oyundan düştüğü bölümler var. Elbette Trabzonspor'un başlayacak olan kampına yetiştiğinde, oyuncu geldiğinde, Trabzon ve Avrupa kamplarını yediğinde ve tabii ki Fatih Tekke'nin de oyun tarzını benimsediğinde hem bu özelliklerini zamanla ben eksikliklerini giderebileceğini düşünüyorum. Yani şöyle de söyleyebiliriz belki, yani klasik çizgi kanat oyuncusundan çok içe doğru kat eden de bir yaratıcı oyuncu da diyebiliriz. Hani kime benzetebiliriz Türkiye Ligi'nde? Biraz işte o Kerem Aktürkoğlu'nun hareketliliğine, işte Arda Güler'in yani o pas kalitesinin kanat oyuncusu versiyonu diyebiliriz. Ve zaman zaman da ben hani biraz belki insanları ya abartma o kadar diyebilir ama sanki Hakim Ziyech tarzına da benziyor. Hani sol ayağına ihtiyaç duymadan da oyun kurabilen bir özelliğe sahip. Yani Trabzonspor'da ne tür katkılar sağlayabilir o Fatih Tekke'nin özellikle geçiş oyununda ve hücumda pozisyon değiştiren kanat anlayışına da uygun olduğunu düşünüyorum. İşte sol kanatta başlayıp merkeze girebilir. 10 numaraya yaklaşarak, işte 10 numara diyeceğimiz pozisyonlara yaklaşıp oradan bir oyun kurabilir. Duran toplarda önemli katkılar verebilir ve Trabzonspor'un geçen sezon özellikle kapanan savunmalara karşı yaşadığı o dar alanı açabilecek teknik kaliteye de sahip bir oyuncu. Yani potansiyeli yüksek, Avrupa'da değerini artırmış bir oyuncu. Doğru sistemde oynadığında bence çift taneli gol ve asist üretebilecek bir seviyede. Yani Trabzonspor'a geldiği anda da kesinlikle ve kesinlikle fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, görüşlerini bizimle
0: paylaştın. Sen ne düşünüyorsun Kerem?
1: Ben bahsettiğin oyunculardan ziyade ben biraz daha çok farklı, çok özel bir isim ama ben Vakeme tarzına daha yakın görüyorum onu. Ulaş Özdemir. Böyle dar alanda daha etkili.
0: Evet, uzun, evet.
1: Çabukluğundan ziyade o dar alandaki sakinliğiyle ve topu sahana çektiğinde kullanma becerisiyle benim çok gözüme hoş gelen bir oyuncu. Son dönemde adı çok anıldığı için Trabzonspor'la biraz daha alıcı gözle izledim ama tespitlerine büyük ölçüde katıldığımı da söylemem lazım. Özellikle rakip alanda Trabzonspor oyunu daha çok oynarsa, daha fazla pas yaparsa, topa sahip olmayı düşünürse bu noktalarda da takıma ciddi anlamda yardımcı olacağı kanaatindeyim.
0: Ya tabii orada
1: bir çok iyi bir transfer.
0: Eyvallah. Orada bir de Saviola var.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla
1: o da
0: şimdi
1: bambaşka bir profil.
0: Evet, o da bambaşka bir profil. Haliyle Fatih Hoca'nın burada tercihini yaparken yani iki oyuncuyu da mutlaka ve mutlaka değerlendirmek isteyecektir. Hı hı. Ama işte belki burada değişkenli bir oyun tarzı da olabilir. Hani Muçi de zaman zaman sola geçiyordu, sağa geçiyordu merkezden. Ama buradaki profilde acaba Aral mı artık bir ön plana çıkacak, ama dediğin gibi ben 10 numara profiline biraz uzak olduğunu düşünüyorum Aral'ın şu an için.
1: Hala önünde uzun zaman var.
2: Evet.
1: İyi de bir teknik direktörle çalışacak. Kendini adayan bir teknik direktörle çalışacak. O teknik becerileri de var. Fatih Hoca ondan yararlanmayı başaracaktır.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Hocam ne dersiniz Aral Şimşir için?
3: İnşallah hayırlı olsun önce. İnşallah sakatsız bir sezon, uzun zaman giderler. Şimdi ben şöyle başlayacağım. Trabzon'a iki tane yurt dışından Türk oyuncu gelmişti. Yunus muydu, Yusuf muydu? Fransa'dan almışlardı. Abdullah Avcı döneminde. Başakşehir'de oynuyor.
1: Yusuf Sarı.
3: Yusuf Sarı. Sarı. Ondan sonra da Cihan geldi. Hemen hemen aynı tarzdalar. Böyle driptingler olan oyuncular. Ama kullanamadılar hiçbir tanesi de. Hiçbirisi de sıçramayı yapamadı. Kendi yerlerinde.
1: Bu ama ikisine göre hocam şimdi daha şöyle, sakin bir
3: şimdi
1: oyuncu.
3: Şöyle,
1: daha teknik kapasitesi
3: de yüksek. Belçika'da oyunlar, Fransa'daki oyunlar ve Danimarka'daki oyunlar ve takımlar bizlerin çok çok farklı oyun potansiyellerine. Alanları bulduğunuz zaman her şeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi öyle bir ülkeye geleceksiniz ki burada kendi şahsi oyununuzdan ziyade kolektif oyununu da bir yerde katacaksınız. Tabii ferdi yeteneklerinizi bir yerde kullanacak. Bakın o çocuklar kayboldu, ikisi de yok. Birisi Başakşehir'de zaman zaman giriyor. Cihan'da kiralık verildi, nerede oynadığını bilemiyoruz. Onda da iyi bir ayak var denildi, kesiliyor denildi ama kayboldu gitti. Kayboluyorlar. Bunları siz geldikleri zaman bu oyunu rahatlıklarını bırakabilecek misiniz? Onların oyun prensiplerini oynadıkları gibi serbest bırakabilecek misiniz? Önemli olan burada. Onlar çünkü o prensiplere alışmışlar. Oyun tarzına alışmışlar. Ne diyorlar? Geri gelmiyor. Defansı. Zaten defansifte çok fazla bir sıkıntısı var. Ama orada oyun tarzları ayrı. Hocanın istekleri ayrı. Oyunlar ayrı. Onlardan beklenenler ayrı. Biz burada onlara o rahatlığı verebileceğiz mi? Buradan yola çıkmak lazım. Yoksa siz kişisel olarak, yetenek olarak istediğiniz kadar olun ama biz onlara o rahatlığı vermediğimiz zaman, o oyun anlayışını sunmadığımız zaman kolektif oyununa da biraz uyması lazım. Onda eksikliği orada da var. Kolektif oyunda da bir eksiklik var. Mutlaka yanındaki, arkasındaki oyuncularla da biraz o birlikteliği, oyun tarzına alıştığı zaman gelecek. Şimdi tabii oyuncudan ziyade Trabzonspor'a konuşursak ne oynayacağını bakmak lazım. Bu sene çok geniş bir kadroyla çalışacaklar ve iki kulvarda oynayacaklar. Onu beklemek lazım. Ondan sonra oyuncular hakkında da biz çok şeyler konuşuyoruz. İnşallah başarılı olur. İnşallah o çocuğun oyununa, yeteneğini, teknik kapasitesini çok fazla kısıtlamadan o oyun özgürlüğünü nerede vereceksiniz? O önemli. Yoksa işte değil mi, öbür çocuklar da bunlar kadar çok aşağı gerilerinde değillerdi. Onlarda da teknik kapasiteleri iyi.
4: Yusuf hala bence yani.
3: Bak ne diyor? Onun tek bir sıkıntısı var. Kolektif oyunda yok. Bunun da o sıkıntısı var. Kolektif oyunda yok.
4: Bunu da hoca yapacak.
3: Şimdi hocayla birlikte sen de olacaksın biraz. Böyle gidersen o oyun, sana hoca tek kişi aynı değil. Oyun prensibi vardır. Nerede sana ben derim ki ileride bunu yap, tamam, ama bir de alverler vardır, çabuk oyunlar vardır, seri oyunlar vardır. Yani bunlar zamanla göreceğiz. Başarılı bir transfer, iyi bir transfer ama işte inşallah öbür çocukların yaşadıkları o senin durumu yaşamazlar. Onların o oyun potansiyelini, oyuncu potansiyelini öne çıkarmak lazım. Vakayeme'ye verdin onu ama Vakayeme tek başına da arkasında yanında neler vardı? Ne oyuncu?
4: Vakayeme bir de bak, güçlü orada, yani.
3: Bir de fizik olarak da bak, Cihan da fizik olarak öyle değildi. Yusuf Sarı da fizik olarak değil. Kayboluyorsunuz yani. Dar alanda falan kayboluyorsunuz. İnşallah o sendromu yaşamaz. Bakalım Trabzonspor şu transferlerde çok iyi gidiyor. Şu anda transfer şampiyonu. Ama o geniş kadroyla birlikte bu sezon neler yapılacağını görmek lazım. İnşallah genç kardeşimize de başarılı olur. Hem bizim milli takımımız için hem Trabzonspor için. İleriye dönük en başta sakatsız sigaram. Sakatsız, Allah sakatlıklardan korusunlar. Gençler biliyorsun bir an evvel kendilerini fazla da zorladıkları zaman. Mesela bak Danimarka'da oynadığı takımda çok fazla geri gelen falan oyuncu değildi. Onu öyle bir sabitlemişler ki o alanda fixlemişler gibi değilim onu.
1: Özgürlük vermiş.
3: İşte orada oyunu, ama bizde işte bizde öyle de. Bizde senin açığını geleceksin, bek gibi kovalatıyorsun. Ondan sonra da önden ondan bir de verim almaya çalışıyorsun. İzliyoruz yani kolay kolay açıkların çok fazla. Neyse onlar teknik olaylar. İnşallah evet. Başarılı olur.
1: Ne dersin Kartal'ı?
4: Beşiktaş'a karşı oynayacaktı kalsaydı.
1: Evet. İyi oldu bence oynamaması.
4: Evet, iyi oldu. Bir kişi eksildi canım. İyi bir oyuncudan bir kişi eksildi. Midland iyi bir takım çünkü. Bir kişi bir kişidir. Bence de iyi bir transfer. Bir kere genç oluşu, Türk oluşu, bunlar hep artı yani bir takım için. Tabii ki şimdi bir de görmek lazım. Yani hemen kolay değil. Başka bir ligden geliyorsun. Her ne kadar evet amir takım oyuncusu olsa da Trabzonspor'a bir alışma devresi olacaktır. Yani ben Fatih Hoca'nın da bu süreçte yardımcı olacağını düşünüyorum Aral'a. Beşiktaş için de konuşuluyordu bir ara. İyi bir oyuncu. Yani Beşiktaş'a da gelseydi bence belki de direkt oynayabilecekti. O kapasitede bir oyuncu. Tekniği çok iyi. Şutları, özellikle işte kenardan içeri kat edişleri falan. Hayırlı olsun. Yani tabii lig başlayınca göreceğiz. Şimdi ben hep söylerim. Yani bir herhangi bir transferi şöyle olur, böyle olur demek bence önceden kestirmek mümkün değil. İşte Mahmut Hoca örnekler vardı, verdi işte Yusuf Sarılar, Cihanlar geldi. Kimler geldi, kimler geçti. Her takım için geçerli. Fazla bir şey gösteremeden gittiler. Ama şu an bakıldığı zaman kağıt üzerinde iyi bir transfer. İyi bir transfer yaptı Trabzonspor. Maliyeti de ona göre vardır doğal olarak. Yerli oluşu zaten çok çok büyük bir avantaj. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş da mesela İlhan'ı aldı. O da genç bir oyuncu ama Aral İlhan'dan daha tecrübeli. Daha önde. Yani şey lig tecrübesi çok daha fazla.
1: O saydığım hepsinin önünde.
4: Yani hepsinin önünde. Yani iyi bir oyuncu aldı Beşiktaş'ın.
1: Cihanlar, Yusuflar.
4: Kesinlikle. Yani iyi bir transfer. Onu
2: şey
4: söyleyeyim.
2: Yapmak lazım. İyi bir transfer. Yabancılara taradığın toleransı, özgürlüğü kendi oyuncularına
4: vereceksin. Tabii canım. Kendi çocuklarımıza işte tanımak
2: biz de,
4: lazım.
2: Biz de onu sabretmemiz lazım. Taraftar olarak da biz yorumcularda. Yani kolay değil şimdi bakın orada ne kadar rahat oynayabiliyor, ne kadar maçtan da izleyenler bilirler ama biz daha farklı bir şeyler katıyoruz. Olmayanları vermek istiyoruz onlardan.
1: Biraz
2: istiyoruz.
1: Baskı oluyor.
4: Baskı olmayacak işte genç oyuncu.
2: Baskı
4: de,
2: olur. Baskı orada da Avrupa'da
4: olur,
2: da var
4: olur da ama
2: şu var, oyuncunun oynadığı mevkinin dışına çıkmaya çalışıyor. Ondan daha fazla şeyler istiyor.
1: Bu arada bakayım. Bazı oyuncu da hocam o baskıyı sineye çeker. Çok hissetmez yani. Aralı da tanımıyoruz ama böyle futbol oynayışına baktığımda öyle baskıdan çok etkilenecek.
2: Ya şimdi tabii oraları o kadar çok
1: tarzına bakın.
2: O kadar olabilir. Çok rahat yerler ki gittiğin zaman işte kuzey herkes sizi oyuncu sayısınız kendi takımınızı tuttuğunuz taraftarsanız sizi hep hüsniyetle karşılıyor. Kötü kelimeler yok, bir şey yok. Yani oraya bir tiyatro seyreder gibi gidiyorlar.
1: Bir hafta sonu aktivitesi.
2: Tamam, tezahüratları falan var. Başarılı olmalarını istiyorlar ama burada bizim biz daha değişik düşünüyoruz. Bizim kültürümüz daha değişik. Onun için yabancıları tanıdığımız o toleransı biz kendi çocuklarımızda vermiyoruz abi. Belki de işte o saydığım iki tane isimler onlardan da kaybetmiş olabilir. O baskıyı da kaldıramadılar. Bizde de biraz şey var, kabahat var. Üzerine gideceksin, oynat. Oynat, çekinme. Çekinme, sonuna kadar git varsa bak. Olay nasıl oynattın sonuna kadar gitti değil mi?
1: Tabii.
2: Ya varsa oynatacaksın ve ona o özgürlüğü vermek lazım. Ha, belli bir prensipler içinde. İnşallah burada çok çok daha iyi olur. Hem Trabzonspor kazanmış olur hem de Türk futbolu kazanmış olur.
4: Geldiği lig kolay bir, yani kolay dediğim daha baskının olmadığı rahat bir lig. Taraftarın işte dediği gibi güzel bir şekilde izledi, rahatça izledi bir lig. Yani burada farklı bir şey bekliyor, onu da söyleyelim.
1: Bir araya gideceğiz. Az sonra yeniden birlikte olacağız sevgili seyirciler. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Konuşacağımız çok şey var.
5: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofisimizde.

Fatih. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: ediyor. Son bölümde Trabzonspor'un transferi Aral Şimşir üstüne konuşmuştuk. Galatasaray sohbetimize bir virgül koyduk. Biraz daha sarı kırmızılı takımın gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunalım. Sonrasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da mutlaka konuşacağız. Hocam, Marmuş'la ilgili sizin fikrinizi soramadım.
1: Ya sevgili Kerem, işim olarak güzel de. Bir mukavelesi devam ediyor. Kulüp evet. de bırakmıyor. Değil mi? Öyle evet. yani şu anda gönderme diye bir şey yok.
0: Kiralama olasılığı olabilir.
1: Bilemeyiz onu ne kadar doğru kiralık vermek istiyorlar mı? Çünkü piyasaya bakıyorsun işte belli santroforlar. Ama şu var, çok yönlü bir oyuncu. Tek bir santrofor olarak değerlendirmemek lazım. Forvet hattının her yerinde oynayabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu. Alabilir misiniz, gelir mi? Abi çok çok külfetli bir şey olur Kerem.
0: Evet.
1: Yani çok külfetli olur. Şimdi Galatasaray'ın tabii şu andaki konumuna bakıyoruz. Bir santrofor elzem oldu. Bir tane değil, iki tane santrofora ihtiyacınız var. Artı stoperde eğer Sanchez giderse yine iki tane ihtiyaç var. Kalırsa bir tane ihtiyaç var. Var yani stoperler çok biliyorsunuz da işte santrofor mevki sıkıntılı. Ya aldınız bu sefer oklar hocaya gelecek, nasıl oynayacağınızı bunu da bekletemezsiniz. Dışarıda değerlendirme şansınız daha çok olur. O tarzda bir oyun modeline gidersiniz. Veyahut da çift santrofor oynarsanız onlar tabii hocanın vereceği kararlar ama ben Osimhen'deki denildiği gibi zor transfer falan deniyordu ama Osimhen konumu değişikti. Osimhen'le kulüp arasında Napoli arasındaki sürtüşmelerden dolayı Osimhen serbest gibi kalmış bir şeydi yani, dışarıdaydı. Bu öyle değil. Bitirilirse mükemmel bir iş yapmış olur ama ben zor görüyorum o transferi.
0: Can uzun bir olasılık olarak uzun süredir konuşuluyor.
1: Yani konuşuluyor. Can da aynı şekilde. Önemli olan vereceğiniz kulübün, Frankfurt'un istediği meblağ önemli. Onu verebilir misiniz? Bir de şunu düşünmeniz lazım. Biz de ya alırız şu kadarı satarız. Transfer bu şekilde değil. Alıp satmak değil. Alıp faydalanmak. Uzun zaman faydalanmak. Ondan sonrasını ileride görülecek zamanlar. Orada gösterdiği performans sizde göstermeyebilir. Geldi burada zarar da edebilir. Her oyuncu için geçerli. Sadece şu anda ismini konuştuklarınız için değil. Ama biz alalım şu kadar alırız, oradan bunu şu kadara satarız. Öyle bir dünya yok yani. Bunun garantisi de yok. Onun için siz önce aldığınız oyuncudan, sarf ettiğiniz meblağdan bu oyuncunun gidebildiği yere kadar, götürebildiği yere kadar faydalanmanız gerekecek. Can'ın da hiçbir zaman için garanti yok. Frankfurt'ta gösterdiği başarıyı Türkiye Ligi'nde gösterecekti. Bilemezsiniz yani. Öyle çünkü onun oyun tarzları, oyun tarzları, buradaki rakipler, buradaki o bizim oyun kültürümüz. Yani hepsi
2: buradaki işte baskı, basındaki eleştiri
1: abi,
2: Avrupa'da falan yok mu?
1: Baskıdan ziyade oyun önemli. O çocukların orada aldıkları, o eğitim aldıkları oyun anlayışı burada ne şekilde götürürsünüz? Her şey bunlardan var. Biz çünkü yerinde gördüğümüz oyuncuyu izliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman aynı performansı niye? Tek bir oyuncudan kurdu. Takım oyunu çok önemli. Yani ben geliyorum, ben sizi kurtaracak halim yok ki tek başıma. Tamam, tek başıma bir faydalı bir şeyler olur ama takımla birlikte yapacağınız bir şeyler. Şimdi Can'ı aldın. Can'ın oyun kültürünle sen burada aynısını ona sunamazsın. Aynı şekilde gitmezsin. Buraya da adapte olursa çıkış yerine düşüş yaşamaya başlayabilir. Bunu da görmek lazım. Onun için biz her şeyde aldık. 30'u aldın. 30'u aldın adamı 70'e satman lazım. 2 sene sonra aynı performans olacağını bilemezsin. Ne kadar çıkacağını veyahut da çok üst seviyeye çıkar.
0: Oyuncunun kalitesi ve potansiyeli

0: potansiyelini düşünürsek.
1: Şimdi kalite ve potansiyel ligler aşağı, Şampiyonlar Ligi'nde devamlı oynasan, bütün ne bileyim 15 maç oynasan aminle. Oradaki oyun tarzları, yani 15-20 maç öyle bir ligde oynarsan, senin ligin seni kandırıyor. Seni kandırıyor. Çünkü neden kandırıyor? İşte Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon diyoruz ya, işte yarı saatte top oynuyorlar. Burada hep iyi gözüküyorsun, hep iyisin. Ama de süreklilik önemli burada. O oyun tempolarının sürekliliği önemli. Canın tabii geldiği zaman burada izlenmesi bir hoş olur, bir zevkli olur ama tek canla da bitmiyor yani. Tek canla da kapatamazsın. Onun arkası da önemli. Çünkü onu orada tamamlayıcı mercilen neresi? Yan tarafı, arkası, değil mi? Arkadan gelen oyuncuların da etkinlikleri ve oyun tarzları çok önemli. Bakalım yani, bir bitirdikten sonra bu işler, her şey konuşulacak Kerem. Tek tek isim olarak gidersek, yetenek olarak nasıl Aral için diyoruz ki yetenekli oyuncu, değil mi?
0: Evet.
1: Can için de aynısını söylüyor, yetenekli, ama sadece yetenek etmiyor. Buraya geldikten sonra da o yetenekleri takımla birlikte kolektif oyuna sergilemesi önemli olacak. Onlar da transferler gerçeği Aral'ı gerçekleştirdi. Aral'ı seyredeceğiz. Şimdi kesin diyorsun. Bu tamam. Biz burada seyredeceğiz Aral'ı.
0: Evet.
1: Ama canlı daha bitmemiş bir şey. Bittikten sonra takımın da her şey hazır olduktan sonra tamam diyeceksin. Mesela işte stoperde eksin ben diyorsun. Stoper, santrafor'da eksin. Daha buralar tamamlanması lazım. Bunlar da herhalde biraz süre alacak gibi gözüküyor Galatasaray'dan.
0: Beğeniyor musun Can'ı?
2: Ha, iyi oyuncu tabii canım. Can yani, benim beğenip beğenmem öyle olacak iş değil yani. Tabii ki beğeniyorum. İyi bir oyuncu. Ama yani ben de katılıyorum yani Mahmut Hoca'nın dediği gibi. Şimdi bir oyuncu içine orada iyi oynadı, burada hemen aynı beklentiyi bilmiyorum hemen karşılar mı? Kolay değil. Galatasaray büyük takım. Yani beklentiler, takımın beklentisi, hocanın beklentisi, camianın, taraftarın beklentisi şimdi Can'dan çok fazla olacak. Yani iyi bir bonservis ücretiyle gelirse gelecek. Yani o nedenle hemen şöyle olur böyle olur demek bence yanlış. Ama yetenekli bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın oradaki ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Karşılayabilir. Yani lig için zaten bir sorun olacağını düşünmüyorum ama Şampiyonlar Ligi'ndeki ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Onu da hemen şimdiden söylemek bence yanlış olur. Daha belki tecrübeli isim alacaktır bence Galatasaray o bölgeye. Ama Can ilerisi adına, belki ileride de maliyetin üstünde bir şekilde satılabilecek bir oyuncu. Tabii bitmeden ya bunları biz konuşuyoruz tabii de ki afaki, yani herhangi bir imza olmadan, iş bitmeden, açıklama olmadan bizim şu anki düşüncelerimiz. Yani oyuncu tabii ki kötü değil. Ama ne yapar, ne eder, nasıl oynar, hangi bölgede, hoca nerede, nasıl yararlanır işte kendi şimdiki takımında oynadığı gibi mi oynar Almanya'da? Ya bunlar hepsi bir soru işareti.
1: Sağlıklı yaşa, iyi çok yaşa.
2: Ama bakıldığı zaman tabii ki iyi bir oyuncu.
1: Çok fazla geriye gelen bir oyuncu değil. Önde çok faydalı olan bir oyuncu. Oyunu da o şekilde kullanıyorlar ve o şekilde hazırlamışlar.
2: İşte burada onu yapabilir i̇şte, mi?
1: Çok ikili mücadeleden ziyade daha çok ofansif kurgusu iyi olan bir oyuncu. Oyun bilgisi çok iyi olan. Dışta da oynatıyorlar, oynatmıyorlar.
0: Çok iyi şutör bu efendim, arada. Çok iyi bir şutör.
1: O da var. Oyun sezgisi çok iyi. Bak çok kaliteli bir oyuncu. Ama biz ondan orada yetiştiğinin tam dışında bir şeyler katmak, belki de ilk seneden faydalanamayabiliriz o şey. O şekilde istersek, o şekilde düşünürsek. Onun ofansif yeteneklerini, ofansif katkısını, tabii geriye gelmiyor demek bu 90 dakikada hiç gelmiyor anlamında değil. Ama çok fazla aktif değil orada. O fizik gücü oraya kadar öyle değil. Onu daha çok hep önde kullanmışlar. Onun yeteneklerini, oyun bilgisini ve senin de dediğin gibi o şut kabiliyetini ve net şutları var. Onu önde faydalanır. O duvar pasları falan vardır, ara pasları vardır. Yani girer driptingde, yaşadı, gördük bunları, biliyoruz, biz de seyrettik.
0: Bu arada Aral'dan bahsederken söyledim, topla çok sakin diye. Can daha da sakin. Şimdi, ve özgüvenli. Şöyle, kolay top kaybı yapmaz. Dedim ya,
1: bu çocukların bu özgüvenini biz geriye çekersek, bunlar da kavgacı bir futbolcu yaratmaya çalışırsak kaybederiz. Bunları bu tarzda kullandığın zaman onlardan faydalısın, takıma da faydası olur. Biz buna ne kadar hazırız? Onun arkasındaki oyuncular işte önemli burada. Frankfurt'ta o tarzıydı. Aral'ın da o tarzıydı. Aral daha çok sol tarafta oynattıkları için arkasını sağlam almışlar.

0: Sen burada kullandılar. Sané de hep öyleydi. Yani bu tarzdaki oyuncuları önde kullanmanız önde faydalı olur size. Önde ihtiyacınız olur. Geride biz de tabii daha fazla yük bindirmeye çalıştığımız zaman bu sefer esas kapasitelerinde altına düşebilirler. Bu tabii sonraki işlevler. Önemli olan oyuncuyu bitirmek. Bitirirlerse çok çok iyi bir oyuncu almış olur. Bak tekrar da söyleyeyim. Ama sonrası ondan sonra başlayacak işte. Orada benim fonksiyonlarım öne çıkıyor. Takıma oynatacağım oyun ortaya çıkıyor yani teknik direktör olarak. Siz burada onun oyununa, takımın oyununa adaptasyonlarını hazırlayacaksınız. Bu da tabii zamanla. Ama candan bir şöyle söyleyelim. O oyunu iki yönlü oynayan falan bir orta saha olarak düşünmesinler. O tarzda bir oyuncu değil. Ofansta çok etkili bir oyuncu ve hep öyle kullandı.
1: Evet.
0: Nürnberg'de daha çok zaten öne çıkan planla oyun bilgisi o şekildeydi. Frankfurt'ta da zaten herkes biliyor, görüyor da. Bakalım hayırlısı.
1: Misal hocam yani canı alsanız Osimhen'le beraber de kullanabilirsiniz.
0: Zaten öyle oynatacaklar. Arkasında oynatacaklar.
1: Osimhen'in yokluğunun olabileceği bir dönem yaşanırsa ön tarafta da değerlendirebilirsiniz ama tabii çok daha farklı
0: Türkiye Ligi'nde belki seni söylediğin olabilir de öbür tarafta olmaz. Şampiyonlar Ligi'nde olmaz. Şampiyonlar Ligi'nde senin net santrafora ihtiyaç var. Net o ikili mücadele, o korakollarda, o hava toplarında falan böyle yani işte o Osimhen tarzında.
1: O fiziksel oyun bekleyemezsiniz.
0: Yani o bak Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Ama şunu vaat etmez mi misal?
0: Arkadan gelirse çok faydalı olur.
1: Arkadan da gelir hani öndeyken de biraz daha derine gelip kanat oyuncularıyla bağlantı yapabilir. Yani kanat oyuncuları da can gibi bir futbolcu sahadayken eğer en önde oynuyorsa olarak bunu söylüyorum. Onun boşalttığı alanlara girebilirler, onlara servis yapabilir. Yani etrafındaki oyuncuların da skor kapasitesini arttırabilir.
0: Kanat oyuncuları mesela Sané gibi bir oyuncu var. Onu zaten yapıyor o tarzda.
1: Ama bu arada Osimhen'le beraber oynadıklarında da çok demarke kalma ihtimali var.
0: Şimdi şöyle Osimhen'le oynadığı zaman o boş olanları zaten bulur ki o tarzda oynatıyorlar. Arkadan şimdi böyle gördüğü zaman daha faydalı oluyor sonra. Daha öbür türlü markaj altında kalacak. Belki de orada rahat aksiyonlarını bulamayabilir ama arkadan geldiği zaman mesela düşün Osimhen yok Barış attın orada.
1: Evet.
0: Barış o hani biz diyoruz ya doğaçlama oyununu oynayacak. Bu da arkadan pozisyonları girebilir. Tabii biz bunlar candaki o potansiyeli kapasiteyi bildiğimiz için konuşuyoruz.
1: Evet, varsayımlar üstüne
0: Herhalde da aynısını konuştuk. Eksiklerini bu çocuklar hep ofansif yönleri çok kuvvetli. Bunlardan siz fazla bir yük üzerine bindirmeye kalktığınız zaman o ofansif kalitelerini aşağı çekebilirsiniz. Onun için biz kaybettiğimiz oyuncular çoğunlukla da bu tarz oldu. Onlar kendi oynadıkları ülkelerde onlarla çalışmadılar. Hep önde çalıştılar. Hep ofansif yönde etkili oldukları için oraya hazırlandılar. Biz ama daha fazlasını istiyoruz yani. Oyunda hep iki yönlü oynuyor. 90 dakikada iki yönlü oynama şansları yok.
1: Evet.
0: Olmazdı. Olduğu zaman da zaten siz o başarıyı alamazsınız onlardan. Nasıl Mertens buraya geldi devamlı adam hep 90 dakika iki yönlü mü oynuyordu? Mertens'in esas özelliğini biliyorsun dışarıdan oynayan adam. Dışarıdan gelip de. Sonra birkaç kere Napoli'de işte de 10 numara pozisyonunda falan oynadı ama özellikleri hep dışarıdan gelip oynayan bir oyuncuydu. Hayırlısı önce bir biterse ondan sonra da oyun tarzları, oyun modelleri, hocanın oyun anlayışı, ikinci bir santrafor geldiği zaman sizin Manchester City'deki oyuncuyu almaya kalktığınız zaman Mısırlı yedek bekleyecek bir oyuncu değil. Bu sefer ne olacak? O da dışta oynayacak. Dışarıdan getirip oynatmaya çalışacaksınız ki o özelliklere sahip. Vallahi Kerem isimler çok iyi. Bir de artı gene bir orta saha arıyorlar. Bir sürü Odegaard'ın filan isimleri geçiyor.
1: Evet.
0: O da
1: Ödegaard'la ilgili bir şey yokmuş zannediyorum.
0: Ben geçiyor. Çıkan bir sürü isim çıkıyor. Evet, ben çıkan evet. İsimlerden mesela Ödegaard'ı aldığın zaman komple bir oyuncu. Doğru mu?
1: Tabii.
0: Komple bir oyuncu yani orta sahanın çok büyük yükünü kaldırırsın oyunda da olarak. Defansif anlayışta da, ofansif anlayışta da, pozisyon anlayışında da elindekilerin üzerinde bir oyuncu. Yani bu gerçeği de konuşmak lazım. Gerçeği tabii de yatırmak ki lazım. Ya böyle oyuncular sizi getiriyor bir yerlere. Şampiyonlar Ligi'nde söz sahibi oluyorsunuz. Liginizde zaten olabiliyorsunuz. Şimdi bir çırpıda

0: Yayın Kurulumu'na da yardımcı olabilecek bir profile mutlaka yönelecek mi Galatasaray? Yani bu oyuncuların isimlerinin geçmesini bu hususta bir sinyal olarak algılamalı mıyız?
1: Ya şimdi şöyle, ikisi isimden yarışıp Kamavinga'yı mı alırsın, Turam'ı mı alırsın? Hangisinin, ikisinin de çift yönlü oynuyor ama bence Turam daha önde. Ofansif yönde de, katkı yönünde de. Oyuna Kamavinga'da o da katkıları var ama bence daha çok Torreira'nın biraz daha hızlısı diyelim, daha çabuğu diyelim. Ama size ne var, işte Odegaard gibi oyuncudan bahsettik. O tarzdaki bir oyuncuya ihtiyacınız var. Zaten sizin bir ne derler, Torreira'nız var, Lemina'nız var. Bunların önünde bir oyuncu olayı, hem oyunu da yönlendirecek bir oyuncuya ihtiyacınız var. Bilemiyorum, Kamavinga'da biliyorsun son dönemlerde epey de düşüşte yaşadı.
0: Evet.
1: Epey düşüşü. Ama bu sadece ondan değil, yani Real Madrid'in düşüşünde takım olarak da düşüşten kaynaklanıyor. İsim olarak iyiler ama bence mesela işte oyunu iki yönlü dediğimiz zaman nedir, ne gerektiriyor? İşte Odegaard gibi var, yani bir sürü isimler var. O tarzdaki isimleri bulmak için de aklımıza gelmiyor birden. O kadar çok isim geçiyor ki. Yani size hem ofansa yardımcı olacak hem de defansa yardımcı olacak profillere ihtiyaç. Çünkü iki tane sizin elinizde var o tarzda. Yani şöyle söyleyelim, İlkay'ın daha çabuğu, daha aktifi değil mi? Oyunun iki yönlü.
0: Turam için mi söylüyoruz?
1: Turam için de, yani onlar işte size faydalı olur. O tarzdaki oyuncuları getirirseniz faydalı olur. Bırakırlar mı, bırakmazlar mı, gelirler mi, gelmezler mi? Hepsi isimleri çok çok yukarıda ve çok iyi yerleri görmüş oyuncular. Kerem, kolay değil hani bu transferler. İsim geçenler çok çok zor isimler. Ve çok kaliteli isimler. Hani biz deriz ya, şu oyuncu alırsam bu oyuncu Türkiye Ligi'nin üzerinde oyuncu diye, değil mi? O tarzda oyuncuları söz ediyorsunuz. Yani söylediğin oyuncular o tarzda.
2: Mamuş'u diyorsun, City'de adam.
1: Kim?
2: Mamuş.
0: Marmuş.
2: Marmuş, pardon. Omar Marmuş. Yani City'nin oyuncusu.
1: Ha yani?
2: 60 milyon euro yakın bonservisi var. Yani böyle bir günde, iki dakikada falan olacak işler değil. Yani biz burada tabii konuşuyoruz da hep yani zaman zaman boşa konuşuyoruz yani bu işler.
1: Ya isim kolay değil. Konuşuluyor işte transfer sezonunda maalesef.
2: O paralar
1: maalesef
2: verilir mi, verilebilir mi, verilmez mi?
1: Kartan
2: yani
1: öyle bir isimler çıkıyor ki biz de biliriz olmayacağını ama mecbur konuşuyorsun yani. Ne diyeceksin transfer sezonunda? Bin tane isim var. Her gün bir isim çıkarma abi, her takım için her gün hep de o kadar çok isim çıkıyor ki. Ve bu isimleri nerelerden işte buluyorsunuz, hocam, nasıl buluyorsunuz, nasıl gelecek, kimler tabii konuşuyor?
2: Önüne geçilemiyor yani, bunlar hep çıkıyor. Çıkacak da, bu yıllardır böyle gelmiş, böyle gidiyor.
1: Şeyde izleyicilere de biraz şey geliyor yani, artık komik olmaya başladı o işte. Ama maalesef çıkanlar, büyük takımların isimleri, söylenen oyunculardan yola çıkarsak mecbur konuşmaya kalkıyoruz yani. Bunlar bilinen, sadece Avrupa değil, dünya piyasasında bilinen isimler yani. Onları da bizim takımlarımızda söyleniyor, geçiyor. Doğru mudur, değil midir? İçeriden bilgi aldım, dışarıdan bilgi aldım. Bunlar çoktur bizde.
0: Evet.
1: Maalesef bilemiyorum ama şu anda tabii net olarak üzerinde gidilen Galatasaray, net olarak bütün kamuoyunda ve Alman piyasasında da konuşulan futbol piyasasında can var. Can uzunlar. İyi bir dilik olarak da bitirirlerse iyi bir iş başarmış olurlar. Türk tabii olmasından dolayı, Türk kökenli olmasından dolayı Türk pasaportu bize şu anda makbule geçmeye başladı. Takımlarımız mesela Salih'i de aldı Beşiktaş.
2: Evet.
1: Yani ihtiyacınız oluyor Türk oyuncular. Önemli. Yani inşallah canı bitirirler. Ondan sonraki de Sanchez gider mi? Giderse hangi stoperi getirirsin? Bak hepsi bir çırpıda 2-3 mevkinin oyuncuları. Bak santraforunuz yok şu anda. Tek bir tane Osimhen var.
0: Evet. Icardi de ayrıldı. Tabii. Görünen o.
1: Hayır, şu anda öyle gözüküyor.
0: Lemina'nın henüz sözleşmesi uzatılmadı ama bu noktada bir problem yok. Gabonlu oyuncu sarı kırmızılı kulüpte kalacak. Görüntü o yönde. Nasıl değerlendiriyorsun Lemina ile Galatasaray'ın kontrat yenilemesini? Daha farklı bir profil düşünülebilir miydi, yoksa pek çok pozisyonu doldurabilecek Lemina ile yola devam etmek mantıklı mı?
2: Ya bence mantıklı. Yani bildiğiniz oyuncu gelmiş, daha öncesinde de zaten ligi biliyordu. Ben doğru olduğunu düşünüyorum.

0: Yani oyuncu ayrılmadıktan sonra bir sıkıntı yok. Kendi istiyor. O nedenle yönetimin yola devam etme kararı bence mantıklı. Yani bildiğiniz bir oyuncu. Tabii şartlar nedir? Mali şartları bilmiyorum. Açıkladılar mı? Nedir ne değildir? Ne kadar alacak bundan sonrasında? O yüzden ona da bakmak lazım. Ama tecrübeli bir oyuncu. Yani çoğu maçta bence iyi katkı verdi. Her zaman zaman sakatlık problemi oldu. Oldu mu? Oldu. Ama onun dışında Lemina hiçbir iş yapmadı diyemezsiniz. Ya bilmiyorum hangi isteyen var mıydı? Bir ara gidecek dendi. Teklifler var dendi. Eğer bir teklif de varsa, iyi de bir teklif olduysa da nasıl Sanchez için aynı şeyi konuştuk. Lemina için de aynı şey geçerli. Yani gönderebilirsiniz. O bölgeyi zaten çok yani tabii şey kullanan bir takım Galatasaray. O bölgede çok fazla sıkıntısı yok. Takviye de yapılabilir Lemina'nın gidişinden sonra ama demek ki hocanın talebi kalsın yönünde. Ya ben niye kaldı demem açıkçası.
1: Lemina için. Lemina giderse bu sefer ama 2-3 tane takviye yapman gerekecek. Şimdi orada kim var? Bakıyorsun şimdi elinde mevcutlardan çıkalım mukavele olarak. İlkay var. Kim var? Kaan var kullandın değil mi? Kaan Ayhan var. Lemina var. Torreira var şu anda. Defansif orta sahadan bahsettik. Doğru mu?
2: Evet.
1: Burada Lemina'yı gönderdiğiniz zaman 3 tane var. Bu sefer çok eksilirsiniz yani. Dinamik oyuncu olarak da çok eksilirsiniz. Türkiye Ligi için de geçerli bu. Sadece Avrupa Ligi için değil. Lemina hoca her türlü düşünüyor. Hem orta sahada zaman zaman oyunun gidişatında yaşadık bunları da. Stoper'i de çekti. Mesela sarı kart sıkıntısı olanlar oyunun gidişatında kırmızı kart görme sıkıntıları Sanchez'i falan attı, aldı birkaç kere biliyorsun. Lemine yattı oraya. Kaan Ayhan'ın da bu şekilde oynama pozisyonları var. Bekte de oynatabiliyorsunuz ama artık sizin elinizdeki orta saha biraz dinamikleşmek mecburiyetinde kaldı Kerem. Bunların üzerine çıkmak mecburiyetindesiniz. Çünkü artık çok statik olmaya başladı. Bu Türkiye Ligi'nde de bir sıkıntı yaşatabilir size. Yani Türkiye Ligi içinde yaşatabilir. Tamam şu ana kadar götürdüler ettiler ama burada eğer Lemina'dan da ayrılırsanız benim bu şahsi görüşüm iki tane hakikaten çok seri ve çabuk oynayacak orta saha ihtiyacınız var. Tabii dinamik burada da. Zaten dinamik olmazsa, atletizmimiz yoksa, teknik kapasite, oyun bilginiz yoksa buralarda olma şansınız yok. Bu takımlara gelemezsiniz. Öyle oyuncular şu var mı? Var piyasada bir sürü var da. Tabii şeyler önemli. Rakamlarınız önemli ve telaffuz edilen
3: oyuncu
1: rakamlar.
3: Oyuncu 33 yaşına girecek hocam Eylül'de. Bu ya, kafanızda bir soru işareti oluşturuyor mu?
1: Şöyle Lemina'nın biliyoruz verirken. Kısa kısa adale sakatlıkları oluyor. Evet. Adale sakatlıkları var. Ya şimdi çok fazla bir satış bekleyemezsiniz. Çok büyük rakam gelmez. Ya 10 milyon geliyorsa bonservisini...
3: Yok zaten oyuncu şu an boşta. Yani başka bir yere de imza atabilir. Ama Galatasaray oyuncuyla uzatacak kontratı.
1: Ya şeyi de Kerem ne derler... Oyuncunun isteyeceği meblağlar önemli. Sizden beklentisi önemli. Ne kadar bir mukavele isteyecek? 3 senelik mi isteyecek? 2 senelik mi isteyecek? 1 artı 1
3: çok olur zaten.
1: 1 artı 1 mi isteyecek? Yani sizden talebi çok önemli. Ama gittiği zaman da işte bir değil iki tane daha bu sefer oraya ihtiyacınız oluyor. Yani 3 tane orta sahaya kalıyorsunuz defansif orta sahaya. Hadi tam tatmin edici olmaz Singo diyeceğim oraya da o değil yani. O tarzda kullanamazsınız onu orada. Oraya 3 tane kalıyor gönder gittiği zamandan itibaren 3 tane 2 tane defansif kurgusu iyi olan yani dinamik orta sahaya ihtiyacınız var. Zayıflarsınız, zayıf düşersiniz.
0: Bence normal ya yani doğru kalması olan. Yani sezona hiç olmasa sıkıntısız başlayacak.
1: Ama yine bir tane o vakit bir tane de ikisinin önünde olan.
0: Önde oynayacak işte olanlar. O Mertens tarzı değil mi? Galatasaray'ın ihtiyacı var ona.
1: Kime?
0: Yani önde oynayacak.
1: Yok yok o şekilde demedim. Ben ikisinin de önünde olan oyunu iki yönlü oynayan o tarz oyuncu dedim.
0: Bence alacaktır Galatasaray.
1: Önde zaten şeyi alırsan canı alırsan can sana o faydayı
0: can
1: sağlar.
0: Doğru canı alırsan canı yapar.
1: Faydasını sağlar. İçeride de halledebiliyorsun ama
0: İçeride de var.
1: Biz tabii şunu
0: Yusuf
1: diyoruz.
0: Oynuyor.
1: Bak tekrardan
0: Yunus, pardon Yusuf diyor.
1: Sana şöyle söyleyeyim. Eğer bu orta sahayla kalırsan çok dinamiklerini kaybedersin. Yani Türkiye Ligi'nde de kaybedersin. Buraya

0: bir ateşleme şart yani. Bu Kamavinga dedin işte, ne bileyim Turan dedin, onların daha değişik karakterlikte oyuncu kalırsa Lemina'da bir tane şart almanız gerekiyor. Bu sefer orta sahada da işte şeyi nasıl kullanacaksın? İlkay'ı nasıl kullanacaksın? İlkay nerelerde olacak bu takımın içinde? Pozisyonu nerede olacak?
1: Tabii bir de İlkay var şu an
0: itibariyle. Sara var da.
1: Duruyor değil mi?
0: Sara, şimdi biz konuşuyoruz da Sara da var da.
2: Evet.
1: Bak, Sara zaten.
0: Sara da var. Yani bunların nerelerinde olacaklar? Nasıl kullanacaksınız? Elinizden çıkaracak mısınız? Kalacak mı? Ya, çok bir çırpıda bak Sara'yı unutmuştuk. Sara da geldi. Yunus da var. Yunus'u dışarıda da oynuyorsun. İçeride de oynatıyorsun. Can'ı da aldın. Buraya getirdin. Koydun. Hadi tamam. Yani orta saha epey bir kalabalık oluyor mu? Bu kalabalıktan verim ne kadar çıkar ortaya? Ve daha hala da orta saha grubu. Bu sefer ben şeyde az kaldım. Stoper mevkii. Kısıtlı bir stoper mevkii var. Yani içeride bu sefer işte devşirmeye gidiyorsun. Ben diyorsun bunu Lemina ile kapatırım. İşte Kaan'ı oynatırım. Singi oynatırım. Gene o şekilde bir toparlama olayı oluyor. Bilemiyorum doğru mudur o seçimler. Yani Sanchez'i de giderse bu sefer...
2: Lemina'yı da bir noktada stoper olarak da değerlendirme fikri ağır basıyor.
0: Dedim ya zaten onu kullanmak için tutabilir. Ama yeterli mi bilemiyorum yani şimdi Kerem.
2: Stoper performansları da eksiklerin olduğu dönemde fena değildi sanki, beklenti yani, üstüydü hocam.
0: Türkiye Ligi'nde tamam da Avrupa'da, ben hep Avrupa'ya düşünüyorum. Türkiye Ligi'nde elindeki kadroyla işte bir çırpı gidiyorsun. Ama Avrupa Ligi'ne girdiğin zaman Avrupa Ligi'nde yetmez Lemina. Ben çünkü bak Lemina'nın Afrika Şampiyonası'nda stoper 2 maçını izledim. Ya dedim inşallah bir daha oynatmazlar orada. Yani o benzemiyor şeye, internasyonel seviye Türkiye Ligi'ne benzemiyor. Burada senin ön tarafın, orta sahan falan işliyor. Ama iş internasyonel seviyeye geldiğin zaman orada bütün defa meydana çıkıyor. Yani şöyle olur. Oyun içinde Allah göstermesin bir sakatlık var, mecbur kalırsın atarsın, ama Lemina'ya güvenip de Şampiyonlar Ligi'ni ben orada oynatırım. Bu benim kendi görüşüm bu. Orada fiyaskoyu yaşarsın abi. Büyük fiyasko yaşarsın.
1: Tabii tabii.
0: Yani büyük fiyasko olur. Onun için sizin, biz diyoruz ya stoper mevkinde de elindeki iki tanesi birbirini çok iyi tanımlayan, çok iyi götüren, sakatsız götürdüler bir de. Yani kolay bir iş değil buralarda uzun vadeli. Bardakçı da maşallah çocuk hiç ne sakatlık olduğuna bir şey. 4 sene çıktı takır takır topunu oynadı. Ve hep üzerine kattı da. Falsolar hepimizin var. Herkesin falsosu oluyor. Ama oraya oyuncu almanız lazım. Yani stoper olarak oyuncu da net stoper. Yani öyle devşirme değil Kerem.
2: Evet.
0: Net stoper. İşte biraz evvel isimler bahsettik. Stoper. Bu stoper.
2: Ve önce... oynar mı oynamaz mı tereddütünü yaşamayacağınız bir
1: net stoper. Sonuca gitmek istiyorsan net alacaksın zaten. Yani bu, evet. Bu gerçek. Devam. Sürekli oynayacak. Öyle bakmayacaksın gelecek melecek. Yani direkt. O çok önemli. Yani her takım için önemli.
0: Transferler öyle zaten.
1: Hedefi olan takımlar öyle yapmalı zaten.
0: Siz tabii bir de artınız var. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz. Yani Şampiyonlar Ligi'nin hepimiz seyrettik. Yani biz bu takım en kötüsü kimdi? Senelerden beri en kötü gördüğümüz takım kimdi? Ajax'tı değil mi? Ajax'ı hiç mi böyle görmedik biz? Ajax'ı öyle bir oynardı ki of. Anlatmaya gerek yok. Hepimiz biliyoruz. En kötüsü Ajax'tı Şampiyonlar Ligi'nde. Yani bir daha yaşayamazsın onu öyle. Çok kötü takımlar çıkmıyor ya, orada da sizin ummadığınız takımlar korakor mücadele ediyorlar.
2: Fikstür şansı da çok önemli.
0: O da önemli tabii, ama platform ve çıkıyor geliyor abi, 3 tane 4 tane baba takımla oynuyorsun. Yani bunlar var.
2: Tabii.
0: Onun için de sen Galatasaray camiası yakaladıkları 16'nın üzerine çıkmak. Ama şu var. O kadar öyle bir takım kurarsın ki, öyle bir kadro kurarsın.
2: 24, en kötü ihtimalle hocam
0: 24'ü bile giremezsin. Olabilir. Bunlar bak futbolun içinde var. Bunları yaşayabilirsin.
2: Kadro herhalde 24, en iyi 24 takımdan biri olur. Kadro.
0: Bence de.
2: Her şeyi düşündüm.
0: Bence de öyle.
2: Bence o banko. Ama burada esas problem rakipler ve fikstür. Bazen de öyle bir kadro kurarsın ki, öyle bir kura çekersin. Kura çekildiğinde dersin ki ilk 24 olmayabilir. Bu da bir ihtimal.
0: Şimdi o seni tabii kuracağın kadro çok çok aşağılarda olması lazım. Öyle bir kadroyu da bizim Türk takımı

0: kırmış kurmuyorlar.
1: Aha.
0: O taraflarda Avrupa liglerinde oynayanlar kurmuyor. Hep yani 3 tane, 4 tane, 5 tane baba topçuyu getiriyorlar. Ama Şampiyonlar Ligi öyle bir yer ki herkes oynuyor abi, herkes oynuyor. Şeye kadar gideceksin bak, 24'e çıktın da esas şunu düşüneceksin. Çift ayaklı maçlar çok önemli.
2: Tabii.
0: Çift ayaklı, tek maçlar oynuyorsun bak. Tek maçlarda gittin mesela, grup aşamasında oyna. Grup aşaması olarak oynasaydın iki tane kafa takım geliyor mu senin? Çıkma şansın sıfırdı. Çıkamazsın. Çok zor. Çünkü çift ayaklı maçları biz oynamasını bilemiyor. Bak tek maç oynadığın zaman süpersin. Öyle bir kapanma yapıyorsun, öyle bir şey yapıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun, kazanıyorsun maçı. Ama çift ayaklı maçlar öyledir. Rakipler seni 3-0'da mağlup olsa kendi evlerinde neticeyi alabiliyorlar, skoru alabiliyorlar. Ona göre de sen geçen sezondaki yaşadıklarını bu sezon yaşamamak için biraz daha elindeki oyunculardan daha iki kat üzerindeki transferleri yapmak mecburiyetindesin.
2: Şöyle bir kura çekebiliyorsun hocam. Sen Paris Saint-Germain, Bayern Münih.
0: Bırak abi onları. Onlarla uğraşma.
2: Yani geç oldu. İşte Roma, Aston Villa ya da ne bileyim Roma, Manchester United, Lille, Napoli.
0: Onları mı çekmek istiyorsun?
2: Mesela hayır, çekebiliyorsun yani. Böyle bir kura olabilir. O ihtimal de hep açık.
0: Hayır, şöyle bak.
2: Birkaç tane çok kötü kura vardı bu sezon. Çok kötü kuralar çeken takımlar oldu.
0: Bunlarla tek maç oynayacağın için bunları bertaraf edebilirsin.
2: Hı hı.
0: Bak tek
2: İçeride maçlar, özellikle.
0: Tek maçlarda götürebilirsin ama çift maçlarda seni sürkülase ediyorlar.
2: Evet.
0: Bizde bir sıkıntı
3: grupta
0: var.
3: Grupta yapabilirsin, doğru.
0: Çift maçları, biz çift maçları oynayamıyoruz.
3: Ön elemeler
0: i̇ki
3: sıkıntı.
0: İki ayaklılarını oynayamıyoruz. Onun için yaşandı. Yaşandı. Eksik yer bölgeleriniz neresi, nerede daha üzerine katmanız gerekiyor. Zaten hoca bunların ve yönetim kararını almışlardır. Ama gene de dönüp dolaşıp gene geliyoruz abi. En can damarı, bütün takımların en can damarı olan yer, evet, orta saha ve müdafaa. Burayı sağlam tutacaksınız abi.
2: Bir bağlantımız olacak.
0: Tamam.
2: Fenerbahçe'ye geçiş yapacağız. Sofut Türkiye temsilcisi, Fransız yayıncısının Türkiye temsilcisi Diren Fesli bizimle beraber. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Türkçemde ufak aksamalar olursa şimdiden özür diliyorum herkese.
2: Şu an gayet iyi görünüyor. Şimdiden ağzınıza sağlık diyeyim. Mason Greenwood'u konuşacağız. Marsilya ile son iki sezonda sergilediği performansla İngiliz futbolcu kendini buldu ve uzun süredir de Fenerbahçe'nin gündeminde. Az sonra performansına dair düşüncelerinizi soracağım ama biz burada bu olasılığı açık görüyoruz. Fenerbahçe'nin ilgisini biliyoruz. Fransa'da ne konuşuluyor? Marsilya cephesi onu satmaya nasıl bakıyor? İlk olarak buradan başlayalım isterim Diren Fesli.
4: Şunu söylemekte fayda var. Şu anda Marsilya taraftarları kesinlikle Greenwood'un gitmesini istemiyorlar. Çünkü takımın en önemli futbolcusu. Sonradan anlatırız ama iki sezonda 50'ye yakın gol katkısı var Greenwood'un. Ama Marsilya maddi açıdan çok zor bir dönemden geçiyor. Ve Greenwood takımın en önemli futbolcusu ve satmak zorundalar. Fransa'da şu anda konuşulan şey Fenerbahçe ve Roma arasında bir savaş olacağı söyleniliyor. Şu savaşta bazı günler sanki Roma öndeymiş gibi anlatıyorlar. Bazı günler Fenerbahçe. Şunu söyleyebiliriz, Greenwood cephesinde oyuncu kesinlikle Fenerbahçe'yi istiyor. Ama şunu da söylemekte yarar var. Hollandalı Timber, Marsilya'nın orta saha oyuncusu, Roma'nın radarında. Ve Fransa'da şu konuşuluyor, acaba bir Greenwood-Timber paket transferi yapılabilir mi? Ve bu Timber da işin içine girerse Marsilya daha çok tercihini Roma'dan taraf kullanabilir mi? Maddi açıdan bir savaş bekliyor Marsilya açıkçası Roma ve Fenerbahçe tarafından. Atletico Madrid'de konuşuluyor. Ama Mason Greenwood cephesi kesinlikle Fenerbahçe'yi önde görüyor. Ama tekrar ediyorum, maddi açıdan çok zor günlerden geçiyor Marsilya. O bakımdan oyuncunun ne istediğine bakacaklarına ben hiç zannetmiyorum. Kim daha yüksek teklifi yaparsa Greenwood'u o alır gibi geliyor.
2: Diren Fesli, konuşulan para böyle 45-50 milyon euro civarlarında Marsilya'nın beklentisiyle ilgili. Bu doğru mu?
4: Evet, doğru. 20-30 milyonlar konuşuldu başta ama Greenwood için çok az bir miktar bu. Lig 1'de çok müthiş işler başardı. Yani şöyle anlatayım size. Paris Saint-Germain'in olmadığı bir dünya düşünürsek Lig 1'in kralı Mason Greenwood aslında. O bakımdan 50 milyon euro konuşulması bana çok normal geliyor. Çok genç bir oyuncu, yetenekli bir futbolcu. Tek başına maç değiştirebilecek kapasitede olan bir futbolcu. O bakımdan evet, daha çok şu anda 50 milyon konuşuluyor. Ve Roma'nın bu fiyatı vermeye hazır olduğu da konuşuluyor. Fenerbahçe'ye yapılabilecek bir baskı mı bu, soru işareti. Ama şu anda 50 milyon en az isteyecek gibi görünüyor Marsilya. Çünkü yine tekrarlıyorum, çok zor bir dönemden geçiyorlar.
2: Eğer maddi imkansızlıklar olmasa, maddi problemler olmasa zaten satmak isteyecekleri bir oyuncu değil. Marsilya taraftarının da ne kadar ateşli olduğunu biliyoruz. Yani Greenwood'un satışı yönetimin de birazcık başını artabilir sanki direnfesli.
4: Aynen öyle. Ben Marsilya'yı zaten dört büyüklere çok benzetiyorum. Yani bir Türk kulübü gibi Marsilya. Taraftarları aşırı ateşli, biliyorsunuz zaten Türkiye'den. Sonuçlar çok güzel olunca dünyanın en mükemmel kulübü. Ama takım 1-2 maç kaybederse taraftarlar tesislere kadar geliyorlar. Zaten bu sezon olağanüstü olaylar yaşandı. Soyunma odasında Adrien Rabiot ve Jonathan Roux arasında kavga çıktı. Yumruklar konuştu. Greenwood da zaten zedelendi o hikayede. Çünkü sanki Marsilya hikayesi o andan itibaren biraz son buldu gibi. De Zerbi ile arası çok iyiydi. De Zerbi ayrıldı. Sportif direktör Mehdi Benassia ile arası çok kötü oldu son aylarda. Zaten Mason Greenwood kafasında sildi Marsilya'yı. Ve Marsilya taraftarları kızamıyor bile Mason Greenwood'a. Kulübe kızıyorlar. Bu son yıllarda en çok heyecan yaratmış olan futbolcu Mason Greenwood Marsilya'da. Çok transfer kötü oynadı Marsilya'da. O baskıyı bir türlü kaldıramadılar. Greenwood teknik direktör kim olursa olsun, kriz olsa da olmasa da, kulüp ikinci de olsa, sekizinci de olsa her zaman gollerini attı ve her zaman takımı taşıdı. O bakımdan Marsilya taraftarlarına yollanılan mesaj da çok negatif. En iyi oyuncunuzu yolluyorsanız zaten o sezonun çok güzel başlamayacağının bir sinyali. Taraftarlar çok üzgün ama kulübün durumunu biliyorlar. O yüzden kimse Mason Greenwood'a doğru dürüst kızamıyor bile yani.
2: Direnfes'te geçtiğimiz sezon ligde 16 gol kaydetti ki toplamda 26 golü var. Ondan önceki sezon toplamda 22 gol attığını görüyoruz. Asistleri buna katarsak gol katkısı sayısı 50'yi zaten geçiyor. Nasıl gördün Mason Greenwood'un performansını? Son iki sezonda artılarını, eksilerini, Fransa Ligi'nde yaptıklarını bize özetlesen, satır başları ilk söyleyeceğin şeyler ne olur?
4: Çok özel bir futbolcu. Yani bunu söylemekte yarar var ve Fenerbahçeli taraftarları gaza getirmek için söylemiyorum bunu. Sağ ayağını kullanabiliyor, sol ayağını kullanabiliyor, her iki kanatta oynayabiliyor, forvet arkası oynayabiliyor ve ben bundan %100 eminim ki forvet bile oynayabilir. Tek başına maç kazanabilen bir futbolcu, yani müthiş yetenekli. Zaten normal bir dünyada biliyorsunuz eşiyle çok büyük sorunlar yaşadı. Türkiye'de de hakimsiniz duruma. Evet. O bakımdan Manchester United'dan ayrılma durumu yaşadı. Normal bir dünyada Mason Greenwood zaten şu anda Manchester United'ın ilk 11'inde oynaması lazım. Ona rağmen Fransa'ya geldiğinde çok büyük soru işaretleri oldu. Fizik açıdan ne durumda, başarabilir mi? Ballon d'Or bitiren Ousmane Dembele ile kafa kafaya gitti gol krallığı yarışında. Ve zaten İki sezon önce ikisi de 20'şer gol attılar. Yani Dembele gol kralı oldu diyemeyiz. Greenwood'la beraber gol kralı oldu diyebiliriz iki sezon önce. Çok özel bir futbolcu. Artıları bunlar, adam eksiltebiliyor. Uzaktan şutları müthiş. Negatif anlamda şunu söyleyebilirim ben. Çok büyük maçlarda bazen kaybolabiliyor Greenwood. Marsilya cephesinde tabii çok beklenti var oyuncu üzerine ve zaman zaman tek başına tabii beceremiyor. Sonuçta bunu bir tek Messi doğru dürüst yapabilir. Orada biraz zorluk çekebiliyor ama Mason Greenwood'un etrafında güzel bir takım kurarsanız, onu projenin ortasına koyarsanız Fenerbahçe'ye hem şampiyonluk getirebilecek bir futbolcu hem de Şampiyonlar Ligi'nde maç kazandırabilecek bir futbolcu. Ben gerçekten öyle görüyorum. Benim için tek soru işareti şu: Mason Greenwood mental açıdan Türkiye'ye nasıl gelecek? Tamamen kendisini futbola odaklarsa Fenerbahçe benim açımdan seviye yükseltir. Çünkü çok değişik bir transfer. Çok güzel.

0: güzel bir sürpriz olabilir Fenerbahçe taraftarları için. Ama mental açıdan da bazen zorluklar çekebiliyor. Teknik direktörlerle bazen arası biraz zor olabiliyor. Marsilya onu yine iyi yönetti. Avantaj da şu, şunu ekleyeyim istiyorsanız. Marsilya'da oynadıktan sonra benim için burada 3 büyüklerde, 4 büyüklerde de oynayabilirsiniz. O baskıyı tanıyan bir futbolcu. Ve bence daha çok o bakımdan Türkiye'ye gelmek istiyor. Fenerbahçe'nin beklentileri karşısında korkmaz. Tam aksine bence motive olur Mason Greenwood.
1: Diren Fesli, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Önümüzdeki günlerde belki transfer gerçekleşirse yeniden bir araya geliriz. Çok sağ olun.
0: Umarım. Siz sağ olun, iyi yayınlar, teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. SoFoot Türkiye temsilcisi Diren Fesli canlı yayında konuğumuzdu. Mason Greenwood'la ilgili konuştuk. Bizim de değerlendirmelerimiz olacak ama basketbola bir uzanalım. Milli takımımız Dünya Kupası Avrupa elemeleri C grubu son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak maç öncesinde Engin Cançelik'ten detayları dinleyelim. Engin Can beni duyamıyor olabilir. Arkadaşlarım bir kez daha bakacaklar. Onun durumunu kontrol ettikten sonra yeniden Sinan Erdem spor salonuna doğru gideceğiz. Milli takımımız 6'da 6 yaptı şu ana kadar oynadığı mücadelelerde. Hem keyif verdiler, tribünleri dolduran taraftarları mutlu ettiler. Hem de Avrupa şampiyonası öncesinde çok iyi sinyalleri ortaya koyduklarını da ifade etmek gerekiyor. Bosna Hersek'i burada 93-71 yenmiştik. İsviçre deplasmanında 85-60 kazandık. Sırbistan'ı dışarıda 82-78 ile geçtik. Evde 94-86 rakibimizi mağlup ettik. Son olarak hatırlayacaksınız, ayın ikisinde Bosna Hersek deplasmanında 82-75 kazanmıştık. 6'da 6'yı bekliyoruz. Hatta garanti gördüğümüz bir eşleşme İsviçre'ye karşı. Ama detaylar Engin Can Çelik'te. Söz Engin Can'da.
2: Kerem, çok teşekkürler. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim biz de. Senin de bıraktığın yerden almak istiyorum aslında. Namağlup bir şekilde C grubunda liderliğimizi sürdürüyoruz. Bugün kazandığımız takdirde 6'da 6 yapacağız ve erkek basketbol takımımız, amili erkek basketbol takımımız 4. tur mücadelesinin ardından aslında 2. turu garantilemişti. Bir nevi bugün açıkçası kazanma arzusuyla sahaya çıkacaklar. Kazanma alışkanlıklarını geliştirmek adın amili erkek basketbol takımımız sahaya çıkacağını ifade edelim. Zorlu bir grupta aslında, grubumuzda zorlu rakipler vardı ki geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek deplasmanı o zorlu deplasmanlardan, zorlu mücadelelerden bir tanesiydi. O mücadelede 82-75'lik skorla kazanmıştık. Her ne kadar maça iyi istediğimiz bir şekilde başlamasak da amili erkek basketbol takımımız hem Şeyh Musa Zer olsun hem de Cedi Osman olsun bulduğu sayılarla amili erkek basketbol takımımız o zorlu deplasmandan da kazanarak 5'te namağlup bir şekilde liderliğimizi sürdürdüğümüzü ifade edelim. Tabii ki de bugün de kazandığı takdirde 6'da 6 yapacak basketbol takımımız ve Ağustos ayını bekleyecek. İkinci tur mücadelelerini bekleyecek. Peki bizim ikinci tur, üçüncü tur ve dördüncü turda rakiplerimiz kimler olacak? Onları da dilersen bahsedelim Kerem. Zorlu rakipleri devam ettireceğiz aslında. İtalya, Litvanya ve İzlanda gibi takımlarla karşı karşıya geleceğiz. Ağustos ayı penceresi olacak, daha sonrasında Ekim ayı penceresi olacak ve son olarak da Mart ayı penceresi olacak. Onlar da D grubunda mücadele ettiğini ifade edelim. Ağustos ayı itibariyle ise bizler de J grubunda olacağız ve bu 3 zorlu mücadeleye çıkacağımızı aktarmış olalım. Tabii ki de milli takımda sakat oyuncularımız vardı. Onur Alp bitim sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılmıştı. Bosna Hersek deplasmanında ise Berk İbrahim Uğurlu kadroya alınmamıştı. Koç Ergin'e tamam bir sakatlığını ifade etmiş. Sakat olduğunu ifade etmişti. Bugün ise maç kadrosunda olacağını ifade edelim. 12 kişilik geniş kadroya bakacak olursak dilersen onları da söyleyelim ki Adem Bona, Alperen Şengül ve Berk İbrahim Uğurlu, az önce de bahsetmiştik, Bosna Hersek mücadelesinde sakatlığından dolayı oynayamamıştık. Kaptan Cedi Osman da bugün kadroda olmasını bekliyoruz. Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi ve bir isim var ki bugün ilk defa milli takım formasıyla kadroda olacak ki Malakai Flynn, devşirme oyuncumuz, Bahçeşehir Koleji Teknolojinin yıldız isimlerinden bir tanesi Malakai Flynn aday kadroda olmuş.

0: düştük geçtiğimiz dönemlerde ama bugün ilk kez 12 kişilik kadroda yer alacağını ifade edelim ki Ömer Faruk Gürseven uzun rotasyonda, Sertaç Şanlı, Şeymuz Hazer ve Yiğitcan Saybir de bugün 12 kişilik kadroda olacağını ifade edelim. Saatler 19'u gösterdiğinde başlayacak mücadele. Biletlerin tamamının tükendiğini aktarmış olalım. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaklaşık 16.500-17.000'e yakın A Milli Erkek Basketbol takımımızı desteklemek adına taraftarlarımızın da burada olacağını ifade edelim. Bugün önemli gün aslında. Ergin Hoca için de önemli bir gün olacak. 100. maçına çıkacak A Milli Erkek Basketbol takımımızda 55 galibiyet, 44 mağlubiyetle bugün de 100. maçına çıkacağını ifade edelim Kerem.
1: Teşekkür ediyoruz Engin Canceli'ye. Grup elemelerinde son maçımızda İsviçre karşısında kazanmak istiyoruz. Ve tabii ki rakibimizle aramızda çok ciddi bir güç farkı da var elbette lehimize. Bunu da iyi değerlendirecektir A Milli Basketbol takımımız. Sinan Erdem'i dolduracak taraftarlara da çok keyifli 1,5-2 saatlik bir dilim yaşatabilirler. Aspor ekranlarında spor gündemine şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Greenwood'a dair, Beşiktaş'a dair gelişmeleri konuşacağız. Son bölümde Dünya Kupası'na da zaman ayırmaya çalışacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Reklam. A Spor Radyo.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Mason Greenwood'dan bahsedeceğiz. Fenerbahçe'nin oyuncunun transferini gerçekleştirmek için çaba sarf ettiğini biliyoruz. Marsilya'nın beklentileri de yüksek. Eğer Fenerbahçe şartlar oluşursa oyuncuyu İstanbul'a getirebilir, kadrosuna katabilir. Bu olasılık, bu ihtimal açık gibi görünüyor. Hocam hakikaten çok ekstra bir oyuncu.
1: Lüks
0: bir oyuncu. Söylemek lazım.
1: Lüks.
0: Değil
1: o
0: mi?
1: Da, o da lüksel bak. Hakikaten çok iyi bir açık seyrederiz burada. Takım oyunundan ziyade hani biz kişisel yeteneklere çok önem veriyoruz ya, seyirciler hop batır drop kaldır. Öyle bir oyuncu. İnşallah bitirler. Bitirlerse de içeride tabii Fransız kökenli oyuncular da var. O mentalitede. Tabii biz biraz Fransa'ya nazaran bizim taraftarlarımız daha kaliteli. Çünkü orası karışık ülke biliyorsun.
0: İngiliz insanlar. Oyuncu bu arada.
1: Hem İngiliz ama Fransa'nın yani yapısı bizler gibi değil. Karışık ülke çünkü.
0: Evet.
1: Magrebi fazla, Afrikalısı fazla. Çok karışık bir ülkeden söz ediliyor. Orada zaman zaman nahoş hadiseleri de yaşayabiliyorsunuz. Bizim ülkemiz gibi değil. Burada bir kere tekrar söylüyorum. Yani, taraflı tarafsız açık nasıl oynanır, ne tarzda bir takıma katkı olur, zaman zaman tek başına maçı nasıl koparır, öyle bir oyuncu izleriz. Tamam, hani biz tabiri caizse teknik direktörler şey deriz ya, oyuncular hakkında biraz kırıklığı vardır deriz öyle. Ama onu da sineye çekeceksin abi, onu da sen idare edeceksin. Bizim ülkede hakikaten kral olur. Arkasında iyi oyuncular var, yanında iyi oyuncular var. Fenerbahçe'nin orta sahası olduğu için çok iyi iş yapar. Tabii bitirmek lazım. Bitirdikten sonra da daha kifayetli konuşabiliriz. Maçlar başladığı zaman geldikten sonra katkıları. Yalnız şu var, tekrardan vurgulayayım, topu atayım, fazla da konuşmaya gerek yok. Oyuncunun potansiyeli belli. Elindekilerinin iki gönlümek üzerinde değil, daha fazla üzerinde.
0: O da United'da akademiden geldiği için bunu söyleyeceğim, bu mukayeseyi yapacağım. Marcus Rashford'dan daha iyi oyuncu.
1: Bak tekrar söylüyorum. Ben şu anda şuradakinden çıkıyorum. Türkiye'dekinden. Uh-huh. Elindekilerinden Fenerbahçe'nin bilhassa. Elindekilerin iki gömlek falan değil. Daha üzerindeki oyuncu.
0: Evet.
1: Ayarında oyuncu yok.
0: Yok.
1: Yok. Bu gerçek.
0: Bence sadece Fenerbahçe değil.
1: Genel.
0: Rotasyon
1: genel
0: için.
1: Böyle. Kartal. Çok lüks bir oyuncu değil. Bak.
0: Bu arada transfer lüksün. Gelişmesi ekranda. Aral Şimşir yarın 20'de Trabzon'da olacak. Milli oyuncu çarşamba günü Trabzonspor'la ilk antrenmanına çıkacak. Geride kalan saatlerde Aral Şimşir transferini Bordo Mavili ekibin bitirdiğini sizinle paylaşmıştık. Bu yeni gelişmeyi de arkadaşlarımız hemen ekrana getirdiler. Üstüne de bahsetmiş olduk. Kartal Yiğit, ne dersin Greenwood için? Bu arada Yunus Emresel telefon hattımızdaymış. Az sonra konuşacağız Greenwood'u. Yunus Emresel, hayırlı olsun diyelim Trabzonspor camiasına. Hem transferin detaylarını hem de önümüzdeki günlerle ilgili Aral'ın programını bizimle paylaşmanı rica edeceğim.
2: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor birkaç gündür yoğun bir hareketlik içerisindeydi yeniden transfer çalışmalarında ve en çok istenen oyunculardan bir tanesi de Aral Şimşir'di. Bugün itibariyle Aral Şimşir transferiyle ilgili tüm pürüzleri Trabzonspor ortadan kaldırdı ve oyuncuyu artık Türkiye'ye getiriyor. Aral Şimşir yarın Danimarka'dan menajeriyle birlikte Trabzon'a doğru yola çıkacak ve akşam saatlerinde saat 20.00 civarında Trabzon'da olmasını bekliyoruz. Direkt olarak Trabzon'a gelecek Aral Şimşir ve burada sağlık kontrolünden geçtikten sonra çarşamba günü de ilk antrenmanına çıkacak. Zaten takımıyla birlikte kampta olduğu için herhangi bir fiziksel anlamda da eksikliği yok. Direkt hazır olarak geliyor. Özellikle hem teknik ekip hem de yönetim kurulu başkanı Ertuğrul Doğan bu transfer için çok ciddi bir uğraş verdi. Midyant kulübüyle ciddi pazarlıklar yapıldı. Son dönemde Türkiye'den bazı takımlarla da ismi anıldı Aral Şimşir'in ama hem oyuncu tarafı bu noktada dik durdu hem de Trabzonspor bu transferde önemli bir uğraş vererek artık transferi sonuçlandırdı. 10. transferi oldu Trabzonspor'un bu transfer dönemi içerisinde gerçekleştirdiği. Gerçekten çok ciddi bir sayı Kerem. Yani henüz daha kamp başlamamışken birçok takım daha henüz transfer yapmamışken Trabzonspor şu an itibariyle 10. transferini gerçekleştirdi.

0: Ama sayı bununla da sınırlı kalmayacak. 4 transfer daha planlıyor Trabzonspor. Mevki olarak gidecek olursak bir sağ kanat transferi, bir forvet transferi, bir stoper transferi, bir de defansif orta saha transferi gerçekleştirecek Bordo Maviler. Sağ kanat için şu anda en çok istenilen oyuncu Benfica'da forma giyen Arjantinli Presciani. Oyuncunun kulübüyle de aradaki rakam farklılığını önemli oranda giderdi Trabzonspor şu an itibariyle. Ve önümüzdeki günlerde bu konuda da hareketlik bekliyoruz. Stoper için bir taraftan Samsun Spor'dan Van Dron gelenle görüşüyor Trabzonspor. Bir taraftan eski oyuncusu Ahmet Can Kaplan'a yeniden bir teklif yaptı. Hem kulübüne hem kendisine. Yine Adil Demirbağ için de nabız yok diyor. Stoper pozisyonuna kesinlikle takviye yapacak Bordo Maviler. Defansif orta saha pozisyonuna da yapacak. Forvet hattı için de şu anda aktif devam eden liglerde de görüşülen isimler var. Ama birçok takımda böyle ayrılık aşamasında olan çok önemli forvet oyuncularının menajerlerinin de Trabzonspor'a ulaştığını söyleyebilirim Kerem.
1: Çok teşekkür ediyorum Yunus Emresel. Yunus Emresel bizimle beraberdi. Aral Şimşir transferine dair detaylardan bahsetti. Bir kez daha Bordo Mavili camiaya bu transferin hayırlı olmasını temenni edelim. Dönelim Mason Greenwood yorumu için Kartal Yiğit'e.
2: Mason Greenwood yorumu, yani yoruma çok fazla gerek yok. Hakikaten müthiş bir oyuncu. Yani bu transfer gerçekleşirse son dönemdeki en iyi kanat oyuncularından biri olmuş olur. Ki aynı şekilde ben Beşiktaş için Trossard'ı da söyleyebilirim. O da iyi bir oyuncu. Greenwood kalitesi, yaşının da daha bakıldığı zaman 24-25 yaşlarında yanılmıyorsam. Yaş olarak da üst seviye, yıllarca hizmet verebilecek bir oyuncu. Bir kere çok çabuk. O kendi bölgesi inanılmaz kullanan bir isim. Fenerbahçe'nin aradığı özellikleri, Fenerbahçe'nin değil yani her takımın aradığı bütün özelliklere sahip. Tabii yani onun için de aynı şey geçerli, gelecek göreceğiz. Şimdi daha önce de birçok isim yazıldı, çizildi, birçok isim geldi gitti. Yani böyle yıldız oyuncular evet geliyorlar gidiyorlar ama zaman zaman da çok fazla bir şey yapamadıkları dönemler oluyor. Maalesef beklentiler boşa çıkıyor, çok büyük beklenti altına giriyorlar ama bu tarz oyuncularda tabii doğal olarak da beklenti yüksek. Ama Greenwood bakıldığı zaman yani potansiyeli en yüksek üst seviyede bir oyuncu. Yani Manchester'daki durumundan, şimdi zaten ekranda da o var.
3: Bir de doğal yeteneği var bunun.
2: Tabii çok yetenekli, birebirlerde müthiş bir oyuncu. Yani geçemeyeceği oyuncu yok bence. Defans oyuncusu anlamında söylüyorum. Fenerbahçe alırsa hakikaten çok iyi bir iş yapmış olur. Yani şartları nedir ona da tabii onda bakmak lazım. Şimdi Aziz Bey daha seçilmeden çok böyle temkinli konuştu hep. Yani diğer aday Hakan Bey'in aksine böyle mali konularda durarak, frene basarak konuştu. Şimdi de ben geçmişteki Aziz Yıldırım'dan da tabii bildiğimiz için evet çok müthiş oyuncular getirdiler o dönemde. Ama böyle paraları bir anda böyle kulübün de borcunun olduğunu düşünerek, tabiri caizse alıp böyle saçma gibi bir düşüncesi olacak mı? Bundan çok emin değilim. Şu olabilir, sadece bu oyuncu için bir kesenin ağzı açılabilir ama diğer transferlerin ben daha makul düzeyde olacağını düşünüyorum. Özellikle Greenwood, evet Marsilya kaç para isteyecek, ne isteyecek yani onlar da önemli. Ben öyle bu çok kolay bir transfer olarak görmüyorum. Onu çok söyleyeyim. Yaşa. İyi yaşa.
1: Hep beraber.
2: Yani Mason Greenwood'un böyle bir anda olacak bir transfer olarak görmüyorum. Pazarlıklar sürecektir. Eğer varsa da yani devam ediyorsa da daha sürecektir. Böyle bir bakmak lazım bu transfere. Yani ben biraz temkinli bakıyorum açıkçası. Yani çok böyle %100 olmuş gözüyle konuşmamak lazım evet. Yani. Doğrusu da
3: alırlarsa zaten bir de konuşurken alırlarsa da çok lüks bir
2: yani,
3: oyuncular. Ama
2: alırlarsa
3: bunların bu tarzdaki oyuncu almayıp da bunun çok çok aşağısındaki oyunculara paraları saçtı.
2: Tabii ona vereceğine bunu
3: yani
2: almasın.
3: En büyük zaaflarımız, bizim sıkıntılar, problemlerimiz burada. Ondan sonra da yakalıyorsun böyle geliyor 50 milyona. Ama 50 milyon seni 3 sene şampiyonluğa taşıyabilir. Bak bir oyuncu ve etrafınla birlikte tabii. Yani ya kaliteye kalite diyorsun abi.
2: Bir de yaşı da şey hocam yani.
3: Genç bir de bak.
2: Yaşı da genç daha.
3: Kartal yani uzun yıllar son dönemlerde gelebilecek en iyi açıklardan bir tanesi.

0: Doğru.
1: Hakikaten çok faydalı olur. Zaten onu kullanması teknik direktörlerin iş oluyor da çok fazla geriye gelen falan seven bir oyuncu değil. Hep ofansa çok etkili olan bir oyuncu. Zaten seni öne taşıyan bir oyuncu.
0: Top tam aslında şeye göre, Beşiktaş'a göre.
1: Top da kalan bir, top da kalıyor böyle. Topu da çabuk kaybeden bir oyuncu değil. Öne attığın zaman zaten en büyük özellik ne? Öne attın, hadi top tenis topu gibi tekrar sana geldi. Bu sefer gene sen fazla efor sağ. Bunlar oyunu tutuyorlar.
0: Alacak hakikaten, orada duracak gidecek.
1: Hakikaten kaliteli bir isim. İnşallah bitirirler. Biz de zevkle seyrederiz Kerem abi. Zor mu transfer? Her transfer zor. En basit diye gördüğün transfer bile
0: zor. Hepsi zor canım.
1: Yani hepsi zor. Çünkü sen
0: bu oyuncular
1: onlar ama tok satıcı. Bir de işte kardeşimiz de söyledi. Roma'nın isteğinin doğrultusunda. Tabii sen belki de Roma'dan daha fazla vereceksin. Şey, bonservis olarak değil.
2: Yıllık ücret.
0: Bonservis olarak da verir.
1: Bonservis olarak da verebilir. Şimdi
0: 50-60
2: yıllık ücrette Fenerbahçe'nin eli Roma'ya göre daha güçlü olsun.
0: Ben de onu diyorum. Bence de yıllık ücrette şey yapar.
1: Bir de içerideki tabii onu tanıyan bilen oyuncular da var. Yani İstanbul, Fenerbahçe yani cezbeder. Onu cezbetmesi var. Bizleri cezbediyor geldiği zaman onu seyredeceğiz diye. Hani böyle bir oyuncuyu transfer ediyorsun. Mesela Trump sattık ve Fenerbahçe Beşiktaş'ta da geçiyor. O da kalite. O da bir kalite.
0: Tabii onu diyorum işte. Yani
1: ama bu ondan daha bu seri, farklı, daha çabuk, daha farklı bir oyuncu. Ya inşallah bitirirler bu ismi geçenleri de ligimiz kaliteli olur yani. Evet. Bizim ligimizin ne kadar kaliteli olması, takımlarımızın Avrupa'da daha seviye atlaması, daha üst seviyelere gelmesi. Şey konuşmuyoruz. Milli takımı konuşmuyoruz çünkü milli takımda fazla Türk oyuncu içeride takımlarımızda. Olmadığı için, oynatmadığımız için de gençler ancak işte dışarıdakilerini almaya çalışıyoruz. Yani tekrardan Kerem, inşallah anlaşırlar, bitirirler. Fenerbahçe çok iyi bir oyuncu kazanmış olur.
2: Beşiktaş'ın dün oynadığı hazırlık mücadelesinin ardından teknik direktör Vincenzo Italiano'nun açıklamaları vardı. Bu açıklamaları ekrana getirelim. İtalyan Hoca ile ilgili Kartal Yiğit'in değerlendirmelerini özellikle merak ediyorum. Ama transferin gündemine dair de Beşiktaş'ta önemli gelişmelerin arifesindeyiz. Bunu da söylemek şart. Şimdi Vincenzo Italiano'yu dinliyoruz.
3: Porta e cercare di sfruttare tutto quello che creiamo perché anche oggi abbiamo creato un bel po' di situazioni.
4: Çok çalıştık biz bu dönemde. 8 gün oldu neredeyse. Yorgunluk da var oyuncularda. Aynı zamanda çok aramızda genç oyuncu da var. Şimdi ilk maça göre bence daha hızlıydık topla. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi ve setlerimizi bence daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim. Ama bence oyuncularımın biraz daha aç olması gerekiyor. Daha kale önünde acımasız olmaları gerekiyor. Ve daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Özellikle bu yarattığımız şansları daha iyi değerlendirmemiz gerek bence. Tanışma sürecinin 8. günü diyebilirim bunun için. Ben şu anda da gayet iyi çalıştığımı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı olmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böyle daha fazla gol üretebiliriz ve gol ürettikçe de galibiyetlerimiz de gelecektir. Buna inanıyorum. Aynı zamanda aramıza yeni arkadaşlar da katılacak bu transfer döneminde ya da milli takımda Dünya Kupası'ndan da arkadaşlarımız gelecek. Ve dediğim gibi yani gençler olduğu için daha da zorlanıyoruz şu anda. Fakat onlardan da çok memnunum çünkü %100'lerini veriyorlar. Benim sahada anlattıklarımı iyi bir şekilde anlayıp bunu uygulamaya çalışıyorlar. Onlardan o yüzden çok memnunum. Sadece oyunumuzu biraz daha hızlandırmamız gerekiyor ve bu dediğiniz şeyleri bence sahada ilerleyen zamanlarda görebiliriz bunları uygulayabilirsek. Şu anda milli takımda hala oyuncularımız var ve bunlar gerçekten önemli oyuncular. O yüzden onlar da aramıza katılacak. Onlarla da daha fiziksel çalışmalar yapacağız. Onlarla da ben taktik olarak istediğim şeyleri öğreteceğim. O zaman daha hazır olabileceğimizi düşünüyorum. Ve tabii ki de şu anda aramızda olan oyuncular, artık gelecek oyuncuları da belirli bir seviyeye getireceğiz. Bu oyuncular belirli seviyeye geldikten sonra da bence hazırlıklarımız da daha etkili olacaktır Michelin'e karşı. Sezonu erken açtık ama bunu bilerek de açtık. Ayın 27'sinde açtık. Çünkü bunların hepsini de biz aslında hesapladığımızı söyleyebilirim. Şimdi şunu söyleyebilirim size. Bu takım %100 hazır olmayacak. Bu bir gerçek. Ama şunu söyleyebilirim ki bu takım maçtan önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Fiziksel kondisyona sahip olacak. Aynı zamanda taktiksel olarak da istediklerimi anlayabilecek seviyede olacağını düşünüyorum. Bunları uygulayabilecek seviyede olacaklarını da düşünüyorum. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde milli takımdan dönen oyuncularımızı aramıza en iyi şekilde hazırlayacağız. Bunu söyleyebilirim size. Aynı zamanda biliyorsunuz transfer dönemi devam ediyor. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular da aramıza katılacak. Çünkü bu sezon gerçekten kulüp

0: çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de aynı zamanda öyle. Aynı karardayız şu anda kulüple. Kulüp de gerçekten çok istekli. Dediğim gibi gerçekten uzun bir süreçteyiz. Uzun bir yolumuz var ve inanıyorum ki iyi çalışan, iyi çalışırsak bunun sonunda ödülünü kazanırız.
1: Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını ekranlara getirdik. Hazırlık maçlarına devam ediyor Beşiktaş ama epey eksik ve gençlerin de mücadele sergilediği ekiplerle daha çok sahne aldı siyah beyazlar. Italiano'nun açıklamalarını da ekrana getirdik. Kartal Yiğit, sence en önemli bölümler nelerdi?
2: Bir kere gerçekçi konuşuyor. Yani şöyle olacağız, böyle olacağız, ilk etapta hazırız, %100 hazırız gibi Avrupa maçı öncesi öyle bir şey yok. Demeçleri yok. Bence doğru. Lige hazır oluruz diyor. Evet. Yani lige de belki ilk başlarda bir sıkıntı yaşayabilirsin. Henüz yeni bir takımsın. Daha transferlerin çoğu gelmemiş. Ama Midland maçının önemini kendisi de biliyor. Doğru bir yaklaşımla Midland maçında %100 bir Beşiktaş olmaz diyor. Çünkü eksiklikler var. Ama ligde keyif veren, heyecan veren bir Beşiktaş. Bizim istediğimiz oyuncuların olduğu takdirde çok daha iyi olacak bir Beşiktaş. Beşiktaş olacağını söylüyor. Şunu söyleyebilirim. Yani kendi gözlerim ilk imza töreninden itibaren çok böyle başarıya aç, heyecanlı, istekli bir Vincenzo Italiano profili var karşımızda. Bu bence Beşiktaş adına en büyük kazanç. Tabii ki transferlerin gelmesinden sonra neyin ne olacağını göreceğiz ama şu anki tabloda hazırlık maçları önemli değil. Yani alınan sonuçlar zaten çok eksik bir kadro ile gitti. Takımın yarısı genç oyunculardan kurulu. Ama oradan da aldığımız bilgiler, edindiğimiz izlenim Beşiktaş'ın, daha doğrusu Vincenzo Italiano'nun bir hava getirdiği, bir enerji kattığı takıma. Ama ne olur, şimdi hep bunu söylüyoruz sezon öncesi. Bizde maalesef ki böyle bir huy var ülkemizde spor kültürü olarak. İşte daha yeni bir teknik adam geliyor, yeni bir oyuncu geliyor. Hemen daha ilk andan itibaren tamam bu iş bitti, oluyor, şöyle yapar, böyle yapar. Bunları söylememek lazım. Yani bunları söylediğiniz zaman beklentiler çok fazla yukarıya çıkıyor. Olmadığı zaman da o insanlar için çok sıkıntı yaşanabiliyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Vincenzo Italiano bence İtalya'da bir çıkışı olan bir teknik adamdı. İşte Bologna'da, Fiorentina'da konferans ligi oynattı, finalleri oynattı, kupa aldı. Yani bir kere zaman tanınırsa Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını bilen bir teknik adam, Önder Özen'in seçtiği bir teknik adam. Bir hava gelmiş belli ama iş sadece şunu söyleyeyim Kerem, yani havayla da olmuyor futbol maalesef. Yani eskiden de o. Yani daha böyle motivasyonla, konsantrasyonla geçmişte daha çok başarılı sonuçlar alınabiliyordu ama iş şimdi öyle değil. İş sizin hocanın eline gelecek şeyler, oyuncular, takviyelerle nasıl, bütçeniz nedir, parasal konular hep bunlarla oluyor. Yani onu söyleyebilirim. İyi bir takviye görünen, konuşulan isimler geldiği takdirde ben Beşiktaş'ın sezona iyi bir başlangıç yapabileceğini düşünüyorum. Bekleyeceğiz ama şu bir gerçek, çok farklı bir oyun sistemi yerleştirmek istiyor Vincenzo Italiano. Geçtiğimiz sezondan tamamen farklı bir Beşiktaş sanki olacakmış gibi. Hazırlık maçlarında izleme şansı buldum. Sürekli önde olan, yani bakıyorum ben, iki stoper dahi neredeyse orta sahayı geçecek, gol arayacak. Öyle bir Beşiktaş şeyi var, şablonu var. Yani felsefe bu. Zaten hoca da bunu ilk başta söyledi, imza töreninde söyledi. Öyle bir Beşiktaş göreceksiniz ki dedi. Her oyunun her anında keyif veren ve gol arayacak bir Beşiktaş. Ve çok ciddi bir kamp dönemi geçireceğiz dedi. Bunu yaratmak için oyuncuların kondisyonunun çok çok üst düzey olması lazım. Ya bunları görüyoruz şu an. Mesela Taylan'ı beklerde, şimdi sağ bek Taylan. Taylan gol aramaya gidiyor. İçeride merkeze doğru koşuyor, kat ediyor. Soldan Yasin, o da öyle aynı şekilde keza.
1: Taylan acaba değerlendirebilir mi?
2: Valla ben gördüğüm kadarıyla ilgileniyor Taylan'la. Yani Taylan'ı bu şablonda iş yapabilir diye düşünüyorum ama tabii ki Murillo var. Yani Murillo'nun olduğu yerde Taylan çok olmaz ama geçen sene Sergen Hoca'nın yapmadığını ben Vincenzo Italiano'dan bekliyorum. Yani ya Tayland'dan
1: yok sayılacak bir oyuncu gibi gelmiyor.
2: Değil. Yani bonservis

0: için 6 milyon euro vermişsiniz. Bir anda böyle şey yaptınız, adamı dışladınız ve adam gitmek istedi devre arasına. Beşiktaş'tan kaçmak istedi. Ama şimdi sanki değer verildiğini hissediyor oyuncu. O da bir şeyler yapmak istiyor. Yani bu hocanın oturtmak istediği oyun felsefesi tutarsa hakikaten Beşiktaş keyif verir ve rakipler için korkulu rüya olabilir. Ama şunu da söylemekte fayda var. Yani bu işin olumlu tarafı, bir de olumsuz yanı var. Yani bakıldığı zaman savunma yönü aksacakmış gibi görünüyor bana. Yani herkes topla tüfekle gol arıyor ama geride de sıkıntı olabilir. Şimdi niye sıkıntı olabilir? Stoperleriniz sizin çok şey değil, çabuk değil. Yani bir Agbodo var, ağır bir stoper. Calo kısmen ona göre daha böyle bir çabuk diyebiliriz. Ama onun da problemleri var. Şimdi bu şablonda iki stoperin de hızlı olması lazım. Şimdi rakip karşısına önde basıyorsunuz. Tamam, rakibe nefes aldırmayacaksınız. Ama zaten bizim ligde Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a karşı oynayanlar, büyüklere karşı oynayanlar zaten kapanıyor. Kapanıyor, kontra atakla, uzun toplarla, çabuk toplarla gol arıyor rakibin, büyüklerin karşısında. Yani bunu buna imkan tanırsa Beşiktaş sıkıntı yaşar bu şeyde, sistemde. Ya bunun da önlemini alacaktır herhalde hoca, bilmiyor değil yani. O yüzden çabuk stoperleri olması lazım. Çünkü bekler yerinde olmayacak, devamlı önde olacak. Kenar oyunculara da çok fazla önem düşüyor. Sağ ve sol kanatlara. Şu da var, benim aldığım bir bilgi, onu da aktarayım. Hoca yönetimden çabuk bir stoper istemiş Agbodo'nun yanına. Yani anladığımız kadarıyla Agbodo işte sağda oynayacak sağ stoper, iyi bir sol stoper. Yani çabuk, liderlik vasfı olan bir stoper. Yani Calo'yu tutuyor ama bir çabuk stoper istemiş. Şu da olabilir, yani belki de Agbodo'nun yerine oynatacak. Yani o da var. Yani çabuk bir stoper alınmasını istemiş ki bu şeyde haklı. Yani oynatmak istediği oyun kurgusunda sizin gerideki iki stoperiniz inanılmaz derecede çabuk olması lazım. Yani Agbodo öyle değil. Orada bir problem yaşayabilir diye düşünüyorum ama Beşiktaş bu haliyle sanki işte bu transferlerde gerçekleşirse hücum anlamında özellikle iç sahada seyircisine bence keyif veren bir oyun izletecekmiş gibi geliyor bana.
1: İzleyebildiniz mi hiç? Nasıl gördünüz?
2: Ha, dünkünden yola çıkarsan
1: hocanın en azından ne oynatmak istediğine dair.
2: Şimdi orada da yaralarız yani. Çünkü elinizdeki oyuncular, şöyle diyelim, üçüncülük takımına karşı oynuyorsunuz. Rakibiniz ne kadar genç oyuncularla da çıksanız, genç oyuncuların futbol bilgisi ne kadar olduğunu karşılaştırıyorsunuz. Demek ki çok yetersiz kalıyoruz biz. Eğer o tarafa bakarsak biz çok kendimizi yeterli görüyoruz ama dünkü rakiple eğer yola çıkarsak o genç oyuncuların da bu standartlarda çok fazla verimli olmadığını maalesef şahit olur. Ne yazık ki şahit oluruz. Şimdi hoca Fiorentina'da kaç sene çalıştı? Bologna'da kaç sene çalıştı? İkişer sene.
0: İki dönem.
2: Değil mi? Aşağı yukarı 2-3 senelik falan öyle. Şimdi oradaki geldiğiniz zaman hazır bir kadrolara geldiniz. Çoğunlukla hazır. Bunlar yayınlarda anlattım. Bir daha da söyleyeyim. Bunlar Güney Amerika menşekli takımlar. Oralardan beslenen takımlar. İşte Lucchini falan Bologna'da oynuyor. Kaç seneden beri orada.
0: Lucchini de çok istiyor.
2: Bak,
0: ama
2: kaç seneden beri orada. Sen burada şimdi o oyun tarzı diyorsun. O zaten oturmuş bir şablon var. Burayı siz oturmuş o takımın içine entegre ediyorsunuz. Düşüncenizi veyahut da oyun tarzınızı. Burada bunun toparlanması ise uzun vadeli süreçli olurlar. Veyahut da o kalitede birbirini tanıyan müdafayı getirsin, alırsın, transfer yaparsın. Hepsi birbirini bilir veyahut da ortaça öyle oynayabilirsin. Ama birden hocadan onu beklemek, şunu oynayacak, bunu oynayacak dediğimiz zaman çok büyük yanlışa düşeriz. Burada Beşiktaş önce bütün transferleri bitirdikten sonra oyun kurgusu meydana çıkar. Hoca da onu gördükten sonra bizler de bunları konuşuyoruz.
0: Söylüyor zaten.
2: Şimdi tekrar söylüyorum. Bologna'da sen 2 sene 3 sene çalışmışsın. Bologna'da transfer, senin yapmaz transfer şansın belki 2 tane topçu olur. Onlar hazır çünkü alıyorlar, getiriyorlar. Onların transfer metotları öyle. Hoca geldiği zaman çok rahat bir çalışma ortamı buluyor. Ve hepsi birbirini tanıyan ve uzun vade çalışmış oyuncular ve iyi paraları da satıyorlar. Şimdi Beşiktaş yepyeni bir tekrardan bir transfer politikasına giriyor. İşte sol bekin ihtiyacım var, stopere ihtiyacım var, orta sahaya ihtiyacım var, açıklara ihtiyacım var, santrafor

0: bölgesi var. Bir çırpı demeyelim ben bütün kaleci. Bir çırpı da bütün. Burada sen bir oyun modelinden ziyade belli bir sistematik oyunu tutturup oyuncuların da kapasitesi buna önemli. Oyuncuların da futbol kapasitesi önemli. Oyun kapasitesi önemli. Onlarla birlikte sezonu nereye kadar götüreceksin ona bakmak lazım. Yani biz yok önde basacak, arkada basacak, ortada basacak dediğimizde çok büyük yanlışlar düşer. Şimdi Trossard'ı aldığın zaman onun arkasında oynayan oyuncu onunla önemli. Onun o çizgiyi nasıl kullanacaklar? Beraber oynama tarzları çok önemli.
1: Aldı da,
0: şimdi sen diyorsun işte Taylan içeri giriyor. Zaten bekler öyle oynuyorlar. Senin orta sahan önde oynayacaksa, ofansif bölge gireceksen beklerin senin orta saha gibi oynaması lazım. O algılama var mı beklerde? Yoksa yanarsın.
1: Bak Murillo geçen tamam iyi oynadı falan hep önde düşündü ama geride çok hata yaptı.
0: Şimdi bak ne diyorum.
1: Defansif anlamda sen, sıkıntısı var.
0: Şimdi anlatılanlardan yok hoca şöyle yapabilir mi? Hocayı da terse düşürmeyelim. Hocayı da yanlışın için yani bizler bu şekilde konuşup da hocayı kamuoyuna sunmuyoruz.
1: Onu diyorum işte yani kamuoyuna çok sunmayalım. Beklentiyi
0: çünkü
1: attırmamak lazım.
0: Eğer sen beklerin içeride oynuyorsa o tarzda şu anda Beşiktaş'ta öyle bekler yok. Orta saha gibi oynayacak bekler o kreatif ve o algılamada olan bek yok. Yanlışa düşersin hepimiz. Çünkü bütün transfer bittikten sonra hocanın gerçek oyun kurgusu çıkacak. Yani burada hoca belki diyecek ki ben abi tamam iyi güzel de ben bir toparlayayım elimdeki oyuncu potansiyeli bunlara uygun. Çok ben ofansif oynarsam arkadaki gediklerimi kapatamayabilirim. Beklerim belki buna uygun değil. Her şey transferler bittikten sonra Kartal şeyler hazırlık maçları hepimizi yanıltır. Kimisi süper oynar, kimisi az oynar ama dünkü çıkan maçta o gençlerin oyun anlayışı ben sükut hayale uğradım. Hani şu kütahya'da biz altyapımızda böyle oyuncu yetiştiriyoruz.
1: Doğru kendin göstereceksin
0: altyapıda
1: yani.
0: Altyapıda böyle oyuncu yetiştiriyorsak vah bizim yukarısına o vakit teknik direktörlere A takımdaki teknik direktörlere hiç kızmamak lazım. Hiç kızmamak lazım. Ya siz Beşiktaş'ın altyapı ne demektir bu? En üst seviyedesiniz gençlerde. Rakibiniz 3. ligde oynuyor. Yani abi buraya çıktığın zaman sen top göstermeyeceksin ya ama söylenecek bir şey yok. Burada
1: zaten çoğu
0: hoca
1: dönecek.
0: Çok eleme olacak oradan gidecek tabii. İnşallah transferler iyi biter. Beşiktaş'ı da zirvede görürsün.
2: Özellikle santrfor transferi merakla beklenen bir konu. Derken transfer gelişmesi var ekranda.
1: Tabii diyecektim.
0: Süper.
2: Alexander Nübel Beşiktaş'ta. Beşiktaş Alman kalecinin transferi için Bayern Münih'le anlaşma sağladı. Oyuncu tarafında zaten çok ciddi bir problemin olmadığını biliyorduk ama bu çok yeni, çok sıcak, taze bir haber. Efecan Öztaş telefon hattımızın diğer ucunda, söz Efecan'da.
3: Teşekkürler Keremcan. Sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Evet, Beşiktaş uzun bir süre önce Alexander Nübel ve oyuncunun menajeriyle anlaşmayı sağlamıştı. An itibariyle Bayern Münih kulübüyle de anlaşmayı sağladı. Oyuncu tarafı oldukça yoğun bir şekilde Bayern Münih kulübüne baskı kuruyordu. Artık Bayern Münih de bu baskıya dayanamadı. Beşiktaş Nübel transferinde Bayern Münih ile de her konuda anlaşma sağladı. Tarafların artık kısa süre içerisinde resmi imzaları atmasını bekliyoruz. Alexander Nübel de Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyordu. Geçtiğimiz sezon Stuttgart'ta 49 maça çıktı. 49 kez ilk 11'de yer almıştı. İki de asist katkısı sağladı. Aslında ayaklarının da iyi olması nedeniyle Vincenzo Italiano'nun en çok istediği transferlerden biriydi ve Beşiktaş da artık mutlu sona yaklaştı. Kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve ardından Slovakya kampına katılacak Beşiktaş'ın öncelikle hedeflerinden biriydi Midland maçı öncesinde. Artık resmen Beşiktaş'ta diyebiliriz Alexander Nübel için. Kerem Can Bulat.
2: Efecan, transferin maliyetiyle ilgili şu an için elimizde bir bilgi var mı?
3: Şu an için şunu söyleyebilirim Kerem Can Bulat. Transferin maliyeti tek haneli rakam yaklaşık 5-6 milyon euro civarında bir rakama Beşiktaş bu transferi bitirmiş oldu Kerem Can Bulat.
2: Çok teşekkür ediyorum Efecan aktardıkların için. Biz de sıcağı sıcağına bu önemli habere dair değerlendirmelerde bulunalım. Kartal Yiğit, ben sana santrfor transferini sormak üzereydim ama
1: kaleci geldi.
2: Ona bir virgül koyalım. Tutan geldi. Atan kısmını evet. Konuşacağız. Ne dersin Alexander Nübel için?
1: Şu an için tutanın gelmesi çok daha önemli. Yani santrfordan da daha önemli. Niye önemli? 23'ünde bir maç oynayacaksınız.
2: Artı santraforun da var bu arada.
1: Santraforun da var.
2: Kalecin yok.
1: Kalecin yoktu senin. Yani hiç genç kalecilere haksızlık olmasın. Dünkü evet. Bağlantıda da söyledim ama...

0: üst düzey tecrübeli bir kalecin yoktu. Nübel'in bu şekilde şu an itibariyle anlaşılması bence çok önemli. Avrupa maçında, Midland maçında kaleyi Nübel koruyacaktır. Bu değerli. Ondan sonra, yani bundan sonra yapılacak transferlerle diğer bölgelerde halledecek, ama Nübel hakikaten iyi bir kaleci. Bakmayın yani, tabii Bayern Münih'te öyle oynamak kolay değil. Önündeki isim zaten belli bir isim.
1: Stuttgart'ta oynadı zaten
0: yani uzun süre. Yani Bayern Münih'in bonservisi olduğu için söylüyorum. Yoksa tabii Stuttgart'ta zaten oynadı. Alman milli takımının ikinci kalecisi. Beşiktaş bence yıllardır kanayan, yani o bildiğimiz isimlerden en son Fabri vardı. Fabri'den sonraki kaleci sorununu bence gidermiş oldu. Yani bundan sonra artık şöyle insanlar gözü kapalı rahat bir şekilde koltuklarına oturacaklar. Beşiktaş'ın kalecisini izleyecekler. Bu konuda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabii önünde oynayacaklar stoperler önemli. Ama Nübel iyi bir transfer. Bakalım, sen dedin mali boyutunu. Efecan tekhaneler falan dedi. Yani bilmiyorum, bonservis mi tekhane?
1: Bonservis.
0: Bonservis tekhane ise tabii önemli bir şey. Yani 5-6 milyonsa normal. İyi bir rakam yani. Böyle tarz bir kaleciyi öyle çok düşük rakamlara alamazsınız. Kendisinin de alacağı, ben yani kendisi de yüksek rakamlar alacaktır diye düşünüyorum. Ama kaleciniz, santroforunuz iyi olmak durumunda. Ya parayı bazı bölgelere harcayacaksın. Yani mecbur Beşiktaş yönetimi harcayacak. Onu söyleyeyim. Şimdi
1: hocamdan da kısa bir görüş alayım. Tamam. Sonrasında santrfor transferindeki muhtemel gelişmeleri değerlendiririz. Hocam, çözülmüş müdür kaleci problemi Beşiktaş'ta?
2: Bence son dönemlerin en iyi kalecisini aldılar. Nübel. Padebron çıkışlıdır. Padebron Monaco'da da oynadı. Monaco'ya da gitti. Monaco'da da oynadı. Schalke var mı yok mu bilmiyorum ama VfB Stuttgart, zaten Bayern de uzun dönem orada. Yani çok kaliteli bir kaleci aldılar. Zaten Almanlar da kaleci dediğin zaman çok fazla sorun yaşamazsın. Aynen, kalecilere Almanlar'da her zaman içilir.
1: Her kaleciyi alabilirsin.
2: Hayırlı olsun. Yani. Çok iyi bir transfer yaptılar. Artık bundan sonraki iş öndekilerine kalıyor. Öndekilerini hazırlamak kalıyor. Arkası sağlam. Hep şey söylüyorlar. Ayak bak, boş verin ayağımı ya. Bir kere ceza sahasında çok hakim bir kaleci. Yerden, havadan çok iyidir. Reaksiyonu çok iyidir. Oyunu algılaması çok iyidir. Oyunu yönlendirmesi çok iyidir. Yani tek kelimeyle tebrik etmek lazım. Mükemmel bir kaleci aldılar. Bunun devamını bekler. İşte transfer böyle yapacaksın abi. Gidip de sağ sollarla uğraşmayacaksın. Net transfer. Bu net bir transfer. İnşallah Allah sakatsız bir sezon geçirir. Hem o oyuncu hem de kaleci ve hazır geliyor.
0: Tabii tabii.
2: Stuttgart'ta oynadı, son finali oynadı. Bayern'e yenildiler gerçi ama kaleci neler çıkardı.
0: Şeyde
2: çok çok iyi bak, tekrar söylüyorum. Ceza sahası, altı pas, yan top, havadan artık ne düşünüyorsa kalecini anlamak gerekiyorsa her şey var. Tebrik etmek lazım. Bravo, iyi bir transfer.
1: Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı transferi için. Alexander Nübel'le alakalı önümüzdeki günlerde yine değerlendirmelerimiz olacak. Ama santrfor konusu da büyük merakla bekleniyor. Kartal Yiğit'te de bazı gelişmeler var.
0: Gelişmeler var. Santrfor'dan önce şunu söyleyeyim.
2: Hadi getir artık.
0: Getirelim de çok kısa süre içinde Trossard'da açıklanabilir. Onu söyleyeyim. Yani her an açıklanabilir. Trossard'da da bir sorun yok. Büyük ihtimalle yarın öbür gün ben bir açıklama bekliyorum. En kötü hafta sonuna kadar. Yani açıklanmamasının nedeni bence Dünya Kupası.
2: Renklilik bekliyor bizi, bunlar evet, gelirse.
0: Şartı da hallettiği zaman Beşiktaş kaleci sol kanat bence istediği bir kadroyu kurmuş olacak. Tabii ki santrafor. Şimdi
2: Salih de hayırlı olsun.
0: Salih'i de aldılar. Orta sahada önemli bir oyuncu. Yani Orkun'la yan yana oynadığı takdirde çok daha iş yapacaktır. Yani sanki hocanın eline bu sezon hakikaten iyi bir kadro verilecek gibi İtalyano'nun. Yani İtalyano'nun da eğer bu oyuncular geldikten sonra fazla mazereti olmaması ya gerekir diye düşünüyorum.
2: Endidi kalıyor mu?
0: Şu an itibariyle kalıyor.
2: O vakit Endidi, Salih ikisi.
0: Yani orada işte Endidi, Salih mi olacak? Büyük ihtimalle öyle olacak.
1: Çok da almayalım. Salih'i tamam. Konuşacağız. Santrfor'da beklentimiz ne?
0: Şunu söyleyeyim. Herkes Beşiktaş'ta santrfor konusunda hocadan dolayı Vlahovic'e yönelmiş durumda. Benim bugün aldığım bir bilgi var. Vlahovic'in, yani olur olmaz bilemem, Vlahovic hocayla, İtalyano ile yaptığı görüşmede Real Madrid'den haber beklediğini ve bu nedenle Real Madrid tercihi varken biraz Beşiktaş'ı dondurduğu

0: bunu söylemiş. Son şey bilgi bu. Beşiktaş yönetimi de başkan, hoca Midland maçını düşündüğü için fazla böyle, çünkü Vlahovic sanki böyle biraz oyalacakmış gibi geliyor onlara. Bundan dolayı ikinci alternatif olan, ismi söyleyeyim, daha önce de yani diğer büyük takımlar için de çıktı. Şu an Beşiktaş'ın gündemindeki birinci santrofor adayı, herkesin de yakından tanıdığı Lukaku. Belçikalı Romalı Lukaku. Beşiktaş Lukaku'yla bir görüşme yaptı. Onu söyleyeyim. Hatta bir takım kampında olduğu için, yani Lukaku'nun menajeriyle yaptı. Ve kulübüne de bir teklif iletildi Lukaku'yla ilgili olarak. Lukaku da gelmeye sıcak. Trossard'dan dolayı da, yani Trossard'ın da orada bir Lukaku'yu Beşiktaş'a katma durumu var. Yani Beşiktaş konusunu Trossard kendisi Beşiktaş'a gitme durumu olduğu için Lukaku'ya da çıtlatmış diye duydum. Yani sanki Lukaku büyük ihtimalle Beşiktaş'a gelecekmiş gibi geliyor bana. Yani şu anki tablo çok olumlu yönde. Lukaku konusunda da her an bir gelişme olursa da kimse şaşırmasın. Yani belki Beşiktaş sağ gösterip sol vuracak. Yani Vlahovic, herkes odaklandı ama Vlahovic değil de Lukaku olacakmış gibi geliyor. Yani benim kaynağım %90 civarı Lukaku dedi bana. Yani isim kaynakta bir isim söylenmez ama yönetime yakın bir isim. %90 oranında Lukaku. Beşiktaş Lukaku'yla ilgileniyor dedi. Lukaku da çok sıcak. Yani maliyetler de öyle çok çok büyük olmayacak deniliyor. Çünkü tabii doğal olarak yani yaşı da var. 33 yaşına gelmiş bir santrofor. Aslında santrofor için çok da şey değil. Ama sakatlıklar yaşamış. Tabii o biraz insanları endişelendiriyor ama Beşiktaş yönetiminin şöyle bir düşüncesi hakim. Yani bizim önümüzdeki sezon muhakkak ve muhakkak başarılı olmamız lazım. Yani bu başarı nedir? Tabii ki şampiyonluktur. Hadi şampiyon olamadın, ikinci en kötü ihtimalle şeye giderek Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. İşte Türkiye Kupası'nı almak, Avrupa'da da yola çok iyi bir şekilde devam etmek. Beşiktaş'ın başarı kriteri bu. Biz bunun için her yolu yapmalıyız diyor başkan ve yönetim. Bu konuda kesenin ağzı açılmış durumda. Kaleci, sol kanat ve santrafor için Beşiktaş varını yoğunu harcayacak. Ben Lukaku'nun Beşiktaş'a yakın olduğunu duydum. Ha, olur mu olmaz mı, hiçbir zaman transferlerde imza atılmadan %100 oldu demem. Tıpkı Vincenzo Italiano'ya söylediğim gibi, büyük ihtimalle Vincenzo Italiano olacak demiştim Beşiktaş'ın hocası ve oldu. Ama %100 hiçbir zaman demedim. Lukaku için de %100 demiyorum ama Beşiktaş'a gelme ihtimali çok yüksek. Çok çok önemli bir oyuncu gelirse, çok çok müthiş önemli bir santrofor. Müthiş. Türkiye'de hakikaten ben başarılı olacağını, iş yapacağını olur, düşünüyorum. Olur. Sakatlık olmazsa tabii. O yüzden Vlahovic, tabii ki Vlahovic gelirse bence
1: açıklar değil olması lazım.
0: Daha iyi olur ama tabii işte Trossard'ı o yüzden alıyorlar. Yani Trossard olursa Lukaku'yla beraber hiçbir sorun yaşanacağını.
1: Sağ taraf kim olacak?
0: Düşünmüyorum. Nasıl?
1: Sağ taraf.
0: Sağ tarafta şu an Černý. Ama Černý de işte geçen seneki gibi Černý olursa o sıkıntı. Yani belki oraya da bir bölgeye, o bölgeye bir takviye yapabilirler diye düşünüyorum.
1: Lukaku'yu alıyorsan değil mi? Şey gibi işte Fenerbahçe'nin getireceği gibi, düşündüğü gibi. Öyle bir açın olursa Trossard'da öbür tarafta
0: Lukaku'yla falan
1: bu da şey,
0: çok iş yaparsın.
1: Terminatör gibi yıkar geçer.
0: Ya bakarsın, şeyi de oynatabilirsin. Oh'u da kenarda oynatabilirsin. Yani
1: kime?
0: Oh. Öyle de bir şey var.
1: Oh mu?
0: Oh'u da kenarda oynatabilirsin yani. Yok. Ama o tabii ki Lukaku gelirse o da iyi bir iş olur. Napoli ile bir şey olmuş, bir görüşme yapılmış diye duydum. Bonservis de öyle çok müthiş bir rakamlar değil. Yani Vlahovic'in maliyeti çok çok zaten yüksek olur şeye göre, Lukaku'ya göre. Ha, bekleyip göreceğiz ama ilk etapta işte kaleci halledildi. Trossard, bunlar kampa gelir mi bilmem. Milit şeydeler. Özellikle Trossard gelir mi bilemem.
1: O daha uzun sürüyor da.
0: O daha uzun sürer.
1: Alman çünkü gelir, kaleci gelir.
0: Kaleci
2: Lukaku
0: gelir.
2: Da bu arada geçen sene maçı olmadığını
0: ya, Lukaku tabii çıkışta bir Lukaku yok ama Dünya Kupası, bak Dünya Kupası'na performansa baktığım zaman ben beğendim Lukaku'yu.
1: Sevgili Kartal,
0: zaten
1: bizim,
0: o yüzden o transfer
1: ligde,
0: olursa olur.
1: İş yapar. Onu kesin sen yapar. Önde tutarsan, önde tutsa onda çok fazla Çünkü Beşiktaş'ın getireceği topçular mutlaka agresif topçular olacak. Hareketli topçular. Bunu da önde tuttuğu zaman değil mi?

0: Terminator gibi adam. Yeter çıkar yani. Bütün müdafaaları
1: yani geçen sene oynamaması önemli değil. Yani İtalya Ligi'nde, Napoli'desin.
0: Arkasından sonuçta. Da bir
1: burada oynar yani.
0: Orkun'u oynatırlar.
1: Tabii.
0: Orkun'u.
2: Ya sakatlık sorunu olmuş.
1: Tabii sakatlık şey olmazsa burada bak ben sana söyleyeyim çok iş yapar.
0: Şey düşünüyoruz bak şimdi mesela.
2: Yapması lazım normal.
1: Normal şartlarda.
0: Lukaku geldi arkasında Orkun oynar. Onların arkasında da eğer kalıyorsa Endidi Salih evet. Yapacaksın.
1: Kalıyor gibi gözüküyor.
0: Yani buraları zaten Trossard geldi mi bu getirir her türlü.
2: Tabii.
0: Bir de sağdan.
2: Bu arada Trossard'ı alırsan Lukaku'yu alman da kolaylaşır.
0: Tabii
2: tam
0: yani.
2: Tersi de.
1: Tabii yani onlar şimdi illaki sen şimdi futbolcusun.
2: İki Belçika milli takım.
1: Tabii düşünsene mesela ben Trossard'ım. Belçika milli takımında ona zaten Trossard biliyor Beşiktaş'a gelecek.
0: Düşün kimleri konuşuyor şimdi yani, bak burada bunlar gelirse
1: söylersin yani.
0: O vakit ya Beşiktaş son 4 senede yaşadıklarımızın çok çok üzerinde bir ivme kazandı. Çok üzerinde.
1: Ama Mahmut hocam.
0: Salih de gerçi o da geçen sezonu biraz şey geçti değil mi? Of.
1: Ya o da evet, eski Salih değil gerçi oynamadı yani o ayrı şey, mesele.
0: Burada bizim ligimizde ondan
1: hiç bak hepsi iş yapar.
0: Salih de şöyle bak Salih de iyi bir pozisyon bir oyuncusu. Çok tamam kiralık gitti geldi Kiel'e gitti işte Köln'den çıktı ama iyi yerlerde üst seviyede Bundesliga'da iyi yerlerde o da pozisyon bilgisi. Burada iş şeyi çok arayacak mesela Endidi ile oynarsan o Litan Salih oynarsan önlerinde Orkun'a çok yardımcı olur bunlar ikisi.
1: Tabii.
0: İnşallah ismi geçen ikisinde Lukaku senin dediğin gibi biterse santrafor getirler. Nübel'i zaten anlatmaya gerek yok. Nübel çok iyi bir kaleci.
1: Ya şu bir gerçek. Beşiktaş yönetiminin daha doğrusu başkanın bu transferleri yapma mecburiyeti var. Yani bu sene Beşiktaş başarılı olmak durumunda. Kendisi de biliyor. Yöneticilerle de konuşuyorum. Başarılı yani. Olmak durumundayız diyor. Ya, olamazsa ne olur? Zaten bir sıkıntılar yaşıyor. Tribünle işte tribün gruplarıyla bir tartışmanın içinde. Divanda yaşananlar denetleme kuruluyla bir tartışmanın içine giriyor. Camia bir bütünlük halinde değil. Yani Beşiktaş sezona iyi başlayamazsa, istenilen şekilde başlayamazsa zaten eleştiri okları şimdi direkt olarak başkana yazacak. Başkan da bunun bilincinde iyi bir kadro kurayım. Hocaya iyi bir kadro vereyim ki benim üzerime gelmesinler başarılı olalım herhangi bir sıkıntı yaşamayayım derinde. Aksi olursa da sıkıntı yaşayacak kongre bile konuşulacak. Yani o yüzden kesenin ağzını açmış durumda.
2: Hocam zamanımız çok daraldı. Üstüne özellikle konuşmak istediğimiz bir konu var.
1: Lukaku'yu yalnız arkadaşlarımız şey yapmıyor.
2: Hazırlığı söz konusu çünkü yazı transfer gelişmesi yaşandığı için.
1: Lukaku'yu dile getirecekler herhalde arkadaşlarımız.
2: Sen dile getirdin zaten. Arkadaşlarımız ne yapacağını bilir.
1: Nübel Beşiktaş'ta.
2: Barco'ya bir bakacağız şimdi. Dünya Kupası ile ilgili konuşulacak önemli bir konu var. Dün özellikle ciddi anlamda tepki çeken bir karar söz konusu oldu. Bosna Hersek mücadelesinde gördüğü kırmızı kartın ardından Follerin Balogun'un bu akşam oynanacak, daha doğrusu sabaha karşı Türkiye saatiyle oynanacak Belçika mücadelesi öncesinde kırmızı kartı iptal edildi. Özellikle Donald Trump bu kararı büyük bir mutluluk ve heyecanla duyurdu. Onu da takip eden gazetecilerin Beyaz Saray'dan FIFA'ya, Infantino'ya bu işin iptal edilmesi, kartın iptal edilmesi ve oyuncunun oynayabilmesi yönünde baskı yapıldığına dair haberleri de okuduk. Hakikaten çok mide bulandırıcı şeye şahitlik ettik Dünya Kupası sırasında ama bu da takımlara, oyunculara, bireylere, hakemlere yapılan zulümlerin ardından yine bir çirkinlik olarak aslına bakarsanız karşımıza çıkıyor. Eşi benzeri görülmemiş, akıl almaz, kırmızı çizgiyi aşan bir karar olarak UEFA'dan FIFA'ya bir eleştiri var. Belçika Futbol Federasyonu, şaşkınlık içindeyiz, sporumuzun adil oyun ilkelerini savunmak adına seçenekleri araştırıyoruz dedi. Rudi Garcia, kulübün takımın teknik direktörü, bu 1 Nisan şakası olmalı şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Jürgen Klopp yorumculuk yapıyor Dünya Kupası sırasında, sonrasında Almanya milli takımının başına geçecek. Bu bizim oyunumuz, Trump ve Infantino'nun değil dedi Jürgen Klopp. Haklı, %100 haklı ama bu oyun Trump ve Infantino'nun oyunu olmuş durumda. Çok fazla oyun alanı var zaten. Bu tip insanların. Sterle Solbakken, ABD Belçika'yı yenerse galibiyetin üzerinde her zaman bu kararın gölgesi kalacak değerlendirmesinde bulundu. Mauricio Pochettino, Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik direktörü, tarihte ilk defa olan olağan dışı bir şey değil diyerek geçiştiriyor. Donald Trump

0: Trump bu büyük adaletsizliği düzelttiği için FIFA'ya teşekkür ederiz diyor. Zaten adalet, bütün kurallar, kanunlar, her şey onlar için var. Burada da bir kez daha futbolda
1: hakikaten
0: da
1: şaka
0: bunun
1: gibi
0: böyle olduğunu gördük. Şaka gibi.
1: Şakanın
0: bir
1: karar. Ötesi yani.
0: Kartal Yiğit, nasıl yorumlarsın?
1: İnanılmaz yani, bu büyük adalet düzeltiyor. Niye adaletsiz olmuş? Adaletsizlik olmuş, ben anlamadım.
0: Adaletsizlik.
1: Ha, kırmızı kart görmesi.
0: Kırmızı kart cezasının iptal edilmesi. Adaletsizlik bu aslına bakarsan. Yani Amerika, ama onlar adaleti kendilerine göre yorumlamayı çok seviyorlar.
1: Zaten biliyoruz nasıl adaletçi yaptıklarını, geçmişte de gördük. O yüzden önemli değil ama hakikaten yani böyle bir turnuvada böyle şeylerin olması yazık. Bilmiyorum zaten, FIFA'nın yalnız bu ilk değil ki bu kararı.
0: Evet.
1: Turnuvanın başından beri yapılanlara bak, diğer milli takımlara. Nerelerde kamp yapmalar, işte inanılmaz güvenlik çemberleri, hakemin şeye alınmaması,
0: turnuvaya alınmaması.
1: Somalili hakemi,
0: Bu arada turnuva öncesinde de Cristiano Ronaldo'nun 3 maçlık cezası vardı. Ama şov ya, Amerika'da gerçekleşecek bir şov ya, onu da iptal ettiler.
1: Yani
0: grup maçları.
1: Bilmiyorum yani, yazık ya, futbola bu kadar şey, siyasetin karışmaması lazım. Yani.
2: Zaten futbolda, içinde ya, iç içe.
1: Yani iç içe ama yani.
2: Adaletsizliği kendisi yapmıyor.
1: Böylesine bir, bütün bir turnuvada olmaz.
2: Yaptıklarını görüyoruz.
0: Bütün dünyada.
2: Bir de, bütün dünya, bir de futbola, futbolun içine de girdi. Söyleyecek o kadar çok şeyler
1: var ki. Yazık yani.
2: Bunları neyse, tarzı taraflara gitmesin.
0: İnsanın dinle çok şey geliyor.
1: Yani yazık
2: söyle,
1: ya.
2: Çok söylenecek şeyler var. Yazıklar olsun. Bak şey, Klopp doğrusunu söylemiş, güzelini söylemiş. Amerika milli takımının hocası da çevir kazı yanmasın. Sen teknik direktörsün, doğrusunu söylesene.
1: Tabii canım.
2: Yarın öbür gün sen başka bir yerde olursun, aynısı olur. Bu sefer tersini söylemek mecburiyetinde kalır. Bırakın düzgün kalın, neyseniz o kalın ya.
0: Zannediyorum bir 30 saniyemiz var.
1: Bir de kötü bir takım da değil Amerika Birleşik Devletleri. Yani kötü, geçebilir de Belçika'yı. Onların üzerinde şimdi şey, oyuncuların üzerine de bir şey yapışacak.
2: Oyuncular düşünmez onu. Yani.
0: Belçika'ya da en ufak bir sempatim olmamakla beraber.
1: Şimdi herkes
0: Belçika'yı destekleyeceğiz.
1: Evet, şimdi çoğu kişi
0: Belçika'yı
1: destekleyecek.
2: Sempatik olmamaktan ziyade adaletsizlik.
0: Evet.
2: Bak. Üzerinde adalet.
1: Ya
2: adaletsizlikten
1: adaletin
0: olmadığı yerde. Zaten Amerika kimle oynar son destekle?
2: Bütün dünyaya yaptığınız adaletsizliği en sonunda futbola da soktur. Helal olsun size.
1: Dünyada bunu, zaten kalmadı ki adalet.
2: Belki de alkışlayanlar vardır yani.
0: Muhakkak.
1: Allah'a yazık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza
1: ederiz.
0: Sağlık. Kartal,
1: biz teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık.
1: Sağ ol, teşekkür.
0: Spor gündemine noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mümkünse mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Reklam.
5: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
6: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otoko

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB

0: ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesi. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.

0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
1: Güzellikler Dünyası
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: 11 Mayıs 1985 tarihinde İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken, tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın, stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paniğe kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken, bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar, toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarın da yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararını aldı.
1: Güzellikler Dünyası
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam.
4: Awesome.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo canlı yayın.
1: An itibariyle artık Alexander Nübel'in de Bayern Münih kulübüne kurduğu baskı sonucu Beşik

0: yaşta olduğunu söyleyerek doğru olabilir. Bunu söyleyebiliriz Koray Bulalı. Alexander Nouvel transferinde Beşiktaş Bayern Münih ile her konuda anlaşma sağladı. Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaları atmasını bekliyoruz. Hem Beşiktaş'ın uzun süreli baskısı hem de Alman kalecinin uzun süren baskı sonucunda Bayern Münih bu baskıya dayanamadı ve artık Beşiktaş'ın teklif ettiği 5-6 milyon euroluk rakamı kabul etmiş duruma geldi. Bunu söyleyeyim Koray Bolalı. Önemli bir transfer. Beşiktaş 10 Haziran'da Alexander Nübel ve menajeriyle İstanbul'da Türkler Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirmişti. Ardından yaklaşık 2 gün önce Alexander Nübel'in nişanlısı İstanbul'a geldi ve İstanbul turu yapıldı. Alexander Nübel'in nişanlısına İstanbul tanıtıldı ve ardından hem oyuncu tarafının baskısı hem de Bayern Münih'in buna karşılık vermemesinden dolayı sözleşme şartlarını Bayern Münih Beşiktaş'ın teklifini kabul ederek kısa bir süre içerisinde resmi imzalar atmasını bekliyoruz.
1: Evet, detaylar daha sonra herhalde açıklanacak. Şu an için elinde var mı sözleşme süresi veya bonservisle ilgili 5-6 milyon euro civarında bir rakam dedin ama sözleşme konusuyla ilgili bir detay var mı şu an için elinde?
0: Şu an için benim öğrendiğim, tabii net bir bilgi olarak bunu söyleyemiyorum ama benim öğrendiğim, erişebildiğim bilgi şu yönde, 3 senelik bir sözleşme olduğunu duydum. Ama tabii teyitli olarak da söyleyemiyorum. Bunu teyitlediğimde daha net bir şekilde söyleyebilirim. Ama bonservis rakamı olarak da tek hane dediği rakam bu 5-6 milyon euro civarında olacak. Onu söyleyebilirim. Beşiktaş aslında çok ciddi bir miktarda hem Alman milli takım kalecisini hem de Bayern Münih'in ikinci kalecisini transfer etmiş olacak.
1: Evet. Beşiktaşların çok merak ettiği konulardan birisi de Trossard meselesi. Orada görüşmeler nasıl ilerliyor?
0: Evet, Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Başkan Serdar Adalı hedeflediği isimleri birer birer kadroya kazandırırken şimdi tüm mesai artık Leonardo Trossard transferine çevrildi. Trossard'ın avukatı transfer görüşmelerini finalize etmek için şu an itibariyle Londra'dan İstanbul'a geliyor. Uçakta salı günü, yani yarın Beşiktaş Trossard'ın avukatıyla bir görüşme gerçekleştirecek ve bu görüşmede kontrat süresi ve oyuncunun alacağı maaş, sözleşme konuları konuşulacak. Beşiktaş bu transferi de artık kısa bir süre içerisinde bitirmek istiyor. Oyuncu tarafı menajerinin isteklerinin absürt olduğunu söylemiştik biz geçtiğimiz hafta. Daha sonrasında oyuncunun bundan haberi yokmuş. Ve Trossard bu absürt isteklerini duyunca menajerine biraz da kızmış. Onu söyleyebilirim Koray Bolalı ve Beşiktaş'ın istediği rakamlara doğru gelmeye başlamıştı. İmza ücreti istemişti Trossard'ın menajeri. İmza ücreti, Trossard bunun haberdar olmadığını söylüyor ve ardından kaldırıyorlar ve Beşiktaş'ta daha olumlu görüşmelere doğru ilerliyorlar. Beşiktaş tarafı artık Trossard'da imza atmak için Belçika-Amerika maçının sonucunu bekliyor. Belçika-Amerika maçında eğer Belçika elenirse Beşiktaş Trossard'ı bir an önce İstanbul'a getirerek ardından Slovakya kampına katılmasını sağlamaya çalışacak. Tabii gözler tamamen artık Belçika'nın oynayacağı Amerika karşılaşmasına çevrilmiş durumda Koray Bolalı. Süre çok olumlu ilerliyor. Beşiktaş bu transferi de finalize etmeye çok yakın.
1: Evet, bir de golcü arayışı var. Golcü arayışındaki son detaylar, bilgiler nelerdir?
0: Evet, biz Beşiktaşlı yetkililerle de konuştuğumuzda bile şunu ifade ediyorlar. Biliyor için çok istendiğini, çok istediklerini, Sayın Başkan Serdar Adalı'nın en büyük hayallerinden biri Sırp golcüyü kadroya katmak olduğunu söylüyorlar. Ama şu ifadeyi de kullanıyorlar. Beşiktaş 10 Ağustos'tan önce Vlahovic'le ilgili çok net adımlar atamayabilir diyorlar. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Önemli bir konu. O yüzden 10 Ağustos'a kadar Beşiktaş Vlahovic aslında beklemeye doğru geçmiş durumda. Golcü konusu bu şekilde. Vlahovic'e de an itibariyle Beşiktaş'tan çok daha iyi bir teklif yapan kulüpte bulunmuyor. Sayın Başkan Serdar Adalı Vlahovic'e şunu söyledi. Sen Beşiktaş'a gelmek istersen biz senin tüm mali şartlarını kabul ediyoruz dedi. Onu söyleyebilirim Koray Bolalı. Vlahovic de Vincenzo Di Italiano ile 3 defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Olumlu bir telefon görüşmesi olduğunu söyleyebilirim bu 3 telefon görüşmesinin gerçekleştirilmesini. Çünkü Vlahovic Beşiktaş'a ben gelmem demiyor ama an itibariyle geleceğim de demiyor. Yani biraz da 5 büyüklükten teklif bekliyor. 5 büyüklükten bu teklifleri bulamadığı anda da rotayı Beşiktaş'a çizebilir, onu söyleyebilirim. Ama Beşiktaş'ta da golcü adayları var. Alternatif isimler tutuluyor. Vlahovic olmazsa Beşiktaş yönetimi Lukaku ismini gündemine almış durumda ve Patrick Schick de adaylar arasında olan isimlerden bir tanesi. Ki Beşiktaş yönetimi Nisan-Mart aylarında Patrick Schick tarafıyla Leverkusen'le de bir görüşme

0: gerçekleştirmişti. Fatih Şik İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Leverkusen de eğer Beşiktaş'ın iyi bir teklif yapması durumunda Fatih Şik'i bırakabilecek seviyelere gelebilir. Onu da söyleyelim ki Sergen Yalçın takımın başına dursaydı Beşiktaş golcü anlamında büyük ihtimalle Patrick Schick'e gidecekti. O detayı da verebilirim. Sergen Yalçın'ın lisesinde olan isimlerden biriydi. Beşiktaş Patrick Schick'i de adaylar arasında bulunduruyor. Eğer Vlahovic'de olumsuz bir sonuç gelirse hem Gözler Patrick Schick'i hem de Lukaku'ya çevrilmiş olacak Koray Balalı.
1: Efecan, senin ekleyeceğin başka bir bilgi varsa aktarmanı rica edeyim. Yoksa teşekkür edelim sana da.
0: Hayır, kırmızı bir bilgi vererek de ben veda etmek istiyorum. Beşiktaş yerli kaleci anlamında Doğal Alamder'le görüşüyor Başakşehir Kulübü'yle. Bu bilgiyi verebilirim kırmızı bir gelişim olarak.
1: Evet.
0: Başakşehir Kulübü de Beşiktaş'ın isteğini biliyor. Sıcak bir görüşme. Yaklaşık bu transferinde eğer o Ersin Destanoğlu 10 gün içinde 5 gün içinde cevap vermezse sonuçlanmaya yakın olduğunu söyleyebilirim. Doğal Alamder şu an Beşiktaş'ın ikinci kaleci konumunda en büyük adaylarından biri. Beşiktaş bu transferi de kısa süre içerisinde bitirmek istiyor Koray Balaoğlu.
1: Yani Ersin olumlu geri dönüş yaparsa Doğan Alemdar'a devam edecek Beşiktaş yine, Ersin olmadığı takdirde mi sadece?
0: Ersin olmazsa Beşiktaş Doğan Alemdar'ı kadrosuna katacak.
1: Evet, önemli bir bilgiyi paylaşıyorsun. Bunu da aktarmış olalım. Beşiktaş Doğan Alemdar için Başakşehir kulübüyle görüşüyor dedi Efecan Öztaş. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim Efecan'a.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Siyah beyazlarda transfer gelişmelerini özetlemiş olduk böylece. Alexander Nübel için Beşiktaş Bayern Münih'le anlaşmaya vardı dedik. Vlahovic için 10 Ağustos'a kadar bir zaman var. Oyuncu 5 büyüklükten gelecek teklifleri bekliyor. Beşiktaş teklifini yaptı burada beklemede ve Ersin Şahit Beşiktaş'ın teklifini kabul etmezse siyah beyazlar ikinci kaleci pozisyonu içinde Doğan Alemdar'ı düşünüyor ve buna yönelik de görüşmelere başladığını ifade etti Efecan Öztaş. Siyah beyazlarda durum böyle. Şimdi Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verdi sarı kırmızılılar. Real Madrid'in genç yıldızı Arjantinli Franco Mastantuono'yu listesine aldı.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yabancı kuralındaki artı 4 kontenjanı için alternatifli bir liste üzerinden ilerliyor. Sarı kırmızılılar Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Franco Mastantuono için fırsat kolluyor. Galatasaraylı idarecilerin İspanyol ekibinin Mastantuono'yu kiralık göndermesi halinde resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da genç oyuncunun potansiyeline sıcak baktığı belirtilirken Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörünü transferde önemli bir koz olarak kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan Arjantinli futbolcu hem 10 numara hem de sağ kanatta görev yapabiliyor. Franco Mastantuono için düzenli forma şansı bulması adına kiralanmasının gündeme gelebileceği ve Galatasaray'ın bu fırsatı değerlendirmek isteyen kulüpler arasında yer aldığı belirtiliyor. Ağustos 2025'te 45 milyon euro bonservisle River Plate'den Real Madrid'e transfer olan Mastantuono geride kalan sezon 17'si ilk 11, 35 maçta forma giyerken 3 gol kaydetti.
1: İtalyan basını Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'le Como'nun ardından Inter'in de ilgilendiğini yazdı.
3: Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kolombiya milli takımıyla Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan Sanchez'in adı özellikle İtalyan basınında gündemden düşmüyor. Kısa süre önce Como'nun 30 yaşındaki stoperle ilgilendiği dile getirilmişti. İtalyan ekibinin Sanchez için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken Galatasaray cephesinin bu öneriyi kabul etmeyeceği vurgulandı. İtalyan basını Como'nun ardından Inter'in de deneyimli stoperi gündemine aldığını öne sürdü. Inter'in bir süredir takipte olduğu Sanchez için Galatasaray'dan İstanbul'da bir görüşme talep ettiği belirtildi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'i kadroda tutmak istiyor. Bu nedenle Galatasaray yönetimi 30 milyon euronun altında gelen tekliflere olumsuz yanıt verme kararı aldı. Ağustos 2023'te 9,5 milyon euro bonservisle Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in 2029'a kadar

0: sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 45 maçta forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu 2 gol kaydetti.
1: Galatasaray yabancı kuralı doğrultusunda genç orta saha oyuncularına yöneldi. Sarı kırmızılıların listesinde Burnley'den Leslie Ugochukwu ve Brighton'dan Carlos Baleba yer alıyor.
2: Galatasaray orta saha transferinde önceliği satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerine kuruyor. Sarı kırmızılıların orta saha için listesinde Burnley'den Leslie Ugochukwu ve Brighton'da forma giyen Carlos Baleba bulunuyor. Galatasaray'ın Ugochukwu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken masada satın alma opsiyonlu kiralama maddesi de yer alıyor. 2004 doğumlu Fransız orta sahanın Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için sarı kırmızılılara transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Galatasaray bu durumu Burnley'e karşı bir koz olarak kullanmayı ve İngiliz ekibine daha yüksek bir teklif yapmamayı düşünüyor. Sarı kırmızılılar yabancı sınırındaki özel kontenjana uyan Brighton'ın ön liberosu Carlos Baleba için de nabız yokladı. İngiliz ekibi 22 yaşındaki Kamerunlu orta saha için 50 milyon euro gibi bir bonservis talep ediyor. Galatasaray ise şu aşamada zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor. Sarı kırmızılıların iki oyuncu için temaslarını sıklaştırması bekleniyor.
1: Ana habere Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bordo Mavililer milli futbolcu Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir süredir gündeminde olan Aral Şimşir'in transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer, Midtjylland'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi Danimarka kulübüyle de bonuslarla 15 milyon euro bonservis bedelinde el sıkıştı. Aral Şimşir'in yarın Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Trabzonspor'un genç futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor. Milli takımın da formasını giyen Aral Şimşir, Midtjylland formasıyla geçtiğimiz sezon 12 gol, 21 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'le Avrupa'nın 4 büyük liginden takımlar ilgileniyor. Bu sezon ilk 11'de daha fazla oynamak isteyen 27 yaşındaki futbolcu İsmail Kartal'la konuşup kararını verecek.
3: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken transferde de yoğun bir mesai yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki transfer ekibi takıma katılacak oyuncular için temaslara devam ediyor. Forvet hattını Vedat Muriç ile güçlendiren Sarı Lacivertliler, sağ kanat ve bir forvet transferi daha yaparak kadrosundaki temel eksikleri tamamlamak istiyor. Ancak Fenerbahçe'deki en büyük soru işareti takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili. Özellikle orta saha mevkiinde ciddi bir kalabalık var. Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred ve İsmail Yüksek'in yer aldığı orta saha rotasyonunda 4 isim de 11 potansiyeli taşıyor. A milli takımla Dünya Kupası'na katılan İsmail Yüksek, bu sezon daha fazla forma şansı bulmak ve takımın as oyuncusu olmak istiyor. 27 yaşındaki futbolcu Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi gösteren takımlar var. Nottingham Forest, Bayer Leverkusen, Como ve Marsilya İsmail Yüksek'in durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe İsmail'le yola devam etmeyi düşünse de deneyimli futbolcu kendisine ilgi gösteren takımlara kapıyı kapatmıyor. Başarılı oyuncunun İsmail Kartal'la görüşüp yol haritasını netleştirmesi bekleniyor. Geçen sezon 32'si ilk 11'de olmak üzere 47 maça çıkan İsmail Yüksek 2 gol 3 asist kaydetti.
1: Şimdi sporun ekonomi yönüne bakacağız. Borsa İstanbul'da spor endeksi günü %1.96'lık yükselişle tamamladı. Yine tek tek hemen futbol anonim şirketlerinin de durumuna bakalım. Beşiktaş hisseleri bugün %1.19'luk bir düşüş yaşadı. Haftanın ilk iş gününde Fenerbahçe ise %5.78'lik bir çıkışla dikkat çekti. Galatasaray günü başladığı gibi tamamladı. Trabzonspor ise yine aynı şekilde 0,1

0: son hazırlıklar yapılıyor. Son hazırlıkların ardından da saatler 19'u gösterdiğinde mücadelenin başlayacağını ifade edelim. Tabii ki de Dünya Kupası eleme turu birinci tur mücadelesi, birinci pencere olacak ve A milli erkek basketbol takımımız C grubunda lider bir şekilde yoluna devam ediyor. Oynadığı 5 mücadeleyi de kazanmıştı. 5'te 5 yapmıştı. Namalip bir şekilde liderliğini sürdürdüğünü ifade edelim. Bugün de kazandığı takdirde 6'da 6 ile tamamlayacak birinci tur etabını. İkinci tur etabı tabii ki de Ağustos ayında olacak. 4 tur etaplıktan bir turnuvadan bahsediyoruz Dünya Kupası elemelerinde. İlk 3 takım puan durumunda grup aşamasında ilk 3 takım adını ikinci turuna yazdıracaktı ki A milli basketbol takımımız 4. müsabakada geçtiğimiz haftalarda 4. müsabaka itibariyle garantilemişti ki Bosna Hersek deplasmanında da zorlu deplasmanda da galibiyetle ayrılmıştı ki o mücadelede de her ne kadar istediğimiz gibi başlayamasak da milli basketbol takımımız son 3. periyot ve 4. periyotta Şeymus Hazer ve Cedi Osman'ın sayılarıyla A milli erkek bu basketbol takımımız o mücadeleyi de kazandı. Zorlu deplasmandan Bosna Hersek gibi basketbol ekolü olan bir deplasmandan galibiyetle döndü ve 5'te 5 yapmıştı. Tabii ki de bugün İsviçre karşılaşması her ne kadar kağıt üstünde favori A milli basketbol erkek takımı gözükse de her zaman Ergin Hoca'nın bir sözü vardı tabii ki de kazanmak için çıkacağız, rakibimizi küçümsemeyeceğiz ifadelerini kullanmıştı ki bugün de o parolayla sahaya çıkacağını ifade edelim. Koç Ergin'e tamam ve öğrencileri 6'da 6 ile bugün yaklaşık 16.500-17.000 taraftarı mutlu bir şekilde evlerine göndermek istediğini ifade edelim. Tabii ki de kısa bir kamp süreci olmuştu A milli erkek basketbol takımımızda. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar Antalya'da bir kamp dönemi gerçekleştirmişti. Daha sonrasında da İstanbul etapında da Beşiktaş Akatlar Gain Spor Kompleksi'nde bir araya gelmişti takım. Orada da hazırlıklarını yapmışlardı ve önemli oyunculara sahip takım milli takımımızda. Sakatlıklar da var tabii ki o önemli oyunculardan. Onur Akbitim aday kadrodaydı. Daha sonrasında kendi takımında Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşamıştı. O sakatlığın ardından da A milli takım kadrosundan çıkarıldığını ifade edelim. Bunun yanı sıra bir diğer oyun kurucu Berk İbrahim Uğurlu'nun da bir sakatlığı vardı. Bosna Hersek deplasmanında mücadele edememişti ama bugün 12 kişilik kadroda olacağını ifade edelim. Peki o 12 kişilik kadroya geniş pencereden baktığımızda kimler var? Adem Bona gibi değerli isim var ki Alperen Şengül NBA'nin yıldız isimlerinden. Berk İbrahim Uğurlu dediğimiz gibi Bosna Hersek mücadelesi sakatlığından dolayı kadroda olamamıştı. Kaptan Cedi Osman, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Spike geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji'nde ağır bir sakatlık yaşamıştı ama Bosna Hersek mücadelesinde de forma şansı bulmuştu ki kritik üçlüklerle takımımıza galibiyeti getiren isimlerden bir tanesiydi. Kenan Spike bugün en önemli isimlerden bir tanesi. Aday kadroya daha önce çağrılmıştı ama ilk defa bugün 12 kişilik kadroda yer alacağını ifade edelim. Kim o? Malakai Flynn, Bahçeşehir Koleji'nin yıldız ismi ve devşirme oyuncusu. Bugün Tarık Biberovic yerine Malakai Flynn'i sahada göreceğimizi ifade edelim. Bunun yanı sıra uzun rotasyonda Ömer Faruk Gürseven, Sertaç Şanlı ikisi de bugün kadroda olacak ve son 3 isme baktığımız zaman da son 2 isme baktığımız zaman da Şemuz Hazer ve Yiğitcan Saybir de bugünkü maç kadrosunda olacağını ifade edelim. Bugün 6'da 6 için paralı 6'da 6 galibiyetle sahaya çıkacak milli takımımız. Tabii ki de Ergin Hoca için de önemli bir mücadele olacak. Bugün takım başında 100. maçına çıkacak Ergin Hoca ve toplamda 55 galibiyet 44 mağlubiyette Ergin Hoca'nın bugün 100. maç olacağını ifade edelim. Peki bugün 6'da 6 yaptıktan sonra ikinci pencerede bizim rakiplerimiz kim olacak? Dilerseniz onu da hatırlayalım. İkinci pencerede zorlu rakiplerle yolumuza devam edeceğiz ki İtalya gibi, Litvanya gibi, İzlanda gibi zorlu rakipler bizleri bekleyecek ve J grubunda Ağustos ayında, Ekim ayında ve Mart ayında bu mücadelenin olacağını ifade edelim. Artık yavaş yavaş mücadelenin başlamasına az bir süre kaldı. Her iki takım oyuncuları da son hazırlıklarını yapıyorlar ve saatler 19'u gösterdiğinde mücadele başlayacak.
1: Engin Can, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim sana. 12 dev adama da Dünya Kupası yolunda başarılar diliyoruz ve şimdi bir başka Dünya Kupası'yla, FIFA 2026 Dünya Kupası'yla ana habere devam ediyoruz.

0: Gözlerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Böylesine kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Yeterli olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvedir.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
9: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son 16 turunda Brezilya ile Norveç karşı karşıya geldi. Sahadan galibiyetle ayrılan taraf Haaland ve arkadaşları oldu.
10: Tarihinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan Norveç, Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Dünya Kupası finalinde de ev sahipliği yapacak New Jersey stadında oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Brezilya'da Bruno Guimarães 14. dakikada penaltı kaçırdı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede 80. dakikada kilidi açan Erling Haaland 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Brezilya uzatma dakikalarının son anlarında kazandığı penaltıda Neymar'la skoru 2-1'e getirdi ancak kalan sürede başka gol olmayınca Norveç maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken, oyuncularının hücumda da savunmada da doğru şekilde oynadığını söyledi.
11: Maç her iki tarafa da gidebilirdi. Bunu kabul etmeliyiz. Kalede Nyland, hücumda Haaland maçın kaderini değiştirdi. Oyuncuların maç planını kusursuz uyguladı. Brezilya'yı yenmek için her şeyin doğru işlemesi gerekiyordu. Haaland dünyanın en iyi golcülerinden biri. Bugün de çok iyi oynadı. Uzun toplarda etkiliydi. Fiziksel olarak da çok hazırdı. Brezilya savunmasına zor anlar yaşattı. Son 8 takım arasındayız. Bundan sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz.
10: Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, hayal kırıklığı yaşamalarına rağmen gelişmeye devam edeceklerini ifade etti.
12: Elbette hepimiz büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Muhteşem bir turnuva geçirmedik ama iyi mücadele ettik. Hatta bugün zaman zaman galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Penaltı konusunda istatistiksel olarak en iyi oyuncumuz Rafinha'ydı. Sonra Neymar, sonra Igor Thiago, sonra Bruno Guimarães, sonra da Martinelli. O an sahada olan en iyi penaltıcımız Bruno olduğu için o attı. Bu bir son değil, Brezilya için yeni bir dönemin başlangıcı. Bence Brezilya bu Dünya Kupası'nda sonuna kadar mücadele edebilecek güçteydi. Maç uzun süre kontrolümüz altındaydı. Ancak Norveç savunmada çok iyi kapandı ve işimizi zorlaştırdı. Şimdi yapmamız gereken çalışmaya devam etmek, kendimizi geliştirmek ve yeni çözümler üretmek. Futbolda yenilgiler de var. Bu mağlubiyeti yeni dönemde bize güç verecek bir ders olarak göreceğiz.
10: Adını son 8 takım arasına yazdıran Norveç, 12 Temmuz'da Miami Stadyumunda oynanacak çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
9: Brezilya Dünya Kupası'na veda etti. Sambacılardaki belirgin düşüşte devam ediyor. Futbolun en önemli ülkelerinden birisi Brezilya tabii ki. Norveç'e oyun olarak da kaybeden Brezilya nasıl bir yol izleyecek bundan sonrası merak ediliyor.
13: Brezilya'ya Carlo Ancelotti de çare olmadı. 4 yıl önce Hırvatistan'a şanssız şekilde elenerek Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden sambacılar 2018'de de yine aynı aşamada Belçika'ya yenilmişti. Bu sefer son 8'e dahi kalamadılar ve Norveç'e karşı aldıkları yenilgide şanssız oldukları söylenemez. Brezilya'nın sadece %32 topa sahip olması, Norveç'in 627 başarılı pasına karşı yarısından daha az, 298 başarılı pasta kalması Güney Amerikalıların eski günlerinden çok uzakta olduğunu ortaya koyan istatistiklerdi. Bütün dünya kupalarına katılan tek takım ve 5 kez

0: En çok şampiyonluk yaşayan bir ülke için yaşananlar büyük başarısızlık. Carlo Ancelotti geçen yıl Mart ayında Arjantin'den 4-1'lik bir hezimetin ardından göreve geldi. Milli takımın başında çıktığı 16 maçın 10'unu kazandı, 3'ünü berabere bitirdi ve 3'ünü kaybetti. Dünya Kupası elemelerinde zorlanan, gelişinden önce 5 maçın 4'ünü kaybeden bir takımı toparladı. Ancak bu yeterli olmadı. Brezilya'nın şimdi büyük bir değişime ihtiyacı var. Eskiden çok güçlü, çok büyüleyici oldukları orta sahaya oyuncu bulmakta zorlanmaları büyük sorunlardan biri. Yaratıcı orta saha oyununa sırt çevirmek Brezilya'nın düşüşünün sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Eskiden kazanamasa da kupanın en iyi takımı olarak nitelendirilen Brezilya son birkaç turnuvaya favorilerden biri olarak bile gelemiyor. Ancelotti Japonya maçında sakatlanan Lucas Paqueta'nın boşluğunu dolduramadı. İtalyan teknik adam aynı özelliklere sahip başka bir oyuncusu olmadığını itiraf etti. Deneyimli teknik direktörün kadro seçimi de eleştiriliyor. Sadece 5 orta saha oyuncusuyla turnuvaya gelmek Brezilya kadrosunun eksiklerinden biriydi. Güney Amerika ülkesi çok kanat oyuncusu yetiştirmesine rağmen yeterli sayıda kaliteli orta saha oyuncusu yetiştiremiyor. Neymar tercihi de tartışılan konulardan biri. Ancelotti taraftarın çok istediği Neymar'ın ancak hak ettiği takdirde kadroya alınacağını söylemesine rağmen kırmızı çizgisini ihlal etti. Norveç'e karşı ülkesinin tek golünü penaltıdan kaydeden Neymar için milli takımda yolun sonu göründü. İlk kez 2010'da Amerika Birleşik Devletleri ile hazırlık maçında Brezilya formasını New Jersey Stadyumunda giyen Neymar aynı statta son karşılaşmasına çıktı. 130. kez milli takım formasını giyen 34 yaşındaki futbolcu 80 golle tüm zamanlarda Brezilya'nın en golcü oyuncusu unvanına sahip. Ancelotti'nin anlaşması 2030 Dünya Kupası sonunda bitecek. Kariyerinde büyük başarılar kazanmış 67 yaşındaki Carlo Ancelotti büyük bir revizyonu gerçekleştirebilecek bir isim mi yoksa sorun çözücü mü? 2002 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından en iyi derecesi 2014'te evinde düzenlenen turnuvada yarı final olan Brezilya, futbol severlerin dikkat merkezinde olmaya devam edecek.
1: Dünya Kupası her zaman sürprizlere açık bir organizasyon. Futbolda zaten ekstra sürprizlere açık bir oyun olduğu için zaman zaman favori takımların elendiğini görüyoruz. Ama Brezilya artık eski Brezilya mı? Her turnuvanın açık ara en önemli favorisi olan, Dünya Kupası denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden birisi olan Brezilya'nın durumu düşündürücü. Şimdi Brezilya'yı Onur Özkan'la birlikte konuşacağız. Takvim Gazetesi Spor Müdürü, aynı zamanda A-Spor yorumcusu Onur Özkan bizimle birlikte. Onur hoş geldin.
2: Hoş bulduk sevgili Koray, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Brezilya'yı kim eleyecek? Bu Brezilya'yı kim durduracak soruları vardı eskiden. Şimdi artık bu sorudan çok uzağız. Kimilerine göre turnuva başlarken bırak favori olmayı, sürpriz yapabilir belki denilen bir Brezilya haline geldi sambacılar. Sence bunun nedeni ne? Pek çok şimdi sebep sayılıyor. Onları ben de sana aktarayım. Ardından üzerine konuşalım. Eskisi gibi oyuncuların çıkamamasının sebebi kimine göre çocuk yaşta antrenman sahalarına bu isimlerin çıkıyor olması, kimine göre yanlış planlama, kimine göre yanlış kararlar. Sen bu işin neresinden bakıyorsun? O yıldızlar topluluğu artık uzak gözüküyor. Takım halinde de kolektif bir futbol olmayınca sonuçlar buraya geliyor. Sana göre bunun sebebi ne? Brezilya neden düşüşte?
2: Ya tabii Brezilya adına çok uzun şekilde konuşabiliriz ama önce şuradan başlamamız gerekiyor. Bu sadece Brezilya'nın sorunu mu sorusu bence daha önemli. Bence bu şu anda dünya futbolunda birçok eski lider ülkenin yaşadığı problem. Dünya futbolunda net bir eksen kayması var sevgili Koray şu anda. 80'lere, 90'lara, 2000'lerin başlarına damga vuran takımlardan, ülkelerden İtalya 2 Dünya Kupası kaçırmış durumda şu anda. Yani eski gücünden çok uzakta. Almanya ve Hollanda turnuvaya çok erken veda etti. Bu net örnekler önümüzde. Ve Brezilya aslında sadece Brezilya'da sınırlı değil bu. Baktığımız zaman Hollanda, Almanya, İtalya'nın kadro yapılarına da bakalım. Onlarda da çok büyük bir kalite erozyonu olduğunu görüyoruz. Hatta ilerleyelim. İngiltere belki son yıllarda çok iyi bir turnuva takımına dönüştü. Ama kadro kalitesi 90'ların 2000'lerin başlarındaki gibi mi? Bence değil. Burada bir tek Fransa'yı ön plana çıkartabiliriz. Bence güç kazanma anlamında, kalite anlamında. Onların da tabii ki devşirme oyuncularla beraber bu gücü kazandığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Hani Fransa'yı ayrı bir yere koyalım. Hatta ve hatta şu anda Avrupa'nın, dünyanın en iyi takımlarından olan İspanya'nın bile bence kadro kalitesi görece olarak 90'ların ya da 2000'lerin başlarının gerisinde. Ama onlar takım olgusunu yakaladığı için şu anda bence başarılılar. Şimdi Brezilya'ya dönecek olursak, evet, çok net bir kadro erozyonu, bir kalite erozyonuna sahipler. Şimdi Brezilya daha önce de aslında Dünya Kupalarında çok hüsran yaşadığı dönemler oldu. Mesela 70'den Brezilya 20 yıl sonra, işte 22 yıl sonra, 30 yıl sonra bir Dünya Kupası'nı kazanabildi 2002'de. Ama aradaki boşlukta yine Brezilya hep iyi kadrolara sahipti. Fakat sonuç alamamıştı. Bu kez önümüzde çok daha büyük bir kaos ve problem var Brezilya adına. Ben net bir itirafta bulunayım. Hani futbolu az çok yakından takip eden birisi olarak görürdüm kendimi. Ya Brezilya'nın kadrosunda tanımadığım iki tane oyuncu vardı mesela. Şimdi ben meslek olarak hani takip etmek zorundayım dünya futbolunu. Ben eğer bilmiyorsam, bu benim ayıbımdır bir taraftan, ama hani Brezilya'nın da içinde bulunduğu kaotik durumu net bir şekilde gösteriyor bence bu. Yani Brezilya'nın kadrosunda nasıl hani insanların ezbere sayamadığı oyuncular olabilir? Şimdi tabii bu birçok sebebe bağlanabilir ama bu oyuncu kuraklığı problemini aslında dönem dönem birçok ülke yaşadı. İşte Almanya 2006 Dünya Kupası ev sahipliğini yaptı, kupa sonrası. Burada bir adım attı. Bir altyapı devrimi, bir akademi devrimi gerçekleştirildi. Sonra bir Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı Almanya. Ama evet, halen baktığımız zaman yıldız oyuncu üretme konusunda bir problem var ama dediğim gibi sevgili Koray, bu dünya futbolunun problemi. Bak 90, 94, 2002 hatta 2006 Dünya Kupalarına gir, kadrolara bir bak. Bak emin ol, her takımın 4-5 tane dünya starı oyuncusu var, her takımın. Fakat bugüne döndüğümüz zaman kaç tane dünya starı futbolcu sayabiliyoruz? Bir elin parmaklarını geçmiyor. Yani bu, evet, Brezilya'nın net bir problemi ama Almanya'nın şu anda dünya starı bir oyuncusu var mı? Bence yok. İtalya'nın var mı? Yok. Hollanda'nın var mı? Yok. İspanya'nın dünya starı dediğimiz oyuncusu 18 yaşında henüz. Yani İspanya'nın şu an bir Raul'u yok. Baktığımız zaman bir Hierro'su yok. Yani dünya takımlarının, dünya ülkelerinin, yani aslında top 10 dediğimiz ülkelerin birçoğu şu anda bu oyuncu kalitesi kuraklığını yaşıyor. Bu sadece Brezilya'nın problemi. Tamam, Brezilya şaşırtan kısımda. Hatta Arjantin. Dünya şampiyonu Arjantin'in emin ol kadrosu, bak kadro kalitesi 98 kadrosunun gerisinde fersah fersah. Sayalım tek tek, inanılmaz bir kadroydu o. Ben ezbere sayarım. Şimdi dolayısıyla burada aslında şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Oyunun fizikselleşmesi, oyunun temposunun artması, maç sayılarının artması, oyun hızının farklılaşması artık bizi yıldız oyunculardan fiziksel oyunculara doğru götürüyor. İşte Afrika takımlarının bu turnuvada dönem dönem yaşadığı başarılar, elde ettiği galibiyetler. Norveç'in, İskandinav ülkesinin elde ettiği zaferler. Hep fiziksel kaliteyle öne çıkan ülkeler bunlar. Kolombiya, atletizm ve fiziksel kalitesiyle ön plana çıktı turnuvada. ABD. Dolayısıyla artık yıldızların, yani top ayağındayken üretenlerin değil de top rakipteyken üretenlerin takımına dönüştü artık ekipler. Dolayısıyla artık burada bir eksen kaymasına şahitlik ediyoruz ve bunun en ağır bedellerinden birini de Brezilya diyor.
1: Evet. Brezilya denildiğinde akla, yani şöyle bir söz söylerim sık sık, İngilizler futbolu buldu ama dünyaya futbolu aşık eden ülke Brezilyalılardır. Bu bir, bana göre subjektif bir yorum tabii ki, ama bana göre böyle bu.
2: Doğru.
1: Yani izlediğim futbolcular Romario'sundan Bebeto'suna, işte yani bek oyuncusu dersin mesela, ilk ofansif bekler anlamında tarih yazan ülke Cafu'suyla, Roberto Carlos'uyla yine Brezilya'ydı. Yani bek oyuncuları bile inanılmaz görsel şölen izletiyordu. Ronaldinho'yu falan saymıyorum. O zaten gelmiş geçmiş en estetik futbolculardan birisi. Brezilya dediğinde hep böyle futbol cambazlığı aklımıza gelir. Bugün işte zaman zaman Vini Junior'un yaptığı, işte Vinicius Junior'un yaptığı hareketler gibi. Brezilya biraz kendine has özellikleri mi kaybetti? Bu fizikselliğe ayak uydurayım derken en iyi yaptığı şeyi mi bozdu sence peki?
2: Ya tabii o da etken olabilir ama dediğim gibi artık dünya futbolunda aranan oyuncuların profilleri değişti. Yani işte 90'larda, 2000'lerde, 2010'ların başlarında yetenek hep ön plandaydı oyunda ama artık yetenek öncelik değil ne yazık ki. İşte görüyoruz Dünya Kupası'nda birçok takımın topa sahip olmadan aslında tur atladığını ve zaferler kazandığına şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla artık burada oyuncu profilleri değişmiş durumda. Şimdi Brezilya'nın oyuncu profilleri

0: profilleri bir kültür anlamında senin de söylediğin gibi yetenek hep kokan oyuncular, işte bireyselliğin ön planda olduğu oyuncular, samba dediğimiz aslında oyunun içine katılan görsellik ön plandaydı Brezilya'da. Şimdi Brezilya kulüpleri altyapılarda özellikle bu, evet dediğin gibi, bu yeni jenerasyona ayak uydurma çabasında kendi özlerinden kopmuş olabilirler mi? Olabilir tabii ki. Bu bir seçenektir. Bu bir sebeptir ama şunu da ben görüyorum Brezilya'da. Avrupa kulüplerinin çok takibinde artık Brezilya ligleri ve oradan oyuncuları 16, 17, 18 yaşında henüz daha olmadan transfer ediyorlar sevgili Koray. Ve bu oyuncuların %90'ı Avrupa'da kayboluyor. Şimdi 90'larda ya da 2000'lerin başlarında, 80'lerde durum böyle değildi. Brezilya'dan oyuncular daha olmuş şekilde Avrupa'ya geçiyorlardı. Yani 20'lerinde, 21'lerinde, 22'lerinde belki de. Ama 16-17 yaşında siz Brezilya'nın işte Corinthians, Palmeiras, São Paulo takımlarında parlayan yıldızlarını hemen aldığınız zaman oradan 10 futbolcunun biri ayak uydurabiliyor Avrupa futboluna ve 9'u kaybolup gidebiliyor. Aslında Brezilya futbolunun, milli takımın ana sorunlarından bir tanesi bu bence. Kendi liglerinde oyuncuları muhafaza edemiyorlar artık. Hatırlayalım, Brezilya milli takımı eskiden mesela Güney Amerika elemelerine ve Copa Amerikalara kendi liginden oyuncularla giderdi. Çünkü neden? Brezilya ligi öyle güçlü, kaliteli bir ligdi ki oradaki oyuncular bile aslında o kupayı kazanabilirlerdi. Ve o takımlar Brezilya'yı aslında Dünya Kupası'na taşıyordu, elemelerdi. Ama artık öyle bir durum yok.
1: Evet.
0: Brezilya liginde ne kadar iyi oyuncu varsa %90'ı 16, 17, 18 Avrupa'ya transfer oluyor.
1: Bu işler bir anda düzelmez ama sence Carlo Ancelotti bu anlamda doğru isim mi bu yapılanma için?
0: Şunu düşündüler Koray, biz oyun oynayamıyoruz, biz kendi oyunumuzu sergileyemiyoruz, skor alalım bari dediler. Bu anlamda dünyanın en pragmatist hocalarından biri Ancelotti'yi getirdiler. İşte Brezilya'nın futbol, hücum futboluyla İtalyanların savunma futbolu sentezlerinde nasıl bir şey ortaya çıkar dendi, olmadı, çorbaya döndü. Ben Ancelotti'nin asla doğru isim olduğunu düşünmüyorum. Brezilya'nın kendi özüne dönmesi gerekiyor bir kere öncelikle. Yani Ancelotti ile skor bir şekilde alınabilir belki ama Brezilya'nın skora değil şu anda. Yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var. Bu yapılanma da Brezilya'nın futbolunu çok iyi bilen, o kültürü çok iyi bilen bir isimle gerçekleşebilir. İşte 94'te Carlos Alberto Pereira'nın yaptığı gibi, yani bunu ancak birisi yapabilir. Bu bence Ancelotti değil.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz Onur Özkan.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Brezilya'yı detaylı şekilde konuşmuş olduk böylelikle. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere 10 kişi kaldığı maçta ev sahibi ülkelerden Meksika'yı elemeyi başardı.
2: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mexico City Stadyumunda oynanan mücadelenin 36. ve 38. dakikalarında Jude Bellingham skoru 2-0'a getirdi. Meksika 42. dakikada Quiñones'in golüyle İngiltere'ye cevap verdi ve ilk yarı 2-1 İngiltere üstünlüğüyle sonuçlandı. İngiltere'de Kuansa, rakibi Gallardo'ya yaptığı müdahale nedeniyle VAR incelemesinin ardından 54. dakikada kırmızı kart gördü. 60. dakikada İngiltere'nin kazandığı penaltıyı Harry Kane gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi. Meksika adına Raul Jimenez 69. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 10 kişi kalan İngiltere 1986'da Maradona'nın golleriyle Arjantin'e yenildiği statta Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel muhteşem bir performansa imza attıklarını söyledi.
3: Duygularım gerçekten çok karışık. Bu takımın karakteriyle ve ortaya koyduğu mücadeleyle gurur duyuyorum. Ama bir yandan da yorgunum, duygusalım ve Jordan'ın sakatlanmış olması beni üzüyor. Bileğinden sakatlandı ve şu anda hastanede. Görünen o ki ciddi bir sakatlık. Böyle bir gecede onun yanımızda olmaması gerçekten üzücü. Neredeyse final kazanmış gibi hissediyorum. Gerçekten muhteşem bir performans ve inanılmaz bir sonuçtu. Oyuncularım adına çok mutluyum. Benim için de kariyerimin en özel anlarından biriydi. Son iki günde burada yaşadıklarımız, bu ülkede olmak, stada giderken yol kenarındaki insanları görmek, bunların hepsi çok özeldi. Tüm zorlukların üstesinden gelerek kazanmış olmak da bu geceyi unutulmaz kılıyor.
2: Turnuvaya veda eden Meksika'nın teknik direktörü Javier Aguirre ise sonucun acı verici olduğunu ifade etti.
4: Es muy doloroso porque Erken yediğimiz iki gol işimizi çok zorlaştırdı. İlk yarının sonunda geri dönebileceğimize inanıyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da farklı yollar denedi.

0: Ama başaramadık. İngiltere savunmayı çok iyi yapan dünyanın en güçlü takımlarından biri. Yine de elimizden geleni yaptık. Bu yenilgi gerçekten çok acı veriyor. Hayal kurduk, umutlandık ama böyle elenmek insanı derinden üzüyor. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Yaklaşık 2 aydır birlikteyiz ve hepsi başı dik ayrılmalı. Eleştiri olacaksa bana yapılmalı. Çünkü sahada ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydular.
1: No pudimos concretar, no pudimos darle una noche más de alegría.
2: Thomas Tuchel'in öğrencileri 12 Temmuz'da oynanacak çeyrek final mücadelesinde Miami Stadyumunda Norveç'le karşı karşıya gelecek.
3: Şimdi Dünya Kupası'na minik bir ara veriyoruz. Canlı görüntülerle karşınızdayız. Fenerbahçe yurt dışı çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı lacivertliler yeni sezona hazırlanıyor. Avusturya'dan canlı görüntüler an itibariyle Fenerbahçe antrenmanından ekrana yansıyor. A-Spor yayınında siz bu görüntüleri takip edebilirsiniz. Aynı zamanda A-Spor Radyo ortak yayınında olduğumuzu da hatırlatalım. Sarı lacivertliler ilk etap çalışmalarını Düzce'de Topuk Yaylası tesislerinde gerçekleştirmişti. Ve ardından 5 Temmuz itibariyle de yurt dışında ikinci etap kamp çalışmalarına başladı Fenerbahçe. Avusturya'nın Windisch Garsten bölgesinde sarı lacivertliler kamp çalışmalarına başladı. 5 ila 14 Temmuz arasında bu kamp çalışmaları devam edecek. 14 Temmuz'da sarı lacivertliler İstanbul'a dönüş yapacaklar. Tabii çok fazla futbolcu var Fenerbahçe'nin kadrosunda. Bir yandan topla birlikte çalışmalar, ısınma çalışmaları. İrfan Can Kahveci görüntüye yansıyor. Hemen arkasında Kerem Aktürkoğlu var. İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci ve Osterwolde takımda kalacak demişti. İki isim de şu an antrenmanda. Çağlar Söyüncü, Levent Mercan ve Bartu Elmas çalışan gruptaki futbolcular. Anderson Talisca yine Avusturya kampında performans veren isimlerden birisi. Vedat Muriç'in sakatlanmasının ardından, ki Vedat'ın da yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı söylenmişti, gözler Anderson Talisca'da olacak. Fenerbahçe henüz bir başka santrfor takviyesi yapmadı. İlk transferi Aziz Yıldırım yönetiminin Vedat Muriç oldu. Ardından Nathan Ake'yi kadrosuna kattı sarı lacivertler. Mert Hakan Yandaş yine ısınan futbolcular arasında görüyorsunuz. Kendisiyle de bir yıllık yeni sözleşme imzalandı. İsmail Yüksek milli takım sürecinin ardından yine kampa katıldı. Mert Hakan Yandaş bir senelik yaşadığı zor günlerin ardından tahliye oldu ve yeniden Fenerbahçe forması için sahada mücadele ediyor, kampta yer alıyor. Bir yıllık sözleşme imzaladı Mert Hakan Yandaş'la sarı lacivertliler. Fenerbahçe 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windisch Garsten bölgesinde kamp çalışmalarını sürdürüyor. İsmail Kartal yine dikkat çekiyor arkada. 8 Temmuz 2026 tarihinde Admira Wacker'le bir hazırlık maçı yapacak Fenerbahçe. Ardından 11 Temmuz 2026'da Pogon'la karşı karşıya gelecek. Son maçını Avusturya kampında 14 Temmuz tarihinde LASK'la oynayacak sarı lacivertliler. Emre Demir yine genç futbolcular arasında yer alan isimlerden birisi, kiralık olarak Fenerbahçe daha önce yollamıştı. O da yine kamp çalışmalarında bulunuyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi içinde mücadele edecek. İkinci eleme turundan katılıyor temsilcimiz. 22 Temmuz'da tabii ilk resmi maç. Bu maç öncesi Avusturya kampı çok değerli ve kritik bir öneme sahip. Şu an antrenman devam ediyor. İsmail Kartal oyuncularını uyarıyor. Gördüğünüz üzere genç isimlerin başında İsmail Kartal ve 6'ya 3 çalışması. Fenerbahçe ilk resmi maçını 22 Temmuz'da Gornik Zabrze ile oynayacak. Kendi sahasında, ardından 29 Temmuz'da da deplasmanda sahaya çıkacak Polonya ekibine karşı.

0: Dünya Kupası ile devam ediyoruz. Dünya Kupası son 16 turunun en çok beklenen mücadelelerinden biri bu akşam oynanacak. Turnuvanın iki favorisi Portekiz ile İspanya karşı karşıya gelecek.
1: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya gelecek. Dallas Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz Anthony Taylor yönetecek. Kolombiya, Demokratik Kongo ve Özbekistan'la mücadele ettiği K grubundan 5 puanla ikinci sırada çıkan Portekiz, son 32 turunda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Portekiz'in İspanyol teknik direktörü Roberto Martinez, rakiplerine büyük saygı duyduklarını söyledi.
2: İspanya çok net bir oyun kimliğine sahip, çok güçlü bir takım. İki ekip de topa sahip olduğunda daha etkili oluyor. Ancak bu maçta sadece topla değil, topsuz oyunda da iyi olmak zorundayız. Savunmada hızlı, geçiş oyununda etkili bir performans sergilemeliyiz. Uluslar Ligi finalinde bunu gördük. O maç 2-2 sona ermişti. Bu maçta da benzer bir mücadele bekliyorum. Karakterimizi ortaya koymalı, yüksek tempoyu korumalı ve kadromuzun tamamından katkı almalıyız. Oyuna sonradan girecek oyuncuların da aynı seviyeyi sürdürmesi çok önemli.
1: Katar'da düzenlenen bir önceki Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Portekiz, İspanya'yı mağlup etmesi halinde üst üste ikinci kez son 8'e kalacak. İspanya ise H grubunu Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ı geride bırakarak 7 puanla lider bitirdi. İspanya son 16 biletini ise Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek aldı. Oynadığı son 34 maçta yenilgi yüzü görmeyen İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente maç öncesinde yaptığı açıklamada Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.
3: Cristiano Ronaldo'ya büyük hayranlık duyuyorum. Sahadaki kalitesi, hırsı ve karakteriyle gençlere örnek olan bir isim. Hala tek bir anda maçın kaderini değiştirebilecek güce sahip. Bu yüzden ona karşı çok dikkatli olmalıyız. Elbette oynamamasını isterdim ama büyük ihtimalle sahada olacak. Dünyanın en iyi oyuncularının yer alacağı harika bir maç bizi bekliyor. İki takım birçok açıdan birbirine benziyor. Baskı iyi yapıyoruz. Topu hızlı kazanıyoruz ve topa sahip olduğumuzda oyunu kontrol edebiliyoruz. Böyle maçlarda sonucu küçük ayrıntılar belirler. Lamine Yamal'ın motivasyonu çok yüksek. Böyle büyük maçları oynamayı, sorumluluk almayı ve ön plana çıkmayı seviyor. Önemli olan bunu baskıya dönüştürmemek. Endişe değil, motivasyon ön planda olmalı. Onu izlemek büyük keyif. En iyi oyununu ortaya koyacağına inanıyorum.
1: Mücadeleden galip ayrılan takım çeyrek finalde ABD-Belçika eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
0: Dünya Kupası'nda bugünü ve ana haberin ilk bölümünü noktalıyoruz. Birazdan yeni ve sıcak haberlerle yine karşınızda olacağız.
4: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
5: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
6: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Bank, kartıma din.
10: Pencereni değiştir, havan değiştir.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Parafla motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinize 3 taksit, Paraf Tro'yla 4 taksit güzelliği. 4 Ağustos tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Diyalog ya da Dijital Vergi Dairesi'nden yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Tro logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: A Spor Radyo.
1: Genç oyuncunun potansiyeline sıcak baktığı belirtilirken Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörünü transferde önemli bir koz olarak kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan Arjantinli futbolcu hem 10 numara hem de sağ kanatta görev yapabiliyor. Franco Mastantuono için düzenli forma şansı bulması adına kiralanmasının gündeme gelebileceği ve Galatasaray'ın bu fırsatı

0: değerlendirmek isteyen kulüpler arasında yer aldığı belirtiliyor. Ağustos 2025'te 45 milyon euro bonservisle River Plate'den Real Madrid'e transfer olan Mastan Tuono, geride kalan sezon 17'si ilk 11, 35 maçta forma giyerken 3 gol kaydetti.
1: Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.
2: Galatasaray 2026-2027 sezonu için sahaya iniyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de son 4 sezonda üst üste şampiyon olan Sarı Kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde start verecek. İstanbul'da 16 gün çalışacak Galatasaray sonrasında 23-29 Temmuz'da çalışmalarına Avusturya'nın Windischgarten kasabasında devam edecek. Sarı Kırmızılılar Avusturya'da 24 Temmuz Cuma günü, İtalya'nın Monza ve 27 Temmuz Pazartesi günü de aynı ülkeden Venezia ile hazırlık maçı yapacak. Avusturya kampı sonrası İstanbul'a dönecek Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'nın Villarreal takımını özel maçta konuk edecek. Sarı Kırmızılı takım sezonun ilk resmi maçına ise Ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak Süper Lig'de çıkacak.
1: Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bordo Mavililer Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir süredir gündeminde olan Aral Şimşir'in transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Midtjylland'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi Danimarka kulübüyle de bonuslarla 15 milyon euro bonservis bedelinde el sıkıştı. Aral Şimşir'in yarın Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Trabzonspor'un genç futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor. Milli takımında formasını terleten Aral Şimşir, Midtjylland formasıyla geçtiğimiz sezon 12 gol, 21 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor'un yeni transferleri Ruslan Malinovski ve Noah Savioğlu şehre geldi.
3: Also love football because from the kids and I'm so happy for this.
4: İlk günden itibaren Trabzonspor'un bana ilgisi ne kadar ciddi olduğunu, kulübün benle olan konuşmalarına ne kadar ciddi olduğunu gördüm. Zaten bu en büyük etkilerden bir tanesiydi. Kulübün tabii ki daha önce takım arkadaşlarımdan ve daha önce beraber oynadığım Ekuban'dan, burada çünkü Zubkov ve Batagov vardı, Ekuban'dan da gerekli bilgileri aldım. Taraftarların ne kadar tutkulu şehri, takımı ne kadar sevdiklerini zaten biliyorum. Hocamızla olan görüşmelerimde de zaten futbol üzerine konuşmalar yaptık, pozisyonlar hakkında görüşmeler yaptık. Zaten bu da beni çok etkiledi. Kulübün Avrupa Ligi'nde olacak olması, Avrupa'da boy gösterecek olması benim adıma yine önemli noktalardan bir tanesi elbette. Bu şansı bana verdikleri için hem başkanımıza hem kulübümüze hem bütün taraftarlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk andan itibaren ciddi olduğunu gösterdiler. Bana yaklaşımlarının çok ciddi ve doğru olduğunu gösterdiler. Ben de burayı seçtiğim için mutluyum. Farklı rollerde oynayabiliyorum aslında. Çünkü İtalya'da sizin de bildiğiniz gibi geçen yıl oynadığım rollerde daha fazla orta sahadan savunmaya yaklaşıp topu alan, oyunu kuran, oyunu yönlendiren rolündeydim ama daha önce oynadığım rollerde yine Atalanta'da iki santrafor oynadığımız dönemde de 10 numara rolünde de oynadım. Farklı pozisyonlarda oynayabilen, farklı pozisyonları görebilen, okuyabilen bir oyuncu olarak tarif ediyorum. Sonrasında takımın hangi yerde, hangi pozisyona ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyorum ama farklı rollere uyum sağlayabilen, farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu.
5: To start the season with Trabzon.
4: Trabzonspor olan görüşmelerde, hocamızla kulüple olan görüşmelerde Trabzonspor'un bana verdiği en çok şey belki de özgüvendi. Bana güven aşıladılar. Zaten genç bir oyuncuyum, hep de söylediğim gibi genç oyuncuların da en büyük ihtiyacı olan şey güvendir. Ben de Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'da oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamak için de sabırsızlanıyorum ayrıca. Hocamızın dediği doğru, onu söyleyebilirim, onu ifade edebilirim. Gerçekten doğru olan bir şey ifade etmiş. Birebirleri, driblingleri, çalım atmayı seven bir oyuncuyum. Eğer 2-3 kişiyi çalımlamam gerekir gerekirse topu alırım ve bunu denerim, bunu denemekten korkan bir oyuncu değilim, asla da böyle olmadım. Ama tabii ki sahada görmek lazım, sahada göreceğiz ama hocamın bahsettiği durum doğru. Ben de burada genç bir oyuncuyum, ben de zaten burada Trabzonspor'u seçme sebeplerinden bir tanesi de bu, sizin de bahsettiğiniz gibi. Aynı zamanda öğrenmek de durumundayım, öğrenmek de istiyorum, öğrenebilirim.

0: yapabileceğim tecrübeli oyuncularımız da var. Çıkarımlar yapabileceğim, ders alabileceğim oyuncularımız da var. Bu da tabii ki önemli nedenlerden bir tanesi Trabzonspor'u seçmemde. Sizin de bahsettiğiniz gibi genç oyuncular için önemli bu.
1: Tabii ki Trabzonspor'da olma sebeplerinden bir tanesi de bu. Aynı zamanda bütün alanlarda en iyi mücadeleyi verebilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atıp takıma yardımcı olabilmek, öğrenebilmek. Tabii ki kim bilir işin sonu başka bir yere de gidebilir, tarihte yer de edinebiliriz belki. Ama tabii ki Trabzonspor hedeflerinden bir tanesi son yıllar başarılı olabilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atmak. İki kanatta da oynayabiliyorum. Sağda ya da solda oynamak için fark etmez. Tek bir hedefim var. Takıma yardımcı olabilmek, elimden gelen en iyisini yaparak takımımın kazanmasını sağlamak. Dolayısıyla sağ ya da sol benim için çok fark etmiyor.
2: Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlarda golcü transferi için çalışmalar devam ederken listenin ilk sırasında Dušan Vlahović var. Vlahović'in dışında ise Beşiktaş'ın listesinde iki golcü daha bulunuyor.
3: Beşiktaş'ta gözler golcü transferine çevrildi. Hücum gücünü yükseltmek isteyen siyah beyazlılar yeni sezon için Dušan Vlahović, Romelu Lukaku ve Patrick Schick'ten birini kadroya katmak istiyor.

Listenin ilk sırasında uzun süredir gündemde olan Dušan Vlahović yer alırken Sırp futbolcunun siyah beyazlılara henüz kesin yanıt vermemesi ve diğer seçenekleri de değerlendirmek istemesi nedeniyle Beşiktaş alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlıların Vlahovic'i alternatif olarak belirlediği ilk isim Romelu Lukaku. Napoli'den ayrılması beklenen Belçikalı yıldız için ilk temaslar kurulurken 33 yaşındaki golcünün Fransız ekibi Monaco'yla da görüşmeler yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ın golcü listesindeki son alternatif ise Patrick Schick. Devre arasında da gündeme gelen Çek futbolcu için yeniden şartlar değerlendirilecek.

0: Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki golcünün şu an için ayrılığa sıcak bakmadığı belirtilse de Beşiktaş yönetiminin Şik transferini rafa kaldırmadığı bildirildi.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano başarıya aç ve çok istekli olduğunu belirtti. İtalyan teknik adam genç futbolcuların fazlalığından dolayı zorlandıklarını ancak gayretlerinden dolayı da memnun olduğunu aktardı.
2: Porta e cercare di sfruttare tutto quello che creiamo perché anche oggi abbiamo creato un bel po' di situazioni.
3: Çok çalıştık biz bu dönemde. 8 gün oldu neredeyse. Yorgunluk da var oyuncularda. Aynı zamanda çok aramızda genç oyuncu da var. Şimdi ilk maça göre bence daha hızlıydık topla. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi ve setlerimizi bence daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim. Ama bence oyuncularımın biraz daha aç olması gerekiyor. Daha kale önünde acımasız olmaları gerekiyor. Ve daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Özellikle bu yarattığımız şansları daha değerlendirmemiz gerek bence. Tanışma sürecinin 8. günü diyebilirim bunun için. Ben şu anda da gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı olmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böyle daha fazla gol üretebiliriz ve gol ürettikçe de galibiyetlerimiz de gelecektir. Buna inanıyorum. Aynı zamanda aramıza yeni arkadaşlar da katılacak bu transfer döneminde ya da milli takımda Dünya Kupası'ndan da arkadaşlarımız gelecek. Ve dediğim gibi yani gençler olduğu için daha da zorlanıyoruz şu anda. Fakat onlardan da çok memnunum çünkü %100'lerini veriyorlar. Benim sahada anlattıklarımı iyi bir şekilde anlayıp bunu uygulamaya çalışıyorlar. Onlardan o yüzden çok memnunum. Sadece oyunumuzu biraz daha hızlandırmamız gerekiyor ve bu dediğiniz şeyleri bence sahada ilerleyen zamanlarda görebiliriz bunları uygulayabilirsek. Şu anda milli takımda hala oyuncularımız var ve bunlar gerçekten önemli oyuncular. O yüzden onlar da aramıza katılacak. Onlarla da daha fiziksel çalışmalar yapacağız. Onlarla da ben taktik olarak istediğim şeyleri öğreteceğim. O zaman daha hazır olabileceğimizi düşünüyorum. Ve tabii ki de şu anda aramızda olan oyuncular, artık gelecek oyuncuları da belirli bir seviyeye getireceğiz. Bu oyuncular belirli seviyeye geldikten sonra da bence hazırlıklarımız da daha etkili olacaktır Michelin'e karşı. Sezonu erken açtık ama bunu bilerek de açtık. Ayın 27'sinde açtık. Çünkü bunların hepsinde biz aslında hesapladığımızı söyleyebilirim. Şimdi şunu söyleyebilirim size. Bu takım %100 hazır olmayacak.

0: Bu bir gerçek. Ama şunu söyleyebilirim ki bu takım maçtan önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Fiziksel kondisyona sahip olacak. Aynı zamanda taktiksel olarak da istediklerimi anlayabilecek seviyede olacağını düşünüyorum. Bunları uygulayabilecek seviyede olacaklarını da düşünüyorum. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde milli takımdan dönen oyuncularımızı aramıza en iyi şekilde hazırlayacağız. Bunu söyleyebilirim size. Aynı zamanda biliyorsunuz transfer dönemi devam ediyor. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular da aramıza katılacak. Çünkü bu sezon gerçekten kulüp çok hırslı, çok istekli ve bu yüzden ben buna %100 inanıyorum. İleride de lig başladığında da bu takım %100 hazır olacak. Kulüp de zaten bunun farkında. Biz hepimiz bunun farkındayız şu anda. Önümüzde daha çok çok çok uzun zaman var aslında. Yani bu süre çok uzun olacak bizim için ve tekrar ediyorum aramızda U19 oyuncusu gerçekten çok fazla. Bu oyuncular iyi ama tabii ki de genç oyuncunun daha tecrübeli oyuncuya göre farkı var. Dediğim gibi çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de aynı zamanda öyle. Aynı karardayız şu anda kulüple. Kulüp de gerçekten çok istekli. Dediğim gibi gerçekten uzun bir süreçteyiz. Uzun bir yolumuz var ve inanıyorum ki iyi çalışırsak bunun sonunda ödülünü kazanırız.
1: Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic eski takımı Dinamo Zagreb 3 milyon euroluk bir teklif yapacak.
2: Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'den Dominik Livakovic için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Hırvat ekibi Ocak ayında kiraladığı 31 yaşındaki kalecinin bonservisi için yaklaşık 3 milyon euroluk teklif yapacak. Fenerbahçe 2023 yazında Dinamo Zagreb'e 6 milyon 650 bin euro ödeyerek kadrosuna kattığı file bekçisiyle Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalamıştı. Sarı lacivertliler Hırvat kaleciden beklediği verimi alamamış ve geçtiğimiz sezon başında İspanyol ekip Girona'ya kiralamıştı. Hırvatistan'la Dünya Kupası'nda başarılı bir turnuva geçiren Dominik Livakovic eski takımına dönmeye sıcak bakıyor. Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe'nin transfer konusunda anlaşması halinde Hırvat ekibi Livakovic'le uzun süreli sözleşme imzalamayı planlıyor. Tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezon 17 maçta görev alırken takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.
1: Eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, A milli futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı başarılı bulduğunu söyledi.
3: İyi bir takım oyunundan bireysel oyuna değişme meyilli bir karaktere müsaitiz biz. Bunun sadece oyuncuyla, karakteriyle alakalı değil, etrafındaki paydaşlarla da alakalı. Bu paydaşlar kimdir? Bu paydaşlar ebeveynleridir, menajerleridir, kendi kulüpleridir ve medya iletişim anlamında. Turnuvadan önce bunu İbrahim Başkan'la da paylaştım. Montella'yla da dönem dönem bunları paylaşma fırsatım oldu. Maalesef o kadar çaba sarf edip Dünya Kupası'na gelip bu şekilde turnuvadan ayrılmak hepimizi üzdü. Burada hiç kimse kendisini temsil etmiyor. Ya burada hepimiz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Burada isimler önemli değil. Burada ülkemiz önemli. Burada da o egolar hiçbir şekilde yeri yok. Tabii ki top çizgiyi geçmediğinde farklı konular da çıkıyor. Ama ana sebep dediğim gibi odaklanma, neyi temsil ettiğini bilmek ve onun bilinciyle sahaya çıkmak. Konu isimler ve şahıslar olduğunu düşünmüyorum. Ya Montella şimdi bir Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonasını gördü. Bunu çok başarılı buluyorum. Konunun Montella olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir teknik direktöre sahip olduğumuza inanıyorum. Ya ben aslında oyuncular üzerine konuşmak istemiyorum. Yani Hakan da illaki eksiği hatası olmuştur. Ama sevdiklerinde bazen bu eleştiriler oluyordur. Burada önemli olan Hakan ne yapacak ve federasyon bu konuyu nasıl ele aldı? Deniz Ündav'la aslında biz Kunt döneminde temas halindeydim ben. Farklı düşündüğünü, farklı hedeflerinin olduğunu, ona inandığını, o konuda ilerlemek istediğini bize ilk görüşmesinde, ilk cümlelerinde belirtti. Buna da saygı duymak lazım. Biz gayet ciddi, profesyonel, Deniz Gül'ü nasıl kazandırdığımız gibi, Can Uzun'u nasıl bizimle beraber olduğu gibi, Aral'ın bizimle nasıl beraber olduğu gibi, o konuda vicdanımız çok çok daha.
1: Evet, Balogun konusunda Infantino sessizliği.

temel bir ilkesini burada yeniden vurgulamak isterim. FIFA'nın yargı organları bağımsızdır. Tamamen otonom bir şekilde çalışırlar. FIFA disiplin talimatını uygularlar ve önlerindeki somut gerçeklerle yürürlülükteki yönetmeliklere dayanarak karar verirler. Bu organların bağımsızlığı futbolun güvenilirliği ve dürüstlüğü için hayati önem taşımaktadır ve buna her zaman saygı duyulmalıdır. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile FIFA Dünya Kupası'na ilişkin konuları düzenli olarak görüşüyorum. Bu hususta da Başkan Donald Trump'tan bir telefon aldım. Tıpkı dünyanın dört bir yanından, devlet başkanlarından, hükümet yetkililerinden, futbolun paydaşlarından ve iş dünyası yöneticilerinden birçok farklı konuda telefonlar aldığım gibi. Görüşmemiz sırasında kendilerine FIFA'nın bağımsız yargı organlarının dahil olduğu ve halen devam eden hukuki bir sürecin bulunduğunu, bu davanın yetkili kurullar tarafından zamanı geldiğinde karara bağlanacağını ilettim. FIFA'nın sistemi bu şekilde işler ve bu benim her zaman savunacağım bir ilkedir. FIFA Disiplin Kurulu kararlarını açıklandığı zaman ben de okuyorum. Bazen bu kararlar karşısında şaşırdığım oluyor. Bazen onlara katılabiliyorum. Bazense fikir olarak ayrışıyorum. Ancak ne olursa olsun her zaman yaptığım şey bu kararlara ve kararları alan kurulların özerkliğine saygı duymaktır. Bir karardan kişisel olarak hoşlanıp hoşlanmamanızın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne duyulan saygı, turnuvalarımızın dürüstlüğünü ve FIFA'nın güvenilirliğini her daim koruyan yegane unsurdur, dedi Infantino yaptığı açıklamada. Bu konu çok tartışılıyor biliyorsunuz. Bosna Hersek maçında Balog'un kırmızı kart görmüştü ve Belçika ile oynanacak karşılaşmada normal şartlar altında en az bir maç cezadan dolayı oynamayacaktı. Fakat bu ceza FIFA'nın yaptığı görüşmeler neticesinde ertelendi. Ertelenmesinin ardından da dünyanın pek çok noktasından çok ciddi şekilde özellikle spor insanlarından tepkiler geldi. Şimdi o tepkilerin bazılarını sizinle paylaşacağız. Öncelikle tabii çok sık takip ettiğimiz ve rastladığımız bir olay değil. Hangisi değil? UEFA'nın bile bu konuyla ilgili açıklama yapmış olması. UEFA bu ertelemeyle ilgili özetle şunu söyledi: eşi benzeri görülmemiş, akıl almaz bir karar ve bu karar kırmızı çizgiyi aştı, dedi UEFA. Belçika Futbol Federasyonu direkt olarak tabii ki olayın muhataplarından birisi, çünkü Balog'un Belçika'ya karşı oynayacak, bu karara tepki gösterdi ve şaşkınlık içindeyiz. Sporumuzun adil oyun ilkelerini savunmak adına seçenekleri araştırıyoruz, denildi. Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia bu 1 Nisan şakası olmalı ifadesini kullandı. Jürgen Klopp, deneyimli teknik adam da bu karara tepki gösterenlerden birisiydi. Bu bizim oyunumuz, Trump ve Infantino'nun değil, dedi Jürgen Klopp. Stale Solbakken, Norveç teknik direktörü de Amerika Belçika'yı yenerse galibiyetin üzerinde her zaman bu kararın gölgesi kalacak, diyerek olayı yorumladı. Amerika Birleşik Devletleri cephesinde ise karar gayet memnuniyetle karşılandı ve Mauricio Pochettino, Amerika Birleşik Devletleri teknik direktörü, tarihte ilk defa olan olağan dışı bir şey değil, diyerek yorumunu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'sa bu büyük adaletsizliği düzelttiği için FIFA'ya teşekkür ederiz açıklamasını yaptı Donald Trump. Donald Trump'ın açıklaması daha da detaylı, hatta dilerseniz onu da sizinle birlikte paylaşalım. Donald Trump şöyle söylüyor: yavaş çekim oynatırsanız pozisyonu farklı görürsünüz. Oysa ki hızlı çekimde pozisyonu izlediğinizde iki adamın çarpıştığı görülüyor. Tam olarak bu oldu. Hakemse Balog'una haksız yere kırmızı kart gösterdi. Kaldı ki hakemin geçmişine bakarsanız oldukça şüpheli. Tartışma yaratmak istemiyorum ama eğer isterseniz de anlatabilirim. Dolayısıyla Balog'una gösterilen kırmızı kart yüzünden FIFA'dan inceleme talep ettim. Evet, bu doğru, dedi Donald Trump ve şöyle sözlerini sürdürdü: Balogun'un yaptığı harekette kırmızı kartlık bir şey yok. Hatta bu bir faul bile değildi.
hızla koşan iki futbolcu vardı ve istemsizce bir çarpışma oldu. Son sürat koşarken ayağınızı kontrollü bir şekilde basamazsınız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump pozisyonu bu şekilde değerlendirdi. Infantino da Donald Trump

0: da bu konu üzerinde konuştuğunu teyit etti, kabul etti ama bizim bağımsız bir disiplin kurulumuz var. Ben bu tarz görüşmeleri tüm devlet yetkilileriyle, iş adamlarıyla, futbolun paydaşlarıyla yapıyorum dedi Infantino. Önemli olan bu kurulun bağımsızlığıdır. Bazen benim de onaylamadığım kararlar çıksa da buna müdahale edemeyiz diyerek açıklamayı bu şekilde yaptı. Ama futbol dünyası şu an çok ciddi şekilde FIFA Disiplin Kurulu'nun almış olduğu bu kararı tartışıyor. Tartışmaya da devam edecek gibi duruyor. Bakalım bundan sonrası nasıl ilerleyecek. Yeniden Dünya Kupası'nda sahaya dönecek olursak da Norveç Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'yı 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.
1: Tarihinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan Norveç, Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Dünya Kupası finalinde de ev sahipliği yapacak New Jersey stadında oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Brezilya'da Bruno Guimarães 14. dakikada penaltı kaçırdı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede 80. dakikada kilidi açan Erling Haaland 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Brezilya uzatma dakikalarının son anlarında kazandığı penaltıda Neymar'la skoru 2-1'e getirdi ancak kalan sürede başka gol olmayınca Norveç maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken oyuncularının hücumda da savunmada da doğru şekilde oynadığını söyledi.
2: Maç her iki tarafa da gidebilirdi. Bunu kabul etmeliyiz. Kalede Nyland, hücumda Haaland maçın kaderini değiştirdi. Oyuncuların maç planını kusursuz uyguladı. Brezilya'yı yenmek için her şeyin doğru işlemesi gerekiyordu. Haaland dünyanın en iyi golcülerinden biri. Bugün de çok iyi oynadı. Uzun toplarda etkiliydi. Fiziksel olarak da çok hazırdı. Brezilya savunmasına zor anlar yaşattı. Son 8 takım arasındayız. Bundan sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz.
1: Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, hayal kırıklığı yaşamalarına rağmen gelişmeye devam edeceklerini ifade etti.
3: Elbette hepimiz büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Muhteşem bir turnuva geçirmedik ama iyi mücadele ettik. Hatta bugün zaman zaman galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Penaltı konusunda istatistiksel olarak en iyi oyuncumuz Rafinha'ydı. Sonra Neymar, sonra Igor Thiago, sonra Bruno Guimarães, sonra da Martinelli. O an sahada olan en iyi penaltıcımız Bruno olduğu için o attı. Bu bir son değil, Brezilya için yeni bir dönemin başlangıcı. Bence Brezilya bu Dünya Kupası'nda sonuna kadar mücadele edebilecek güçteydi. Maç uzun süre kontrolümüz altındaydı. Ancak Norveç savunmada çok iyi kapandı ve işimizi zorlaştırdı. Şimdi yapmamız gereken çalışmaya devam etmek, kendimizi geliştirmek ve yeni çözümler üretmek. Futbolda yenilgiler de var. Bu mağlubiyeti yeni dönemde bize güç verecek bir ders olarak göreceğiz.
1: Adını son 8 takım arasına yazdıran Norveç, 12 Temmuz'da Miami Stadyumunda oynanacak çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
0: Brezilya 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Norveç karşılaşmasının ardından Neymar konuştu ve Neymar da milli takım kariyerini noktaladığını söyledi.
4: Neymar milli takım kariyerine başladığı yerde veda etti. 2026 Dünya Kupası'ndan Norveç'e yenilerek turnuvadan elenen Brezilya'da Neymar milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Takımının tek golünü penaltıdan atan Neymar, Pele'nin ardından Brezilya formasıyla 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu. Maçın ardından büyük bir üzüntü yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan tecrübeli yıldız, "Denedim, çok denedim, artık bitti. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı. Milli takım kariyerinde 130 maçta 80 kez ağları sarsan Neymar, sambacıların en çok gol atan oyuncusu oldu. Brezilya formasıyla ilk maçına 2010'da Amerika Birleşik Devletleri karşısında MetLife Stadyumunda çıkan ve gol de atan yıldız futbolcu aynı yerde milli takım defterini kapattı. 34 yaşındaki Neymar Brezilya formasıyla 4 Dünya Kupası'nda yer alıp şampiyonluk kazanamayan ikinci oyuncu oldu. Daha önce Thiago Silva aynı durumu yaşadı. Neymar Brezilya milli takımıyla 2013 Konfederasyonlar Kupası'nı kazanmıştı. Ayrıca 2016 Olimpiyatlarında altın madalya elde etmişti.
0: Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere'de ev sahibi ülkelerden Meksika'yı 10 kişi kaldığı maçta 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
5: 2026 Dünya Kupası sonun 6 turunda Meksika ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mexico City Stadyumunda oynanan mücadelenin 36. ve 38. dakikalarında Jude Bellingham skoru 2-0'a getirdi. Meksika 42. dakikada Quiñones'in golüyle İngiltere'ye cevap verdi ve ilk yarı 2-1 İngiltere üstünlüğüyle sonuçlandı. İngiltere'de Kuansa, rakibi Gallardo'ya yaptığı müdahale nedeniyle VAR incelemesinin ardından 54. dakikada kırmızı kart gördü. 60. dakikada İngiltere'nin kazandığı penaltıyı Harry Kane gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi. Meksika adına Raul Jimenez 69. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 10 kişi kalan İngiltere 1986'da Maradona'nın golleriyle Arjantin'e yenildiği statta Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel muhteşem bir performansa imza attıklarını söyledi.
3: Duygularım gerçekten çok karışık. Bu takımın karakteriyle ve ortaya koyduğu mücadeleyle gurur duyuyorum. Ama bir yandan da yorgunum, duygusalım ve Jordan'ın sakatlanmış olması beni üzüyor. Bileğinden sakatlandı ve şu anda hastanede. Görünen o ki ciddi bir sakatlık. Böyle bir gecede onun yanımızda olmaması gerçekten üzücü. Neredeyse final kazanmış gibi hissediyorum. Gerçekten muhteşem bir performans ve inanılmaz bir sonuçtu. Oyuncularım adına çok mutluyum. Benim için de kariyerimin en özel anlarından biriydi. Son iki günde burada yaşadıklarımız, bu ülkede olmak, stada giderken yol kenarındaki insanları görmek, bunların hepsi çok özeldi. Tüm zorlukların üstesinden gelerek kazanmış olmak da bu geceyi unutulmaz kılıyor.
5: Turnuvaya veda eden Meksika'nın teknik direktörü Javier Aguirre ise sonucun acı verici olduğunu ifade etti.
6: Es muy doloroso porque...
2: Erken yediğimiz iki gol işimizi çok zorlaştırdı. İlk yarının sonunda geri dönebileceğimize inanıyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da farklı yollar denedik ama başaramadık. İngiltere savunmayı çok iyi yapan dünyanın en güçlü takımlarından biri. Yine de elimizden geleni yaptık. Bu yenilgi gerçekten çok acı veriyor. Hayal kurduk, umutlandık ama böyle elenmek insanı derinden üzüyor. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Yaklaşık 2 aydır birlikteyiz ve hepsi başı dik ayrılmalı. Eleştiri olacaksa bana yapılmalı. Çünkü sahada ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydular.
5: Thomas Tuchel'in öğrencileri 12 Temmuz'da oynanacak çeyrek final mücadelesinde Miami Stadyumunda Norveç'le karşı karşıya gelecek.
0: İngiltere'nin 32 yaşındaki golcüsü Harry Kane milli takımını sırtlamaya devam ediyor. Yıldız futbolcu İngiltere tarihinin Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncusu unvanını pekiştirdi.
3: Harry Kane İngiltere'yi Dünya Kupası'nda taşımaya devam ediyor. 32 yaşındaki İngiliz gol makinesi 2026 Dünya Kupası son 16 turunda boş geçmedi ve gol sayısını 6'ya çıkardı. Yıldız futbolcu Jude Bellingham'ın attığı ikinci golde de asist yaptı. Golcü oyuncu bu golle milli takım kariyerinde 119 maçta 85 gole ulaştı. 3 farklı Dünya Kupası'nda da forma giyen Kane 16 maçta 14 gole imza attı. 2026 Dünya Kupası'nın grup maçlarında Hırvatistan'a 2 gol atarak duble yapan Harry Kane, Panama mücadelesinde takımının kazanmasında büyük rol oynadı. Harry Kane son 32 turunda Demokratik Kongo karşısında da 1-0 geriye düştüğü maçta 2 gol atarak İngiltere'nin geri dönüşünü gerçekleştirdi. Son olarak ev sahibi Meksika ile çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya gelen İngiltere milli takımında 1 gol 1 asistle yıldızlaşan Kane, ülkesinin son 8 takım içerisinde yer almasında pay sahibi oldu. İngiltere Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya'yı eleyen Haaland'lı Norveç'le karşılaşacak.
0: 2026 Dünya Kupası'nı hangi takım kazanacak? Bu sorunun cevabını merakla bekliyoruz ama bir başka soru var ki o da futbol severlerin üzerine çok düşündüğü konulardan birisi. Yıldızlar alev alev performans sergiliyor. Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi ve Harry Kane gerçekten çok iyi turnuva geçiriyorlar ve inanılmaz nefes kesen de bir gol krallığı yarışı izliyoruz. Geride kalan süreçte dünkü golleriyle birlikte Norveç'in yıldızı, dünya futbolunun en iyi santrforlarından birisi olarak gösterilen Erling Haaland milli takıma da yine kulüpler düzeyindeki performansını yansıtmayı başardı ve şu an için turnuvadaki gol sayısını 7'ye yükseltti.

0: etti. Bir başka süper yıldız, Real Madrid'de tartışılan bir sezondu belki, milli takımda neler yapacağı merak ediliyordu. Kylian Mbappe ise kulüp performansının en azından geçen sezonun aksine bir görüntüyle o da Fransa milli takımını sırtlayan futbolcular arasında yer alıyor ve Erling Haaland gibi 7 gol sevinci yaşadı bu turnuvada. Lionel Messi Katar'daki Dünya Kupası ile birlikte belki de Dünya Kupası kariyeri artık son turnuvaydı. Messi efsanesi bu turnuvayla birlikte Dünya Kupası'nı kazandı ve bu iş artık noktalandı diye düşünenler varsa yanılıyorlar. Messi herkesi yanılttı ve bu turnuvada da adından sıkça söz ettiriyor. Arjantin'in bir numaralı ismi, dünyanın belki de en iyi futbolcusu 7 gol atmayı bu turnuvada da şu an itibariyle başardı ve yoluna da devam ediyor. 3 takım Harry Kane dün akşam az önce haberde de verdiğimiz gibi İngiltere'yi sahada taşıyor. Bayern Münih'teki çok iyi performansını milli takımına da yansıttı ve 6 golle bu 3 futbolcuyu takip ediyor. Yıldızların gol krallığı yarışındaki nefes kesen mücadelesi finale kadar da devam edecek gibi duruyor. Bakalım hangi isim gol kralı olacak bu turnuvada, hep birlikte göreceğiz. Bu akşam çok keyifli bir maç var. Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen İspanya ve Portekiz son 16 turunda karşı karşıya gelecek ve adını ilk 8 takım arasına yazdırmaya çalışacak.
1: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'de İspanya karşı karşıya gelecek. Dallas Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz Anthony Taylor yönetecek. Kolombiya, Demokratik Kongo ve Özbekistan'la mücadele ettiği K grubundan 5 puanla ikinci sırada çıkan Portekiz, son 32 turunda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Portekiz'in İspanyol teknik direktörü Roberto Martinez, rakiplerine büyük saygı duyduklarını söyledi.
2: İspanya çok net bir oyun kimliğine sahip, çok güçlü bir takım. İki ekip de topa sahip olduğunda daha etkili oluyor. Ancak bu maçta sadece topla değil, topsuz oyunda da iyi olmak zorundayız. Savunmada hızlı, geçiş oyununda etkili bir performans sergilemeliyiz. Uluslar Ligi finalinde bunu gördük. O maç 2-2 sona ermişti. Bu maçta da benzer bir mücadele bekliyorum. Karakterimizi ortaya koymalı, yüksek tempoyu korumalı ve kadromuzun tamamından katkı almalıyız. Oyuna sonradan girecek oyuncuların da aynı seviyeyi sürdürmesi çok önemli.
1: Katar'da düzenlenen bir önceki Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Portekiz, İspanya'yı mağlup etmesi halinde üst üste ikinci kez son 8'e kalacak. İspanya ise H grubunu Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ı geride bırakarak 7 puanla lider bitirdi. İspanya son 16 biletini ise Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek aldı. Oynadığı son 34 maçta yenilgi yüzü görmeyen İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, maç öncesinde yaptığı açıklamada Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.
3: Cristiano Ronaldo'ya büyük hayranlık duyuyorum. Sahadaki kalitesi, hırsı ve karakteriyle gençlere örnek olan bir isim. Hala tek bir anda maçın kaderini değiştirebilecek güce sahip. Bu yüzden ona karşı çok dikkatli olmalıyız. Elbette oynamamasını isterdim ama büyük ihtimalle sahada olacak. Dünyanın en iyi oyuncularının yer alacağı harika bir maç bizi bekliyor. İki takım birçok açıdan birbirine benziyor. Baskı iyi yapıyoruz. Topu hızlı kazanıyoruz ve topa sahip olduğumuzda oyunu kontrol edebiliyoruz. Böyle maçlarda sonucu küçük ayrıntılar belirler. Lamine Yamal'ın motivasyonu çok yüksek. Böyle büyük maçları oynamayı, sorumluluk almayı ve ön plana çıkmayı seviyor. Önemli olan bunu baskıya dönüştürmemek. Endişe değil, motivasyon ön planda olmalı. Onu izlemek büyük keyif. En iyi oyununu ortaya koyacağına inanıyorum.
1: Mücadeleden galip ayrılan takım çeyrek finalde ABD-Belçika eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
0: Bu maçta tabii gözler Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Ronaldo karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı. Artık eskisi gibi değilim ama hiçbir şey değişmedi, hala gol atıyorum dedi.
2: Cristiano Ronaldo Dünya Kupası ve kariyeriyle ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

0: Eskisi gibi olmadığını kabul eden 41 yaşındaki oyuncu kötü oynadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi.
1: Tem sido uma experiência bonita.
2: Evet, yaşlandım. 41 yaşındayım ve artık eskisi gibi değilim. Ancak hiçbir şey değişmedi. Ben hala gol atıyorum. Umarım İspanya karşısında da gol atarım. Ben atamasam da umarım takım arkadaşlarımdan biri atar. Çünkü asıl görev bir sonraki tura yükselmek, benim gol atmam değil.
0: Kariyerinde son kez Dünya Kupası oynadığını söyleyen Ronaldo, turnuvanın tadını çıkaracağını ifade etti.
2: Bu benim son Dünya Kupam olacak. Umarım İspanya maçı Dünya Kupası'ndaki son karşılaşmam olmayacak, çünkü devam etmek istiyorum. Dünya Kupası'nı kazansam daha yüksekte olmam. Kazanmasam da daha aşağıda olmam. Çok şükür hiçbir eksiğim yok.
0: Ronaldo, Messi ile olan rekabetinizden büyük keyif aldık. Taraftarlara ne mesaj vermek istersiniz sorusuna esprili bir şekilde cevap verdi.
2: Geride kalan şey insanlardır. Bizi seven insanlar. Onlara unutulmaz anlar yaşatabildiğimiz insanlar. Uçuş sırasında kabin görevlilerinden birinin Arjantinli olduğunu anlamıştım. Sadece bana bakışından anladım. Ona Arjantinli olduğunu biliyorum. Bana baktım ve hemen gözlerini kaçırdım. Siz beni sevmiyorsunuz dedim. Sorun yok, eşim Arjantinli. Her şey yolunda. Önemli olan sonuna kadar keyfini çıkarmak.
0: Yıldız oyuncu Dünya Kupası'nın en zor yanının ise gazetecilerle konuşmak olduğunu söyledi.
2: 23 yıldır beni bitirmeye çalışıyorlar. Sonunda bunun zaman kaybı olduğunu anladılar. Deniyorlar, sürekli deniyorlar. Tabii ki yapıcı eleştiriler de var. Bu işin bir parçası. Basının haber satma şeklinin bir parçası. Sorun değil.
3: Eu não vou ser mais cristiano por ganhar o mundial ou vou ser menos. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden Balogun'un cezasının ertelenmesi ise bu karşılaşmanın önüne geçti.
4: 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor.
5: Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kale çıktı ve Christian Pulisic 2-0.
4: Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşılaşacak. Lumenfield Stadyumunda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 03'te başlayacak. Karşılaşmada Ürdünlü hakem Atam Mahamed düdük çalacak. ABD milli takımımızın da bulunduğu D grubunu 6 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda Bosna Hersek ile eşleşen Birleşik Devletler rakibini 2-0 yenerek adını sonun 6 takım arasına yazdırdı. ABD'de golcü oyuncu Balogun'un cezası FIFA tarafından ertelendi. Teknik direktör Mauricio Pochettino oyuncusunun Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın yanlış olduğunu savundu.
6: Bosna Hersek maçında haksız yere 30 dakika boyunca 10 kişi oynadık. Balogun'un gördüğü kırmızı kart yanlış bir karardı. ABD'nin hocası olduğum için söylemiyorum. Bence diğer insanlar da haksız karar olduğu konusunda %99 hemfikir. İnsanların neden şaşırdığını anlamıyorum. Bu geçmişte de yaşandı. Tarihte ilk defa olan, olağan dışı bir şey değil. Mutluyum. Çünkü aksi takdirde hiç adil olmayacaktı.
4: ABD oyuncusu Christian Pulisic de Balogun'un cezası ertelendiği için mutlu olduklarını söyledi.
7: Açıkçası bu bize moral veriyor. Bu turnuvada bizim için çok iyi performans gösterdi. Onu kadromuzda görmek bizim için çok heyecan verici.
4: Belçika ise G grubunu 5 puanla lider tamamladı. Son 32 turunda Senegal'le mücadele eden Belçika 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı geriden gelerek kazanmayı başardı. Belçika teknik direktörü Rudi Garcia, FIFA'nın Balogun'un cezasını ertelemesini şaka olarak nitelendirdi.
7: Dünya Kupası'nda ya da FIFA'da 5 Temmuz'un aslında 1 Nisan olduğunu bilmiyordum. Resmen 1 Nisan şakası. Biz milli takımı veya federasyonu savunmuyoruz. Biz futbolu, onun etiğini ve tarihini savunuyoruz.
4: Son 16 turunu kazanan takım çeyrek finalde Portekiz-İspanya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
8: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı.
2: Tottenham yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirdi. İngiliz ekip Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi renklerine bağladı. Londra temsilcisi bu transfer için Newcastle United'a 108 milyon euro ödeyecek. Sözleşmede 7 milyon euroluk bonus maddeleri de bulunuyor. İtalyan orta saha Alexander Isak'ın Liverpool'a 145 milyon euroluk transferinin ardından Newcastle tarihinin en yüksek bedelle satılan ikinci futbolcusu oldu. Teknik direktör Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham daha önce de Mateus Fernandes'i yaklaşık 100 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Tottenham savunmaya 60 milyon euro karşılığında Jan-Paul Van Hekke takviyesi yaparken Marco Senesi, Andrew Robertson ve Martin Dubravka'yı da bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Sandro Tonali kariyerinde Brescia, Milan ve Newcastle United formaları giydi. 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla 53 resmi maçta 3 gol atıp 7 asist yaptı.
8: Real Madrid erkek basketbol takımında baş antrenörlük görevine Pedro Martinez getirildi.
4: EuroLeague finalinde Olympiakos'a yenilen Real Madrid baş antrenör değişikliğine gitti. İspanyol ekip Sergio Scariolo'nun yerine Pedro Martinez'i getirdi. 65 yaşındaki koçla 3 yıllık sözleşme imzalandı. 1990'da baş antrenörlüğe başlayan Martinez birçok takımda görev yaptı. Son 2 sezondur Valencia'yı çalıştıran İspanyol koç takımını EuroLeague Final Four'una taşıdı. Valencia'nın özellikle playoff'ta Panathinaikos'la oynadığı seri uzun yıllar unutulmayacak mücadeleye sahne oldu. Valencia Final Four yarı finalinde Real Madrid'e elendi. Pedro Martinez geride bıraktığımız sezonun koçu ödülüne layık görüldü.
8: Formula 1 ile devam ediyoruz. Sezonun 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.
9: Formula 1'de sezonun 9. yarışına İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki Silverstone pistte ev sahipliği yaptı. ...52 tur üzerinden yapılan ve güvenlik aracı eşliğinde sona eren yarışta zafer Charles Leclerc'in oldu. Ferrari'nin Monakolu pilotu 1 saat 27 dakika 11.335 saniyelik süresiyle bu sezonki ilk, kariyerinin ise 9. galibiyetini elde etti. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, yarışı liderin 0.427 saniye arkasında ikinci. Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise liderden 0.772 saniye farklı üçüncü bitirdi. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 179 puanla ilk sırada yer alıyor. 154 puanı bulunan George Russell ikinci, 147 puana sahip Lewis Hamilton ise üçüncü durumda bulunuyor. Formula 1'de sezon 19 Temmuz Pazar günü koşulacak Belçika Grand Prix'si ile devam edecek.
8: Ordu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında yağlı direk etkinliği düzenlendi.
2: Yağlı direk etkinliği Ordu'da gerçekleştirildi. Altınordu ilçesindeki Taşbaşı iskelesinde gerçekleştirilen etkinlikte yarışmacılar denizin üzerine yaklaşık 40 derecelik açıyla yerleştirilen 12 metre uzunluğundaki gres yağı ile kaplanmış direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çalıştı. Toplam 57 kişinin katıldığı yarışmayı 3. turda geçen ve daha önce de organizasyonda birincilik elde eden İsmail Ali Özyer kazandı. Hem denge hem de cesaret gerektiren görevde direğin ucundaki Türk bayrağını almayı başaran Özyer altın ödülün sahibi oldu.
8: Ana haberin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
10: A Spor Radyo.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Spor Radyo. Reklam.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
6: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
7: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi
9: ki TEB. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: hemen programa başlayalım. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Şu günlerde çokça konuştuğumuz olaylı maçlardan, büyük cezalardan geçmişe dönüp örnekler vermeye çalışacağız. Bakalım o zamanlar nasıldı? Çok değişmiş miyiz? Nerelerdeyiz? Ne olmuş? Haydi bakalım gidiyoruz. Şimdi bence önce bir 60'lı yılların başına gitmek lazım Kemal abi. Hı hı. Olaylı maçlardan biri belki de hani bambaşka bir
1: o çok başka bir şey.
0: Değerlendirmek lazım. Gençler Birliği, Fenerbahçe Gençler Birliği karşılaşması. Ama sanıyorum hani bu işin top noktalarından biri değil mi?
1: Tabii, maç bir kere İnönü Stadı'nda oynandı. Hı. Onu bir kere altını çizelim. Dönemin Gençler Birliği Başkanı rahmetli Orhan Şeref Apak, Futbol Federasyonu Başkanlığı da yaptı biliyorsunuz. Bence Türk futboluna çok ciddi katkıları
0: var. Anadolu'ya Türk futbolunun açılmasını, tabii, kulüplerin tabii, açılmasını tabii, sağlayan tabii. Çok önemli bir Futbol Federasyonu tabii. Başkanıydı.
1: O zaman Gençler Birliği'nin başkanıydı. Dedi ki,
0: baksanız ama
1: o yazıyı da Necim abi yazmış de. Maç yazısını. Polisler maçlarda tribünlere yüzleri dönük olarak.
0: Onlar da maçı seyrediyormuş demek ki daha önce.
1: Evet.
0: ve Naci Yüksel Kadri maçlardan men edildi. Cezalandırılması istenenler Şeref, Lefter, Hilmi, antrenör Sekeli ve Faruk Ilgaz.
1: Bitmedi, daha çok var. Bir kere Şeref, Lefter, Hilmi, onlar da ceza aldılar.
0: Aldılar değil mi?
1: Tabii, 6 oyuncu ceza.
0: Naci Yüksel Kadri.
1: Onlar zaten
0: zaten gitti.
1: Onlar kafadan aldı. Ötekiler de aldı. Şeref, Lefter, Hilmi de aldı. Şimdi burada Orhan Şeref rahmetli maçtan evvel şöyle bir beyanat verdi. Fenerbahçe bizi yenerse ömür boyu rozetini takacağım dedi. Ne evet, diyorsun falan dediler. Yapmıştı, evet doğru. Dedi. Bunu dedi. Açık ve net söylüyorum dedi. Neyse tabii Orhan Şeref'in bu beyanatından sonra zaten maçlar full oynanıyor. İnönü Stadı full ve Gençler Birliği'nin de çok iyi bir takımı var o zamanlar. Mesela kaleci Selçuk, Hafat, Oral, İhsan, Tugay, Tevfik, Forvet, Zeynel, Solaç,

0: müthiş bir takım.
1: Fenerbahçe zorla suçlu durumuna düşürülmüştür deniyor.
0: Şimdi olay şudur.
1: 6 futbolcu, bir antrenör, bir idareci.
0: Tabii.
1: O da bayağı bir...
0: Daha başka da var cezalar, söyleyeceğim şimdi. Ve müsabaka, detayına fazla girmeyelim, 3-2 Gençlerbirliği'nin galibiyetiyle devam ediyor. Evet. İnönü'de.
1: Gençlerbirliği önde.
0: Önde. Bitime 6 dakika kala, 7 dakika kala. Fenerbahçe Yüksel attı galiba. Bir gol attı. Hakem Muzaffer Sarvan, Oğuz Sarvan'ın babası.
1: Oğuz Sarvan'ın babası. Oğuz Sarvan'ı futbol severler, yani yeni sahip olanlar hatırlayacaklardır.
0: Golü iptal etti.
1: Evet.
0: Saha karıştı bir anda. 3-3 yapıyor Fener. Saha bir anda karıştı. O ona, bu buna, o ona, bu buna dalıyor. Oo, bir felaket. Kenardan yöneticiler, aynı bu Fener Galatasaray maçında olduğu gibi, hani bench'te oturanlar, öyle diyoruz ya şimdi, onlar da, evet, daldı. Ve müsabaka, yanlış hatırlamıyorsam, demek ki kaç sene olmuş, 57 sene olmuş. Müsabaka bayağı bir 15 dakika falan durdu ayrılana kadar. Fakat burada parantez içinde, müsabakanın durdurulması, ertelenmesi, o anda tatil edilmesi pek söz konusu değil. Neden? Şeref tribününde, yani VIP tribünü diyoruz ya şimdi. Evet. Diyelim ki 100 kişi var.
1: Evet.
0: 100'ü de asker.
1: Tabii.
0: Şey, ihtilal olmuş. Tabii. 60 ihtilalinden sonra, neredeyse bir sene, 10 ay sonra falan. 60 ihtilalinden komple subay. Paşasından üst teğmenine varıncaya kadar, neyse, var. Hakem de tabii bu bir şey olduğu için oynatmak, devam ettirmek için. Neyse, uzatmayalım. Maç tekrar yeniden başladı. Ve 4 dakika kala falan galiba, yanlış hatırlamıyorsam, Şeref bir kafa golü attı. Forvet'e geçip sık sık yapardı onu. Kulakları çınlasın. Maç 3-3 bitti.
1: Yine 3-3 oldu yani.
0: Ha, 3-3 oldu, bitti. Bu arada rahmetli Orhan Şeref Apak rozeti takmaktan kurtuldu. Onu da söyleyelim. Ve bak ne diyor, maçın bitimine 4 dakika kala, evet, Forvet'e geçen Şeref'in kafa golüyle, evet,
1: temin edebildi beraberliği. Evet. Ama verilmeyen gol yok mu da? Gol müydü, Nizami miydi?
0: Hangisi?
1: Verilmeyen.
0: Vallahi karışık. Ha. Yani o zaman böyle görüntü mörüntü falan filan yok. Tabii. Televizyon, menevizyon.
1: Al geri.
0: Işte, al fotoğraf falan fazla. Neyse. Tabii. Aradan 2 gün geçti. 3 gün geçti. Yalan söylemeyeyim. Bir haber patladı. Fenerbahçeli 6 oyuncu işte ceza heyetinde, daha yöneticiler şunlar bunlar. Faruk Ilgaz rahmetli o zaman genel sekreter.
1: Henüz.
0: Evet. Antrenör Zekelli.
1: Macar Hoca.
0: Macar Hoca. İşte şu şeyde ellerini böyle yapmış, evet, ya. Burada esas başka bir çok önemli yer var. Bu 6 futbolcunun yöneticilerin ceza heyetine verilmesi çok önemli değil. Bugünle karşılaştırırsak önemli de.
1: Bu arada İzmir'in Karşıyaka takımı tam kadro halinde ceza heyetine verildi diyor.
0: Ha, o da başka
1: bir şey. O sırada
0: şey.
1: Da başka bir maç. Bayağı bir şeymiş
0: esas,
1: o sırada.
0: Esas başka bir şey var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün belli olmayan bir süre,
1: evet,
0: faaliyetinin durdurulması. Yani basket, ne bileyim işte yüzme, pimpon.
1: Hangi branşlar varsa.
0: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün belli olmayan bir süre faaliyetinin durdurulması. Bu bugüne kadar spor tarihimizde rastlanmamış bir teşebbüs, öyle diyelim, girişim.
1: Hani işte ihtilal dönemi tabii.
0: İhtilal
1: bir şey,
0: dönemi.
1: Mantık yok ki.
0: Tabii zaten federasyon başkanı şey, ne o söyle adını, asker, beden terbiyesi genel müdürlüğü vardı o zaman. Asker, hepsi asker. Tabii ve o arada Fenerbahçe'de Yunanistan'a gidiyor. Çarşamba günü özel maç oynayacak. Galiba AYK'yla. Faruk abi de kafilede rahmetli. Giderken büyük bir darbe aldık. Böyle bir şey olabilir mi falan diye beyanatlar verdi. Hmm. Hasan Kamil, yanlış hatırlamıyorsam başkan, Hasan Kamil Sporel'in müthiş bir açıklaması vardır. Bugünkü bütün başkanlara örnek olsun. Bulun, okuyun. Keşke getirseydim. Çok uzun değil. 3-4 cümle. 3-4 cümlelik bir şey. İşte hakiki Fener

0: Ve 6 kişi gidince Fener takımı kaldı 5 kişi. Hadi 2 de yedeği koyalım 7 kişi. İstanbulspor'la maç var. Ya nasıl oynayacağız? Genç takımdan 4 tane oyuncu aldılar. Genç Necati, sol açık Engin, santrfor Oktay yanlış hatırlamıyorsam. Bir de galiba Necmi santraf. 6 tane oyuncuyu şeye aldılar. A takımına. Takım İstanbulspor'la maç var. İstanbulspor'un da iyi zamanı. Sabihler falan filan oynuyor yani. Ve İnönü Stadı'nda bir maç. Fenerbahçe İstanbulspor. Fenerbahçe B takımı diyeyim, takviyeli A takımı. Fenerbahçe o maçı 6-2 kazandı. Can Bartu'nun en çok sivrildiği maçlardan biridir o. Ve bak burada mesela Can yok. Ne, şu Puşkas Ergün duruyor ya aşağıda, en sağda.
1: Evet.
0: Onun yanındaki Necati işte genç takımdan sağaf. Nedim Doğan en solda yeni transfer olmuş Fenerbahçe'ye. O da 6 ay ceza aldı biliyorsun yamuk transferden. Şimdi
1: Can şu en sağda ayaktaki değil mi?
0: Naci o.
1: Öyle mi?
0: Naci, Lefter, Kadri, Özcan. Gerçi Özcan Fenerbahçe tarihini yazanlara göre başka biri de adı onun.
1: Nasıl?
0: Unuttum şimdi.
1: He, anladım. Kitaptaki hatalardan bahsediyorum.
0: Fenerbahçe'yi tamam. Kazıklayanlar, açık ve net söylüyorum. Kazıklayanlar. Açık ve net kazıklayanlar. O Özcan'ın ismi
1: İyi niyet var diyelim biz.
0: İyi niyet falan yok abi. Bilmemezlik var, atma var, adam kandırma var, her şey var. Yanındaki Atilla, şeyin, Özcan'ın, Hilmi ve kaleci Şükrü abi. Şimdi Fenerbahçe ve ertesi gün hangi gazetedeydi? 61 Milliyet'te olabilir. Yalan söylemeyeyim. Saat 6. Cezalı 6. Fenerbahçe 6. İstanbulspor küçük kartla 2. Küçük rakamla.
1: He, o şey meşhur bir öyle şey vardı. 6-6-6 muhabbeti.
0: Tam 6'da o zaman böyle saat şey yok. Kronometre falan. Bizim İlhan rahmetli Mustafa amcanın oğlu İlhan değiştiriyor tabelaları. Tam Fener 6. golünü attı. İnönü'de saat vardı skor tabelasında. O da tam 6'ydı.
1: İlginç.
0: Onun için saat 6. 6 cezalı. 6, Fenerbahçe 6. Küçük İstanbulspor 2. Bu peki, çok tarihi bir olaydır. Ben şunu hatırlıyorum hafızamda. Hiçbir takımın futbol, yani bir futbol takımının 6 oyuncusu birden ceza almamıştır bir maçta. Hatta bu ceza alanlar arasında unutmuş arkadaşlar, bir de rahmetli babam var, o da 6 ay aldı.
1: O ne?
0: Lisans işlerini yapıyordu. O da tabii o da sahaya dalıyor. Herkes daldığında 6 ayda o almıştı. Bu çok tarihi bir olaydır. Ama 6 ceza tabi tarihidir de bir de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün faaliyetinin bir süre dondurulmasına.
1: Sonra nasıl o şey oldu? Hızlanalım diyor arkadaşlarım. Onu
0: yani o işte olmadı. Bu cezalar.
1: Ne yapıyorsunuz ya falan diyenler, aklı selim sahibi
0: tabii
1: insanlar
0: çıktı herhalde. Ankara'da tabi askerde de var.
1: Tabii ki. Şey tabii ki.
0: Ve ama bu 6 o cezalı oyuncu cezalarını çektiler. Tahkim mahkim yok o zaman.
1: Tabii. Peki bir 10 yıl kadar sonra aşağı yukarı bir Ankara Gücü Beşiktaş var.
0: Evet, Ankara'da.
1: 70'li yılların başı.
0: Evet.
1: O da enteresan.
0: Baba Gündüz teknik direktör Beşiktaş'ta.
1: Şu Beşiktaş kadrosuna baksana Kemal abi.
0: Necmi Mutlu yardımcısı.
1: Sanlı abi falan da var.
0: Sanlı, tabii Arap Yusuf en başta rahmetli. Onun yanındakini buradan çıkartamıyoruz. Sanlı, Necmi abi, Baba Gündüz, Sabri, Zeko, altta Nihat, rahmetli Vedat, Ergün Galatasaray'dan geldi. Baba Gündüz getirmişti. Şimdi bu Ankara Gücü Beşiktaş maçında da Yusuf oyundan atıldı. Bizim rahmetli Yusuf.
1: Yusuf Tınoğlu.
0: İtişler, kakışlar falan. Netice itibariyle Ankara Gücü Beşiktaş'ı yendi yanlış hatırlamıyorsam. Bir de tünelden içeri girerken. Şu. Evet.
1: Sabri beyin sarsıntısı geçirdi. Tabii, Yusuf tabii. Oyundan atıldı. Maçı Ankara Gücü 1-0 kazandı.
0: Tabii. Ve maçtan sonra, yani maç bittikten sonra Beşiktaş soyunma odasına giderken arbede çıktı.
1: Öyle bir resim de var.
0: Var mı? Mesela ben şeyi çok iyi hatırlarım. Bizim rahmetli Vedat'ı.
1: Ankara Gücü futbolcusu Erman da tedbirli olarak ceza tabii, kuruluna tabii, sevk edilmiş.
0: Tabii.
1: Artık bilmiyorum, tanıyor musunuz bu Erman'ı bir yerden?
0: mesela bizim Vedat az kalsın öldürüyorlardı. Merdivenlerden uçacaktı.

0: Vedat'a daldılar bizim Beşiktaşlı. Yani büyük
1: Vedat Okyar abi.
0: Büyük bir adet. Hatta şey Baba Gündüz bu maçtan sonra görevi bıraktı Beşiktaş'ta. Ve son bir hafta kalmıştı veya iki hafta, yalan söylemeyeyim. Necmi Mutlu Beşiktaş'ı antrene etti yani teknik evet, adamını. Evet. Necmi Mutlu yaptı. Son bir maç mı iki maç mı ne bak. Arbede'den de bak aşağıda şeyler var görüyor musun? Fotoğraf var bak. Tavşan Sami.
1: Evet evet şurada. Bir.
0: Tabii. Bak Sabri'nin haline bak. Görüyor musun? Bu da çok şeyli bir maçtır. Olaylı bir maçtır.
1: Evet.
0: Düşün, Gündüz Kılıç gibi bir adam Beşiktaş'taki görevini bıraktı bu maçtan sonra.
1: Peki yakın tarihten iki örnekle bu bölümü noktalayacağız. Bir 2008'de Galatasaray-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı var. Meşhur Volkan ve Lincoln'un ön plana çıktığı yakın tarihte ki o da bir 10 yıl olmuş. Evet. Var mı işte o maçtan bir görüntü? Lugano orada, Lincoln orada. Cüneyt Çakır hakem. Gergin bir maçtı gerçekten. Volkan ve Lincoln arasındaki çok bir şey değişmemiş.
0: Tekmeye tabii. Bak abi.
1: Burada Volkan cezayı kesmiş.
0: Daha bir tekme daha sallayacak. Şimdi acaba Volkan,
1: geliyor.
0: Acaba Volkan kaç maç ceza aldı bu hareketlerden sonra?
1: Volkan o zaman 3 maç ceza almış.
0: Vay anasını çok vermişsin zaten.
1: Yok 6 maç ceza almış, düzeltiyorum.
0: Şimdi oldu.
1: 6 maç ceza almış ama tahrikten dolayı 4'e inmiş.
0: Hatta kaldırsaydınız tamamen ya. Niye veriyorsunuz ya? Ağır tahrik var deyip tamamen kaldırsaydınız. Ya Türkiye'de
1: 6 maç alıyor. Tahrikten dolayı 4'e iniyor.
0: Bak sevgili Ender.
1: Volkan Brezilyalı futbolcu maçının cinayet sebebi demiş. Kendisine ana avrat küfrettiğini iddia etmiş. Cüneyt Çakır Türk hakemliğine kara gecelerinden birini yaşattı diye bir şey var. Ahmet Çakır'ın
0: o dönem Çakır, ya, Ahmet Çakır'ın işi o. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Keşke futbol özerk olmasaydı. 92'de çıkan 3813 sayılı yasayla. Keşke olmasaydı. Keşke.
1: Ya o da beceremiyoruz demek şu evet. Senin söylediğin.
0: Bize uymuyor kardeşim ya.
1: Yakın bize tarihten Volkan Lincoln kavgası. Volkan'ın 6 maç aldığı, ceza aldığı, sonra 4'e indiği olaylı gün. Yani
0: şu yaptığı hareketi gördün mü
1: aynı
0: Volkan'ın?
1: Aynı noktada devam ediyoruz.
0: Ölebilir adam ha.
1: Tabii diz
0: nereye vuruyor ama? Görüyorum. Ölebilir tabii, tabii. Adam yani. Cinayete teşebbüstür bu. 3 maç.
1: Selçuk, aferin. Volkan. 3 değil 6 maç. 6 maç 4'e iniyor.
0: 4'e iniyor abi işte.
1: PPDK Galatasaray Türk Kupası Çeyrek Final Maçı'nda Lincoln'un tekme adamı Volkan'a 4 maç ceza verdi. Şeklinde bir...
0: Hayır zaten 4 vermiş 6.
1: 4 vermiş ama burada bak haberde 4 gözüküyor çocuklar. Ben
0: tekme atan kırmızı...
1: Demek ki tahkimde onu onamış. Şu haberde öyle var çünkü
0: tabii.
1: Bakın.
0: Tahkime itiraz etmiş, tahkimde onamış.
1: Evet. Peki bir de yine o dönemler aynı sıkıntılı, hayli sıkıntılı dönemlerdi. Bir yıl sonra 2009'da yine bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Burada Volkan'ın 4 maç cezası önce 6 maç olarak belirlenen ceza ağır tahrik altına geçen 4 maça indirildi diyor burada da.
0: Ama ceza kurulu zaten 4.
1: Fenerbahçe 4'e de itiraz etmiş.
0: He. Ceza kurulu 6 düşünüyormuş 4 vermiş sonra.
1: Lugano, Gökhan Gönül ve Lincoln'de bir maçtan men cezası almışlar. Evet, diğer bir yıl sonraki derbiye geçelim. Bu da o derbide bu 12 Nisan 2009 Arda. Galatasaray'da Arda ve Emre görüyor. Emre Aşık, Fenerbahçe'de Lugano ve Semi. 4 kırmızı kart var bu maçta da. Baksanıza. Boğazlara yapışmalar. Ne yapıyorsun diye arkadan yapışmalar. Var mı bir fark? Ha şu çok güzel görüntüdür. Bir önceki ona geliriz tekrar. Roberto Carlos ile Lincoln şöyle.
0: Şimdi Brezilyalılar değil mi abi?
1: Ne yapıyor bunlar diye o kenarda öyle bakıyorlar. Harika, şimdi birazdan gidip bu Arda Semih

0: yüzünde artık ona yumruk mu diyeyim ne diyeyim, birisi boğuyor, birisi yumruk atıyor. Allah
1: aşkına. Bak bak şunlara bak abi.
0: Bak ne yapıyor bunlar ya diye. Harika. Roberto Carlos'la Lincoln'un seyredişi harika, harika görüntüdür.
1: Harika.
0: Ama yani baya baya yumruklar, tabii, şeyler, boğaza yapışmalar falan. Ve buradan çıka çıka ne çıkıyor biliyor musunuz? Arda 3 maç. Bakın az önce görün şeyi gördük. Emre Aşık 2 maç. Sabri 2 maç. Lugano 5 maç. Arda ha, nasıl 2 maç almış ya? Baksana ha. Arda onu gıtlaklıyor oradan mimlemle yapıyor. Emre Aşık Lugano 5 maç almış. Lugano boğaza yapışmıştı. Semih 3. Volkan yine var 3. Yani 6 oyuncu burada ceza alıyor. Toplamda 8-11 maç. 14, 16, 18 maç ceza çıkmış. Vay be. Adnan Polat'a 45 gün hak mahrumiyeti.
1: Ha şahsı değil mi?
0: Galatasaray'a bir maç sağ kapatma, bir maç seyircisiz oynama. Hiçbir şey değişmiyor. 10 yıl önce, 10 yıl sonra. Bıraktığımız yerde duruyoruz. Aynı noktada, aynı yanlışları yapmaya devam ediyoruz.
1: Bu arada başka
0: ediyoruz.
1: Şey de var. Sabriye'de 2 maç.
0: Sabri var, Sabri var. Toplam 20 maç fatura. Evet. He. Yine bir geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bakın sizi bugün artık belki de çok az insanın hatırladığı bilinmeyen bir takımla tanıştıracağız.

0: bilinmeyen bir takım diyorum. Vallahi ben dahil birçok insan böyle bir takımın varlığından belki de haberdar değildi. Yani ben işte bu programı yapmaya başladığımızdan beri tabii.
1: Sen nereden haberdar olacaksın kardeşim ya?
0: 46 ile 65, 40 kaç? Evet, 46 ile 65 arasında var bu takım. Yok, seyretmemize imkan yok zaten. Ama çok duymamışız da. Çünkü yani bağışlayın, tırnak içinde garip bir takım bu. Neden garip olduğunu şimdi anlatacağım. Şöyle bir doktora tezinden alıntı var önümde. Türkiye'de futbolun iş dünyasıyla yakın temasında öncü olan bir örnektir. Bu sonradan biliyorsunuz. İstanbul Sporlar, Siirt var, şunlar bunlar. Şimdi AŞ olan futbol takımları, sahipli futbol takımları var. Bu ilk örnek. Türkiye'deki ilk örneği Adalet Futbol Takımı. Çok enteresan. Adalet Futbol Takımı 1946 yılında Adalet Mensucat diye bir fabrika var.
1: Battaniye yapıyor özelliği. En büyük
0: bir özelliği. İkinci Dünya Savaşı sonrasında o dönemlerin hani önemli işleri tabii bunlar. Yani doğrusunu söylemek gerekirse futbol dünyasına yatırım yapıyor o aile.
1: Bir önemli işleri daha var. Parantez açalım. Hı. Unutturma bana. Süreyya Sineması'nı bilir misin Kadıköy'deki?
0: Bilmez miyim?
1: O da onlarındır.
0: Aa.
1: Tabii.
0: Opera binası gibi.
1: O da yani Süreyya Sineması'nı onlar yaptırmıştır. Sonradan kime hibe ettiler? Belediyeye galiba, yanlış hatırladım.
0: Adalet kurucusu Süreyya İlmen, 2. Abdülhamit döneminin ünlü serasgeri Rıza Paşa'nın oğludur diye bir not var önümde. Şimdi nedir bu Adalet takımını önemli yapan biliyor musunuz? Büyük transferler yapıyorlar. Para var. Bir özel firmanın takımı.
1: Tabii.
0: Ve hiç görülmedik bir şekilde inanılmaz para harcayıp transferler yapıyorlar. Hiçbir zaman böyle şampiyonluk vesaire yok. Ama çok enteresan sonuçlar, büyüklere kök söktüren tabii maçlar, büyük takımlar karşısında alınan önemli galibiyetler var. Adalet takımı İstanbul 5. Amatör Küme'de başlıyor. Yükseliyor. Birinci lige kadar.
1: Tabii.
0: Öyle bir para desteği var ki takıma, bu şekilde yükseliyor. 49-50'de ikinci kümeye yükselmiş. 49-50 ve 50-51 sezonlarında ikinci kümede şampiyon olduğu halde terfi maçları yok o zaman. Geçememiş tersini düzeltiyorum. Birinci kümeye çıkabilmek için de işte Fenerbahçe'nin 7 oyuncusuyla anlaşıyor. Onu birazdan anlatacağız. Çok enteresan, transfer bedeli olarak o ürünlerin yapıldığı tezgahları veriyorlarmış. Onlar çok ciddi para o zaman.
1: Yani tezgah verirlerken tezgahtan gelecek parayı, o evet, üretilen üründen gelen parayı.
0: Gelen parayı.
1: Tabii.
0: Ve

0: Mesela Küçük Erol kendisi için özel olarak satın alınan 9500 liralık bir tezgah karşılığında profesyonel mukavele yapmış. Bakın sene 1950, 9500 lira. Tabii. Ben bilmiyorum da sen ne diyorsun Kemal abi?
1: Ev alırsın.
0: Ev parası.
1: Tabii.
0: Ve Türkiye'de bir enteresan not daha söyleyeyim. 1951-52 sezonunda Türkiye'nin ilk profesyonel yabancı oyuncusunu alan da bu takım.
1: Tabii Oscar.
0: Arjantinli defans oyuncusu Jose Alberto Valdivieso Oscar diye tanınıyor.
1: Biz Oscar diyebiliriz.
0: İlk yabancı futbolcu Arjantin'in San Lorenzo, hani öyle şey de değil. İspanya'da Atletico Madrid'de oynuyor. Ardından Real Zaragoza'dan Adalet futbol takımına geliyor.
1: Yalnız Oscar defans oynamazdı çok. Yani şöyle söyleyeyim sana.
0: Ön libero gibi mi?
1: Bugünkü orta saha
0: gibi
1: filan. Yani öyle söyleyeyim.
0: Çok enteresan ama tabii. Ya. İlk yabancı futbolcu.
1: Tabii Oscar. Ne goller attı.
0: İlk yabancı futbolcu bu takımda. İlk iş dünyasının sahibi olduğu takım olma özelliği bu takımda. Ve Adalet takımı 1951-52 sezonunda ikinci küme A grubunu hiç yenilmeden, hiç berabere kalmadan şampiyon olarak bitiriyor. B grubu şampiyonu Beyoğlu, ama amatörden profesyonele geçme yok demişler. Ama öyle bir baskı olmuş ki tabii parasal güç de var. Basın gücü
1: Profesyonellik ilan edilmiş 50
0: evet.
1: sonu.
0: Tabii. Diyor ki o zaman biz de profesyonelliğe geçelim. Dayanamıyor federasyon bu baskılara ve Adalet takımı ve Beyoğlu Spor'la beraber, Beyoğlu Spor'a da yarıyor bu, 1952-53 sezonundan itibaren profesyonel ligde yer almaya başlıyor. Yani şeyde, birinci ligde 7 sezon kalmış Kemal abi.
1: İlk başlarda işte bir dördüncülük.
0: 3 kere ilk 5'te yer almış.
1: Bir dördüncülük, bir beşincilik benim aklımda kaldığı kadarıyla, ama yani şöyle, o zaman bütün takımları ezen diyeyim, kimse alınmasın, Fener, Galatasaray, Beşiktaş'a da kök söktüren bir takım.
0: Örneğin 53-54 sezonundan skorlar var. Galatasaray'ı 4-1 yenmiş. Vefa o dönemin önemli takımı 6-2 yenmiş. Bir yıl sonra, 10 gün sonra 6 haftadır yenilmeyen Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmiş. Bir önceki sezonun şampiyonu. Yani
1: tabii.
0: Önemli yani, skorlar
1: ama ne oyuncular var. Demin gösterdiniz burada.
0: Şimdi Fenerbahçe ile o transfer olayı çok konuşulmuş tabii. O dönemde.
1: Şöyle.
0: 7-8 oyuncuya transfer teklifi gidiyor. Hatta yani verilen paralar çok büyük paralar o günün paralarıyla. Fenerbahçe bu durumdan bayağı muzdarip oluyor.
1: Tabii Osman Kavrakoğlu rahmetli, o zaman başkan Fenerbahçe'de. Demokrat Parti milletvekili, Büyük Millet Meclisi reis vekili aynı zamanda. Profesyonelliğe geçtikten sonra herkes mukavele imzalayacak tabii. Rahmetli Osman, ben abi derdim, beni çok sık çağırırdı eve, konuşurduk, sohbet ederdik futbol hakkında. Yani şimdi geçmiş gün tabii, parayı o kadar iyi hatırlayamayacağım. Diyor ki 5'er bin lira mukavele yapacaksınız, profesyonel olacaksınız. Bunlar diyorlar ki ya 5 bin çok az, şeyimiz öyle, gücümüz öyle, o zaman para mara yok ki. O arada da işte Adalet fabrikası diyelim, Adalet kulübü diyelim, bunlara bu paranın iki mislini, artı biraz evvel bahsettiğin gibi battaniye dokunan tezgahlardan yapılan satıştan da kar.
0: Oradan da büyük para geliyormuş.
1: Tabii. Ve bunu kıramıyorlar. Selahattin Samim Halil, efsane takımın haf hattı komple gitti. Yani öyle. O Fenerbahçe tarihinin bir numaralı efsane takımıdır. Hiç kimse
0: almadı. O Adalet takımını bir verebilir miyiz ekrana çocuklar?
1: Ya işte bak, burada bu Ayhan Galatasaray'da da oynadı en kenarda. Kaleci Ömer. Oscar işte orada bak. Evet. Gökçen. Santraf. Sonra emekli olduktan sonra Dalyan'da beraber de oynadık. Rahmetli Selahattin Torkal. Selahattin efsane Torkal. Sahibi. Ahmet Karlıklı Galatasaray'da da oynadı. Erol Keskin meşhur efsane takımın, Küçük Fikret Erol Süper Ekter Halit yeni vefat etti. 2-3 sene oldu. Bu şey Salim Galatasaray'da da oynadı. Deli Turan. Öyle lakabı çıktı. Kusura bakmasın kimse. Fener'e transfer oldu sonra. Fener yani

0: Cahit Candan falan.
1: Cahit abi ondan sonra. Yani
0: Salim.
1: Salim işte en başta. Cavut. Yani bunların hepsi Galatasaray'da şurada, ama Fener'den o üç kişi geçtikten sonra Erol Keskin de gitti. Kısa bir süre sonra. Hatta bakın bunu zaman içinde Adalet Fabrikaları sahibinin kızı kimden evlendi?
0: Kim evlendi?
1: Fenerbahçe'nin meşhur santrforu Canavar Burhan'la.
0: Ha.
1: O zaman Canavar Burhan da Adalet'e gitti.
0: O 5000 lirayı kabul etmemişler ya. Her futbolcu 8000 lira, 200 lira aylık. Ayrıca 2 tane battaniye makinesinin karı.
1: Büyük.
0: Yani nerede 5000, nerede 8000. Üzerine maaş, bir de 2 battaniye makinesinin karı.
1: 3 misli. Ve yeni profesyonel oğlum. Büyük para ya. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bu transfer aşağı yukarı adam başı 15 bin lira falan.
0: 15 bin lira da 2 ev parası değil mi?
1: Sen ne diyorsun? Bize köşk vereceklerdi 63 yılında Moda'da. Babama yalvardılar, geri al diye. Babama para yok, nasıl alacağız ya dedi. 27 bin liraya.
0: Düşün.
1: 3 katlı köşk, bahçede elma ağaçları, malta, erikler, melikler. Düşünebiliyor musun? Gittiler. Yani çok kişi Adalet'e bu veriler sayesinde... Çok kişi gitti Adalet'te oynadı. Bak ben buraya bir not aldım. Kaleci Ömer'i söyledi. Sen öbür kaleci kim biliyor musun? Yani kalecilerden biri. Burada yok, burada yok.
0: Şey, burada ama benim önümde şey var.
1: Nerede?
0: Liste var galiba, bakayım. Burada var mı, var mı, var mı?
1: Buradaki takımlarda yok. Benim önümdekilerde.
0: Tamam, kim abi?
1: Fecri Ebcioğlu.
0: Oo. bu meşhur Yaşa Fenerbahçe şarkısının düzenleyicisidir aynı zamanda da.
1: Abi,
0: aranjörüdür.
1: Tabii. Adaletin.
0: Ama Türk televizyonlarının da 70'li yılların doğayenidir bizim mesleğimizin.
1: Tabii.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Feci abi yedek kalecilerden biri. Oynadı. Oynamadı değil. Sonra mesela bakıyorum. Ahmet Karalıklıysa Gökçen'i söyledik. Salim'i, Erol Keskin'i söyledik. Halil orada zaten Hafat'tı. Selahattin Samimal, Fenerbahçe'nin efsane Hafat'tı, komple gitti Adalet'e. Bak burada Halil Özyazı, bak antrenör var ya arkada. Evet. O Fenerbahçe'nin efsane solafı. Bir yanında Selahattin Torkal, öbür yanında Erol Keskin, Fenerliler. Turan, Ahmet Karlıklı.
0: O kadar paraya.
1: Tabii. Ayhan.
0: En iyi derecesi 3 kere 5.
1: İlk 5'e girdi. 2-4-1-5 galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, 2-4-1-5.
1: Ama senin bu işi hazırlayışının temelindeki şey şu. İlk defa bir firma tarafından.
0: İlk, Türkiye'de ilk.
1: Finanse edilen bir futbol takımı.
0: Yani iş dünyasının ilk defa bir futbol takımını finanse etmesi, satın alması ya da sahibi olması diyelim.
1: Sahibi.
0: Türkiye'de ilktir. Bir de güzel bir başka bu olayın yönü de ilk yabancı futbolcunun da bu takımda oynuyor olması.
1: Tabii.
0: Türkiye'deki ilk yabancı futbolcuyu transfer eden takım, bugün pek çok kişinin adını bile bilmediği Adalet futbol takımı ve iş dünyasının para yatırdığı, sahibi olduğu ilk takım.
1: Şu fotoğraf kalabilir mi arkadaşlar? Sakın kaldırmayın. Bu İnan Üstad'ı.
0: Evet.
1: Yere bir bakar mısın abi?
0: Oo. Aşağı yukarı toprak diyeceğiz biz ona, bir
1: ya, çim
0: falan
1: olsa,
0: yok.
1: Toprak olsa neyse, başka bir şey ya.
0: Arada taşlar falan var.
1: Ya ne diyorsun sen ya?
0: Kramponlara baksana ayakkabılara.
1: Ya ben sana bir şey diyeyim, aslında dünyada araştırıp bunun bir konuyu, yani bilmiyorum kim yapar yazar da, bir futbol sahasında basketbol maçı, Avrupa Şampiyonası düzenlendi.
0: Ya, yaptık burada.
1: Güreş düzenlendi.
0: Evet.
1: Cemal Kamacı'nın boks maçı burada yapıldı. Sirk geldi buraya. Sirk, sirk. Bildiğin sirk. Atlar,
0: hatta,
1: hayvanlar, filler.
0: Hatta öyle yabancı bir filme de konu olmuştur ya, o sirke gelirler falan.
1: Düşünebiliyoruz. Ve bu sahada Allah'tan, Allah yardım etti de, bu bir kuşak, yani ne mikrop kapılır oradan bilmem, ondan anlamam. Yani bir 50-60 kişimiz ölmedi Allah'tan. Düşünebiliyor musun abi?
0: Peki Adalet futbol takımını bu şekilde tanımış olduk. Bir döneme 1946 yılından 65 yılına kadar varlığını sürdürüyor. Fabrika sıkıntıya düşünce, o iş sıkıntıya

0: diye düşünce direkt futbola yansıyor. Takım da yavaş yavaş tarih sahnesindeki yerini alıyor ve yeşil sahalardan çekiliyor. Beşinci kümeden bugünkü adıyla işte Süper Lig seviyesindeki profesyonel lige ve Atatürk Kupası'nı kazanıyor. Yılın takımı diyenler var. Bu şekilde yaptığı sansasyonel transferlerle futbol tarihimizde ayrı bir yeri var.
1: Bir kişinin ismini daha analım. Anmak zorundayız. Fahri Sömer rahmetli. Bu adaletin o transferlerini, o kadrosunu kuran adamdır. Fahri abi. Sonra bir süre sonra da Karagümrük'ü almıştır eline. Kadri Aytaç'ı Karagümrük'ten, Galatasaray'dan Karagümrük'e transfer eden adamdır.
0: Yani işte.
1: Bir başka şey daha, biraz yeni bu. Fatih Terim'i ilk yazıp bulan adamdır. Adana Demirspor'da. Fahri Sömer. Beni zorla maça götürdü İnönü'ye. Dedim baba dedim yapma, iş güç var dedim. Bir gittik. Feriköy Adana Demirspor oynuyor. 150 seyirciye ya var ya yok. Baba dedim beni neye getirdin bu maçı? Dur oğlum dedi. Bak dedi Adana takımında bir 9 numara var dedi.
0: O zaman iler şey
1: oynuyor. Santrfor oynuyor Fatih. Dedim seyret dedi ya, onun için getirdim. Bir baktım. Çok atletik bir yapı, zeka falan filan. Ne haber dedi. Dedim tamam baba teslim oluyorum. İyi ki gelmişiz dedim. Sonra Galatasaray'a geldi zaten Fatih.
0: Peki şimdi unutulmaz anlar diyeceğiz. Bakalım hangi unutulmaz anı takip edeceğiz? Efendim bir dönem biliyorsunuz daha önce de yaptık. Sahanın içinden röportajlar falan vardı. O dönemin yayıncı kuruluşu sahanın içine girip işte TRT'ydi vesaireydi. Röportajlar yapabiliyordu. Maçtan hemen sonra sıcağı sıcağına röportajlar yapılabiliyordu. Teknik direktör isyanları. Bakın Hikmet Karaman nasıl isyan ediyor. Teknik direktör isyanları. O anlara şöyle bir gidelim, gülümsetelim sizi.
2: Kardeşim bak bu ter. Ter bu ter.
3: Hocam neye isyanınız ne hocam?
2: Lan maç bitti, isyan ne? Ne güzel maçı yönetiyorsun. Baskı yiyoruz olabilir. Ama daha neyi oynatıyorsun? Sadık gösteriyor. Kardeşim geçen hafta İsmet Arzuman maçın gözlemcisi 9 veriyor. Kaseti bende. Bülent Yavuz Asık kaseti. İsmet Arzuman'ı kesilsin. Şimdi de bu. Ulan ne güzel maç yönetiyorsun. Yazık değil mi bu mücadeleye? Ne yani uzatıyorsun?
3: Ayıp. Hocam kasıt mı var? Bir hata mı var?
2: Ne yapıyor kardeşim? Golü bekliyor. Adamı oyuna sokmadı 4 dakika. 5 dakika niye sokmuyor?
0: Neden isyan diyor biliyor musunuz? Kocaeli İnönü'nde 1-0 önde. Galiba Beşiktaş maçı mı bu? Hangi karşılaşma bu? 2002-2003 sezonu. Ben Beşiktaş maçı diye hatırlıyorum. Lazarov'un golüyle 1-0 önde deplasmanda. Ama sonra 87'de bir gol yiyor, 1-1 oluyor. 90+5'te yemiş golü, ona isyan ediyor. Çok uzattı diye Hikmet Karaman.
1: İşte
0: 90+6'da hatta. He. Ahmet Dursun iki arkadaşıyla offside'dayken skoru belirledi diye de bir şey var bak. Beşiktaş Ahmet Yıldırım 1-1 yapıyor. Ahmet Dursun 2-1 yapıyor. Sene kaç? 2002-2003. İstikamet diye de bir manşet var o dönemde. Bülent Bey dediği de Bülent Yavuz herhalde. Bülent Bey'e diye
1: alternatif olabilir. Evet. Hakem değil mi?
0: Ahmet Dursun artı 96'da iki arkadaşıyla offside'dayken skoru belirledi. O da enteresanmış ya. Şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Bir başka teknik direktör isyanına gideceğiz şimdi. Yine belki de Yılmaz Hoca'ya, Yılmaz Vural'ın üzerine yapışan bu olaydır. Bir bakalım nasıl yaşanmış. 2008-2009 sezonu Kocaeli Spor'u kümede tutmaya çalışıyor Yılmaz Hoca, Yılmaz Vural. Ve Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 2-2 berabere maç, son anlar, bakın ne oluyor. Yılmaz Vural bakın. Golü yiyince Yılmaz Hoca'nın tepkisi. Burada da bir maç 5 dakika uzatılmışsa bu sürede

0: biter. Bir dakika daha niye uzatıyorsun diyor. O uzatmada bu sefer de Fenerbahçe Kocaelispor'a golü atıyor. Ve Yılmaz Vural, bir kez daha verelim o görüntüleri ya. 2-2 maç. Yılmaz Vural bir baştan saatine bakıyor şu anda. Dua ediyor Yılmaz Hoca. Saati gösteriyor dördüncü hakeme. Ne yapacağız diyor. Maç bitmeli artık diyor. Ve gol yiyince işte böyle yıkılıyor Yılmaz Hoca. Evet. Bu iki tebessüm ile hatırladığımız hatırayı o unutulmaz anlarda sizinle paylaşmak istedik.
1: Bu hangi maç?
0: İşte o maç bu. Değil mi çocuklar? Fenerbahçe Kocaelispor maçı.
1: Sevinç değil mi? Pas veriyor Sevinç.
0: Bu ise mi o ya? Bu da müthiş olmuş.
1: Ha, Uğur Boralo.
0: Sonra Kocaelispor 2-2 yapıyor yanılmıyorsam. Ve sonra bu 2-2 giderken işte Yılmaz Hoca'nın, Semih Şentürk'ün golü, Yılmaz Hoca'nın yerlere düşmesine, çöküp kalmasına
1: neden olan gol.
0: Alex de var, evet. Yılmaz Hoca işte bu durumda. Evet. Peki bir sonraki bölüme geçelim. Bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım hangi futbolcuyu tanıtacağız size. ...1995-96 sezonuydu. İlk kez ülkesinin dışında top koşturacaktı o oyuncu. Ve Danimarka'dan gelen bir başka oyuncu daha vardı önce. Uche ile Brian Nielsen beraber gelmişlerdi.
1: Sol bek, evet.
0: Ama Uche ile ekürüleşen ve efsaneleşen Jes Hök oldu. Uche Hök ikilisi... İşte Falko Stumpf gibi, Bülent Popescu gibi,
1: tabii.
0: Zago'yla, unuttum şimdi kimdi o?
1: Ahmet Yıldırım oynadı bir aralık falan yani.
0: Ronaldo muydu? Ronaldo Zago gibi. Evet. Yani böyle futbolumuzda yer etmiş çok önemli ikililerden, stoperlerden biri tabii. Oldular. Jes Hök'ten bahsedeceğiz. Çok enteresan bir stoperdi. Ayağına çok hakim. Akıl koyan, savunmaya liderlik eden bir stoperdi Jes Hök.
1: Sertti de.
0: Evet.
1: Fakat genelde sertliği ön planda olan stoperlerin teknikleri biraz zayıftır. Oyunu görmeleri de o kadar çok net değildir. Yani iyidirler ama biraz eksikleri vardır. Şimdi bu Jes Hök olayı.
0: Bu 95-96 sezonunda bir sarı kartı bile yok bakın. Sert ama o kadar tabii. Aklıyla oynuyor ki. Ha.
1: Bu transferi enteresandır. Jes Hög'ü kim yurt dışında izleyip Fenerbahçe'ye getirmiştir?
0: Alişen dönemi.
1: Alişen dönemi de kim getirdi ama dışarıda izleyip. Bu da bizim kör ülke rahmetli.
0: Evet.
1: Dalyan sahasının hakemi. Rahmetli ya.
0: Arkadaş Adan abiler falan var.
1: Datku geliyor arkada. O da yardımcı antrenör galiba o dönemde. Şimdi kim bu Jes Hög'ü, Serkan orada rahmetli, yurt dışında seyredip de bunu alalım, bu bizde çok iş yapar
0: diyen kim?
1: Diyen. Bunu dedikten sonra da ya hiç aklını mı kaçırdı sen, Danimarka'dan gelip de burada oyuncu mu oynar falan filan diyenlere
0: tepki rağmen alan.
1: Ben buna sabaha kadar futbol bilgim açısından kefilim diye Alişen'i ikna eden adam. Kulakların çınlasın Selim Soy'dan.
0: Oo, Selim abi mi?
1: Tabii. Selim'cim kulakların çınlasın. Jes Hög'ü Fenerbahçe'ye transfer eden diyeyim. Ya parasını o vermedi tabii de. Selim Soy'dandır. Geliyor, seyrettim diyor. Evet, çok iyi diyor. Çok iyi iş yapar. Alalım bunu diyor. Karşı çıkanlar oluyor tabii. Ya Danimarka'dan adam mı gelir buraya falan filan diye. Geldikten sonra da herkes Selim'e Allah razı olsun. İyi ki gidip

0: Bir şey teşekkür etti yani. Ve Fenerbahçe'de tabii hele şey Uçe ile ikisi yan yana müthiş bir ve Cesök bizde gittik yani Fenerbahçe'den bizden gittikten sonra Türkiye'den gittikten sonra da oynamaya devam etti. Topu mu bırakmadı yani.
1: Chelsea'ye gitti ya.
0: Aşağı yani anladın mı?
1: 33 yaşında Chelsea'ye gitti.
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: Ne oldu? Şey maçında 95-96'da geliyor. Toplamda 4 sezon, 30 sezon evet. Dahil 4 sezon oynuyor. Sonra son yılında işte Beşiktaş maçında bir çizgiden elle çıkardığı top var. Orada herkes bir anda günah keçisi ilan ediyor.
0: Yani o giren golü çıkartıyor adam. Diyor ki dayanın diyor.
1: Uçen'in bacağının kırıldığı tabii. Aynı maç. Uçen'in bacağının kırıldığı maç. Kırıldı. O kadar aynı. Dramatiktir ki o.
0: Evet. Evet. Ya bu Uçe var ya. Bu
1: Jesög'ün kafayla attığı gol.
0: Bu Uçe var ya. Rahmetli Serkan bizim kulübün biliyorsun idari müdürü.
1: Serkan Acar. Amin.
0: Bir gün dayanamamış, anlattı bana, dayanamadım abi, indim dedi soyunma odasına dedi. Maçtan sonra. Demiş ki ya bir dakika demiş, şu formanı tutmam lazım senin. Uçen'in. Şaşırmış herif tabii. Oğlum, ya Kemal abi hiç ter yok dedi ya. Ve böyle bir şey olur mu adam 90 dakika top oynuyor. Adamın formasını hep merak ediyordum. En sonunda dayanamadım indim dedi.
1: Ben bakayım, mi yanlış görüyorum yoksa?
0: Ver bakayım şu formanı demiş, aldı. Ya demiş, yok öyle demiş yani Uçen.
1: Evet, yaşlandığı için gözden çıkarılmıştı o sezon.
0: Chelsea'ye gitti sonra.
1: 33 yaşındayken Fenerbahçe'de gözden çıkarılıp Chelsea'de oynamaya
0: amatör
1: başladı.
0: Amatör kümeye gitmiş yani İngiltere'de.
1: Tabii. Yaşlı diyorlar. ya bizde artık işe yaramaz diyorlar. Chelsea alıyor. Cesök bu da attığı goller, kafa golleri meşhurdu. Ama sert ve akıllı bir futbol oynamasına rağmen az kart görürdü.
0: Tabii.
1: Bu sezon o Uçen'in bacağının kırıldığı sezon o maçtaki elle çizgiden çıkardığı toptan sonra
0: lanetlendi.
1: Bir türlü sevilemedi. o sezon Heygün de son sezonu oldu. Cesök böylece
0: şimdi top kaptırıp da gol yedirenler ayrıldı. Kulüplerde takımlarda hiç lanetlenmiyorlar.
1: Şu anda yanına sokulabilecek bir forveti yok Fenerbahçe'nin. Yani Cesök'ün seviyesinde bir
0: savunmacısı.
1: Forveti mi dedin? Stoperi yok.
0: Yok
1: evet.
0: Tabii nerede? Yarısı yok.
1: Yanına sokulabilecek yok yani. Yarısı yok.
0: Yok be abi nerede? Yarısı yok ya.
1: Yani değil mi? Aynı fikirdeyiz.
0: Yarısı yok.
1: Müthiş bir futbol aklı vardı. O savunmayı ileri çıkarışı yani savunmaya akıl koyan da bir oyuncuydu. Ayağına da hakimdi. Öyle savunmadan dandun top çıkarmazdı.
0: Bir şey söyleyeyim sana Ender. Güzel bir yere geldin. Bir parantez açayım lafına. Kemalettin bizim futbolun en iyi ön liberolarından biridir. Yani ön libero sistemi.
1: Bu dönemin oyuncusu işte.
0: Ön libero sistemi Türkiye'ye getirildi Pereira tarafından ve ilk oynayan Kemalettin ön liberoyu Türkiye'de. İşte Hök'le Uçe sayesinde hiç en küçük bir umut olmayan Kemalettin Türkiye'nin en iyi ön liberosu oldu. Neden? Arkadaki ikili yakınlaşmayı
1: tabii.
0: Biliyor. Derinliği almayı Kemalettin'i de biliyor. Yani
1: pozisyon bilgileri var çünkü.
0: Evet, evet.
1: Ona göre pozisyon alıp ne zaman yaslanacaklar, ne zaman boyunu kısaltacaklar.
0: Aynen
1: başka
0: öyle.
1: Bir şey.
0: Aynen öyle.
1: Ağzına sağlık Kemal abi. Keyifli bir program oldu. Değerli izleyenler, hoşça kalın.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor ve biz de transferleri konuşmaya devam edeceğiz. Zafer Tüzün ve Serhan Türk bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Valla transfer borsası da diyebiliriz yani gün ve gün bazı transferler yükselişte, bazıları düşüşte, bazıları revaçta. Bugün de yine böyle hareketli bir gün yaşadık. Hem Serhan abi sana hem Zafer hocam size soracağım. Ama öncelikle Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları varmış. Milli takım İsviçre'yi mağlup etti.
3: Bizi tabii ki de çok heyecanlandırıyor. Ama en önemlisi bu süreçlerde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, başta sizler, halkımız bizim için en değerlisi, en kıymetliydi. Çünkü salonlar bugün de olduğu gibi her zaman dolu olduğu zaman, eski bir sporcu olarak bunun keyfini her zaman salonlar dolu olduğu zaman çıkaran insanlar olduk. Bugün de takımımızı yalnız bırakmadılar. Burada da huzurlarınızda tekrar şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. A milli takımımız tabii Sayın Bakanımızın da söylediği gibi geçen seneden beri çok güzel bir ivmeyle, güzel bir grafikle devam ediyoruz. Hocamızın 100. maçına çıkması, galibiyetle bu maçı noktalamamız bizim için de çok değerli. Hocamızın bu takımda çok büyük emeği var. Sporcularımızın burada çok büyük bir emeği var. Onlar şu an bulundukları yeri gerçekten oynadıkları basketbolla, verdikleri özveriyle gerçekten sonuna kadar hak ediyorlar. Bizler de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Bakanımız olmak üzere bu süreçte bizleri destekleyen herkese ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler yönetici olarak şu an sadece

0: ekibimizin performansını en iyi şekilde sergilemesi için sorumluluklar alan yönetim olarak buradayız. Ama bütün desteği dediğimiz gibi başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımızın sayesinde bizler bu işlerimizi kolaylıkla yapabiliyoruz. O yüzden hocamızı, tüm sporcu arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. İnşallah güzel bir yaz geçirirler. Çünkü bu grubu gerçekten birinci bitirmek çok değerli, çok önemli. Ama dünya şampiyonasına gitmek için de bir grup daha, bir altı maçımız daha var. Orada da aynı istikrarla, aynı motivasyonla olacaklarına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi sporcularımız şu an bulunduğu yeri gerçekten hak ediyorlar ve onlar da bunun bilincindeler. Ve inanıyorum ki onlar da bu seviyede kalmak için elinden gelen iyisini yapacaklardır. Biz de her daim onları desteklemeye devam edeceğiz. Tekrar Sayın Bakanım geldiğiniz için sizlere, burada bulunan binlerce taraftarımıza, ekranları başında dualarını eksik etmeyen milyonlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi ki varsınız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Teşekkür Sayın Bakanım. Sağ olun.
2: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu İsviçre maçının ardından açıklamalarda bulundu. Milli takımımız İsviçre'yi mağlup etti ve 12 dev adam 6'da 6 yaptı. Böylelikle grubu ilk sırada tamamladı. 2027 Dünya Kupası değerli izleyenler, önümüzdeki yaz Katar'da yapılacak ve ilk grup aşamasını milli takım tüm maçlarını kazanarak geçti. Bu galibiyetler ikinci tura taşınacak. İkinci turda da Litvanya, İzlanda ve İtalya rakiplerimiz olacak ve 6 gruplu takımda ilk 3'e giren takımlar da böylelikle Dünya Kupası biletini almış olacaklar. Statüyü de hatırlatmış olalım. Bizim dışımızda da diğer takımlardan tamamını grubun kazanan yok. Bu anlamda da bizim grubu avantajlı bir başlangıç yapacağımızı da söylemiş olalım. Milli takımı da hem tebrik edelim hem de ilerleyen maçlar için başarı dileğinde bulunalım. Yolun sonu inşallah Dünya Kupası olsun diyelim.
3: Tebrik ediyoruz. İyi gidiyorlar. Zaten beklenen şey. Artık ikna olduk. Devamlı bu galibiyetlere, başarılara. Çok fazla sevinemiyoruz da. Sevinelim alışkanlık hocam. Haline geldi. Seviniyoruz. Beklenen olduğu için. Ha, seviniyoruz. Öyle. Seviniyoruz.
2: Yoksa... Beklenen de olsa sevinmek lazım.
4: Futbolda yaşadığımız
3: sürpriz
4: üzüntüyü...
3: olmuyor. Yani. Sürpriz olmuyor.
4: Futbolda yaşadığımız üzüntüyü bari basketbolla, voleybolla, kızlarımızla, erkeklerimizle bir nebze olsun hafifletiyoruz. Gerçekten yani sportif anlamda iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Baktığımız zaman milli takımda istediğimiz bir başarı elde edemedik. Ama aslanlar gibi, çarpışan aslanlar gibi en iyi işini yapan 12 dev adamımız var. Gerçekten tebrik ediyorum. Kızlarımızı da tebrik ediyorum. Voleybolda olağanüstü işlere imza atıyorlar. Yani baktığımızda işte reyting açısından futbol her zaman ön planda oluyor ama aslında arka planda daha iyi işlerle, daha güzel işler yapan ama karşılığını bulamayan bu sporcuları bence alkışlamak gerekiyor ve alkışlarken de takdir etmek gerekiyor. Bu anlamda ben emeği geçen herkesi tebrik ederim.
2: Evet ve özel bir kadro. Uzun zaman sonra Alperen Cedi ile buluştu. Adem Bona, Malakai Flynn yeni oyuncumuz devşirme ve yani birçok önemli ismimiz var. İnşallah yolun sonunda Dünya Kupası olunca da oradaki hedeflerimiz de büyük olacak.
3: Onların
2: diyelim.
3: Ederi kadar da ismi var işte. 12 dev adam. Hakikaten çok kaliteli bir takıma sahibiz biz yani. Zaten skorlara baksana öyle bize çok yanaşan bir skor da olmuyor.
2: Hocam şöyle ilk tur grubu tabii hani her rakip sonuçta belki kolay değil ama çok da bizim ayarımızda olan takımlar yok, değildi. İkinci tur grubu biraz daha bizim ayarımızda olan, bizim ayarımıza demeyeyim gerçi de hani daha zorlu bir grup olacak diyeyim. Ama dediğim gibi yani bizim dışımızda maçların tamamını ilk turdan kazanıp gelen yok. Bu anlamda da büyük bir avantajımız var. Milli takımı da konuşmaya devam ederiz. Onlar yeter ki bu galibiyetleri alsınlar. Biz de burada doya doya keyifle
3: var
2: üzerine
3: bizim
2: konuşalım.
3: Bizim takımımızın potansiyeli ilk 16'yı bırak belki çeyrek finalde ama olamamasına rağmen ondan sonra çok böyle gerçeklerle biraz yüzleşmek lazım. Yani niye olamıyor? Bu biraz teknik direktörü bağlayan bir işe kadar gider.
2: Futbol için mi söylüyorsun?
3: Tabii ben futbola
2: bu kadar hızlı geçtiğini anlayamadım.
3: Çok hızlı geçerim. Geçiş hızı var bende.
2: Yani geçiş hücumu yaptın hocam ama.
4: Futbolda da hocam öyleydi ya.
3: Vallahi çabuk da,
2: çok direkt bir hücum oldu. Peki.
4: Rafael abi böyleydi. Futbolda da oynarken de böyleydi.
2: Hocam her dönemde hızlıydı. Şimdi transferleri konuşmaya başlayalım Serhan abi.
4: Konuşalım.
2: Galatasaray ile ilgili yani taraftarların bir miktar hayal kırıklığı var. Şu ana kadar hani 6 Temmuz bugün neden hala önemli bir transfer yapılmadı diye. Çünkü

0: Geçen sezon Galatasaray 3 şampiyonluğun ardından Leroy Sané'yi İstanbul'a indirmiştik. Çok hızlı biten bir transferdi. Hızlı girmişti transfere Galatasaray. Bu sezon biraz daha işler ağırdan gidiyor ama yani şampiyon takımı Galatasaray muhtemelen başka bir planlama var. Mastantuono konuşuluyor. Listede başka isimler de mutlaka vardır. Olacaktır, o isimleri sana sorayım.
1: Olacaktır ama şu bir gerçek, şunu söylemek lazım. Aslında taraftar transferlerin gelip gelmesine kızmıyor. Plansızlığa kızıyor. Ya da planın iyi anlatılamadığına kızıyor. Ya da iletişimin eksikliğine kızıyor. Mesela yarın Sayın Başkan Dursun Özbek sezon açılışı öncesi biz basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Ve orada bütün net bir şekilde her şeyi anlatacak. Yani iletişim aslında olduğu zaman her şey çok rahat olabilir.
2: Evet abi. Ya.
1: İletişim olmadığı zaman, kendini anlatamadığın zaman, planını anlatamadığın zaman, transfer planını anlatamadığın zaman bu tür dalgalanmalar olabiliyor. Şimdi baktığımızda en önemli kıstaslardan bir tanesi şu. Herkesin kafasında şu var. Galatasaray parayı, bütün kazandığı parayı Aslantepe'ye harcayacak şeklinde bir algı oluşuyor. Ama şunu herkes unutmaması lazım. Galatasaray'ın kulüp olarak, sportif olarak kasası ayrı. Yani Aslantepe ayrılan paranın finansmanı da hazır. Yani herkes diyor ki Aslantepe'ye para gidecek, futbolculara işte transferden arta kalacaklar, oraya verecekler şöyle. Ya bunların hepsi yanlış. Aslantepe'nin finansmanı hazır ve onunla ilgili banka kredisi 3 sene ödemesiz banka kredisi de çıkmış vaziyette. Yani orayı kendi idare ettirecek şey var. Ama futbolun bütçesi farklı. Futbolun bütçesi de ayrı olduğundan dolayı bunu iyi anlatabilmek önemli. İletişimi iyi yapabilmek önemli. Yani sıkıntı burada aslında. Mesela dün itibariyle bir yangın oldu. O yangın işte Galatasaray kiralık oyunculara gitti. Bunu söyleyenlerden birisi benim. Tabii ki Galatasaray'ın planlaması olacak. Galatasaray kiralık oyuncuya da gidecek. Galatasaray bonservis elindeki oyuncuya da gidecek. Yani niçin? Çünkü transfer yapmak zorunda. Yani Galatasaray olsan da, son 4 senenin şampiyonu olsan da Galatasaray taraftarına bir kere iyi şeyler vermek zorunda. İyi transferler vermek zorunda. Çok fazla isim çıktı işte. Duran'ın ismi çıktı. Can evet. Uzun'un ismi çıktı. Evet. Leslie'nin ismi çıktı 6 numara. Yani Bernardo Silva'nın ismi çıktı. Ya bu kadar isim çıktığı yerde sen iletişimi yapamıyorsan, kendini derdini anlatamıyorsan bu ondan sonra herkes yangın yerine gider. Ama başkan her dönem bunun üstesinden gelmiştir. Yönetimi her dönem bunun üstesinden gelmiştir. Ve yarın da asıl planlamayı, transfer planlamasını anlatacaktır. İşte asıl yarın anlatmadan önce daha önce bunu anlatacaktın ki taraftarın beklentisini ona göre ayarlayacaktın. Tabii ki planlamaya baktığımız zaman Galatasaray'ın planlamasında işte Leslie 6 numara mevkisine baktığı, orta sahaya baktığı, transfer Burnley'de oyuncu yakından ilgileniyor. Ve belli bir aşamaya gelindi. Bu transferde Osimhen'in de bir payı var. Osimhen de oyuncu tarafında ikna olması konusunda her türlü fedakarlığı sağlamıştır. Tabii ki Burnley kulübü oyuncuyu satmak istiyor.
0: Küme düştü zaten.
1: Tabii ki ama Galatasaray'ın planlaması var. Galatasaray diyor ki ben hem satın alma yapmak istiyorum hem kiralamak istiyorum. Ya burada bütçeyi hem güzel bir şekilde ayarlayıp ona göre planlama yapmak istiyorum diyor. 30 milyon euro para beklentisi var Burnley'in. Çünkü 22 milyon pound'u almış oyuncuyu zaten. Galatasaray'ın teklifi kiralık artı satın alma opsiyonuyla. Ama belli bir noktaya getirir, belli bir nokta. Yani Galatasaray'ın burada kendi kulübünü düşünmesi çok önemli. Yani ben eğer bunu işte kiralık yapıp satın alma opsiyonu yaptığım zaman bağlayıcım olmaz. Bunu düşünüyor. Ama tak bir noktada geldiği zaman hayır kardeşim biz satmak istiyoruz derse satar. Ya Galatasaray geçen sene işte senin söylediğin gibi Sané'yi getirmedi mi? 75 milyon euro Osimhen'e para vermedi mi? Her dönemde para verilecek, her dönemde kiralık da yapılacak, her dönemde satın da alınacak yani. Ama iyi anlatman lazım. Taraftara kendini iyi anlatabilmen lazım. Bu çok önemli.
0: Biraz şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe Greenwood haberleri revaçta. İşte Nathan Ake imzası geldi. Hı hı. Beşiktaş'ta Trossard, Nübel işte imzaya yakın isimler olarak görülüyor. Vlahovic konuşuluyor. Şimdi böyle bir ortamda Galatasaray taraftarda sanıyorum herhangi bir ismin çok ciddi bir noktaya gelmemesini ya da şu an için böyle bir aşama görmüyor taraftar. Bunun hayal kırıklığını
1: ama
0: yaşıyor.
1: Ama gelindi yani. Katılıyor aslında gelindi ama iletişim taraftar yapamıyorlar biliyorum bak. Ama şimdi şu var yani Galatasaray kaç transfer yapacak? İlk önce önemli onu. Şu anki konjonktüre baktığımızdan Galatasaray Osimhen'in arkasında yedek bir golcü bakıyor. Icardi ile bağımlı olarak vardı. Şimdi Icardi'den bağımsız olarak bakıyor. Artı orta sahaya bir oyuncu bakıyor. Artı 10 numara mevkisine bir oyuncu bakıyor.

0: yaptığı olursa da stoper mevkisine bir oyuncu bakıyor. Hı hı. Daha sonra fırsat transferi gelir, kanada bir yedekleme yapar, o da olabilir. Ama şu an için baktığı mevkiler bunlar. Tabii ki Galatasaray'ın bir planlaması olacak. O planlamanın iyi bir şekilde anlatılması lazım. Hep bunu dedim ya, iletişimin iyi yapılması lazım. Yani ortalık yangın yeri olduktan sonra iletişimin yapılması çok fazla bir şey yapmaz. Aslında iyi anlatabilmek çok önemli. Şimdi Can Uzun transferi. Can Uzun transferi zor bir transfer. Can Uzun'la anlaştı Galatasaray. Can Uzun'u Galatasaray'a gelmek istiyor. Galatasaray Can Uzun'u ikna etti. O konuda bir sıkıntı yok. Ama takımının beklentisi 60 milyon euro. Düştü 50 milyon euroya. Galatasaray yine bunu bir para harcayacak yani. Galatasaray'ın harcayacağı kalemlerin başında orta saha mevkisine, 10 numara mevkisine para harcayacak. Ama yani burada diğer tarafları da işte kiralama formülüyle teklifleri de söz konusu. İşte çıktı işte. Leicester transferi çıktı. Hı hı. Birkaç isim var. Mesela en başından beri işte Bernardo Silva ile görüşülen Galatasaray vardı. İşte Van Dijk ile görüşen Galatasaray vardı. Yani bu zaman içerisinde planlaması da değişiyor, istekler de değişiyor, talepler de değişiyor ve planlaması değişiyor. Şu John Duran transferi en çok fazla konuşulan transferin başına geliyor. John Duran'ın bir teması olmuştu Galatasaray'a. Galatasaray'ın John Duran'a teması olmuştu. Yani orada Icardi sürecinin biraz uzaması, başkanın o süreci net bir şekilde yürütebilmesi şu anki John Duran transferinde biraz Al Nassr kulübünün elinin güçlenmesi ve burada işte Galatasaray John Duran'ı alıyorsa biraz daha kasanın ağzını açması lazım şeklinde düşünmecesi bu transferi biraz daha zora soktu. Ama yine ben yine yani %50-%50 görüyorum transferi. Tam anlamıyla bitmiş bir transfer de değil. Onu söylemek istiyorum. Ama John Duran da Galatasaray'ı ilgilendiriyordu. Galatasaray'ın ilgilendiği kadar John Duran da Galatasaray'a gelmek istiyordu. Öyle bir süreç vardı. Yani dedik ya aslında bunların hepsi bir süreç. O sürecin iyi yönetebilmesi çok önemli. O süreçte Galatasaray'ın planlaması çok önemli. Galatasaray John Duran'dan bağımsız iki tane yedek santraforu yani santraforla daha görüşüyor. Bu da var planlamasında. İşte her şey iletişimden geçiyor sevgili Ömer'cim. İletişimi yapmak lazım.
1: Yani o açıklama yapıldığı zaman tabii taraftar da anlayışla yani karşılayabiliyor ama taraftarı da şu açıdan anlıyorum. Yani transfer dönemi çok özel bir dönem olduğu için taraftar için hani rakipleriniz önemli isimlerle görüşmeler ya da imzalar atarken Galatasaray taraftarı da haliyle bir beklenti içerisine giriyor.
2: Ya ama şöyle bir şey var. Şimdi sezonu açan Fenerbahçe, sezonu açan Beşiktaş.
1: Galatasaray'ın sezonu bir açacak bir Galatasaray.
2: Evet. Var. Böyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Onların maç periyodunun geç başlamasının kendilerine o yüzden böyle birazcık transferler sarkmış gibi gözüküyor ama bu sebepten dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi en avantajlı takım olarak Galatasaray'ı gördüğümden niye? Oturmuş bir oyun kurgusu var. Bir oyun anlayışı var. Bir sistemi var. O sistem doğrultusunda eksik yerlerine takviye yapmaya çalışıyor Galatasaray. Bu büyük bir avantajdır. Diğerleri ise bir oyun kurgusu yakalayabilme adına hem yeni bir teknik direktör hem yeni transferlerle öncelikli olarak bir uyum süreci geçirmesi gerekiyor. Şimdi Galatasaray o süreci çabuk atlatıyor. Ve Galatasaray'daki sevgi ortamı gelen oyuncunun da daha çabuk aidiyet duygusu kazanmasına sebep oluyor. O yüzden bunlar avantaj Galatasaray için. Ama tabii ki taraftar ekonomiyi şunu bunu dinlemez, geç açılmış, erken açılmışı beklemez, transfer haberi bekler. Çünkü hedef büyütüyorsun.
0: Hem hedef büyütüyorsun hedef, hem de o taraftar formayı alıyor, kombineyi alıyor, bileti alıyor ve bekliyor takımı.
2: Sana destek oluyor yani.
0: Tabii ki.
2: Şimdi onun için onları sadece bu kadar sen hedef büyütürken halihazırda sana sınıf atlatacak oyuncu transferi bekliyor. Şimdi Can Uzun, evet biraz geciktirerek belki bonservis bedelinin düşmesini bekliyor ama bu olayın bir de tam tersini düşün. Karşı tarafta son günlerde ben sıkıştırırım istediğim rakamı alırım eğer gerçekten istiyorlarsa diye de düşünür. Çünkü Can Uzun'la beraber olmayı her takım ister şu an itibariyle. İşte İnanılmaz gelişme genç oyuncu statüsünden çıkmış, gelişmiş olgunluğa ulaşmış bir oyuncu.
3: Tabii, ya
2: bir zaten geldiği her takıma direkt katkı yapar o oyuncu.
1: Yaşı genç, oyunu olgun.
2: Olgun. Şimdi böyle adam ama tabii abi ne zaman bu rakamlara geldik ben çözemiyorum ya.
1: Hocam ben hep şunu söyledim yani Osimhen'le birlikte 75 milyon euro ile birlikte Türkiye'de transfer döneminde bence bambaşka bir pencere açıldı.
2: Açılıyor abi. Doğru. Şimdi aslında size bir şey söyleyeyim bak.

0: katkı sunabilen, takımına kimlik kazandıran oyuncularda da psikolojiyi bozar. Eğer insansa bozar bak. Niye? İçinden geçirir ya, geliyor şu kadar milyon euro alıyor ve ben hala buradayım. Bu dengeyi de iyi kurmak lazım. Yani camialarda istediği kadar güçlü camialar olsun, bu olur abi. Sorun haline gelir. Ha, Osimhen tamam, herkesin kabul gördüğü, arkadaşları içerisinde de kabul gördüğü bir adamdır. Çok fazla serzenişte bulunmazlar ona. Adam her geçen gün performansını artırıyor. Sahada sadece Osimhen üzerine kurulu sisteme döndü bir ara Galatasaray ya. Takım olarak orta saha, defans şey kötüydü. Oyunsal anlamda adam tek başına sana maç kazandırdı.
1: Doğru, karşılığını veriyor.
0: Ha, buna kimse bir şey demez. Ama olası diğer gelen oyuncu transferlerinde Apolet'e bakar. Onun için Galatasaray hemen gelir gelmez katkı sağlayacak üst düzey oyuncularla anlaşması lazım artık. Böyle sıradan oyuncularla işi olmaz artık Galatasaray'ın. Şimdi gördüğümüz kadar Beşiktaş kendisinde eksik olan kaliteye yöneldi. Kaliteli transferlere başladı. Eyvallah, bak lazım, gerek, ihtiyaç Beşiktaş için.
1: Çok net.
0: Trabzon, Fatih Hoca yarattığı sistem doğrultusunda kendisine faydalı olabilecek adamlarla takviye yapmaya çalışıyor ama o gelmeden, Fatih Tekke gelmeden evvelki orta sahadaki enerji eksikliğini düşündüğümüzde Olay ile Folcarelli ile orta saha enerjisini tekrar yakalamıştı. Trabzonspor Olay'ın gidişinden sonra oraya yapacağı takviye çok önemli. Bu aldığı yerli oyuncularla falan olmaz abi. Eğer büyük, bak büyük takım büyük düşünür abi.
1: Büyük düşünüyor hocam zaten. Ya
0: büyük düşünüyorsa o zaman kendine sınıf atlatacak oyuncu alacak. Öyle yerli transferler, o yaptığı yerli transferlerle olmaz abi.
2: Aral geliyor.
0: Oldu mu onun işi mi?
2: Olacak büyük ihtimalle.
0: Evet işte.
2: Yani. Gibi görünüyor.
0: Böyle yapacaklar
3: oldu,
0: abi.
3: Oldu, o iş bitti de.
0: Oldu mu, bitti mi o da?
3: Bitti o iş. Tamam. Onu sadece imzayı kaldı ama şu bir gerçek.
0: Çok net bilgiye sahip olmamamla beraber.
3: Zafer hocam.
0: Yurt dışındaki bazı arkadaşlar çok kaliteli oyuncu olduğunu söylüyorlar.
3: Tabii değerli bir oyuncu. Zafer abi, şimdi mevzu şu. Şimdi Galatasaray'da biliyorsun 4 senenin şampiyonu. Kulüp mali açıdan en iyi yerlere gelmiş. Kulüp tesis açısından olağanüstü yerlere gelmiş. Kulüp gelir arttırıcı kalemi anlamında çok güzel paralar kazanmaya başlamış. Stadından para kazanmaya başlamış. Forma satışlarına rekor kırılmış. 75 milyon euroyu Osimhen'e almış. Her sene aynı şekilde oluyor zaten. Ama daha sonrasında bir transfer oluyor. Transfer rahatlatıyor. Ama yani herkes diyor ki bu kadar isim çıkmışken niye bir transfer bitmiyor? Ama şunu da görmek lazım. Yani artık geminin başında Dursun Özbek var. Bunu artık herkesin kabul etmesi lazım. Ve o geminin başındaki Dursun Özbek takımı şampiyon yapıyor. Takımı istenilen noktaya getirebiliyor. Okan Hoca bile biliyorsun Beşiktaş'ta Süper Kupa karşılaşmasında yenildikten sonra istifaya davet edildi. Şampiyon olan o takımın tabii. Okan Hoca'sından bahsediyoruz. Yani Galatasaray taraftarı tabii ki isteyecektir. Neden isteyecektir? Çünkü takımına gönül vermiştir. Takımın en iyisini yapmasını, takımın en iyi transferleri yapmasını. Çünkü takıma para veriyor, takıma zamanını veriyor, takımına gönlünü veriyor. Ama Dursun Özbek ve yönetimi de boş durmuyor yani. Dursun Özbek yönetimi şu an için eleştirimiz noktasında işte plansızlık ve iletişim diyoruz. Ama yarın bakalım başkan ne anlatacak? Başkan yarınki post toplantısında Galatasaray'ın transfer planlamasını anlatacak. Ama işte öyle bir duruma sokuldu ki işte Van Dijk'ler konuşuldu, Bruno Fernandes'ler konuşuldu. Yani o süreçten şimdi transfer yapılamayan bir süreç. Transfer yapılamayan süreçle beraber en fazla konuşulan olay Galatasaray'da işte nerede kaldı bu transferler denecek süreç içerisinde. Diğer tarafta sen geç maçların var. İşte Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın durumu farklı. Fenerbahçe yeni bir seçimden çıktı. Beşiktaş Sergen Hoca'dan vazgeçti, yeni bir hoca getirdi. Fenerbahçe yeni bir hoca getirdi. Fenerbahçe'nin önerilemesi var. Beşiktaş'ın yakın zamanda sezon açması lazım. Galatasaray burada daha avantajlı ama Galatasaray'ın avantajı biraz daha böyle yangına doğru gider seviyeye gelindi. Ya dediğimiz ya Galatasaray planlaması hazır aslında. İşte o planlama doğrultusunda hızlı hareket etmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. En azından bir rahatlama açısından tabii ki burada.
0: Ya Serhan'ım niye acele ediyorlar, ben onu da çözemiyorum abi. Adam daha sezon açmamış. Ne yapacak şimdi, adamı alıp da Çatacık ormanlarına mı gönderecek koşturmaya abi?
3: Bir de şu

0: biraz sabredin canım, ya adamda bir planlama yapıyor.
1: Bir de hani şimdi karşındaki adamlar kendilerini ispatlamışlar. Sayın Dursun Özbek'ten bahsediyorum. Sayın Dursun Özbek geçen sene Uğurcan transferini getirerek ne yaptı? Galatasaray'ı rahatlatmadı, kurtarmadı mı? Herkes Muslera'dan sonrasını konuşuyorken Muslera'yı hiç konuşmadık. Uğurcan olağanüstü bir sezon geçirdi. Galatasaray'ı nereden aldı, nerelere kadar getirdi. Ya başkan demedim mi? Yoksa Ederson transferiyle hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, Uğurcan transferiyle gaza basan bir Galatasaray. Ya o yüzden bence biraz daha sabretmek, biraz daha güvenmek lazım ama güven esnasında da iyi anlatabilmen lazım. Galatasaray'ın transfer politikasının iyi, net bir şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum ben.
2: Bakın ben sana bir şey söyleyeyim mi sen? Sarasız orta sahayla hücum bağlantısı kopuyor Galatasaray'ın. Şimdi oraya bana göre takviyesi lazım onların. Şimdi oradaki bir her Sara'nın da herhalde bir alıcısı falan var değil mi? Onun gittiğini düşündüğümüz zaman.
3: Napoli'nin bir teklifi olduğu konuşuluyor Sara'yla ilgili.
1: Yani şu an için
3: gelen teklifler mutlaka vardır. Sara
2: çok zaten çabuk adam olmamasına rağmen.
3: Özel bir oyuncu.
2: Düşünce hızı iyi olduğundan ve orta sahayla hücum bağlantısını yapan adam. Şimdi bu adama ihtiyacı var Galatasaray'ın. Çünkü ön bölgede kalabalık olup erken skor bulmaya çalışan bir Galatasaray kurgusu var.
3: Hocam topsuz oyunda da çok hani mükemmel oyuncu ya. Yani çok görülmüyor genelde topsuz oyun, çok da konuşulmaz evet. Ama yani Sara'nın topsuz oyunda yaptıkları gerçekten özel iş.
2: Şeysiz, Sara'sız, Lemine ile filan top daha yavaş taşınıyor ileriye. Rakip de ne yapıyor abi? Merkezi daha kolay geçiyor. Onun için abi Sara karakterinde mesela İlkay olmadı. İlkay çok büyük bana göre kalite. Büyük futbolcu.
1: Olmadı.
2: Ama olmadı Galatasaray'la. Uyuşmadı DNA'lar. O bölgede Sara denen adam her geçen gün performansı artmasına rağmen Galatasaray burada Sara'ya bana göre var ya adaletli davranmadı Okan Hoca. En formda zamanda kesti onu ya. O bak bir futbolcu
3: yani Juventus Liverpool formaya girdiği hani zaman oturdu da hoca sonsuz derecede güvendi ya.
2: Güvendi. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi bak bu futbolcu.
1: Hocanın forma adaleti bence idealdi Zafer Hocam.
2: Eksikleri de var da ama şunu söyleyeceğim şimdi Sara'nın form yakaladığı zamanlar bu çocuğu kesme ya. Hangi maç olursa olsun. Hangi yük binerse binsin. Hani yok Şampiyonlar Ligi, yok işte Türkiye Kupası, yok ligimiz falan derken oynat abi adamı. Adam bittiği zaman elini kaldırsın sana beni değiştir diye. Adam tam bir ivme yakalıyor. Fenerbahçe'de de El Nesri'ye yapıldı biliyor musun o? Adam 3 maç üst üste gol attı. 4. maç kulübede abi herif. Bana bunu anlat desen matematik, fizik, kimya kuralı hiçbir türlü anlatamazsın. Niye kesiyorsun abi herifi? Sana tabelayı değiştirecek adam lazım değil mi? Kesiyor abi herifi. Olacak şey değil yani. Sara onun için böyle tam çıkıyor biraz düşüyor. Ondan sonra zikzak yapmaya başladı. Ama bana göre o pozisyonda bir adama ihtiyacı
1: sakatlanmıştı.
2: Var.
1: Sakatlanmıştı. Sakatlığı neticesiyle oyundan düştü, takımdan düştü.
2: Bu yani çünkü elinde o görevi yapacak çok fazla adam yok ya. Senin hala Mertens'i arayan Galatasaray'dan bahsediyoruz. Mertens'in yerini dolduramadı. Mertens ileri yaşına rağmen büyük katkı sağladı Galatasaray'a. Ya savunmayı ileride başlatan adamdı ya. Bu adam çabuk değil. Ama bu adam mental olarak hep hazır. Adam sinir sistemiyle var ya kasının uyumunu sağlamış abi hiç. Durmuyor pilli bebek gibi abi. Pil bitene kadar devam ediyor her yerde.
1: Şimdi
2: yapmadı mı savunmayı abi? Gole gidiyor, sıfıra iniyor, kesiyor, gol atıyor, attırıyor.
3: İlkay dedin hocam. Oradan aklımda bir Odegaard penceresi açıldı.
2: Abi Odegaard dün ne oynadı ya?
3: Ama işte İlkay da bence aynı oyunun oyuncusu da Odegaard da ligimize gelse tabela yapmıyor diye eleştirilecek. Yani biraz bu isimler düzeni belli olan takımların içerisinde kendisini çok net sistem ifade eden isimler yani. Ama bu isimleri al, bütün takımın yükünü çek, bütün takımı hücuma çıkar denildiği zaman burada sonra eleştirilere maruz kalıyor. Bence Odegaard da gelse bu arada yani burada ciddi şekilde eleştiri alabilir. Ama çok özel oyuncu, orası ayrı.
2: Odegaard ya da İlkay niye abi takımda bulunur? Ön bölgedeki adamlar daha fazla topla buluşsun diye.
1: Hocam bence
2: ama İlkay'a o görev O olmadı.
1: 10 numara
2: mevkisindeki adamlarla buluşamadı.
1: Mevkisinde Galatasaray Can Uzun alırsa o en azından rahatlar ve özellikle Mertens yerine doldurur, hem dinamik hem de iş yapan bir oyuncu
4: olur. Pozisyonunda. Can'a ilgi var. Orası net zaten bize konuşuyoruz. Can'ın da var. Odegaard transferiyle ilgili Galatasaray'ın bir ilgisi var mı? Çünkü çok yazılıyor ama yani Arsenal'dan da almak hiç kolay değil tabii Odegaard.
1: Kolay değil ama Galatasaray'ın bir herhangi bir girişimi şu an için yok Odegaard'la ilgili. Tabii ki isim halinde yazılıyor. İlerleyen zamanlarda olur mu bilmiyorum ama şu an için bir temasın olmadığını söyleyebilirim. Ama tabii ki yakın zamanda da transfer anlamında çok hızlı bir başlangıç yapması gereken de bir Galatasaray var. Bu zamanda ön plan çıkar mı bilemiyorum ama şu an için Odegaard'da herhangi bir resmi ya da gayri resmi bir girişimin olmadığını biliyorum.
4: Yani biraz şöyle hayal ediyor Galatasaray taraftarı. Torreira yanına Odegaard, önlerinde Can Uzun.
2: Olur.
4: Olmaz mı? Çok güzel olur.
1: Leslie
4: Galatasaray için çok çok güzel olur.
1: Leslie var orada. Belki Asya onu da düşünüyor.
4: Evet, Ugo Çukwu da iyi bir oyuncu.
2: Tempo. Galatasaray'da gelen adam tempo yapacak abi. Tempo olacak. Fiziksel gücü olacak. Abi, düşünce hızı iyi olacak.
4: Hocam. Bütün takımlar için geçerli.
2: Tabii Galatasaray için
4: tempo yapması artık hani günümüz futbolunda neredeyse şart.
2: Tabii olmazsa olmazlardan, o doğru. Artık
1: zaten Lemina'yla da tekrardan bir anlaşma yaptı. Galatasaray yakın zamanda imza dökülmesini bekliyoruz. Lemina'yı da özellikle rotasyon anlamında stoper mevkisine de Okan Hoca kullanmak istiyor. Sağ bekte de orta saha alanda da kullanmak istiyor ama genel anlamda stoper tandeminde kullanmakta isteyen bir Okan Hoca var diyebilirim.
2: Tam ligimizin adamı. Bizim ligimizin dinamiklerine en uygun profillerden biri Lemina. Üstüne üstlük Okan Hoca'nın oynatmak istediği kurgunun da oturmasına sebep olan adam. O pozisyonda Lemina olmazsa Torreira, Torreira olmazsa başka bir adam Galatasaray'a mutlak ve mutlak o pozisyonda lazım birisi yani. O çünkü abi gelen bak kalabalık hücum yapıyorsun. Olası hücum sonlandıktan sonra orada savunma yapamazsan koridorlar boş. Orada bir tane can kurtaran lazım, her tarafa yetişecek. Çünkü o olmazsa, Lemina olmazsa direkt yük Sanchez'le Abdülkerim'e düşüyor.
1: Doğru.
2: Abdülkerim geniş alanda ilk hamlede yaptı yapamadı. Biraz orada nal topluyor. Yani.
4: Peki, biraz balata yapıyor yani. Hocam hemen Serhan abiye de Sanchez'e Inter'in olan ilgisini sorayım.
1: Evet, Sanchez'in Inter'ci
4: Komo yazılıyor.
1: Komo'nun da ilgisi var. Birkaç takımın da ilgisi var. Ama resmi şekilde bir teklif gelmedi Sanchez için. Tabii ki ilgilenen takımlar var. Ama Galatasaray bu dönemde özellikle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, takviye yapmak isteyen Galatasaray en önemli silahlardan birisinden de vazgeçmek istemiyor. Bu anlamda yani teklifler geliyor ama resmi tekliflerin şu an hala kulübe gelmediğini söylemek istiyorum.
4: Serhan abi, yani şöyle konuşuluyor genelde, yani ancak 30 milyon euroluk bir teklif
1: 35
4: gelirse
1: milyon, 30-35 milyon hani euro bandında
4: Sanchez'i bırakır diye.
1: Yani Galatasaray'ın şu an için oturmuş bir takımını çok fazla bozacağını düşünmüyorum ki şu an her taraf yangın yeri olmuş, transferler nerede denilen süreçte bir de güç kaybeden Galatasaray olursa sıkıntı olur. Yani Galatasaray Davinson Sanchez'i nasıl vedalaşabilir, daha iyisini bulup daha iyi bir oyuncu koyabilirse bu transfere izin verebilir. Şu aşamada ben Davinson Sanchez'in ayrılığının olacağını düşünmüyorum.
4: Yani biraz bilmiyorum, Davinson konusu şöyle. Yani bu kadar Süper Lig'e uyum sağlamış, zaten çok kaliteli bir oyuncu. Şimdi hocam diyelim ki 30 milyon euroya bıraksan Davinson'u. Tabii ki çok iyi bir meblağ da 30 milyon euro. Ya 15-20 milyondan aşağı Davinson ayarında oyuncuyu alman kolay değil. Hatta o paralara bile kolay değil ama hadi diyelim ki buldun aldın.
1: Önce yeni zam da yapıldı sezon başında.
4: Davinson'a değil mi?
1: Tabii.
4: Doğru. Ha, belki çok iyi bir sezon geçirmedi ama şimdi Dünya Kupası'nda ne kadar zaten kaliteli bir oyuncu olduğunu bir kez daha görüyoruz. Şimdi bir de oyuncunun yıllık maaşı olacak, yeni transfer. Hani diyelim Davinson gönderildi, gelen oyuncu. Yani mutlaka yönetim bunu da düşünüyordur. Belki 30 milyon euroya bile Davinson Sanchez'in yerini kapatamayabilirsin.
2: Aynı fikirdeyim. Bu adam rüştünü ispat etmiş. Üst düzey performans veriyor. Sen 30'a satacaksın. Ne olduğunu bilmediğin bir oyuncu, o rakamlara bulma şansın zor. Üst düzey kalite
4: oyuncu. Bilsen de hani uyum diye bir şey var ya, çok önemli olan bir nokta.
2: Ya bunun hesabını kitabını yapıyordur Okan. Zaten eğer ki mukavelesinde bir iyileştirilmeye gidildiyse.
1: Yine mi gidildi hocam?

0: Yani geçen
1: bu
0: sene aynı şekilde transfer teklifi vardı sezon başında. 3 milyon 750 idi yanılmıyorsam. 5,5 milyon euro yapıldı maaşı.
2: Şimdi?
0: Şimdi şu an herhangi bir
1: iyileşme. İyileştirildiyse diyor ki adama yani biz seni bırakmayacağız diyor. Hı hı.
0: Tabii tabii.
1: O da memnun ki ondan sonra iyileştirmeyi de almış. Abi kolay değil ya, bak şimdi performans verdiğinde hep bizim aklımızda ne gelir? Bir doymuşluk gelir değil mi? Şimdi 4 senedir şampiyon oluyorlar değil mi? Şimdi bu adamlar da dersin ki ya adam doymuş artık. Biraz salar çeyre falan, öyle bir şey yok abi adamda. Yani şimdi Torreira'ya bakıyorsun hep aynı performansta. Sanchez öyle. Diğer oyuncular öyle, yabancılar. Yerliler aynı şekilde. Abi ya, uyum diye bir şey var ya. Valla. Ya şimdi Okan'ı tebrik etmek lazım. Ondan sonra bu isimden çok bir oyun modeli kurmuş. O oyun modeline uyacak adamlar alıyor abi. Bak bu planlamayı yapmak çok kolay değil yani. Böyle iyi transfer yapıp da takım olamıyorsun birdenbire.
3: Tabi hocam, istersen yani 10 yani. Tane çok iyi oyuncu al, takım olacağının bir garantisi yok yani.
1: Yok tabi, onun için abi şimdi bu planlama doğrultusunda hem sezonu süreci yönet hem bu planlamayı yap. Kolay değil. Bir de maçlar daha henüz sezonu açmamışken bu kadar aceleci de davranmaması lazım taraftarın. Yani çok para harcamadan da takım olunabiliyor abi. Gerekli ihtiyaç doğrultusundaki gerekli yerlere transfer yapıp da yapılarak da takım olunuyor.
3: Tabii.
1: Ya illa tamam şimdi o neydi, sola çık. Müthiş başladı. Sonra bitti, sonra şimdi ayrıldı ya, kiralık ne o gelen?
0: Noah Lang.
1: Mesela. Kim biliyordu abi Noah Lang? Ama geldi adam, diyor ki bak benim kanatta delici oyuncuya ihtiyacım var diyor. O profile gidiyor. Abi,
3: bilinen bir oyuncuydu da Napoli'de yani, düşüş yaşayan bir oyuncu
1: evet.
3: Yani.
1: Yani yüksek maliyetli oyuncu değildi, onu demek istiyorum ama ya, ihtiyaç doğrultusunda alıyor.
0: Ya
1: yani
0: tabii ki takımlar... yani geçen sene Osimhen'i niçin aldı? 75 milyon euro niye bağladı? Yani özellikle Galatasaray transfer yapacak. Bonservis de ödeyecek. Hı hı. Can Uzun gibi istenen 50-60 milyon eurolar değil de Osimhen ve Uğurcan gibi doğru isime doğru ücret ödeyerek bir transfer yapacak. O yüzden yarın başkanın açıklamaları bence net bir şekilde Galatasaray'ın transfer planlamasını söyleyecek. Yani satın alma opsiyonu zorunlu değil. Galatasaray menfaatinde olacak Aspirin'le Lang gibi oyuncular da peşine gidecek olan Galatasaray'da var. Bu da çok önemli. Yani özellikle çünkü Galatasaray burada bağlayıcı olmak istemiyor. Yani satın alma opsiyonunu kendinde tutup ona göre bir transfer planlaması da yapacak. Yani Galatasaray onu alacak, bunu alacak, şunu yapacak, buna bağlayacak, transfer ve parası verecek, şunu yapacak, bonservis verecek, kiralık verecek. Ya bu isimler üzerinden, bu şeyler üzerinden bağlı kalmamak lazım. Galatasaray'ın planlamasına iyi bakmak lazım. O yüzden işte yarınki başkanın söylemesi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten
3: yarın başkan, nasıl bir açıklama bekliyorsun abi başkan?
0: Galatasaray'ın transfer planlamasını açıklayacak başkan.
1: Tabii, ben tabii, Ahmet tabii. Alacağım, Mehmet alacağım diyecek hali yok yani.
3: Tabii ki.
0: Yani başkanın bonservis ödeme konusunda eli açık. Bunu geçen sene Uğurcan transferinde gördük. Sadece yani istenilen paraların doğru isme gidilmesi yönünde doğru kararlar verilmesi gerektiğini düşünüyor.
1: Ama Serhan'ın biz deminden beri ne söylüyoruz biz?
0: Tabii.
1: Hep üçümüz de aynı şeyi söylüyoruz. İhtiyaç doğrultusunda bir transfer can.
0: Tabii tabii.
1: Onun için verebilirsin abi. Başkan da strateji
0: yapıyor.
1: Yani.
0: Başkan da strateji yapıyor. Evet yani abi. Başkan da strateji yapmakta haklı olduğunu düşünüyorum ben yani.
1: Zaten ihtiyaç doğrultusunda transfer yaptığı için Galatasaray avantajı diyoruz.
3: Ya şimdi, hocam zaten şöyle bir durum var. Şimdi Serhan abinin söylediği gibi yani 4 ya da 5 tane eğer tabi ayrılık olmadığı takdirde söylüyorum Galatasaray transfer yapacak.
0: Tabi tabi.
3: Şimdi 4 ya da 5 tane transfer yapacaksan hani 6 Temmuz'da transfer yapmamış olman çok da büyük bir kayıp değil mi? Yani
1: evet abi.
3: Zaten Dünya Kupası devam ediyor. Muhtemelen Dünya Kupası da zaten birçok kulübü etkiledi bu anlamda. Galatasaray da transferde yavaş yavaş adımlarını atacaktır yani.
1: Ya Galatasaray'ın Allah aşkına size bir şey söyleyeceğim. Hakan Çalhanoğlu gibi, İlkay Gündoğan gibi oyuncuya ihtiyacı yoktu ki abi, niye aldılar ben anlamıyorum. Ya da Hakan'ı niye almaya çalışıyorlar? Galatasaray olgun atak yapıp da merkezde set oyunu oynayan bir takım değil ki abi.
0: Yok, en başından,
1: adam basıyor gidiyor ya.
0: En başından beri Abdullah Kavuşçu o konuda netti yani. Transferi özellikle İlkay'ı aldıktan sonra Hakan Çalhanoğlu transferi bekletildi. Daha sonra o süreç içerisinde Hakan Çalhanoğlu

0: Onun menajerinin ve kulübünün istediği bonservis bedelleri Galatasaray'ın ödeyeceği boyutlarda olmadığından dolayı bu transfere vazgeçildi geçen sene. Şimdi baktığımızda da doğru olduğu ortaya çıktı yani.
1: Biz milli takımda Hakan'ın 10 numara olmadığını gördük. Galatasaray 6-8 mi arıyor abi? Hakan'ı niye istiyor, ben onu anlamadım yani. Galatasaray'ın ihtiyacı değil ki. Galatasaray ne zaman biliyor musun set oyunu, hocam, oyununa oyun dönüyor?
2: İstiyordur Okan Hoca.
1: Kim?
2: Şampiyonlar Ligi için muhtemelen öyle bir set oyunu ya da daha yerleşik bir düzene geçmek istiyor olabilir.
1: Abi şimdi o kesitleri yapamadın ki, bak 2 sene önce yapamıyordu Galatasaray. Set oyununa dönemiyordu, oyunu soğutamıyordu. Ama geçen sene yaptı, becerdi bunu. Üst düzey oyuncuyla mı yaptı, Hakan'la İlkay'la mı yaptı? Hayır. Abi o pozisyonda bak maçlar niye oynanıyor ya Ömer'im? Teknik direktör niye bizim gibi değil abi? Orada daha farklı düşünmesi gerekiyor. Mutlaka. Orada yapamadığını, ne yapamıyor? Set oyunu yapamıyor. Çalıştır abi set oyununu. Şimdi Torreira'nın tekniği mi kötü? Sara'nın kötü mü? Yunus'un kötü mü? Lemina bile işini, görevini yaptıktan sonra oyun, geçiş oyunu bile başlatan pozisyonlarda da yaptı. Bulundu.
0: Yaptı. Hem kesici oldu,
1: evet,
0: hem
1: abi, hata çıkartıcı. Sen şimdi buralı bu kesitleri alacaksın, antrenmanda çalıştıracaksın ya. Allah Allah. İlla onun için Hakan Çalhanoğlu gerekmiyor
0: ki. Bir de kadro yapısı sürekli olan bir kadrodan bahsediyoruz. Aa, hoca anlamında da özellikle sorun çıkartabilecek oyunculardan vedalaşabilen bir hoca olarak karşımıza çıktı Okan Hoca.
1: Fiziksellik abi, fizikte. Bak bizim Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük takımlarımız var ya, İstanbul takımları, hatta Trabzon, fiziksellik önde olacak abi. Geçti artık öyle. Tekniği iyi, oyun zekası yüksek. Yok öyle bir dünya yok. Önce fiziksel, ondan sonra onun üçü bir arada olursa iyi. Çuk.
2: Ama üçü abi, bir arada olursa çok iyi ama hala hocam futbolda da tekniğin fizikselliği yeri geldiğinde mağlup ettiğini görüyoruz.
1: Abi ediyor ama tek başına çözüm olmuyor artık. Herif geliyor, görmüyor musun şey?
0: Paraguay
1: şu bu falan. Vallahi baltacalı Halil Paşa gibi geliyorlar.
0: Ama onlar işi çirkinleştirmek için, top futbol oynamamak için.
1: Onun seviyesi bu kadar zaten.
2: Mesela Senegal Belçika maçı yani. Senegal çok daha fiziksel bir takım.
0: Evet.
2: Ama teknik kalite, fizikselliği mağlup
0: etti. Aslında bugün karşılaşma çok olağanüstü bir karşılaşma olacak. Amerika karşılaşması yani baktığın zaman.
1: Ya bir de yüksek tempoda. Şimdi nabız 200-220 o ceza sahasına girmişsin. Orada kaleyi gördüğü bile meçhul adamın ya. O fiziksellikte vuruş kaliten, gol vuruşu kaliten, pas kaliten düşer abi. Antrenman niye yapılıyor abi? Yüksek nabızda o laktik asiti enerjiye çevirebilmek için. Bizim takımımızın en büyük eksiği fiziksellik milli takımımızın. Yoksa bizim kadar kaliteli futbolcu bir arada bulunan takım var mı Allah aşkına?
0: Ya da fiziksel oyuncu hocanın seçmemesinden kaynaklı da olabilir, evet mi? Abi. Kadroda var ama hoca seçmiyor.
1: Onun için büyük takım hocası değil bizimki abi. Büyük takım hocası büyük düşünür abicim. Türk milli takımı da bütün ulusu arkasına almış. Onlar da büyük düşünür. Onların seviyesi de burası değildir. Eleştiriden doğal da bir şey yoktur.
2: Eşit olacak tabii ki. Yani. Dünyanın her yerinde var.
1: Abi, arada... Şimdi şu maçlara baktığın zaman bizim takımımız burada olsa abi, bak inan ki sana bir şey söyleyeyim, bizim takım performans yapar bu takımlara karşı. Kaliteli takımlara karşı.
2: Yaptı da.
1: Yapıyor abi. O gösterdi bize.
2: İnşallah bravo. Yapacak da Ulusal Ligi'de İnşallah. Göreceğiz yakında.
1: Ama hep desinler işte, hep baba şey. Öyle öyle bir şey yok ya.
2: Bu arada hep... Serhan abi az önce Belçika Birleşik Devletler maçından bahsetti. Tüm dünyada Belçika'yı tutuyor neredeyse.
0: Evet evet. O haksız Amerikalılar dışında sonra tabii ki.
2: Hatta bugün evet, bir arkadaşım söyledi yayında. Çok eğlendim ben de. Öyle bir tweet de atmış. Yani Belçika waffle'ından bile daha Belçikalıyım demiş bugün.
1: Ama yani siyasi nüfuzun bu kararın alınmasında etkili olduysa siyasi nüfuz abi, o zaman futbolun adalet duygusu, tarafsızlık ilkesi gitti bitti. Abi Amerika dönsün Amerika futboluna abi. Bu ne? Girdin futbola, Trump başladı burayı da karıştırdı ya.
2: Peki bakacağız. Ama yani herkesin tadını kaçıran bir karar oldu yani.
1: Tabii
2: bence.
1: Abi ya. Ben sana bir şeyim. Belçika yani Federasyonu'ndan ben bir tepkisellik bekliyorum.
2: Hakem böyle yuvarlak konuşmalar oldu da Jürgen Klopp yani çatır çatır konuştu yani.
0: Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Trump'ı konuşmanın biz futbol kalmıştı, onu da konuştuk yani.
1: Konuştu abi adam.
0: Aynen adam konuşturdu.
1: Ve umrunda değil biliyor musun? Adam sadece kendinden olana devam ediyor gidiyor ya. Hiçbir şey umurunda değil ama FIFA'nın temel kural şey görevi ne? Ya kuralları tüm takımlara eşit uygulamak değil mi? Adam da diyor ki telefon açtığını söylüyor ya. Ben enteresan şeyler.
2: O oluyor. İşin görünen kısmı hocam.
1: Allah'ım ya.
2: Çok şey var konuşacak da. Şimdi yeniden dönersek Galatasaray ile ilgili transfer noktasına, Serdar abi çok konuşulmayan bir şey sormak istiyorum sana. Singo bir sakatlık yaşamıştı fil dişinde. Yani çok ciddi olmayacak durumu
0: İki
2: belki
0: ama. 2 haftalık bir süreçten bahsediliyor.
2: Şimdi Şalai ile ilgili satılabilir teklif var gibi bir gündem var. Galatasaray'da böyle bir noktadaki, hani Singo'da geçen yıl çok sakatlık yaşadı, işte Dünya Kupası'na sakatlık yaşadı. Şalai'yi satmak gibi bir gündem ya da sağ bek transferi gibi bir gündem var mı?
0: Yok, Şalai'yi Okan Hoca'nın çok beğendiği, güvendiği ve oyun içerisinde rotasyonda her türlü kullanabildiği oyuncuların başında geliyor. Çok yönlü olan bu oyuncu.
1: Sol açık oynatmasın da Serhan. Başka nereye koyarsa koysun.
0: Sağda kullansın hocam, sıkıntı yok yani. Ben Şalai ile ilgili bir gündem olduğunu düşünmüyorum. Onunla ilgili bir teklif olduğunu da düşünmüyorum. Zaten Galatasaray bu kadar çok gürültünün yanında oyuncu satışlarını, özellikle yerini dolduramayacak oyuncu satışlarında çok böyle diretecek bir pozisyonun olacağını düşünmüyorum. Tabii ki teklifler geliyor ama Şalai'ye gelen teklifler şu an için çok kulağıma gelmiyor. Ama işte Davinson Sanchez'e gelen, Osimhen'e gelen teklifleri net bir şekilde daha önceki yayınlarda söylemiştik. Bu bağlamda şu an için mesela Nelson'a gelen bir teklif vardı. 5 milyon euroluk teklif. Galatasaray bu teklifi de kabul etmedi. Buna benzer teklifler olabiliyor ama Galatasaray ana kadroyu çok fazla bozmak ve ana kadro içerisindeki çeşitliliği fazla olan oyunculardan da vedalaşmak istemiyor. Bu anlamda da Şallay'ı da Galatasaray'ın değerli oyuncularının başına geliyor.
2: Ne dersin hocam? Galatasaray'ın bir bek takviyesine ihtiyaç var mı? Ya bu arada solda da Jakobs Eren var ama uzun da bir sezon var.
1: Var. Ya en azından hem rotasyon açısından hem de forma rekabeti açısından bu böyle kadro zenginliği, kadro şişkinliği olmadığı müddetçe teknik direktörler için avantaj. Ama şimdi Salahi'den bahsettiğimiz zaman belki Allah vergisi yetenekleri en kısıtlı adam olmasına rağmen görevini en ideal yerine getiren, her görevi başarıyla yapan, yerine getiren bir profil abi. Enteresan bir adam yani. Maçın içinde 90 dakika var. Bak tam Avrupa'yı adam. Tam sistem oyuncusu. Şimdi çoğu takımlarda yeni isimleri, bazı isimleri yeni yeni görüyoruz ama adamı görüyorsun 90 dakika maçın içinde abi. Hepsi inançlı, arzulu, mücadeleci. Bizde Salah o örnek gösterecek, özel anlam yüklenecek bir adam. Salah'a özel anlam yüklenecek bir adam Galatasaray'da. Baktığın zaman çok mu yetenekli? Değil, çalışmak yeteneği geçiyor abi. Çalışacaksın abi.
2: Sizde de oynamıyor, o da ayrı bir noktada.
1: Yani istediğin kadar yetenekli ol. Adam çalışıyor, güçlü, ayakta kalıyor. Duellolarda ayakta kalıyor, alıyor topu götürüyor abi.
0: Senin istediğin oyuncu stili, fiziğini kullanabilen.
1: Tabii abi, bizim ligimiz öyle ama. Onun yanına tekniği ve ondan sonra koyduğun zaman oyun zekasını, o zaman yeme de yanında yat yani. Bizim ligimiz hem zor hem kolay. Bizde bir tek tehlike ne biliyor musun? Bizde bizim oyun şeyimiz, kültürümüz topla karışık adama da girmek abi.
2: Tatlı sert.
1: Abi niye giriyorsun adama?
0: Onu Paraguay yani yapıyor ya. Biz yapmıyoruz hocam.
2: Paraguay topla karışık yapmıyor ki. Direkt topsuz olarak.
1: Öyle bir geliyor ki zaten adam diyor ki çekil ben alayım topu.
2: Yani yeri gelmişken şunu da söyleyeyim.
0: Özbek hakem de ona mail verdi zaten. Yoksa olmazdı.
2: Ya güzel bir şey söyledin abi. Şöyle çok konuşma oldu. Bayağı bir sosyal medyada ikiye bölünmüş bu Paraguay konusunda. Şimdi kapanan takımlara karşı bizim bir alerjimiz yok tabii ki. Yani şimdi Paraguay zaten Fransa'ya karşı başka bir oyun modeli oynayamaz. Ya da Avustralya ne bileyim başka bir takıma karşı oynayamaz. Mısır'ı yarın izleyeceğiz. Arjantin'e karşı herhalde topuyla tüfeğiyle yüklenmeyecek yani. Ama burada bence yani benim de eleştirdiğim konu Paraguay'ın kapanması değil. Ki ben kapanan takımları da severim. Onlar da yani şimdi Avustralya acayip kapanıyordu bence.
0: Oyunu çirkinleştirmesin diyorsun değil mi?
2: Abi mesela Avustralya çirkinleştirmiyordu oyunu. Rakibini başka bir şeye mahkum ediyordu ama Paraguay... Şimdi maçtan sonra o videoları da gördük. Maç içinde de gördük. Yani topsuz alanda işte ufaktan basma, hani dirsek, şey katma, kol, el atma. Yani tabii şey oyun dışı her şey var. Ben de bundan hoşlanmıyorum tabii ki yani.
0: Sonra mağdur edebiyat yapıyorlar.
2: Bu kapanma değil, bu şey değil. Bir de Paraguay teknik direktörü şey dedi basın toplantısında. Ya işte Fransız çocuklar şöyle şöyle, oyuncular işte böyle büyüdü de biz yok şuradan geliyoruz. Sanki herkes

0: Fransa'da Şato'da büyüdü. Sanki bütün oyuncular Şato'da büyüdü. Paraguaylı oyuncular da hani yokluktan geliyor. Böyle
1: Fransız
0: bir şey yok
1: milli
0: yani.
1: Milli takımda da 3 tane Fransız var. Orijini Fransız doğumlu olan yani. Geri kalanların hepsi işte Malili, Kongolu, şuralısı, buralı filan. Yani babası ayrı, annesi başka ülkeden olan çok 3 işte, tane 4 tane oyuncu var.
2: Boşu boşuna diye işte. Boşu boşuna.
0: Çok acıtasyon artık ya. Hani ya
1: yok gereksiz
0: o,
1: şey.
0: O kadar da değil yani. Aynen.
1: Ya biz zaten bizimle oynanan milli maçta Paraguay ne kadar çirkin oynadığını görmüştük. Hatta saat çaldıklarını bile
2: şey
1: gördük.
2: Bak, mesela bizim milli takımımız fiziksel gücü yüksek rakiplere karşı etkisiz kalıyor.
1: Ama ona göre oyun planı olman lazım. Ona göre oyuncu çıkarman lazım.
2: O oyun fikrini kim yaratacak? Montella. Abi gerçeklerle yüzleşerek gideceksin. Şimdi Eylül'de mi başlıyor?
0: Eylül'de hocam.
1: Fransa'dan tokat yiyince
0: ya, aman aman.
1: Allah göstermesin.
2: Ondan sonra aklımız başımıza
0: iyi
2: gelirse.
0: İyi olsun. Montella'da mutlaka dersler çıkarmıştır. Biz inanıyoruz milli takımıza diyelim. Serhan Türk ve Zafer Tüzün. Bir ara veriyoruz programa. Aranın ardından saat başında bu keyifli sohbete devam edeceğiz.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildi.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildi.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamın market.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
9: Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Bu saat dilimine Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız. Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un heyecanı yaşanıyor. Zafer Hocam birkaç gündür Greenwood transferi tamamen böyle ateş almış durumda. Fenerbahçe taraftarı resmi imzayı bekliyor. Roma'nın da bir girişimi var Greenwood'la ilgili.
10: Hocam öyle bir gülümsedi ki sanki şu an mesaj geldi. Transfer mesajı gelmiş gibi.
9: Öyle bir
11: Greenwood'un kariyerine tekrar bakıyordum da o yani.
9: Greenwood'un kariyeri iyi hocam.
11: Evet.
9: Sadece sorunları başka noktada.
11: Olsun.
9: Kariyeriyle ilgili değil yani.
11: Sorunlu olan adamları ben seviyorum. Demek ki kaliteli adam. Kaliteli iyi futbolcular sorunlu olur. Ama Greenwood transferiyle şu anda sezon başı açılışındaki coşku, gelecek olan üst düzey transferlerle o coşkuyu artırıp şampiyonluk yolunda hem camianın hem taraftarın hem takıma da yansır motive olması demektir. Aynı zamanda da ihtiyaç transferi bu yani. Şimdi Fenerbahçe'de tamam eleştirilmesine rağmen iyi performans sergileyen Nene, geldiğindeki ilk maçı harici beklentileri karşılayamayan Musaba, ne kadar kariyeri hepsinden iyi olsa da çok verimli olamayan Kerem'i düşündüğümüzde üstüne üstlük güçlü bir santrafor duruşu Fenerbahçe'de hep aranan bir özellikken, buna rağmen eldeki 3 santiforu gönderip de bir tane genç, hadi genç de demeyeyim de yeni olgunlaşmış bir oyuncu Şerif ile yola devam eden Fenerbahçe'de Vedat'la, tek başına Vedat'la santifor ihtiyacının da tam olarak karşılandığını düşünmüyorum ama Greenwood transferiyle birlikte Fenerbahçe sınıf atlar. Fenerbahçe de kendine sınıf atlatacak oyuncularla devam eder. O yüzden transfer planlamasının İyi gittiğini düşünüyorum. Her türlü ödeme zorluğuna rağmen bu transferler yerinde transferler. Zaten Fenerbahçe'ye gelip de Fenerbahçe formasını giydikten sonra kimliğini bulamayan futbolcudan da çok fazla medet ummak gerekmez. Yani bu böyle takımlar, Fenerbahçe takımı kendisinden faydalanamayacağı, ona...

0: sınıf atlatamayacağı, onu büyütemeyeceği oyuncularla yolunu çabuk çabuk ayırması lazım. Böyle Greenwood tarzı transferlerle kendisini güçlendirmesi lazım. Yani çünkü Fenerbahçe takımı bu kadar beklentiler içerisinde kolay değildir yani. Hem bu planlamayı yapmak, hem o ödemeleri yapmak, hem şampiyonluk yolunda halihazırda hedef tükenmez Fenerbahçe'de, ama böyle coşkulu bir başlangıç bir nebze camiaya umut veriyor. Ha diyeceksin ki bu bir ışık veriyor. O tünelin ucundaki ışık var ya, ışık veriyor. Ama diyeceksin ki tamam da kardeşim, o karanlık tünele sizi kim soktu? Onun için Fenerbahçe bu kadar geçmişteki yanlışların üstünü örtebilmesi adına şampiyon olması zorunludur. Bir tek şampiyonluk Fenerbahçe'nin geçmişteki bütün eksikliklerini, yaralarını, yanlışlarını örter. Aksi halde zor. Eldeki mevcut kadroda orta saha kurgusu ligimizin en iyi orta saha kurgusu desem yeridir. Defansta alınan Ake transferiyle kalite yükseldi.
1: Kesin.
0: Sadece forvet bölgede, ön bölgede sıkıntısı olan bir Fenerbahçe vardı. Onun için yani Fenerbahçe'nin oyun dengesine şöyle baktığımız zaman güçlü yanları zaten hücum kalitesi, bireysel yıldızları ve her şeye rağmen gol bulma becerileri olumlu taraflar ve güçlü taraflarıydı. Ama savunmadaki yerleşimi, orta sahada yaratıcılığın sürekliliği, devamlılığın eksikliği ve geçiş savunmasındaki sıkıntısı zaaflarıydı Fenerbahçe'nin. Ake ile bu büyük ölçüde giderilir. Orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliği de ilk geldiğindeki performansıyla Fred yeni bir transfer gibi Sayın İsmail Kartal'la birlikte yeniden eski performansına döneceğini düşünüyorum. O bölgede de o eksiğini giderdiği zaman hücum kalitesi de dediğim gibi defans dengesini bozacak. Güçlü, sıkıştığında attığı gollerle takımı rahatlatacak santrfor duruşu Fenerbahçe'de özlenen bir duruştu. Vedat'ın yanına bir santrfor transferi daha yapılırsa Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı derim ben. Çünkü ya bazen...
1: Bir transfer yapılacak hocam oraya. Girassi konuşuluyor ama yani dediğim gibi şu anda Greenwood transferi o kadar ön planda ki evet. Sanıyorum Greenwood transferine Fenerbahçe mutlu sona ulaştıktan sonra o zaman da hızlı Girassi. Bir şekilde evet Girassi transferi daha hani imzaya yakın bir transfer olacak diyeyim. Ya,
0: o zaman sana söyleyeyim, Fenerbahçe taraftarı lig başlamadan ilk defa 13. seneye girmişken rahat uyur.
1: Daha önce hocam
0: hiç sıkıntıyı düşünme.
1: Transferde yani taraftarın çok mutlu olduğu sezonlar oldu ama sezonun sonunda şampiyonluk gelmedi.
0: Yani transferlerde evet transferlerde şampiyon oldu ama takım olamadı Fenerbahçe. Şimdi takım olacak gibi gözüküyor. Eksik yerle bak. Şu anda ihtiyaç doğrultusunda transfer yapmaya başladı Fenerbahçe. Şimdi öyle ya da böyle bir şey söyleyeyim. Sorunlarla baş etmenin en güçlü insanı Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım'dır.
2: Limiti var ama transfer yabancı kontenjanı var. Onlar da var yani. Ona göre zaten
1: herhalde doğru bir şey. Hocam tabii şöyle bir durum. Mutlaka çözülecektir ama Ake'nin imzası 23. yabancı oldu. Fenerbahçe Greenwood gelirse 24, Girassi gelirse 25. Ki gelecek bu isimler muhtemelen. Yani Fenerbahçe'nin şu anki görünür tabloda aşağı yukarı minimum 11 yabancıyla yolları ayırması lazım.
0: Hayır ya. Eldeki yabancılar o kadar da çöp değil yani. Alıcısı olan, karşılığı olan.
2: Yok, hocam hani yani hocam sayayım mı?
1: Ben ziyade
2: Ederson, Livakovic
1: zaten çok hani
0: Livakovic'i gitti say.
2: Ederson, Livakovic, Osterwalde, Skriniar, Carlos, Becao, Semedo, Amrabat, Kante, Gendüzü, Fred, Asensio, Talisca, Musaba. Ake.
1: Serhan abi şöyle bir şey var. Şundan dolayı dedim hocam. Yani zaten hani ben o tabire çok katılmıyorum, kullanmak da istemiyorum. Taraftar genelde hani ya biz oyuncuyu çok çabuk değersiz bir hale getiriyoruz yani. Ama onun dışında şimdi oyuncu biliyor ya hocam senin Becao, yolları ayırman gerektiğini.
0: Tabii.
1: Ya da oyuncuyu transfer edecek kulüpler de biliyor.
0: Bu paramın hepsini verin
1: gideyim. Bu anlamda tabii elin sıkışıyor.
0: Biraz ekonomiye dayanır bunun ucu.
2: Alırken paraları harcıyoruz, giderken de vedalaşmayı vereceğimiyoruz.
0: İşte ona göre onun için bak Serhan'ım bak sana bir şey söyleyeyim. Ben neden eğer sportif direktörlük makamı yerleşecekse yerli olması taraftarıyım biliyor musun?

0: Omonli Branko, Devin Özek geldi gitti, kasaları boşalttı gittiler abi. Oh ne güzel, onların umurunda mı şimdi Fenerbahçe ne oldu ne olmadı? Onlar bakıyor kazandığı paraya. Abi ne bilir Fenerbahçe'nin DNA'sını, gelmişini, geçmişini ya? Neye dayanarak böyle adamları getiriyorsunuz abi? Bu ligi bilen, Fenerbahçe'yi bilen, oranın, Fenerbahçe takımının aidiyet duygusunu bilen.
1: Ağırlığını bilen.
0: Evet abi, insanlarla çalışın çalışacaksanız yani. Boş. Aziz Başkan varken şimdi bak, mecazi anlamda söyleyeyim, Aziz Başkan da işi bilir ha. Yani futboldan da anlar. İyi planlama da yapar. Uygulamaya da iyi de sokar yani. Bu bir avantajdır. Şimdi bir algı vardır. Başkan işte karışmasın filan. Niye karışmasın abi? Başkan ya. Soyunma odasına da girer. Oraya da girer. Buraya da girer. Karışır da. Ya onun için geçen sene taraftarların genelinin söylediği gibi oyun çok ikna edici görünmese bile sonuç alan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz biz. Şimdi Fenerbahçe takımı biraz daha oyun organizasyonu oturtarak, yerinde transferler yaparak bence takım kimliği yakalayacak bu sene. Öyle olduğu zaman geçen seneki gibi oyun olarak ikna etmeyen Fenerbahçe değil, oyun olarak ikna eden bir Fenerbahçe ortaya çıkacak. Hele hele Greenwood'la bir de Cirasi transferi olursa, o zaman var ya, tamamıyla bu camia ikna olur ve hiçbir şey söylemeden bir ve bir araya gelir Fenerbahçe.
2: Aşağı yukarı hocam iskeleti şöyle düşünebiliriz yani. Skriniar, Ake, önlerinde Kante, Guendouzi, hücum tarafında kanatta Greenwood, merkezde Asensio, diğer kanatta muhtemelen şimdilik diyorum Kerem, santroforda Girassi.
0: Abi böyle bir şey var mı ya? Zevkle bekliyorum.
1: Fenerliler en fikir mi? En fikir.
0: Tabii.
1: Evet, güzel bir kadro. Bir kadro. Abi, güzel bir kadro tabii.
0: Ligin kalitesi de yükselir abi. Şimdi bak, Trabzon gerekli takviyeleri yapıyor. Beşiktaş kaliteyi artırıyor.
1: Kaleye kimi koydun?
0: Galatasaray'ın.
2: Kale belli değil, bilmiyorum. İsmail Hoca da belli mi ama
0: şu an belirsiz. Sonuna gidiyor işte.
1: Sol beke kimi koydun? Sağ beke, sol beke kimi koydun?
2: Sağ bek Semedo ile devam eder Fenerbahçe.
1: Tamam.
0: Semedo, sola. Semedo'nun kalitesi gibi kaliteli oyuncu mu var?
2: Transfer olmazsa.
0: Abi işte bak, takım olduğun zaman o zaman uyum daha kolay sağlanır. Hele oyuncu kalitesi o uyum sürecini daraltır. Ama sen bölük pörçük böyle bireysel kaliteyle skor bulmaya alıştırırsan takımı, herkes yan gelir yatar. Nasıl Talişki atıyor, Asensio çıkıyor ortaya
2: şöyle
0: der.
2: Söyleyeyim, Fenerbahçe geçen yılı iyi analiz etmiş gibi. Ha, yani sonuç verir vermez o ayrı ama neydi geçen yıl konuşulan? Osterwolde'nin hani sık sık hata yaptığı, bu anlamda Fenerbahçe'nin bir stopere ihtiyaç olduğu, oraya Ake geldi, tecrübeli bir isim. Neydi konuşulan? Kanat oyuncularından Fenerbahçe'nin yeterli hücum katkısını alamadığıydı. Oraya muhtemelen Greenwood gelecek. Neydi konuşulan? Fenerbahçe'nin zaten bütün hani, ligin olmadı. İkinci yarısına konuştuğumuz yani bitirici bir santroforun olmadı. Oraya da muhtemelen diyelim Girassi gelecek. Yani aslında plan şu Serhan abi. Yani geçen yılki eksiklikler iyi belirlenmiş gibi görünüyor. O plan dahilinde gidiliyormuş gibi görülüyor. Ama tabii önemli olan bunları İsmail Hoca'nın da bir takıma dönüştürmesi.
1: Tabii daha popülist bir transfer dönemi olmuyor. Daha böyle ihtiyaça yönelik bir transfer dönemi oluyor. Zaten Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Oturmuş da bir kadrosu var. Sadece eksikleri var. Eksiklerini zaten Fenerbahçe yönetimi değil, bütün herkes görüyor. Bütün Türkiye gördü geçmiş senede de. Yani sonuçta bitirici forvetinin olmayışının ne kadar dezavantajını yaşadı. Puan anlamında da, oyunu çevirememe anlamında da büyük sıkıntılar yaşayan bir Fenerbahçe vardı. Ben kaleci anlamında da Ederson'un iyi bir performans göstermediğini, özellikle önde oynadığı ikili stoperin defansif hattının ne kadar böyle direkt çözülebilir olmasından dolayı çok fazla hata yapan da bir Ederson haline geldi. Ama önümüzdeki sene daha farklı bir kadroyla, daha oturmuş bir takımla, iyi bir teknik adamla ve iyi bir yönetimle iyi işler yapacağını düşünüyorum. Bu anlamda yani iyi bir transfer dönemi geçirir de burada da istediği oyuncular alabilirse, ki Greenwood 50 milyon eurolar konuşuluyordu. En son gelen rakamlar 45 milyon eurolara kadar düşüldüğü ve zaten biliyorsun Greenwood'la ilk teması geçen başkan adaylarından
2: Hakan
1: Safi Bey'di. Hakan Safi Bey Greenwood'la belli bir aşamaya getirmişti. Hatta Merih Demiral'ın, Hakan Çalhanoğlu'nun da ismi geçmişti. Ama şu an yönetim anlamında baktığımızda ihtiyaç anlamında

0: da baktığımız zaman Greenwood Fenerbahçe için biçilmiş kaptan. Sadece bir harekete geçilmesi lazım ama burada da doğru parayı doğru oyuncuya harcayabilmek çok önemli. Hani biraz önce Galatasaray'ı biz anlatırken diyoruz ya, doğru oyuncuyu doğru parayı vermek lazım. Sadece Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark, Fenerbahçe'nin daha erken sezonu açabileceği ve bir anlamda transferlerinin bir an önce getirmesi gereken bir durum olduğu söz konusu. Bu anlamda ben Aziz Yıldırım'ın hem Fenerbahçe'yi çok iyi bildiğini ve en önemlisi ise Fenerbahçe'nin isteklerine direkt karşılık verebilecek bir yönetim oluşturduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Fenerbahçeliler sanki biraz daha rahat bir dönem geçireceklermiş gibi hissediyorum.
1: Aslında bak, Fenerbahçe'de var ya, tek başına sorun teknik direktörde değil, biliyor musun?
2: Ya tek hocam, başına zaman için yani transferlerde sorun sadece de, genelde abi, teknik direktörde olmuyor. Yani.
1: Eksikleri oluyor bizde gelenlerin.
2: Ya mutlaka.
1: Yani tek başına transferde ya da futbolcuda da değil abi. Şimdi sistem, kadro, performans üçgeni var abi. Şimdi Fenerbahçe'nin belli bir oyun sistemi olmadı, oturmadı. Onun için böyle olduğundan dolayı bazı maçlarda Fenerbahçe güçlü, bazı maçlarda da o bu takım nasıl kazanılacak dedirten bir Fenerbahçe ortaya çıkmıştı. Takımda Asensio yaratıcılık ve skor açısından hücum lideri gibiydi, değil mi? Guendouzi de tempo ve mücadeleyi temsil ediyordu. Şimdi ikisi de iyi oynadığında Fenerbahçe oyunu kontrol edebiliyordu. Ama ikisinden biri oyundan düştüğü zaman takım dengesi hemen bozuluyordu Fenerbahçe'de. O açıdan şimdi bu eksik yerlere yapılan takviyelerle takım olgusu oluştuğunda, o zaman uyum süreci de daraldığında Fenerbahçe hakikaten şampiyonluğun en büyük adayı olur yani. Çünkü bu kadro, bak, eleştirdiğimiz kadro bir sürü eksiklerine rağmen, yani oyun olarak çok ikna edici görünmese de skor aldı hep. Sonuç aldı yani. Ha, oyun olarak memnun etmiyordu, kimseyi tatmin etmiyordu. Şimdi bu yapılan, söylenen transferler olursa, o zaman Fenerbahçe'nin oyun kimliği ortaya çıkar. Zaten İsmail Kartal'la birlikte çok inanmış olarak bu lafı söylemiyorum. Hücum futbolu oynatan hoca diyor ya, hücum futbolu. Zaten İstanbul takımları, Trabzon ön bölgede agresif oynuyor yani, skor alabilmek için. Onun için ön bölgede daha fazla aksiyon alabilen, daha fazla üretebilen bir Fenerbahçe hem camiayı, taraftarları ikna eder, hem de coşku verir onlara. O coşkuyla birlikte de şampiyonun en büyük adayı olur. Ya şimdi rakipten iyi olmak bana göre en büyük yanlış. Sen kendi bir gün evvelinden daha iyi olmaya çalış. Şimdi rakiplerin baktığımız zaman oturmuş kadrosu Galatasaray. Şimdi yapacağı takviyeler gecikmeli diyorlar ama daha onların vakti var. Kalitesini yükselten Beşiktaş. Olumlu transferlerle bir Trabzon takımında düşündüğümüzde, bana göre bu sene iki tane takımın, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, alttakilerden kopup gideceği bir lig olmayacak. Daha dengeli bir lig olacak. Şampiyonluk yarışında 4 takımda olacak. Arada zaten performans veren bir Başakşehir var, Göztepe var, Samsun giriyor araya. Bunlar ligin kalitesinin yükselmesi demek. Böylesi daha zevkli değil mi yani? Böyle iki takımın kopup gittiği ama Avrupa'da sıradan bir takım haline döndüğü bir performanslarla görmek istemiyoruz artık bizim takımlarımız yani. Galatasaray ile Fenerbahçe alıyor, koparıyor, gidiyor puanları. Alttakilerle 14-15 puan fark oluyor. Ama Avrupa arenasına çıktığımızda bir yerde seviye farkı ortaya çıkıyor. Böyle bir şey istemiyoruz biz. İki tarafta da hakikaten ikna edici, performans veren takımlarımız olsun yani. Bunun için de abi sahada şimdi en şey tabirle savaşacaksın abi. İnançlı olacaksın, özlü ve kendin olacaksın abi. Bireysellik takımı oluşturuyor ya. Şimdi Osimhen ne yapıyor? Kendi oluyor. Takımına coşku veriyor abi. O performansını takıma yansıtıyor. Al sana işte takım oluyor. Torare torare oluyor. Barış oluyor. Yunus Yunus oluyor. Sara Sara oluyor.
0: Herkesin performansını artırıyor tabii.
1: Böyle takım olunuyor.
2: Şimdi

0: oynayabileceği ve forma şansı bulabileceğini düşünüyorum. Çok değerli bir oyuncu. Tabii ki milli takım performansından bağımsız olarak kulüp anlamında da bence Fenerbahçe'de istenilen zamanda istenilen performansı göstermiştir. Ben bu ayrılığın çok fazla olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe özellikle yabancı oyunculardan vedalaşma yönüne gideceğini öncelik olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani özellikle yerli oyuncular şu dönemde 10+4 kuralına göre altın değerinde olarak öngörürsek İsmail'le Fenerbahçe'nin en önemli oyuncuların başına geldiğini düşünüyorum.
1: Yani genelde 4-2-3-1 sistemiyle oynayan bir hoca İsmail Kartal. Ya tabii ki uzun bir sezon sadece iki oyuncu forma giymeyecek ama hocam İsmail Kartal'ın kararını da merakla bekliyorum. Yani Guendouzi, Kante mi oynayacak genelde? Yoksa hani İsmail'in de dahil olduğu bir denklem mi göreceğiz? Böyle olursa Guendouzi ya da Kante'den bir tanesi de kulübeye gidecek.
2: Ya ben defansın önünde iki tane oyunculu Fenerbahçe olumsuz görüyorum.
1: Sen iki tanesi kulübeye gitsin diyorsun.
2: Evet abi. Fenerbahçe çift santrforlu oynar. 4-1-3-2 oynar.
1: Süper.
2: Fenerbahçe kaç tane baba Saraçoğlu'nda Fenerbahçe kaç atak yapıyor takımlar ya? Abi İsmail o işi iyi becerebiliyor. Yaşına rağmen Kante son dönemlerde, son maçlarda yakaladığı performansıyla mükemmel. Guendouzi dediğim gibi tempo ve mücadelede bir numara. Orada büyük bir forma rekabeti olacak bence. Burada iki tane oyuncu oynatarak hücum bölgesindeki oyuncu eksikliği yaratmak bana üretmekte sıkıntı yaratır gibi geliyor. Sıkıntı olur. Ha, ön bölgede oynarsın, stoperler önündeki adamları ittirir ön bölgeye doğru. Yerleşirsin rakip sahaya 30 metrede. Olur. Ama abi sen orada
0: takımları nasıl yapacaksın?
2: Bir kere bak bir şey söyleyeyim mi? İsmail. Sayın İsmail Kartal. Fred oynatır abi. Orada Kante geldi.
0: Fred'i zaten
2: bahsediyoruz ama.
0: Çıkışı İsmail Hoca değil miydi?
2: Evet.
0: Şimdi, tanıdığı, bildiği, güvendiği bir oyuncu.
2: Tabii, bir tane şeyle oynar. Kontrol oyuncusuyla. Ön libero diyorlar ya. O kontrol oyuncu bir tane oynar. Ondan sonra oyunun iki bölümünü birden oynayan adamları tercih eder İsmail. Oyunun iki bölümünü de oynayan kim abi? Fred. Fred. Son maçlarda bir iyi bir Fred seyrettik. Fred'le beraber pas trafiği hızlandı abi. Pas trafiği hızlandı. Ama hocam, takımın topu yani, tutma şeyi çoğaldı.
1: Ya, genelde İsmail Hoca 4-2-3-1'i çok fazla değiştirmiyor. Çok çok nadir değil. Yani maç içinde bile çok nadir değiştiriyor. Yani taktiğine bağlı bir teknik adam. O yüzden de hani o dört oyuncudan ikisi genelde kulübede olacak.
0: Ama şimdi ben... bak Zafer hocam çok güzel bir şey söyledi. Zafer abi. Yani özellikle Fred o 2023-24 sezonunda Fenerbahçe için en kritik oyuncuydu.
2: Fred
0: kimin oyuncusuydu?
2: Serhan'ın
0: hocanın, özellikle İsmail Hoca'nın oyuncusuydu. Ve İsmail Hoca şunu söylüyordu o zaman. Fred bu takım için biçilmiş kaptan diyordu. Ve benim için çok önemlidir. Ne kadar bir kritik oyuncu olduğunu takım içerisinde defalarca maç sonrasında da vurgulamıştır. Yani bildiği, güvendiği ve üstüne takım kurabileceği oyuncu pozisyonunda olan bir Fred'den bahsediyoruz. Yani zaten hocalar da biliyorsun alışık olduğu ve tam randıman hissettiği oyunculardan vazgeçmez.
2: Ama güvenli
0: Fred de adam. Şöyle düşünüyordur. İsmail Hoca geldi. Artık benim de tekrar kendimi göstermem lazım. Baba. Bu hocalarla ben bunu yapamadım. İsmail Hoca beni biliyor, bana güveniyor. Güveni hissettiği zaman daha farklı bir Fred çıkabilir. Ben Zafer abiye katılıyorum. Fred'i farklı bir Fred şeklinde görebiliriz.
1: Ya mutlaka İsmail Kartal'ın gelmesiyle Fred. Birlikte Fred de mutlu olmuştur ama ya Fred'in de o sezona göre 2 yaş daha fazla aldığını da unutmamak lazım.
2: Vallahi evet, ne olursa olsun doğru. Ömer'im. Fred'siz orta sahayla hücum bağlantısı kopuyor abi. Fenerbahçe'nin sıkıntısı o.
1: Peki hocam o zaman şunu söyleyeyim, yani sorayım. Fred oynasın, İsmail oynasın, kim oynamasın? Yani şimdi 30 milyon euro verdin neredeyse Guendouzi'yi mi kulübeye kulübede bırakacaksın ya da işte aynı şekilde yüksek maliyet.
0: Kimi satabileceğin maliyetinden çıkabileceğin oyuncu varsa.
1: Yani 6 ay önce aldın bu oyuncu.
2: Geldi mi Greenwood, Girassi, Kerem? 3. Asensio? 4.
0: Asensio'da ben defans, hayatta vazgeçmem.
2: 8. Kaleci 9, 2 kişi oynayacak abi. Biri Fred, bir tanesini de seçecek. Kante mi, Guendouzi mi, İsmail mi? Ben bilemem.

0: Ben olsam İsmail oynatırım.
1: Ben Hoca'nın Fred'i ilk 11'de düşündüğünü sanmıyorum.
2: Vallahi görmek lazım. İşte hazırlık karşılaşmalarında Hoca'nın planlamasında görmek lazım.
0: Gündüz'ü Fred'in yapacağı işi yapamaz. Ama senin dediğin gibi
2: yani 2 sene önceki tabii Fred ile şu anki Fred arasında onu da görmek tabii ki çok önemli. Acaba abi, kimlerden Fred çıkacak? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü yani bu kadar çok yabancı olası olan Fenerbahçe hangilerinden vazgeçecek? Çok önemli. Yani
1: muhtemelen.
2: Musaba'dan hani, çıkacak yani bir
1: Musaba,
2: kere. Amrabat'tan
1: çıkılır.
2: Çıkılır.
1: Livakovic.
2: Bekao.
1: Ne yollara ayrılacak? Bekao.
0: Tabii Bekao.
1: Omar Fayet var. Mimovic var. O isimler onlar yollara gitti. Ayrılır.
0: Onlar iyi noel.
2: Carlos.
0: Onlar.
2: Olabilir.
0: Kim?
2: Carlos.
0: Ha Carlos. Evet olabilir. Doğru. Kim var başka?
2: O Fayet U23'e giriyormuş zaten. Çok ya. Çok var. Archibald,
1: yolların ayrılabileceği aşağı yukarı bu
2: Nene, isimler Şerif, var. Nene, Şerif, U23.
1: Evet Nene, Şerif.
2: Kontenjan.
1: O 23'e dahil.
0: Ben onu bilmem abi. Fenerbahçe takım var ya, varlığıyla yetinmeyip zirveyi ve şampiyonluğu hedefleyen takımdır. Onun için İsmail yatacak, kalkacak, düşünecek. Beni hangisi büyütebilir diyecek. Kararını verecek. Öyle düşünmeden ayıracak ayırması gereken ne yollar abi. Şimdi bak ben demin ne dedim? Geçen sene itibariyle Asensio ile Gendüzi'yi değil mi? Onları söyledim. Asensio takımın yıldızı, Gendüzi de takımın motoru dedim değil mi? Geçti abi o iş. Şimdi o dediğimiz insanlar gelirse o Greenwood cirası öyle kolay değil artık. Asensio'nun işi de kolay değil sana söyleyeyim.
2: Asensio ben
0: öyle saklanarak oynamak. Ondan sonra boş toplara gelir.
2: Hocam Asensio var ya.
0: Zeki adam.
2: Asensio ben sorarsan
0: gitti mi?
2: Yok gitmedi. Ben en kilit oyuncu olacağını düşünüyorum ben.
0: Aa bak ne kaliteli. Diyorum. Takımın hücum lideri
2: tabii.
0: Asensio. Ama öyle davranacak. Öyle zaten sağ kanata gittiği zaman mutsuz. Talisca'yı bir ara yedik. Ne oldu Talisca nerede?
1: Talisca'ya
0: abi bir Talisca varsa kalmadı. Senin kadronda.
1: Bence bu arada Talisca'yla da yollar ayrılabilir.
0: Ayrılsın bence. Bir an evvel onu Arabistan'a mı geri meri gönder gitsin abi. Bütün takımın organizasyonunu bozan
2: geçen adam, sene çok fazla gol atan oyuncuydu.
0: Attı. Gollerini de alsın gitsin
2: Talisca'sın
0: abi.
2: Talisca'sın maç düşünemiyorduk.
0: Talisca gollerini alsa sana bir şey mi? Gene ikincilikte kalır bence Fenerbahçe. Ama takımın organizasyonunu bozuyor. O onun derdi kopup topla dönüş yapıp kendine şut opsiyonu yaratmak. O bakmıyor Asensio nerede, Kerem nerede. Şeye gelse şeye de bakmaz. Greenwood'a da bakmaz. Cirasi'ye de bakmaz. O şut atmaya bakıyor. İsmail bunların planlarını yapmıştır ya. Şimdi ön bölgede hangi oyuncu aksiyon yaratabilir? Hangisi hangisiyle uyumlu? Önce onları belirler.
2: Hazırlık başladı. Ben
0: orta sahadaki
2: dört gözle bekliyorum ben
0: oyuncu kalabalığı.
1: Peki.
0: Bak, işte oyuncu şişkinliği dediğim bu. Kadro şişkinliği dediğim bu işte.
2: Her gelen 3 oyuncu
0: şimdi
2: alıyor.
0: Orta sahada
2: her gelen 4 oyuncu alıyor.
0: Sabaha kadar düşünecek hangisini yiyeyim, hangisini olacak diye.
2: Hangisini küstüreceğim, hangisine devam edeceğim.
0: Halbuki şimdi almamış olsan Alvarez Kante'yi. Mi oldu orada? O kiralık mıydı bizde?
1: Alvarez kiralıktı. Tamamlandı.
0: İyi bari oradan yırttın. Amrabat'tan yırtıyorsun. Kante'ye bir Arap geri istese versen iyi olur.
1: Hocam,
0: benim İsmail'imle Fred'im var.
1: Şimdi farklı bir maaşa geldi. Aynı maaşa geri gitmez.
2: Gitmez.
0: Abi, benim yani, İsmail'le
1: açık konuşmakta benim, fayda var yani.
0: Ömer'im benim İsmail'le Fred'im var ya. İkisi aslanlar gibi orta sahaya götürür abi. Öbürlerini
2: kendisi ne yapacak?
0: Gönder gitsin abi. Kendisi mendisi abi. Yalandan öyle dalan malan. Abi bana var ya. O oyun aklı olacaksın abi. Aksiyon yaratacaksın. Kreatif işler yapacaksın. Dünyanın en kolay işi ne biliyor musun? Defans önünde oynayan adamlar. Gelen rakibi karşıla. Agresif herife çatış matış. Al topu ver yanındakine. Ne güzel iş ya. Hiç su hesabına dokunma abi. Onun için.
1: Bence biraz haksızlık oldu hocam Gendüzü'ye.
0: Yok ya olmaz ya. Gendüzü mü vardı abi şampiyon olduğumuzda falan ya.
1: Gendüzü zaten yeni Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda çok genç bir oyuncuydu yani.
0: Yani ben artık Fenerbahçe'de bu Asensio ile Gendüzü olduğu zaman şöyle denge oluşuyor diyorum ya, hani biri hücum aklı, biri tempo mücadele filan. Ben artık vazgeçtim bu sene ondan. Eğer bu transferler olursa hiç öyle ikisiyle birlikte şu denge oluşuyor, bu denge oluşuyor demem artık. Abi Greenwood var ya, uçar. Kerem ona uyar. Cirası yazar, tabelayı değiştirir. Arkasında abi Asensio ince işler yapar.
1: Fred ona heyecan verici.
0: İsmail de arkalarını toparlar.
1: Kesin. Peki şimdi geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta da transferde önemli hamleler var. Trossard için muhtemelen Belçika'nın elenmesini bekliyor Serhan abi, evet. Beşiktaş. Nübel transferiyle de ilgili bugün yine önemli çıktı. Bir bilgi. Zaten oyuncuyla anlaştığı, hani Beşiktaş'ın çok önceden konuşuluyordu ama Bayern Münih'le de artık anlaşmanın olduğu ve Nübel'in de imzaya kaldığı konuşuluyor. Yani baktığımız zaman Nübel, Trossard gerçekten iyi eklemeler geliyor Beşiktaş'tan.
2: Tabii ki yani Nübel özellikle Beşiktaş'ın istediği bir kaleciydi. Ve Bayern Münih'te de iyi işler yapan 1.93 boyundaki bir kaleciden bahsediyoruz. Kendini kanıtlamış, 29 yaşında iyi işler yapabilecek kapasiteye sahip bir kaleciden bahsediyoruz. Ama ben burada oyunun tamamıyla değişeceğini düşünüyorum. Özellikle transfer dönemini güzel geçiren Beşiktaş var. İstediği oyuncuları alan bir Beşiktaş var. Trossard transferi en azından ufkunu ve oyun şeklini çok fazla değiştireceğini düşünüyorum. Eğer olursa o transfer, özellikle hem kenarı kullanmak, hem içeri kat edebilmek, içeride çalımı yapabilmek, pozisyon açabilmek, oyuncuları orada meşgul edebilip orada alan açabilmek, her türlü çok yönlü bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben Beşiktaş'ın bu transfer döneminde tamamıyla gaza bastığını ve artık taraftarına güzel bir futbol ve en önemlisi ise erkenden veda etmeyen bir Beşiktaş izlettireceğini düşünüyorum. Güzel bir transfer dönemi geçiriyor ki Trabzon'da keza öyle, Beşiktaş'ta keza öyle. Fenerbahçe fena değil, o istenilen transfer olursa Fenerbahçe de yapacak. Galatasaray'ın da zaten planlaması var. Bence artık şov tarzı değil de böyle akıl transferlerinin olduğu bir sezona girdiğimizi düşünüyorum. Bu anlamda Beşiktaş'ta güzel transferler yapıyor.
1: Ya artık risk hani eşiği oldukça düşük transferler yapıyor Beşiktaş. Bu yaz transfer hani dönemine bakıldığımızda ki Beşiktaş'ın da ihtiyacı vardı.
0: Nihayet. Yapsın abi şimdi. Beşiktaş'ta rakip savunmayı açacak organizasyon konusunda sıkıntı oldu. Çerni yaşadığı sıkıntılardan dolayı takıma çok katkı veremeyince El Bilal Ture bir ara bir sakatlandı filan. Yani rakip o şeyi savunmaya açacak organizasyonlarda sıkıntı çekti Beşiktaş. Şimdi böyle mesela Bayern Münih'ten alınan bir oyuncu transferi camiayı ikna eder abi. Coşku verir. İsmi ne olursa olsun. İşte kalite dediğim bu. Beşiktaş'ta eksik olan oydu. Beşiktaş yaptığı transferlerle kalite katacak.
1: Biraz da hocam böyle derler ya, tribüne çekecek oyuncu.
0: Çekecek abi. Şimdi bu konuda planlamayı iyi yapacak bir profil Önder Özen. Şu ana kadar da iyi gidiyor. Ya böyle gitsin abi şimdi. Bu bizim Beşiktaş camiasının potansiyeli çok çabuk ayağa kalkabilecek bir potansiyel abi. Yapacak iyi transferlerle, kaliteli transferlerle şampiyonluk yarışına dahil olur. Biz de daha zevkli bir lig seyrederiz. Abi öyle kopup giden takım olduğumuz tadı tuzu da kalmıyor.
2: Evet, 2 sene boyunca Galatasaray, Fenerbahçe ile kafa kafaya giden bir serüven vardı. Ve daha sonra Beşiktaş'ın erken avlu attığı ve geçen sene de çok sıkıntılı bir sezon geçiren ve ardından Sergen Hoca'nın göğüsüyle beraber siper olduğu, yönetimin de önüne geçtiği bir periyot vardı. Ama sonrası da kötü bitti. Şu an zaten yönetim hem enerji toplamak istiyor hem de üstündeki o negatifliği taraftar üstünde atmak istiyor. Tabii ki iyi transferler yaptığını düşünüyorum. Özellikle yapması gereken de bir Beşiktaş olduğunu görebiliyoruz.
0: Yani Fenerbahçe gibi, Fenerbahçe'de orta sahada bir yaratıcılık eksikliği vardı. Fenerbahçe hızlı pas oyunu oynayamıyordu. Fenerbahçe de rakip savunmayı açacak organizasyonlarda zayıftı. Aynı şey problemler Beşiktaş'ta da var. Beşiktaş'ın orta saha kalitesi kayboldu. Rafa Silva gitti. Öbürü neydi? Kıvırcık orta sahada enerjik. O da gitti.

0: Abi
1: Jetson'a mı söylüyorsun
0: Fernandez'i? Yani şimdi abi bu adamlar orta sahaya dinamizm katıyordu ya. Enerji veriyordu.
2: Ama Orkun ondan sonra toparladı orta sahayı.
0: Orkun enerji vermiyor ama bak. Orkun
2: şimdi şeyle ve Salih'le beraber iş yapacağını düşünüyorum ben.
0: Mücadele gücü yüksek, evet, rol model olmaya çalışıyor takım içerisinde. Ama Orkun çok çabuk adam olmadığı için zaman zaman oyun aklı iyi olduğu
2: aldı
0: için
2: çok inisiyatif aldı. Çok inisiyatif.
0: Sonlara doğru açıldı iyice. Başta onda da bir baskı vardı. Yüksek maliyetinin getirdiği baskıyla daha fazlasını vermek istedi, olmadı. Tersi tersi gider böyle olduğu zaman. Öyle oldu Orkun. Ya derbilerde maç kaybettirdi Orkun.
1: Hocam maliyetten de ziyade bence hani Süper Lig'e biraz alışmakta zorluk çekti diye düşünüyorum.
0: Yani. Öyle benim demin saydığım kriterler olmayınca.
1: Yani şöyle bazen daha düşük tempoya da alışmakta zorlanırsın. Hani dediğim yanlış anlaşılmasın. Orkun çok önemli liglerde oynadı. Burada bence daha düşük tempo oynandığı için ona da alışmakta zorluk yaşıyor.
0: Şimdi hem yaratıcılık hem ön bölgede organizasyon eksikliği haliyle oyun sıkıştığı zaman da hızlı pas oyunu da olmayınca taraftar da tepki gösteriyor. Ondan sonra da niye taraftar tepki gösteriyor diyor takımlarımız. Abi futbol ne gerektiriyorsa onu yap ya. Yani sen şampiyon olmak istiyorsan bana çok mantıksız geliyor. Elindeki en kaliteli oyuncuları vermek mantıksız geliyor bana abi. Niye veriyorsun abi?
1: Yerini dolduramıyorsan. Yani, tabii ki satabilirsin, satış yapacaksın. Abi. Ama yerini doldurmuyorsan orada bir hata oluşuyor tabii.
0: Onun için abi şimdi hele bir şöyle kaliteyi yükseltip şampiyonluk yolunda ben de adayım desin Beşiktaş. Ondan sonrasına baksın abi. Çünkü şu an taraftarları aynı şekilde Fener camiasında. Onlara verilecek tek sürpriz şampiyonluk. Onlara tabii bahsedilecek tek ikna edici şey de şampiyonluk. Bu yolda erken kopan Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Onun için bizim ligimizde kalite, hani diyorum ya şimdi Dünya Kupası'nda çalışkanlar yeteneği geçmeye başladı falan diyorum ya. Ama bizim ligimizin dinamiği kalite çözüm üretir bizde. Bizde kalite çözüm üretir. Ama ne zaman? Parçaları doğru birbirine eklediğin zaman.
1: Ya da kalite daha net belli oluyor.
0: Evet, belli oluyor yani. Onun için abi şimdi yapılan transferler şu an itibariyle iyi.
2: Nokta transfer, ihtiyaç transferi.
0: İhtiyaç. Tabii. Aynı zamanda ligin kalitesini
1: gösteriyor hocam. Beşiktaş Trossard'la anlaşıyorsa, Nübel'le anlaşıyorsa, yani hani isimlerin imzaladığını varsayıyorum. Demek ki Beşiktaş'ın hani transfer planlaması bu sene bambaşka şekilde
2: yerlere
1: olacak.
2: Geldi, tabii.
1: Tabii onu gösteriyor bize
2: tabii,
1: bu yani.
2: Tabii. Ama zaten başka türlü yapamazsın. Çünkü iki sene boyunca gerçekten sıkıntılı bir Beşiktaş izlettin taraftarına. Ya bu sene de o taraftarla bir şeyler veremezsen artık seçim kaçınılmaz olacak. Bunu da bilen bir şimdi, yönetim modeli var.
1: Serhan abi zaten şu çok önemliydi bence. Şu da Beşiktaş'ta hep gözden kaçtı. Şimdi ya tutarsa transferleri tamam hani maliyet olarak düşük ama işte sürekli göle maya çalıyorsun ama karşılığını almayınca da bu sefer geri dönüş sana daha maliyetli oluyor.
2: Doğru.
1: Ve birkaç sene üst üste Beşiktaş bunları yaşayınca o krizden de hani çıkmak kolay olmadı. Çünkü şimdi bir anda takımı da değiştirmeye çalışıyorsun. Çok yüksek bir maliyet. Dediğim gibi biraz daha böyle bunu sayı fazla olduğu için ya tutarsa transferleriyle yapıyorsun. Ama o transferlerde de hani ya tutarsa transferi %80-90 başarıya ulaşmaz. %50-60 ancak ulaşır. Sana, öyle olunca da sonrası daha zor oluyor.
0: Bak sana katılmakla birlikte belki hep bunu söylüyorum. Şu son transferleriyle Beşiktaş belki bir önceki transferlerinin yanlışlığını ortaya çıkardı ama ne zaman tempo yapacak? Ne zaman sete dönecek? Henüz olgunlukta olmayan bir takım çıktı ortaya. Ya abi büyük takım oyun kimliği olur abi öyle. Doğaçlama oynamaz.
1: Şimdi oluşturuyor hocam Beşiktaş iki tane şimdi transferle ama, oyun şimdi, kimliği çözülecek.
0: Şimdi
1: tabii
0: işte. Yani. Ben tamam. Yok geçen seneden bahsediyorum. Ne zaman tempo yapacak? Ne zaman set oyununa dönecek?
1: Ya geçen sene karmaşa vardı.
0: Bir takım vardı.
1: Karmaşa vardı. Bence teknik adam kaynaklı bir karmaşaydı.
2: Tabii Rafa Silva sıkıntısı yani, vardı. Daha sonra
0: Sergen Hoca hiçbir zaman dert

0: Bilmedi ki kendine Beşiktaş'a. Şu anda umurunda mı zannediyorsun?
1: Sağlam olan bir Sergen Hoca vardı. Sergen
0: umurunda mı şu anda Beşiktaş'ta? Bakıyor keyfine abi. Dert eden kim biliyor musun? Bak Fatih Tekke. Al. Takdir ediliyor bak. Zor bir göreve soyunmuş. O da büyük takım.
1: Hem üretiyor, hem satıyor, abi, hem para kazandırıyor, hem oynatıyor.
0: Evet abi. Yani
1: şimdi şu an gelelim. 10 oyuncu. 10 oyuncu bak şu an Trabzonspor.
2: Değil mi? Gelelim Trabzonspor'a. Aral transferi de muhtemelen artık imzaya kaldı. İşte Trabzonspor bu arada para harcamıyor değil. Böyle hani bir düşünce
1: doğru,
2: var genelde.
1: Doğru, parayı doğru oyuncuya veriyor.
2: Aynen öyle. Yani muhtemelen 13-13,5 milyon euroya o civara Aral transferi bitecek.
1: Bir de şunu yapıyor yani oyuncuların...
2: Ama çok daha fazlasını kazanıyor
1: sonra Trabzonspor. Düşük oyunculardan seçiyor. Bırak, o da çok önemli. Bak mesela şu an için Andre Onana, Ernest Mucci, Saviola, Ruslan Malinovski, Cabral, Aral Şimşir, Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Meta Mimaroğlu, Thierry Karadeniz. Yani bu kadar transferi bitime noktasına getirmek.
2: Destek vereyim getirmek abi. Şimdi muhtemelen Trabzonspor'un bu sezon savunma dörtlüsü muhtemelen.
1: Hı hı.
2: Kanatlarda Cabral, Pina savunmanın kanatlarında.
1: Tamam.
2: Tandemde de Batagov, Vivo olacak gibi.
1: Doğru.
2: Şu anda.
1: Tamam.
2: Bu dörtlünün maaşı sence ne kadar toplam maaş?
1: Maaş anlamında mı? Düşük 2 milyon mu?
2: 4 milyon euro.
0: Nasıl gördün?
1: Evet. Çünkü ben biraz önce söyledim zaten oradan.
2: Ya Trabzonspor bu anlamda da mükemmel bir planlamayı imza atmış durumda. Gerçekten özel hani bir burada bir tebrik etmek lazım. Cabral, Batagov, Vivu, Pina.
0: Vallahi helal olsun.
1: Yani normalde ne beklersin? 20 milyon euro dersin
0: ben
1: değil mi?
0: 15 derim.
1: Aa, en kötü 15 dersin işte.
2: Ya hocam yani, Trabzonspor transfer nasıl başarıyor? Yapılır? Kadro planlaması nasıl yapıyor? Yapılır? Ve bu arada sadece hani bu 4 oyuncuyu maaş olarak değil olay. Bir araya getirmek. Bu 4 oyuncuyu şimdi Cabral hücuma daha fazla katılabilen bir bek. Pina ben hücum aksiyonlarını da çok beğenmekle birlikte daha dengeli de olabilen bir bek. Şimdi bir taraf daha hücumcu, bir taraf daha dengeli olabilen bir bek. Tandeme baktığımızda Batagov ayağı iyi, iyi pasör. Uzun pas atabiliyor, topla çıkabiliyor. Vivu iyi bir kesici. Yani öyle bir denklem yapmış ki Trabzonspor.
0: Birbirini tamamlamış.
2: Aynen öyle. Yani hem bekler hem tandemde oynayan oyuncular. Ya bu planlama da çok özel.
0: Tabii canım. Bir de kaleciyle stoper uyumları vardır ha.
1: İşte bunları kimse yapınca Fatih Tekke oluyorsun işte. Biz ben mesela geçen sene onu dedim yani. Fatih Tekke'nin net bir şekilde Trabzonspor'un katkısını gördük. Hem oyuncuları oynatabilme, hem o oyunculardan verim alabilme, hem de doğru oyuncuyu doğru yerde oynatabilme yetisine sahip bir hocadan bahsediyorduk. Tamam. Ve ben bu sene bana sorarsan Trabzonspor şampiyonun en büyük adalarından bir tanesi. Hem kadro yapılanması, hem oyunculara katma değer vergisi, katma değer kazandırması, hem de Fatih Tekke'nin hem oyun anlamını, oyunu iyi okuyabilmesi. Ben bu sene Trabzonspor'u favori yaptığını düşünüyorum.
2: Kesin katılıyorum sana. İyi bir mirasla geliyor. Son 2-3 yıldan iyi bir mirasla geliyor Trabzonspor.
0: Doğru. Ama burada bir sorun var. Trabzon takımının taraftarla bütünlüğünü sağlaması lazım Fatih Tekke.
2: Bence bütünlükte şimdi, bir sıkıntı yok hocam.
0: Yok, geçen sene bir
1: yani şöyle ya. Taraftarın ilgisi çok istenilen seviyede değildi. Tabii şimdi, ki maçlara baktığımızda.
0: Adam teknik
1: şampiyonla oynayan
2: daha fazlasını hak ediyor Trabzonspor.
0: Tabii abi şimdi bak ilk maçlarda bomboş tribünlere oynuyorlardı ya. Şimdi gerçekleri söylemeye çalışıyor adam, diyor ki yeni kurulmuş bir takımız. Genç bir kadroya sahibiz. Hiç ummadık bir maçta sıkıntı yaşayabiliriz. Onun için şampiyonluktan çok bahsetmeyelim. Eşime bile bunu söylüyorum diyor. Adam yani gerçeklerle yürümeye çalışıyor. Hemen iki galibiyet bir şeyde de şampiyon oluyorsun lan. Abi yapmayın ya.
2: Hocam tutamıyorsun taraftarı. Yani camiayı da tutamıyorsun yani.
0: Civa gibiler. Ya ama adam doğruyu söylemeye çalışıyor. Şimdi ne oluyor? Beklentiyi büyüttüğün zaman olası puan kayıplarında da hüsran oluyor. Tepki başlıyor bu sefer. Yani kendi kendini bozuyor. Yok abi.
1: Fatih Tekke hiçbir zaman beklenti yukarıda koymadı yani. Sürekli ayağını yere basan bir teknik adamdı. Tabii
0: abi doğruyu söylüyor.
1: Yani dedi ya bizden çok fazla bir şey beklemeyin ama yapabileceğimiz en iyisini yapacağız dedi. Ve bir ara şampiyonluk kovalayan Trabzonspor vardı.
2: Son 3 haftaya kadar.
1: Tabii. Yani gerçekten ben bu şeylerin tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Başarının tesadüf olduğunu düşünmüyorum.
0: Her şeyden önemlisi çocuk bir sistem yaratmaya çalışıyor.

0: Yok. Fenerbahçe'de yok. Beşiktaş'ta yok. Okan Hoca oturtturdu Galatasaray'da. Son 3-4 senedir. Adam bir şey oturtturmaya çalışıyor. Bir oyun kimliği yakalamaya çalışıyor.
1: Peki.
0: Buna destek olmak hocam, lazım.
1: Programı Zafer Tüzüm ve Serhan Türk çok teşekkürler. Biz ağzınıza teşekkür sağlık. Transfer raporunun sonuna geldik. Mutlu akşamlar hocam.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Eşikten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler, editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
12: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A Spor'da.

Spor Radyo. Sporun Radyosu.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Caner İşbeğendiren ve Taner Karaman'la birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşacağız. Siz değerli izleyicilerimizle birlikte mesajlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Hoş geldiniz. Caner
1: hoş bulduk.
0: Merhaba.
1: Hoş bulduk.
0: Taner merhaba.
1: Hoş bulduk.
0: Yeni imajınla birlikte.
1: Ben aynıyım aslında ama.
0: Evet, bana öyle geldi. Yeni imajlıymışsın gibi.
1: Gözündeki
0: yani.
1: Perdeler kalkmış diyelim.
0: Olabilir. Doğru söylüyorsun. Bir farklı geldi. Yok ama değil mi, bir değişiklik?
1: Aynı mı? İzleyenler evet. De yani zaten...
0: Gençleşmişsin ondan.
1: Yeni tıraş berberden çıktım.
0: Saatler olsun.
1: Bunu berberim Recep'e övgü olarak
0: evet.
1: Alalım
0: Recep'e
1: buradan.
0: Selamlar buradan.
1: Evet.
0: Berberiniz aynı mıdır?
1: Beni hep aynıdır. Yani
0: çocukluktan
1: 8
0: beri.
1: 8 yıldır aynı berberdeyim.
2: Yok, benim mümkün değil. Ben 17 yaşında geldim buraya. Yani değiştirdim aslında. Şimdi bir süredir Ali abim var. O tıraş eder beni. Onu aldatmamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Evet. Öyle ama yani gidiyorum, oturuyorum koltuğa. Direkt tıraş etmeye başlıyor. Çok güzel bir şey. Hiçbir şey anlatmıyorsun yani kuaförüne.
1: Evet. O büyük konfor.
2: Tabii tabii.
0: Abi ya anlatsam da gerçi yine aynı cildini yapanlar da var yani.
2: Ya çok da zaten pek bir saçımız yok da yani.
1: Berber dediğin evine yakın olacak. Bizim gibi özellikle sürekli ekrana belli bir standartta çıkması gerekenler için en büyük konfor yakın berber ve iyi berber. O yüzden
0: doğru.
1: Buradan Recep'e ikinci selamı iletmiş olayım.
0: Recep'e bir daha sakalı artık şey Recep'ten olur bu
1: Recep'e
0: saatten.
1: Recep'e bedava olmaz.
0: Yani tuttuğun takımla berberin değişmez diye bir söz var. Katılıyor evet. musunuz ona?
1: Yani evet.
0: Caner, şu an sen mecburi değiştirdiğin için, şehri değiştirdiğin için sen üstüne alınma.
1: Takımını daha sık değiştiren gördüm ben. Yani berberini değiştirmeyen daha çok var.
0: O
1: biraz
0: kadar.
1: Daha böyle tabii yani o büyük bir semt değişikliği yaşamıyorsan genellikle aynı berberde gidiyorsun.
2: Ya şimdi mesela
1: yani.
2: Zorunluluktan bir şehir dışında tıraş olmak zorunda kaldım tabii. Mesela geldin kuaförüne bakıyor şöyle bir.
1: O zaman değiştiriyorsun.
2: Ya, saçı bozmuşlar sanki.
1: Tabii hemen sallar bir de.
0: Tabii.
1: Ben mesela burada bazen binadaki berber arkadaşlara gitmek zorunda kalıyorum, hemen Recep sallıyor ya. Yapamamışlar.
0: O klasiktir ya. Bakar şöyle bir, sen başka yerde tıraş
1: sen
0: mı oldun?
1: Sen başka yerde tıraş oldun. Benim işim değildi.
0: Nasıl olmuş diyorum ben de hep bilerek öyle. Nasıl diyorum? İşte idare eder. Çok i̇dare. Da böyle mesleki hani sallamaz ya hocalar burada yayınladı yerlerini. O da onun gibi idare eder. O şekilde. Şimdi önemli transfer haberleri var. Gündemde yer alan diğer konular da var. Hepsini konuşacağız ama sıcağı sıcağına şu şeyle başlayalım bence. Kaşla göz arası Trabzonspor Aral Şimşirik kadrosuna kattı.
1: Evet.
0: Bence üzerine konuşulması gereken isimlerden birisi. Çünkü potansiyeli var. Geçen sezon çok iyi bir sezon geride bıraktı. Danimarka'da hatta sezonun oyuncusu seçildi Aral Şimşir. Hatta milli takıma neden alınmadı?

0: adı. Yani Dünya Kupası kadrosunda neden yoktu diye de konuştuğumuz bir futbolcuydu. Dilerseniz bir yandan ben o detayları paylaşayım sizinle birlikte. Trabzonspor 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı. 15 milyon euro bonservis bedeli verilecek Midtjylland'a bonuslarla birlikte. Aralığında yani artık 12 geçmedi gerçi, yarın itibariyle İstanbul'a, Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kısa süre içerisinde de Trabzonspor'un resmi olarak bu transferi noktalamasını bekliyoruz. Taner, seninle başlayalım. Evet. Aral Şimşir. Nasıl değerlendiriyorsun? Bekliyor muydun böyle bir takviye?
1: Şöyle, tabii konuşuluyordu ama bu kadar hızlı beklemiyordum, öyle söyleyeyim. Yani Trabzonspor her dönem elini en hızlı tutan takımlardan bir tanesi. Bu gerçek ve özellikle şampiyonluğu kovalayan takımlar içerisinde en hızlısı. Aral konusu hep bir gündemdeydi. Ama açıkçası Temmuz ayının başında Aral transferini bitirmesini de kulübün beklediğimi söylersem herhalde gerçek dışı olur. Ve önemli bir iş. Yani Trabzonspor'un Aral gibi birçok transferi var ve bu dönem muhtemelen yine Trabzonspor önümüzdeki sezon yaptığı hamlelerle birlikte çok konuşulacak. Ve nokta atışı hamleler yapıyorlar. Yani ben Aral'dan da performans alabilecekleri düşüncesindeyim sevgili Koray. Ve Aral'ın da milli takım serüveni muhtemelen hızlanacaktır önümüzdeki dönemlerde ama zaten gösterdiği potansiyel bile Trabzonspor için transfere 70 gibi duruyor.
0: Evet. Caner, sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: Kuşkusuz öyle. Zaten yani bu kadar kısa süre içerisinde Trabzonspor'un bu transferi sonuçlandırması, tabii ki bu dönemde taliplerin olması çok normal. Çünkü bu kontenjan sınırından kaynaklı olarak zaten ağırlıklı büyük kulüplerin hepsi zaten yerli rotasyonunu güçlendirmek adına bir transfer rotası belirlemiş durumdalar. Aral Şimşir de bu hedeflerden bir tanesiydi. Galatasaray'ın da ilgisinin olduğu oyunculardan birisiydi. Benim sadece şaşırdığım nokta şu oldu. Geçtiğimiz günlerde Fatih Tekke'nin, Fatih Hoca'nın bir açıklaması oldu. Bizim en çok fazla yüksek bütçelerimiz yok transfere ayrılacak gibi. Orada biraz aslında sitem eder bir tonda, yani Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakiplerinin aslında bu piyasayı ne kadar yükselttiğine dair bir vurgu yapmıştı. Ama Trabzonspor'un yani bu işi de erkenden tamamlaması ve yani 15 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle bu işi sonuçlandırması gerçekten takdire şayan bir başarı. Ki geçtiğimiz sezon sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi yani Danimarka Ligi'nde olağanüstü bir rakamla gol sayısı anlamında zaten asist kralı oldu Danimarka Ligi'nde. Yani ilerleyen zamanlarda A milli forma altında da daha fazla şans bulacağını inanıyoruz. Ama Aral Şimşir fiziğindeki oyunculara ben hep şuna dikkat ediyorum. Mesela Aral Şimşir ne kadar yetenekli bir oyuncu olursa olsun, bu fizikteki oyuncular mesela hep kariyerinin sonuna kadar sürekli diyet yapmak zorunda. Bugün özellikle ona dikkat ettim. Biraz Aral Şimşir izledim. Şöyle baktım. Çok klas bir oyuncu. Ama hayatının yani futbol kariyerinin son evresine kadar sürekli diyet yapmak zorundadır belli oyuncular. Mesela Olcan Adın öyleydi. Çok kolay kilo almaya müsait oyuncular. Wesley Sneijder öyleydi ki nitekim futbolu bıraktıktan sonra biraz o hormonal değişikliklerle birlikte kilo almalar da başlıyor.
0: Diyet Aral'da yapmak biraz zorunda olmayan futbolcu yok ki zaten.
2: Yok ya, bazı oyuncular genetik olarak daha şanslı olabiliyor. Yani karbonhidratı en azından tolere edebiliyor mesela. Daha yüksek karbonhidratla beslenir. Mesela Mustafa Yumlu örneği vardı. Çok evet, fazla karbonhidrat ağırlıklı besleniyordu. Çok yani genetik yapısı itibariyle çok kilo almaya müsait değildi mesela. Ama kimi oyuncu vardı, hani o su içsem yarar derler ya. O minvalde biraz daha böyle özel diyet yapmak zorunda kalan futbolcular var. Aral da çok kilo almaya müsait bir oyuncu. O bağlamda hani biraz çok alakasız oldu. Konunun biraz dışına çıkmış oldum ama. Yani yeteneğinden hiç kuşkusuz bunu tartışmayız ama biraz bu konuda da özen biraz göstermesi fiziksel gereken bir oyuncu. Çünkü Türkiye'ye geliyor. Bizim zaten mutfağımız ne kadar iyi. Hem Karadeniz olsun hem Türkiye'nin birçok bölgesinde gastronomi anlamında.
0: Sen fiziksel olarak biraz daha böyle oyuncuyu kalın mı gördün yani?
2: Onu kalın buldum istiyorsun. Evet. Kesinlikle öyle. Yani bu konuda biraz dezavantajlı olduğunu söyleyebilirim. Yoksa tabii ki yani yeteneğine ya da teknik kalitesine dair bir şey söylemiyorum. Sadece bazı oyuncular biraz daha size olarak handikaplı olabiliyorlar. Aral'da biraz kilo almaya çok meyilli bir fiziğe sahip. O yüzden o da dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle Türkiye Ligi'ne gelen oyuncular biraz evet, ister istemez o işte bizim yöresel yemeklerimizle kilo almaya biraz daha müsait, elverişli bir ortamda bulabiliyorlar kendilerini. O yüzden
0: Midtjylland'da 12 gol, 21 asist Taner geçen sezon. Evet.

0: Milli takımda da hazırlık maçlarında özellikle iyiydi. Makedonya maçında vesaire.
1: Koray şöyle, yani Caner'in bıraktığı yerden devam edeyim. Şimdi Aral'la alakalı mutlaka Trabzonspor sağlık heyeti ve fizyoterapistleri ve Fatih Hoca bir raporlama isteyecektir. Yapacaktır da. Şimdi bu gördüğümüz kalın gözüken vücudun arkasında büyük bir kas grubu yer alıyorsa bu bambaşka bir senaryo. Ama tabii ki de eğer fiziksel anlamda kasın da haricinde yüksek bir yağ yüzdesi bulunuyorsa bu başka bir senaryo. Ama ben Aral'la alakalı şundan bahsedeyim. Geçtiğimiz yılki performans rakamlarında 10 gol 18 asist 42 maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi 42 maça çıkmış ve 2644 dakika oynamış bir oyuncunun toplamda sahada 2644 dakika sahada kalıyorsunuz. Buna antrenman performansı, hazırlıklar, bir de kendinize ayırdığınız vakit ve bununla ilgili fiziksel duruma baktığımız zaman ben Aral'ın yüksek bir yağ yüzdesine sahip olmadığı düşüncesindeyim. Yani bu kadar fazla maça çıkan, bu kadar fazla antrenman yapan, milli takıma gelen bir oyuncunun ve skor anlamında da geçtiğimiz yıl 28 gole katkı sağlamış bir ismin muhtemelen o görüntüde olan kalın görüntünün arkasında yüksek bir kas oranı var. O yüzden de ben senaryoyu buradan okuyayım. Aral'la alakalı da Trabzonspor scout ekibi bu transfere onay verirken, ki onay transfer genellikle scout ekibinden geçiyor öncelikle Trabzonspor'da, mutlaka Aral'ın bu görüntüsünün arkasına ne yattığının da analizini yaptıkları kanısındayım. 2024-25 sezonuna göre performansını neredeyse oyuncu 3 katına çıkarttı. Yani skor performansını 3 katına çıkarttı ve bu performansın da yukarıya çıkmasının en büyük sebebi kendisine çok iyi bakıyor. Ve şu an 24 yaşında ve Trabzonspor kariyerinden sonra muhtemelen Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası derken milli takım kariyeri de bambaşka bir seviye Aral'ın gidecektir diye düşünüyorum.
0: Caner, Aral'ı izledim dedim bugün detaylı. Hangi özelliklerini ön plana çıkarırsın? Trabzonspor için fayda sağlayacağı, katkı yapacağı yönleri sence neler?
2: Ya teknik kalitesi zaten çok yüksek bir oyuncu. Birebir de adam eksiltme yönü zaten oldukça kuvvetli. Tabii ki az önce bahsetmiş olduğumuz, yani kütleli bir oyuncu olduğu için şu an yaşını, yani yaşı itibariyle henüz ciddi bir sakatlık gibi bir durum söz konusu olmadı ama kütleli oyuncuların aslında ilerleyen dönemlerde o kas deformasyonları ile birlikte, yani sezon içerisinde örnek veriyorum, belli bir maç, belli bir eşiği atlattıktan sonra ciddi manada o kas yorgunluğu ile birlikte belli deformasyonlar yaşanabiliyor. İşte Rodri'nin yaşamış olduğu sakatlıklar gibi. Tabii ki bunlar en kötü senaryolar. Hani bunları konuşmayalım ama teknik kalitesi çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani birebir de kolay adam eksiltebilen ve dar alanda oldukça meziyetli bir oyuncudan bahsediyoruz ki Trabzonspor'un aslında aşağı yukarı bu sezon oynamak istediği oyunun Fatih Tekke'nin kafasında belirlediği oyun şablonunu aşağı yukarı biraz kestirebiliyoruz. Çünkü Trabzonspor bu sezon dominant bir oyun oynayacak. Özellikle Anadolu rakiplerine karşı biraz daha onları geriye yaslayıp orada işte zorlandığı sekanslarda kilit açabilecek türevde bir oyuncu Aral Şimşir. Bu özelliğiyle ön plana çıkacaktır. Yoksa tabii ki atletizm de belli ölçüde talep ediliyor ama dediğimiz gibi yani Trabzonspor gibi işte ligin o dört büyükler diye tabir ettiğimiz takımlar biraz daha dominantlıkta, yani oyunu tamamen üçüncü bölgeyi yıktıkları için doğal olarak o dar alanda biraz daha meziyetli ve kilit açabilecek türevde oyuncular daha çok daha kıymetli oluyor. Aral Şimşir de bu özelliğiyle zaten ön plana çıkacaktır ki rakamlarda bunu fazlasıyla gösteriyor zaten.
0: Taner, sence Türk oyuncu kalitesi Trabzonspor'un ne aşamadaydı? Bu anlamda da değerlendirmek lazım bence bunu.
1: Tabii yani şimdi yabancı ve wonderkid diye tabir edebileceğimiz potansiyelli oyuncularla Trabzonspor geçtiğimiz yıl transfer rotasını belirledi.
0: Doğru.
1: Şimdi bu sezon da benzer bir hikayeyi aslında imza atarken yabancı kuralının biraz daha hikayesini ya da rotasını değiştirmemesinin etkisiyle birlikte Trabzonspor da sanki burada bir B planına geçti gibi gözüküyor. Yani burada çok emindi bu arada. Yani kulüpler yabancı kuralında federasyon esneyeceğini düşündüler. Bundan önceki yıllarda hep olduğu için ve mevcut federasyon bunda esneme yapmayınca birçok kulüp bir anda B planına geçti. Aral'dan bahsetmeyeyim ama Aral 24 yaşında ama birçok transfer harekatı ile alakalı da kulüplerin adımlarını değiştirdiğini söyleyebilirim. Trabzonspor yerli potansiyelinde şöyle aslında sevgili Koray. Evet. İsterse yapabilecek bir kulüp. Yani burada neden bahsediyorum? U19 takımıyla dünyanın en iyi ekiplerinden birine sahip olan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. O yüzden buradaki potansiyellerini hala daha yeterince kullanmamış olan bir Trabzonspor var. Yani bu nedir? Belki şampiyonluk hedefiyle olan odaktan dolayı gençlere ya da gençlere tabir etmeyeyim ama Süper Lig deneyimi kısıtlı olmuş oyuncuları sahaya sürmekte tedirginlik hissediyor olabilir Trabzonspor. Ama bir gerçek var. Bugün deseler ki herkes yerliyle oynayacak bu ligde deseler Trabzonspor ligin şampiyonu olur. Evet. Öyle bir potansiyelden bahsediyoruz. Çünkü akademi yatırımını çok iyi yapan ve altyapıdaki oyuncularıyla Türkiye'nin değil sadece dünyanın da sayılı kulüplerinden bir tanesi olan bir Trabzonspor var. Sadece buradaki potansiyelleri kullanma konusunda sanki Trabzonspor yavaş kalıyor. Ya bu nedir? Sen eğer kendi kulübünde U19 takımdaki oyuncularını oynatma konusunda hafif bir şüphen varsa tam şampiyonluk yolunda ben oynuyorum. Burada bu oyuncuyu oynatmak yerine diye hep bir şüphen ve bir ikilemin varsa ver oyuncuyu Alanyaspor'a, ver oyuncuyu Kayserispor'a, ver oyuncuyu Rize'ye, ver oyuncuyu Sebat'a. Anlatabiliyor muyum? Yani kirala.
0: Evet.
1: Oyuncular biraz daha başka yerlerde deneyim, lig deneyimi elde etsinler. Gerekiyorsa yurt dışına. Bu konuda biraz daha bir operasyona ihtiyaç var ama bu da sağlanırsa Trabzonspor çok büyük bir havuza sahip.
2: Doğru. Yani evet. Yarışmacı takım olmak için biraz yetiştirici kulüp olma hüviyetinden çıkıyor kulüpler ister istemez. Yani Trabzonspor'un bu özelliği çok zaten konuşuyoruz ki şu anda mesela transfer gündeminde yine Ahmetcan Kaplan ismini konuşuyoruz Trabzonspor'da. Belki de bu konuda herhangi bir girişim olduğu olmadı. Çok emin değilim ama şimdi Ahmetcan'ın Trabzonspor'a geri döndüğü bir senaryoda Avrupa Kupalarında altyapı oyuncusu olarak kadroya ekliyorsunuz. O da çok önemli bir avantaj. Yani sizin altyapınızdan çıkardığınız bir değer. Yani bunları aslında olumlu anlamda kullanmak gerekiyor. Az önce ben tekrar Aral konusuna geri dönmüş olacağım. Aral konusunda aslında şimdi şöyle bir tesadüf değil durum. Şimdi transfer edilen kulüp Midtjylland aynı zamanda Brentford'un da sahipliğinde olan bir kulüp ve tamamen aslında futbolda istatistik biliminin doğduğu kulüplerden bir tanesidir. Yani bu Moneyball stratejisinden bahsediyoruz. Evet. Yani bu verilere oldukça dikkat eden bu konuda Danimarka'nın en güçlü akademi takımlarından bir tanesi. Paul Onuachu, Alexander Sørloth gibi oyuncuları zaten şu anda dünya futboluna kazandırmış bir ekip. O yüzden yani onlar tabii ki veriler ışığında zaten oyuncular yetiştirdikleri için Aral Şimşir gibi bir oyuncunun zaten böyle bir takımda parlayıp vitrine çıkması çok da sürpriz değildi.
0: Doğru. Bakalım Aral transferin resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz dedik. Trabzonspor geçen sezon zaten önemli bir başarı elde etti aslında. Süper Lig'de şampiyon olmasa da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı. Dilerseniz şimdi Bordo Mavillerin Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştığı o hikayeyi bir hatırlayalım. Ardından mesajlarınızla birlikte yine diğer transfer haberleriyle birlikte son sayfaya devam edeceğiz.

0: Tam anlamıyla bir futbol şöleni. Tüm renklerin boy gösterdiği dev bir organizasyon. Kıran kırana mücadele. Türkiye'nin kupası parolasıyla ülkenin dört bir yanına uzanan 64 yıllık bir gelenek. Ziraat Türkiye Kupası. Nefes kesen maçları, jeneriklik golleri, unutulmaz hikayeleriyle bir kupadan daha fazlası.
1: Orta Ömer'e doğru Ömer vurdu topu alarda. Ömer atıyor.

gruplara yazdırdı. Turkuaz Medya Grubu yıllardır olduğu gibi bu sezonda Türkiye'nin kupasını şifresiz olarak milyonlara ulaştırdı. Tam 99 karşılaşma naklen yayınlandı.

0: 186 maça sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonu Eylül'ün ilk günlerinde birinci eleme turuyla başladı. 90 takımın yer aldığı ilk turda 6 maçın sonucu uzatmalarda, 1 maçın sonucu da penaltılarda belirlendi ve 45 takım ikinci tura yükseldi.
1: Hamza gönderdi ceza alanına. Emrehan Gedikli.
0: İkinci turda ise 39 eşleşme oynandı. 11 karşılaşma uzatmalara giderken 5 müsabakada neticeyi penaltılar belirledi. Düzce Spor Pendik Spor maçı sadece bu sezonun değil, yakın tarihin en ilginç mücadelelerinden biri olarak kayıtlara geçti. İstanbul ekibi 55. dakikada skoru 3-0'a getirse de ev sahibi 3 gol bulmayı başardı.
2: Berat

0: uzatmalarda gol olmazken Pendik Spor penaltılarla gülen taraf oldu.
1: İşaret geldi şimdi. Erdem geliyor ve gol, top ağlarda Pendik Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarla adını bir üstüne yazdırıyor.
0: 56 takımın mücadele ettiği 3. turda 10 TFF 1. Lig ekibi, 7 Süper Lig takımı da kupaya dahil oldu. 28 karşılaşmada takımlar toplam 103 gole imza attı. Maç başına gol ortalaması 3.5'un üzerinde kayıplara geçti. Sadece bir maçın sonucunu uzatmalar, bir maçın sonucunda penaltılar belirledi. Turun en büyük sürprizi Kahta 0-2 Spor'dan geldi. Bölgesel amatör lig ekibi Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.
2: Roji ceza alanına girdi. Roji pasını çıkartmak istedi, savunma araya girdi. Roji vurdu kaleci. İkinci pozisyon, vuruş, topağlarda gol! Kahta 0-2 Spor Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla saf dışı etmeyi başardı.
0: Dördüncü turdaysa 19 karşılaşma oynandı. Bu turda Türkiye Kupası'nı daha önce kazanmış 8 takım da sahaya çıktı. İki maçın uzatmalara gittiği, 17 maçın 90 dakika içerisinde sonuçlandığı dördüncü tur müsabakaları toplam 77 gole sahne oldu. Futbol severler maç başına ortalama 4 golün olduğu turda 13 karşılaşmayı canlı olarak Aspor ekranlarından takip etti. 9 kupayla organizasyonun en başarılı 3. takımı, son finalist Trabzonspor kupa serüvenine Van Spor'u 2-0 yenerek başladı.
3: Uzun kullanacak Olaibe, baktı cezalarına. Korner kullanıldı, ön direğe, topağlarda gol! Dakika 84, 2-0 oldu.
0: 4. turun en büyük sürprizi 2. lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşı Spor'dan geldi. İstanbul ekibi Göztepe'yi 1-0'lık skorla kupa dışına itti.
4: Alperen'in pası, Barış. Barış vurdu, topağlarda gol! Barış Seren'in golüyle Beyoğlu Yeniçarşı öne geçiyor. Son düdük geliyor. Beyoğlu Yeniçarşı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oluyor. Çok büyük sevinç var ev sahibi ekipte.
0: Tahta 0-2 Spor'un peri masalı ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olduğu Bolu Spor karşısında sona erdi. Gol yağmuru yaşanan haftada toplam 3 oyuncu hat-trick yaparken bu hat-tricklerden biri 4 golle gerçekleşti. Alanya Spor'un 31 yaşındaki forveti Steve Meunier, Çorum Futbol Kulübü deplasmanında penaltısız kaydettiği 4 golle takımını gruplara taşıdı.
5: Güven geldi, yetişti. Güven içeri kat etti. Güven ceza sahasında, Güven son çizgide, Güven orta içeride. Gol pozisyonuna gol! Dörtledi Meunier. Vitesi dörde attı. 1-2-3 yetmez, 4 olsun dedi. Meunier'in golü.
0: 5 takımın direkt kaldığı 4. tur sonunda 19 takımın yükseldiği gruplarda 15 Süper Lig, 6 TFF 1. Lig ve 3 TFF 2. Lig ekibi mücadele etti. 24 takım 8'erli 3

0: gruba bölünürken her takım ikisi iç saha, ikisi dış saha toplam 4 maç oynadı. Gruplarda ilk maçların heyecanı 2 haftaya yayıldı. İlk karşılaşmalarda B ve C gruplarında toplam gol ortalaması 4'e yaklaşırken A grubunda futbol severler sadece 2 gol izledi. Kupanın son şampiyonu Galatasaray 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle kupaya merhaba dedi.
1: Erol Sane, Sane'den Ahmet Kutucu'ya, Ahmet ceza sahasında sağda çekti. Şut şansı Ahmet gol!
0: Trabzonspor ise Korendon Alanyaspor'a kendi sahasında tek golle mağlup oldu. 2025'in son derbisi de kupada oynandı ve Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah beyazlılar Çerni'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanırken Fenerbahçe Trabzonspor'la birlikte ilk hafta evinde kaybeden iki takımdan biri oldu.
2: İsmail Yüksek yerden Şimanski bıraktı ama rakibe bıraktı. Şimdi bir kontra şansı. Tamer Abraham bıraktı, Çerni gidiyor. Vaxav Çerni, Çerni gidiyor. Çerni gol pozisyonu ve gol! Çerni'nin golü Beşiktaş 2-1 yakalıyor. Kadıköy'de.
0: İlk maçlar Gençler Birliği'nin Bodrum karşısında dönüşüne de sahne oldu. 2-0 geriye düşen başkent ekibi 10 dakika içinde 3 gol bularak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
3: Orta cesabın içine karambol direkten döndü top ikinci pozisyon ve gol. Muhteşem bir geri dönüş. Mbaye'nin yangın gecesi.
0: İkinci haftada hiçbir maç golsüz bitmezken toplam 39 gol atıldı. Bir kupa klasiği olarak alt lig takımlarıyla Süper Lig ekiplerinin karşılaşmaları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. TFF 2. Lig ekipleri Beyoğlu Yeniçarşı Spor ve Fethiye Spor, Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında son ana dek sergiledikleri rekabetçi performanslarla spor kamuoyunun takdirini kazandı.
2: Mustafa pasını aktardı. Beyoğlu Yeniçarşı için şans. Vuruş geldi. Kaleci Mert Günok. Arif vurdu. Mert çıkardı. Büyük bir fırsat.
0: Haftanın gündem olan hareketlerinden biri de Başakşehir-Boluspor karşılaşmasında Bertu Yıldırım'ın değerlendiremediği net gol pozisyonu oldu.
4: Omuzunu koydu, topu kontrolü sağladı. Emosiyle boş pozisyon ama akıl almaz bir gol kaçtı. Bertu inanılmaz bir gol kaçırıyor. 41. dakika.
0: Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın lehine verilen korner pozisyonunda hakemi uyarması da spor severlerden alkış aldı.
2: Rıdvan o bölgede olan isimdi. Hakemin yanına gitti. Topun kendisinden çıktığını belirtti. O yüzden karar değişti. Centilmence bir hareket. Abdullah Buğra Taşkınsoy da kendisine teşekkür etti.
0: Haftanın en gollü ve en farklı sonuçları da Karadeniz temsilcilerinden geldi. Samsunspor deplasmanda 2. Lig ekibi Ali Ağa Futbol Kulübü'nü 6-2 ile geçerken Trabzonspor da İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. İkinci haftayla birlikte 5 takım kayıpsız olarak yoluna devam etti. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. haftada birbirinden keyifli karşılaşmalara sahne oldu. 12 karşılaşmada atılan 47 golle futbol severler A-Spor ve ATV ekranlarında gole doydu. Maç başına ortalama 4'e yaklaştı. Golsüz sonuçlanan mücadele olmazken 6 maç taraflardan birinin 3 üzeri farklı galibiyetiyle sonlandı. Süper Lig takımlarının ağırlıkla kazandığı haftada 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü'nün Antalya Spor'u 6-0'la geçmesi dikkat çekici sonuçlar arasında yer aldı.
4: Yapışan ortaya yaptığı boş pozisyon Bruno kaleci 2. pozisyon ve 6. gol.
0: Samsunspor, Galatasaray ve Konyaspor 3'te 3 ile 9 puanı hanelerine yazdırarak çeyrek finali garantileyen takımlar oldu. 4. maçların oynanmasıyla grup heyecanı sona erdi. Son karşılaşmalarda futbol severler 34 gol izlerken yalnızca 2 maç golsüz sonuçlandı. Kupada bu sezonun en saygıdeğer hikayelerinden birini C grubunda Beyoğlu Yeniçarşı yazdı. TFF 2. Lig temsilcisi tur şansı süren Kocaeli Spor'u sahasında 1-0 mağlup etti ve bir Süper Lig ekibinin dağ bileğini bükerek turnuvaya veda etti. Genç futbolcu performansları 4. grup haftasında da devam etti. Galatasaray, Samsunspor ve Konyaspor grup karşılaşmalarını 4'te 4 yaparak 12 puanla bitiren takımlar oldu.
4: Barış Alper.

0: Bu üç takıma ek olarak Beşiktaş da yenilgisiz olarak adını çeyrek finale seri başı olarak yazdırdı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Alanyaspor da son 8'e kalan diğer takımlar oldu.
1: Kerem yaptı ortayı. Savunmadan hamle geldi. Tekrar Kerem. Bir orta daha. Top sekti. Musaba ikinci pozisyon ve gol! Fenerbahçe öne geçiyor.
0: Çeyrek finalle birlikte rekabet ve heyecan yükselmeye başladı. Son 8'in ilk sürprizi Konyaspor'dan geldi. Yeşil beyazlılar kupanın favorilerinden Fenerbahçe'yi uzatmaların son dakikasında gelen penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
2: Ozan Ergün penaltı noktasını gösteriyor. Yevtoviç, Ederson kalesinde, Yevtoviç topu alır da gol! Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da. Bütün oyuncular tribüne koştu.
0: Gençlerbirliği de Konyaspor'a nazire yaparcasına son şampiyon Galatasaray'ı hem de İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Gençlerbirliği bu sezon Galatasaray'ı deplasmanda yenen tek Türk takımı olarak kayıtlara geçti.
3: Arka direğe doğru Günay sektirdi ikinci pozisyon ve gol! Farkı 2'ye çıkartıyor Gençlerbirliği.
0: Karadeniz derbisine sahne olan Samsunspor Trabzonspor mücadelesinde de heyecan bir an bile durmadı. Kırmızı beyazlıların 69. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçın sonucunu penaltı atışları belirledi. Penaltılarda kaleciler devleşti. Samsunspor kalecisi Okan iki kez gole izin vermezken Onana üst üste tam 3 penaltı vuruşunu kurtarmayı başardı.
4: Dilmalçı vurdu Onana. Bir kurtarış daha.
0: Trabzonspor seri penaltılar sonucu 3-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.
4: Yunus Emre Onana. Neler oluyor neler. Andre Onana 120 dakikada kalesine gol görmedi. Penaltıda da yemeğe niyeti yok. 3 penaltı 3'ünü de kurtardı. Andre Onana.
0: Çeyrek finalin son maçında Beşiktaş Alanyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar müsabakayı 3-0 kazandı ve son 4'e yükseldi.
2: Milot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü! Beşiktaş 3-0 önde.
0: Yarı finalde Beşiktaş Konyaspor ve Gençlerbirliği Trabzonspor eşleşmeleri oluştu. Yarı finalin ilk maçında Beşiktaş Konyaspor'u konuk etti. Kupaya 3. eleme turundan başlayan İlhan Palut'un öğrencileri çeyrek finaldekine benzer şekilde final bileti aldı. Konyaspor Beşiktaş'ı deplasmanda 90+8'deki penaltı golüyle yenerek tarihinde ikinci kez finale yükseldi.
1: Enis Bardi, Bardi ve gol! Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
2: Ersin de geldi. Çerdi kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tüm Ozan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oluyor.
0: Trabzonspor ise üst üste 3. kez finale çıkmak için Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaştı. Bordo Mavililer son dakika golüyle 2-1 kazanarak adını 18. kez finale yazdırdı.
2: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü, harika bir gol! Mükemmel bir gol! Jeneriklik bir gole imza atıyor.
0: Trabzonspor Konyaspor Kupa finaline Antalya ev sahipliği yaptı.
2: Kupa 64. Türkiye Kupası böyle getiriliyor kaidesine. Bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbolseverler.
0: Fatih Tekke'nin öğrencileri Onaçu'yla 1-0 öne geçti.
2: Zubon, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, o, atı!
0: İlhan Palut'un ekibi Muleka'yla beraberliği yakaladı.
2: Vardı ortasını yaptı Muleka'ya doğru. Muleka vurdu Orhan'a. İkinci hamle. Yeniden Muleka ve gol! Jackson Muleka. Skora denge geldi Antalya'da. Muleka'nın golü şimdi durum 1-1.
0: Beraberliğin ardından Konya Spor Bardi ile penaltıdan yararlanamadı ve tarihinde ikinci kez kupayı kazanmak için büyük fırsat kaçırdı. Aynı fırsat Bordo Mavililere gelince ise Onaçu değerlendirmeyi bildi.
2: Oğul Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu Antalya'da. Onaçu.
0: Finali 2-1 kazanan Trabzonspor tarihinde 10. kez Türkiye Kupası'nı kaldırmayı başardı.
2: Ve sıra Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde. İşte böyle yükseliyor değerli futbolseverler. 64. Türkiye Kupası, zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor. Trabzonspor finalde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor.
0: Golleriyle kupayı getiren Paul Onaçu maçın adamı seçildi. Çeyrek finalde Beşiktaş'a elenen Alanyaspor'un santraforu Steve Meunier 7 golle kupa sezonunu gol kralı olarak tamamladı.
5: Şamdiye önünü boşalttı. Vurdu kaleye, kaleci pozisyonu devamı Meunier.

0: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Şimdi Aral Şimşir takviyesini de yaptı. Bordo Mavililer daha iddialı bir kadroyla yeni sezona girecek. Bakalım bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gibi bir tek kupalı sezon mu olur? Veya şampiyonluk yolunda da daha iddialı bir Trabzonspor olur mu? Hep birlikte göreceğiz. İlk etapta bu transferlerle birlikte gücüne güç kattığını düşünüyor musun Trabzonspor?
1: Ben düşünüyorum. Yani bu transferleri eğer ki Ağustos ayının ortasına doğru yapmış bir Trabzonspor olsaydı mutlaka o alışma dönemi, kampı kaçırma ve hocaya adapte olma gibi süreçler yaşayıp biraz sezonun başına zorlu girebilecek bir Trabzonspor olabilirdi. Ama o kadar hızlı hareket ediyorlar ki ve bundan önceki Trabzonspor'un yaptığı transferleri isabet ettirme yüzdesine baktığımız zaman da bu potansiyeller büyük ihtimal sahaya olumlu yansıyacak ve Trabzonspor gücüne bir güç katmış gibi gözüküyor. Son 5 haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalmış olan bir Trabzonspor'un da bu hamleleri yaptıktan sonra muhtemelen hedefi şampiyonluk olacaktır sevgili Koray.
2: Şu an 6 Temmuz yani 7 Temmuz'a gireceğiz. Yani Trabzonspor şu anda son hani Aral Şimşir'i de transfer ettikten sonra bildiğim kadarıyla 9. transfer olacak bu sene. Yani çok önemli bir girişim bu. Yani sezonun henüz bu evresinde daha bir yani daha takımlar kamp evresini daha tamamlamadan yani Trabzonspor'un sezon öncesinde bu oyuncuları takıma kazandırması çok çok önemli bir iş ki genelde çünkü hep Ağustos ayına sarkan transferler biraz ister istemez o planlamaların aksaması takımları biraz geriye götürebiliyor. Trabzonspor'un bu evreden itibaren bilmiyorum belki maksimum 1-2 takviyeye daha yaparak herhalde tamamlar diye tahmin ediyorum. Bir stoper alacaklar diye biliyorum. Onun haricinde belki bir savunma ağırlıklı bir merkez orta sahayla tamamlarlar transferi diye düşünüyoruz. Tabii gidecek oyuncular olur mu bilmiyoruz tabii oradaki planlama ne aşamada ama
0: evet.
2: Şu anda 9 tane transfer oldu. Yani önemli işler yapıyor şu an itibariyle Trabzonspor.
0: Bir transfer haberi gelecek dakikalar içerisinde, hatta belki de daha kısa bir süre içinde, onu söyleyelim. Yunus Emre Kaplanoğlu editörümüz şu anda bağlantıyı ayarlıyor derken ekrana da yansıdı. Doğan Alemdar Beşiktaş'ta siyah beyazlılar 23 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katıyor. Detayları A-Spor muhabiri Efecan Öztaş'la konuşacağız. Efecan, bugün özel haberlere imza attın, atmaya da devam ediyorsun. Saat 18'de yaptığımız bağlantıda son sözlerin olarak demiştin ki Beşiktaş Doğan Alemdar için de görüşmelere başladı demiştin ve bu iş artık herhalde mutlu sonla tamamlandı. Detaylar nelerdir? Sözü sana bırakayım.
3: Teşekkürler Koray Bololu. Sana da yayınlar diliyorum. Biz 18'de yine seninle beraberdik. Yaptığımız bağlantı esnasında da ben bu bilgiye erişmiştim ve A-Spor ekranlarından ilk olarak vermiştik. Dediğimiz gibi Beşiktaş Doğan Alemdar'a bir teklif yaptı. Başakşehir'le görüşmelerini sürdürüyordu ama bu görüşmeler an itibariyle sonuçlanmış durumda. Doğan Alemdar Beşiktaş'ta diyebiliriz artık. Siyah beyazlar hem Doğan Alemdar transferinde resmi anlaşmayı kısa sürede tamamladı ve Başakşehir kulübüyle de anlaşmayı tamamladı. Artık Beşiktaş için İstanbul'a gelecek. Şu anda Başakşehir'in kamp yaptığı bölgede bulunuyor. İstanbul'a gelecek kısa süre içerisinde ve ardından Beşiktaş'ın Slovakya kampına da katılmış olacak. Beşiktaş Ersin'den cevap bekliyordu. Cevap vermesinin uzun bir süre almasından dolayı Beşiktaş Midland maçı öncesinde kaleci rotasyonu içinde transferini tamamladı. Artık Beşiktaş'ın ikinci kalecisi konumunda Doğan Alemdar'ı göreceğiz ve Nübel transferinin de tamamlandığını söyleyebiliriz. Onu da söylemiştik. Beşiktaş kısa süre içerisinde Midland maçına kadar iki kaleci transferini gerçekleştirmiş oldu Koray Baloğlu.
0: Önemli bilgiler paylaşıyorsun. Hakikaten bugün özellikle çok formdasın sen de. Seni de tebrik edelim. Nübel haberini de ilk duyurdun yine A-Spor ekranında. Ardından şimdi Doğan Alemdar'ı da yine paylaşıyorsun. O zaman buradan doğal olarak şu sonuç ortaya çıkıyor herhalde. Ersin Destanoğlu dönemi Beşiktaş'ta sona erdi diyebilir miyiz artık?
3: Evet, çok teşekkür ederim Koray abi. Senden bunları duymak da ayrı bir güzel bir şey. Beşiktaş'ta da dediğin gibi Ersin Destanoğlu süreci de artık tamamen noktalanmış oldu. Ersin de artık yoluna büyük ihtimalle Avrupa'da devam edecek diyebiliriz.
0: Efecan, seni hemen bırakmayacağım yalnız. Doğal olarak da Beşiktaşlıların merak ettiği diğer konular da var. Hazır yayına da almışken onları da soralım istersen. Biz akşamüstü ana haberde konuştuk ama tekrar etmeni rica edin. Malum aradan ciddi bir zaman dilimi geçti. İnsanlar işte oluyor, dışarıda oluyor. Takip edemeyenler varsa belki o yayını izleyenler tekrara düştüğümüzü düşünmesinler, o yüzden bunun için hatırlattım. Trossard meselesi. Trossard konusunda son durum nedir? Tekrar özetlemeni rica edeyim.
3: Evet, Beşiktaş Trossard'la ilgili görüşmelerini sürdürüyordu. Biz Arsenal kulübüyle büyük ölçüde anlaşmayı sağladığını söylemiştik. İngiliz kulübü tarafından herhangi bir sorun yok. Ama Trossard'ın menajerinin absürt istekleri olduğunu ve bu istekleri Beşiktaş'ın çok karşılamaya niyetli olmadığını söylüyorduk. Ama Trossard bu durumdan haberdar değilmiş. Öncelikle onu söyleyebilirim Koray Babaoğlu. Trossard bu menajerin absürt isteklerini öğrendikten sonra oldukça rahatsız olmuş ve ardından görüşmeleri tekrardan revize edilmesini istemiş. Menajeri de bunun üzerine istedikleri o uzun kontrat süresini Beşiktaş'a karşı yenilemişti. Yeni bir kontrat süresine geçildi. Onun bilgisini vermek istiyorum. 3+1 yıllık bir anlaşma söz konusu kontrat süresinde. Hem Beşiktaş tarafı hem oyuncu tarafı anlaşmış durumda. 3+1'lik bir anlaşma söz konusu. Trossard'ın istediği bir yıllık ücret var. Mali anlamda Beşiktaş'ın da kendisine teklif ettiği bir ücret var. Şu an bu detaylar görüşülüyor. Onu söyleyebilirim. Artık yavaş yavaş da Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor diyebiliriz. Ama buradaki en büyük engel şu anda süreci yavaşlatan kısım gece saat 3'te Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika'nın bir maçı var. Beşiktaş Amerika Birleşik Devletleri'nin Belçika'yı elemesini bekliyor aslında, kısaca onu söyleyebiliriz. Eğer Belçika ne kadar kısa sürede elenirse Dünya Kupası'ndan Beşiktaş'la Trossard'a o kadar daha hızlı bir şekilde kavuşabilir. Beşiktaş bu karşılaşmayı bekliyor ama arkadan da görüşmeler sürüyor. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. Trossard'ın avukatı aynı zamanda Salih Hoca'nın da avukatı. Beşiktaş'la birebir görüşmeleri yapmak için Londra'dan bugün İstanbul'a geldi. Yarın da sözleşme detaylarıyla ilgili daha net bir görüşme yapmak için Beşiktaş kulübüyle bir görüşme gerçekleştirecek Trossard'ın avukatı. Ve artık burada da ben tarafların anlaşmasını bekliyorum. Beşiktaş yavaş yavaş Trossard'la anlaşmaya hazırlanıyor yani Koray Bolalı.
0: Evet, Vlahovic konusuyla ilgili de yine son bilgileri aktarmanı rica edeyim.
3: Tabii ki Beşiktaş Vlahovic'i artık bekleme konumuna geçti. Kendi resmi teklifini yaptı. Siyah beyazlı kulüp Sayın Başkan Serdar Adalı oyuncuyu oldukça fazla istiyor. Çok istiyor, hatta Beşiktaş'ın forvet konusunda Vlahovic oldukça istekli olduğunu biz her yayınlarımızda söylüyoruz. Sayın Başkan Serdar Adalı oyuncuya ve oyuncu tarafının menajerine şu ifadeyi net bir şekilde kullandı, onu da dile getirebilirim. Sen bize gelmek istersen biz senin tüm mali şartlarını karşılayacağız. Ne istiyorsan veriyoruz, yeter ki gel mesajını verdi Sayın Başkan Serdar Adalı Vlahovic. Ama ben bu konunun yarın ya da öbür gün bitmesini beklemiyorum. 10 Ağustos'a kadar bir süre durumu var Vlahovic'de, bir bekleme konumu var ki Beşiktaş da kendisini bekleyecek. Oyuncu tarafı Beşiktaş'tan teklif bekliyor ki Vincenzo Italiano'nun da eski öğrencisi olduğu için de ve 3 kere de telefonla görüştüklerini biz söylemiştik. Bu telefon görüşmelerini oldukça iyi bir konumda geçtiğini de söyleyebiliriz. Beşiktaş Vlahovic'le Vincenzo Italiano tarafında bastırıyor. Ben görüşmelerin de süreceğini söyleyebilirim Vincenzo Italiano tarafından kullanarak. Ki Italiano da oldukça çok istiyor oyuncuyu. Ama dediğim gibi 10 Ağustos'a kadar bir süre istemiş Vlahovic. Yani Beşiktaş'ın teklifine ne olumlu ne de olumsuz bir yanıt veriyor. Ama buradaki en büyük artı da Vlahovic'e Beşiktaş'ın en iyi teklif yapmış olması. Ve kendisine teklif yapan kulüplerinde kendisini ilk 11'e düşünmemiş olması Beşiktaş'ı ön plana koyuyor. Ve Beşiktaş'ın da dediğimiz gibi mali anlamda oldukça iyi bir teklif yapmış olması Beşiktaş'ı 2-3 adım ileriye taşıyor. Zaten hem İtalyan'a hem de Sayın Başkan Serdal'ı kendisine şunu vaat etti. Sen Beşiktaş'a gel, bu takımın star ol, ilk 11 oyuncusu ol. Biz senin üzerine bir takım kuralım ve başarıya odaklanalım mesajını verdiler. Bu da aslında Vlahovic'i Beşiktaş'a hayır dememeye iten konumlardan biri olarak bulunuyor ki kendisinin de alternatifleri var. Vlahovic'den gelecek olumsuz yanıta karşı siyah beyazlı ekip çalışmalarını sürdürüyor. Orada hem Lukaku'nun ismi geçiyor hem de Patrick Schick'in ismi geçiyor ki Sergen Yalçın devam etseydi Beşiktaş'ta Patrick Schick'e gidecekti Beşiktaş ki Mart ayında ve Nisan ayında bir görüşme gerçekleştirilmişti hem Patrick Schick tarafıyla hem de Leverkusen tarafıyla. Onlar da olumlu bakıyorlardı Türkiye sürecine ama Beşiktaş Dusan Vlahovic tarzında bir isim geldiği zaman tabii ki buna hayır diyemedi ve görüşmelerini oraya doğru çevirdi. Ama alternatif isimler de bunlar Koray Bulalım.
0: Evet. Bundan sonrası için peki hangi bölgelere takviye bekliyorsun? Yani kaleciyi konuştuk, sol açığı konuştuk, santrforu konuştuk. Farklı bölgeler için de arayış var mı?
3: Evet, Beşiktaş'ın hedefinde bir bu transferleri gerçekleştirdikten hemen sonra bir sol stoper pozisyon hamle yapma isteği var, arzusu var. O bölgeye hem yerli adaylar hem de yabancı adaylar konuşuluyor ki o bölgeye ben Beşiktaş'ın 2 tane transfer yapmasını bekliyorum yerli ve yabancı olarak. Felix Udokaya'nın ayrılığı var. Beşiktaş orada da oyuncu tarafına takım bulursan gidebilirsin dedim. O bu mesajı verdi, onu da söyleyelim. Felix'in ayrılığı sonrasında Beşiktaş o bölgeye hem yabancı hem de yerli bir adayla görüşme gerçekleştirecek. Bir diğer konu da hemen orta saha konusu. Vincenzo Italiano hem 8-10 numara pozisyonunda oynayabilen bir oyuncu istiyor, hem de 6 numaraya yine alternatif yaratabilecek bir isim istiyor. Yani orta sahaya da iki transfer daha düşünülüyor Koray Bulu.
0: Evet. Efecan teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. İyi geceler.
3: Teşekkür ederim. Sende. Yayınlar diliyorum.
0: Evet, bakalım başka transfer gelişmesi gelmezse Efecan'ı noktalamış olduk ama işini sıkı takip ediyordu. Bugün gerçekten güzel haberler Beşiktaşlar için paylaştı. En azından biten haberleri, yani özellikle tabii ki ne denk gelirse onu paylaşıyor. Güzel haber diye illa seçmeci olmuyor bu işte ama en azından Beşiktaşlar kale konusunda kafaları artık rahat. Evet. Şimdi Doğan Alemdar'ı konuşacağız detaylı. Ama isterseniz küçük bir aramız var. Yaklaşık 5 dakikalık bir ara. Ardından Beşiktaş'ın Doğan Alemdar hamlesini masaya yatıracağız.
4: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
2: Paspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
1: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
1: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.
3: Son sayfaya devam ediyoruz. Taner Karaman ve Caner İşbeğendiren'le birlikteyiz. Son dakika bilgisini ekrana getirmiştik. Efecan Öztaş aktardı. Doğan Alemdar'ı Beşiktaş transfer ediyor. Siyah beyazların kampına katılacak 23 yaşındaki kaleci Kayseri Spor çıkışlı Taner. Evet. Sen de yakından tanırsın.
4: Çok iyi tanırım Doğan'ı. Yani çok gurur duyuyorum. Dodo lakaplıdır. 11 yaşında Kayseri Spor Akademi'ye ilk filiz lisansını yapıp girdiği günleri çok iyi bilirim. O günden bugüne ve gerçekten de aslında insanın futbol hayatı çok ince bir çizgi, oradan bahsedeyim. Bundan 6 yıl kadar

0: önce. Kayseri Spor'da Lung oynuyor. Lung'un arkasında Bilal var. Yanlış hatırlamıyorsa Bilal'in arkasında Doğan var. Hatta Doğan dördüncü kaleci gibi bir pozisyonda. Ve o dönem Kayseri Spor sportif direktörü, şu an Sarıyer'in de teknik direktörü olan Bülent Bölükbaşı'na Doğan geliyor. Diyor ki ya hocam, ben Bülent abi diyor, ben burada süre alamam. Dördüncü kaleci durumundayım, üçüncü kaleci durumundayım. Sezonum da yanacak. Müsaade et, ben gideyim. Kendime bir alt lig takımı bulayım, gideyim diyor. Hatta menajer de o dönemler bir takım ayarlıyor. İşte TF 1'den 2'den falan. Kayseri Spor'da Süper Lig'de. Bülent Bölükbaşı da kendisine diyor ki sen duracaksın Doğan diyor ve sıra sana gelecek diyor. O dönem Lung sakatlanıyor, Bilal sakatlanıyor ve Doğan'a sıra geliyor. Doğan daha şu an işte kaç 23. yaşında Doğan? 23 yaşında. Bundan 5 sene, 6 sene öncesinden bahsediyorum. Düşün yani 18'lerin başında.
1: Evet.
0: Kayseri Spor kalesine geçiyor ki Kayseri Spor'da profesyonel imzasını 2018'de atıyor. Tam o zamana tekabül ediyor zaten. Yani profesyonel imzayı atıyor. Ve Doğan öyle bir sezon geçiriyor ki Kayseri Spor'da çok hızlı bir şekilde kendini yurt dışına attı. Çok da güzel paralar attı. Eğer o gün, bugün Sarıyer'in teknik direktörü olan Bülent Bölükbaşı Doğan'a tamam Doğan sen gitse deseydi, büyük ihtimalle Doğan şu anda alt liglerde kalecilik yapıyordu. Hakikaten de oraya muhtemelen saplanıp kalacaktı. Orada bir dik duruş sergiledi. O da mücadelenin içerisinde kaldı. Kendini çok geliştirdi. Çok böyle 1.95 boylu, hacimli, iyi bakan kendine bir kaleci. Ve bunun meyvesini de topladı. Azminin meyvesini topladı. Ve o dönem Kayseri Spor'un altyapısına bir menajer ekibi dadanmıştı. Onu da söyleyeyim. Ve Kayseri Sporlu akademideki çocukları kandırarak işte sizi milli takıma göndermeyiz. Öyle bir güçleri, öyle bir durum olmadığı halde. Sizi işte milli takımdan men ederiz gibi. Bir dönem milli takıma asfel kader ya da bir şekilde girerek emek göstermiş oyuncuları kandırarak Kayseri Spor'dan ve alt ligleri götürmeye çalıştılar. Doğan bunların içinde miydi hatırlamıyorum. Ama
1: nasıl yani, yetkiyi bize vermezseniz, aynen, menajerliğini bana vermezsen milli seni, takım göremezsin.
0: Aynen, göremezsin falan gibi böyle bir şey. Doğan onların içinde de olabilir bu arada. Yani tam,
1: yani bu tehdidi uygulanan oyuncular.
0: Muhtemelen onlardan bir tanesi. O dönem çünkü akademideydi. Ve o dönemde yine Bülent Bölükbaşı bu ekibi oradan göndermişti ki Bülent Bölükbaşı bir ara Aspor'da da programlara gelmişti. Çok da kaliteli bir spor adamıdır. Ve Doğan böyle badireler atlatarak geldi. Bak 23 yaşında sevgili Koray, uluslararası deneyim elde etti. Güzel paralar kazandırdı. Ve milli takımın kalesine de geçebilecek bir isim. Ama Beşiktaş'ın sahip çıkması lazım. Yani şunu da söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş bir kaleci transferi daha yapıyor. Ve Doğan büyük ihtimalle o rekabet içerisinde yine çabalayacak. Ve Doğan bunu tercih ediyor olması da, yani bugün Nünye transferinin olma ihtimali bu kadar yüksek olduğu bir kulübe imza atmaya hazırlanan bir Doğan'ın bulunuyor olması bile onun mücadeleciliğini gösterir. Kesinlikle. Yani her kaleci bunu yapmaz. Yani çünkü Doğan bugün herhangi bir Süper Lig takımında, hani Galatasaray, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, Fenerbahçe'yi kenarda bırakıyorum, direkt as kaleci olarak oynar zaten. Ama o rekabete girmeyi tercih edecek kadar da özgüvenli bir isim. Bu yüzden de Beşiktaş çok büyük bir, çok karakterli bir oyuncu kazandı. Ama ona sahip çıkmaları lazım. Yani burada Ersin'in başına gelen o yuhalamalar, ıslıklamalar, sahip çıkmamalar, hatalı gol yiyen kaleciyi gerçekten de bezdirircesine söylemlerde bulunmaktan ziyade, Beşiktaş taraftarı da aynı kulübün kendi iç yapısını değiştirdiği gibi kendisini bu konuda bir dizayn etmesi lazım. Ama Doğan çok karakterli ve Beşiktaş için de bence çok kıymetli bir transfer hamlesi oldu.
1: Sen nasıl değerlendiriyorsun kesinlikle, Caner?
2: Ben de katılıyorum. Zaten o mental eşiği atlatmış bir isimden söz ediyoruz. Her ne kadar böyle bir rekabet olsa dahi her zaman, yani sezon içerisinde birinci kaleciliği bile zorlayabilecek bir isimdir Doğan. Zaten bu sezon hem Ziraat Türkiye Kupası hem de birçok kulvarda zaten şans bulma ihtimalini zaten kuvvetli görüyoruz. Tabii ki Nübel ya da başka bir alternatifin olması durumunda bile Doğan'ın bu denklemde birçok karşılaşmada bu sezon oynamasını tabii bekliyoruz. Kendisine iyi bakan bir profesyonel. 4 sene Fransa'da oynadı. sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptı ve şimdi

0: yeniden Beşiktaş'ta ve bugün baktığımızda az önce Taner abin de söylediği gibi milli takım kapısını aralayabilir. Çünkü çok genç bir isim ve kendisine de çok iyi bakan bir profesyonel. Kendisi için de hayırlı olsun, Beşiktaş camiası için de hayırlı olsun. Bakalım ilerleyen dönemler bize ne gösterecek. Gerçekten yani her türlü sürprize gebe bir transfer periyodu yaşıyoruz. Çünkü şu evreye kadar Doğan'ın adı hiç büyük takımlarla anılmamıştı aslında. Hep Ersin Destanoğlu devam edecek mi etmeyecek mi, yeni bir sözleşme tabii imzalayacak mı ihtimali üzerine konuşuyorduk. Ve tamamen Beşiktaş'ın şu an kaleci arayışlarında hep yabancı kaleciye odaklandığımız bir dönemde Doğan'ın ismi hiç geçmemişti ve bir anda Doğan Alemdar transferi biraz da sürpriz oldu açıkçası. Hayırlı olsun diyelim, bakalım bundan sonraki süreç neler gösterecek.
1: Ersin'in tercihini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Çok mantıklı. Yani Ersin artık denedi, kalabilirdi de, ama şu anda Nünye transferinin, şimdi Doğan transferinin Nübel olmadığı bir hikayede, şimdi Ersin kalsaydı muhtemelen ikinci kaleci olacaktı. Belki de bunu artık istemedi. Yani bir şekilde gitmeyi tercih etmiş olmasına da saygı duymak lazım. Hull City ihtimali zaten konuşuluyor. Ersin de bu arada, az önce Doğan için söylediğim ifade Ersin için de geçer. Ersin birçok Süper Lig takımında forma giyer. Yani atar kendisini, yani alır o formayı da. Ersin iyi bir kaleci. Evet. Ama yıprandı. Bazen o yıpranmalarda da ön yargılar oluşabiliyor ve taraftarla Ersin arasındaki o bağ çok inceldi ve koptu da yer yer. Tekrar bağladılar, tekrar koptu. Bu yüzden de artık daha fazla belki de denemeye de gerek yok. Bu yüzden Ersin milli takımın kalesini de koruyabilecek bir potansiyel olduğunu bize defalarca gösterdi. Böyle bir yeteneğin de Beşiktaş'ta ikinci kaleci olarak dönem dönem protestoların arasında kalıp da belki de yeteneğinin körelmesine de izin vermememiz gerekiyor. Ersin bunu yaptı. Bence doğru bir kariyer seçeneği. Ama tabii nereye gideceğine de bakmak lazım.
1: Hull City'de bu arada Ersin Destanoğlu çok konuşuluyordu ama orada da bir ters köşe oldu. Rangers'dan Jack Butland'ı evet, kadrosuna dahil ettiler. Onlar da deneyimli kaleciyi şu an için Ersin yani oraya olmayacak gibi sanki duruyor. Ve Süper Lig'de çok rahatlıkla devam edebilir bu arada.
2: Tabii.
1: Ya pek çok haber vardı. Şimdi mesela Konya Spor'la bazı haberler gördüm ama ne aşamada yani kulübede şey yapmadık, teyit de etmediğim için bir şey diyemiyorum.
0: Belki
1: yani
0: İstanbul kulüplerinden Başakşehir olabilir mi acaba? Şimdi Deniz Dilmen var orada bildiğim kadarıyla.
1: Muhammed var ama.
0: Muhammed var.
1: Muhammed varken Ersin
2: zor. Muhammed yani milli
1: o
2: takımda
1: da, iyi
2: da
1: çünkü.
2: Ya gerçekten geçtiğimiz yıl kurtarış yüzdesi en iyi takımlardan, oyunculardan bir tanesiydi Muhammed. Ve milli takım için de benim daralmış olan kadroda olmasını beklediğim bir isimdi.
1: Son dakika bilgisi geldi. İspanya 90+1'de turu atlayan taraf oldu. Merino'nun golüyle birlikte İspanya Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. İspanyol ekibi bir tarihe tanıklık etti maçı izleyenler. Çünkü bir efsane bugün son kez Dünya Kupası'nda forma giydi. Cristiano Ronaldo'dan bahsediyoruz. O da hakikaten şu an Ronaldo'cular üzgün.
2: Evet.
0: Hissetmiş miydi bilmiyorum ama abi özür dilerim araya girdim. Hissetmiş miydi bilmiyorum ama bugün tam da İspanya maçından önce bu açıklamayı yapması da biraz manidar oldu. Yani tabii doğal sonuçtur hani İspanya Portekiz eşleşmesinde İspanya'ya kaybedip elenmesi Portekiz'in, ki bence Portekiz de çok güçlü bir jenerasyonla bu turnuvada mücadele ediyordu. Daha da ilerleyebilirlerdi. Ben biraz daha işin tabii duygusal tarafı, Cristiano Ronaldo'nun Messi'nin de ilerlediği denklemde ilerlemesini istiyordum açıkçası. Bakalım yani.
1: Birazdan özeti vereceğiz bu arada, onu söyleyelim. İlerleyen dakikalarda karşılaşmanın özeti sizinle birlikte olacak. İspanya Amerika Birleşik Devletleri Belçika eşleşmesinin galibiyle oynayacak çeyrek finalde, o hatırlatmayı da yapalım. Portekiz'in yolu tabii ki zor bir yoldu. Şans ağlarını ördü, kader ağlarını ördü. Messi'nin yolu biraz daha rahattı. Buradan çıkamadı Portekiz. Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'na veda etmiş oluyor. Hakikaten bir devin sonuna geliyoruz. Bir devrin sonunda bir devin hüznüne şahitlik ediyoruz tabii ki bir yandan da.
2: Tabii yani hayalleri biraz daha burada ileriye gitmekti. Şimdi Pele'yi yakalamayı planlıyor biliyorsunuz gol sayısında. Bunun için de Suudi Arabistan'da epey bir mesai harcıyor. Şimdi Messi'nin o kadar rahat diye tabir edebileceğim bir ağaçta devam eden bir Arjantin.

0: Arjantin'de olması ve muhtemeldir ki Kolombiya çok büyük bir reaksiyon vermezse, ki verebilir de tabii, Arjantin çok yüksek bir olasılıkla kendini finale atacak ve Messi'nin ikinci kez burada kazandığı bir hikayede kariyerine Dünya Kupası'nı yazdıramamış bir Ronaldo hep bir eksiklik hissedecek. Yani Ronaldo'nun kariyerinde tek eksik kupa Dünya Kupası.
1: Evet.
0: Ve bunu hissedecek.
1: Doğru tabii. Messi kazandı onu. Ronaldo'nun kariyerinde böyle bir parça eksik. Ronaldo'cular
2: Çok isterdi tabii.
1: yasta bugün. Hüzünlü bir akşam. Messi'ciler seviniyordur belki ama bir gerçek var tartışmasız. İki futbolcu hakikaten damga vurdu yani. Muazzam bir
2: Kesinlikle.
1: rekabet bireysel anlamda izlettiler bize. Bir daha böyle bir rekabete de denk gelir miyiz, gelmez miyiz bilmiyoruz.
0: Yani çok güzel yıldızlar çıkıyor. Arda Güler geliyor. Mbappe 23, yani Mbappe daha 27 yaşında, 28 yaşında. Mbappe devam ediyor. Yani daha hikaye yazacak çok oyuncu çıkar ama artık Ronaldo ve Messi gibi 2-3 oyuncuya kalan bir dönem değil. Muhtemelen çok daha yıldızlarını göreceğiz. Ama şu bir gerçek. Ronaldo ve Messi'nin zamanında Ronaldo ve Messi gibi yıldız olmak daha zor. Ya bugün bilimin de geldiği noktaya baktığımız zaman bu denli fazlaca yıldızın olduğu bir hikaye dünya futbolunda görüyoruz ve bu biraz daha sıradanlaştı. Ya bundan 10 sene önce Messi Ronaldo olmak ya da yıldız olmak gerçekten daha zordu diye düşünüyorum.
1: Birazdan daha detaylı konuşacağız zaten bu konuyu. Onu söyleyelim. Özetle gelecek Dünya Kupası köşemizde detaylandıracağımızı söyleyelim. Beşiktaş'ta Alexander Nübel transferi için Bayern Münih'le anlaşmaya vardığı bilgisini paylaştık. Az önce ekrana da verdik. Doğan Alemdar da yedek kaleci olarak en azından şimdilik öyle planlama.
0: Belki de alır
1: Bu
0: formayı.
1: tabii belli olmaz bu işler. Allah korusun bir sakatlık olur veya sakatlık olmasa da formsuzluk olur. Diğeri
0: Tabii.
1: iyi tutturur. Oynayabilir. O işler hiç belli olmaz.
0: Ama zor bir rakibi var.
1: Tabii.
0: Yani geçtiğimiz yıl gayet de böyle az kaleci formuyla oynamış bir ismin arkasında kalacak ya da kalmayacak bilmiyoruz. Forma adaleti olan bir teknik direktörle çalışan, ki göreceğiz onu. İtalyano muhtemelen öyledir diye düşünüyorum. Doğan başarırsa da Türkiye için de çok kıymetli bir hikaye olur.
1: Caner, Nübel transferini nasıl yorumluyorsun Beşiktaş için?
2: Yani Nübel zaten oyuncu tarafıyla anlaşılmıştı. Orada tamamen Bayern Münih tarafıyla bir anlaşma durumu söz konusuydu. Oyuncu geçtiğimiz sezon Stuttgart'ta kiralık olarak geçirmişti. Zaten uzun vadeli planları içerisinde Bayern Münih'in aslında Neuer'in bir nevi halefi olarak gördükleri bir oyuncuydu. Çünkü Neuer 2027 yılında futbol kariyerini sonlandıracaktı. Fakat Nübel'in burada kendisinin bireysel anlamdaki tercihiydi aslında Bayern Münih'ten ayrılmak. Çünkü arkada beklemek istemiyordu zaten oyuncu ve geçtiğimiz sezonu hani bu plan doğrultusunda Stuttgart'ta tamamlamıştı. Geçtiğimiz sezon Stuttgart oyun planında, yani sisteminde aslında oyun kurucu bir stoper olarak konumlanmıştı. Bu da şunu gösteriyor: zaten stil olarak ayak kalitesi oldukça iyi bir kaleci Nübel ve top dağıtma konusunda da oldukça mahir bir isim olduğunu da paylaşalım. Burada tabii ki bir alternatif daha var. Hani Nübel'i her bir aksilik olması durumunda Beşiktaş'ın gideceği ihtimallerden bir tanesi de Vanya Milinkovic-Savic'ti bu arada. Onun da bir ilgisini paylaşalım. O da Napoli'de forma giyen isim. Gerçi işte Allegri geldikten sonra sezon içerisinde onunla alakalı bir plan olmayacağı yönünde bir İtalyan basınında haberler çıkmıştı. Tabii Nübel'de artık sona yaklaşıldı diyelim. Yani iş %90, %95 seviyelerinde, az önce Efe Can'ın da aktarmış olduğu gibi. Yani iki kaleci de aslında baktığımızda ortak noktada, her ikisi de ayakları oldukça iyi kaleciler. Sadece tek fark, Nübel'in birebirleri biraz daha güçlü. Eğer ki olursa tabii ki Beşiktaş ciddi manada ayakları çok iyi bir oyun kurucu kaleci kazanmış olacak. O güç bir rekabet olacak tabii Doğan Alemdar için de, ama forma adaleti konusunda Taner abiye de katılıyorum. Zaten Vincenzo Italiano önceki takımlarında da hep farklı formasyonlarda bütün kadrodaki tüm isimleri değerlendiren bir teknik adam olduğu için tek bir oyuncuda hiçbir zaman sabit kalmaz. Bu da aslında Doğan'ın da sezon içerisinde birçok karşılaşmada şans bulacağını da gösteriyor. Ümit ediyoruz tabii ki, Türk bir kaleci olduğu için birinci kaleci olmasını isteriz elbette. O formayı kapmasını isteriz ama bakalım sezon içerisinde neler gösterecek. Çünkü transferde her türlü sürprizler yaşanabiliyor. Biz şu an Nübel ismine odaklanıyoruz ama bambaşka bir isim.

0: İşte az önce söylediğim gibi Vanya Milinkovic-Savic olabilir ya da bambaşka hiç ismini dahi duymadığınız bir oyuncuyu bir anda bitirebilir Beşiktaş. O yüzden sürprizlerdi. Nasıl?
1: Nübel tamam da zaten.
0: Ya evet. Yani yine de işte her türlü sürpriz biliyorsunuz yaşanabiliyor. Ben çok eskiden hatırlarsınız Miroslav Stoh olayı vardı Galatasaray'ın resmi sitesinden bile evet. Yayınlanmıştı ki.
1: Sen resmi açıklama gelene kadar yani, temkinli evet, yaklaşırım.
0: Aynen
1: diyorsun.
0: Öyle. Ben öyle yaklaşıyorum ki yani Galatasaray'ın resmi sitesinde gördüğümüz bir isimden bahsediyoruz. Miroslav Stoh Galatasaray'da yazıyordu Galatasaray'ın kendi sitesinde. Evet. O transfer o zaman sonuçlanmamıştı. Oyuncu Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Ya bu gibi durumlar da yaşanabiliyor. O yüzden yine de hep temkinli olmakta fayda var. Son ana kadar beklemekte fayda var. Ama Nübel çok büyük ölçüde Beşiktaş'a gelecek gibi görünüyor. %90 diyelim en azından şimdilik. İyi bir kaleci. Bakalım ilerleyen zamanlar neler gösterecek bize.
1: Taner, Beşiktaş'ın son yıllardaki hayal kırıklıklarında kaleci meselesini nereye koyarsın?
2: Güzel soru. Yani ortalama, yani herkes kadar diyeyim.
1: Yani ana etkenlerden birisi olarak sayabilir misin?
2: Ben ana etken olarak saymıyorum. Beşiktaş'taki problemin en başında yönetim istikrarsızlığı geliyor. Yani özellikle bir dönem seçilen bir başkanın gerçekten de Beşiktaş tarihinin en diplerinde kalabilecek seviyede bir yönetim modelini sergilemiş olması Beşiktaş için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Diğer taraftan teknik direktör istikrarsızlığı, işte gerçekten Fernandes gibi örneğin hiç elle tutulur bir tarafı olmayan bir teknik direktör tercih edilmesi. İki, öz evlatçılık modelini benimseyip Beşiktaş'ın asıl ihtiyacı olan teknik mantığın içine girmek yerine bizim evladımız diye düşünerek yürüdüğü futbol akıllarını ve teknik direktörlerle sıklıkla çalışmayı tercih etmesi. Onları kendi kabuğuna kapattı. Yani burada kaleciye gelene kadar mantalite ile ilgili Beşiktaş'ın problem yaşadığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki rakiplerine baktığımız zaman Trabzonspor dünyanın ücra köşelerinden transferler yapıp birçok hamle yaparken Galatasaray gerçekten de bakıyorsunuz oyun anlayışı olarak bambaşka seviyelerde mücadele verirken Fenerbahçe keza onlar da kendi içinde problemler yaşasa bile bir şekilde yoluna yürümeye çalışırken Beşiktaş'ın ısrarla öz evlatçılık yapıp kendi kabuğuna çekilen, kapanan, çerçevesini çok dar bir yerden bakmaya çalışan bir mantıkla yönetilmiş olması Beşiktaş için bence en büyük problemdi. Şimdi Önder Özen'le birlikte İtalyano hamlesinin gelmiş olması ve buna benzer dokunuşlar Beşiktaş'ın vizyonunu ve çerçevesini genişlettiği izlenimi veriyor bana. Beşiktaş'ın öncelikli olarak hastalığının nerede olduğunu tespit etme ihtiyacı var. Önder Özen bu anlamda bir şeyleri tespit etmeye çalışıyor kendi nezdinde. Ve yaptığı hamlelere bakılırsa da tespit etmiş gibi duruyor. Ve bundan önceki yönetimler bu tespiti yapabilecek donanımda olmadıkları halde sanki yapmışçasına çok devasa transferler yaptılar. Büyük paralar harcadılar. Olurum olmaz mıya bakmadılar. Hoca kararı verdiler. Hücum için kurulmuş bir kadroya defansif bir oyun teknik direktörler getirdiler ya da defans kurgusu çok ağırlıklı kadrolara hücumcu teknik direktörler getirer gibi gibi. Bence tamamıyla planlama problemi. Ve bu planlama probleminde Beşiktaş birçok oyuncusunu kaybetti. Yani sadece kalecisini değil ki. Yani bugün Trabzonspor'da büyük işler yapan bir isim bile Beşiktaş'ta varlık gösteremedi. Ya bu ve buna benzer şeyler.
1: Kim için diyorsun? Muçi'yi mi diyorsun?
2: Evet, Muçi için yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün birçok oyuncu Beşiktaş'tan gittikten sonra yıldızlaşıp Beşiktaş'tayken vasat ve vasat altı seviyeye iniyorsa o zaman sen kurgunu düşüneceksin. Ve şu an Beşiktaş kurgusunu düşünüyor. Yani bir şeyleri sistemini kurgulamaya çalışıyor. İşte Nübel hamlesini yapıyor, Doğan'ı getiriyor, İtalyano'yu getirdi, işte Önder Özen ilk geldi. Bunlar kıymetli adımlar. Ama her şeyin başında da sabır. Beşiktaş'ın bir kere geçtiğimiz sezonun başında feda sezonu demesi gerekiyordu. İlk olarak. Bunu yapmayıp sezona ben Galatasaray'la yarışacağım, Fenerbahçe'yle yarışacağım diyerek giren ve bu yönde hatta açıklamalar yapılan bir başkanlık modeliyle Beşiktaş geçtiğimiz yıla girdiği için çok büyük yaralar aldı.
1: Burada başkan da bence farkında yaptı hatanın. Ve biraz çünkü şöyle biz burada yayın yaptık mesela. Serdal Adalı'yı da yine o yayında da ben vardım sunucu olarak. Evet.

0: Yine aynı şekilde Hüseyin Bey, Hüseyin Yücel yayınında da vardım. Hı hı. Mesela seçim dönemiydi, zor bir dönem. Orada mesela normalde ne olur? Seçim döneminde başkanlar daha yüksek perdeden vaatlerde bulunur, değil mi? Ben yayında çünkü net sorduğumda başkan hiç böyle yüksek perdeden şunu alacağız, bunu getireceğiz, öyle uçacağız, böyle kaçacağız. Hep böyle ayaklar yere basarak şey yaptı. Ama daha sonra seçildikten sonra belki de camia içi baskıyla olabilir. Hı hı. Veya bilmiyorum, o an belki net resmi tam şey yapamadılar. Orada birkaç tane kritik şey var başkanın sözü. Onun üzerinden çok eleştirildi. Bir,
1: evet,
0: bayrakları çıkarın, şampiyonluğa hazırlanın sözü.
1: Toplandır.
0: İkincisi de bakacağız rakiplerimizde kim var, ona göre biz de futbolcu alacağız dediğinde doğal olarak zaten ilk akla gelen örnek Galatasaray'da Osimhen varsa demek Beşiktaş'ta ona göre birilerini alacağı geldi iş.
1: Bunlar yanlış strateji.
0: Oradan dolayı buradan tepkiler
1: biraz
0: oluştu.
1: Geriye dönüldü sezon sonradan içinde dönüldü. Ama söz ağızdan bir kere çıkıyor ve siz başkansanız söylediğiniz söz unutulmuyor. Ve bu Beşiktaş'ın sırtında hep bir kamburu oldu. Ama farkındaysanız son dönemlerde Sayın Başkan Serdar Adalı'nın neredeyse hiç yapılanmayla ilgili, transferlerle ilgili zaten hiç yok. Tamamen Önder Özen üstünden gidiyor süreçler. Bu da Beşiktaş için hatalı bir ifadenin sezon boyunca sırtlarda kambur olmasının önünde engel oluyor. Bu kıymetli bir durum. Ama tekrarlamış olayım. Beşiktaş'ın bunca yıldır şampiyon olamamasının en büyük sebebi 2003 yılı, yani 2003 Şenol Hoca'nın dönemini de dahil edelim. O dönemki şampiyonlar gruplarından namağlup çıkılan, ligde evet, şampiyon olunmuş dönemini de dahil edelim. Beşiktaş'ın o dönemden sonra hiçbir planlaması yok. Bak, abartsız yani, hiç planlaması yok. Yani kısa vade, orta vade, uzun vade, yol haritası yok. Takım ne oynamak istiyor belli değil. Bu oyuncular neye göre seçildi belli değil. Sabah ilk uyanıp gelen menajerin sanki oyuncusu transfer edilmiş gibi transfer harekatları yapıldı. Şimdi böyle olduğu zaman da kadro istenileni vermiyor. Ama şimdi biraz daha ayakları yere basan bir mantıkla Beşiktaş ilerliyor. Bu stratejiden kopmazsa Beşiktaş şampiyonluk yarışına tutunur. Ama koparsa giden yine milyon eurolar olur.
0: Evet. Camianın da bir iç huzuru sağlaması gerekiyor. Özellikle tabii, yani dikkat ediyorum.
1: Divanda falan olanlar.
0: Divanda olanlar normal değil. Ne bileyim, sosyal medyadaki şeyler normal değil. Oray, ben zaten sosyal medyada bu arada şeyleri dikkate almıyorum. Bilmiyorum artık mi? Yani zamanla bunu öğretti sosyal medya bana. Yani troll dediğin troll olmayabilir mesela, sensindir belki. Hı hı. Belki insanlar çekindiği için de adını soyadını yazmıyordur veya bilinsin, hı hı, istemiyordur orada. Daha rahat yazmak için. Profil fotoğrafı yok. Normal isim soy isim yoksa ben ciddiye almıyorum.
1: Ama
0: bilmiyorum kimin yazdığını çünkü, yani 12 yaşında bir çocuk da yazıyor olabilir veya işte 50 yaşında bir profesör de yazıyor olabilir ama bilmediğim için ciddiye almıyorum çok söylenenleri.
1: Ya ama şöyle bir gerçek var Koray. Ne yazık ki dijital medyanın bu 15, 12, 13 yaşında o yumurta hesapların doğurduğu reaksiyonlarla, kelebek etkisiyle bir,
0: evet,
1: kar topu oluşturup,
0: doğru,
1: sonrasında buradan bir kriz çıkartabildiğine ne şahit oluyoruz. Bu özellikle sezon içerisinde hakem hataları oluyor. Hakem hatası olmasa bile varmışçasına yapılan söylemlerle birlikte bir bakıyorsunuz kulüpler açıklama yapmaya başlıyorlar. Bu yüzden kulüplerin de bu konuda dik durması lazım.
0: Biraz kulaklarını tıkaması lazım.
1: Ya da onların da kendi operasyonlarını yönetmesi lazım. Yani nedir bu? Arkadaş, siz koca koca kulüpler olarak öyle bir dijital medya yönetimi sağlayın ki kamuoyunu siz belirleyin dijitalde. O yumurta hesaplar belirleyemesin. Bir şekilde o algıyı siz yönetin. Eğer siz bunu yapmazsanız bir şekilde başkaları yapıyor.
0: Evet.
1: Ve bu kulüplerin ne yazık ki yönetimlerine, kongrelerine, divanlarına yansıyor. Yani ben tırnak içinde utanç duyuyorum. Beşiktaş kulübü çevik kuvvet eşliğinde nasıl olur da kongre düzenler? Bu doğal geliyor mu?
0: Ben o konuyla ilgili daha önce de konuştum. Beşiktaşlar kızmasın bana dedim. Ama çok net. Yani şöyle söyleyeyim sana. Ahmet Nur Çebi başkanlıktan gitti. Hı hı. Hasan Arat başkan seçildi.
1: Evet.
0: İlk kongre Ahmet Nur Çebi deli gibi eleştiriliyor. İnanılmaz sert. Ve ben bir gazeteci olarak da merak ediyorum. Normal bir birey olarak da merak ediyorum. Diyorum, evet, ki yani Ahmet Nur Çebi kongreye gelecek. Acaba söylenenlere ne diyecek işte? Onu anaları neden aldın? Neden o paralar verdin? Neden sürekli hoca değiştirdin? Yani bir sürü eleştiri var, değil mi? Diyorum, hı-hı, ki ne cevap verecek merak ediyorum.
1: Evet.
0: Açıyorum televizyonu izlerken. Ya başkan çıkmış. Nihayetinde Beşiktaş'ın eski başkanı. Hiç kimse sevmeyebilir. Konuşurken sürekli arkadan bir bağırma sesi geliyor.
1: Aynen.
0: Yani zannedersin

0: arkadaş. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi verdin unvanı herkese. Kongre üyesi unvanını. Doğru mu?
1: Evet.
0: Sonra bir bakıyorsun o troller bazı ekranlarda konuşmalar yapmaya başlıyor. Dijitalde ben Beşiktaş'ın kongre üyesiyim diye hitaplarda bulunmaya başlıyorlar. Ama bakıyorsun o Beşiktaş'ın janti Süleyman Seba ekolüne hiç uymayacak profiller. Sonra kongrede birbirlerine saldırmaya başlıyorlar. İşte bunları görünce insan Galatasaray Lisesi'ni doğal karşılamaya başlıyor. İyi ki varmış.
2: Acaba diyorsun. Doğrusunu mu yapıyor diyorsun,
0: evet,
2: değil mi?
0: Yani onu demeye başlıyorsun.
2: Daha
0: yani
2: az kişi, daha kapalı
0: ilk başta,
2: bir sistem.
0: Bak ilk başlarda bunu yanlış buluyordum. Ama Fenerbahçe Kongresi ve Beşiktaş Kongresi'ni gördükten sonra diyorum ki ya sanırım doğrusu Galatasaray'ın yaptı.
1: Bence bu üzerine tartışılabilecek bir konu. Yani demek doğru ki çıkmayabilir belki içinden. Herkesin tabii ki ayrı, evet, görüşü vardır.
0: Fakat eğer sen
1: ama o üzerine kafa yorulacak bir konu.
0: Dağıttığın kongre üyeliklerini doğru kişilere dağıtamazsan o zaman seviye aşağı iniyor. Aslında senin kulüp temsiliyetini zedelemiş oluyorsun. Galatasaray ne yapıyor? Hep bir noktada bulunduruyor.
1: Evet.
0: Kavga yok, gürültü yok.
1: Nadir olsa da.
0: Herhangi bir organizasyonda herkes yan yana. Galatasaray bundan bir sonraki başkanını da planlıyor. Ondan sonra geleceği de planlıyor. Bir yol haritası var. Hocasını da planlıyor. Hatta hocası çıkıp basın açıklaması yapıyor. Diyor ki benden sonraki hoca muhtemelen Arda diyor.
1: Evet.
0: Bunu söylüyorlar. Ama diğerine bakıyorsun. Beşiktaş'ta başkan seçilmiş birisi kürsüde darp ediliyor. Çevik kuvvet orada bulunuyor. Diğer tarafa geliyorsun. Başkan Aziz Yıldırım'ın yaşadığı durum. Bacak bacak üstünde karşılamalar. Bunlar yani baktığın zaman temsiliyet, evet, kısmında sıkıntı yaratıyor ve bunlar alınan kararlarda da probleme sebebiyet veriyor sevgili Koray.
1: Daha detaylı konuşacağız. Şimdi bir Dünya Kupası molası veriyoruz. Bir ara, ardından Ronaldo'nun gözyaşlarıyla vedasını ve İspanya'nın çeyrek finale yükselişini konuşacağız. Birazdan buradayız.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu. Sporun radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Dünya Kupası özel diyeceğiz. Dünya Kupası'nda İspanya adını çeyrek finale yazdırdı. Portekiz'i son dakikada bulduğu golle birlikte 1-0 mağlup etti İspanyollar ve sağdan mutlu mesut şekilde ayrıldılar. Mikel Merino oyuna sonradan dahil olmuştu. 90. dakikada golü atan isim. 1-0'lık galibiyet sürprizdi benim için bu skor diyen var mı?
2: Ya demeyiz tabii. Normal bir sonuç İspanya'nın turlaması. Esas sürpriz tabii ki Brezilya'nın, Almanya'nın, Hollanda gibi ekol ülkelerin çeyrek final etabını bile görmeden elenmiş olmaları, ki buradaki en büyük sürpriz hiç kuşkusuz Brezilya. Çünkü Dünya Kupaları dendiğinde akla ilk gelen ülke genelde Brezilya olur. Sonuçta tabii ki jenerasyonlar değişiyor ama Brezilya her zaman bir tehdittir. Her Dünya Kupası'nda önemli bir tehdittir. Ama ne olursa olsun Brezilya'nın çeyrek final etabında yer almadığı bir turnuvada hepimizi şaşırtıyor normal olarak. Bakalım bundan sonraki süreçte, yani benim tabii turnuvanın en başından beri benim favorim Fransa'ydı. Zaten bunu ilk yayınlarımızda evet. da ifade etmiştim. Bireysel anlamda çok fazla öne çıkan isim olduğunu söylemiştim. Nitekim çok zorlu maçlar oynanıyor ki mesela Fransa'da çok zorlu bir Paraguay sınavı atlattı. Orada da yani oldukça gaddarca faullere maruz kalmıştı Fransa
1: maçı. Bugünkü maç olarak neler söylersin? İspanya Portekiz maçında daha durağan bir oyun oldu ortada.
2: İlk yarı biraz daha dengeli ve kontrollüydü. Tabii ilk yarıyı biraz daha net biçimde izledik çünkü o sırada yayına da girmemiştik henüz.
1: Evet.
2: İlk yarıyı biraz daha net biçimde izlemiştim. Daha kontrollü, iki tarafta birbirini tartar nitelikte bir oyun ortaya koyuyordu. Çok normal. Yani bu etaplarda çünkü iki tarafta hata yapmamak adına kolay kolay risk alamıyorlar. Yani zaten maçın artık belli bir evresinden sonra, artık o belli kırılmalardan sonra yorgunluklar da belirince takımlar risk almaya başlıyorlar. Nitekim burada daha sabırlı olan taraf günün sonunda kazanan İspanya oldu. Yani çok da sürpriz bir sonuç olmadı. Sadece Cristiano Ronaldo adına biraz üzüldüğümü söyleyebilirim. Dramatik bir son oldu onun için. Belki biraz daha ilerleyebilirlerdi. Bakalım yani, hayırlısı olsun diyelim. Bundan sonrası için ben tabii ki gönlüm Fransa'nın şampiyonluğundan yana.
1: Taner, maç seni memnun etti mi bir futbol sever olarak?
3: Yani hayal kırıklığı yarattı. İspanya'nın daha erken maçı çözmesini beklerdim. Yani Portekiz'in daha fazla oyun içinde kalma mücadelesi vardı ama İspanya'nın bu kupayı kazanması yönünde eğer isteği varsa, bir kere Portekiz gibi ekiplere karşı çok daha dominant oyun oynamayı bilmesi lazım. Şu ana kadar şampiyon takım olacağız biz ya da işte o 2008'deki İspanya benzeri oyunları oynayamayan bir İspanya var. Portekiz'de zaten Ronaldo'nun çok fazla sırtına binmiş bir oyun var. Ama bu sırtı alma kısmını Ronaldo kendisi yapıyor. Ve bir yerden sonra da insan şunu düşünüyor. Yani 41 yaşındaki Ronaldo'nun takıma faydasının kadar acaba zararı daha mı fazla artık diye de insan düşünmüyor değil.
1: Sence?
3: Bence artık zararı biraz daha fazlalaşıyor. Yani çünkü oynayamadığı halde markasının ve ülke futbolu üstündeki ağırlığını da kullanarak kendini kadroda gösteriyor. Kadroya giriyor. Belki yerinde çok daha potansiyel genç bir ismi sahada görsek çok daha etkili olabilir artık. Bu yüzden vaktiyle bırakmak en iyisi. Yani bugün 38 yaş, 39 yaşındaki Messi'yi izlediğim zaman sahanın her yerine adım atan, maç başına 70-80 kez topla buluşan, 15-20 kez her maç top ikili mücadeleye giren, dribling yapan bir Messi, skor üretiyor ama bunları da yapan bir Messi varken Ronaldo'da bunları göremiyorsun. O zaman da insan şunu sorguluyor işte, acaba Portekiz için Ronaldo bir fayda mı yoksa daha çok bir zarar mı artık? Biraz daha ikinci taraftayım.
2: Evet,
3: ve kenara vaktiyle kenara gelip kulübede bile oturmuyor. Yani kendini kulübede oturtacak bir teknik direktörü de çalışılmasına da müsaade etmiyor.

0: Öyle bir ağırlığı da var.
1: Bu yüzden Ronaldo defteri Dünya Kupası için kapanmıştır. Neymar defteri de Dünya Kupası için kapandı. Kevin De Bruyne defteri de muhtemelen kapanıyor. Salah defteri kapanıyor. Messi bence bir dönem daha görecek gibi Dünya Kupası.
2: Bir turnuva daha görür mü?
1: Görür gibi gözüküyor Messi. Ama bunların hepsini alt alta yazdığımız zaman bu Dünya Kupası'nın birçok yıldızın artık son jübile turnuvası. Ve Ronaldo burada belki de hiç oynamasaydı zihinlerde daha farklı yer alabilirdi. Ya da kulübe de olmayı kabul etseydi belki de şu maçın 90+1'deki golünü atan isim olabilirdi.
2: Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası macerası sona erdi bu karşılaşmayla birlikte. Maçtan önce kendisi açıklamıştı. Bu son maçım olsun istemem dedi İspanya maçı ama korktuğu başına geldi. 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu. Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki tüm zamanların en golcü futbolcusu. Dünya Kupası eleme golü atan en yaşlı futbolcu. Ve 11 Dünya Kupası golüyle birlikte bu muhteşem organizasyondaki, bu turnuva özelinde 2026 için demiyorum, genel olarak Dünya Kupası için söylüyorum, bu güzel organizasyondaki macerası bu şekildeydi. Tabii. 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atabilmek başarısı.
1: Tabii şimdi Ronaldo Arjantin'de doğmuş bir Cristiano Ronaldo olsaydı Messi ile olan kupa sayısı Messi'deki gibi Ronaldo'da olacaktı. Şimdi Portekiz'de doğduğu için bu performans rakamlarının içerisine bir Dünya Kupası yerleştiremedi. Vardır bazı oyuncular, seçtikleri kulüpler ya da bulundukları milli takımlar sebebiyle çok iyi oynasalar bile o kupayı elde edemezler. Ronaldo bunlardan bir tanesi ama onda bu eksik hep olacak. Çünkü tarih, evet, 6 Dünya Kupası'nda da gol atmış isim olarak onu yazacak ama 6 Dünya Kupası'nda da kupayı kazanamamış bir isim olduğu da kayıtlara geçmiş durumda.
2: Evet. 11 Haziran 2006'da Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkıyor Cristiano Ronaldo. 17 Haziran'da ilk Dünya Kupası golünü atıyor. 15 Haziran 2018'de ilk Dünya Kupası hat-trick'ini yapıyor. 23 Haziran 2026'da 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oluyor. Yine aynı gün Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki tüm zamanların en golcü futbolcusu. 2 Temmuz'da da Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı futbolcu unvanını eline geçiriyor ve 6 Temmuz'da da bugün itibariyle son Dünya Kupası maçına çıkıyor Cristiano Ronaldo. Dünya futbolundan bir Ronaldo geçti.
3: Evet, Ronaldo'dan veda mesajı da geldi bu arada.
2: Geldi mi? Mi?
3: Geldi.
2: Ne diyor?
3: Yani 41 yaşında hala üst seviyede oynayabileceği gösteren bir idol falan diye anlatmış bir şeyler ama finalinde veda ediyor yani.
2: Evet, zaten söylemişti maçtan önce, evet. De yine bakalım bu arada herhangi bir yeni bilgiler var mı onunla ilgili olarak diye. Portekiz teknik direktörü demiş ki bu Dünya Kupası'nda en iyi oynadığımız maçtı demiş.
1: Önceki maçlara bakıyorum.
2: Roberto Martinez.
1: Olabilir bu arada, gerçekten de zaten hep böyle diken üstünde maçlar oynadılar. Biraz daha böyle İspanya gibi dişe diş bir takıma karşı, ki görece İspanya daha üstün bir takım bu Portekiz'e göre, 90+1'e kadar direnmiş olmaları da önemliydi ki eğer İspanya 90+1'de gol atmasaydı Portekiz için belki uzatmalar avantaja dönüşebilirdi.
2: İspanya bu arada 35 maçtır yenilmiyor. Yenilmezlik serisi bu karşılaşmayla birlikte 35 maç. 5 maçtır da gol yemiyorlar.
1: Dünya Kupası tarihinin en fazla mağlubiyet alan oyuncusu olmuş Ronaldo. 8 kez de.
2: En fazla mağlubiyet alan oyuncusu. Bunu kesin Messi'ciler hemen yaygınlaştırıyor.
1: Evet, bunları da söyleyelim lütfen.
2: Kesin Messi'ciler çıkar
1: bu istatistiği. Hep övgü mesajları, hep övgü söylemleri lütfen, bunları da söyleyin.
2: Adam 6 Dünya Kupası görmüş yani, daha mecbur. O kadar yenilgi olacak. Namağlup mu gitsin, ne yapsın? Diyorum ya, kesin Messi'ciler çıkarmıştır o şeyleri. Onlar da aleyhte istatistikler hemen çalışıyorlar şu an. En çok kalesinde gol gören takımın oyuncusu oldu falan diye, evet. Mesela. Lamine Yamal maçın ardından Cristiano Ronaldo'nun yanına gidiyor. Ona olan saygısını gösteriyor. O üzüldüğü, gözyaşlarına hakim olamadığı sırada ilk teselli eden isimlerden birisi de Lamine Yamal. Yamal sizce bu ikiliden birinin yerini doldurabilir mi?
1: Valla Yamal ve Arda bana çok potansiyel, dünyanın böyle ses getirecek, ki zaten şu anda da getiriyorlar ama biraz daha bizim milli takımımız keşke

0: bu turnuvayı iyi geçirseydi Arda için çok daha iyi bir hikaye olacaktı ama Arda'nın önce çok daha fazla turnuva var. Yamal'da da var. Mbappe de büyük ihtimal bir iki tane daha turnuva görecektir. Ama yani Yamal'da, Arda Güler'de yeni Messi Ronaldo demeyeyim ama ikisi de ileride Messi ve Ronaldo'yu izlercesine bize keyif verecek gibi gözüküyor.
1: Yamal Arda Güler mi yoksa Haaland Mbappe mi sizce?
0: Ben Haaland Mbappe'yi bir nesil üstü olarak görüyorum.
1: Ha da tamam evet, anladım. Jenerasyon olarak daha
0: alt bir jenerasyon olarak bakarsak ya da üst jenerasyon mu diyeyim bilmiyorum ama şimdi Mbappe ile evet orası biraz daha üst segment oluyor. Üst taraf oluyor. Yani Yamallar'da daha genç bir jenerasyon bu anlamda.
1: Evet. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ronaldo ısrarı mı sence sonuna getirdi? Bu arada Rodri Portekiz-İspanya maçının oyuncusu seçildi.
2: Evet, maçın oyuncusu seçildi. Yani buna çok şaşırmadım açıkçası Rodri'nin maçın oyuncusu seçilmesine. Çünkü Rodri'yi orta sahadan çekin, İspanya'nın orta sahası zaten çok evet, büyük oranda düşer gibi. Yani Arda bizim en önemli kıymetimiz, değerimiz. Yani ben Arda'yı tabii ki üzerinde bir beklenti yaratmamak adına çok fazla da böyle onu farklı bir değer, yani tabii ki bizim çok büyük bir değerimiz ama onu böyle farklı bir noktada değerlendirmek istemiyorum. Tabii ki izlerken her anından keyif almak istiyoruz Arda'nın evet, da Kenan'ın da.
1: Onları da konuşuruz. Bir ara vereceğiz. Tamam. Özet gelmiş çünkü Caner. Okay. O yüzden araya giriyorum. Birazdan karşınızdayız.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Portekiz'i İspanya kozlarını Dallas'la paylaşıyor. Roberto Martinez ekrana yansımıştı. İspanya etkili başladı. Oyarzabal dışarı attı. İlk tehlike İspanya'dan. Net bir şans ama Olmo'nun pası sonuç alamıyor. Mikel Oyarzabal. Top kaybı İspanya'da. Ronaldo ceza sahasında, açı dar. Ronaldo vurdu. Unai Simon. Pas Bruno Fernandes'den. Sağına çekti, vurdu Ronaldo ama Simon iyi yer tuttu. Savunmanın arkasına etkili bir pas. Yamal ceza sahasında. Yamal vurdu. Kaleci başarılı. Atağın devamında bir kez daha müdahale yaptı Diego Costa. Önce Yamal'a, sonrasında da Baena'ya şans tanımadı Diego Costa. İspanya takta. Kale önünde net bir şans ama top dışarı gitti. Bu pozisyondan sonra offside bayrağı da havaya kalktı. Portekiz sağ kanadı kullanıyor. Felix kafayı vurdu. Simon, Ronaldo, bir kez daha Unai Simon. Adeta uzadı Unai Simon. Korneri kullandı Mendes. Felix'ten bir kez daha Mendes'e, savunmadan çekti. Direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Pedro Porro, onun müdahalesi, top direğe çarptı. Yamal bu kez frikiyi kullandı. Portekiz kalecisi Diego Costa başarılı. Uzaktan bir vuruş Portekiz'e, atak devam etti. Fernandes yan ağlar. Serbest vuruşu kazandı İspanya. Artı altılık ekleme. İspanya hızı başladı. Ferran Torres nefis bir ara pas. Gol şansı ve top ağlarda. Mikel Merino. 90 artı 1'de sahne alıyor. Mikel Merino. Derinlik kayboluyor Portekiz savunmasında. Merino karşı karşıya pozisyonda affetmiyor. Hakem kamerasından İspanya'nın golü ekranda. Son anlarda beraberlik arıyor Portekiz. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Bernardo Silva. Son bir şans Portekiz için. João Neves sonuç alamıyor. İspanya 1-0 kazanıyor ve çeyrek finalist oluyor.
1: İspanya çeyrek finale yükseldi. Artık rakibini bekleyecek ya Amerika Birleşik Devletleri ya da Belçika olacak. Rakibi de bu eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecekler. Ricardo Quaresma Portekiz'le ilgili konuşmuş. Hemen onu söyleyelim sıcağı sıcağına. Dünya Kupası'nda baştan sona her şey kötü gitti. İyi oynadığımız...

0: yaptığımız veya şanssız olduğumuzu söyleyebileceğimiz tek bir maç bile olmadı. Bugün bile oyunu İspanya kontrol etti. Anlamsız oyuncu değişiklikleri, bunu söylemekten bıktım ama Roberto Martinez geldiğinden beri beni hiç etkilemedi. Geldiğinden beri Portekiz'in harika bir maçını hatırlamıyorum. Gerçek bu. 50 taktik denedi, hiçbir işe yaramadı. Sonuç, eve dönüyoruz. Hayal kırıklığı bitti demiş Ricardo Quaresma. Roberto, evet, Martinez'i hedef almış.
1: Quaresma Martinez'i gözüne kestirmiş. Öyle okudum, yani dinledim söylediklerini. Belli ki hocayı, bir an önce hoca gitsin diye bir uğraşı var gibi duruyor. Ben bu kadar kötümser değilim Portekiz'le alakalı. Yani Quaresma'nın bir ajandası olabilir. Ama Martinez'in...
0: istifa etti bu arada, son dakika bilgisi. Roberto Martinez Portekiz milli takımındaki görevinden istifa etti. Quaresma
1: hedefine ulaştı.
0: Eleştirileri tabi sadece Quaresma değil.
1: Kaç tane hoca oldu bu,
2: evet,
1: arada?
2: Evet, ben de onu düşünüyordum, evet, bir yandan.
0: Neredeyse... Şöyle diyor Quaresma, herkesin tarihin en iyi Portekiz kadrosu dediği milli takımla turnuvaya son 16 turunda veda ettik. Neye göre tarihin en iyisi, ne kazandılar demiş.
1: 90+1'e kadar İspanya'da ayakta kalmak falan, yani bana biraz gerek yok gibi geldi.
2: Bence de bu
1: istifaya. Ama neredeyse her elenen takımın hocası da veda ediyor. Suudi Arabistan'da federasyon başkanı bile gitti. İnanılmaz bir tablo var ve Tunus daha turnuva devam ederken hoca değiştirdi. Böyle ilk mağlubiyetten sonra bu kadar fazla kıyımın olması da demek ki takımlar bu turnuva için çok büyük hedefler koymuşlar. Hayal kırıklıkları da vedaya sebebiyet veriyor.
0: Biz bugün İspanya'yı tamamen etkisiz hale getirdik. Portekiz halkı bu takımla gurur duymalı demiş Roberto Martinez.
1: Ya hocaların söylemleri biraz garip oluyor. Şeyde işte Pochettino'nun söylediği gibi ya. Bazen adrenalinle birlikte söyledikleri ifadeler maç sonrasında tutmayabiliyor. Ama tabii ki Martinez'in söylemleri Pochettino'nun söylemlerinden daha tutarlı tabii. Pochettino iptal olan kırmızı kartı bile doğal karşılayacak kadar taraflı konuya bakarken Martinez'in söylemleri 90+1 İspanya'ya karşı olayı taşıyabilmiş olmak bile Martinez için bence iyi bir senaryo.
0: Tabii Donald Trump pozisyonu yorumladı, biliyorsun değil mi onu?
1: Tabii tabii.
0: Evet.
1: Donald Trump'a
0: böyle faal olmaz dedi. Faal bile yok dedi burada.
1: Trump şimdi yarın Türkiye'ye gelecek. Muhtemelen burada da bir açıklama
0: sorulur
1: yapacak
0: mu diyorsun?
1: Ya Belçika heyetiyle
0: maçın bir... sonucu sorulur muhakkak şimdi. Bugün şimdi bu gece oynanacağı sonucu, için.
1: Bir de gol de gelirse, bir diğer taraftan Belçika heyeti de NATO zirvesinde Trump'la yan yana geldikleri zaman orada mutlaka bir ekranlara yansıyan bir konuşma olabilir.
0: Evet.
1: Yani ilginç bir buluşma olacak. Tam denk geldi hikaye.
0: Haksız yere kırmızı kart gösterildi Balogun'a demişti Donald Trump.
1: Trump ama kırmızı kartın ne olduğunu bile aslında tam olarak bilmiyormuş.
0: Hayır, şöyle diyor, yaptığı harekette kırmızı kartlık bir şey yok. Hatta bir faul bile değildi. Hızla koşan iki futbolcu vardı ve istemsizce bir çarpışma oldu. Son sürat koşarken ayağınızı kontrollü bir şekilde basamazsınız dedi.
1: Ya bir şey söylemeyeyim. Şimdi herkese buradan sallıyor, Trump'a da sallıyor.
0: Evet, oraya da gel, oralara kadar atın. Ey Trump.
1: Yani ama şöyle, yani Trump'ın başka açıklamalarında da aslında kırmızı kartı da tam olarak bilmediğini ifade ediyor. Belli ki danışmanları ona bir metin veriyorlar.
0: Donald Trump okuyor. Futbol maçı ne kadar izliyordur ki zaten?
1: Yani belli ki daha farklı branşları daha çok yoğunlaşmış hayatı boyunca.
0: Evet. Sıcağı sıcağına hemen günümüz, tabii neden Amerika Belçika maçını konuştuk? O maçın galibiyle çünkü İspanya karşı karşıya gelecek. Roberto Martinez Portekiz teknik direktörü milli takımındaki görevinden istifa etti dedik. Onun üzerine konuşuyoruz. Ronaldo Portekiz halkı bu takımla ve bu oyuncularla gurur duyabilir. Gerçekten çok yazık oldu demesi de enteresan. Yani biz maçı izlediğimiz başka bir maç mıydı acaba? Anlamadım.
2: Ya çok tabii gurur duyulacak bir performans yok ortada
0: için
2: ama çok
0: acaba
2: böyle yerden yere vurulacak kadar da kötü bir senaryo da yoktu ortada. Yani sonuçta hani bu takım gruplarda elenmiş bir ya da faciayı bir tabloyla karşı karşıya kalmış bir Portekiz milli takımı yok şu anda. Tabii ki bu beklenti seviyesinin yükselmesiyle alakalı. Sonuçta çok hani güçsüz bir jenerasyon yok. Yani orta sahasına baktığımızda hakikaten çok kuvvetli bir Portekiz milli takımı var. İddialı bir milli takımdı.
0: Hayır, ama şöyle bak, kadroyu sayayım şimdi. Hadi kaleciyi geçtim. Bekler Cancelo, Mendes.
1: Tamam.
0: Tamam, gayet iyi. Stoperler Diaz, Vega, Ruben Diaz zaten. Orta saha Vitinha, Neves, Bruno Fernandes merkezi. Kanatlarda Neto'yla Joao Felix. İleri uçta Ronaldo. Sonradan oyuna aldığı isimler Bernardo Silva, Rafael Leao gibi oyuncular var.
2: Ya
0: Francisco Conceição yine oyunu almış. Thiago Dalot, Nelson Semedo.
2: Ya Portekiz'in merkez orta sahası bu turnuvanın en güçlü ilk 5 kadrosundan biri desek çok, hani kimse buna itiraz etmez herhalde, değil mi? Ya Vitinha'sı, Neves'i çok formda oyuncular bir de, yani hani daha yeni sıcağı sıcağına Şampiyonlar Ligi kazanmış oyuncular. Tabii. Bunlar.
1: Yani Fransa'nın yanında, evet. Yani biraz Fransa'yı biraz daha ağır koyabilirim ama çok
2: doğru doğru.
1: Müthiş bir kadroları var ya. Yani.
0: Gonçalo Ramos yedekte mesela, süre almıyor.
1: Evet.
0: Ruben Neves oynamıyor.
1: Ama öyle işte, hikaye öyle baktığımız zaman biz de Dünya Kupası'nda olmamız gerekiyor.
0: Gerçi Ruben Neves artık Arabistan düşüyor.
1: Kadroyu yani bireyler üstünden okuyacaksak bizim de bir zahmet olmamız gerekiyordu. Hikaye bazen kadroda...
0: Bizde de işte hoca eleştirildi ya daha çok. Zaten bu kadro en iyi jenerasyonlardan
1: olmuyor
0: biri diye.
1: Olmuyor bazen. İşte iyi kadro iyi sonuç getirmeyebiliyor. Görüyoruz işte yani Yeşilburnu Adaları neler yaptı. Kadro iyi miydi? İyi oyuncular vardı ama bütünün içerisinde iyi oyun vardı daha çok. Yani bence Portekiz o ahengi yakalamakta zorlandı. Yani şu karşılaşmada büyük övgülerle bahsediyor olması da bazılarının en büyük sebebi İspanya gibi turnuvanın favori takımlarından bir tanesine karşı bu denli ayakta kalabilmiş olmalarıdır. Ama finalinde İspanya ceza sahasında sadece 11 kez topla buluşmuş olan bir Portekiz takımı var.
0: Şu Dünya Kupası yoluna da bir bakalım. Eşleşmeleri de yine konuşalım dilerseniz. Üzerinden de bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi Fransa-Fas mücadelesi olacak çeyrek finalde. Diğer tarafta İspanya rakibini bekliyor. Orada da Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika, bu eşleşmenin galibiyle İspanya karşı karşıya gelecek çeyrek finalde. Norveç-İngiltere eşleşmesi var. Diğer taraftan da Arjantin-Mısır, İsviçre-Kolombiya eşleşmelerinin galipleri çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Şimdi bu çok konuşulan ve tartışılan bir noktaydı. Yani şuraya bakarsanız İspanya, işte bir tarafta Fransa, ya bak hatta elenenleri de, şimdi elendi zaten, elenmiş takımın neyini söylüyorsun diyenler olabilir de, velev ki elenmeseler şuraya bak: Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, İspanya, Belçika, hepsi aynı yoldan ilerliyor, karşı karşıya gelme ihtimalleri var. Diğer taraftaki yola bakarsan işte en çok tartışılan şey buydu. Yani bu kadar tesadüf olur mu diye.
1: Evet.
0: Arjantin'in olduğu bölümde Brezilya, İngiltere, Arjantin. En önemli takımlar bunlar. Yani bir tarafta herkes birikmiş. Bu arada Fas'ı filan saymadım. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Hollanda'yı söyledik de yani Fas'ı da diğer tarafa koysan orada da şey olur. Yanlış anlaşılmasın anlamda.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Donald Trump bu ağacın dallarını erkenden fark etseydi kırardı büyük ihtimal. Yeniden kurguluyorum.
0: Erkenden fark etse Amerika diğer tarafta olurdu kesin.
1: Bir anda bakmışsın Cezayir bu tarafa gelmiş.
0: Evet, yani biraz daha böyle dengeli bir ev sahibini at. Meksika'yı falan atardı oraya. Nasıl olsa onlar alıştı çünkü Meksikalıları sürekli şey yapmaya. Ondan
1: buradan
0: dolayı
1: Güney Amerika
0: buradan
1: şey,
0: sosyal mesajda vermiş olalım. Meksika'yı atarlardı.
1: Kim izliyorsa artık burada.
0: Evet, Meksikalı kardeşlerimize selamlar. Az Narcos falan izlemedik diyormuş. Yani Arjantin'in yolu kolay gözüküyor. Bu arada Mısır sürpriz yapar mı sizce?
1: Yani beklemiyorum.
2: Ben de beklemiyorum. Çok düşük bir ihtimal.
1: Yani Mısır, Arjantin artık buradan hikayeyi yazar gibi gözüküyor. Çünkü Brezilya'nın elenmiş olmaları onları bir motive etti ben gibi gözüküyor. Ve temsiliyet açısından da Arjantin'in burada yeşil burun maçı iyi geçmedi. Ama orada da iyi bir kaleci performansı aslında oyunun farka gitmesini engelledi.
0: Bozinha'ydı.
1: Bozinha. Yani bu hikayede Mısır aynı direnci gösteremeyebilir ama Kolombiya-Arjantin maçı çok yakın gibi gözüküyor. Ama orada da Arjantin'i çok favori göremiyorum. Kolombiya çok enteresan geliyor.
0: Kolombiya öyle. Ben yine de Mısır'dan da, yani Yeşilburun Adaları maçından sonra bazı defoları bence Arjantin'in ortaya çıktı.
1: Ya burada eğer Mısır Arjantin'i geçerse, yani Norveç-İngiltere maçında da ben İngiltere'yi favori göremiyorum.

0: oynuyorlar ama böyle geçer mutlaka diyebileceğim bir maç değil Norveç'in oyunundan dolayı. Hani Infantino'nun hiç istemeyeceği bir hikaye gerçekleşir.
1: Arjantin şey anlamında bence karizmayı çizdirdi. Yeşilburun Adaları maçında. Yani yenilmez bir takım. İşte bu takım öne geçtiğinde eyvah farka gider. Korkusu bence Mısırlılarda olmaması lazım. Şayet oyundan kopmazlarsa maç içinde, yani 1-0 veya 2-0'ı da dahil ediyorum buna. 2-0, yani iki farklı geriye düşse de disiplin olarak saha içi disiplinden kopmazlarsa, inan bence Arjantin karşısında geri dönülebilir ya. Çünkü Yeşilburun maç içinde bunu iki kere yaptı. Üçüncüsünü de yapıyordu, süre yetmedi. Yani bir panik haliyle onlarda da böyle kontrolsüz bir savunma düşüncesi oldu. Orada bir bocaladıkları ciddi bölümler vardı. Bir maça özel mi bilmiyorum ama.
0: Bu imkansız değil tabii canım. Yani Mısır da bunu yapabilir. Fakat Mısır'ın kadrosuyla Yeşilburnu kadrosuna baktığım zaman evet, yani Mısır yine daha iyi gözükebilir. Ama Yeşilburun çok organize bir şekilde gelmiş buraya. Yani Mısır'a göre Mısır Salah üstünden oyun kurgulamaya çalışırken sıklıkla, Yeşilburun ise bütün oyuncularının rol aldığı, işte kaleci Vozinha'dan tut da her noktada bir oyuncunun mutlaka bir rolün olduğu bir sistemi var. Mısır'da bu yok. O yüzden aslında Arjantin karşısında Mısır'ı bir adım daha geride gördüğümü söyleyeyim.
1: Evet. Şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Bugün FIFA'nın yapmış olduğu açıklamaya hazır ağaç ekrandayken yani, bir yandan
0: trajik da. Trajik bir durum.
1: Yani Trump'ın Infantino'yu aradı iddiaları vardı. Ya bu tarz, Infantino bunu kabul etti.
0: Evet ya Koray, bu tarz turnuvalarda bu tarz dokunuşlar hep olmuştur. Fransa 98'den tutun da işte görüyoruz 2026'ya kadar ki 98 ile alakalı da Platini yıllar sonra bir radyo programına çıkıp Fransa'yı o turnuvada aslında biz ittik gibi bir açıklama yapması bile bunun bir kanıtıdır. Ama bu kadar göstere göstere yapıldığına ilk kez şahit oluyorum.
1: Peki şeye ne diyorsunuz? UEFA'nın da yazılı açıklama yaparak FIFA'ya çünkü söz söylemesi ve eleştirmesi.
0: Şimdi orada şöyle bir durum var. UEFA bir kere sınırı aşıyor. Sınırı aşma sebebi şu. UEFA ile hiç alakası olmayan bir hikaye bu. Yani UEFA'nın
1: başka bir hesap var yani burada gözüken değil mi?
0: Cefer'in FIFA başkanlığını oynuyor çünkü. Yani Cefer'in ülkeye alınmayan Somalili'ydi yanılmıyorsam hakemi. Somalili miydi? Somalili hakemi maç atamış olması apar topar UEFA'nın. Bununla ilgili açıklama yapmış olması, bu konuya girmiş olması. Şimdi buna FIFA cevap verdi. Yani Cefer'in FIFA başkanlığını oynuyor. O yüzden de burada bonus toplamaya çalışıyor. Şimdi Belçika'nın oyunu aldı mesela. Ya da oradan Somali'nin oyunu aldı. Ve buna benzer muhtemelen Türkiye'nin oyu da büyük ihtimalle Cefer'ine gider. Öyle bir durumda. Ve buna benzer şeyler. Yani belli ki UEFA başkanı FIFA başkanlığına oynadığı için de burada hikayelere giriyor ama hiç yetkisi olan bir asıl İFAB'ın açıklama yapması lazım. Siz ne yapıyorsunuz diye.
1: Evet.
0: Yani İFAB'ın bir dik duruş gösterip bir açıklama yapması lazım.
1: Evet, yani UEFA'nın söyledikleri yanlış mı? Değil. Bence değil. De %100 doğru.
0: Ama ne işin
1: ama
0: var
1: burada bir taht kavgası olduğu da aşikar. Yani hazır yakalamışken ben bunu buradan yürüyeyim ifadesi var. Yoksa UEFA'nın kararlarının adil olmadığını biz çok net biliyoruz.
0: FIFA da oradan diyor bu arada.
1: Hatırlatalım bazı şeyleri de UEFA'da masum olmadığını unutmasın. Meri Demiral Bozkurt selamı yaptı. UEFA organizasyonuydu. Doğru. Değil mi? Bozkurt Türklerin işareti ezelden beri. Yani tarihte de var. Tarihçiler söylüyor bunu yani. Benim bana inanmanıza gerek yok. Tarihçilerin ifadeleri. Alman hükümetinin baskısıyla Meri'ye ceza verdirdi UEFA.
0: Doğru. Siyaset.
1: Değil mi?
0: Burada da yeni siyasette
1: sonra ne oldu? İsrail takımı Beşiktaş'a gol attığında oyuncu asker selamı verdi. Yalandan bir ceza, para cezası. Yani UEFA'nın pek çok biz zaten tutarsız uygulamasını gördük Türk takımlarına karşı. Yurt dışında takımlar es geçildi. Fenerbahçe seyircisiz oynadığı maçta stadyum dışından atılan bir paraşüt meşale nedeniyle ceza aldı. Tam sorumluluk denildi vesaire denildi. Ama Lyon Beşiktaş maçında mesela Beşiktaş taraftarına saldırıldı. Dakikalarca sürdü. Lyon hatırı sayılır bir ceza almadı. Tribünde insanlar darp edilmesine rağmen.
0: Doğru.
1: Yani işine geldiği yerde UEFA istediği gibi zaten cezalar veriyor. Bu anlamda FIFA'yı bu noktada eleştirmesi içerik olarak metin doğru. Ama
0: onu

0: düşmez.
1: Yani sen önce bir aynaya bak denir.
0: Ona
1: yaptıklarını
0: yani
1: hatırla denir yani.
0: Gereksiz o bir şekilde ayrı de ortamı daha da germe durumu ortaya çıkıyor. Şimdi FIFA'da UEFA'ya cevap vermiş. Senin turnuvanda da görüyoruz böyle şeyleri. Niye şimdi bize itiraz ediyorsun ya diye.
1: Tamam, bir de orada taht kavgası var. Belli yani hakikaten dediğin gibi.
2: Bunu gösteriyor.
1: Dünya Kupası'nı şimdilik noktalıyoruz. Son sayfayla devam ediyoruz.
3: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Devam ediyoruz mesajlarınızla birlikte. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Dileyenler yine Instagram'dan da mesajlarını yollayabilirler. Taner Karaman, Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Şöyle kulüplerin gündemdeki isimlerine biraz bakalım. Galatasaray'da genç orta saha futbolcuları gündemde, yabancı kuralından dolayı. Caner bugün bizim haberlerimizde de vardı. Real Madrid'in genç futbolcusu Franco Mastantuono sarı kırmızıların listesinde. Şayet Real Madrid oyuncuyu kiralık olarak göndermek isterse Galatasaray'da burada bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Herhalde bu profilde isim göreceğiz. Sen ne diyorsun? Hem bu isimle ilgili olarak bilmiyorum tanıyor musun ama bu anlam, bu transfer politikası süreciyle ilgili.
4: Ya çok nedir? Fazla isim var tabii ki şu anda zikredilen bu transfer döneminde ama ağırlıklı olarak zaten profillere dikkat ettiğimizde oyuncuların birçoğunun genç olduğunu görüyoruz. Zaten hep genelde şu anda Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin çoğunlukla kontenjan transferi yapmaya çalıştığını görüyoruz. Yerli rotasyonunu güçlendirmek bir yana. Gündemde çok isim var. Galatasaray'ın zaten başlıca en çok istediği isimlerin başında Can Uzun geldiğini zaten söylüyoruz. Birçok yayınımızda bunu ifade ettik. Artık çok fazla tekrar da etmek istemiyorum bir yandan. Çünkü hem orada Frankfurt kulübünün taleplerini biliyoruz. Yoksa Can Uzun ve ailesi tarafını Galatasaray ikna etti. O konuda hiçbir problem yok. Ama sadece burada Frankfurt tarafının talepleri yüksek. Onlar sonuçta itibariyle şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlemiş olduğu kuralları ve buradaki kontenjanı bildikleri için dolayısıyla Galatasaray'ın yerli bir oyuncuya gideceğinden dolayı da orada biraz rakamı yüksek çekiyorlar. Yani 50-60 milyon euro seviyelerinde bir bonservis beklentileri var ama Galatasaray'ın hiçbir şekilde bu rakamlara çıkmak gibi bir niyeti yok. Bunun yanı sıra alternatif isimler gündeme geldi. Martin Odegaard ismi yine konuşulan isimlerden bir tanesi, oyuncunun temsilcisiyle yine burada İstanbul'da görüşüldü ama orada da Arsenal cephesiyle alakalı yine bir sorun var. Oyuncuyu aslında Arsenal elinden çıkarmak istiyor. Yani uzun vadede böyle bir planları
1: Ödegard'ı
4: var. Aynen öyle. Çünkü zaten şöyle yani sakatlık durumundan ötürü oyuncu zaten son 4 sezonda aşağı yukarı 40-45 maç altına düşmeyen oyuncu. Son sezonunda toplamda işte 22 maça tekabül eden seviyede bir ilk 11 sayısı var. Aslında bu önemli ölçüde bir düşüş. Yani tabii ki Martin Ødegaard şu anda Dünya Kupası'nı izliyoruz. Evet, hani herhangi bir sakatlık durumu söz konusu değil ama günden güne aslında oyuncunun da ritmi düşüyor tabii. Yaş ilerledikçe.
1: Ama geçen sene yaşadığı sakatlıklar etkili oldu. Tabii, normalde alışılagelmiş bir senaryo değil.
4: Ya muhakkak kesinlikle öyle ama yine de işte az önce söylemiş olduğum gibi ağır, yani öncelikli olarak daha çok genç bir oyuncu profili. Yani burada Can Uzun, Galatasaray'ın aslında Okan Buruk'un talep ettiği oyuna biraz daha onun kafasındaki oyun sistemine çok daha uygun bir profil. Çünkü Can Uzun genelde Galatasaray'ın Okan Hoca'nın talep ettiği önde baskı pres oyununa son derece elverişli. Bunun yanı sıra aynı zamanda kreatifliği de yüksek bir oyuncu. Zaten Galatasaray genelde Süper Lig özelinde değerlendirdiğimizde dominant oynayan, topa genelde %60'lar seviyesinde topa sahip olup oyunu rakip yarı alana yıkan ve orada kapalı savunmaları, derin blokları çözmeye çalışan bir oyun oynuyor ve bu noktada da zaten şutör oyuncuların şutlarına ya da işte oradaki ofansif oyuncuların kreatifliğine biraz dayanan bir oyun planı var. Bu bağlamda Galatasaray aslında hücum oyuncusunda aradığı en baştaki ilk kriterlerden bir tanesi önde pres ve tabii ki kreatiflik. Bu bağlamda Can Uzun öne çıkan isimlerden bir tanesi. Senin de söylemiş olduğun gibi yine alternatif birçok oyuncu var ve yine merkez orta saha isimleri de şu anda gündemde. Bunların başında şu anda Tottenham forması giyen Pape Matar Sar geliyor. Galatasaray'ın şu anda aslında merkez orta sahayı ilk transfer etmek istediği isim ama tabii ki burada yine Tottenham cephesinin çok yüksek bir bonservis beklentisi var. Bununla birlikte yine gündeme gelen bir diğer oyuncu Leslie Ugochukwu. O da Burnley'de oynayan 2004 doğumlu oyuncu, yine bir kontenjan transferi olacak Galatasaray için. Galatasaray'ın 2 milyon euroluk bir kiralama artı 20 milyon euro bir opsiyonla oyuncuyu almak gibi bir niyeti var. Tabii burada da Burnley tarafının aslında yaklaşık 35 milyon euro seviyelerinde bir talebi olduğunu söyleyelim. Yani kiralama tarafına çok sıcak bakmadığını, ama tabii ki oyuncu Burnley küme düştüğü için ayrılma ihtimali çok kuvvetli. Bu da Galatasaray'ın yine radarında olan oyunculardan bir tanesi olduğunu paylaşalım. Leslie Ugochukwu biraz profil olarak aslında, şimdi ben böyle söyleyince belki yanlış anlamasın izleyenlerimiz, ama ben genelde oyuncu profillerini izleyenlerimize tarif ederken böyle hangi oyuncuya stil olarak benzediğini genelde tarif etmeye çalışıyorum. Biraz Patrick Vieira ekolünden olan bir oyuncu. Yani 1.90 boyunda fizikli, top kazanma becerisi oldukça yüksek bir isim. Baskı altında top taşıma yönü oldukça kuvvetli. Topu saklama ve ilk at baskısını driplingle geçme özelliği de oldukça güçlü olduğunu söyleyelim. Yani dikine pasları da oldukça efektif bir isim.
0: Evet.
4: Rennes'de yetişti. Yani önemli bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın şu anda aslında bir merkez orta saha ve bir tane de ofansif, yani 10 numara diye tabir ettiğimiz bölgeye ivedilikle takviye yapması bekleniyor şu anda.
1: Son sayfa etiketine gelen mesajlardan okuyorum bir yandan. Taner'e de sorularınız varsa yine Caner'e de ileteceğimi hatırlatayım bir kez daha. Dileyenler Instagram'dan da yazabilir. Murat Bey diyor ki, Galatasaray taraftarı olarak transferlerin Eylül'e sarkmasını istemiyorum. Neden planlar önceden yapılmıyor da gelişi güzel herkese teklif yapılıyor? Kimse kadro iyi, sezonu geç açıyor demesin. Oyuncuların erken adapte olması da gerek. John Duran'ı bari açıklayın demiş. Fikrini bu şekilde belirtmiş. Katılıyor musun? Galatasaray bu arada sezonu bugün itibariyle açıyor. Onu da söyleyelim.
0: Belki de
1: İstanbul'da başlıyor.
0: İyi planladıkları için gece bırakıyorlar. Yani şu anda plansız bir şekilde giden bir Galatasaray olsaydı eğer, şu an Galatasaray çok sayıda oyuncu transfer ederdi. Yani Galatasaray'ın bugün Süper Lig'den ya da dışarıdan teklifi hemen yapıp da alabileceği çok sayıda oyuncusu var. Ama Galatasaray planına sadık kalmaya çalışıyor. Ve bu plana sadık kalırken de Sayın İzleyen'in söylediği ifadeler içerisinde var. Yani kadro iyi vesaire, ama gerçekten iyi. Yani Galatasaray bugün niye panik yapsın ki? Yani bekleyip daha iyisini alıp kadrosunu başka bir seviyeye çıkartabilecek durumu varken, şimdi sevgili izleyen şunu hatırlasın: Galatasaray beklemeseydi Icardi'yi alamazdı. Galatasaray beklemeseydi Osimhen'i de alamazdı. Eğer Galatasaray panikle ben hızlıca transfer yapmam lazım deseydi Temmuz'un ortasında ya da başında, Haziran'ın sonunda, ne Icardi gelir ne Osimhen. Başkalarını almıştı onların yerine. O yüzden plana sadık kalıp sabırla beklemek de bu işin bir parçası ve Galatasaray bunu çok iyi yapıyor. Taraftarın da bunu destekleyen havada olması Galatasaray için çok büyük bir kıymet. Çünkü Galatasaray taraftarlarının çok çok büyük bir kısmı geç kaldık psikolojisi içinde değiller. Aksine bir şeyler rayında gidiyor duygusu içerisinde hareket ettikleri için de ben Galatasaray'da bir şeylerin geç kaldığını düşünmüyorum. Zaten mevcut bu ligin şampiyonluk yarışı için yeterli. Hedef Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve ötesi ise de bu transferleri yapmak adına da Dünya Kupası'nın bitmesini beklemeniz gerekiyor. Çünkü burada bir kelebek etkisi var. Yani senin alacağın ya da almak istediğin oyuncu Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncu değilse bile, orada oynayan bir oyuncunun transferi ya da yerinde kalması senin alacağın oyuncuyu etkileyebileceği için herkes Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor. Ve aynı zamanda herkes Suudi Arabistan'dan acaba bir fiyat gelir mi bana beklentisi içerisinde de beklemeyi evet tercih ediyor. Bu yüzden şu anda Galatasaray gibi, şimdi Galatasaray ne Beşiktaş ne Fenerbahçe gibi, yani şu an kadrosu en oturmuş, ne oynadığı belli bir camia durumunda Galatasaray. Niye panik yapsın ki? Mesela Trabzonspor'un stratejisi daha genç profiller olduğu için Trabzonspor şu an transfer yapıyor. Çünkü onun alacağı ya da o hikayeyi yazabileceği oyuncular şu anda gelebilecek durumdalar. Ama Galatasaray'ın hikayesini yazacağı oyuncular Dünya Kupası seviyesinde ve bu oyuncular beklemek istiyorlar gelmek için. Mesela Fernandes defteri. Yarın sabah duyarız Galatasaray Fernandes gündemini tekrardan, duyacaksak eğer. Ama adam İspanya maçına çıkacağı zaman senle bir gün önce transfer konuşmak

0: istemiyor. Şu maç bir geçsin diyor adam.
1: Ama Trossard'da mesela Beşiktaş mesafe kat ediyor. Oyuncu devam ediyor turnuvada.
0: Onda da menajer ilişkisi. Yani oyuncu menajerine yetkiyi vermiş. Sen git görüş diyor. Ne yaparsan yap diyor. O yüzden de elin kolun daha rahat hareket ediyorsun. Trossard'ı almak istiyorsun. Menajer tam yetkili. Masaya oturuyorsun. Öyle bir lüksün var orada. Ama her oyuncu da bunu yapmıyor. Bazı oyuncular ve bazı menajerler turnuvayı bir görelim ya daha yüksek bir teklif gelirse iyi bekliyor.
1: Bitsin diye turnuvayı bekliyor.
0: Carval mesela. Yani bu, şimdi fil dişi de öyle bir gol attı ki mesela normal şartlarda bir oyuncu Dünya Kupası'na çıkacağı zaman bir turnuva bitsin der. Trabzonspor daha önce hani formasını giydirip değer kazandırırdı. İlk kez formasını bile giydirmeden bir transferden kar etti.
1: Evet.
0: Öyle söyleyeyim ya.
1: Yine mesajlar var. Hemen mesajlardan devam edeyim. Atilla Saraçoğlu diyor ki, Caner sana sorayım. Galatasaray diğerlerinin transfer planlarına göre hareket edecek sanırım ki bu çok mantıklı demiş.
2: Ya
1: katılıyor
2: zaten
1: musun böyle bir stratejisi
2: şöyle,
1: olduğunu?
2: Ya Galatasaray'ın zaten oturmuş bir kadrosu var. Yani son 4 sezonun şampiyonu ve doğal olarak sabırlı ilerlemesi çok normal. Galatasaray'ın şu anda transferde ihtiyatlı ilerlemesi çok normal ve bunu önceki yayınlarımızda da ifade ediyoruz. Yani Galatasaray'ın aslında belli başlı bölgeler haricinde çok fazla böyle bir transfer oburluğuna bürünmesini gerektirecek ya da böyle piyasadaki her oyuncuya saldırmasını gerektirecek bir ortam da yok. Yani sadece belli başlı bölgeler. Yani Galatasaray'ın öyle çok elzem bir durumu da yok. Sadece şu anda Osimhen'in arkasında bir santrafor arayışı var. Icardi'nin olmadığı denklemde bunu konuşuyoruz.
1: Evet.
2: Bir 10 numara boşluğu var. Bir merkez ortası. Belki olursa işte Abdülkerim'i destekleyebilecek. Zaman zaman belki sol bek, sol stoper oynayabilecek bir oyuncuyla sezona Galatasaray girebilir. Maksimum 4 takviyeyle. Yani örnek veriyorum, şu anda Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın çok daha fazla sayıda oyuncuya ihtiyacı varken yani şu ortamda Galatasaray'ın sabırlı ilerleyişi bence çok normal ki son 4 sezona bakıyorum. Galatasaray'ın Haziran ayında bitirdiği tek transfer geçen sene Leroy Sané transferiydi mesela. Şimdi beklenti belki bu tarz kıyaslamalar olunca, şimdi geçen sene Galatasaray Haziran'da Leroy Sané'yi açıklayınca otomatikman biraz taraftar yine yeni sezonda herhalde erken bir transfer bekliyor. Ama önceki sezonlara dönüp baktığımızda transferler genelde mesela Temmuz'un 3. haftasında falan başlamış genelde Galatasaray'da. Ya Galatasaray sabırlı.

0: transferler genelde mesela Temmuz'un 3. haftasında falan başlamış genelde Galatasaray'da. Ya Galatasaray sabırlı ilerliyor. Yani çok transfer yapmak bence çok da olumlu bir durum değil. Mesela bir örnek vereceğim. Fenerbahçe son şampiyon olduğu sezon 2014'te. 2014-2015 sezonuna girerken Fenerbahçe kaç transfer yaptı hatırlıyor musunuz?
1: Kaç?
0: Toplamda bir. Koskoca yaz transfer dönemini bir transferle geçirdi. Diego'yu aldı mesela sadece. Çünkü ihtiyacı yoktu. Ya oturmuş bir kadro var. Zaten şampiyonsunuz. Daha yani takviye yapacağınız bir alan yoktu. Ve kadroyu da bozmadan o kadroyla devam etti. Yani şampiyon olursun olmazsın. O ayrı bir konu ama sonuçta belli bir plan dahilinde ilerliyorsunuz. Galatasaray da bunu yapıyor şu anda. Uzun vadeli bir plan inşa etti. Ve bu plan doğrultusunda sabırlı biçimde ilerliyor. Yani bir panik transferi yapmamaya çalışıyor. Evet yani belki Dünya Kupası'ndaki oyuncular bekleniyor ya da başka alternatif pazarlıkta olan isimler vardır. Şimdi Galatasaray kamp etabını yarın ilk kez açacak ve Sayın Başkan Dursun Özbek yarın basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Orada yine transfer planlamasıyla alakalı orada bilgiler verecek. Ya Galatasaray çok da acele etmek istemiyor. Yani Temmuz 23-29 Temmuz periyodunda bir Avusturya kampı gerçekleştirecek. Orada da hazırlık maçları oynayacak Galatasaray takımı ve eldeki oyuncuların da aslında fiziksel durumunu ve genel takım performansını da görmek istiyor. Yani hep söylüyoruz iç transfer aslında en önemlisi burada. Yani önce iç transferi belirlemeniz lazım. O ilk önce kadroda tutacağınız oyuncuları belirlemeniz lazım. Sonra gönderileceklerle birlikte yerine monte edeceğiniz oyuncularla yeni sezona girersiniz. O yüzden yani söylediğim gibi Galatasaray'ın şu anda çok fazla panik yapmasını gerektirecek bir durum yok transferde.
2: Tuncay Öztürk Instagram'dan yazmış izleyicimiz. Galatasaray her sene transferi sabırlı ve yavaş yapıyor ama sonunda nokta atış yapıyor, bekleyip görelim demiş. Doğru. O bu süreci bu şekilde değerlendirmiş. Yine mesajlardan devam edecek olursak sorular da var tabii. Bu arada Yusuf Bey doğum günüymüş. Nice mutlu yaşlarınız olsun. Fenerbahçe'de Richarlison forvet için potansiyel aday mı demiş. Ama şu an için ön planda olan isimler arasında Richarlison var mı Fenerbahçe'de?
0: Yok, ben hiç duymadım. Yani şu anda ön planda.
2: Girassi'yi duyduk.
3: Girassi, evet.
0: Zaten Girassi şu an ön planda. Girassi ön planda. Yine işte menajerler aracılığıyla görüşülen isimlerden bir tanesi Loïs Openda'ydı. Onu ben söylemiştim önceki yayınlarımızda ama şu anda tabii ana gündem aslında biraz daha hem ya Mason Greenwood sanki biraz daha birinci sıraya yükselmiş gibi.

0: geçtiğimiz yıl Galatasaray'la aynı gol sayısında ligi bitirmiş Fenerbahçe eğer orta saha kurgusunu güçlendirerek ve ben mevcutun üstüne belki bir eklemeyle gol zaten bulacağım diyorsa o zaman buna göre hamle yapılır ama Vedat Muriç'in sakatlığı evet. En az bir ay gibi gözüktüğü bir hikayede de mutlaka bir santfor gelmesi gerekiyor. Ve savunma güvenliği konusunda da bence Fenerbahçe'de SOS veren bir durum. Yani o savunmayı düzeltemeden Fenerbahçe bu ligde şampiyon olamaz.
1: Nathan Ake transferi yeterli değil mi?
0: Mutlaka yeterli ama daha da farklı bir profile ihtiyaç var. Yani Ake transferi Fenerbahçe'yi seviye atlatan bir transfer değil. Süreci alternatif kazandıran bir transfer. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa buradan belki 10 sene olmuştur tabii. O şeylere gitmesi lazım. Yani burada Bruno Alves gibi lider bu tarz profillere. Yani gerçekten de kaleciyi de yukarıya çeken, savunmayı da başka seviyeye çeken isimleri alması lazım. Ve Galatasaray bunu yıllardır çok isabetli bir şekilde yaparken Fenerbahçe'nin bunu yapamıyor olması kalecilerin de atıl duruma gelmesine sebebiyet veriyor. Kaleci Altay, ondan sonra Livakovic, şimdi Ederson, bunlar İrfan Can Eğribayat, bunlar kötü kaleci değil. Hepsi çok iyi kaleciler ama işin finalinde hepsi çok badireli bir şekilde Fenerbahçe kariyerlerini sürdürüyor ya da sürdürdü. Bunların hepsi yani bir şekilde açıklanabilir şeyler. Çünkü savunman çok dağınık. O dağınık savunma hem rakibin sana pozisyon bulmasına sebebiyet veriyor hem de kalecini hataya sürüklüyor. Fenerbahçe hücumu düşünmek kadar savunmasına da ağırlık vermesi lazım. Ake transfer önemlidir ama Fenerbahçe'nin seviye atlatacak oyuncuya ihtiyacı var.
1: Kimin yerine? Yani şu an Şikri, Nihal Ake ikisi düzenli 11 oyuncusu olacak gibi duruyor.
0: Doğru. Şimdi burada Ake'nin yerine belki Ake'yi kulübeye çekebilecek, belki Şikri'ni yarı kesebilecek. O seviyelerden bir oyuncudan bahsediyorum. Yani seni şimdi rakibin Abdülkerim Sanchez'le oynarken ortaya çıkan güvenle senin Osterwolde Şikriniar'la ki Şikriniar dönem dönem olmadığı hikayeyi de unutmayalım. Ortaya sunduğun güven arasında çok büyük farklar var. Ake burada evet bir seviye atlatabilir ama sana o sıçramayı yapar mı? Ben de soru işareti. Yani senin oraya bir Van Dijk gibi bir isme ihtiyacın var. Mesela Galatasaray şimdi Van Dijk için görüşüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Galatasaray Van Dijk ile birlikte savunmasını güçlendirmeye çalışırken yani bu şampiyonlar gibi savunması yapmaya çalışırken sen Süper Lig şampiyonluğu için savunma yapmamalısın.
1: Van Dijk kimin yerine düşünülüyor o zaman?
0: Artık o kısmı göreceğiz. Yani
1: Sanchez, Abdülkerim bu kadar başarılıysa Komo'ya, Van Dijk'a
0: Van Dijk şöyle Komo'ya gitme ihtimali olan bir Sanchez var.
1: Doğru. Dünya hatta Inter'in de ilgilendiğine dair iddialar evet. Var bu arada.
0: Galatasaray orada İtalyan bir B planı çalışması yapıyor bir taraftan da. Çünkü her an Sanchez ben gidiyorum derse Van Dijk Abdülkerim ikilisi de Galatasaray'da olabilir. Ama Van Dijk dışında bir isim de olabilir ama Galatasaray oraya Sanchez'in gerisinde bir profili getirmek istemiyor.
1: Tabii.
0: Sanchez gittiği zaman idareten de birini getirmek istemiyor. Oraya gerçekten dolduracak ve evet. Şampiyonlar Ligi'nde de iş yapabilecek deneyime sahip birini bulmaya çalışıyorlar.
1: Şimdi sorulardan hızlı hızlı ilerleyelim. Kısa kısa cevaplarla gidelim isterseniz. Yakup Bey, hatta Yakup Bey'den önce bir dakika daha önceki mesajları atlamayayım. Erdem Gül'ün Taner abisine selamları var. Aramızda Erdem. Son sayfa etiketine yazmış.
0: Selamlar,
1: daha
0: sevgiler.
1: Çok soru sorar mısınız Taner abime demiş. Biraz demiş kafası dağılsın demiş. Dalgın görmüş seni.
0: Allah Allah. Teşekkür
1: evet.
0: Ederim.
1: Birsel Kuşçu diyor ki Galatasaray'ın hücumlarında kilidi açacak. Osimhen'i daha fazla besleyecek. Safkan bir oyun kurucu 10 numara eksikliği var.
0: Katılıyorum.
1: Kadronun en çok ihtiyacı olan bölge burası. Bir de Osimhen'in arkasında bekleyecek bir santrfor lazım. Stockholm'den selamlar Birsel Kuşçu demiş. Bizden de Stockholm'e selamlar.
0: Çok doğru.
1: Katılıyor musunuz?
2: Evet, doğru, evet. Doğru. %100.
0: Yani bu dönem örneğin yani Mertens gibi bir profil olsaydı Galatasaray'ın orta sahasında şampiyonluk çok daha erken gelirdi.
1: Evet. Yakup Mert, Icardi, Lemina, Kaan, İlkay, Abdülkerim, Torreira ile başarılı olamaz artık Galatasaray. Daha genç futbolcular gerekiyor demiş. Yani kıyım olmuş bu.
0: Bunu da yapamazsınız. Yani Torreira'yı gönderemezsiniz.
1: Icardi zaten gitti diye sayıyoruz. Gitti. Lemina,
0: gönderemezsin.
1: Kaan, İlkay.
0: Kaan da gönderemezsin.
2: Gönderemez.
1: Abdülkerim, Torreira.
0: Abdülkerim de

0: gönderemezsin. Torreira'yı da gönder. Takımın omurgası bu.
1: Ne yapıyorsun? Gönderemezsin. Hayır, yani İlkay'ı gönderemez misin? Gönderirsin.
0: İlkay'ı gönderirsin. Ben diğer
1: dördü... Kaan'ı niye gönderemiyorsun?
0: Alternatif savunmacı.
1: Tam daha genç birini bul diyor o da.
0: Ama şimdi milli oyuncu, alternatif savunmacı, yerli i̇şte statü.
2: Ve farklı bölgelerde de oynayabiliyor aynı zamanda.
1: Evet, pozisyonda
2: yani,
1: birden oynayabiliyor.
0: Evet, şimdi böyle bir oyuncuyu nasıl göndereceksin? Üstelik alternatifini yerine al. Şimdi Kaan gibi aynı seviyede oynayan bir başka savunmacıyı getirmek 30 milyon euro. 30 milyon euro yani şu anda. Niye gönderesin ki Kaan'ı o zaman?
1: Kalmasında fayda var.
0: Hele bir de Dünya Kupası sezonu, transfer yapmak zor. Herkes durağan. Zaten mevcut açığını kapatmak için bir transfer yapman lazım. Üstüne bir de Kaan açığını niye verirsin?
2: Bir daha yani bir Türk yerli oyuncunun bulacağım. Bu kadar kıymete yani, bindiği bir dönemde bilmiyorum. Tabii yani, Kaan Ayhan'ı göndermek.
0: Tabii ya bir taraftan Como Sanchez istiyor. Sanchez her an gidebilir bir yerlere. Abdülkerim'i niye göndereceğim?
2: Tabii.
0: Yani, Torreira, Lemina son sezon bence %100 kapasite oynamadılar. Veya %60-%70 oynadılar. Ama yine de odak noktanın merkez orta saha transferini niye ayırasın? İki adamın varken orada. Alternatif yap yine birilerini ama mevcutu koruman da lazım.
1: Halil Bey mesaj atmış. Diyor ki şimdi enteresan bir yorumu var. İlginç bence. Üstüne konuşulabilir. Bence herkes kendini kandırıyor. Galatasaray kadrosu o kadar iyi değil. 4 sezondur üst üste şampiyon olan bir takımsın. Bir tek Sasha Boye'yi satıyorsun. Başka kimse de oyuncuna talip olmuyor. Satış yapamıyorsun ama Fenerbahçe ikinci oluyor. Bir dünya futbolcu satışı gerçekleştiriyor ve teklif geliyor demiş.
0: Belki de Fenerbahçe'nin ikinci olma sebebi o. Galatasaray'da teklif gelmiyor değil ki. Galatasaray'da Barış Alper'e teklif geldi.
1: Kerem Aktürkoğlu
0: Kerem
1: satıldı.
0: Kerem Aktürkoğlu satıldı. Ondan sonra Icardi'ye teklif geldi. Osimhen'e teklif geldi. Yunus Akgün'e teklif geldi. Sanchez'e teklif geldi. Abdülkerim'e teklif geldi. Galatasaray bu oyuncuları gönderme ki Lemina Torreira'ya da geldi. Galatasaray teklif.
2: İnşallah iyi.
0: Galatasaray sayıp, evet edecek. Galatasaray gelen tekliflere satmıyorum dedi. Fenerbahçe satıyorum dedi. Fenerbahçe satıyorum deyip sürekli kadrosunu dağıtıp o takım olgusunu bozduğu için ikinci oluyor zaten. Galatasaray paraya karşı direnç gösterdiği için oradan alacağı bonservise karşı tam gerek yok ben koruyacağım kadromu dediği için Galatasaray şampiyon olacak.
1: Veya çok üst düzey istediği teklifi alamıyor.
0: Şimdi almadı
1: çünkü
0: mı?
1: Devre arasında.
0: Barış Alper'den aldı.
1: Barış Alper'den mi? Bence almadı.
0: Galatasaray satardı. Alper'den 30 milyon euro yakın gelir elde edecekti Galatasaray.
1: Ama o somut 30 milyon euroluk teklif geldi mi Galatasaray'a?
0: O pazar o fiyatlardaydı. Yani Galatasaray masaya oturuyorum ben tamam deseydi o fiyat 30'a falan biterdi.
1: Çünkü şöyle mesela.
0: Masaya bile oturmadı Galatasaray.
1: Tamamen para odaklı düşün. Yani tamamen tekliflere kapalı olsa mesela ara transfer döneminde Sasha Boye'yi satmazdı.
0: Ama Sasha Boye da performans veremedi. Yani pardon sen Bayern'e gidiş
1: tabii,
0: döneminden
1: Bayern'e
0: bahsediyorum.
1: Gidişini diyorum. Yani.
0: Orada Sasha Boye gitmek istedi. Yani bir yerden sonra da oyuncu gitmek isteyince de mecbur kalıyorsun oturmaya.
1: Tamam yani Barış'ta da oyuncu gitmek istedi ama oturdu.
0: Orada da şöyle bir durum vardı. Barış Şampiyonlar Ligi'ne bir hafta 10 gün kala ben gidiyorum.
2: Evet.
0: Noktasına gelince Galatasaray'daki nereye gidiyorsun dedi. Bir de Barış'a Naz'ın geçiyor. Sasha Boye geçmedi Naz'ın. Adam Bayern Münih'ten teklif geldi dedi. Yani neredeyse hiç seninle masaya oturmadan uçağa biniyordu.
1: Bence bir de böyle yani ederi normal piyasa değerinin biraz yukarısına değil de Galatasaray anca nasıl diyeyim böyle pik yapan bir bedel olduğunu düşünürse o zaman için herhalde. Daha
2: bir de ben çok iddialı konuşmayı sevmem ama ben Davinson Sanchez'in Como'ya gideceğini de düşünmüyorum açıkçası. Yani hem zaten Galatasaray'da kazandığı paranın çok daha üstünde bir maaş alacağını da düşünmüyorum oradan. Her ne kadar bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş olsalar da onlar da bir yeni yapılanma içerisindeler ama çok fazla böyle bir maceraya gireceğini düşünmüyorum Davinson Sanchez'in. Ha, tabii ki burada belli başlı istisnalar var. Ben Davinson ayrılmaz demiyorum. Tabii ki işte Inter'in devreye girmesi bambaşka bir ihtimal ya da yarın bir gün örnek veriyorum tamamen hani bu olur anlamında değil ama işte Real Madrid, Barcelona gibi takımlardan birinin bir anda bir stoper ihtiyacı olur transfer periyodunun bitmesine bir hafta iki hafta kala oyuncularından birisi sakatlanır denir ki acilen bir oyuncu transfer etmemiz lazım Davinson Sanchez'e talip olurlar Davinson da der ki fırsat bu fırsattı yani bir daha Real Madrid, Barcelona'yı ne zaman görebilirsiniz der. gidebilir. Sizin bütün planlarınız aksayabilir bu durumda. O yüzden çok kesin ifadeler kullanmak istemiyorum ama Como nezdinde biraz benim görüşüm bu yönde. Yani Galatasaray evet. mı Como mu tercihinde Galatasaray'da kalması çok daha ağır basıyor Davinson Sanchez.
1: Umut Yazgan, şampiyon bu sene Beşiktaş olacak gibi geliyor. Nokta atışı transferler yapıyorlar. İyi yerli oyuncuları da kadrosuna kattı demiş. Salih Özcan mesela hamlesi evet. geldi. Doğan Alemdar'dan bahsediyoruz. İşte yine Trossard'dan konuşuyoruz. Dušan Vlahović'ten konuşuyoruz. Böyle şu ana kadar soru işareti, kapalı kutu diyeceğimiz bir isim yok. Genç futbolculara ayırıyorum tabii ki. Yani
0: şöyle ben
1: Beşiktaş... İlhan Fakılı'yı falan ayırıyorum, o ayrı bir konu.
0: Beşiktaş şampiyon olamaz diyemem ama plana sadık kalması lazım. Bundan önceki yıllara baktığımız zaman Beşiktaş'ın hep böyle 7-8. Haftada bir şekilde yarışın 5-6 puan gerisinde kalınca darmadağın yaptığını görüyoruz bütün planını, programını. Hoca gidiyor, futbol aklı gidiyor, mantık gidiyor, transfer planı gidiyor. Şimdi bunu son 4-5 yılda sıklıkla gördük. Şimdi çok akıllıca yola çıkıyorsun ama 7-8. Hafta geldiği zaman bir şeylerin etkisinde kalarak bütün planı yıkıp yeniden yapıyorum dediğin anda sezonu kaybediyorsun. Bu Beşiktaş'ta yaşandı. O yüzden Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa sezona girerken bu yaptığı plana sadık kalması lazım. Ve sadık kalırsa da şampiyon olur mu bilmem. Ama Trabzonspor nasıl son 5 haftaya kadar şampiyonluk yarışı içinde kaldıysa Beşiktaş'ta kalır.
1: Evet. Kaan Bey Instagram'dan yazmış. Diyor ki sizce Galatasaray John Duran'ı alırsa iş yapar mı? Caner, sana sorayım bu soruyu.
2: Ya John Duran kontenjan oyuncusu zaten. Yani bu şekilde düşünülüyor en azından plan doğrultusunda ama orada hala da soru işaretleri olduğunu söyleyelim. Yani sonuçta bir kesinlik yok. Evet, Galatasaray'ın gündeminde olduğunu konuşuyoruz ama hala da bir kesinlik yok. Yani 50-50 şu anda durum. Sonuçta orada da Galatasaray'ın kendi iç transfer komitesi orada da ikiye bölünmüş durumda. Evet, John Duran'ın genç olduğu için değerlendirilebilir olarak düşünenler var ama hala da işte o geçmişinde yaşamış olduğu bir takım mental sorunlardan kaynaklı da takım içerisinde işte huzursuzluk yaratmasın ya da işte burada da bir problem olmasın gibi bunu reddeden evet. bir kesim olduğunu da söyleyelim. Ya ortada kesin bir durum yok, sadece kontenjan transferi olduğu için buna sıcak bakılıyor. Ama onun haricinde yani Galatasaray'da başarılı olur ya da olmaz bu konuda net bir şey söyleyemiyorum ama ya kalitesi kuşkusuz bir oyuncudan söz ediyoruz sonuçta. Çok yetenekli bir oyuncu. Ya kafasını sahaya verdiğinde hakikaten çok özel işler yapıyor. Yani iki tane derbide gol attı mesela. Bir Beşiktaş derbisi aldı. Galatasaray derbisinde son dakika gol attı. Çok iyi oynadığı maçlar vardı. Süper Kupa maçında, Samsun Spor maçında gol atmıştı. Ya kafasını sahaya verdiğinde gerçekten çok özel bir oyuncu ama ne yazık ki işte saha dışı olaylarıyla da çok fazla gündeme geldiği evet. için bu biraz soru işareti yaratıyor Galatasaray kurmaylarında şu anda kafasında.
1: Mesajlarla devam ediyorum. Bir izleyicimiz diyor ki abi iyi yayınlar Cihan Bey. Beşiktaşlı bir taraftar olarak Ouattara, Fakılı, Salih Özcan, Doğan Alemdar, Nübel gelirse Trossard ve Vlahović'li senaryoda diyorum ki rakiplerle ancak yarışırız. Aramızdaki makas zaten açıktı. Sonuçta rakipler de transfer yapacak. Görüşünüz nedir diyor.
0: Ya makas açık mı dersen kadro olarak açık. Ama kimle açık? Galatasaray'la açık. Yani Fenerbahçe'nin şu anda yapılanma içinde olduğu bir gerçek. Trabzon'a göre de açık bu arada. Trabzon da bambaşka seviyede oyunlar ortaya koyuyor. Bu yapılanma sürecinden eğer Beşiktaş istediği gibi çıkarsa bu farkı kapatır. Ama her zaman çok fazla transfer de başarı getirmediğini unutmamak lazım. Yani genellikle liglerde başarılı olan takımların
1: evet.
0: transfer sayılarının çok görece az olduğunu görüyoruz. Küme düşen takımlar genellikle liglerinde en çok transfer yapan takımlar oluyor. Çünkü takım olma olgusunun çok zarar görmesine sebebiyet veren ve burada bu kadar transferin verdiği o yenilemenin de zaman istediği gerçeğini unutmamak lazım. Bu yüzden ben Önder Hoca'nın da görece biraz daha az transferle mümkün olduğunca ilerleme taraftarı olduğu düşüncesindeyim. Kadro zaten çok geniş bir Beşiktaş kadrosu. Burada bazı isimler dışarıda kalacak. İşte giden isimler var. Salih Uçan gibi örnek veriyorum.
1: Evet.
0: Necip gitmişti geçtiğimiz yıl. Şimdi onların boşluğunu dolduruyor aslında bakarsanız Beşiktaş.
1: sayısal olarak da derinlik sağlaması gerekiyor ki Trabzonspor mesela bu anlamda çok önemli hamleler yaptı. İşte Metehan Mimaroğlu'nu aldı.
0: Evet,
1: yine doğru. Pek çok Türk futbolcuyu da tercih etti. Kadroda da bir derinlik oluşturmak için, çünkü biliyorsunuz Savic sakatlandı, Batagov sakatlandı, bir anda stopersiz kaldı. Ne yaptı? Samet Akaydın'ı aldı yine Trabzonspor.

0: Salih Bey de ona dikkat çekmiş. Salih Başoğlu izleyicimiz. Bu sene şampiyonluk yarışı heyecanlı geçeceğe benziyor. Beşiktaş ve Trabzon yaptığı transferlerle bu yarışın içinde olacağını gösteriyor. Galatasaray takviye yapıp kadroyu zenginleştirmezse bu sene şampiyonluğu zor görür yorumunda bulunmuş. Caner, yenileme gerekiyor mu? İnsanlarda böyle bir talep var gibi ama bir yandan da.
1: Galatasaray.
0: Yani bir enerji, bir kan değişikliği gerekiyor mu bazı isimlerle? Yoksa oturmuş kadro hiç gerek yok, bozmaya mı diyorsun?
1: Kesinlikle öyle. Ben zaten şöyle şeyi paylaşacaktım. Bu arada teknik kafilede bir değişiklik olacaktı Galatasaray'da. Antrenör ekibini genişletecekti Okan Buruk ve ekibi. Sonuçta Galatasaray evet 4 sezondur üst üste şampiyon oluyor ama oyunda ufak çaplı değişiklikler yaşanması lazım. Biraz aslında Galatasaray'ın oynadığı oyun da sanki rakipler tarafından biraz ezberlenmiş gibi. Yani oyunu deşifre oldu aslında Galatasaray'ın ve bu bağlamda aslında Galatasaray bir sadece kadroyu yenilemeden yani birkaç takviye ile aslında oyun içerisinde birkaç değişiklik yapmayı planlıyor. Zannediyorum işte taraftarın beklentisi hep o değişiklikle biraz ilişkili. Tabii ki işte çok fazla transferin çok fazla başarı getirmeyeceğine hep vurgu yapıyoruz. Ama işte oturmuş giden bir düzeni de o yani işleyen bir çarka da bilmiyorum çomak sokmakta ne kadar faydalı olur onu da kestiremiyorum ama sonuç itibariyle Galatasaray bunu bozmamaya çalışıyor mümkün mertebe. Yani işleyiş bu şekilde şu anda Galatasaray'da geçmişinden de sonuçta önemli dersler çıkarmış bir camia. O yüzden de çok fazla transfer yapmadan sabırlı biçimde ilerlemeye çalışıyor Sarı Kırmızılılar.
0: Olcay Tanç Instagram'dan yazmış, sorusu var. İkinize de soruyorum.
2: Buyurun.
0: Patrick Schick mi, Lukaku mu, Vlahovic mi? Üçünden hangisi? Beşiktaş'ın güncel santrfor adayları.
2: Ben de Vlahovic tarafındayım.
0: İki isim de Vlahovic diyor. Cevabı paylaşmış olduk. Bu kadar yani detaylandırmaya gerek var mı? Yok. Dušan Vlahovic çıktı oylar. Teşekkür ediyor izleyicimiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Abi iyi geceler, iyi yayınlar. Eymen Demirel yazmış. Rafael Leao'da bir gelişme var mı demiş. Leao'nun ismi kimle geçiyor? Şu an için ben somut bir takım duymam.
1: Yok,
0: yani.
1: Evet.
0: Hakan Bey başkan adayıyken Fenerbahçe ile bir ara konuşuldu.
1: Anıldı.
0: Gazetelerde ara zaman zaman Galatasaray ile yazıldığı dönemler de oldu.
1: Ama yani bu dönemde değil
0: ama
1: tabii.
0: Ama bu dönemde şu an için yok dediği gibi. Var mı öyle bir plan?
1: Yok, şu an yok.
0: O bölgeye Galatasaray'da. Hayır,
1: şu an itibariyle Leao gündemde değil zaten. Yani yabancı olarak kontenjanı Leao ile doldurmak gibi plan yok zaten.
0: Evet, yani Fenerbahçe'de konuşulan Greenwood var kanat için. Beşiktaş'ta zaten Trossard konuşuluyor. Hı-hı. Galatasaray'da hiç kanat konuşulmuyor şu an. Hı-hı. Yani olursa da bir anda öyle bir şey bilmiyorum tabii ki. Ama şu an şu aşamada ciddi şekilde öyle bir durum yok. Birbal Furkan Bey diyor ki Saibari ile hiç Galatasaray ilgilendi mi demiş ama Saibari gitti zaten Bayern Münih'e transfer oldu. Ben hiç duymadım öyle bir şey.
2: Evet.
0: Onu
1: zaten,
0: ifade
1: zaten 50
0: edeyim.
1: Milyon euroya transfer oldu.
0: Yusuf Bey, Fenerbahçelerin bu ara en çok sorduğu soru nedir sizce, tahmin var mı? Fenerbahçelere en çok hangi futbolcuyu
1: Mason
0: soruyor?
1: Mason Greenwood.
2: Tabii.
0: Mason Greenwood Fenerbahçeli olacak mı demiş Yusuf Bey.
1: Yani beklentimiz o yönde çünkü çok fazla şu anda
0: beklentim o yönde dersen bayağı umutları arttırırsın.
1: Şöyle
0: artırırsın.
1: Beklentimiz o yönde çünkü bir beklenti oluştu an itibariyle. Yani bu kadar çok bir ismin zikredilmesi, bu aslında Galatasaray'ın hatırlarsınız o Falcao'yu transfer ettiği süreçte de benzer şekilde yaşanmıştı. Hı-hı. Sosyal medyanın da çok ciddi dalgası ile birlikte o zaman rahmetli başkan merhum Mustafa Cengiz Başkan dile getirmişti zaten bu konuyu. Yani taraftar beklentisinin aslında getirdiği seviye itibariyle Falcao'yu transfer etmek durumunda kalmıştık diye. Şu anda da Greenwood'da da benzer dalgayı görüyoruz aslında. Fenerbahçeli taraftarların çok ciddi bir baskısı olmuş durumda. Tabii şimdi başkan, yeni yönetim, dolayısıyla onlar da bir hareket getirmek zorundalar. Sonuçta bir değişiklik olması gerekiyor. Biraz da o kesenin ağzı açılacak. O herhalde evet. Söylenen, telaffuz edilen rakamlar verilecek. Bu arada orada çok önemli bir detay daha paylaşmak istiyorum. Çünkü kamuoyunda yanlış evet. Bilgiler dönebilir bununla alakalı. Şimdi Marsilya bu oyuncuyu transfer ettiği zaman Manchester United'dan Mason Greenwood'u 31.2 milyon euro gibi bir tutara transfer etmişti. Şimdi oyuncunun bir sonraki satışından %50 deniyor ama esasında bu doğru değil. Şimdi orada profit

0: yer anlaşması var. Yani oyuncunun kar payı üzerinden bir transfer. Örnek veriyorum, bugün Marsilya kulübü Mason Greenwood'u 50 milyon euroya sattığı bir senaryoda oyuncuyu diyelim ki 32'ye aldı. Aradaki kar payı 18 milyon euro. Bu durumda 18 2'ye bölünüyor. 9 milyon eurosu Marsilya'nın kasasına giriyor. 9 milyon eurosu da Manchester United'ın kasasına giriyor. Tabii Marsilya'nın bu kadar finansal problemler yaşadığı bir dönemde 50 milyon euroya bu satışı gerçekleştirse dahi Manchester United'da 9 milyon euro vermek ister mi? Bence çok istemez. Yani benim buradaki tahminim, yarın bir gün bu transfer gerçekleşirse bile belli bir seviyede 45-50 milyon euro bandında, bu transferin 30 milyon euro civarlarında bitirildiğine dair haberler görürseniz çok da şaşırmayın diye bunun da bilgisini paylaşmış olayım. Çünkü daha evvel Porto buna benzer bir satış yapmıştı. Bir oyuncusu tam hatırlayamadım, şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Çok komik, böyle sembolik bir rakama satmıştı oyuncusunu bir sonraki satışından pay vermemek adına. Bu gibi durumlar yaşanabilir. Tabii ki kulüpler için sonuçta 9-10 milyon euro paralar çok ciddi paralar. O yüzden orada yapılacak olan anlaşmalarda belki işte bonservisi ek olarak kolay bonuslarla o para sağlanabilir Marsilya tarafına. Böyle evet, bir anlaşma olabilir. Bu doğru bilgiyi de en azından izleyicilerimizle paylaşmış olayım istedim.
1: Teşekkür ediyorum. Mesajlar için izleyicilerimize başta tabii. Ardından size Taner ve Caner İş Beğendiren'le birlikteydik. Son sayfayı noktalıyoruz efendim. Herkese mutlu geceler, huzurlu, güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu, çok istedi. Demin Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo, her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor ve biz de transferleri konuşmaya devam edeceğiz. Zafer Tüzün ve Serhan Türk bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Valla transfer borsası da diyebiliriz yani gün ve gün bazı transferler yükselişte, bazıları düşüşte, bazıları revaçta. Bugün de yine böyle hareketli bir gün yaşadık. Hem Serhan abi sana hem Zafer hocam size soracağım. Ama öncelikle Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları varmış. Milli takım İsviçre'yi mağlup etti
3: izleyelim. Tabii ki de çok heyecanlandırıyor. Ama en önemlisi bu süreçlerde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, başta sizler, halkımız bizim için en değerlisi, en kıymetliydi. Çünkü salonlar bugün de olduğu gibi her zaman dolu olduğu zaman, eski bir sporcu olarak bunun keyfini her zaman salonlar dolu olduğu zaman çıkaran insanlar olduk. Bugün de takımımızı yalnız bırakmadılar. Burada da huzurlarınızda tekrar şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Ama milli takımımız tabii Sayın Bakanımız da söylediği gibi geçen seneden beri çok güzel bir ivmeyle, güzel bir grafikle devam ediyoruz. Hocamızın 100. maçına çıkması, galibiyetle bu maçı noktalamamız bizim için de çok değerli. Hocamızın bu takımda çok büyük emeği var. Sporcularımızın burada çok büyük bir emeği var. Onlar şu an bulundukları yeri gerçekten, oynadıkları basketbolla, verdikleri özveriyle gerçekten sonuna kadar hak ediyorlar. Bizler de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Bakanımız olmak üzere bu süreçte bizleri destekleyen herkese ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler yönetici olarak şu an sadece ekibimizin performansını en iyi şekilde sergilemesi için sorumluluklar alan yönetim olarak buradayız. Ama bütün desteği dediğimiz gibi başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımızın sayesinde bizler bu işlerimizi kolaylıkla yapabiliyoruz. O yüzden hocamızı, tüm sporcu arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. İnşallah güzel bir yaz geçirirler. Çünkü bu grubu gerçekten birinci bitirmek çok değerli, çok önemli. Ama dünya şampiyonasına gitmek için de bir grup daha, bir altı maçımız daha var. Orada da aynı istikrarla, aynı motivasyonla olacaklarına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi sporcularımız şu an bulunduğu yeri gerçekten hak ediyorlar ve onlar da bunun bilincindeler. Ve inanıyorum ki onlar da bu seviyede kalmak için elinden gelen iyisini yapacaklardır. Biz de her daim onları desteklemeye devam edeceğiz. Tekrar

0: Sayın Bakanım, geldiğiniz için sizlere, burada bulunan binlerce taraftarımıza, ekranları başında dualarını eksik etmeyen milyonlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi ki varsınız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Teşekkür Sayın Bakanım. Sağ olun.
2: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu İsviçre maçının ardından açıklamalarda bulundu. Milli takımımız İsviçre'yi mağlup etti ve 12 dev adam 6'da 6 yaptı. Böylelikle grubu ilk sırada tamamladı. 2027 Dünya Kupası değerli izleyenler, önümüzdeki yaz Katar'da yapılacak ve ilk grup aşamasını milli takım tüm maçlarını kazanarak geçti. Bu galibiyetler ikinci tura taşınacak. İkinci turda da Litvanya, İzlanda ve İtalya rakiplerimiz olacak ve 6 gruplu takımda ilk 3'e giren takımlar da böylelikle Dünya Kupası biletini almış olacaklar. Statüyü de hatırlatmış olalım. Bizim dışımızda da diğer takımlardan tamamını grubun kazanan yok. Bu anlamda da bizim grubu avantajlı bir başlangıç yapacağımızı da söylemiş olalım. Milli takımı da hem tebrik edelim hem de ilerleyen maçlar için başarı dileğinde bulunalım. Yolun sonu inşallah Dünya Kupası olsun diyelim.
3: Tebrik ediyoruz. İyi gidiyor. Zaten beklenen şey. Artık ikna olduk. Devamlı bu galibiyetlere, başarılara. Çok fazla sevinemiyoruz da.
2: Sevinelim
3: alışkanlık
2: hocam.
3: Haline geldi. Seviniyoruz. Beklenen olduğu için. Yani seviniyoruz. Öyle. Seviniyoruz.
2: Yoksa... Beklenen de olsa sevinmek lazım.
4: Futbolda yaşadığımız
3: sürpriz
4: üzüntüyü...
3: olmuyor yani. Sürpriz
4: olmuyor. Futbolda yaşadığımız üzüntüyü bari basketbolla, voleybolla, kızlarımızla, erkeklerimizle bir nebze olsun hafifletiyoruz. Gerçekten yani sportif anlamda iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Baktığımız zaman milli takımda istediğimiz bir başarı elde edemedik. Ama aslanlar gibi çarpışan, aslanlar gibi en iyi işini yapan 12 dev adamımız var. Gerçekten tebrik ediyorum. Kızlarımıza tebrik ediyorum. Voleybolda olağanüstü işlere imza atıyorlar. Yani baktığımızda işte reyting açısından futbol her zaman ön planda oluyor ama aslında arka planda daha iyi işler, daha güzel işler yapan ama karşılığını bulamayan bu sporcuları bence alkışlamak gerekiyor ve alkışlarken de takdir etmek gerekiyor. Bu anlamda ben emeği geçen herkesi tebrik ederim.
2: Evet ve özel bir kadro. Uzun zaman sonra Alperen Cedi ile buluştu. Adem Bona, Malakai Flynn yeni oyuncumuz devşirme ve yani birçok önemli ismimiz var. İnşallah yolun sonunda Dünya Kupası olunca da oradaki hedeflerimiz de büyük olacak.
3: Onların diyelim. Ederi kadar da ismi var işte. 12 dev adam. Hakikaten çok kaliteli bir takıma sahibiz biz yani. Zaten skorlara baksana, öyle bize çok yanaşan bir skor da olmuyor.
2: Hocam şöyle, ilk tur grubu tabii hani her rakip sonuçta belki kolay değil ama çok da bizim ayarımızda olan takımlar değildi. İkinci tur grubu biraz daha bizim ayarımızda olan, bizim ayarımıza demeyeyim gerçi de hani daha zorlu bir grup olacak diyeyim. Ama dediğim gibi yani bizim dışımızda maçların tamamını ilk turdan kazanıp gelen yok. Bu anlamda da büyük bir avantajımız var. Milli takımı da konuşmaya devam ederiz. Onlar yeter ki bu galibiyetleri alsınlar. Biz de burada doya doya keyifle
3: var abi, üzerine konuşalım. Bizim takımımızın potansiyeli ilk 16'yı bırak. Belki çeyrek finalde ama olamamasına rağmen ondan sonra çok böyle gerçeklerle biraz yüzleşmek lazım. Yani niye olamıyor? Bu biraz teknik direktörü bağlayan bir işe kadar gider.
2: Futbol için mi söylüyorsun?
3: Tabii tabii, ben
2: futbola bu kadar hızlı geçtiğini anlayamadım.
3: Çok hızlı geçerim. Geçiş hızı var bende.
2: Yani geçiş hücumu yaptın hocam ama.
4: Futbolda da hocam öyleydi ya.
3: Vallahi çabuk giderim.
2: Çok direkt bir hücum oldu peki.
4: Rafael abi böyleydi, futbolda da oynarken de böyleydi.
2: Hocam her dönemde hızlıydı. Şimdi transferleri konuşmaya başlayalım Serhan abi.
4: Konuşalım.
2: Galatasaray ile ilgili yani taraftarların bir miktar ayak kırıklığı var. Şu ana kadar hani 6 Temmuz bugün, neden hala önemli bir transfer yapılmadı diye. Çünkü geçen sezon Galatasaray 3 şampiyonluğun ardından Leroy Sané'yi İstanbul'a indirmişti ki çok hızlı biten bir transferdi. Hızlı girmişti transfere Galatasaray. Bu sezon biraz daha işler ağırdan gidiyor ama yani şampiyon takımı Galatasaray muhtemelen başka bir planlama var. Mastantuono konuşuluyor. Listede başka isimler de mutlaka vardır. Olacaktır, o isimleri sana sorayım.
4: Olacaktır ama şu bir gerçek, şunu söylemek lazım. Aslında taraftar transferlerin gelip gelmesine kızmıyor. Plansızlığa kızıyor. Ya da planın iyi anlatılamadığına kızıyor. Ya da iletişimin eksikliğine kızıyor. Mesela yarın Sayın Başkan Dursun Özbek sezon açılışı öncesi bizi basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Ve orada bütün net bir şekilde her şeyi anlatacak. Yani iletişim aslında olduğu zaman her şey çok rahat olabilir.
3: Evet abi.

0: İletişim olmadığı zaman, kendini anlatamadığın zaman, planını anlatamadığın zaman, transfer planını anlatamadığın zaman bu tür dalgalanmalar olabiliyor. Şimdi baktığımızda en önemli kıstaslardan bir tanesi şu. Herkesin kafasında şu var. Galatasaray parayı, bütün kazandığı parayı Aslantepe'ye harcayacak şeklinde bir algı oluşuyor. Ama şunu herkes unutmaması lazım. Galatasaray'ın kulüp olarak, sportif olarak kasası ayrı. Yani Aslantepe'ye ayrılan paranın finansmanı da hazır. Yani herkes diyor ki Aslantepe'ye para gidecek, futbolculara işte transferden arta kalacaklar, oraya verecekler. Şöyle. Ya bunların hepsi yanlış. Aslantepe'nin finansmanı hazır ve onunla ilgili banka kredisi 3 sene ödemesiz banka kredisi de çıkmış vaziyette. Yani orayı kendi idare ettirecek şey var. Ama futbolun bütçesi farklı. Futbolun bütçesi de ayrı olduğundan dolayı bunu iyi anlatabilmek önemli. İletişimi iyi yapabilmek önemli. Yani sıkıntı burada aslında. Mesela dün itibariyle bir yangın oldu. O yangın işte Galatasaray kiralık oyunculara gitti. Bunu söyleyenlerden birisi benim. Tabii ki Galatasaray'ın planlaması olacak. Galatasaray kiralık oyuncuya da gidecek. Galatasaray bonservis elindeki oyuncuya da gidecek. Niçin? Çünkü transfer yapmak zorunda. Yani Galatasaray olsan da son 4 senenin şampiyonu olsan da Galatasaray taraftarına bir kere iyi şeyler vermek zorunda. İyi transferler vermek zorunda. Çok fazla isim çıktı işte. Duran'ın ismi çıktı. Can Uzun'un ismi çıktı. Evet. Leslie'nin ismi çıktı 6 numara. Yani Bernardo Silva'nın ismi çıktı. Ya bu kadar isim çıktığı yerde sen iletişimi yapamıyorsan, kendini derdini anlatamıyorsan bu ondan sonra herkes yangın yerine gider. Ama başkan her dönem bunun üstesinden gelmiştir. Yönetimi der dönem bunun üstesinden gelmiştir. Ve yarın da asıl planlamayı, transfer planlamasını anlatacaktır. İşte asıl yarın anlatmadan önce daha önce bunu anlatacaktın ki taraftarın beklentisini ona göre ayarlayacaktın. Tabii ki planlamaya baktığımız zaman Galatasaray'ın planlamasında işte Leslie 6 numara mevkisine baktığı, orta sahaya baktığı, transfer Burnley'de oyuncu yakından ilgileniyor. Ve belli bir aşamaya gelindi. Bu transferde Osimhen'in de bir payı var. Osimhen de oyuncu tarafında ikna olması konusunda her türlü fedakarlığı sağlamıştır. Tabii ki Burnley kulübü oyuncuyu satmak istiyor.
1: Küme düştü zaten.
0: Tabii ki ama Galatasaray'da planlaması var. Galatasaray diyor ki ben hem satın alma yapmak istiyorum hem kiralamak istiyorum. Ya burada bütçeyi hem güzel bir şekilde ayarlayıp ona göre planlama yapmak istiyorum diyor. 30 milyon euro para beklentisi var Burnley'in. Çünkü 22 milyon pound'u almış oyuncuyu zaten. Galatasaray'ın teklifi kiralık artı satın alma opsiyonuyla. Ama belli bir noktaya getirir, belli bir nokta. Yani Galatasaray'ın burada kendi kulübünü düşünmesi çok önemli. Yani ben eğer bunu işte kiralık yapıp satın alma opsiyonu yaptığım zaman bağlayıcım olmaz. Bunu düşünüyor. Ama tak bir noktada geldiği zaman hayır kardeşim biz satmak istiyoruz derse satar. Ya Galatasaray geçen sene işte senin söylediğin gibi Sané'yi getirmedi mi? 75 milyon euro Osimhen'e para vermedi mi? Her dönemde para verilecek, her dönemde kiralık da yapılacak, her dönemde satın da alınacak yani. Ama iyi anlatman lazım. Taraftara kendini iyi anlatabilmen lazım. Fena, bu çok önemli. Abi,
1: biraz şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe Greenwood haberleri revaçta. İşte Nathan Ake imzası geldi. Hı hı. Beşiktaş'ta Trossard, Nübel işte imzaya yakın isimler olarak görülüyor. Vlahovic konuşuluyor. Şimdi böyle bir ortamda Galatasaray taraftarda sanıyorum herhangi bir ismin çok ciddi bir noktaya gelmemesini ya da şu an için böyle bir aşama görmüyor taraftar. Bunun hayal kırıklığını
0: ama
1: yaşıyor.
0: Ama gelindi yani. Katılıyor aslında musun gelindi ama iletişim yapamıyorlar. Biliyorum bak ama şimdi şu var. Yani Galatasaray kaç transfer yapacak? İlk önce önemli onu. Şu anki konjonktüre baktığımızdan Galatasaray Osimhen'in arkasında yedek bir golcü bakıyor. Icardi ile bağımlı olarak vardı. Şimdi Icardi'den bağımsız olarak bakıyor. Artı orta sahaya bir oyuncu bakıyor. Artı 10 numara mevkisine bir oyuncu bakıyor. Artı olursa da stoper mevkisine bir oyuncu bakıyor. Hı hı. Daha sonra fırsat transferi gelir, kanada bir yedekleme yapar, o da olabilir. Ama şu an için baktığım mevkiler bunlar. Tabii ki Galatasaray'ın bir planlaması olacak. O planlamanın iyi bir şekilde anlatılması lazım. Bunu dedim ya, iletişimin iyi yapılması lazım. Yani ortalık yangın yeri olduktan sonra iletişimin yapılması çok fazla bir şey yapmaz. Aslında iyi anlatabilmek çok önemli. Şimdi Can Uzun transferi. Can Uzun transferi zor bir transfer. Can Uzun'la anlaştı Galatasaray. Can Uzun'u Galatasaray'a gelmek istiyor. Galatasaray Can Uzun'u ikna etti. O konuda bir sıkıntı yok. Ama takımının beklentisi 60 milyon euro. Düştü 50 milyon euroya. Galatasaray yine bunu bir para harcayacak yani. Galatasaray'ın harcayacağı kalemlerin başında orta saha mevkisine, 10 numara mevkisine para harcayacak. Ama yani burada diğer tarafları da işte kiralama formülüyle teklifleri de söz konusu.

0: İşte çıktı işte. Leicester transferi çıktı. Birkaç isim var. Mesela en başından beri işte Bernardo Silva ile görüşülen Galatasaray vardı. İşte Van Dijk ile görüşen Galatasaray vardı. Galatasaray yani bu zaman içerisinde planlaması da değişiyor, istekler de değişiyor, talepler de değişiyor ve planlaması değişiyor. Şu John Duran transferi en çok fazla konuşulan transferin başına geliyor. John Duran'ın bir teması olmuştu Galatasaray'a. Galatasaray'ın John Duran'a teması olmuştu. Yani orada Icardi sürecinin biraz uzaması, başkanın o süreci net bir şekilde yürütebilmesi şu anki John Duran transferinde biraz El Nassr kulübünün elinin güçlenmesi ve burada işte Galatasaray John Duran'ı alıyorsa biraz daha kasanın ağzını açması lazım şeklinde düşünmecesi bu transferi biraz daha zora soktu. Ama yine ben yine yani %50-%50 görüyorum transferi. Tam anlamıyla bitmiş bir transfer de değil. Onu söylemek istiyorum. Ama John Duran'da Galatasaray'ı ilgilendiriyordu. Galatasaray'ın ilgilendiği kadar John Duran'da Galatasaray'a gelmek istiyordu. Öyle bir süreç vardı. Yani dedik ya aslında bunların hepsi bir süreç. O sürecin iyi yönetebilmesi çok önemli. O süreçte Galatasaray'ın planlaması çok önemli. Galatasaray John Duran'dan bağımsız iki tane yedek santraforu yani santraforla daha görüşüyor. Bu da var planlamasında. İşte her şey iletişimden geçiyor sevgili Ömer'cim. İletişimi şimdi yapmak lazım.
1: Yani o açıklama yapıldığı zaman tabii taraftar da anlayışla karşılayabiliyor ama taraftarı da şu açıdan anlıyorum. Yani transfer dönemi çok özel bir dönem olduğu için taraftar için hani rakipleriniz önemli isimlerle görüşmeler ya da imzalar atarken Galatasaray taraftarı da haliyle bir beklenti içerisine giriyor.
2: Ya ama şöyle bir şey var. Şimdi sezonu açan Fenerbahçe, sezonu açan Beşiktaş,
1: Galatasaray şöyle bir açacak bir Galatasaray.
2: Evet. Var. Böyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Onların maç periyodunun geç başlamasının kendilerine o yüzden böyle birazcık transferler sarkmış gibi gözüküyor ama bu sebepten dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi en avantajlı takım olarak Galatasaray'ı gördüğümden niye? Oturmuş bir oyun kurgusu var. Bir oyun anlayışı var. Bir sistemi var. O sistem doğrultusunda eksik yerlerine takviye yapmaya çalışıyor Galatasaray. Bu büyük bir avantajdır. Diğerleri ise bir oyun kurgusu yakalayabilme adına hem yeni bir teknik direktör hem yeni transferlerle öncelikli olarak bir uyum süreci geçirmesi gerekiyor. Şimdi Galatasaray o süreci çabuk atlatıyor. Ve Galatasaray'daki sevgi ortamı gelen oyuncunun da daha çabuk aidiyet duygusu kazanmasına sebep oluyor. O yüzden bunlar avantaj Galatasaray için. Ama tabii ki taraftar ekonomiyi şunu bunu dinlemez, geç açılmış, erken açılmışı beklemez, transfer haberi bekler. Çünkü hedef büyütüyorsun.
0: Hem hedef büyütüyorsun hedef, hem de o taraftar formayı alıyor, kombineyi alıyor, bileti alıyor ve bekliyor takımı.
2: Sana her türlü destek oluyor yani.
0: Tabii ki.
2: Şimdi onun için onları sadece bu kadar sen hedef büyütürken halihazırda sana sınıf atlatacak oyuncu transferi bekliyor. Şimdi Can Uzun, evet biraz geciktirerek belki bonservis bedelinin düşmesini bekliyor ama bu olayın bir de tam tersini düşün. Karşı tarafta son günlerde ben sıkıştırırım istediğim rakamı alırım eğer gerçekten istiyorlarsa diye de düşünür. Çünkü Can Uzun'la beraber olmayı her takım ister şu an itibariyle. İşte İnanılmaz gelişme genç oyuncu statüsünden çıkmış, gelişmiş olgunluğa ulaşmış bir oyuncu.
1: Tabii,
2: bir de geldiği her takıma direkt katkı yapar oyuncu.
1: Yaşı genç, oyunu olgun.
2: Olgun. Şimdi böyle adam ama tabii abi ne zaman bu rakamlara geldik ben çözemiyorum ya.
1: Hocam ben hep şunu söyledim yani Osimhen'le birlikte 75 milyon euro ile birlikte Türkiye'de transfer döneminde bence bambaşka bir pencere açıldı.
2: Açılıyor abi. Doğru. Şimdi aslında size bir şey söyleyeyim bak.
0: Ama karşılığı olan bir Osimhen oldu.
1: Burak, tabii kesinlikle.
2: Var onun ederi kadar karşılığı tabii. Da var yani.
0: Transfer teklifi.
2: Fakat ne olursa olsun futbolcu bazında takımın psikolojisini etkiler biliyor musun bu rakamlar? Kimse bana etkilemez demesin abi. Burada Sayın Okan Buruk'un ve ekibinin üstüne daha fazla yük biner. Şimdi tabii ki kimse kimseyi zorla silah zoruyla imzalatmadı ama gelen oyuncuların maliyetinin yüksek olması içerideki apoletli olup da takıma direkt katkı sunabilen takımına kimlik kazandıran oyuncularda da psikolojiyi bozar. Eğer insansa bozar bak. Niye? İçinden geçirir ya geliyor şu kadar milyon euro alıyor ve ben hala buradayım. dengeyi de iyi kurmak lazım. Yani camialarda istediği kadar güçlü camialar olsun, bu olur abi. Sorun haline gelir. Ha, Osimhen tamam, herkesin kabul gördüğü, arkadaşları içerisinde de kabul gördüğü bir adamdır. Çok fazla serzenişte bulunmazlar ona. O adam her geçen gün performansını artırıyor. Sahada sadece Osimhen üzerine kurulu sisteme döndü bir ara Galatasaray ya. Takım olarak orta saha, defans şey kötüydü. Oyunsal anlamda adam tek başına sana maç kazandırdı.
1: Doğru, karşılığını veriyor.
2: Ha, buna kimse bir şey demez. Ama olası diğer gelen oyuncu transferlerinde Apolet'e bakar. Onun için Galatasaray hemen gelir gelmez katkı sağlayacak üst düzey oyuncularla anlaşması lazım artık. Böyle sıradan oyuncularla işi olmaz artık Galatasaray'ın. Şimdi gördüğümüz kadar Beşiktaş kendisinde eksik olan kaliteye yöneldi. Kaliteli transferlere başladı. Eyvallah, bak lazım, gerek, ihtiyaç Beşiktaş için.
1: Çok net.
2: Trabzon, Fatih Hoca yarattığı sistem doğrultusunda kendisine faydalı olabilecek adamlarla takviye yapmaya çalışıyor ama o gelmeden, Fatih Tekke gelmeden evvelki orta sahadaki enerji eksikliğini düşündüğümüzde Olay ile Folcarelli ile o orta saha enerjisini tekrar yakalamıştı. Trabzonspor Olay'ın gidişinden sonra oraya yapacağı takviye çok önemli. Bu aldığı yerli oyuncularla falan olmaz abi. Eğer büyük, bak büyük takım büyük düşünür abi.
1: Büyük düşünüyor hocam zaten. Ya
2: büyük düşünüyorsa o zaman kendine sınıf atlatacak oyuncu alacak. Öyle yerli transferler, o yaptığı yerli transferlerle olmaz abi.
1: Aral geliyor.
2: Oldu mu onun işi mi?
1: Olacak büyük ihtimalle.
2: Evet işte.
1: Yani. Gibi görünüyor.
2: Böyle yapacaklar abi.
0: Oldu, o iş bitti de.
2: Oldu mu, bitti mi o da?
0: Bitti o iş tamam, bitti. Tamam. Onu sadece imzayı kaldı ama şu bir gerçek.
2: Çok net bilgiye sahip olmamamla beraber.
0: Zafer hocam.
2: Yurt dışındaki bazı arkadaşlar çok kaliteli oyuncu olduğunu söylüyorlar.
0: Tabii değerli bir oyuncu. Zafer abi, şimdi mevzu şu. Şimdi Galatasaray'da biliyorsun 4 senenin şampiyonu. Kulüp mali açıdan en iyi yerlere gelmiş. Kulüp tesis açısından olağanüstü yerlere gelmiş. Kulüp gelir arttırıcı kalemler anlamında çok güzel paralar kazanmaya başlamış. Stadından para kazanmaya başlamış. Forma satışlarından rekor kırmış. 75 milyon euroyu Osimhen'e almış. Her sene aynı şekilde oluyor zaten. Ama daha sonrasında bir transfer oluyor. Transfer rahatlatıyor. Ama yani herkes diyor ki bu kadar isim çıkmışken niye bir transfer bitmiyor? Ama şunu da görmek lazım. Yani artık geminin başında Dursun Özbek var. Bunu artık herkesin kabul etmesi lazım. Ve o geminin başındaki Dursun Özbek takımı şampiyon yapıyor. Takımı istenilen noktaya getirebiliyor. Okan Hoca bile biliyorsun Beşiktaş'ta Süper Kupa karşılaşmasında yenildikten sonra istifaya davet edildi. Şampiyon olan o takımın tabii. Okan Hoca'sından bahsediyoruz. Yani Galatasaray taraftarı tabii ki isteyecektir. Neden isteyecektir? Çünkü takımına gönül vermiştir. Takımın en iyisini yapmasını, takımın en iyi transferleri yapmasını. Çünkü takıma para veriyor, takıma zamanını veriyor, takımına gönlünü veriyor. Ama Dursun Özbek ve yönetimi de boş durmuyor yani. Dursun Özbek yönetimi şu an için eleştirimiz nokta ne? İşte plansızlık ve iletişim diyoruz. Ama yarın bakalım başkan ne anlatacak? Başkan yarınki post toplantısında Galatasaray'ın transfer planlamasını anlatacak. Ama işte öyle bir duruma sokuldu ki işte Van Dijk'ler konuşuldu, Bruno Fernandes'ler konuşuldu. Yani o süreçten şimdi transfer yapılamayan bir süreç. Transfer yapılamayan süreçle beraber en fazla konuşulan olay Galatasaray'da işte nerede kaldı bu transferler denecek süreç içerisinde. Diğer tarafta sen geç maçların var. İşte Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın durumu farklı. Fenerbahçe yeni bir seçimden çıktı. Beşiktaş Sergen Hoca'dan vazgeçti, yeni bir hoca getirdi. Fenerbahçe yeni bir hoca getirdi. Fenerbahçe'nin önerilmesi var. Beşiktaş'ın yakın zamanda sezon açması lazım. Galatasaray burada daha avantajlı ama Galatasaray'ın avantajı biraz daha böyle yangına doğru gider seviyeye gelindi. Ya dediğimiz ya Galatasaray'ın planlaması hazır aslında. İşte o planlama doğrultusunda hızlı hareket etmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. En azından bir rahatlama açısından tabii ki. Burada...
2: Ya Serhan'ım niye acele ediyorlar, ben onu da çözemiyorum abi. Adam daha sezon açmamış, ne yapacak şimdi, adamı alıp da Çatacık ormanlarına mı gönderecek koşturmaya abi?
0: Bir de şu,
2: biraz sabredin canım, adamda bir planlama yapıyor.
0: Bir de hani şimdi karşındaki adamlar kendilerini ispatlamışlar. Sayın Dursun Özbek'ten bahsediyorum. Sayın Dursun Özbek geçen sene Uğurcan transferini getirerek ne yaptı? Galatasaray'ı rahatlatmadı, kurtarmadı mı? Herkes Mustera'dan

0: sonrasını konuşuyorken Mustera'yı hiç konuşmadık. Uğurcan olağanüstü bir sezon geçirdi. Galatasaray'ı nereden aldı, nerelere kadar getirdi. Başkan demedim mi? Yoksa Ederson transferiyle hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe. Uğurcan transferiyle gaza basan bir Galatasaray. Yani o yüzden bence biraz daha sabretmek, biraz daha güvenmek lazım ama güven esnasında da iyi anlatabilmen lazım. Galatasaray'ın transfer politikasının iyi, net bir şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Tamam. Ben sana bir şey söyleyeyim mi sen? Sarasız orta sahayla hücum bağlantısı kopuyor Galatasaray'ın. Şimdi oraya bana göre takviyesi lazım onların. Şimdi oradaki bir Sara'nın da herhalde bir alıcısı falan var değil mi? Onun gittiğini düşündüğümüz zaman.
2: Napoli'nin bir teklifi olduğu konuşuluyor Sara'yla ilgili.
0: Yani şu an için
2: Sara'yla, gelen teklifler mutlaka vardı. Sara
1: çok zaten çabuk adam olmamasına rağmen.
2: Özel bir oyuncu.
1: Düşünce hızı iyi olduğundan ve orta sahayla hücum bağlantısını yapan adam. Şimdi bu adama ihtiyacı var Galatasaray'ın. Çünkü ön bölgede kalabalık olup erken skor bulmaya çalışan bir Galatasaray kurgusu var.
2: Hocam topsuz oyunda da çok hani mükemmel bir oyuncu yani. Yani çok görülmüyor genelde topsuz oyun, çok da konuşulmaz ama yani Sara'nın topsuz oyunda yaptıkları gerçekten özel iş.
1: Şeysiz, Sara'sız, Lemine ile filan top daha yavaş taşınıyor ileriye. Rakip de ne yapıyor abi? Merkezi daha kolay geçiyor. Onun için abi Sara karakterinde mesela İlkay olmadı. İlkay çok büyük bana göre kalite. Büyük futbolcu.
0: Hadi.
1: Ama olmadı Galatasaray'la. Uyuşmadı DNA'lar. O bölgede Sara, ya Sara denen adam her geçen gün performansı artmasına rağmen Galatasaray burada Sara'ya bana göre var ya adaletli davranmadı Okan Hoca. En formda zamanında kesti onu ya. O bak bir futbolcu yani
2: Juventus Liverpool formaya giydiği hani zaman oturdu da hoca sonsuz derecede güvendi ya.
1: Ama bir şey söyleyeceğim şimdi bak bu futbolcu.
0: Hocanın forma adaleti bence ideal diyor Zafer Hocam.
1: Eksikleri de var da ama şunu söyleyeceğim şimdi Sara'nın form yakaladığı zamanlar bu çocuğu kesme ya. Hangi maç olursa olsun. Hangi yük binerse binsin. Hani yok Şampiyonlar Ligi, yok işte Türkiye Kupası, yok ligimiz falan derken oynat abi adamı. Adam bittiği zaman elini kaldırsın sana beni değiştir diye. Adam tam bir ivme yakalıyor. Fenerbahçe'de de El Nesri'ye yapıldı biliyor musun o? Adam 3 maç üst üste gol attı. 4. maç kulübede abi herif. Bana bunu anlat desen matematik, fizik, kimya kuralı hiçbir türlü anlatamazsın. Niye kesiyorsun abi herifi? Sana tabelayı değiştirecek adam lazım değil mi? Kesiyor abi herifi. Olacak şey değil yani. Sara onun için böyle tam çıkıyor biraz düşüyor. Ondan sonra zikzak yapmaya başladı. Ama bana göre o pozisyonda bir adama ihtiyacı var.
0: Sakatlanmıştı o. Sakatlığı neticesiyle oyundan düştü, takımdan düştü.
1: Bu yani çünkü elinde o görevi yapacak çok fazla adam yok ya. Senin hala Mertens'i arayan Galatasaray'dan bahsediyoruz. Mertens'in yerini dolduramadı. Mertens ileri yaşına rağmen büyük katkı sağladı Galatasaray'a. Ya savunmayı ileride başlatan adamdı ya. Bu adam çabuk değil. Ama bu adam mental olarak hep hazır. Adam sinir sistemiyle var ya kasının uyumunu sağlamış abi hiç. Durmuyor pilli bebek gibi abi. Pil bitene kadar devam ediyor her yerde.
0: Şimdi
1: yapmadı mı savunmayı abi? Gole gidiyor, sıfıra iniyor, kesiyor, gol atıyor, attırıyor.
2: İlkay dedin hocam. Oradan aklımda bir Odegaard penceresi açıldı.
1: Abi Odegaard dün ne oynadı ya?
2: Ama işte İlkay da bence aynı oyunun oyuncusu da Odegaard da ligimize gelse tabela yapmıyor diye eleştirilecek. Yani biraz bu isimler yani düzeni belli olan takımların içerisinde kendisini çok net sistem ifade takımları eden isimler yani ama bu isimleri al bütün takımın yükünü çek bütün takımı hücuma çıkar denildiği zaman burada sonra eleştirilere maruz kalıyor. Bence Odegaard da gelse bu arada yani burada ciddi şekilde eleştiri alabilir ama çok özel oyuncu orası ayrı.
1: Odegaard ya da İlkay niye abi takımda bulunur? Ön bölgedeki adamlar daha fazla topla buluşsun diye.
0: Hocam bence
1: ama İlkay'a o görev o olmadı.
0: Onun numara
1: mevkisindeki adamlarla buluşamadı.
0: Mevkisine Galatasaray Can Uzun alırsa o en azından rahatlar ve özellikle Mertens'in yerinde doldurur hem dizimi hem içinde iş yapan bir oyuncu
1: olur. Olur.
2: Can'a ilgi var. Orası net zaten Can'ın biz de konuşuyoruz.
0: Var.
2: Can'ın da var. Odegaard transferiyle ilgili Galatasaray'ın bir ilgisi var mı? Çünkü çok yazılıyor ama yani Arsenal'dan da almak hiç kolay değil tabii Odegaard. Kolay

0: Ne Canus'un?
1: Olur.
0: Olmaz mı? Çok güzel olur.
2: Leş
0: olursa Galatasaray için çok çok güzel olur.
3: Leşti var orada. Belki Asya onu da düşünüyor.
0: Evet, Ugo Çukwu da iyi bir oyuncu.
1: Tempo. Galatasaray'da gelen adam tempo yapacak abi. Tempo olacak. Fiziksel gücü olacak. Abi, düşünce hızı iyi olacak.
0: Hocam. Bütün takımlar için geçerli.
1: Tabii Galatasaray
0: merkezin
1: için
0: tempo yapması artık hani günümüz futbolunda neredeyse şart.
1: Tabii olmazsa olmazlardan, o doğru. Artık
3: zaten Lemina'yla da tekrardan bir anlaşma yaptı. Galatasaray yakın zamanda imza dökülmesini bekliyoruz. Lemina'yı da özellikle rotasyon anlamında stoper mevkisine de Okan Hoca kullanmak istiyor. Sağ bekte de orta saha alanda da kullanmak istiyor ama genel anlamda stoper tandeminde kullanmakta isteyen bir Okan Hoca var diyebilirim.
1: Tam ligimizin adamı. Bizim ligimizin dinamiklerine en uygun profillerden biri Lemina. Üstüne üstlük Okan Hoca'nın oynatmak istediği kurgunun da oturmasına sebep olan adam. O pozisyonda Lemina olmazsa Torreira olmazsa başka bir adam Galatasaray'a mutlak ve mutlak o pozisyonda lazım birisi yani. O çünkü abi gelen bak kalabalık hücum yapıyorsun. Olası hücum sonlandıktan sonra orada savunma yapamazsın. Koridorlar boş. Orada bir tane can kurtaran lazım, her tarafa yetişecek. Çünkü o olmazsa, Lemina olmazsa direkt yük Sanchez'le Abdülkerim'e düşüyor.
3: Doğru.
1: Abdülkerim geniş alanda ilk hamlede yaptı yapamadı. Biraz orada nal topluyor. Yani.
0: Peki, biraz salata yapıyor yani. Hocam hemen Serhan abiye de Sanchez'e Inter'in olan ilgisini sorayım.
3: Evet, Sanchez'in Inter'ci
0: Como yazılıyor.
3: Komo'nun da ilgisi var. Birkaç takımın da ilgisi var. Ama resmi şekilde bir teklif gelmedi Sanchez için. Tabii ki ilgilenen takımlar var. Ama Galatasaray bu dönemde özellikle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, takviye yapmak isteyen Galatasaray en önemli silahlardan birisinden de vazgeçmek istemiyor. Bu anlamda yani teklifler geliyor ama resmi tekliflerin şu an hala kulübe gelmediğini söylemek istiyorum.
0: Serhan abi, yani şöyle konuşuluyor genelde, yani ancak 30 milyon euroluk bir teklif
3: 35
0: gelirse
3: milyon 30-35 milyon hani euro bandında
0: Sanchez'i bırakır diye.
3: Yani Galatasaray'ın şu an için oturmuş bir takımını çok fazla bozacağını düşünmüyorum ki şu an her taraf yangın yeri olmuş, transferler nerede denilen süreçte bir de güç kaybeden Galatasaray olursa sıkıntı olur. Yani Galatasaray Davinson Sanchez'i nasıl vedalaşabilir, daha iyisini bulup daha iyi bir oyuncu koyabilirse bu transfere izin verebilir. Şu aşamada ben Davinson Sanchez'in ayrılığının olacağını düşünmüyorum.
0: Yani biraz bilmiyorum, Davinson konusu şöyle. Yani bu kadar Süper Lig'e uyum sağlamış, zaten çok kaliteli bir oyuncu. Şimdi hocam diyelim ki 30 milyon euroya bıraksan Davinson'u. Tabii ki çok iyi bir meblağ da 30 milyon euro. Ya 15-20 milyondan aşağı Davinson ayarında oyuncuyu alman kolay değil. Hatta o paralara bile kolay değil ama hadi diyelim ki buldun aldın.
3: Önce yeni zam da yapıldı sezon başında.
0: Davinson'a değil mi?
3: Tabii.
0: Doğru. Ha, belki çok iyi bir sezon geçirmedi ama şimdi Dünya Kupası'nda ne kadar zaten kaliteli bir oyuncu olduğunu bir kez daha görüyoruz. Şimdi bir de oyuncunun yıllık maaşı olacak, yeni transfer. Hani diyelim Davinson gönderildi, gelen oyuncu. Yani mutlaka yönetim bunu da düşünüyordur. Belki 30 milyon euroya bile Davinson Sanchez'in yerini kapatamayabilirsin.
1: Aynı fikirdeyim. Bu adam rüştünü ispat etmiş. Üst düzey performans veriyor. Sen 30'a satacaksın. Ne olduğunu bilmediğin bir oyuncu, o rakamlara bulma şansın zor. Üst düzey kalite
0: oyuncu. Ne olduğunu bilsen de hani uyum diye bir şey var ya, çok önemli olan bir nokta.
1: Ya bunun hesabını kitabını yapıyordur Okan. Zaten eğer ki mukavelesinde bir iyileştirilmeye gidildiyse.
3: Yeni gidildi hocam. Yani geçen sene aynı şekilde transfer teklifi vardı sezon başında. 3 milyon 750 idi yanılmıyorsam. 5,5 milyon euro yapıldı maaşı.
1: Şimdi?
3: Şimdi şu an herhangi
1: yani
3: bir iyileşme.
1: Yükseldi. İyileştirildiyse diyor ki adama, yani biz seni bırakmayacağız diyor.
3: Tabii.
1: O da memnun ki ondan sonra iyileştirmeyi de almış. Abi kolay değil ya, bak şimdi. Performans verdiğinde hep bizim aklımızda ne gelir? Bir doymuşluk gelir değil mi? Şimdi 4 senedir şampiyon oluyorlar değil mi? Şimdi bu adamlar da dersin ki ya adam doymuş artık. Biraz salar çeyre falan, öyle bir şey yok abi bu adamda. Yani şimdi Torreira'ya bakıyorsun, hep aynı performansta. Sanchez öyle. Diğer oyuncular öyle, yabancılar.

0: Yerliler aynı şekilde.
1: Abi ya, uyum diye bir şey var ya. Valla. Ya on, şimdi Okan'ı tebrik etmek lazım. Ondan sonra bu isimden çok bir oyun modeli kurmuş. O oyun modeline uyacak adamlar alıyor abi. Bak bu planlamayı yapmak çok kolay değil yani. Böyle iyi transfer yapıp da takım olamıyorsun birdenbire.
2: Tabii hocam, istersen yani 10 ya. Tane çok iyi oyuncu al, takım olacağının bir garantisi yok yani.
1: Yok tabii, onun için abi şimdi bu planlama doğrultusunda hem sezonu süreci yönet, hem bu planlamayı yap. Kolay değil. Bir de maçlar daha henüz sezonu açmamışken bu kadar aceleci de davranmaması lazım taraftarın. Yani çok para harcamadan da takım olunabiliyor abi. Gerekli ihtiyaç doğrultusundaki gerekli yerlere transfer yapıp da yapılarak da takım olunuyor.
2: Tabii.
1: Ya illa tamam şimdi o neydi, sola çık. Müthiş başladı. Sonra bitti. Sonra şimdi ayrıldı ya, kiralık. Ne o gelen?
3: Noah Lang.
1: Mesela. Kim biliyordu abi Noah Lang? Ama geldi. Adam diyor ki bak benim kanatta delici oyuncuya ihtiyacım var diyor. O profile gidiyor.
2: Abi, bilinen bir oyuncuydu da Napoli'de yani, düşüş yaşayan bir oyuncu evet. Yani.
1: Yani yüksek maliyetli oyuncu değildi, onu demek istiyorum ama ya, ihtiyaç doğrultusunda alıyor.
3: Ya
1: yani
3: tabii ki yakınlar... yani geçen sene Osimhen'i niçin aldı? 75 milyon euro niye bağladı? Yani özellikle Galatasaray transfer yapacak. Bonservis de ödeyecek. Hı-hı. Can Uzun gibi istenen 50-60 milyon eurolar değil de Osimhen ve Uğurcan gibi doğru isime doğru ücret ödeyerek bir transfer yapacak. O yüzden yarın başkanın açıklamaları bence net bir şekilde Galatasaray'ın transfer planlamasını söyleyecek. Yani satın alma opsiyonu zorunlu değil. Galatasaray menfaatinde olacak Aspirin'le Lang gibi oyuncular da peşine gidecek olan Galatasaray'da var. Bu da çok önemli. Yani özellikle çünkü Galatasaray burada bağlayıcı olmak istemiyor. Yani satın alma opsiyonunu kendine tutup ona göre bir transfer planlaması da yapacak. Yani Galatasaray onu alacak, bunu alacak, şunu yapacak, buna bağlayacak, transfer ve parası verecek, şunu yapacak, bonservis verecek, kiralık verecek. Ya bu isimler üzerinden, bu şeyler üzerinden bağlı kalmamak lazım. Galatasaray'ın planlamasına iyi bakmak lazım. O yüzden işte yarınki başkanın söylemesi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten
2: yarın başkan, nasıl bir açıklama bekliyorsun abi başkanım?
3: Galatasaray'ın transfer planlamasına çıkacak başkan.
1: Tabii, ben tabii, Ahmet tabii. Alacağım, Mehmet alacağım diyecek hali yok yani.
2: Tabii ki.
3: Yani başkanın bonservis ödeme konusunda eli açık. Bunu geçen sene Uğurcan transferinde gördük. Sadece yani istenilen paraların doğru isme gidilmesi yönünde doğru kararlar verilmesi gerektiğini düşünüyor.
1: Ama Serhan'ın biz deminden beri ne söylüyoruz biz?
3: Tabii.
1: Hep üçümüz de aynı şeyi söylüyoruz. İhtiyaç doğrultusunda bir transfer can.
3: Tabii.
1: Onun için verebilirsin abi. Başkan da strateji yapıyor. Yani.
3: Başkan da strateji yapıyor. Evet yani abi. Başkan da strateji yapmakta haklı olduğunu düşünüyorum ben yani.
1: Zaten ihtiyaç doğrultusunda transfer yaptığı için Galatasaray avantajı diyoruz.
2: Ya şimdi, hocam zaten şöyle bir durum var. Şimdi Serhan abinin söylediği gibi yani 4 ya da 5 tane eğer tabii ayrılık olmadığı takdirde söylüyorum Galatasaray transfer yapacak.
3: Tabii.
2: Şimdi 4 ya da 5 tane transfer yapacaksan hani 6 Temmuz'da transfer yapmamış olman çok da büyük bir kayıp değil mi? Yani
1: evet abi.
2: Zaten Dünya Kupası devam ediyor. Muhtemelen Dünya Kupası da zaten birçok kulübü etkiledi bu anlamda. Galatasaray da transferde yavaş yavaş adımlarını atacaktır yani.
1: Ya Galatasaray'ın Allah aşkına size bir şey söyleyeceğim. Hakan Çalhanoğlu gibi, İlkay Gündoğan gibi oyuncuya ihtiyacı yoktu ki abi, niye aldılar ben anlamıyorum. Ya da Hakan'ı niye almaya çalışıyorlar? Galatasaray olgun atak yapıp da merkezde set oyunu oynayan bir takım değil ki abi. Yok, en başından, adam basıyor gidiyor ya.
3: En başından beri Abdullah Kavuşçu o konuda netti yani. Transferi özellikle İlkay'ı aldıktan sonra Hakan Çalhanoğlu transferi bekletildi. Daha sonra o süreç içerisinde Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinin ve kulübünün istediği bonservis bedelleri Galatasaray'ın ödeyeceği boyutlarda olmadığından dolayı bu transfere vazgeçildi geçen sene. Şimdi baktığımızda da doğru olduğu ortaya çıktı yani.
1: Biz milli takımda Hakan'ın 10 numara olmadığını gördük. Galatasaray 6-8 mi arıyor abi? Hakan'ı niye istiyor, ben onu anlamadım yani. Galatasaray'ın ihtiyacı değil ki. Galatasaray ne zaman biliyor musun set oyununa dönüyor?
2: İstiyordur Okan Hoca.
1: Kim?
2: Şampiyonlar Ligi için muhtemelen öyle bir set oyunu ya da daha yerleşik bir düzene geçmek istiyor olabilir.
1: Abi şimdi o kesitleri yapamadın ki, bak 2 sene önce yapamıyordu Galatasaray. Set oyununa dönemiyordu. Oyunu soğutamıyordu. Ama geçen sene yaptı. Becerdi bunu. üst düzey oyuncuyla mı yaptı? Hakan'la, İlkay'la mı yaptı? Hayır.

0: Abi o pozisyonda bak maçlar niye oynanıyor ya Ömer'im? Teknik direktör niye bizim gibi değil abi? Orada daha farklı düşünmesi gerekiyor. Tabii. Orada yapamadığını, ne yapamıyor? Set oyunu yapamıyor. Çalıştır abi set oyununu. Şimdi Torreira'nın tekniği mi kötü? Sara'nın kötü mü? Yunus'un kötü mü? Lemina bile işini görevini yaptıktan sonra oyun geçiş oyunu bile başlatan pozisyonlarda da yaptı. Bulundu.
1: Yaptı. Hem kesici oldu.
0: Evet
1: hem
0: abi. Sen şimdi buralı bu kesitleri alacaksın antrenmanda çalıştıracaksın ya. Allah Allah. İlla onun için Hakan Çalhanoğlu gerekmiyor
1: ki. Bir de kadro yapısı sürekli olan bir kadrodan bahsediyoruz. Aa. Hoca anlamında da özellikle sorun çıkartabilecek oyunculardan vedalaşabilen bir hoca olarak karşımıza çıktı Okan Hoca.
0: Fiziksellik abi. Fizikte. Bak bizim Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük takımlarımız var ya. İstanbul takımları hatta Trabzon fiziksellik önde olacak abi. Geçti artık öyle tekniği iyi, oyun zekası yüksek. Yok öyle bir dünya yok. Önce fiziksel, ondan sonra onun üçü bir arada olursa iyi. Çuk.
2: Ama üçü abi bir arada olursa çok iyi ama hala hocam futbolda da tekniğin fizikselliği yeri geldiğinde mağlup ettiğini görüyoruz.
0: Abi ediyor ama tek başına çözüm olmuyor artık. Herif geliyor görmüyor musun şey?
1: Paraguay
0: şu bu falan. Vallahi Baltacalı Halil Paşa gibi geliyorlar.
1: Ama onlar işi çirkinleştirmek için, top futbol oynamamak için.
0: Onun seviyesi bu kadar zaten.
2: Mesela Senegal Belçika maçı yani. Senegal çok daha fiziksel bir takım.
1: Evet.
2: Ama teknik kalite, fizikselliği mağlup etti.
1: Aslında bugün karşılaşma çok olağanüstü bir karşılaşma olacak. Amerika karşılaşması yani baktığın zaman.
0: Ya bir de yüksek tempoda. Şimdi nabız 200-220 o ceza sahasına girmişsin. Orada kaleyi gördüğü bile meçhul adamın ya. O fiziksellikte vuruş kaliten, gol vuruşu kaliten, pas kaliten düşer abi. Antrenman niye yapılıyor abi? Yüksek nabızda o laktik asiti enerjiye çevirebilmek için. Bizim takımımızın en büyük eksiği fiziksellik milli takımımızın. Yoksa bizim kadar kaliteli futbolcu bir arada bulunan takım var mı Allah aşkına?
1: Ya da fiziksel oyuncu hocanın seçmemesinden kaynaklı da olabilir evet mi? Abi. Kadroda var ama hoca seçmiyor.
0: Onun için büyük takım hocası değil bizimki abi. Büyük takım hocası büyük düşünür abicim. Türk milli takımı da bütün ulusu arkasına almış. Onlar da büyük düşünür. Onların seviyesi de burası değildir. Eleştiriden doğalda bir şey yoktur.
2: Eşit olacak tabii ki. Yani. Dünyanın her yerinde var.
0: Abi, arada... Şimdi şu maçlara baktığın zaman bizim takımımız burada olsa abi bak inan ki sana bir şey söyleyeyim. Bizim takım performans yapar bu takımlara karşı. Kaliteli takımlara karşı.
2: Yaptı da.
0: Yapıyor abi. O gösterdi bize.
2: İnşallah bravo. Yapacak da Ulusal Ligi'de İnşallah. Göreceğiz yakında.
0: Ama hep desinler işte hep baba şey. Öyle öyle bir şey yok ya.
2: Bu arada hep... Serhan abi az önce Belçika Birleşik Devletler maçından bahsetti. Tüm dünyada Belçika'yı tutuyor neredeyse.
1: Evet evet. O haksız Amerikalılar dışında sonra tabii ki.
2: Hatta bugün evet. Bir arkadaşım söyledi yayında. Çok eğlendim ben de. Öyle bir tweet de atmış. Yani Belçika waffle'ından bile daha Belçikalıyım demiş bugün.
0: Ama yani siyasi nüfuzun bu kararın alınmasında etkili olduysa siyasi nüfuz abi o zaman futbolun adalet duygusu, tarafsızlık ilkesi gitti bitti. Abi Amerika dönsün Amerika futboluna abi. Bu ne? Girdin futbola. Trump başladı burayı da karıştırdı ya.
2: Peki bakacağız. Ama yani herkesin tadını kaçıran bir karar oldu yani.
0: Tabii
2: bence.
0: Abi ya. Ben sana bir şeyim. Belçika yani Federasyonu'ndan ben bir tepkisellik bekliyorum.
2: Hakem böyle yuvarlak konuşmalar oldu da Jürgen Klopp yani çatır çatır konuştu yani.
1: Ya aslında zaman bir şey söyleyeyim mi? Trump'ı konuşmanın biz futbol kalmıştı onu da konuştuk yani.
0: Konuştu abi adam.
1: Aynen adam konuşturdu.
0: Ve umrunda değil biliyor musun? Adam sadece kendinden olana devam ediyor gidiyor ya. Hiçbir şey umrunda değil ama FIFA'nın temel kural şeyi görevi ne? Ya kuralları tüm takımlara eşit uygulamak değil mi? Adam da diyor ki telefon açtığını söylüyor ya. Ben enteresan şeyler.
2: O biliyorum. İşin görünen kısmı hocam.
0: Allah'ım ya.
2: Çok şey var konuşacak da. Şimdi yeniden dönersek Galatasaray ile ilgili transfer noktasına Serhan abi çok konuşulmayan bir şey sormak istiyorum sana. Singo bir sakatlık yaşamıştı fil dişinde. Yani çok ciddi olmayacak durumu
1: İki
2: belki ama. 2 haftalık
1: bir süreçten bahsediliyor.
2: Şimdi Şalai ile ilgili satılabilir teklif var gibi bir gündem var. Galatasaray'da böyle bir noktadaki hani Singo'da geçen yıl çok sakatlık yaşadı işte Dünya Kupası'na sakatlık yaşadı. Şalai'yi satmak gibi bir gündem ya da sağ bek transferi gibi bir gündem var mı?
1: Yok Şalai'yi Okan Hoca'nın çok beğendiği

0: güvendiği ve oyun içerisinde rotasyonda her türlü kullanabildiği oyuncuların başında geliyor. Çok yönlü olan bu
1: sol
0: oyuncuyu...
1: Sol açık oynatmasın da Serhan. Başka nereye koyarsa koysun.
0: Sağda kullansın hocam. Sıkıntı yok yani. Ben Şala ile ilgili bir gündem olduğunu düşünmüyorum. Onunla ilgili bir teklif olduğunu da düşünmüyorum. Zaten Galatasaray bu kadar çok gürültünün yanında oyuncu satışlarını, özellikle yerini dolduramayacak oyuncu satışlarında çok böyle diretecek bir pozisyonun olacağını düşünmüyorum. Tabii ki teklifler geliyor ama Şarlay'a gelen teklifler şu an için çok kulağıma gelmiyor. Ama işte Davinson Sanchez'e gelen, Osimhen'e gelen teklifleri net bir şekilde daha önceki yayınlarda söylemiştik. Bu bağlamda şu an için mesela Nelson'a gelen bir teklif vardı. 5 milyon euroluk teklif. Galatasaray bu teklifi de kabul etmedi. Buna benzer teklifler olabiliyor ama Galatasaray ana kadroyu çok fazla bozmak ve ana kadro içerisindeki çeşitliliği fazla olan oyunculardan da vedalaşmak istemiyor. Bu anlamda da Şallay'ı da Galatasaray'ın değerli oyuncularının başına geliyor.
2: Ne dersin hocam? Galatasaray'ın bir bek takviyesine ihtiyaç var mı? Ya bu arada solda da Jakobs Eren var ama uzun da bir sezon var.
1: Var. Ya en azından hem rotasyon açısından hem de forma rekabeti açısından bu böyle kadro zenginliği, kadro şişkinliği olmadığı müddetçe teknik direktörler için avantaj. Ama şimdi Salahi'den bahsettiğimiz zaman belki Allah vergisi yetenekleri en kısıtlı adam olmasına rağmen görevini en ideal yerine getiren, her görevi başarıyla yapan, yerine getiren bir profil abi. Enteresan bir adam yani. Maçın içinde 90 dakika var. Bak tam Avrupa'yı adam. Tam sistem oyuncusu. Şimdi çoğu takımlarda yeni isimleri, bazı isimleri yeni yeni görüyoruz ama adamı görüyorsun 90 dakika maçın içinde abi. Hepsi inançlı, arzulu, mücadeleci. Bizde Salah o örnek gösterecek, özel anlam yüklenecek bir adam. Salah'a özel anlam yüklenecek bir adam Galatasaray'da. Baktığın zaman çok mu yetenekli? Değil, çalışmak yeteneği geçiyor abi. Çalışacaksın abi.
2: Sizde de oynamıyor, o da ayrı bir noktada.
1: Yani istediğin kadar yetenekli ol. Adam çalışıyor, güçlü, ayakta kalıyor. Duellolarda ayakta kalıyor, alıyor topu götürüyor abi.
0: Senin istediğin oyuncu stili, fiziğini kullanabilen.
1: Tabii abi, bizim ligimiz öyle ama. Onun yanına tekniği ve ondan sonra koyduğun zaman oyun zekasını, o zaman yeme de yanında yat yani. Bizim ligimiz hem zor hem kolay. Bizde iki tek tehlike ne biliyor musun? Bizde bizim oyun şeyimiz, kültürümüz topla karışık adama da girmek abi.
2: Tatlı sert.
1: Abi niye giriyorsun adama?
0: Onu Paraguay ya? Yapıyor ya. Biz yapmıyoruz hocam.
2: Paraguay topla karışık yapmıyor ki. Direkt topsuz olarak.
1: Öyle bir geliyor ki zaten adam diyor ki çekil ben alayım topu.
2: Yani yeri gelmişken şunu da söyleyeyim.
0: Özbek hakem de ona mail verdi zaten. Yoksa olmazdı.
2: Ya güzel bir şey söyledin abi. Şöyle çok konuşma oldu. Bayağı bir sosyal medyada ikiye bölünmüş bu Paraguay konusunda. Şimdi kapanan takımlara karşı bizim bir alerjimiz yok tabii ki. Yani şimdi Paraguay zaten Fransa'ya karşı başka bir oyun modeli oynayamaz. Ya da Avustralya ne bileyim başka bir takıma karşı oynayamaz. Mısır'ı yarın izleyeceğiz. Arjantin'e karşı herhalde topuyla tüfeğiyle yüklenmeyecek yani. Ama burada bence yani benim de eleştirdiğim konu Paraguay'ın kapanması değil. Ki ben kapanan takımları da severim. Onlar da yani şimdi Avustralya acayip kapanıyordu bence.
0: Oyunu çirkinleştirmesin diyorsun değil mi?
2: Abi mesela Avustralya çirkinleştirmiyordu oyunu. Rakibini başka bir şeye mahkum ediyordu ama Paraguay şu maçtan sonra o videoları da gördük. Maç içinde de gördük. Yani topsuz alanda işte ufaktan basma, hani dirsek, şey katma, kol, el katma. Yani tabii şey oyun dışı her şey var. Ben de bundan hoşlanmıyorum tabii ki yani.
0: Sonra mağdur edebiyat yapıyorlar.
2: Bu kapanma değil, bu şey değil. Bir de Paraguay teknik direktörü şey dedi basın toplantısında. Ya işte Fransız çocuklar şöyle şöyle oyuncular işte böyle büyüdü de biz yok şuradan geliyoruz. Sanki herkes Fransa'da şatoda büyüdü. Sanki bütün oyuncular şatoda büyüdü. Paraguaylı oyuncular da hani yokluktan geliyor. Böyle
0: Fransız
2: bir şey yok
0: milli
2: yani.
0: Milli takımda da 3 tane Fransız var. Orijini Fransız doğumlu olan yani. Geri kalanların hepsi işte Malili, Kongolu, şurası, buralı filan. Yani babası ayrı, annesi başka ülkeden olan çok 3 işte, tane 4 tane oyuncu var.
1: Boşu boşuna diye işte. Boşu boşuna.
2: Çok acitasyon artık ya. Hani
0: ya yok gereksiz
2: o,
0: şey.
2: O kadar
0: yönden
2: da değil yani.
0: Ya yani biz zaten bizimle oynanan milli maçta Paraguay ne kadar çirkin oynadığını görmüştük. Hatta saat çaldıklarını bile
1: şey
0: gördük.
1: Bak, mesela bizim milli takımımız fiziksel gücü yüksek rakiplere karşı etkisiz kalıyor.
2: Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un heyecanı yaşanıyor Zafer Hocam. Birkaç gündür Greenwood transferi tamamen böyle ateş almış durumda. Fenerbahçe taraftarı resmi imzayı bekliyor. Roma'nın da bir

0: girişimi var. Greenwood'la ilgili.
1: Hocam öyle bir gülümsedi ki sanki şu an mesaj geldi. Transfer mesajı gelmiş gibi.
0: Öyle bir
2: Greenwood'un kariyerine tekrar bakıyordum da o yani.
0: Greenwood'un kariyeri iyi hocam.
2: Evet.
0: Sadece sorunları başka noktada.
2: Olsun.
0: Kariyeriyle ilgili değil yani.
2: Sorunu olan adamları ben seviyorum. Demek ki kaliteli adam. Kaliteli iyi futbolcular sorunlu olur. Ama Greenwood transferiyle şu anda sezon başı açılışındaki coşku, gelecek olan üst düzey transferlerle o coşkuyu artırıp şampiyonluk yolunda hem camianın hem taraftarın hem takıma da yansır motive olması demektir. Aynı zamanda da ihtiyaç transferi bu yani. Şimdi Fenerbahçe'de tamam eleştirilmesine rağmen iyi performans sergileyen Nene, geldiğindeki ilk maçı harici beklentileri karşılayamayan Musaba, ne kadar kariyeri hepsinden iyi olsa da çok verimli olamayan Kerem'i düşündüğümüzde, üstüne üstlük güçlü bir santrafor duruşu Fenerbahçe'de hep aranan bir özellikken, buna rağmen eldeki 3 santraforu gönderip de bir tane genç, hadi genç de demeyeyim de yeni olgunlaşmış bir oyuncu Şerif ile yola devam eden Fenerbahçe'de Vedat'la, tek başına Vedat'la santrafor ihtiyacının da tam olarak karşılandığını düşünmüyorum ama Greenwood transferiyle birlikte Fenerbahçe sınıf atlar. Fenerbahçe de kendine sınıf atlatacak oyuncularla devam eder. O yüzden transfer planlamasının iyi gittiğini düşünüyorum. Her türlü ödeme zorluğuna rağmen bu transferler yerinde transferler. Zaten Fenerbahçe'ye gelip de Fenerbahçe formasını giydikten sonra kimliğini bulamayan futbolcudan da çok fazla medet ummak gerekmez. Yani bu böyle takımlar, Fenerbahçe takımı kendisinden faydalanamayacağı, ona sınıf atlatamayacağı, onu büyütemeyeceği oyuncularla yolunu çabuk çabuk ayırması lazım. Böyle Greenwood tarzı transferlerle kendisini güçlendirmesi lazım. Yani çünkü Fenerbahçe takımı bu kadar beklentiler içerisinde kolay değildir yani. Hem bu planlamayı yapmak, hem o ödemeleri yapmak, hem şampiyonluk yolunda halihazırda hedef tükenmez Fenerbahçe'de, ama böyle coşkulu bir başlangıç bir nebze camiaya umut veriyor. Ha diyeceksin ki bu bir ışık veriyor. O tünelin ucundaki ışık var ya, ışık veriyor. Ama diyeceksin ki tamam da kardeşim, o karanlık tünele sizi kim soktu? Onun için Fenerbahçe bu kadar geçmişteki yanlışların üstünü örtebilmesi adına şampiyon olması zorunludur. Bir tek şampiyonluk Fenerbahçe'nin geçmişteki bütün eksikliklerini, yaralarını, yanlışlarını örter. Aksi halde zor. Eldeki mevcut kadroda orta saha kurgusu ligimizin en iyi orta saha kurgusu desem yeridir. Defansta alınan Ake transferiyle kalite yükseldi.
0: Kesin.
2: Sadece forvet bölgede, ön bölgede bir sıkıntısı olan bir Fenerbahçe vardı. Onun için yani Fenerbahçe'nin oyun dengesine şöyle baktığımız zaman güçlü yanları zaten hücum kalitesi, bireysel yıldızları ve her şeye rağmen gol bulma becerileri olumlu taraflar ve güçlü taraflarıydı. Ama savunmadaki yerleşimi, orta sahada yaratıcılığın sürekliliği, devamlılığın eksikliği ve geçiş savunmasındaki sıkıntısı zaaflarıydı Fenerbahçe'nin. Ake ile bu büyük ölçüde giderilir. Orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliği de ilk geldiğindeki performansıyla Firet yeni bir transfer gibi Sayın İsmail Kartal'la birlikte yeniden eski performansına döneceğini düşünüyorum. O bölgede de o eksiğini giderdiği zaman hücum kalitesi de dediğim gibi defans dengesini bozacak. Güçlü, sıkıştığında attığı gollerle takımı rahatlatacak santrafor duruşu Fenerbahçe'de özlenen bir duruştu. Vedat'ın yanına bir santrafor transferi daha yapılırsa Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı derim ben. Çünkü ya bazen
0: transfer yapılacak hocam oraya. Girassi konuşuluyor ama yani dediğim gibi şu anda Greenwood transferi o kadar ön planda ki sanıyorum Greenwood transferine Fenerbahçe mutlu sona ulaştıktan sonra o zaman da hızlı bir şekilde evet Girassi transferi daha hani imzaya yakın bir transfer olacak diyeyim.
2: Ya, o zaman sana söyleyeyim,

0: Fenerbahçe taraftarı lig başlamadan ilk defa 13. seneye girmişken rahat uyur.
1: Daha önce hocam, hiç sıkıntıyı düşünmez. Transferde yani taraftarın çok mutlu olduğu sezonlar oldu ama sezonun sonunda şampiyonluk gelmedi.
0: Yani transferlerde evet transferlerde şampiyon oldu ama takım olamadı Fenerbahçe. Şimdi takım olacak gibi gözüküyor. İşte eksik yerle bak. Şu anda ihtiyaç doğrultusunda transfer yapmaya başladı Fenerbahçe. Şimdi öyle ya da böyle bir şey söyleyeyim. Göre... Sorunlarla baş etmenin en güçlü insanı Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım'dır.
2: Limiti aynı var ama zamanda... transfer yabancı kontenjanı var. Onlar da var yani. Şimdi ona göre zaten.
1: Herhalde doğru bir şey. Hocam tabii şöyle bir durum. Ya mutlaka çözülecektir ama Aken'in imzası 23. yabancı oldu. Fenerbahçe Greenwood gelirse 24, Girassi gelirse 25. Ki gelecek bu isimler muhtemelen. Yani Fenerbahçe'nin şu anki görünür tabloda aşağı yukarı minimum 11 yabancıyla yolları ayırması lazım.
0: Hayır ya. Eldeki yabancılar o kadar da çöp değil yani. Alıcısı olan, karşılığı olan
2: hocam kurucular. Hani yani hocam sayayım mı?
1: Ben ziyade şimdi Ederson, Livakovic zaten çok hani
0: Livakovic gitti değil. Say.
2: Ederson, Livakovic, Osterwalde, Skriniar, Carlos, Becao, Semedo, Amrabat, Kante, Gendüzü, Fred, Asensio, Talisca, Musaba. Ake.
1: Serhan abi şöyle bir şey var. Şundan dolayı dedim hocam. Yani zaten hani ben o tabire çok katılmıyorum. Kullanmak da istemiyorum. Taraftar genelde hani ya biz oyuncuyu çok çabuk değersiz bir hale getiriyoruz yani. Ama onun dışında şimdi oyuncu biliyor ya hocam senin Becao, yolları ayırman gerektiğini.
0: Tabii.
1: Ya da oyuncuyu transfer edecek kulüpler de biliyor.
0: Bu paramın hepsini verin
1: gideyim. Bu anlamda tabii elin sıkışıyor.
0: Biraz ekonomiye dayanır bunun ucu.
2: Alırken paraları harcıyoruz. Giderken de vedalaşmayı vereceğimiyoruz.
0: İşte ona göre onun için bak Serhan'ım bak sana bir şey söyleyeyim. Ben neden eğer sportif direktörlük makamı yerleşecekse yerli olması taraftarıyım biliyor musun? Şimdi Komolli, Branko, Devin Özek geldi gitti kasaları boşalttı gittiler abi. Oh ne güzel onların umurunda mı şimdi Fenerbahçe ne oldu ne olmadı? Onlar bakıyor kazandığı paraya. Abi ne bilir Fenerbahçe'nin DNA'sını gelmişini geçmişini ya. Neye dayanarak böyle adamları getiriyorsunuz abi? Bu ligi bilen, Fenerbahçe'yi bilen, oranın Fenerbahçe takımının aidiyet duygusunu bilen.
2: Ağırlığını bilen.
0: Evet abi insanlarla çalışacaksınız yani. Boş. Aziz Başkan varken şimdi bak mecazi anlamda söyleyeyim Aziz Başkan da işi bilir ha. Yani futboldan da anlar. İyi planlama da yapar. Uygulamaya da iyi de sokar yani. Bu bir avantajdır. Şimdi bir algı vardır başkan işte karışmasın filan. Niye karışmasın abi başkan ya? Soyunma odasına da girer. Oraya da girer, buraya da girer. Karışır da. Ya onun için geçen sene taraftarların genelinin söylediği gibi oyun çok ikna edici görünmese bile sonuç alan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz biz. Şimdi Fenerbahçe takımı biraz daha oyun organizasyonu oturtarak yerinde transferler yaparak bence takım kimliği yakalayacak bu sene. Öyle olduğu zaman geçen seneki gibi oyun olarak ikna etmeyen Fenerbahçe değil oyun olarak ikna eden bir Fenerbahçe ortaya çıkacak. Hele hele Greenwood'la bir de Girassi transferi olursa o zaman var ya tamamıyla bu camia ikna olur ve hiçbir şey söylemeden bir ve bir araya gelir Fenerbahçe.
1: Aşağı yukarı hocam iskeleti şöyle düşünebiliriz yani. Skriniar, Ake, önlerinde Kante, Gendouzi, hücum tarafında kanatta Greenwood, merkezde Asensio, diğer kanatta muhtemelen şimdilik diyorum Kerem, santroforda Girassi.
0: Abi böyle bir şey var mı ya? Zevkle bekliyorum.
2: Fenerliler en fikir mi? En fikir.
0: Tabii.
2: Evet, güzel bir kadro. Bir kadro. Abi, güzel bir kadro.
0: Ligin kalitesi de yükselir abi. Şimdi bak Trabzon gerekli takviyeleri yapıyor. Beşiktaş kaliteyi artırıyor.
2: Kaleye kimi koydun?
0: Galatasaray'ın.
1: Kale belli değil bilmiyorum. İsmail Hoca da belli mi ama
0: abi, şu an belirsiz. Ederson'a gidiyor işte.
2: Sondaki kimi koydun? Sağ beke, sol beke kimi koydun?
1: Sağ beke, Semedo ile devam eder Fenerbahçe.
2: Tamam, Semedo, sola.
0: Abi, Semedo'nun kalitesi Brown. Gibi kaliteli oyuncu mu var?
1: Transfer olmazsa.
0: Abi işte bak takım olduğun zaman o zaman uyum daha kolay sağlanır. Hele oyuncu kalitesi o uyum sürecini daraltır. Ama sen bölük pörçük böyle bireysel kaliteyle skor bulmaya alıştırırsan takımı herkes yan gelir yatar. Nasılsa

0: ilişki atıyor. Asensio çıkıyor ortaya
1: şöyle,
0: der.
1: Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe geçen yılı iyi analiz etmiş gibi. Ha, yani sonuç verir vermez o ayrı ama neydi geçen yıl konuşulan? Osterwolde'nin hani sık sık hata yaptığı, bu anlamda Fenerbahçe'nin bir stopere ihtiyaç olduğu, oraya Ake geldi, tecrübeli bir isim. Neydi konuşulan? Kanat oyuncularından Fenerbahçe'nin yeterli hücum katkısını alamadığıydı. Oraya muhtemelen Greenwood gelecek. Neydi konuşulan? Fenerbahçe'nin zaten bütün hani, ligin olmadı. İkinci yarısında konuştuğumuz yani bitirici bir santraforun olmadı. Oraya da muhtemelen diyelim Grassi gelecek. Yani aslında plan şu Serhan abi. Yani geçen yılki eksiklikler iyi belirlenmiş gibi görünüyor. O plan dahilinde gidiliyormuş gibi görülüyor. Ama tabii önemli olan bunları İsmail Hoca'nın da bir takıma dönüştürmesi.
2: Tabii daha popülist bir transfer dönemi olmuyor. Daha böyle ihtiyaça yönelik bir transfer dönemi oluyor. Zaten Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Oturmuş da bir kadrosu var. Sadece eksikleri var. Eksiklerini zaten Fenerbahçe yönetimi değil. Bütün herkes görüyor. Bütün Türkiye gördü geçmiş senede de. Yani sonuçta bitirici forvetinin olmayışının ne kadar dezavantajını yaşadı. Puan anlamında da, oyunu çevirememe anlamında da büyük sıkıntılar yaşayan bir Fenerbahçe vardı. Ben kaleci anlamında da Ederson'un iyi bir performans göstermediğini, özellikle önünde oynadığı ikili stoperin, defansif hattının ne kadar böyle direkt çözülebilir olmasından dolayı çok fazla hata yapan da bir Ederson haline geldi. Ama önümüzdeki sene daha farklı bir kadroyla, daha oturmuş bir takımla, iyi bir teknik adamla ve iyi bir yönetimle iyi işler yapacağını düşünüyorum. Bu anlamda yani iyi bir transfer dönemi geçirdi. Burada da istediği oyuncuları alabilirse, ki Greenwood 50 milyon eurolar konuşuluyordu. En son gelen rakamlar 45 milyon eurolara kadar düşüldüğü ve zaten biliyorsun Greenwood'la ilk teması geçen başkan adaylarından
1: Hakan
2: Safi Bey'di. Hakan Safi Bey Greenwood'la belli bir aşamaya getirmişti. Hatta Meri Temiral'ın, Hakan Çalan'ın da ismi geçmişti. Ama şu an yönetim anlamında baktığımız zaman, ihtiyaç anlamında da baktığımız zaman Greenwood Fenerbahçe için biçilmiş kaftan. Sadece bir harekete geçilmesi lazım ama burada da doğru parayı doğru oyuncuya harcayabilmek çok önemli. Hani biraz önce Galatasaray'ı biz anlatırken diyoruz ya, doğru oyuncuyu doğru parayı vermek lazım. Sadece Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark, Fenerbahçe'nin daha erken sezonu açabileceği ve bir anlamda transferlerini bir an önce getirmesi gereken bir durum olduğu söz konusu. Bu anlamda ben Aziz Yıldırım'ın hem Fenerbahçe'yi çok iyi bildiğini ve en önemlisi ise Fenerbahçe'nin isteklerine direkt karşılık verebilecek bir yönetim oluşturduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Fenerbahçeliler sanki biraz daha rahat bir dönem geçireceklermiş gibi hissediyorum.
0: Aslında bak Fenerbahçe'de var ya, tek başına sorun teknik direktörde değil, biliyor musun? Tek
1: hocam, başına zaman için yani transferlerde sorun sadece değil. Genelde teknik direktörde olmuyor.
0: Eksikleri oluyor bizde gelenlerin.
1: Ya mutlaka.
0: Yani tek başına transferde ya da futbolcuda da değil abi. Şimdi sistem, kadro, performans üçgeni var abi. Şimdi Fenerbahçe'nin belli bir oyun sistemi olmadı, oturmadı. Onun için böyle olduğundan dolayı bazı maçlarda Fenerbahçe güçlü, bazı maçlarda da bu takım nasıl kazanılacak dedirten bir Fenerbahçe ortaya çıkmıştı. Takımda Asensio yaratıcılık ve skor açısından hücum lideri gibiydi, değil mi? Guendouzi de tempo ve mücadeleyi temsil ediyordu. Şimdi ikisi de iyi oynadığında Fenerbahçe oyunu kontrol edebiliyordu. Ama ikisinden biri oyundan düştüğü zaman takım dengesi hemen bozuluyordu Fenerbahçe'de. O açıdan şimdi bu eksik yerlere yapılan takviyelerle takım olgusu oluştuğunda, o zaman uyum süreci de daraldığında Fenerbahçe hakikaten şampiyonluğun en büyük adayı olur yani. Çünkü bu kadro, bak eleştirdiğimiz kadro bir sürü eksiklerine rağmen, yani oyun olarak çok ikna edici görünmese de skor aldı hep. Sonuç aldı yani. Ha, oyun olarak memnun etmiyordu, kimseyi tatmin etmiyordu. Şimdi bu yapılan, söylenen transferler olursa, o zaman Fenerbahçe'nin oyun kimliği ortaya çıkar. Zaten İsmail Kartal'la birlikte çok inanmış olarak bu lafı söylemiyorum. Hücum futbolu oynatan hoca diyorlar ya, hücum futbolu. Zaten İstanbul takımları, Trabzon ön bölgede agresif oynuyor yani skor alabilmek için. Onun için ön bölgede daha fazla aksiyon alabilen

0: daha fazla üretebilen bir Fenerbahçe hem camiayı, taraftarları ikna eder hem de coşku verir onlara. O coşkuyla birlikte de şampiyonluğun en büyük adayı olur. Ya şimdi rakipten iyi olmak bana göre en büyük yanlış. Sen kendi bir gün evvelinden daha iyi olmaya çalış. Şimdi rakiplerin baktığımız zaman oturmuş kadrosu Galatasaray. Şimdi yapacağı takviyeler gecikmeli diyorlar ama daha onların vakti var. Kalitesini yükselten Beşiktaş. Olumlu transferlerle bir Trabzon takımında düşündüğümüzde bana göre bu sene iki tane takımın Galatasaray ile Fenerbahçe'nin alttakilerden kopup gideceği bir lig olmayacak. Daha dengeli bir lig olacak. Şampiyonluk yarışında dört takım da olacak. Arada zaten performans veren bir Başakşehir var, Göztepe var, Samsun giriyor araya. Bunlar ligin kalitesinin yükselmesi demek. Böylesi daha zevkli değil mi yani? Böyle iki takımın kopup gittiği ama Avrupa'da sıradan bir takım haline döndüğü bir performanslarla görmek istemiyoruz artık bizim takımlarımız yani. Galatasaray ile Fenerbahçe alıyor, koparıyor, gidiyor puanları. Alttakilerle 14-15 puan fark oluyor. Ama Avrupa arenasına çıktığımızda bir yerde seviye farkı ortaya çıkıyor. Böyle bir şey istemiyoruz biz. İki tarafta da hakikaten ikna edici, performans veren takımlarımız olsun yani. Bunun için de sahada şimdi en şey tabirle savaşacaksın abi. İnançlı olacaksın, özlü ve kendin olacaksın abi. Bireysellik takımı oluşturuyor ya. Şimdi Osimhen ne yapıyor? Kendi oluyor. Takımına coşku veriyor abi, o performansını takıma yansıtıyor. Al sana işte takım oluyor. Torare torare oluyor. Barış oluyor. Yunus Yunus oluyor. Sara Sara oluyor.
1: Herkesin performansını artırıyor tabi.
0: Böyle takım olunuyor.
2: Şimdi Fenerbahçe tabi gelen oyuncuları konuşuyoruz. Büyük de heyecan yaratıyor ama Serhan abi, İsmail'e de gelen transfer teklifleri var. Hı hı. İsmail de daha fazla 11'de süre almak istiyor, oynamak istiyor. Como, Leverkusen, Nottingham ve Marsilya gibi takımlar İsmail'in durumunu yakından takip ediyor. Bir ayrılık bekler misin bu noktada? Ayrılık olursa Fenerbahçe için ne kadar büyük bir kayıp olur?
1: Ben şu an yerli oyuncuların daha önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe gibi bir kulüpte de İsmail'in her türlü oynayabileceği ve forma şansı bulabileceğini düşünüyorum. Çok değerli bir oyuncu. Tabii ki milli takım performansından bağımsız olarak kulüp anlamında da bence Fenerbahçe'de istenilen zamanda istenilen performansı göstermiştir. Ben bu ayrılığın çok fazla olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe özellikle yabancı oyunculardan vedalaşma yönüne gideceğini, öncelik olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani özellikle yerli oyuncular şu dönemde 10+4 kuralına göre altın değerinde olarak öngörürsek İsmail ile Fenerbahçe'nin en önemli oyuncuların başına geldiğini düşünüyorum.
2: Yani genelde 4-2-3-1 sistemiyle oynayan bir hoca İsmail Kartal. Ya tabii ki uzun bir sezon sadece iki oyuncu forma giymeyecek ama hocam İsmail Kartal'ın kararını da merakla bekliyorum. Yani Gendouzi, Kante mi oynayacak genelde? Yoksa hani İsmail'in de dahil olduğu bir denklem mi göreceğiz? Böyle olursa Gendouzi ya da Kante'den bir tanesi de kulübeye gidecek.
0: Ya ben defansın önünde İki tane oyunculu Fenerbahçe olumsuz görüyorum.
2: Sen iki tanesi kulübeye gitsin diyorsun.
0: Evet abi. Fenerbahçe çift santrafor oynar. 4-1-3-2 oynar.
2: Süper.
0: Fenerbahçe kaç tane baba Saraçoğlu'nda Fenerbahçe kaç atak yapıyor takımlar ya? Abi İsmail o işi iyi becerebiliyor. Yaşına rağmen Kante son dönemlerde, son maçlarda yakaladığı performansıyla mükemmel. Gündüz'ü dediğim gibi tempo ve mücadelede bir numara. Burada büyük bir forma rekabeti olacak bence. Burada iki tane oyuncu oynatarak hücum bölgesindeki oyuncu eksikliği yaratmak bana üretmekte sıkıntı yaratır gibi geliyor. Sıkıntı olur. Ha, ön bölgede oynarsın, stoperler önündeki adamları ittirir ön bölgeye doğru. Yerleşirsin rakip sahaya 30 metrede. Olur. Ama abi sen orada
1: takımları nasıl yapacaksın?
0: Bir kere bak bir şey söyleyeyim mi? İsmail. Sayın İsmail Kartal. Fred'i oynatır abi. Orada Kante, Gendouzi, İsmail'den bahsediyoruz ama.
1: Fred'i zaten çıkışı İsmail Hoca'yla değil miydi?
0: Evet.